0: vurgulaya vurgulaya gayrimeşru diyorum. Çünkü bize göre gayrimeşru kardeşim. Burası Almanya, Avrupa değil. Sen girip Almanya'da, Avrupa'da bunu yapabilirsin. Ama orada da evliliği kolaylaştırmak, evliliği teşvik etmek için sadece çocuk parası vermiyorlar. Evlendiğin zaman mesela Almanya'da senin vergi seviyen birden üçe çıkıyor. Birden aylık 600-700 euro yerine 200-300 euro vergi vermeye başlıyorsun. Yani, teşvik ediyor devlet evlenmeye.
1: Şöyle mi?
0: Yani.
1: Doğru mu anlıyoruz? Evli, bir arada yaşadığınızda, çünkü Almanya'da mümkün. Ve, bir arada yaşadığınızda verdiğiniz vergi daha yüksek.
0: Tabii ki.
1: Resmi evlilik yaptığınızda daha düşük.
0: Tabii ki. Direkt birden 3'e çıkıyor. Çocuklarınızın sayısı 3'ten fazla olursa 5'e çıkıyor. Sürekli çocuğu ve evliliği teşvik eden bir devlet sistemi var. Direkt yani vergiler
1: giderek azalıyor.
0: Tabii ki.
1: Evlendiniz, çoluk çocuk sahibi oldunuz, 5-6 çocuk oldunuz, artık bir de devlet üstüne para vermeye başlıyor.
0: Para zaten veriyor, bir de vergi dilimini tekrardan düşürüyor. Yine daha az vergi almaya başlıyor. Şimdi bize bakıyoruz, biz de çoğu şey hep böyle ifratla tefrit arasında gidiyoruz. Mesela kadına şiddet, yani Türkiye'de kadına şiddet tabii ki var. Muamele kötü, bir sürü yanlış uygulamalar, kadın cinayetleri, kanayan yara. Ama ona bir çözüm üreteceğimiz zaman çözüm üreteceğiz diye ifrattan tefride, tefritten ifrata gidip geliyoruz. Bu sefer işte kadının beyanı esastır diye bir şey çıkarıyoruz. Bu sefer başka bir zulüm rejimi başlıyor.
2: O kadının beyanı esas değil ama mağdurun beyanı esas.
0: İşte biz kadının beyanı esastır.
2: Yani kadınlar daha çok mağdur olduğu için evet, halk arasında kadının beyanı evet, esastır'a geldi.
1: Ama hukuk
2: çünkü dayağı genelde
1: beyanı,
2: kadınlar yiyor. Güçsüz olduğumuz için biz kadın olarak ondan dolayı. Fiziken güçsüzüz o yüzden. Yoksa duygu anlamında ve ruh anlamında güçlüyüz.
3: Bütün yani, tepkileri üstüne çekecek bu.
2: Fiziken güçsüz değil miyiz? Allah aşkınıza yani biz fiziken güçsüzüz.
3: Erkekte. Ya o panter gücünde olmanız lazım.
2: Duygusal olarak ruhen.
0: Buradan Tuğba hocamıza bir destek daha vermek istiyorum.
3: Efendime söyleyeyim
2: ben
3: böyle.
2: Ben güçlü
1: yani, yarışma günü gibi oldu yani.
3: Kadınlar vinç operatörlüğü yapmalı.
0: Destek vermek istiyorum. Sen
2: ağır taşları taşımalı. İnşaat işçiliği falan. Yok yok, bu kadar yazık.
0: Somut bir örnek verebilir miyim? Kendi evet, eşimle diyalog. Benim eşim de üniversiteyi okudu. Aynı bölümde okuduk. İşte şu an çalışmıyor evde. Ama bizim onunla şöyle bir diyalogumuz var. Ben bu üniversitede çalışmadan önce inşaat işinde de çalışıyordum. Babamla birlikte yıllarca çalıştık. Ben şimdi bir elime 25 kilo, diğer elime 25 kilo, iki tane 50 kiloluk kovayı alıp şuradan şuraya gidebiliyorum Murat abi. Ama benim eşimin böyle bir gücü yok.
1: Benim doğal eşimin, olarak Allah
0: evet,
1: böyle
0: mesela ben yani, gece 8-9'da 10'da 11'de dışarıya çıktığımda ben de korkuyorum. Mesela ben Esenler'de, Karabayır'da, oralarda yaşadım. Akşamları dışarıya çıktığımızda korkardık. Ben de savunmasızım ama benim eşim benden daha savunmasız.
3: Esenler, yine çünkü Esenler artık çok daha güvenli bir
0: evet, işte ben yer haline gençken, geldi, çocukken, o işte 2010'larda, 2005'lerde, 2006'larda.
3: Eskiden gerçekten hani girilemez denilen yerler bugün evet, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü sayesinde. Belki de İstanbul'un en nezih, en temiz yerlerinden biri oldu. Buradan da Sayın Tevfik Göksu'ya selam olsun. Esenler ya, demişken çok değişti Esenler.
2: Beklemediğiniz yani, yerlerde de suç oranları yüksek ama. Ya ben mesela geçen bir ile gittim. Başsavcıyla görüştüm. Ya dedim buranın insanında çok olay yoktur herhalde, rahatsınızdır dedim. Bana öyle bir saydı ki inanamadım yani. Böyle olabiliyor. Beklenmeyen.
3: Yok şöyle, orada şöyle bir teori var. Kentsel dönüşümün olabilir, özellikle asayişle ilişkisine dair yapılan çalışmalarda ortaya çıkan bir takım gerçekler var. Çöküntü alanları dediğimiz o gerçekten o sağlıksız yapıların yoğunlaştığı yerler, terör örgütleri, evet, çeteler, suç yapılanmaları için birer safe haven, güvenli bölge haline geliyor. Hani denir ya polisin bile giremediği
2: daha
3: yerler vesaire
2: açık
3: diye. İstismara açık yerler evet, oluyor. Ama kentsel dönüşümle birlikte işte şehirleşme, orada sosyal donatının gelmesi farklı fonksiyonlarla o iyileşmeyle birlikte o çöküntü alanlarının gelişim bölgesine dönüşmesi, ticari olarak canlanması beraberinde güvenliği ve asayişi de getiriyor. Çünkü okulu da yapılıyor, hastanesi de yapılıyor, emniyet birimleri de geliyor. Yani çok daha sağlıklı, temiz bir yapıya kavuşmuş oluyor. Yani o anlamda söyledim. Gerçekten kentsel dönüşümün büyük faydalarından biridir.
0: Ben argümanımı bitirebilir miyim?
3: Tabii ki,
0: kaldı.
3: Tabii.
0: Şunu demeye çalışıyorum. Tuğba Hoca'yı destekliyordum ya. Ben kendi eşime de söyledim. Sonuçta fiziki olarak belli Allah'ın verdiği fıtrat özelliklerinden bizim dayanıklılık gücümüz ortalamada daha yüksek. Dolayısıyla ben Eğer böyle bir şey yapılacaksa...
1: Hocam bunu söylemene gerek yok ya. Erkek kadından daha tabii ki ortalama evet, evet. güçlü.
0: Yani böyle bir şey...
1: bu hakikati başka hangi gerekçeyle reddedebiliriz, inkar edebiliriz?
0: Anlamıyorlar ya, o yüzden uzun uzun anlatmaya çalışıyoruz Murat abi.
2: Kırmamaya çalışıyor hocam kimseyi.
0: Benim daha fazla yük yüklenmem gayet doğal bir şey. Yani tabii o konuda hocamıza hayır, kesinlikle
3: eşit
0: katılıyorum.
3: Eşit taşınmalı. Sen 50 kilo taşıyorsan kadın da 50 kilo taşımalı. Madem bir eşitlik diye bir şey var.
0: Bu da kadınlara bence evet. bir zulüm. Bunu aynen demeye çalışıyorum.
2: Kadınlara, en büyük
0: kadınlara
2: zulüm.
0: İyilik yapıyor derken aslında bu kapitalist sistemin çarkının bir parçası, sömürü düzeninin bir parçası yapıyor. Ve ben diyorum ki, kendi eşime de diyorum. Eğer bu sistemde hayatta kalabilmek için sürüneceksek, birisini sömürecekse sistem, beni sömürsün. Çünkü benim dayanıklılığım daha fazla. Sen daha korunaklı bir yerde evinizde...
1: Ayun hocam, ideal erkek tipini tanımlıyorsun şu anda.
0: Evet, ama gerçekten böyle düşünüyorum. Ve böyle kesinlikle. Eşimle anlaştık. Yani sistem evet. sömürecekse de beni sömürecek. Ben dayanacağım. O da evimizde, çoluğumuzda, çocuğumuzla ilgilenecek. Çok
2: örnek
0: da
2: bir tablo yani. Allah ya, razı olsun. Ya,
3: güzel diyorsunuz, anlatıyorsunuz da.
2: Yani.
3: Ya, evet. Öyle portreler var ki... Hayır, öyle portreler var ki... Şimdi feministler falan diyoruz da... Şimdi mesela bir ortamdasın, kalabalık işte, sıra var, bilmem ne var. Şimdi sen bir adım geri çekiliyorsun bir beyefendi olarak. İşte hanımefendilere öncelik verelim diyorsun mesela, değil mi? Yani bir İstanbul beyefendisi olarak Murat Özer, bir sanat tarihçisi, bir arkeolog. O bütün o karizmasıyla birlikte. Ha, pide sırasındasın ya da bir sıradasın yani. Diyorsun ki arkadaşlar, hanımefendilere öncelik verelim. Oradan feminist bir hanım çıkıyor. Ne demek bana öncelik veriyorsun ya? Sen kimsin de bana öncelik veriyorsun? Diyebiliyorlar.
2: Siz de korkuyorsunuz ya, artık buyurun önlenmeye,
3: artık değil mi? Evet. Yani şunu demek Allah'ım istiyorum. Ben esprilerle ya. Hani size takılıyorum ya çocuklar, şimdi ayağına da böyle takıldım Tuba'ya da. Ha, boş yere değil. Yani zihinler artık çok farklı yerlere gitti. Bazı kesimlerde, bazı insanlarda. Hı. Yani bunu bazen sokak hayvanları meselesinde görüyoruz. Bazen bu meselelerde görüyoruz. Pek çok meselede hayır. görüyoruz. Yani terazi kırıldı. Terazi yok ortada. Ölçü yok. İşte ölçü kalmayınca da böyle sonuçlar üzerinden konuşuyoruz. Ayhan yine mi kestik sözü?
0: Yok, benim bitti abi.
1: Ha, yani şu Serkan Fıçıcı, o zaman seninle devam ederken...
3: Yok, kesmediysem keseyim diye. Çok güzel oluyor sesini kesme, keyifli olur. Ya Ayhan çok, değil mi, böyle sözünü kesiyorsun ve hiç şey yapmıyor yani, böyle bir itiraz etmiyor. Bir saniye ben sözümü tamamlayayım falan demiyor yani.
1: Demiyor da tamamlasın.
3: Tamam.
1: Şimdi... Tüm bu konuları değerlendirirken bir de şu açıdan değerlendirmeni rica ediyorum senden. Bu tartışma başladığından beri herhalde son 5-6 yılımız yoğun olarak bu tartışmayla geçti ve bu tartışma çoğunlukla muhafazakar kesimin daha yoğun olarak tartıştığı bir meseleydi. Evet. Sanki sadece muhafazakarların böyle bir sorunu varmış gibi ya da AK Parti hükümetinden kaynaklanan bir sorun, sanki o ortaya çıkardı da o bir türlü çözemiyormuş gibi bir yaklaşım da var. Meseleleri çözme konusunda da meseleleri, problemleri gündeme getirme konusunda da yaklaşımlarımızda da sanki biraz problem varmış gibi. Ne dersin?
3: Ya Murat, şimdi 10 çeşit insanız burada. Tek tip elbise dikmişler. Bedenlerimiz ayrı. Yaptığımız işler ayrı. İhtiyaç duyduğumuz giyim tarzı ayrı. Ama hepimiz aynı elbiseyi dikmişler. Sen bir gazetecisin, yazarsın. Moderatörsün. Ona göre giyinmen lazım. Efendim, Tuğba Hanım avukat ona göre giyinecek. İşte akademisyen ona göre giyinecek. İnşaat işçisi ona göre giyinecek. Marangoz ona göre giyinecek. Tarım işçisi, tarım hayvancılıkla uğraşan bir insanımız ona göre giyinecek. Herkese birer tane şort, tişört, ayağı da birer terlik vermişler. Hepiniz eşitsiniz. Hepiniz bunu giyeceksiniz. Olmuyor. Yani, kar yağdığı zaman olmuyor kıyafet yani. Ben bir kaban giyeyim abi, kar yağıyor, üşüyorum, olmaz. Hayır, kıyafet kanun böyle. Kıyafet bu. Yani şimdi tabii hani insanların kendi yaşam tarzlarına uygun bir hukuk modeli tercih edebilmeleri ne kadar mümkün? Belki çok ideal bir şeydir. Belki çok ideal bir şeydir bu. Yani biz mesela deriz ki bir grup olarak, arkadaşlar biz böyle yaşıyoruz. Bize bunu tatbik edin. Bize bunu tatbik edin yani. Diyebilir miyiz? Denilebilir mi? Dünyada örnekleri var mı? Modern hukuk buna nasıl yaklaşır? ayrı bir mesele. Felsefi meseleler. Şimdi yeni anayasa tartışmaları gündeme gelecek ama bu ölçekte bakılır mı bilmem. Mesele şuradan bakıyorum. Şimdi hak, hukuk, adalet dediğimiz zaman bunlar hukuk meselesi. Biz insani, vicdani meseleleri mi konuşuyoruz? Yoksa elimize böyle hesap makinesini alıp toplama, çıkarma, çarpma, bölme...

0: işlemlerini yapmamızı gerektiren ekonomik, iktisadi, matematik işlerle mi uğraşıyoruz? İşte boşanırsam ne kadar veririm? Öbürküsü için işte ben bir boşanırsam kaç yıl kaç para alırım? Ondan ne kalır? Buna ne gider? Ya evlilik bir ticaret midir? Boşanma bir sektör müdür? Babaannelerimiz, anneannelerimiz, dedelerimiz vakit geçirdiniz mi aile büyükleriyle?
1: Tabii
0: dedeler, babaanneler.
1: Evet, evet, tabii ki. Ayhan, geniş ailede.
0: Böyle bir imkan oldu değil mi? Geniş ailede yaşadık hepimiz filan. Ben bu meselelerin hiç konuşulduğunu, mesele olduğunu hatırlamıyorum ya. Yani dedenle babaannen arasında böyle bir mevzu geçti mi hiç?
2: Olabilir. Dedim, görmedim de ya.
0: Geçmiş mi?
2: Konuşun. Mümkün değil.
0: Yani oluyor muydu, yani konuşmuşlar mı aile büyükleriniz, dedeleriniz, babaanneleriniz? Hiç bu meseleler, Ayhan, var mıydı mümkün memleketinizde değil, böyle bir şey?
2: Ama önceden ayıp böyle, böyle yani şeyler çok zordu yani konuşmak. Benim dedem vefat ettiğinde babaannem 40 yaşındaymış. 107 ha. yaşında vefat etti. 67 yıl onun hatırası hürmeten evlenmemiş.
0: Ya tamam, işte başka bir şey var burada. Sekülerleşme, bireyselleşme, konformizm arkasından gelen bir bunalım toplumu. O bunalım toplumunun işte mevcut cari hukuk içerisinde kanunların açıklarından nasıl yararlanırız meselesini matematik bir denklem haline getirmesi. Bunun üzerinden bir çare arayışındayız. Buradan çare çıkmaz. Çare buradan çıkmaz. Efendim süresiz nafaka bitti, iyi mi oldu, kötü mü oldu? Adaletli miydi, adaletsiz miydi? Ya baştan aşağı bir sakatlık var arkadaşlar. Ya biraz önce ne diyorum? Ya vallahi ben dedemle babaannemin, Allah rahmet etsin ikisine de, anneannemle dedem sağ yaşıyorlar, Allah uzun ömürler, Allah uzun versin ikisine de. Ya böyle bir meselenin ben aile ortamında, işte bayram sofralarında olsun, işte yaz tatillerinde gittiğimizde, hep bir aradayken, akşamları konuşurken böyle kuzine sola bir taraftan yanıyor, üstünde mısır patlatırız, şu olur bu olur. Ya hiç böyle bir mesele konuşulduğunu ben hatırlamıyorum.
2: Olmazdı çünkü böyle şeyler konuşulmuyor.
0: Hiç hatırlamıyorum ben ya.
2: Gündem yoktu tabii Türkiye'nin. Ama Türkiye bambaşka bir ülke şu anda ve doğal olarak konuşuluyor. Kadınlar da çalışma hayatının içindeler ve doğal olarak böyle bir sorunumuz var.
0: Şimdi burada tabii asıl boşanmaları istisnanın da istisnası haline nasıl getirebiliriz? Evlilik birliğini nasıl sağlamlaştırabiliriz? İşte aileyi nasıl güçlendirebiliriz? Bu mesele eğer bizim temel meselemizse, yasa yapıcı Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyeleri olan vekiller önce fikren bir zihinlerini buna göre organize etmeleri lazım. Yeniden reorganize etmeleri lazım. Yeniden konumlanmaları lazım. Ona göre bir niyet koyacaklar ortaya. Niyet, hedef, gaye, fikir. Çünkü bir doğru düşünce olmadan onun pratiği de olmuyor. Yamalı bohça gibi hukuk metinleri, anayasalar, ona bağlı yönetmelikler, şunlar bunlar. Yani neresinden tutsan bir tarafı açıkta kalıyor. Nasrettin Hoca'nın türbesi gibi yedi tarafından hava alıyor. Yani bir yerini düzeltiyorsun, öbür tarafı patlak veriyor. Niye? Kanunlardaki açıkları yakalayıp ondan istifade etmek atasporumuz haline geldi bizim yani. Bayılıyoruz. Nerede bir açık var? Nerede bir? Ya normaline...
2: Hatta bir kanun çıkarken...
0: Ya oluruna bakmak yok bizde. Yani normaline bakmak yok. Nasıl daha doğru olur? Nasıl daha faydalı olur? Nasıl daha iyileştirebiliriz? Böyle bir şey yok. Ya nerede bir boşluk buluruz? Nereden bir imkan çıkartırız? Ya bak zihinler buraya gelmiş. Zihinler niye buraya gelmiş arkadaş? Zihinleri buraya getiren nedir?
2: Temelde bir problem olduğunu
0: ya
2: söylüyorsun.
0: Ya istediğin kadar. Yani bugün nafaka meselesi. Yarın başka bir mesele. Yarın
2: bu meseleye
0: bambaşka
2: ilişkin
0: bir
2: ne diyorsun? Süresiz nafaka meselesi.
0: Ya teknik bir mesele.
2: Büyük bir mağduriyet doğurduğunu.
0: Teknik bir mesele bu.
2: Evet ama hayata dair bir mesele.
0: İşte hukuk.
1: Teknik diye düşünme ya. Sürekli taksit ödüyorsun ama sonuçta bir şey yok gibi düşün. Hiç teknik değil aslında.
0: Ya Tuba şöyle. Biraz imkan meselesi, biraz da kişiden kişiye göre değişebilir. Şimdi hukuk dediğimiz bir şey var, evet. İnanç dediğimiz de bir şey var ama yani bütün hepsinin ötesinde bizim Anadolu kültüründe racon dediğimiz de bir şey var.
1: Ama işte kalmadı artık.
0: Bak, racon dediğimiz bir şey var. boşanma durumları olabilir mi? Olabilir. Oluyor mu? Oluyor. O durumda biraz önce dedin ya, mehir dediğin şey en azından kadını bir ev sahibi yapacak.
1: Neydi? Evet, söyle bakalım, erkekler ne yapardı o zaman?
0: Erkek alır çantasını,
1: ceketini
0: her şeyi,
1: alır giderdi.
0: Ceketini alır, her şey kadına, evet, kalır.
1: Aynen öyle.

0: Köy kültürüydük. Yani ilçeydi, kasabaydı. Hepimiz birbirimizi tanıyorduk. Bir ayıplanma korkusudur. Hani mahalle baskısı demeyelim ama yani cemiyet hayatının içerisinde bir şey var yani.
1: Bütün o gözler... Toplumsal yapı dönüştüğü, değiştiği için bu sorun var zaten.
0: Site hayatı şimdi yani böyle öyle siteler var ki İstanbul'da, Anadolu'daki pek çok ilçe nüfusundan kalabalık ve kimse kimseyi tanımıyor. Kimse kimsenin ne yaptığını bilmiyor. Ya yani insan ölecek, kaç hafta yani evinde öldü mü kaldı mı ya. Kimsenin haberi olmayacak.
2: Yani bir hafta kalındı.
0: Acayip bir toplum.
3: Hayır, kaç yıl kalınmıştı? Yani. İzmir'deki hemşire hanımı hatırlayın. Kadından hiç kimse haber alamamış. 14 yıl falan.
0: Yani oldu
3: mu? Evet, İzmir'de yani evet. Recep beni doğrulasın da uzun bir yıl kalmış kadın yani içeride.
0: Bizim çok daha
2: sitede mi?
3: Apartmanda İzmir'de.
0: Çok daha ciddi bir bakacağım sorunumuz var sanki. Hı. Yani efendim ya şu çok tuhaf değil mi ya? İşte kadın ve erkek boşanıyor. Evet, bunlar birbirine düşmanlar. Kim kimden daha büyük parça koparacak? Kim kime daha fazla zarar verecek? Kim kimi daha fazla yıpratacak? Yani bunu mu konuşacağız? İşte hukuk dediğimiz mesele yani bunun mu zeminini hazırlayacak?
2: Ama hukuk orta bir yolu bulmak zorunda. Şimdi şikayetlerden bahsedelim. Mesela adam diyor ki ya 6 ay evde kaldık. Ömür boyu mahkum oldum. Bu kadına niye ben bu kadar para veriyorum diyor. Mesela şikayetlerden biri bu. Ne diyeceksiniz bu
4: 10
2: adama?
4: 10 gün evli
0: ya
4: kaldı.
0: Ya kardeşim hangi şartlarda nasıl evlendin? Hı. Yani şimdi evlilik dediğimiz şey böyle yeni nesil, new age stiller ve tarzlar, TikTok ve Instagram ürünü yaklaşımlar, tavsiyeler üzerine yürünen bir yol haline geldiği için 10 günlük evlilikler, 2 aylık evlilikler, efendime söyleyeyim onlar gayet doğal. Çünkü hızlı tüketime dayalı bir sosyal medya toplumuyuz. Yani Reels kaydırmak dediğimiz bir şey var yani. Şimdi Reels kaydı. Biliyor musun sen o Reels mi deniyor? Reels. Reels kaydırmak dediğimiz bir şey var. Alıyorsun abi Instagram'ı, Twitter'ı, şunu bunu. Habire böyle paylaşımları kayıt. Bakıyorsun 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye. 10 gün evli kalıyor mesela. 10 gün, 35 gün, 3 ay. Reels kaydırıyor yani adam. Ya da kadın.
2: Hemen o arada soralım Tuba'cığım. Hocam yani boşanmada eğer anlaşmalı boşanma yoksa mahkeme öyle 10 günlük evliliğin bitirmesini hemen hükmeder mi? Yoksa bir süre mi tanır? Nasıl?
3: Nasıl yani?
0: Ya 10 günde de boşanılmaz kardeşim. Ha. Bir gidip 3 ay sonra gelin der mi?
3: Diyebilir. Mahkeme psikoloğa da gönderebilir. Süre verir.
0: Ya şunu demek istiyorum.
3: Ya aile bakanlığının desteği oluyor orada.
0: Arkadaş.
3: Psikolog desteği, aile danışmanlıkları.
0: Evlilik dediğin bu bir hukuk. Bir hukuk tesis ediliyor. Evlilik hukuku tesis ediliyor. Aileler
2: bir sözleşme
0: var.
2: Bu.
0: Aileler var. Şu var, bu var. Yani bu işin bir ciddiyeti var. Anlatabiliyor muyum? Bu bayağı büyük bir şey yani. Tabii. Öyleydi yani en azından.
2: Onun için düğün yapıyoruz yani. Bütün dünyayı duyuruyoruz.
0: Ya sevmem ben öyle düğünleri, kalabalıkları. Ondan, o da şundandır yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben nikahın, evliliğin en hızlı, en basit ve en masrafsız olanını severim buyurduğu için. Ya bir de işin öyle bir şey tarafı var bak. Abi her şey zorlaştırmak üzerine kuruldu. Evlilikleri zorlaştırın. Zorlaştırın abi. Masraf üstüne masraf çıkarın. Niye? Gelinin halası öyle istiyor. Efendim damadın babaannesi böyle buyurmuş. O evliliği olamaz hale getiriyorlar. Yani bir borca giriyor kızla çocuk. Yani önümüzdeki 20 yıl boyunca o taksitleri ödeyecekler. Niye? El alem mutlu olsun diye. El alem mutlu olsun diye. Onu giymen lazım. O olması lazım. Bu olması lazım. Hayda.
3: Düğün abi, endüstrisini o zaman Serkan abi,
4: ben evlenirken şunu fark etmiştim. O örf adet diye bizi zorladıkları şeylerin %90'ı evliliği zorlaştırmak için üretilmiş bir takım
0: tabii
4: şeyler.
0: Tabii vazgeçirmek yani. İçin.
3: Hayır canım, hangisi mesela?
4: %89. Mesela hangisi? Hep beraber Eminönü'ne kıyafet almaya gidiyorsun bu çağda. Yani al işte internet.
0: Halasına, dayısına, dayısının oğluna, teyzesinin kızına mesela. Kuaföre götürüyorsun mesela. 50 tane kadını kuaföre götürüyorsun damat olarak. Kapıda bekliyorsun abi. O kadınlar da
4: tuzlu
0: böyle
4: kahve.
0: Ömürleri boyunca bir akrabamızın düğünü olsa da böyle bir kamyon kasasına doluşup 50 kişi birden kuaföre girip saçlarımızı yaptırsak filan. Mesela görümce topuzu dediğimiz bir şey var ya.
3: Baldız topuzu da
4: tuzlu kahve var.
3: Evet.

0: Neler bir var neler var.
1: Serkan Fıçıcı, sen tabii 30 yıl önce bu şeyi yaşadın ama şimdi yakın kızlar.
0: Yok elhamdülillah.
2: Ya, Serkan abi de bayağı bir travma yaşamış
0: yok,
2: gibi o zamanlar.
0: Yok bende, bizde hiç öyle bir travma yok. Allah'a şükür çok anlayışlı, çok sade, sakin bir durum söz konusuydu. Ya ben hani etrafta gördüklerim ya.
1: Yani ya bizi mesela, katma, bizim düğünlerimiz de öyle doğallı falan düğünlerdi yani. Çağın çengili olmadığı
0: yok,
1: için.
0: Canım, tabii şimdi şöyle bir durum var. Gençleri evliliğe teşvik etmemiz lazım. Ya 20'li yaşlarda bu işin bitmesi lazım. Ya üniversiteyi bitiriyor adam 22, 23, 24 iş güç sahibi olacak, askerlik yapacak. Gelecek 25, 26, 27 geç, çok geç.
1: O 26 artık erken, 35'ten aşağısı.
0: Hayır hayır, yani şunu demek istiyorum.
3: Kaydı.
0: Yani bu tersine dönmüş şeyi, anlayışı, zihniyeti bizim tekrar düze getirmemiz lazım. Yani öyleydi ya. Hani işte bu kız artık evlilik çağına geldi. Bak böyle bir şey vardı biliyor musun?
3: Evet canım, Tuba, biliyorum tabii.
2: Duydun mu Serkan abi?
0: Ya bizim kızımız da artık evlilik çağına geldi falan. Ya da yani bizim oğlan da artık şu askerlikte bir an önce.
3: Askerden gelince bizim ailede evlenilir.
0: Hemen.
3: Benim erkek kardeşim askerden gelince evlendi.
1: Nafaka meselesi nasıl kaynatılır dersini işliyoruz.
0: Ya abi bak, mesele nafaka değil. Mesele temelde sakat.
1: Evlilik kurumunda.
0: Ya kardeşim sen evliliği yapılamaz hale getirirsen, evet, sürdürülemez hale getirirsen. Ya burada ben devlete filan bir şey söylemiyorum ha. Bu sosyolojik bir meseledir. Bu bir terör örgütünün ürünüdür. El alem ne der terör örgütü?
3: Ya bakın çok, sen çok uç noktadan yaklaşıyorsun bu konuya.
0: Yo.
2: Ve nafaka konusunda yorumunu yapmadın Serkan abi.
3: Evet,
2: ben
3: demedim.
2: Anlamadım
0: ben
2: ne
0: nafaka
2: demek
0: konusunda şunu demek istiyorum. Kadınların mağdur edilmesine yol açabilecek herhangi bir yaklaşımın insani ve İslami olmadığını düşünüyorum. Ama cari hukuk, medeni hukuk, çağdaş hukuk meseleye nasıl yaklaşır, onu hukukçular anlatsın.
1: Evet, şimdi hukukçuya soralım. Zaten söylemeyeceğini, yani kanaatini açık söylemeyeceğini ifade etmişti.
3: Evet.
1: Çok rezerv var. Her konuda konuşulamayacağını da görmüş
0: hayır
1: oldum.
0: Şu var, Yurtsin, burada yani linç yemek diye bir
2: Serkan
0: şey var.
2: Serkan abiye tabii göre kadınlar hep haklı ya.
0: Hep haklılar.
3: Vay be.
0: Sonuna kadar haklılar. Peki diyeceksin, evet eyvallah diyeceksin, tamam diyeceksin ve kurtulacaksın. Tamam. İtiraz etmeyeceksin.
1: Mesaj alınmış.
3: Bazı ihtirazi kayıtlar koymak istiyorum
1: şimdi Serkan. Tuba Hocam, şöyle bir şimdi çözüm önerileri konusunda söylenen şeyler var.
3: Evet.
1: Ki birileri diyor ki, bu 1926 tarihli kanuna geri dönelim. Bir yıllık nafaka yeterli diyor. Hmm. Bunu diyenler var. Bazıları diyor ki evlendiği kadar yıl nafaka ödemeye devam etsin diyor. Kimisi ise 10 yıl evlendiyse 5 yıl ödesin diyor. Hmm. Bu konuyla alakalı bir yaklaşım evet var. Çeşitli yaklaşımlar var. Çeşitli çözüm önerileri var. Zaten şu anda da Adalet Bakanımız bu konuyla alakalı bir hazırlık içerisinde olduklarını söylediler. Yakında mecliste gelecek. Hı hı. Nasıl olacak? Bu hukuki düzenlemeyi şu anda biz de bunu bu
3: evet,
1: noktasını konuşmamız lazım.
3: Evet.
1: Ben şunu söyleyerek bir meseleyi açmanı rica edeceğim senden. Hı hı. Şimdi sen ev hanımlığını çok önemsediğini biliyorum. Ev hanımlığı birinci meslek diyorsun çünkü kadının
3: evet,
1: birinci mesleğidir diyorsun. Şöyle bir gerçek var mı? Şimdi Ayhan Hocam'ın ifade ettiği gibi ikimiz de aynı üniversiteden mezun olduk, aynı bölümden mezun olduk diyor.
3: Evet.
1: Şimdi Ayhan Hocam'la aynı tarihte hayata başlamış olan eşi gibi çok sayıda örnek var. Kadın ev hanımlığını tercih ediyor. Bu bir tercih meselesi.
3: Tamam.
1: Eş de diyor ki ben senin mali yükümlülüğünü karşılayacağım diyor.
3: Tamam.
1: Ve hayata böyle, evlilik hayatı böyle başlamış oluyor. Hı hı. Ama bu süreç esnasında erkek akademik çalışmalarını koyuyor. Yani her türlü kariyer vesaire basamakları çıkmaya devam ediyor.
3: Tamam.
1: 20. yılın sonuna geldiğinde erkek iş hayatında oldukça iyi bir noktaya gelmiş, kariyerinde ilerlemiş, hı hı, ve iyi bir gelir seviyesini elde etmiş oluyor. Aynı gelir seviyesini elde edebilecekken kadın, hı hı, ev hanımlığını tercih ederek ondan feragat etmiş oluyor. Çoluğuna çocuğuna atıyor.
3: Evet.
1: Şimdi bu kişiler 20 yıl sonunda boşandıklarında, hı hı, kadına kardeşim boşandık gittik artık hiçbir şeye de sahip olamazsın demek de bir adaletsizlik değil mi?
3: Evet, kesinlikle adaletsizlik. Biraz bunu köküne inmek lazım bu konuyu konuşurken. Şimdi 81'li geziyorum, benim çok ünlü lafım yani bu. 81'li geziyorum ve insanlarla, kadınlarla buluşuyorum. Biraz bu konuları konuşuyorum. Ve herkesinden insanla da buluşuyoruz aslında bu buluşmalarda. Yani kadınların ortak fikirlerini almaya gayret ediyorum açıkçası. Ben şu şekilde gözlemliyorum. Yani bu önemli bir şahitlik olduğunu da düşünüyorum. Şimdi evet, biz evin maddi yükümlülüklerini, bizim yani bu 88 yılına kadar, biraz önceki konuşmada ifade ettiğim gibi, kadın çok fazla çalışma hayatında değildi ve erkek çalışma hayatındaydı. Evin geçim yükümlülüğü erkek üstleniyordu çok fazla. Şimdi böyle bir şeyde, hayat düzeninde erkeğin evine yaptığı harcama, karısına yaptığı harcama, onu böyle daha mutlu eden bir şey olarak lanse ediliyordu. Yani evet, toplum tarafından. Hatta İslam hukukuna göre de o bir hani sevap olarak, ibadet olarak görülüyor. Yani ibadet olarak, sevap olarak, cennete gitme vesilesi olarak kabul ediliyor. Yani bir kadın, bir erkek hanımına ne kadar para harcarsa, onu ne kadar rahat ettirirse, evinin geçimini ne kadar rahat yaptırırsa, gönülden gele gele onu yaparsa, eşiyle paylaşırsa, bu övülen bir şey. Yani cennete girme vesilesi olarak kabul ediliyor bizim inancımızda ve sosyal hayatımızda da bu böyleydi. Ama maalesef şimdi aileyi yok etmeye çalışan bir kapitalist bir düzen var. Yani ekonomiyi öyle bir hale getirdiler ki, bir evde iki kişi çalışmadan o ev geçinemeyecek hale gelen bir ekonomi oldu. Yani kadınları birazcık da aslında çalışma hayatına girmesi bu geçim kaygısından da birazcık kaynaklandı.
1: Çünkü şehirleşme 1950'lerde %80, %20 iken, yani köyde yaşama %80 iken, bugün tam tersi dönmüş durumda.
3: Ama herkes şehirlerde yaşıyor. Köy hayatında da kadın aslında aktif bir çalışma hayatı vardır. Evet. Tarlaya aktif, gider, hayvana bakar, canım, başka bir yere gider. Sadece kadın köy hayatında esnek çalışır. Evinde çalıştığı için, yakın çalıştığı için evine, mesela tarlasına gider gelir, eşinden önce gelen eve yemeğini yapar. Çocuğunu işte emzirmek için evine girer, çocuğunun bakımını verir. Ondan sonra onu babaanneye, büyük aileyle birlikte yaşandığı için babaanneye emanet eder ve tekrar vücudu genç olduğu için ahıra çalışmaya gider ya da tarlaya çalışmaya gider. Yani köy hayatında kadın zaten aktif çalışıyor. Sadece esnek çalışıyor köy hayatında. Dolayısıyla orada bir çalışma hayatı söz konusu. Şehirdeki ev hayatında birazcık daha kadın evde kapalı kaldığı için çok fazla çalışmadığı düşünülüyor. Ama kadın aslında şehirdeki ev hayatında da çok büyük bir çalışma. Ve zamansız bir çalışma. 24 saat bir düzen var. Yani büyük bir emek söz konusu.
1: Burada esnek çalışma yok.
3: Burada yani esnek de bir çalışma yok. Sürekli evdesin ve onun bakım vermek zorunda kaldığın çocuğun var. Ve
1: hani
3: geçim
1: şöyle
3: dar.
1: Düşünüyor. Şehir hayatında yaşayan kadınların sürekli sabah geç kalktığını, ondan sonra komşuya kahve içmeye falan gittiğini düşünüyor.
3: İşini bitirdikten sonra kadınlar kahve içmeye gidiyorlar genelde. Genelde evin yemeğini yapıp, evin temizliğini yapıp, kahvaltını yaptıktan sonra kadınların bir kahve seansı oluyor. Onu da psikolog gibi düşünün. Yani öyle bir
1: terapi meselesi.
3: Terapi, grup terapisi gibi düşünün. O da komşuluk hukukunun bir bence vecibesidir yani. Komşunun komşu üzerindeki hakkıdır.
1: Yani biliyoruz. Konu çok dağıldı. İyi bir komşuluk yaptığını da biliyoruz.
3: Evet, yapıyorsun. Biliyorsunuz onu da çok sevdiğimi. Şuradan çıktı. Yani kapitalist düzen ve özellikle fabrikalaşmadan sonra, sanayi devriminden sonra fabrikalarda çalışacak erkek işçi yetmeyince kadın çalışma hayatını devreye sokuldu.
1: Evet.
3: Ondan önce zaten kadın yaygın olarak çalışıyordu ama bir fabrika işçisine dönüşmesi sanayi devrimiyle birlikte oluyor. Yani artık fabrikalar 24 saat esasına göre çalışabilecek bir güce geliyor ama bunu çalıştıracak insan yok. Bu sefer ne diyorlar? Kadınları da o zaman yani bir güçlü, erkek kadar olmasa da fiziken bizim işimize yarayabilecek bir güç var ortada. Bunlar da kadın kitlesi. O zaman bu kadınları çalışma hayatına alalım. Hatta daha sonrasında çocukları da çok fazla çalışma hayatına alıyorlar. Ama çocuklar erken yaşta ölümler, çok kötü şartlarda yaşamak zorunda bırakıldığı için çok fazla çocuk ölüyor. Çocuk hakları daha hızlı gelişiyor mesela ondan dolayı. Kadın hakları da kadının bu şekilde kullanılmasından sonra aslında yoğun olarak gelişiyor. Feminizm de buradan çıkıyor aslında. Yani çıkış noktası bu ama şu anki Türkiye'yi konuşacak olursak yani geçinememek üzere iki çalışan olmadan geçinilmeyecek bir şehir hayatı, kapitalist düzen bize bunu kurdu. Şimdi biz kadın çocuk doğursun, işte ev hayatının huzurunu temin etsin derken erkek de ona zulmetsin, parasını az versin, kıt kanaat geçindirsin demiyoruz. Yani erkek de o eski bizim kavram erkek ruhunu kabul ederek evini geçindirirken eşine de güzel, eşiyle o maaşını, eşiyle o gelirini paylaşması gerekiyor artık, nasıl gelir elde ediyorsa, maaş mı ya da başka bir şekilde. Yani kadını da orada eşinin eline bakacak, tırnak içinde söylüyorum. Bunu yapacak bir şeye de muhtaç etmemesi gerekiyor. gönülden vermesi gerekiyor, sevmesi gerekiyor. Çünkü mesela ben bazı kadınlar, dedim ya kadınlarla buluşuyorum diye. İşte bazı erkekler de para vermek istemiyor hocam eşine diyorlar. Şimdi bu patolojik bir vaka işte. Bu patolojik vakalar eğer artarsa, kadına cimrilik yaparsa erkek koca, o zaman ne olacak? Kadın kendi açlığını çıkartmak için çalışma hayatına yine dahil olacak. Yani istemese bile dahil olacak bu sefer. O yüzden bu ifrat ve tefrit dengesinin kurulması lazım. Erkeğe de bu bakış açısının kazandırılması gerekiyor. İfade ettiğiniz gibi bir kadın komple ev hanımı olsun diye benim bir görüşüm yok. Bir kadın aynı şekilde evini de yani geçindirirken, evini de yani geçindirirken derken evini yürütürken diyelim.
1: Yani ev işlerini döndürürken, yani
3: ev işlerini döndürürken ilim sahibi olsun. Olabilir zaten. Yani ilim tahsil etmesinde bir sakın şey yok. Çalışma hayatına da katılabilir. Ama ben her zaman ifade ediyorum. Esnek bir çalışma modelinin ya da evden çalışma modellerinin kadınlara daha uygun hale getirilmesi gerekiyor. İki eş eşit olarak çalışamıyorsa, işte Ayhan Hocam'ın örneğinde olduğu gibi, elbette böyle bir boşanma söz konusu olduğunda bu kadının hakkı gözetilmeli.
1: Nasıl gözetilmeli?
3: Süresiz nafaka ortadan kalksa bile bir kadına ya da yoksulluğa düşecek tarafa nafaka ortadan kalkmıyor zaten.
1: Kalkmamalı
3: 10 yıl mı olur? Çalışmak şöyle düşünün.
1: Senin önerin ne peki?
3: Benim önerim şu. Kanunda, yasama organının yapacağı kanunda 5 yıllık evliliğe 5 yıl nafaka. 10 yıllık evliliğe 10 yıllık nafaka. Bu çok teknik motor gibi bir şey. Bu insanı hayattan dışlamak gibi bir şey. Bence şöyle olmalı. Hakim, yani bizim öyle iyi hukukçular yetiştirmemiz lazım ki olayı çok iyi kavraması, o olaydaki kokuyu, o olaydaki lezzeti alması gerekiyor. Her evliliği kişisel olarak, özel olarak değerlendirmesi gerekiyor. Biraz hakimlerimizin kendini yoğurması gerekiyor diye düşünüyorum. O bizim iyi hukukçu yetiştirmemizden, hukuk nosyonu olan hukukçu yetiştirmemizden
1: gelecek. Yani kişiye
3: gelecek.
1: Özel bir...
3: Olaya özel hakimin takdir yetkisi diye bir şey var ya. Eğer şimdi kanun çıkacak, 10 yıla 10 yıl, 5 yıla 5 yıl. Ben bu teknik bir şeye de karşıyım. Yani böyle motomot bir şeye de karşıyım. Olayın durumuna göre, vehametine göre.
0: Konu matematik değil.
3: Matematik değil konu. Konu insan. Konu yaşayan bir varlık, yaşayan bir mekanizma, bir biyoloji var burada. Dolayısıyla,
1: ama sonuçta kanun bir şey yazmak durumunda.
3: Düşünsenize ne 10 yıl evli kalan bir, diyelim ki 10 yılda evli kalan bir aile var. Ama şartlar çok birbirinden farklı. Yani herkesin 10 yılı aynı değil. Belki çok şey yapan bir eş var orada. Eziyet gören bir eş var ya da başka bir durum var. Yani bunun bir teknik olarak motomot bir şeye bağlanması yanlış. Olayı hakimin iyi yorumlaması gerekiyor. Burada hakime iş düşüyor. Oradaki hukukun temini için, adaletin tesisi için bizim iyi hukukçular yetiştirip olayı da biraz hakimin takdir yetkisine bırakmamız gerekiyor.
1: O zaman hakim de bu konuyla ilgili sürekli bilirkişi raporları mı alacak mesela, psikologlardan mı alacak?
3: Tabii onları da değerlendirecek. Kendisi de değerlendirecek. Yani bizim hakimlerimiz metin olması lazım, hakim olması lazım. Mecellede bir sürü hakimin nitelikleri var. İyi hukukçu yetiştirmemiz gerekiyor. Orada insandan kopuk hukukçu yetiştirmememiz gerekiyor. Yani ben hep fakültede okuyan çocuklara derim, insanın arasına girin. Yani siz yarın öbür gün bu insanlarla ilgili hüküm vereceksiniz. Bir iddiada bulunacaksınız, bir savunma yapacaksınız. İnsanların topluluğun arasına girerek bunu yapmanız lazım. İnsanları okumanız lazım. Hukuk asla insandan kopuk bir laboratuvar ilmi değil ki. Dolayısıyla oradaki yani önüne gelen olayda hakimin onu çok iyi değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Biraz hakimlerimizin yorulması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ayhan Hocam, senin çözüm önerin nedir?
2: Ben çözüm önerisinden ziyade şunu da merak ediyorum. Şimdi ben mesela, eşim çalışmıyor, ben çalışıyorum. Ben şu an bu kadar para kazanabiliyorsam eşim destek olduğu için kazanabiliyorum.
3: Evet, yani eşin evde olduğu için.
2: Eşim evde, çocuklarımızla ilgileniyor, benimle ilgileniyor, evimizin işlerini yürütüyor. Şimdi ben eşim, Allah korusun, böyle bir denklemde eşimden boşansam ben zaten bu kadar para kazanamayacağım ki. Yani aslında benim önemli bir parçam ortada yok artık. Önemli bir parçam varmış gibi bana bir nafaka verirlerse bu da bir mantıksızlık içermiyor mu? Matematik değil diyoruz ama biraz matematik gibi de sanki.
0: Yok, çok kafam karıştı ya.
3: Anlamadım ben ya.
2: Yani şunu diyorum şimdi, ben şu an...
0: Ya buradan bir sinyal veriyorsun yenge hanım, anlaşıldı. Yani onun sayesinde öyle iyiyim böyle iyiyim falan bir alakalık pozisyonu var, eyvallah tamam. Eyvallah tamam, bir fırsat bu fırsat. Tamam, bunu değerlendir. Aslında değil mi? İyi fırsat yani Murat.
1: Vallahi yani bilmiyorum, canlı yayını bu açıdan kullandı Ayhan Hocam. Ama sağ olsun, yani örnek aile babası.
3: Tabii,
1: ben takdir ediyorum, teşekkür ederim ama çözüm önerisinde biraz daha somutlaşırsak. Evet, ben yani kanun geçecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi.
0: Bireysel kazanca dönüştürdün sen bence olayı.
1: Evet, orası biraz öyle oldu. Değil 90 mi? Günlük süresi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde. Süresiz nafakayı süreli hale getirecek. Anayasa Mahkemesi diyor ki bununla alakalı adil

0: bir kanun çıkar. Senin önerin ne?
1: Ben Tuğba hocamızın söylediği o bireysel işleme yöntemine kendimizle konuşurken şunu söyledik. Süre net bir süre olmasın, sadece kadının normal hayatına devam edebileceği sürece geçene kadar mağdur olmasını engelleyecek bir rakam belirsin. Zaten bu ayette de böyle değil mi? Kadını mağdur etmeyin. Bu bazı kadınlar için bir sene olabilir, bazısı için 3 sene olabilir, bazısı için 4 sene olabilir. Bunu mahkemenin tek tek ele alıp belirlemesi,
0: takdir yetkisiyle muayyer yapılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Burada ben üst bir süreden ziyade kadının mağdur edilmeden yeni bir hayata başlaması için bir sürenin verilmesi, o sürede nafakanın verilmesinden taraflıyım. Ama bu sürede kadını mağdur etmiyoruz ama aynı zamanda erkeği de mağdur etmememiz
0: erkeği
1: lazım.
0: Yok
1: yani. Erkek de insan.
0: Son derece önemli bir konuyu konuşuyoruz. O açıdan ilgi de çok yüksek. Ama kısa bir araya gitmek durumundayız efendim. Esas meseleye şimdi kısa bir ara verelim. Saat başına buluşalım. Bizden ayrılmayın.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Efendim esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Serkan Fıçıcı, Tuğba Arslan ve Ayhan Sarı ile birlikte Türkiye'nin pek çok kesiminin aslında ilgilendiren temel sorunlarından bir tanesini konuşuyoruz. Süresiz nafaka meselesi. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka uygulamasını iptal etti. Adil bir yaklaşım olmadığını ifade etti. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de 90 günlük bir süre tanıdı. Yeni bir kanuni düzenleme gelecek. Biz de burada çözüm önerilerini konuşuyorduk. Tuğba Hocam, çözüm önerileri konusunda daha net, somut, hukuk metnine girebilecek bir çözüm önerisi ne olabilir?
2: Şimdi Murat Bey, aslında biliyorsunuz şu anda anlaşmalı boşanma diye bir prosedür var hukukumuzda. Yani taraflar mahkemede çok uzun vakit kaybetmemek için ya da bazı özel meselelerin mahkeme tutanaklarına yansımaması için ya da başka sebeplerle anlaşmalı boşanma usulünü tercih edebiliyorlar. O durumda biz avukatlar olarak tarafların anlaşması için bir araya geliyoruz ve bir protokol hazırlıyoruz. Burada her iki tarafında aslında hukukunu korumaya çalışan, yani en azından ben öyle yapmaya çalışıyorum. Herkes belki öyle değildir ama korumaya çalışan, tabii müvekkilimin hakkını önceleyen bir protokol yapıyoruz. Aslında bu protokol de biraz önce ifade ettiğim gibi, hani dedim ya, hakimin orada olayı okuması lazım ve doğru bir takdir, bir şeyi doğru takdir etmesi lazım. O yetkiyi güzel kullanması lazım diye. Ben şunu gözlemliyorum. Çoğunlukla erkekler veya işte çoğunlukla erkekler diyelim, yani yoksulluğa düşecek kadın oluyor Türkiye'de. Çoğunlukla erkekler bir eşiyle ayrılırken, yani o kadar hayatını paylaştığı bir insanla ayrılırken, eğer çok ağır bir kusur vesaire, bir kavga, çok kötü bir, hani işte zina gibi bir şey falan yoksa, öyle olduğu zaman bile bir tazminat ödemekten veya bir nafaka ödemekten de kaçmıyorlar. Ama nasıl kaçmıyorlar? Bunu bir süreye bağlarsanız kaçmıyorlar. Yani kafasında onun da yönetebileceği bir şey varsa buna yaklaşıyor. Yani mesela benim önüme gelen vakalarda ben süreli bir nafakaya hükmetmeyi, yani karar vermeyi, ortaklaşa bir karar almayı önerdiğimde buna her iki tarafta daha sıcak yaklaşıyor. Bu dediğim gibi, ifade ettiğim gibi aslında birazcık tarafların maddi durumuna, ekonomik, sosyo-kültürel yaşantılarına bağlı olarak, işte çocukların varlığına, çocuklarının yaşının büyüklüğüne göre değişebilen. Çünkü kadının çocuklarının yaşı büyükse çalışma hayatına daha erken katılabiliyor. Ama hiç çalışmayan bir kadın, çocukları da küçükse, onun çalışma hayatına katılabilmesi birazcık daha uzun zaman aldığı için boşanmaya adaptasyonunun uzun sürdüğünü gözlemliyorum. Yani ama çocuksuz bir kadın boşanmaya, bekar olmaya daha hızlı adapte olabiliyor. Böylece eğer daha önce de çalışmıyorsa, yani yoksulluğa düşüyorsa boşandığı için, kendi hayatına, kendi çalışma hayatına katılmaya da daha hızlı adapte olabiliyor. Dediğim gibi, o yüzden yani bu evliliğin durumuna göre, tarafların durumuna göre tek tek

0: değerlendirilmesi gerekiyor. Ama her iki taraf için de bir mağduriyete sebebiyet vermemesi için sebebiyet verilmezse bu çok daha hızlı çözümlenebilen bir de süreç oluyor. Şimdi Ayhan Hocam ilk oturumda şey söyledi. Bunu ben de gözlemliyorum mesela erkeklerde. Erkeklere evlilik çok fazla yükümlülük yüklediğini düşünüyorlar. Diyor ki bana maliyeti çok fazla evliliğin. O zaman evlenmem. Bu şekilde bir hayat sürerim diyor mesela. Çünkü diyor bunun sonunda boşanmaya karar verirsem katlanmam gereken bir sürü şey oluyor diyor. O yüzden bunun maliyetine katlanmak istemiyorum diyor mesela. Şimdi insanları evlilikten soğutacaksa eğer sizin yaptığınız bir yasal düzenleme, o zaman onu gerçekten gözden geçirmeniz lazım. Ve burada tarafların da buna çok daha kolay razı olduğu bir sürece gelinebilir. Ama mesela İslam bizim hukukumuzda verebiliyorsan zaten vereceksin. Yani bir erkek olarak ya da kadın zenginse. Boşanma esnasında ne kadar verebilirsen vereceksin, tarafları razı edeceksin. Yani işte bir ev almak gibi, bir şey yapabilmek gibi bir şey yapabiliyorsa bir erkek zaten onu vermesi tavsiye ediliyor. Yani eğer imkan varsa, daha güzel ayrılmak için belki de, yani kötü bir ayrılıktan ziyade. Dolayısıyla yani bu birazcık buradaki düzenleme aile kurumunu korumak için. Yani insanlara boşandıktan sonra da yeni bir hayat kurabilme imkanını tanıyabilmek için de yapılması gerekiyordu. Uzun zamandan beri tartışılıyordu. Nihayetinde Anayasa Mahkemesi bunun iptaline karar verdi. Burada bir hak ihlali var dedi. Yani bir temel hakkın ihlalinden bahsetti. Bazı düzenlemelerin dediğim gibi dengesizlikleri korumak için bir tarafa fazla bir hak verilebiliyor. O fazla hak verildikçe diğer tarafla eşit hakka yaklaşıyor. Bu sefer daha fazla yukarı doğru gidiyor. Daha fazla oluyor.
1: O pozitif ayrımcılık her zaman iyi işlemiyor.
0: Yani bir yerden sonra onun eşit seviyeye geldikten sonra şey yapması gerekiyor. Bir adaletin hükmedilmesi gerekiyor. Yani bizim ülkemizde uzun süre kız çocukları okuyamadı. Yani ama ben biraz bunun da sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Yani benim kendi sosyal gözlemim bu. İnsanların ekonomik durumları çok fazla yerinde olmadığı için ilk etapta çok daha fazla çalışabilecek olan erkek çocuğu olduğu için, yani daha güçlü kuvvetli olduğu için erkek çocuklarını okutuyordu. Yani bir adamın diyelim ki 5 tane çocuğu var ya da şöyle bir kızı bir oğlu var, parası yok, okutacak imkanı yok. Şimdiki gibi devlet burs vermiyor, KYK yurtlarını açıp da efendim cüzi miktarlara çocuklar konaklayamıyor. Yani öğretmen ta köye zor gelme gibi bir durumu şu anki gibi değil. Yani eğer bir köye öğretmen gönderemiyorsa şu an devlet, o köye taşımalı sistemle çocuğu alıp evet, ilçede okutuyor, ilçede okutuyor. Evi uzaksa köye, okula uzaksa köyü, yatılı okullarda çocukları okutuyor. Ama eskiden böyle bir imkan yokken varıyla yoğuyla bir çocuğunu okutabiliyorsa insanlar, mecburen erkek çocuğunu okutuyordu. Daha risksiz, bu çalışır diyordu. Bari hani bunun da önü daha rahat açık olur çalışma hayatında diyordu. O yüzden birazcık da kadının okuması geride kaldı maalesef. Sonrasında da zaten tam imkanlar gelişti, hop herkes okuyacak derken hop 28 Şubat, hadi kızlar bay bay. Bay bay kızlar. Gerçekten bu bay bay. Hani hadi kızlar okula diyorlardı ya, 28 Şubat'ta kızlara bay bay dediler. Hiçbirini okula almadılar. Bir de öyle bir mağduriyetimiz çıktı. Dolayısıyla yani kadınların çalışma hayatına katılması veya sosyal hayata katılması hep bir şekilde ertelenmiş oldu. Ama sonuç olarak bir adaletsizlik varsa bugün sonunda patlıyor. Bu aile hayatının kurtulması için, nüfus artış hızımızın yeniden eski haline dönmesi için Avrupa'daki örnekler, yine bakın Ayhan Hocam ifade etti. Bir takım teşvikler veriliyor çocuk sahibi olması için insanların. Şu an Türkiye'de de buna başlandı. Yani ama bizim zihin olarak bu sömürgeci yapıdan çıkarak aslımıza rücu etmemiz lazım ki aile müessesemizi koruyalım. Bizim aile müessesemizde de kadın ezilen değildir. Kadın baş üstünde tac edilendir. Yani omuz üstünde taşınandır. Ben her zaman örnek veririm, memleketim Tokat'ın halayında bile kadınlar erkeklerin omuzlarına çıkarak halay çekiyor. Yani o kadar kadına değer verilen bir kültürümüz var bizim.
1: Tokat'ta bayağı farklıymış.
0: Tokat'ta epey var yani bu. Bizim kültürümüz, yani aslında rücu etmesini istediğimiz kültür bu kültürdür zaten. Kadına eziyet eden, kadını eve kapatan, kadını dışlayan, kadını sosyal hayattan dışlayan kültür değildir. Kadını başını tac eden kültürdür. Bu adaletsizliğin de bu şekilde son verilmesi bence şey, ama dediğim gibi olay vardır hukukta. Hani tıpta da derler ya, hastalık yoktur, hasta vardır diye, hukukta da olay
1: herkese
0: vardır.
1: Herkese karşı farklı bir hakimin kararını...
0: Evet, bir kanun maddesinin tek tek bütün durumları düzenlemesi beklenemez Murat Bey. Hı hı. Kanun esas çerçevede düzenler, tabii ki bazı detayları da düzenler ama artık oradaki mahkeme hakimi

0: Kimine ama bir yıl konulacak verir. Belli ki yani. Bir tahdit konulacak.
1: Belki aralıklı bir şey olabilir. Mesela aralık verilebilir
0: söylüyorum.
1: Belki.
0: Yani hani evet 10 gün evli kalmış birisinin ömrü boyunca nafaka ödemesi nasıl bir zulümse.
1: Evet.
0: 40 yıl evli kalmış birisinin de.
1: Tabii ki.
0: 40 evli kaldığı yıl boyunca dersek. O zaman da 40 yıl boyunca nafaka verecek insan hayatı yetmez zaten buna.
1: Ona kadar
0: orada bir üst sınır
1: işte.
0: Mı belirlenmeli acaba?
1: Belki bir aralık belirlenebilir Murat Bey. Yani mesela şu kadar evliliklerde şu ile şu yıl arası. Ama işte ben biraz bunu hakimlere bir şey olarak algılıyorum.
0: Ama kanun hakimin takdir yetkisini fazlalaştırma diyorsun. Bu konuda
1: hakim takdir
0: ama...
1: yetkisi zaten vardı. Var. Bakın bu süreçte de vardı ama hakimlerimiz bunu kullanmadılar. Ben hakimlerimizi eleştiriyorum burada. Al tamam şey riski alsan. Sen süreli nafakaya hükmet. Zaten kamuoyu bu tepkileri verdikten sonra süreli nafakaya hükmetme sayısı daha arttı. Yani aslında vardı. Bir şey denmedi. Zaten boşanmada çok fazla olmuyordu ama şu an boşanmalar artınca boşanmaya ilişkin sorunlar da konuşulmaya başlandı. Bu birlikte hareket ettiğini düşünün. Evet. Dolayısıyla bu tepkiler, kamuoyu bu tepkiyi verince hakimler o süreli nafakaya hükmetmeye başlamışlardı. Bence yine o konuda inisiyatif almaları gerektiğine inanıyorum. Yani hemen ezberden yoksulluk nafakasını ver geç değil.
2: Bir cümle bir şey söyleyeyim.
0: Buyurun.
2: Yani sen diyorsun bu konuda konuşamadın falan. Konuşamayacağın konular varmış falan diyorsun.
3: Evet öyle.
2: Öyle mi? Öyle mi görünüyoruz Ayhan? Bugün öyle bir görüntü mü verdik?
3: Biraz var abi.
2: Ama sen iyi kullandın aslında ekranı. Hı. Güzel sinyaller verdin. Değil mi? Evet biz demek ki o konuda başarılı değiliz. Yani
0: yok mesaj vereceksen açık yani verebilirsin eve doğru.
2: De işimiz o mu yani şu an eve mesaj vermek mi?
0: Bir yani versen de bir şeyin eksilmez.
2: Hadi vermiş olalım efendim. Ama konuyu mu konuşuyoruz yani? Hani Ayhan gibi de yapabilirim yani burada bu fırsata çevirebilirim. Pas alır golü atabilirim ama yani konuyu mu tartışmış olacağız o zaman? Mesele şu. Evliliğin esas boşanma ve bekarlığın istisna haline getirilmesi lazım.
0: Evet.
2: Bu boşanma hallerin içinde geçerli, nafaka halleri içinde geçerli. Yani kadın erkek boşandı. Boşandıktan sonra belli bir süre sonra 3 ay 4 ay. 4 ay mıdır?
1: İddet müddeti mi?
2: İddet kaç? 3 ay 10 gün mü? 4
1: yani
2: ay
1: 3 ay 10 gün evet. Yani aslında şudur. Kişinin hamile olup olmadığının anlaşılmasına ilişkin
2: i̇şte
1: bir şeydir. O da nesebin karışmaması için. Bakın burada da neslimizi korumaya çalışan bir ince düşünce var.
2: Yani
1: nesep karışmaması için.
2: Hususu odur. 3 ay 10 gün ya da bazı alimlere göre bildiğim kadarıyla 4 aydır. Ondan sonra...
1: Ama hamile olmadığı anlaşılıyorsa gidip evlenebilir. Evet.
2: Kadın evlenecek yani. Kadın diyelim boşandı bir adamdan. Ben ömür boyu evlenmiyorum. Ya tamam hani çok yüceltiliyor bizim kültürümüzde bu da. Ya doğru değil.
1: Tabii ki değil canım evlenebilir doğru kadın. Değil. Evlenmeli.
2: Yani burada bekar kalınması istisna haline getirilmeli. Kadın için de erkek için de. Tamam. Mesela boşanma durumu oldu. Ne oldu? Bu ömür boyu bekar kalacak ve nafaka alacak. Bu ömür boyu işte bekar kalacak ve nafaka ödeyecek. Niye? Nafaka ödediği için yeni bir aile kuramıyor ki adam. Para oraya gidiyor. Kendisi yeni bir aile kuramıyor.
1: Evet.
0: Ayrıca şöyle bir şey diyeyim sana.
2: Öbürkü diyor ki nasıl
0: yeni bir aile kurdun diyelim. Yeni bir aile kurdun. O ailenin geçimini sağlamak. Oradan çoluğun çocuğun olacak. Onun nafakasından kesin.
2: Tamam öbürkü nafakayı alan da diyor ki ne çekeceğim el alemin adamının karnına zaten nafakam yatıyor.
1: Evet doğru.
2: Ağrısız başım dertsiz
1: i̇şte
2: başım.
1: İşte çok da geçindirecek nafakalar yok Türkiye'de ama bak bunun altını çizelim yani.
2: Bu sistem.
1: Böyle çok geçindirecek kadını geçindirecek yüksek nafakalar hükmedilmiyor ya. Acınılacağı örneğini geçin. Tamam. Yani ortalama öyle bir asgari ücret falan değil yani çok düşük.
2: Ama
1: geçinemez onunla da bir haçlığı olur.
2: Bak bu yaklaşımlar evliliği istisna bekarlığı esas haline getirir devam ederse. Ama meseleye bakış önemli tamam mı? Biz bakacağız yasa yapıcı olarak oturacağız mecliste milletvekilleri olarak yani milletvekillerimiz yapacak bunu. Oturacaklar diyecekler ki arkadaşlar.
0: Bize vekaleten yapacaklar çünkü
2: tabii,
0: biz asılız.
2: Yani. Asıl biziz. Talepte bulunuyoruz. Milletvekillerimiz oturacaklar. Diyecekler ki biz evliliği esas, bekarlığı istisna haline getirmeliyiz. Tamam. Boşanmalar var mı? Var. Bu boşanmalar mutlaka evliliğe dönüşmeli. Evliliğe dönüşmeli yani. Ha efendim kültürümüzde hoş karşılanmıyor.
0: Evet.
2: Kültür oluşturan, kültür oluşturan şey nedir ya? Kültürün %90'ı, %95'i inançtır. Bu dünyanın her yerinde de böyledir.
1: Evet.
2: Yani sadece Türkiye'ye has bir meseledir. Değildir yani. Kültür dediğimiz meselenin içinden inancı çek, al. Geriye bir şey kalmıyor.
0: Öyle.
2: Geriye bir şey kalmıyor. Yani birkaç tane alışkanlık. O kadar yani. Ama bizim inancımızda evlilik esas. Yani evlilik esas tutulmuş. Bekarlık istisna burada. Her zaman o teşvik edilmiş. Yani boşanmalar olmuş. Yani İslam tarihi boyunca Peygamber Efendimiz zamanında da sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kadın boşanıyor. Sonra 3 ay, 4 ay sonra başka biriyle evleniyor. Adam boşanıyor diyelim. Başka biriyle evleniyor.
0: Evet.
2: Bunlar son derece normal karşılanmalı. Ve bu şekilde anlatılmalı. Bununla ilgili farkındalık oluşturulması gerekiyorsa...
0: Boşanmanın kolaylaştırılması diyor Serkan Fıçıcı. Yeni evliliklerin başlamasının da önünü açar çünkü diyor.
2: Hayır, boşanmayı kolaylaştıralım demiyorum. Hı. Evliliği kolaylaştıralım. Boşanmış olan insanların da yeniden evlenmesini kolaylaştıralım. Kültürel olarak önümüzde buna ilişkin bir engel varsa... Yani sosyolojik olarak... Sosyokültürel anlamda eğer erkeklerimizi ve kadınlarımızı, boşanmış erkeklerimizi ve boşanmış kadınlarımızı yeniden evlilikten alıkoyan bir takım yaklaşımlar varsa, bir toplumsal baskı varsa, işte adet, örf, gelenek adı altında gayri İslami ve gayri insani bir takım şeyler oluşmuşsa, normlar oluşmuşsa, bunları da ortadan kaldırabilmek için işte Diyanet İşleri Başkanlığımızdır, Milli Eğitim Bakanlığımızdır, STK'larımızdır, medyamızdır. Yani bu alanda ciddi bir çalışma yapılmalı, bir farkındalık oluşturulmalı. Yani normali normalleştirmeliyiz ya. Yani anormalin normal, normalin anormal olduğu durumlarla karşılaşıyoruz sürekli. Yani pek çok konu başlığı var.
0: Evet.
2: Pek çok konu başlığı var. Sadece evlilik, aile hayatı, nafaka meselesi değil. Yani belki bir liste çıkarsak böyle hemen bir çırpıda 10 tane başlık sayabiliriz. Ya bu meselelerin üzerine ciddiyetle gidilmesi lazım.
0: Evet.
1: Şunu da söyleyebilir miyim?
0: Buyurun.
1: Boşanmaların pek çoğunda aslında çok eften püften sebepler var. İnsanlarda bir işte yaygınlaştığı için daha kolay boşanma süreci oldu. Eskiden daha zordu ya böyle işler Türkiye'de. Şimdi evet, şiddete varmasındansa boşanması tabii ki çok daha doğru ama
0: elbette.
1: Şunu da gözlemliyoruz. Boşanan insanlar tekrar yeniden birbirleriyle evleniyorlar. Bu neden oluyor biliyor musunuz? Tam boşanma evresinde bir aile büyüğü ya da sözü geçen birinin o çiftlerin arasına girip o birlikteliği yeniden tesis etmek için arayı yapmamasından da kaynaklanıyor. Yani o büyük aileleri ve ailenin bir aklı başında akil insanı olurdu ya... Onu kaybettiğimiz için de en ufak bir tartışma boşanmaya doğru gidiyor. Aslında burada birazcık o toplumdaki o akil insan figürünü koruyabilseydik insanların barışma oranı daha yüksek olurdu. Neden o zaman boşanıp tekrar evlenecek insanlar? İki iş yani.
2: Tabii. Ya o şey işte, o da var inancımızda, hakem tutmak. Bir konuda ihtilafa düştüğünüzde vicdanına, evet, ilmine, irfanına, insanlığına, inancına, imanına itimat ettiğiniz birini hakem tutun.
0: Çünkü aslında boşanmayı zorlaştıran bir husus da yani talak yani hususunu konuşuyoruz başından,
1: evet,
0: beri.
1: Doğru.
2: Efendim yani bununla ilgili zaten söylenen Allah'ın en sevmediği helal boşanmaktır.
3: Şimdi içimden o geçiyor.
2: Helaldir
3: bunu söyleyeceğim.
2: Ama Allah'ın en sevmediği fiillerden biridir. Yani Allah'ın sevmediği bir helal olarak tarif edilmiş.
1: Karı kocayı barıştırmak için ufak yalanlar bile söylenebilir deniyor. Değil mi?
2: Evet, tabii.
1: Mübah yani.
0: Evet. Yalan bir tek orada mübah.
1: Yalan bir tek orada mübah. Karı koca arasını yapmak için. Ben bir müvekkil, yani çoğu müvekkilimin boşanmadansa ben barıştırmışımdır yani. Hatta artık boşanma davası almıyorum gibi bir şey oldu. Çünkü barıştırıyorum milleti. Hiç para kazanamıyorum o yüzden. Kazanmıyorum.
2: Daha çok şey
1: gerçekten hiç boşanmadan kazanmıyorum. Bana gelenleri çoğunlukla barıştırıyorum ve birbirlerine habersiz birbirine güzel şeyler söyleyince etkileniyorlar gerçekten. Baktım bu konu çalışıyor. Ben de yapmaya başladım. Bir tanesi çok inat etti. Biz boşanacağız dediler. Tamam öyle mi dedim. Bakın siz boşanmayın, bu sebep çok eften püften dedim onlara. İnat ettiler. Tamam dedim. Gelin sizin dedim paranız bana nasip olacak galiba dedim. Onların işlemlerini tamamladım. Boşandılar. Yalan olmasın. Bir 6 ay bir sene sonra falan markette karşılaştım müvekkilimle. Tülay abla ne yapıyorsun dedim. Ya senden utanıyorum dedi. Ne oldu dedim. Biz barıştık dedi.
0: Çok şükür.
1: Ben dedim, neyse, size demiştim yani. Ben bana da dedim para kazandırdınız yani.
2: Ya yok,
1: birazcık da, böyle insanlara evet. da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani hani herkes,

0: Senin de birazcık daha böyle şey yapabileceği. Yani,
1: meseleye
0: bir komşu, bir anne baba belki taraf oluyor anne babalar. Çok fanatik oluyorlar da.
2: Efendim konuyu süreçte. Çok güzel bağladık. Yani boşanma meselesindeki nafakayı konuşuyoruz. Programımız genel olarak boşanmayın kardeşim. Evliliğinizi devam ettirin şeklinde devam etti. Söyleyecek başka şeyiniz yoksa başka meseleye geçeceğim.
0: Ama boşanıyorlarsa da gerekiyorsa da yani tabii ki hukuka uygun birbirlerinin haklarını koruyacak şekilde temiz, elit, güzel bir boşanmada olması
2: çünkü
0: gerekiyor.
2: Sürdürülemeyecek bir şeyse. Boşanmada bir sözleşme.
0: Tabii ki, sürdürülemeyecek bir şeyse sağlıklı bir şekilde onun bitirilmesi insanın, gerekiyor.
2: İki insanın bir sözleşme yapması aslında evlilik. O açıdan hukukun temel metinlerinden birisi. Bir hukuki akt yapılıyor.
0: Evet
2: çünkü.
0: Tabii ki.
2: Meseleye böyle bakmak lazım. Evet. Efendim buradan böyle çok konu hızlı çok bir uzadı. Şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmek istiyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık yorulduk sesleri de yükselmeye başladı. Kilis Belediye Başkanı istifa etti. Bakın nasıl bir açıklama yaptı. Evet. Geldiğimiz noktada biz yorulduk. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki kargaşadan, ülkedeki siyasi kargaşadan Kilis Belediyesi'ni bir kenara koymak istiyoruz diyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yoğun operasyonlar var. Aslında Türkiye'deki pek çok belediyeye yönelik operasyonlar var ama Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmalar artık Cumhuriyet Halk Partili siyasi figürleri de oldukça yormuş, sıkıntıya sokmuş durumda. Bakın ne diyor Kilis Belediye Başkanı.
3: Geldiğimiz noktada biz yorulduk. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kargaşadan, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi kargaşadan Kilis'i ayırıp, Kilis Belediyesi'ni ayırıp bir tarafa koymak istiyoruz. Arkadaşlar biz sıkıldık, biz yorulduk. Biz bu şehre hizmet vermek için söz verdik. Biz bu şehre bir şeyler katacağız dedik. Lakin göreve geldiğimizden beri eski il başkanım, yol arkadaşım dediğim, seçim zamanı bizden yürüyenler bile bizle ilgili önümüzden arkamızdan olur olmaz şeyler söyleyerekten toplumda seçimin ertesi günü sabahından itibaren bir algı yaratmaya başladılar. Hakkımda diyecekler ki soruşturma izninden kurtulma şu bu. Allah yukarıda şahit ben hiç kimseden hiçbir şeyden korkmam. Hiçbir soruşturmadan çekinmiyorum. Ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim. Biz kafamızı rahatlatıp sadece hizmete odaklanmak istiyoruz. Aksi halde partimin içinde bulunduğu siyasi kargaşayla benim uğraşacak ne zamanım, ne vaktim, ne de yüreğim kalmadı. Artık ben şehrime hizmet etmekten başka hiçbir şey düşünmek istemiyorum.
2: Aynen hocam, Cumhuriyet Halk Partili Gaziantep'in Kilis Belediye Başkanı konuştu. Diyor ki artık halkıma hizmet etmek istiyorum. Bu kargaşadan, bu siyasi ihtilaflardan yoruldum artık diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki temel ses aslında duyulması biraz engellenen ama gerçekte yükselen ses sanırım bu. Ne dersiniz?
4: Tabii ki yani partide hep biz olumsuz örnekler üzerinden konuşuyoruz Murat abi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte yolsuzluğa, rüşvete, bir takım kirli ilişkilere muhatap olmuş, içerisinde olmuş siyasi figürleri konuşuyoruz. Ama en nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi de büyük bir parti, onlarca belediyesi olan, işte yüzlerce milletvekili olan bir parti. Ve bu parti içerisinde de muhakkak gerçekten hizmet etmek için, insanlara bir takım hizmetler götürmek için varlığını sürdüren birileri muhakkak vardır. Belki istisnadır ama vardır. Şimdi onlar açısından düşündüğümüzde Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut pozisyonu gerçekten de çok sıkıntılı bir pozisyon. Yani düşünün ki partinizin sabahtan akşama kadar aylardır en büyük meselesi parti içi kavga. Ve bu parti içi kavga her atılan yumrukla dinmek bir yana daha da şiddetleniyor. Ve en sonunda işte 100 yıllık bir partinin genel merkezinin bir taraf tarafından işte gasp edilmesi ve diğer taraf tarafından ele geçirilmesi, hukuka uygun bir şekilde de olsa ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Yani aşağı tarafta, alt taraflarda, ilçe belediyelerinde sizin hizmet yapmak istemeniz bu şartlarda Cumhuriyet Halk Partisi ile çok mümkün değil. O yüzden biz şunu da dedik. Yani bu tarz kişiler, şu an o Kilis Belediye Başkanı beyefendi bağımsız olarak devam ediyor evet. Ama iş yapabileceği, rahat edebileceği bir parti olarak önümüzdeki günlerde belki o değil ama başkaları işte Aydın'da vesaire olduğu gibi daha fazla AK Parti'ye de geçebilir. Çünkü en başından beri tekrar tekrar söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yapısı ülkeye hizmet etmek üzerine kurulmuş bir şekilde değil. Yani hem ulusal ölçekte baktığımızda hem uluslararası ölçekte baktığımızda hem de yerel daha alt birimler ölçeğinde baktığımızda hiçbir açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an iş yapmak pek mümkün değil. Yani şunu düşünsenize Murat abi siz

0: Kılıçdaroğlu ekibine de yakın değilsiniz. Veya işte Kılıçdaroğlu ekibinin kavgasının bir parçası olmak istemiyorsunuz. Ama Özgür Özel ekibinin de yaptıkları işlerden memnun değilsiniz. Çünkü onlar hani biz buradan bir görüyorsak onlar partinin içinde. Onlar 10 görüyordur. Hem duyuyorlardır hem görüyorlardır. Şimdi böyle bir ortamda hem o taraftan değilsiniz hem bu taraftan değilsiniz. Tarafsızlık çoğu zaman çok ciddi bedeller ödemek gerektirebilir. Bence onlar da bunun farkında. Yani adam belki şunu diyor, ben burada sadece işimi yapmak istiyorum. Ama bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu ekibi çekiştiriyor. Diğer yandan Özgür Özel ve İmamoğlu ekibi çekiştiriyor. Ki çekiştiriyorlar. Biz şimdi sosyal medyada görüyoruz değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapıyor. Kaç milletvekili bunu sosyal medyada retweetledi. Tekrardan paylaştı. Veya beğendi. Artık beğendilerin çoğunu göremiyoruz ama tekrar paylaştığı görebiliyoruz. Şimdi orada ki insanlar geçen miting bayramlaşma yapıldı miting usulü. Özgür Özel'in tarafına mı gidecek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafında mı boy gösterecek? Yoksa ikisinde de mi olmayacak? Şimdi sürekli bunları iki tarafta da not eden, bir kenara yazan ekipler var ve bunlar muhakkak işte bu tarz yerel örgütlere, yerel belediye başkanlarına çok ciddi yükler bindiriyor ve belli bir noktadan sonra bu tarafsız olma durumu çok daha zor hale gelecek bence. Yani tarafsız kaldın ama bir taraf daha fazla baskı yapıyor. Artık kararını ver. Artık zamanı geldi. Biz demişsin onlamasın. Evet. Artık dananın kuyruğu kopacak. Raddesine geldiği andan itibaren belki şu an belki de o raddeye geldi. Onun bir sonucu bu. Bu tarz kopuşları Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde daha fazla görebiliriz. Daha böyle genel bir yorum yapmam gerekirse aylardır ben aynı görüşteyim. Görüşümün halen arkasındayım. Cumhuriyet Halk Partisi şu an işte ben herhalde bir 15-16 yıldır takip ediyorum. 2000'li yıllardan beri bildiğim Cumhuriyet Halk Partisi artık var olmayacak bence. O Cumhuriyet Halk Partisi bu haliyle hayatına devam etmeyecek. Çok yüksek ihtimalle parçalanacak. İkiye, işte senin yayının başında dediğin gibi ikiye mi, üçe mi, dörde mi artık kaça parçalanacağını bilmiyoruz. Parçalanacak ve parçalı bir yapı olarak hayatına devam edecek bir parti olacak. Burada ikiye parçalandı, üçe parçalandı. Sorun şu, işte bu haber özelinde konuşursak geri. İkiye üçe parçalandığında atıyorum 500 tane belediyesi var. 500 tane belediyesi ikiye üçe parçalanan, ikiye parçalanan mesela partide yarı yarıya veya %30, %70 buralara mı kayacak? Yoksa bu parçalanma esnasında bir takım milletvekilleri, bir takım belediye başkanları başka yerlere mi gidecek?
1: Bence bu da olabilir.
0: Başka yerlere gitme ihtimali de çok yüksek. Çünkü o parçalı yapı tutacak mı, tutmayacak mı? O parçalı yapıda hayatta kalabilecek mi parçalanan parti? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi parçalanan parti. Bunlar hayatta kalabilecek mi? Siyaset sahnesinde var olabilecek mi? Bunların hepsi çok yüksek riskler değil mi? Siyasi riskler. Belki adam diyecek ki ben bu riski niye alıyorum kardeşim? Gideyim AK Parti ile, gideyim MHP ile siyaset yapayım da diyebilir. Ama sonuç olarak şuraya gelelim tekrardan. Cumhuriyet Halk Partisi miadını dolduruyor bence. Artık evet. Türkiye siyasal sisteminde o bildiğimiz işte Serkan abinin bahsettiği %20-25'lik kitleyi kendi içerisinde tutan bir parti bence bundan sonra çok zor. Çünkü son cümle söyleyeyim Murat abi. Yıllardır hiçbir siyaset üretemedi. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi ne yerelde, ne ulusalda, ne de uluslararası küresel ölçekte hiçbir siyaset üretemedi. Ve bu siyaset üretememe durumu belli bir noktadan sonra da bu partiyi bitirecekti, bitirmeye başladı.
1: Serkan Fıçıcı, şimdi Müslüm Sarı, CHP sözcüsü şöyle diyor. Biz bütün bu dönemde alınmış olan kararların hepsini iptal ettik. Mutlak bu planla beraber diyor. Son 3 yılda alınmış olan tüm kararlı disiplin soruşturmalarını iptal ettik. Ve artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihraç kararlarını iptal etmiş durumdayız. Kimseyle bu konuyla alakalı rövanşist bir tavır içerisinde yer almayacağız diyor. Böyle bir tutum sürdürülebilir mi? Rövanşist olmayacaksınız ama o ihraç kararlarını iptal ettiniz. Kimi ihraç edeceksiniz şimdi?
2: Ne şiş yansın ne kebap tarzıyla arınma filan olmaz. Arınma diyeceksin, temizlenme diyeceksin, sırtımdan hançerlendim, bana ve partimize ihanet ettiler diyeceksin. Partimizin içerisinde FETÖ ajanları var, bunları göremediğim için özür diliyorum. Partimin içerisinde hırsızlar var, bunlara engel olamadığım için özür diliyorum

0: diyeceksin. Ondan sonra da herkesi affediyorum, kucaklıyorum falan filan. Böyle bir şey olmaz. Ha, olur mu? Olur Kılıçdaroğlu. Yani CHP. Ya CHP işte, ne bekliyorsun kardeşim?
1: Kemal Bey taraftarı olup da ihraç edilenlerin iptalini yapmış olması makul değil mi?
0: Bir daha söylüyorum. Ya CHP işte ne bekliyorsun arkadaş gerçeği var ya. Gündemin sıcaklığından bu gerçeği ıskalarsak beklenti çok artıyor. Gerçekten. Yani bir kere buranın CHP olduğu gerçeğini ıskalamamak lazım. Burada her şey 3 günde değişebilir. Birbirleriyle kanlı bıçaklı olanlar 24 saat içerisinde, 48 saat içerisinde bal börek olabilirler. Can ciğer kuzu sarması haline gelebilirler.
2: Ama Özgür Özel şöyle söylüyor. Özgür Özel, arkadaşlar hazırsa sesi, Özgür Özel'in sesini dinleyelim. Serkan Fıçıcı bunu değerlendirsin. Sabaha kadar barda, pavyonda diye başlayan bir konuşması var. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki son yaşanan tartışma ilişkin bakın Özgür Özel ne diyor.
3: Sabaha kadar barda pavyonda bodyguardlık yapmış, CHP'nin kapısının önüne hayatında ilk kez gelmiş tiplerle. Biz o kapıyı kapattırmasaydık bu gençlik kollarının evlatlarının karşısına, o olmadık tipler bu partide hiçbirimizin kabul edemeyeceği şeyler olacaktı. Gün gelecek, bugün o binaya o haksızlıkları yapanları, o berduşları sokanları, TGRT aparatlarını, iftiracı avukatları ben çok güzel bir şekilde inceleyeceğim.
2: Burada bir rövanşist tutum var ama.
0: Ya rövanşist tutum filan da ben şimdi Özgür Özel'in durumuna özel bakmak lazım. Çünkü durumu gerçekten özel, fezleke üstüne fezleke hazırlanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi son fezlekesi. Yani işte fezlekenin içinde her şey var bakarsan yani işte.
4: Muhittin Böcek'in açıklamaları olan.
0: Muhittin Böcek'in açıklamaları var, Özkan Yalım'ın açıklamaları var. Yani Muhittin Böcek affedersiniz verdim de verdim, verdim de verdim diyor. Ya en son bir helikopter falan almaya kalkmışlar.
4: Ki bu adam Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı.
0: Ya en son Özgür Özel kendisine helikopter falan aldırıyor. Yani. Evet. Olay oralara varmış. İşte cep telefonları aldırmalar. Şuna cep telefonu al, bunu al bilmem ne. Yani tuhaf tuhaf işler. Bunların hepsinin işte kaydı kuydu da çıkarsa, bunlar belgelenirse, ya istediğin kadar sen üst perdeden konuş. Bu fezlekeler meclise geldiği zaman ne olacak? Burada CHP'nin yeni yönetimi, mahkeme kararıyla birlikte iş başına gelen Kılıçdaroğlu yönetimi nasıl bir tavır takınacak? Ya burada ya şey var, hani bir klasik yaklaşım vardır ya, eski CHP'liler öyle konuşuyorlar. Efendim işte bizde böyle durumlar olduğu zaman biz parti üyelerimize hangi makamda olursa olsun aklan da gel derdik. Üyeliğini askıya alırdık, mahkeme sonuçlanıncaya kadar uzak dururduk. Derdik ki kardeşim aklan, mahkemeden al beraatını, davulla zurnayla partide seni biz karşılayalım. Şimdi Özgür Özel'e bu muamele yapılacak mı? Özgür Özel'e bu muamele yapılmayacaksa o zaman bir prensip çöp olacak demektir. En önemli prensibinizi çöpe attığınız an itibariyle diğer prensipleri de konuşmanın anlamı kalmıyor.
2: Kalmayacak.
0: Ya bak burada başka bir şey daha var. Disiplin kurulunu topladı Kemal Kılıçdaroğlu. Biz çok uzun zamandan beri ilk defa CHP'nin disiplin kurulu diye bir mekanizması olduğunu duymuş bulunduk. Duyduk yani. Eğer o disiplin kurulu ilk iddialardan itibaren, tamam, ilk iddialardan itibaren ortaya çıkmış olsaydı CHP bugün bu hale düşmeyecekti. Ne demek istiyorum? Bak isim vereceğim, çok enteresan, seyircilerimiz de geçmişe dönük olarak takip etsinler. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Muhammed Kaynar isimli bir belediye meclis üyesi var.
5: Avukat.
0: Avukat, belediyenin hukuk komisyonunda yıllardır görev yapıyor. 6 yıldır, 7 yıldır bütün sosyal medya paylaşımlarına geriye dönük olarak rica ediyorum bütün seyircilerimiz baksın. Bugün İmamoğlu suç örgütüyle ilgili, suç örgütü davasıyla ilgili o hırsızlık, yolsuzluk meseleleri, o suistimal meseleleri, tamam mı? Yıllardır rakam rakam, olay olay, belge belge, tespit tespit nasıl ortaya konulmuş? Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki AK Parti grubu,

0: Cumhur İttifakı grubu zamanında denetim vazifesini muhalefet olarak orada yapmış, uyarmış. Demiş ki bak burada para, bir para var, kayıp bu para. Bunun karşılığında yapılması gereken şu işler var, yapılmamış. Buraya bir tane bardak almışsınız, bu bardak 10 lira, siz bunu 1000 liraya almışsınız. Yani bunun 990 lirası kayıp. Sayın Başkan, Sayın CHP yönetimi, dikkat edin bu iş kötü bir yere gidiyor diye AK Parti grubu da, o zaman da Sayın Tevfik Göksu da şeydi, grup sözcüsüydü. Onun da defalarca uyarıları olmuştu. Muhammed Bey'in de, Muhammed Kaynar Bey'in de çok ciddi çalışmalar oldu. Bütün o AK Parti hukuk ekibiyle birlikte. Bunları zamanında çok ciddi uyardılar Murat. Dikkate almadılar. Öyle bir havaya girdiler ki bize kimse dokunamaz. Bizi yasalar, kanunlar bağlamaz. Sanki yargı bağışıklığı var arkadaşlarda. Anlamadım yani, nasıl bir şeydir? Yani bir belediye başkanı olunca, belediyede üst yönetici olunca kanunlardan bağımsız mı oluyorsun sanki? Böyle bir havaya girdiler. Fütursuzca, rahat, ulu orta, yapılmaması gereken ne kadar iş varsa hepsi yapıldı. İşte bant çektiler ya örtmek için ama yetmiyor işte o bant. O kadar büyük ki rezalet. O küçücük koli bantları o rezaletleri kapatmaya yetmedi.
1: Serkan Fıçı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşabilecek çok şeyimiz var. Aslında haftalardır da konuşuyoruz. İnsanlar da artık her gün artık hayret etmekten de yoruldu. Biraz böyle bir durumumuz da söz konusu. Bu kadar çok fazla operasyon var. Buca Belediyesi'ne yönelik operasyon gelmişti. Şimdi haber masasında konuşuyoruz. Artık haber değeri kalmayacak noktaya geldi neredeyse. Sürekli bir yerden yeni bir şey patlıyor çünkü. O açıdan bitirmeye yakın çok daha Türkiye'de iki büyük önemli etkinlik yapıldı. Ev sahipliği yapıyor Türkiye'de ve güzel, olumlu bir şeyle kapatalım istiyorum. Son 10 dakikamızı böyle konuşalım istiyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı ve burada alternatif bir ekonomik model ne olabilir? Bu konu konuşuluyor. Bir yandan da Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi de Türkiye açısından son derece kritik, önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor Türkiye. Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında çok önemli bir konuşma yaptı, gerçekleştirdi. Bu toplantı da son derece önemli çünkü büyük bir uluslararası etkinlik. O da 188 ülkeden 120 bakan katıldı. Emine Hanım'ın liderliğinde, onun manevi liderliğinde yürütülen bu Sıfır Atık Forumu'na. Önce Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kulak verelim, sonra Emine Hanım'a döneriz. Sayın Cumhurbaşkanımız İslam Ekonomi Zirvesi'nde şöyle söyledi. Faizin olduğu yerde bereket olmaz diye. Bir bakalım Sayın Cumhurbaşkanımız neler söylemiş.
2: İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisi 2008 krizi sonrasında krizin kök sebeplerini ortadan kaldırmak yerine palyatif adımlarla sorunu halının altına süpürmeyi tercih etmiştir. Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez. Faizin olduğu yerde bereket olmaz.
1: Ayhan Hocam, seninle devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanımız son derece önemli mesajlar verdi. Faiz varsa bereket yok dedi. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şeye hedefliyor. Onu da müjdesini verdi. Türkiye'deki devlete ait katılım bankalarının, finans kurumlarının birleştirileceğini söyledi. Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım Bankaları var biliyorsunuz. Üçünün birleştiği ve güçlü bir finans sistemini oluşturması hedefleniyor. 4 dakikamız var hocam, buyurun.
3: Şimdi Murat abi, geçenlerde bu tarz meseleler, tabii ki biraz çetrefilli meseleler, faiz meselesi gibi konular geldiğinde insanlar tabii ki ikiye bölünüyor. Bir taraf tamamen faiz kaldırsın, bir tarafta modern zamanlarda faizsiz ekonomi işlemez diyorlar. Bizim tabii ki bunda duruşumuz Sayın Cumhurbaşkanı'yla aynı. Bizim dinimizde faize kesinlikle yer yok. Ama bunun şunun da bilinciyle, şu gerçekliğinde bilinciyiz. Mevcut sistemde bunun ortadan tamamen kaldırılması için

büyük ve zamana yayılacak bir değişiklik gerekiyor ve şu anda da mecelleye bakıyordum. Bu hafta içerisinde bir hocamız hatırlattı. Şöyle bir mecellede kaide var. Bir şeyin tamamına sahip olamıyorsan bir cüzünden, parçasından vazgeçilmez. Yani tamamına sahip olamıyorsun ama bir parçasına sahip olabiliyorsun. Bir parçasına sahip olmak

0: yaşamayı teşvik ediyoruz. Ama faizi tamamen kaldırmak şu an bizim kudretimiz içerisinde değil. Dolayısıyla bununla mücadeleye devam ediyoruz. Faiz meselesine de bu gözle bakmak gerekiyor. Bu arada şunu da söyleyeyim, bugün çok kişisel hikayelerimizden de bahsettik. Çok şükür ben bu zamana kadar hiç faize elhamdülillah bulaşmadım. Çok öyle aileden parası pulu olan biri de değilim ama hayatımı gayet güzel bir şekilde sürdürebiliyorum. Allah da sonuna kadar bu tarz işlerde sen faize bulaşmadığın zaman da yardım ediyor. Yani burada şunu söylemek istiyorum. İnsanlar bir tık da benim hissiyatım, gözlemim bu işi bahane ediyor. Ya ne yapalım kardeşim, sistem böyle. Ya sistem böyle tamam ama sen o sistemin parçası olmak zorunda değilsin. Sen başka bir alternatif, daha az, daha düşük gelirli bir hayatı, işte daha lüksünden vazgeçerek bir hayatı tercih edebilirsin. Bu tercihi de yapanlara bence Allah sonuna kadar yardım ediyor. Türkiye'nin de daha böyle siyasi perspektiften incelediğimizde şunu söyleyebiliriz. Dünyanın her yerindeki ekonomistlerin ortak bir öngörüsü, faiz ekonomiyi baltalayan bir şey. Hatta hatırlıyor musunuz, Sayın Cumhurbaşkanı faizle ilgili bir açıklama yapmıştı. Faiz enflasyon denklemiyle ilgili.
1: Evet.
0: Burada muhalifler bunu aldılar, evirdiler, çevirdiler. 2-3 sene sonra Cumhurbaşkanı bunu açıkladıktan 2-3 sene sonra Nobel ödüllü bir ekonomist, ismini şu an unuttum, Cumhurbaşkanı'nın argümanının aynısını söyledi. Nobel ödüllü ekonomist adam. Ve şu an şunu her yerde görüyoruz. Japonya'sından Almanya'sına. Gelişmiş ekonomiler, üreten ekonomiler, ihracata dayalı ekonomilerde faiz neredeyse yok gibi. Çoğu yerde, Japonya'da mesela, uzun süre eksilerde seyretti. Dolayısıyla bunu biz de başarabiliriz. Ama ben bunu ekonomiyi biraz siyasi perspektiften yorumluyorum. Ve diyorum ki faizsiz bir sistemi burada oturtturabilmek için, ki bu, tekrar ediyorum, modern,
2: Joseph gelişmiş, Stiglitz.
0: Stiglitz. Gelişmiş ülkelerde var.
2: Kolombiya.
0: Bunun için öncelikle siyasi bağımsızlığımızı da elde etmemiz gerekiyor Murat abi. Yani faiz üzerinden adamlar sürekli bize hançeri saplıyor. Sürekli bize saldırısını yapıyor. Bu saldırıları tamamen bertaraf edebilmek için siyasi olarak da daha da güçlenmemiz gerekiyor. İş dönüp dolaşıp aslında güç meselesine geliyor. Eğer o gücü oluşturabilirsek, o güçlü Türkiye'yi oluşturabilirsek, faiz meselesinde kendi doğal seyrinde inşallah çözeceğiz ve ihracata dayalı, üretime dayalı, dışarıya olabildiğince minimum seviyede bağımlı bir ülkeyi inşallah inşa edeceğiz.
1: İnşallah. Cumhurbaşkanımızın bu emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz ve Ziraat Vakıf ve Halk Katılım Bankalarını da birleştireceğiz şeklindeki açıklaması aslında Türkiye'deki finans sisteminde. Çünkü katılım bankalarının toplam finans mevduatının içerisindeki oranı çok düşük. Onu artırılabilmenin tek yolu kamu bankalarının, kamunun gücüyle bu işe girmesi ve faizsiz bir alternatifi, bir yatırım ve bir birikim aracı olarak vatandaşın önüne sunabilmesiydi. Şimdi başka bir olumlu habere geçelim. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, onun onursal başkanlığında yürütülen Sıfır Atık Vakfı'nın uluslararası toplantısıydı. Bu gerçekten son derece önemli bir toplantıydı. Aylardır bunu hazırlanıyordu. Tekrar edelim, 183 ülkeden 120 bakan şu anda Türkiye'de Sıfır Atık toplantısına katıldı. Bakın Emine Hanım neler konuşuyor.
3: Zirve öncesinde sıfır atığı bir iklim eylemi olarak teklif ediyoruz. İnanıyorum ki forum kapsamında konuşulacak her diyalog sıfır atığın bu merkezi rolünün anlaşılmasında önemli katkılar sunacaktır. Dünyada her yıl 5.8 trilyon tabak yemek, ona ihtiyacı olan insanlara ulaşamadan olduğu gibi çöpe gidiyor. Yani 2 milyar tonun üzerinde gıda, tarlada, sofrada, restoranda, markette israf ediliyor. Sırf israf edilecek gıdanın üretilmesi için tarım arazilerinin neredeyse üçte birini kullanıyoruz. Bu ölçekteki bir israf ekosistemlerin bozulmasını da beraberinde getiriyor. Ne yazık ki yerel kültürlerin özünü oluşturan döngüsel yaşam pratikleri modern dünyada birer yitik hazine haline geldi. Oysa insanlık beşten büyüktür dedik.

0: O halde her yerel kültürü iklim değişikliğine gerçek çözümler sunacak doğayla dost bir yaşamın el kitabı olarak görmeliyiz.
1: Tuba Hocam, son derece çarpıcı aslında rakamlar. Evet. 2 milyar tonun üzerinde gıda tarlada, sofrada, restoranda, markette israf ediliyor ve bu yıllık 5.8 trilyon tabak yemek demek. Sadece sıfır atık meselesinin israfla alakalı olan kısmını Türkiye'nin bütün dünyada, dünyanın pek çok yerinde bu kadar büyük açlık ve kıtlık verken Türkiye'nin öncülüğünde geliştirilen bir şey. Evet. İsrafa karşı Emine Erdoğan hanımefendinin yapmış olduğu şey son derece önemli tabii. Sürekli bunu programlarımızda gündeme getirmeye çalışıyoruz ama bugünkü etkinlik çok büyük uluslararası çapta bir etkinlik oldu. 120 bakan şu anda Türkiye'de.
2: Evet. Şimdi geleceğimizi kurtarmak için bugünden çalışmaya başlamamız gerekiyor. Ve ekolojik olarak dünyanın sürdürülebilirliğini sağlamak için de iklim şartlarını korumamız gerekiyor. Yani insanoğlu o kadar hunharca davranıyor ki yaşadığı havayı kirletiyor, çevreyi kirletiyor, ağaçları yok ediyor. İnsanlığımızı bize kazandıran doğayı ve iklimi katlediyor maalesef. Bunun geleceğimize taşınmaması için çalışmaya bugünden başlamalıyız ve aslında buradaki israf ve sıfır atık kelimesi ciddi anlamda büyük bir politikayı ifade ediyor. Ben Sıfır Atık Festivali'ne gittim, bugün alandaydım. Gerçekten çeşitli etkinlik alanları kurularak özellikle çocukların katılımının çok yoğun olduğunu gözlemledim. İlkokul çağındaki çocukların bu konudaki bilinci, kültürü çok çok fazla, çok çok ileride olduğunu müşahede ettim. Çok güzel etkinlik alanları kurulmuş ve kurulan etkinlik alanlarında da özellikle alanların atık malzemesinden yapılmasına çok dikkat edilmiş. Yani doğru bir mesajı doğru yerden veriyor. Yani orada yapılan festivalde bir atığa sebep olmuyor. Yani gerçekten kendi içerisinde bir döngü içerisinde kurulmuş bir festival. Burada bu mesajın Türkiye'ye ve dünyaya İstanbul'dan veriliyor olması çok kıymetli. Atatürk Havalimanı'nın yeni hüviyeti, böyle festivallere ev sahipliği yapıyor olması lokasyon açısından bu çok önemli. Biliyorsunuz neler söylemişlerdi Atatürk Havalimanı ile ilgili, kapatılacak, Atatürk'ün adı silinecek diye. Hayır, bugün Atatürk'ün adıyla çok daha güzel etkinlikler yapılıyor orada. Yani dünyaya mesajlar veriliyor. Etnospor yapıldı.
1: Devasa bir millet bahçesinin içerisinde.
2: Evet, artık çok güzel bir millet bahçesi de var içinde. Böyle özellikle çocukların, gençlerin katılımının yoğun olduğu pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bence bu anlamda da çok kıymetli. Biraz verilere baktım. Sıfır atıkla birlikte, yani bu alanda insanların bilinç kazanmasıyla birlikte mesela 618 milyon ağacın kesilmesi engellenmiş. Bakın. Hmm. Yani 618 milyon ağaç ne demek ya? Gezi'deki 3-5 ağacı düşündüğünüzde, evet, değil mi? Yani bu bizim kendi kültürümüzden de kaynaklanan bir şey. Yani mesela tabağı sünnetlemek diye bizde bir tabir var. Bunu Avrupa'nın hiçbir yerinde ya da dünyada göremezsiniz. Belki çok aç milletlerde var ama sünnetlemek, yani peygamberimizi biz yerken bile taklit ediyoruz ve temizliyoruz o şeyi. Onu da tüketiyoruz ve hem israfı önlemek, geleceği hizmet etmek için bunu yapıyoruz. Hem de o gıdanın insan oluyor bizim sayemizde, evet, bizim hücrelerimize girerek. Ona bir eşrefi mahlukatla şereflendiriyoruz aslında o gıdayı. Bu da çok önemli.
1: Tuba Hocam çok güzel ifade ettiniz.
2: Ama süre bitti.
1: Evet, gerçekten konuşulacak, sonunda çok uzun saatler, evet, konuşabilecek çok kıymetli bir meseleydi.
3: Serkan Son Hocam, cümle Sıfır Atık Vakfı, ben Sıfır Atık Vakfı'ndan bahsetmek istiyorum.
1: Süre bitti ama.
3: Bitti mi?
1: Göre, evet.
3: Beraber de çalıştaylara katıldık.
1: Evet.
3: Sıfır Atık Vakfı Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde, öncülüğünde müthiş, çalışkan, özverili, gayretli gençlerden oluşan bir gençlik hareketi.
1: Evet.
3: Bir gönüllüler ordusuna dönüştüğünü görüyorum bu festivalle beraber. Ben oradaki delikanlılara, gençlere gerçekten helal olsun diyorum. Özellikle 07-15 yaş arasındaki çocuklarımızı müthiş kuşatıyorlar. Teknofest gençliği dedik, etnospor gençliği dedik. Şimdi de sıfır atık gençliği geliyor. Muazzam bir nesil yetişiyor.
1: Çok teşekkür
3: ederiz. Gurur verici gelişmeler.
1: Çok teşekkür ederiz. Herkese çok teşekkür ederim. Aynı Hocam, Tuba Hocam, Serkan Hocam. Efendim, esas meseleyi böyle hızlıca kapatmak durumundayız. Süremizi doldurduk. Gelecek hafta buluşmak üzere. Hayırlı geceler.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk-Yunan anlaşmazlıklarının hangi sorunlar etrafında şekillendiğini ve bu sorunların nasıl sonuçlanabileceğini Profesör Doktor Enis Tuğçay'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

Bir mutasavvıf sanatkar, bir de gazeteci yazar. İki kadim dostun bir göz aşinalığından başlayıp 40 yıllık dostluğa yaslanmışlığının iki kapak arasına girmiş son durağı bir kitap. Sen bu dünyaya niye geldin? Gazeteci Ahmet Tezcan soruyor, Ahmet Özhan anlatıyor. Soru yeni bir soru değil elbette. Hafızamıza Yunusça kazınmışlığı da var. Yunus, sen bu dünyaya niye geldin? Evet, yeni değil ama eskimiş de değil. Zihin ve kalp egzersizlerinde çok güçlü, çok ağır bir yeri var. Tezcan soruyu bir kez daha sorunca Özhan, asıl soru bu diye başlıyor cevabına. Sorulması gerekeni sormaz, cevabı bulamazsan, yine onun buyurduğu gibi göçtü kervan, kaldık dağlar başında dersin diyerek tekrar sözü ve manayı Yunus'a havale ediyor. Kitabın seyri, okuru iki dostun sohbetine şahitlikle başlatsa da kendi sorusunu kendine hatırlatması ve yöneltmesi için bir teklif ve fırsat. İnsan için iman, İslam, derviş olabilmek, geçmişe özlem mi, bugün de var olabilmesi mümkün mü? Bu değerlere dönüş, bağlanış, irade mi, nasip mi? Kararın huzuru ne, imtihanı ne? İncitmek yanlış. Peki ya incinmek? O da bir başka hata mı? Ya incinmemek mümkün mü? Buyurun size insanlık hallerinin çeşitli soruları. Liste hayli uzun. Ama gelin biz o baştaki soruya dönelim, izi oradan sürelim. Yunus'u anarak diyelim, sen bu dünyaya niye geldin? Herkes kendi adını koysun Cenab-ı Yunus'un yerine ve sorsun. Bakalım ne kadar yanacak yüreğimiz?

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Osmanlı ve Afrika'yı konuşacağız. Biliyorsunuz bir süre önce bu akşamki değerli konuğumuz Halim Gençoğlu'yla Batı'nın Afrika talanını konuşmuştuk. Ara ara aynı dönemde mukayeseli tarih adına Osmanlı'dan da söz etmiştik Afrika'da 4 asır varlığından. Örnekler de vermiştik ama bu akşam sadece bu defa belki tersi Batı'nın Afrika talanına da dair bir takım veriler veririz yine görmek açısından. Ama esas konumuz Osmanlı Devleti'nin, Devlet-i Aliye'nin Afrika'daki yönetimi, varlığı neler yaptı, izleri neler. Her zaman olduğu gibi kitapları da tanıtmak istiyorum.

0: ediyorum. Kırmızı Kedi Yayınları'ndan Başkonsolos Afrika'daki son Osmanlı Mehmet Remzi Bey. Bunu da daha önce konuşmuştuk, YouTube'dan açarsanız görebilirsiniz. Batı'nın Afrika talanı tekrar gösteriyorum Kronik Yayınları'ndan. Kitap bir sürü baskı yapmaya hazır. Afrika'yı kıta olarak genel kim nerede ne yapmış görmek için çok önemli. Yine Türk Tarih Kurumu'ndan Güney Afrika'da Osmanlı Kültürel Miras. Zaten Güney Afrika'da Osmanlı Kültürel Mirası, öyle bir şey var mıymış? Bayağı bir kitap hazırlanmış belgeyle. Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Halim Bey. Değil mi, biz Güney Afrika, yani Nelson Mandela'yı biliyoruz galiba.
1: Evet.
0: Genel kültürü olanlar, yani yarışmalarda falan da soruluyor. Ama sorsak, akademide bile sorsak zannediyorum, Güney Afrika'da Osmanlı kültürel mirası deyince cevap alabilir miyiz?
1: Güney Afrika'ya uçarken ya da işte geri dönerken o istikametten geliyorsunuz. Yukarıda o coğrafyaya uçanlar bilir.
0: Kaç saat uçuyorsunuz?
1: 11
0: böyle?
1: Saat uçuyorsunuz.
0: 11.
1: Evet. Şimdi orada tabii gördüğünüz bir harita var. Sürekli uçağın önünüzde, sizin takip ettiğiniz rotada. Nil Nehri gerçekten muazzam bir nehir. Yani Afrika'ya Allah'ın bir lütfu. Ben Nil Nehri'nin akşam yani bir gün Kahire'ye yolu düşen olursa, orada Nil Nehri'nin üzerinde şeyler vardır. Böyle sandalyelerde, çok derme çatma sandalyelerde çok güzel çay yaparlar. Nil Nehri eser or, Nil Nehri'nin esintisini alırsınız. Bunu tavsiye ederim. Yani Kahire'de o iki yakayı birbirine bağlayan köprünün üzerinde onu hissetmelerini, yani sadece piramitlerden ibaret değil Mısır. Orada anlayacak aslında orayı ziyaret edenler. Yani Nil Nehri gerçekten nasıl o coğrafyaya hayat veriyor. Şimdi bu Nil Nehri dediğimiz aşağıya Sudan'a kadar iniyor. Çok çok muazzam bir nehir. Debisi çok yüksek. Şimdi ben onu tabii haritadan, o kadar büyük ki çok rahat gözüküyor. Ve şuna tabii aklıma geliyor. Ey gidi diyorum. Ecdadımız. Çünkü Evliya Çelebi orayı gezdiği zaman öyle güzel anlatıyor ki, Nil Nehri'nden aşağı doğru iniyor, takip ediyor kendisi. Sudan'a geliyor, yani şimdi işte
0: ne yazık
1: Etiyopya
0: ki.
1: Olan, ne yazık ki tabii çok çileli bir
0: çok
1: coğrafyaya
0: dramatik.
1: Döndü.
0: Evet.
1: Ama o zaman Özdemir Paşa orada öyle bir hakimiyet kuruyor ki, bakın.
0: O zaman derken?
1: O zaman dediğim 1550'ler.
0: 16. yüzyıl.
1: Tabii. Yani öyle bir hakimiyet kuruyor ki onun vefatından ki Özdemir Paşa aslında Yemen'de Sana şehrinde vefat ediyor, fakat Afrika onun öyle bir Habeş Beylerbeyi bu arada. Öyle onun,
0: sevdalı mı?
1: Afrika? O kadar sevdalı ki kendi vasiyeti gereği cenazesi Yemen'den karşıya mı, Kızıldeniz'den yani karşıya geçiriliyor ve Eritre, bugün Eritre'de olan Şeyh Durbuş mezarlığında metfundur. Oraya gömülüyor. Onun vefatından takriben 100 yıl sonra Evliya Çelebi bu coğrafyadan, o Nil Nehri'nden aşağı iniyor. Onun yaptırdığı, bugün Etiyopya ile Sudan sınırında olan bir cami görüyor ve o caminin Özdemir Paşa tarafından yaptırıldığını ben çok yazdım, çizdim kitaplarımda da, hatta hükümete de söyledim ki, ya biz bu camiye niye sahip çıkmıyoruz, bu bizim Özdemir Paşa'nın yaptırdığı cami. Tam tarif ediyor bunu Evliya Çelebi, tek minareli, çok mütevazi, çok güzel bir cami. Nerede olduğu da belli caminin. Özdemir Paşa Evliya Çelebi diyor ki, bakın 100 yıl geçmiş aradan, ama ona rağmen diyor ki Özdemir Paşa bu coğrafyada o kadar büyük bir tesir bırakmış ki burada diyor 4000 atlısıyla bu coğrafyada diyor koştuk.

0: oluşturduğu 4000 atlısı halen diyor korsanların korkulu rüyasıdır. Halbuki öleli adam 100 yıl olmuş. Yani düşünün, öyle bir korku salmışsınız ki. Mesela bir örnek vereyim. Orayı tam o arada işgal etmek isteyen bir Portekizli korsan var. Antonio de Saldana adamın adı. Geliyor oraya işgalci ama görüyor Özdemir Paşa'yı, oradaki heybetini. Bu arada Özdemir Paşa 80 yaşında. Bakın, çünkü 75 yaşında geri çekilmek istiyor. İstanbul'a yazmış Kanuni Sultan Süleyman'a ki ben artık yaşlandım. Eşi de bu arada Mısır'da bir büyük bir Türk beyinin kızı. Onu yani döneceğim geri diyor. Hani artık emekli olayım. Ama biliyorlar onun kudretini. Diyorlar ki yok diyorlar, sana daha büyük çok ihtiyacımız var. Daha büyük görev veriyorlar. Habeş Beylerbeyi oluyor o zaman işte. Orada daha 15 sene kalıyor Habeş'te, Sudan'da. Onun tam evi oluyor o coğrafya. O yüzden cami yaptırıyor. Mezarı da orada. Özdemir Paşa'dan korktuğu için Antonio de Saldana dediğimiz adam korkudan aşağıya iniyor Mozambik'e kadar. Mozambik'ten yani daha aşağı iniyor. Bakıyor ki ben Özdemir Paşa'nın olduğu yerde karaya çıkamam. O yüzden iniyor Ümit Burnu'na. Kep Dağı'na bir saat uzaklıkta bir yer var. Ben giderim oraya arada sınavları şey yapmak için, öğrencilerin sınavlarını okurken. Çok sakin bir yerdir. Orası Saldana Bey, Saldana Körfezi. Antonio Saldana'dan ismini alıyor. Portekizli general diyelim. Yani Özdemir Paşa bu arada, bakın şöyle, şunu da bir açıklık getirmek lazım. Şimdi Yavuz Sultan Selim Han Mısır'a, Afrika'ya ayak basan ilk Türk hükümdarı.
1: Zaten soru, neden Yavuz Sultan Selim aklınızda düşüyor?
0: Çok önemli bir, yani Yavuz Sultan Selim...
1: Kalbinize de düşüyor herhalde.
0: Tabii ki, yani Yavuz Sultan Selim mesela Kanuni Sultan Süleyman oğlu Trabzon'da doğmuştur ama bana...
1: Hemşerim diyorsunuz.
0: Benim karakterime daha yakın Yavuz Sultan Selim'dir. Zaten dediğim gibi çalışmalarımda da 30 küsür yıl Trabzon'da kalıyor Yavuz Sultan Selim. Hem şehzadeliğinde hem Sancakbeyliğinde. Çok uzun bir süre ve orayı çok iyi takip ediyor. Aşağıya iniyor, hem Gürcistan'a iniyor, orayı oradaki...
1: Yukarı çıkıyor herhalde.
0: Hem yukarı çıkıyor hem aşağıya İran'a iniyor, oradaki çatışmalardan haberdar. O yüzden doğuyu çok iyi takip ediyor. Bazen işte karşıda Kefe'ye, orada Osmanlı idaresinde orayı takip ediyor. Kırım Hanlığı'nı yine gözlemiş. Yani bunlar noktalarında...
1: Yavuz Sultan Selim'in yaptıklarına Afrika'yı ekleyince, ki siz anlata bitirememişsiniz ki doğru. O zaman ona çok şey borçlu olduğumuzu, hatta sadece biz değil Afrikalıların da çok şey borçlu olduğunu anlıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Buyurun devam edin.
0: Efendim, bugün Topkapı Sarayı'na gittiğimiz zaman sadece buradan bile baksak... Topkapı Sarayı'nda 24 saat Kur'an okunan bir yer var. Mesela insan gerçekten duygulanır. Bunu Yavuz Sultan Selim Han'a borçluyuz. Çünkü halifeliği oradan alıyor. Hadimül Haremeyn unvanıyla dönüyor Mısır'dan. Çünkü Hazreti...
1: Belki bilmeyenler vardır. Dönerken neden gece geldiğini ve nasıl geldiğini de ekleyin bari.
0: Tabii. Şimdi Hazreti Fatma'nın işte o ne yazık ki Kerbela olayından sonra kutsal emanetleri kaçırıp götürdüğü yer Mısır. Oraya kaçıyor. Orada Fatimi Devleti kuruluyor Hazreti Fatma'nın isminden ötürü. Ve o devletten dolayısıyla sonra Memlüklere kalıyor. Şeye kalıyor, Tulunoğullarına.
1: Bu arada
0: sonra,
1: o devlet ezanı değiştiriyor.
0: Evet.
1: Yani öyle
0: sonra
1: değişik bir devlet.
0: Orası ayrı tabii bir mesele. Sonra Tulunoğulları, İşitler, Memlükler derken Osmanlı'ya kadar geliyor bunlar. Hatta bazı yazışmalar da çok ilginçtir. Osmanlı Devleti'nin mesela Memlükleri yıktıktan sonra aslında oradaki bazı Türk beylerine sırf bilerek zarar vermemiştir. Yani Osmanlı sadece tehdit gördüğü için Memlükleri yıktı.
1: Bu arada Hazreti Fatıma dedik, yanlış söyledik galiba.

0: Kerbela.
1: Evet, Hazreti Fatma Peygamber Efendimiz'in kızı.
0: Ama Kerbela ile alakası.
1: Ya oradan kaçan bir aile var işte. Hazreti Hüseyin, Hasan Hüseyin
0: Evet.
1: çocukları.
0: Çünkü Fatıma anamız çoktan göçmüştü.
1: Ama onun ekibi gidiyor.
0: Evet.
1: Yani Fatimi Devleti'nin ismini oradan alır.
0: Anladım.
1: Yani onun soyundan kaçanlar ki Hazreti Fatma'nın
0: Evet.
1: çocukları. Onu kastettim. O aile yani. Aile
0: Belki
1: oraya
0: yanlış anlaşılır diye tedirgin oldum.
1: ailenin oraya kaçmasıyla yani o aile getiriyor kutsal emanetleri. Yani Yavuz Sultan Selim'in aldığı kutsal emanetler şeyden işte Memlüklerin yıkılmasıyla Kahire'den getirdiği kutsal emanetlerin neden Mısır'da diye sorarsalar hani Mekke'de olması lazım değil mi? Peygamber Efendimiz orada ama değil.
0: Ama o da Türkiye şey Osmanlı'ya getirirken karanlığı seçiyor. Olur da çok itibar görür ve bundan gururlanır diye.
1: Öyle diyenler de var ama bir kaynakta da şey diyor onun için.
0: Yaygın şey bu herhalde.
1: Onu,
0: Kanaat bu.
1: tabii biliyorum onu da şey
0: Neyse
1: de
0: bizim
1: diyen var.
0: zaten konumuz değil. Buyurun devam edin siz Afrika ve Yavuz'dan.
1: Efendim Yavuz Sultan Selim'in tabii bugün mesela Arap kaynaklarına baktığımız zaman ben İbni Haldun'un mukaddimesinde çok Türklere atıf yapıldığını gördüm. Orada tabii Memlükleri şöyle görmek lazım. Memlük komutanlarını onu o yüzden açıklamak istedim. Mesela Özdemir Paşa da bir Memlük komutanıydı. Yani buna benzer birçok komutanı Osmanlı Devleti korudu. Sadece hükümetin düştüğü hatayı tabii Osmanlı Devleti Memlükleri yıkarak o coğrafyaya hakim oldu. Tabii Filistin'i önemli diğer bir coğrafya tabii Filistin toprakları da oradan geçiyor çünkü Suriye'den Filistin'i alıyor. Ondan sonra Sina Çölü'nü geçiyor. Mesela bunu pek araştırmamışlar belki tarihçiler. Ben Türk kaynaklarında görmedim. Millet zannediyor ki Sina Çölü'ne Bismillah dedi de geçti. O kadar kolay değil. Kafayı kullanmış Yavuz Sultan Selim. Her Sina Çölü'nü geçmeden önce oraya bir ekip gönderiyor. Her 30 kilometrede su kuyusu açılmış Sina Çölü'ne. Yani akılla gidiyor. Yavuz Sultan Selim tabii ki çok büyük bir mücadele aynı zamanda. Yani her ne kadar ne koyarsan koy oraya istediğin kadar kuyu
0: Tabii,
1: koy.
0: evet.
1: 300-400 kilometre bir
0: Bir taraftan tabii Portekizliler geliyor Hicaz'ı almak üzere, değil mi? Söylüyorlar da yani bunu gizli saklı da değil.
1: Evet.
0: Memlük Devleti var. Burada da Şah İsmail var.
1: Tabii. Zaten Şah İsmail ile
0: Yani Yavuz Sultan
1: Memlükler
0: Selim orada birkaç şeyi bir arada, krizi bir arada yönetiyor.
1: evet. Tabii geliştirmiş olduğu Fatih'ten beri Osmanlıların geliştirmiş döktürdüğü toplar var. Bunlar asıl savaşın tabii rengini değiştiriyor. Bu yazışmalar var aralarında mesela Yavuz'a mektup yazıyor Memlük Sultanı. Benim de yani sen kendini büyük şey zannediyorsun ama ben de biz de işte Moğolları yendik. Çünkü biliyoruz.
0: Evet. Şimdi bir taraftan özür dilerim kesmiş oldum sözünüzü Halim Bey. Biz Afrika'daki varlığımızı da yeni konuşuyoruz zaten.
1: Doğru.
0: Ama şu anda anlatırken bile siz şunu görüyoruz. Altını çizmek adına söylüyorum. Memlükler var zaten Afrika'da. Ve Yavuz Sultan Selim diyorsunuz ki ilk Osmanlı padişahı Afrika'ya ayak basan.
1: Doğru.
0: Yani biz çok uzun yıllardır, çok uzun zamandır Afrika'dayız. Yani
1: 1517.
0: sadece 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim'in ayak basmasıyla değil, Memluklarla daha da geriye, Tolunoğulları değil mi?
1: Tabii 1200 sene önce cami yapmışız orada. Ben orada gittim namaz kıldım mesela.
0: Evet.
1: Yavuz'un yani biz Türk milleti olarak Tolunoğulları biliyoruz. Abbasi Devleti'nde bir ordu komutanı aslında Tolunoğlu
0: Askerlik
1: Ahmet. Tabii.
0: vazifesini yapıyorlar, evet.
1: Bir de şunu unutmamak lazım. Yavuz Sultan Selim aslında onun o coğrafyaya gitmesi Arap kaynaklarından ondan
0: Ha,
1: bahsetmiştim.
0: evet.
1: Onun orada mesela Arap kaynakları şunu diyor. Bu aslında Memlükler zaten çatışma içerisinde.

0: içerisindeydi, içerisinde. Yani yıkılmak üzereydi kendi içinde. O yüzden başlamıştı Safevilerle ve diğer işte Roma gibi devletlerle şeye ittifaka, Osmanlı aleyhine. Diş tutmaya başladılar. Çünkü içinde çatışmalar var. Çerkezler var içeride. Türkler var.
1: Halbuki Şah İsmail'le düşmanlar da bir
0: taraftan.
1: Tabii
0: ki.
1: Ama sonra
0: zaten
1: Sünnidir Osmanlı'ya karşı bir stratejik şeye
0: yanlışa düşüyorlar açıkçası. Onu söylemek icap eder. Yavuz Sultan Selim'in Arap kaynakları öyle diyor. Gelmesiyle diyor aslında sulh olmuş oldu diyor Arap kaynağında okudum bunu çünkü. Yani Mısır coğrafyasını diyor daha huzura erdi. Bir de bizim Yavuz Sultan Selim'in şöyle bir şeyi vardır bir de. Mesela 1517'de geliyor Yavuz Sultan Selim. Ben bunu batı kaynaklarıyla da teyit etmek istedim. Dönemin batı kaynakları. Mesela 1857 yılında bile çok daha sonra meşhur Alman filozof Engels.
1: Evet, Yavuz Sultan Selim'den söz ediyor gidiyor Engels.
0: Gidiyor adam Mısır'a. Bu arada Karl Marx'la beraber kitap yazıyorlar bunlar. Dönemin entelektüelleri, batı dönem entelektüelleri diyelim. Engels diyor ki 1857'de diyor Mısır'a gittim. Orada diyor aslında çok bunu itiraf etmiş olması çok ilginçtir. Çünkü bu adam Türk de değil, Müslüman da değil. Diyor ki Mısır'da Cezayir'e gittim diyor. Cezayir'de aslında Osmanlı'ya diyor Osmanlı'dan yardım istiyor diyor Cezayir Selim Kutemi Cezayir'in sultanı. Selim Kutemi yardım istiyor. Bakın 1512. Bakın Memlükler oralarda ama bir şey yapamıyorlar Portekizlere. Osmanlı'dan yardım istiyor. Osmanlı'da yolluyor Barbaros Hayrettin Paşaları işte. Piri reisleri o dönemde. Yani bizim Osmanlı donanması o zaman gidiyor oraya. O zaman bu dostlukla beraber yani çekilmiyor oradan Osmanlı. Bugün mesela bizim Turgut Reis'in mezarı Libya'dadır. Bingazi'de.
1: Evet.
0: Libya'da bir sürü kuloğlu Türk ailelerin mezarları var. Biz
1: seyircilerimiz Mim Kemal Öke'nin Turgut Reis romanını da okuyabilirler.
0: Evet.
1: Tarihi roman.
0: Çok güzel
1: ama
0: bir çalışma.
1: Bir taraftan da tarihi de öğrenebilirler. Belki roman olduğu için daha da severek öğrenirler.
0: Evet.
1: Şimdi burada sizin makalenizde şöyle notlar var. Müsaadenizle onları
0: buyurun
1: aktarayım. Selim'in Hint Okyanusu'ndaki Portekiz genişlemesine karşı mücadelesi Afrika'daki yerel yöneticilerle ittifak kurmasına imkan sağladı ve bu yöneticiler Avrupa saldırılarından korunmak için defaatle Osmanlı'dan yardım istediler.
0: Evet.
1: Bugün de işte şu anda devam eden savaş dahilinde yolların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Yine diyorsunuz ki Mısır üzerindeki kontrolü Yavuz Sultan Selim'in, Osmanlıların Kızıldeniz'i, Afrika, Orta Doğu ve Asya'yı birbirine bağlayan ticaret yollarını da kontrol etmelerine imkan sağladı. Bu yollar üzerindeki kontrol, Hint Okyanusu'ndaki ticaret üzerinde tekel kurmaya çalışan Portekizlilere karşı durmalarını mümkün kıldı. Ve Selim döneminde ve sonrasında Osmanlı'nın Afrika'daki varlığı Sudan ve Afrika boynuzundan gelen ticaretin Müslüman dünyasının geniş ticaret ağlarıyla bağlantıda kalmasını sağladı.
0: Tabii.
1: Şimdi burada küresel çok önemli bir iş de yapmış oluyor
0: tabii
1: aynı
0: ki,
1: anda.
0: Tabii.
1: Yani
0: işte Arap kaynaklarından çevirdim orayı.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani onları Arap kaynakları söylüyor. Arap derken Afrikalılar yani
1: Arap Afrika.
0: Yani Mısır dünyası, Mısır'da çıkan eserler, Sudan'da, Ürdün, Beyrut'ta basılan
1: bizde
0: Arapça.
1: Yok mu bu?
0: Ne yazık
1: notlar
0: ki bunlar Türkçe'ye çevrilmedi ya. Bu konuda şunu da hatırlatmak isterim. Yani bizim bir Afrika kitaplığımız bile yok. Az önce dediniz ya Afrika'yı yeni konuşuyoruz. Hı. Çok doğru. Yani biz birkaç çalışma yaptık. Birkaç hoca var yazıp çiziyor ama bizim o kadar önemli bu kaynakları yazıp çizmemiz gerekiyor ki bakın Emin Paşa 1880'lerde Uganda'ya, Tanzanya'ya gidiyor, o coğrafyayı yazıyor. Bu bahsettiğim Emin Paşa Trabzon'da Hayrullah Efendi Takma ismiyle hekimlik yapmış bir adam. Bakın gidiyor Uganda'ya, o coğrafyanın hem hayvanatını yazıyor hem zoolojisini, yani hayvanat bilimi ve bitki bilimini yazıyor. Bu çalışmayı 1888'de İngilizler çevirmişler. 600 sayfalık bir kitap. Ya biz böyle bir çalışmayı hala Türkçe'ye çevirdiğimiz yok. Şimdi ben bir yayın evine sordum. Dedim ki ya şunu çevirdim, yayınlar mısınız? İyi de bir yayın evi yani. Yani çalışan yayın evleri, iyi bilinen büyük yayın evleri. Dedi ki hocam okumuyor ki kimse. Halbuki Çin ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın Çin Afrika'da bahsettiğim bu tür yayınları alıp çeviriyor.
1: En önemli Çin, yeni aktör.
0: Efendim Çin. Bugün Halil İnalcık Hoca'nın eserlerini Çin aldı, Çince'ye çeviriyor. Adam büyük hesap yapıyorlar. Demek ki bu bölgede 30-40 yıllık, 50 yıllık planları var.
1: Sıkı bir okuma yapıyor bir kere.
0: Biz bir şey yaptığımız neden yok?
1: Biz de yapıyoruz.
0: Bizim o kadar iş adamımız
1: var. Yeterince değil maalesef.
0: Tabii o zaten burada yani yapıcı eleştiri yapmaya çalışıyorum
1: ki. Evet, o misyonu genişletmeyi henüz gerçekleştiremiyoruz gözüküyor. Evet. Bu arada yine sizin makalenizde Afrikalı Müslüman alimler, tüccarlar, sufiler özellikle Osmanlı yönetimi altında Kahire'ye sık sık ziyaret ettiler. Orada bir medeniyet inşasını da evet. gerçekleştirmiş
0: onu gözüküyorlar. Onu Osmanlı'ya borçluyuz. Osmanlı Devleti bunu öncelikle o coğrafyanın güvenliğini sağlayarak başardı. Bunu da dediğim gibi yine Arap kaynaklar o coğrafyada orada yapılan medreseler. Bakın şu çok önemli. Bizim vakıf sisteminin ne kadar büyük bir şey olduğunu bilmiyoruz. Evet. Gülbahar Hatun, Yavuz Sultan Selim'in annesi. Kadın bir taraftan cami yaptırmış Rize'ye. Bakın o kadar önemli bir şeyden bahsediyor. 500 yıl önce. Bir taraftan da Elezer'de, yani Kahire'de Elezer Camii'nin şimdi sonra üniversite oldu orası. Elezer Camii'nin orada yetimhaneye yardım ediyor vakfı. Gülbahar Hatun'un vakfı. Ya Allah aşkına yani oraları nereden hesap ettiniz de oraya da yardım edin. Filistin'e yardım ediliyor o zaman. Yani vakıf sistemimiz, Osmanlı vakıf sistemi oraları ayırmıyor o Anadolu'dan.
1: Tabii tabii Kudüs'teki işte Hürrem Sultan Vakfiyesi'nde görüyoruz.
0: Evet.
1: Amy Singer'in bir Amerikalı'nın doçentlik tezinde okumuştum ben de. Hala yaşıyor o. Ne denir? Yer. Ve dünyada pek çok önemli insan, yani daha sonra işte diasporaya dönüşmüş belki notlarında o oranın çorbasını içtiğini anlatıyor. Her gün 500 kişiye yemek veriyor asırlardır.
0: Güney Afrika'da benim çok sevdiğim bir hoca vardı, cami hocası. Çok yakın arkadaşımdı Şeyh Şiraz Johar. Büyük bir alimdi aslında. 5-6 dil biliyordu. Vefat etti Allah rahmet etsin. Çok kıymetli bir hocaydı. 1950'lerde Mekke'de okumuş. 7-8 yıl kalmış Mekke'de. Arapçası o yüzden çok iyiydi. Bana dedi ki halim ben gittiğim zaman Mekke'ye Osmanlı sistemi devam ediyordu, okutma sistemi. Bizde diyor mezhepler okulları vardı. Maliki, Hanbeli, Hanefi, Şafi. Ben hepsine gitmeye çalışırdım ki hani bir müçtehit olamasam da hani bunlara hakim olayım ki zaten kendisi Şafi'ydi. O az önce dediğiniz şey var ya mesela orada diyor sabahları Osmanlı'dan kalan şey gelenek vardı. Çorba geleneği devam ediyordu benim dönemimde diyor. Tabii sonra diyor haca falan gittim diyor. Kalkmış diyor tabii Suud ailesi.
1: İnşallah tekrar koyarlar.
0: İnşallah ne kadar güzel o vakfiyeden kalan şeyi bir hatıra o yani.
1: Bu arada şöyle bir tavsiyede bulunuyorsunuz. Çok güzel bir tavsiye ve biraz da ikaz. Afrika'da görev ve giden diplomat ya da konusu ne olursa olsun insanlar gitmeden önce ya Fatih Yavuz Selim'de Yavuz Sultan Selim'in türbesini ve bu arada Ahmet Bin Tolu'nun da Mersin'deki kabrini ziyaret etsinler. İşe öyle başlasınlar diyorsunuz.
0: Efendim bu işin maneviyatına...
1: Ahmet Bin Tolu'nun da kim olduğunu söyleyin. 1200 yıl önce Afrika'da ne yapmış?
0: Efendim bu işin yani ruhunu kaçırırsanız ne yazık ki gittiğiniz bölgelerde ben yani çok memnun değilim bazı büyükelçilerimizden. Üzülerek söylüyorum. Çünkü yani bu kadar arkamızda böyle bir geniş bir mazi var, tarihi bir miras var. Sen yani eğer oraya 500 küsur yıl önce gitmiş Yavuz Sultan Selim'i anlamadan o coğrafyada görev yaparsan yaptığın çok da yani bir manayı taşımaz yani. Çünkü bir yerleri bir şeyleri kaçırmış olacaksın. 800'lü yıllarda 868'de oraya cami kurmuş Tulunoğlu Ahmet bir Türk beyi kurduğu emirin adına daha Türkiye yok ortada bakın. Emiratül Devletül Türkiye diye geçiyor kurduğu şeyin adı. Yani paraya öyle bastırmış.
1: Madeni paraya bastırmış.
0: Tabii.
1: Türkiye.
0: Yani, Türkiye diyor de resmen. Yani böyle bir şahsiyetin, Tulunoğlu Ahmet'in tanımazsan.
1: Evet,
0: yani
1: Kabri Mersin'de diyorsunuz.
0: Kabri Mersin'de çünkü o zaman o coğrafya Mısır'dan başlıyordu. Oraya kadar hakimdi. Yani Suriye, Şam, işte Mersin o coğrafya Hatay'a kadar aynı bölgenin parçasıydı. Tulunoğlu Ahmet o yüzden o coğrafyada çok gezmiştir. Mezarı da dediğim gibi Mersin'de. Yavuz Sultan Selim Han işte kabri Fatih'teki Yavuz Sultan Selim Camii'nin haziresindedir. Yani bu insan için bir mutluluk olmalıdır. Yani ben madem atıyorum Nijerya'ya gidiyorum göreve ya da Güney Afrika'ya. Yani buraya ilk bu coğrafyaya, yani bu bilinci, bu şuuru eğer biz anlatamazsak biz diplomatlarımıza, onlardan da çok böyle iştahlı görev beklemek biraz zor olur.
1: Yine bir not, demin biraz Engels üzerinden söylediniz ama bu notu da tekrar altını çizmek istiyorum. Diyorsunuz ki Portekiz kaynakları 1492 yılında Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da Hristiyan dünyası için en büyük tehlike olduğunu yazarlar diyorsunuz. Belki biz Portekizlileri daha arşivlerine baksak neyden coğrafyanın korunduğunu da anlayacağız. Çünkü Batı'nın Afrika talanında Portekizlilerin de önemli bir şeyi var, payı var. Ve eğer tersi olsaydı?
0: Tersi olsaydı ne olacaktı? Bugün Mısır'ın %80'i Hristiyan olacaktı. Yani şöyle söyleyeyim. Mısır,
1: yani
0: Cezayir,
1: sadece Hristiyan hem olurdu başka da.
0: Talan olurdu, sömürge olurdu. Orada ne cami kalırdı Memlüklerden kalan ya da Tulunoğullarından kalan. Yani bir şey, hiçbir şey kalmazdı. Abbasi dönemi de var orada biliyorsunuz. Yani İmam Şafii'nin mezarı orada. Şimdi biz şunu şöyle tersten de okuyabiliriz. Mesela benim Güney Afrika'da Osmanlı Mirası kitabımı, yani ismini duyan, hani onu bilmeyen
1: tekrar
0: şöyle düşünebilir. Hani şöyle düşünebilir. Bunun bir başka versiyonu da Kronik Yayınları'ndan çıktı. Bu belgeyle, bu sadece belgedir o kitap versiyonu. Diyor ki adam mesela, ya Güney Afrika'da bizim ne işimiz var? Güney Afrika yani coğrafi sınırlarımızın çok dışında ama işte burada hilafet makamının rolü ortaya çıkıyor. Osmanlı hilafet makamı neler yapmış demek ki?
1: Neler yapmış?
0: Neler yapmış? Osmanlı aslında bunu meşhur dil bilimci, İngiliz dil bilimci William Redhouse 1870'te cevaplıyor. Diyor ki bazı diyor İngiliz oryantalist, bazı diyor oryantalistler zannediyor ki 1877'de yazdığı bir makale. Bazı diyor oryantalistler zannediyor ki Osmanlılar hilafet makamını tesadüfen almıştır. O aralar aslında şey tartışmaları yapılıyor. Hilafet makamı Kureyş ailesinden gelmeli. Bir nifak ortaya atılmaya çalışıyor Vahabilik yoluyla. Fakat bakın William Redhouse gibi bir adam diyor ki halbuki Osmanlı Devleti bu makamı yapmış olduğu faaliyetleriyle hak etmiştir. Sibirya'dan Güney Afrika'ya kadar alim yollamış, onların maaşlarını ödemiş bir devlet.
1: Sibirya'dan?
0: Ümitburnu'na kadar, yani tam uç, dünyanın iki ucu, oralara diyor alim yollamış bir imparatorluktan, hilafet makamından bahsediyoruz diyor. Bakın ben demiyorum bunu. Yani bir İngiliz oryantalist William Redhouse, ki Redhouse sözlüğünün, meşhur sözlüğün yazarı.
1: Siz de söyleyin neler gördünüz?
0: Efendim benim gördüğüm, gözümle gördüğümü söyleyeyim size. tarihçi olmaya da gerek yok bunun için.

0: bakın, Ümit Burnu'ndan yukarıya doğru arabayla çıkın. Johannesburg'a doğru sahil yoluna Gardens Road derler. Çok güzel bir coğrafyadır, Hint Okyanusu. Bir bakıyorsunuz karşınızda önce bir Nurul Osmaniye Camii var Pal şehrinde. Nurul Osmaniye ki burada Hicaz Demiryolu madalyaları dağıtılmış. Yani Güney Afrika Müslümanları o kadar memnun olmuşlar ki Osmanlı Devleti'nin Hicaz'a bir insanların kolay gidip hac yapabilmesi için Hicaz'a İstanbul'dan Hicaz ve Sudan, Hayfa'da
1: tabii. Hem de ne imkansızlıkların olduğu zaman
0: o dönemde yani ne biçim bir yani fedakarlık düşünülmüş. Güney Afrika'nın zengin Hintli Müslümanları da demişler ki ya biz neden buna kayıtsız kalıyoruz? Bakın ben bu belgeleri yayınladım. Madagaskar'dan, Mozambik'ten, Mauritius'tan küçük ada devletler bunlar. O Afrika'nın ne bilmiyorum hangi şartlarda onları yollamışlar ama Johannesburg'daki konsolosumuza geliyor paralar. Onlar direkt Londra Büyükelçiliği yolluyor, İstanbul'a geliyor sırf Hicaz Demiryolu'na biz de yardım edelim diye.
1: O şerefi biz de paylaşalım.
0: Tabii. Osmanlı Devleti de bunu kayıtsız kalmıyor. Onlara Hicaz Demiryolu madalyası yolluyor. Ebu Bekir Efendi'nin Güney Afrika'ya gönderilen Erzurumlu alim, onun oğlu Hişam Nimetullah Efendi var, müderris. O dağıtmış bunları. Bu Güney Afrika gazetelerinde ortaya çıkan şeyler. 1904-5 o tarihler. Şimdi caminin adı da Nurul Osmaniye. Osmanlı'nın nuru işte. Ki burada da Nurul Osmaniye semtimiz var. Efendim oradan biraz daha yukarı çıkıyorsunuz. Sultan Abdülaziz Han'ın ismini taşıyan bir cami var. Mescidül Aziz. Bakın buradan anlattığım zaman kimisine hikaye gibi gelebilir. Gitsin görsün. Mescidül Aziz, Sultan Abdülaziz kendi cebinden, hazinesinden verdiği için, oraya yardım yolladığı için. Çünkü 1861'de Güney Afrika Müslümanları camiyi tamamlayamıyorlar. Diyorlar ki ya bu arada haca gidip gelmeye başlamışlar. Osmanlı hilafetini öğrenmişler. Çok uzak. Fakat birkaç işte senede gidip geliyorlar hacca. O zaman tabii Süveyş kanalı açılmamış henüz. Haca gitmeden, tabii haca gitmenin de bir yolu var. Onu da bilmez şimdi bazı seyircilerimiz bilmeyebilir. Haca gitmeden önce Osmanlı orada bir karantina sistemi uygulamış. Haca gitmeden önce Mısır'da, Kahire'de sizi karantinaya alıyor. Yıkanıyorsunuz.
1: Hastalık taşımayın diye.
0: Hastalıktan tabii bekliyorsunuz orada. Bunu merhum İsmail Hakkı Uzun Çarşıda Hoca'nın Mekke-i Mükerreme Emirleri kitabını çok güzel anlatır. Orada bekliyorsunuz. Mısır'da hastalığınız yoksa kafileye katılıyorsunuz. Geçiyorsunuz Filistin yoluyla oradan aşağıya Mekke'ye iniyorsunuz.
1: Tabii Kudüs'e de uğruyorlar
0: tabii
1: o zamanki hacılar.
0: Tabii ki o yüzden dolayı zaten orayı kullanıyorlar. Dolayısıyla
1: orada kalalım yolda. Araya gidip dönelim.
0: Tamam.
1: Küçük bir ara, birazdan buradayız.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Firuze Bulut Yıldız. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Evet, Osmanlılar ve Afrika'yı konuşmayı sürdürüyoruz Halim Gençoğlu hocamızla. Halim Bey, araya gitmeden önce hilafet, devlet-i aliye, hilafet ve Afrika ilişkisi dahilinde neler olduğunu, daha doğrusu hilafetin oradaki itibarını ve neden itibarlı olduğunu anlatıyordunuz. Mesela işte Hicaz Demiryolu ve dediniz ki hacca giderken insanlar böyle sağlık hizmeti de var. Önce kontrolden geçiyor Mısır'da, değil mi?
1: Doğru.
0: Ve belki rahatsızlıkları varsa gideriliyor. Çünkü virüs taşınabilir. O kadar kalabalık bir arada tedbir alınıyordu. Kudüs üzerinden hacca gidiyorlardı. Bu bahiste başka neler söylersiniz? Hilafet tabii bu arada Hint coğrafyasında da çok önemli. Ama Afrika'da galiba biz 1950'lerde 60'larda bile hala hilafet yaşıyormuş gibi oradan köylerden selam gönderenleri evet. işittik.
1: Şimdi efendim bunlar sadece kulaktan işitilen şeyler değil, belgelere de yansımış. Bir örnek vereyim müsaadenizle. 1948 yılında Güney Afrikalı bir Müslüman Hacı Adem vefat ediyor Durban şehrinde. Güney Afrika'nın Hint Okyanusu'na bakan bir şehridir. Çok varlıklı bir ailenin mensubu. Çocukları olmadığı için bütün mal varlığını Kızılay'a bağışlıyor. Bakın tarih 1948.
0: 48.
1: Osmanlı yıkıldı ne kadar
0: Güney
1: olmuş?
0: Güney Afrika.
1: Evet. Şimdi diyorlar ki işte efendim.
0: Bu çok çarpıcı bir örnek tabii.
1: Bu belge işte kitabımda var. Yani bunlar.
0: Şunda değil mi?
1: Evet. Bunlar.
0: Ben kitabı göstereyim. Belgelere ulaşmak isteyenler bu kitabı alabilir. Ya da bu kitabın kronik yayınlarından.
1: Çıkan versiyonu var evet.
0: Da kitap var. Olarak belgelerle birlikte hikayesi de.
1: Evet. Şimdi.
0: Onun adı nedir?
1: O da Güney Afrika'da Osmanlı izleri. Hı. Efendim bu çalışmalar bize aslında neyi gösterdi? Afrika'da sadece bu hattı istiva dediğimiz yani ekvatora kadar değil Osmanlı Devleti'nin işte mesela Sudan'da bugün Somali'de o coğrafyada Osmanlı Devleti'nin bıraktığı normal bir mimari miras da var. Yani bildiğimiz tarihi camiler
0: sadece
1: var.
0: Sadece camiler değil diyorsunuz.
1: Tabii. Kaleler var. Hala duruyorlar. Bunlar mesela Sudan'da, Massava'da devlet binaları. Fakat Ümitburnu'nda yapılan şeyler tamamen hilafetin gücüyle sırf o bölgede Müslümanlar sahipsiz kalmasın diye oraya düşünebiliyor musunuz efendim? 3 tane okul açılmış. Ümitburnu'nda birisi Cape Town'da sokak sokak söyleyebilirim size. Biri sokağında birisi. Bu kızlar için açılmış. Bakın bir tanesi Beytinkrah sokağı.
0: Okul kızlar için.
1: Kızlar için açılan birisi. Biri sokağında açılmış okul. Biz bunun müze yapılması için alınıp müze yapılması için çok uğraştık ama ne yazık ki başaramadık. Bir de Kimberley'de açılmış. Kimberley şehrinde. O da Ebu Bekir Efendi'nin oğlu Ahmet Atolla Efendi açıyor bunu. Sonradan Sultan Abdülhamit Han'ın iltifatına mazhar olduğu için bizim Singapur'daki ilk başkonsolosumuzdur Ahmet Atolla Efendi. Oradadır mezarı, Singapur'da. Orada vefat ediyor.
0: Burada gerçekten baskısı da çok güzel. Ben tabii teker teker açıp gösteremiyorum ama söylediğiniz her şeyi
1: belgeleri
0: belgesiyle
1: oradadır,
0: gösteriyorsunuz.
1: O benim yani Afrika'da 15 yılım 15 yıllık çalışmalarımın bir tezahürü. Dolayısıyla
0: bakın evet burada da diyorsunuz ki Ebu Bekir Efendi Ümitburnu'na varınca İslam okulu açtı.
1: Evet.
0: Ve Cape Town'lı siyaset adamı iki kişiden bahsediyorsunuz. Yine onlarla ilişkisinden iş adamı olarak bir takım yatırımlarından, hizmetlerinden.
1: Evet.
0: Tek başına bir devlet gibi değil mi? Ebu Bekir Efendi'nin hizmetleri.
1: Ben benim o zaman bir Cape Town Üniversitesi'nde yazdığım bir tezdi bu. Yüksek lisans tezimdi. O yüzden onu yazarken aynı zamanda mezarını yaptırdım. Mezarı çünkü kırık dökük haldeydim.
0: Allah razı olsun sizden.
1: Cümlemizden. Tanabaru kabristanında yatar. Tepeden böyle bakar Cape Town şehrine. Mezar taşını da daha önce yapmışlar aslında 50'lerde. Fotoğrafını çekip arşivde buldum mezar taşını. Orada yazıyor El Seyit El Kureyşi El Emcedi.
0: Çok ilginç ya. Güney Afrika'nın ilk Müslüman tıp doktoru Muhammed Şükrü Efendi.
1: Torunudur.
0: Evet.
1: Ve Erzurum Taş Konak'ta vefat etti. Bakın Güney Afrika'da Ebu Bekir Efendi memleketini özlüyor. Bir evine Erzurum Stone House Taş Konak ismi koyuyor. Bu ona kaldı. Muhammed Şükrü'ye kaldı torununa. Muhammed Şükrü Efendi orada vefat etti, o evde. Bunlar hep adresleri belli olan yerler. Yani noktası, hani atışı yaptığımız
0: evet, bu Müslüman
1: orası.
0: Kız Mektebi. Göstereyim hatta.
1: Evet, orası Kimberley şehri.
0: Kimberley, evet. Orada, demin bahsettiğiniz okul.
1: Evet, evet. Fotoğrafı da var.
0: 1894, evet, burada fotoğrafı da var.
1: Ya orada yetişen insanlar, yani şunu... Belkıs Hanım söylememiz gerekir. Yani Ebu Bekir Efendiler, onun yetiştirdiği çocuklar, öğrenciler.
0: Bu sadece Güney Afrika'da ayrıca.
1: Tabii.
0: Yani
1: tabii.
0: Şimdi ben bunu çevireyim bitiremem.
1: Tabii.
0: Başka ülkelerde de başka hizmetler var.
1: Ya tabii ki ya, Mısır'dan bugün sokak sokak konuşsak bitiremeyiz. Orada yatan zaten alimlerin mezarları yeter anlatmaya. Fakat şunu anlatmak istiyorum. Ya bakın, sadece Güney Afrika'da bile, Osmanlı coğrafyasından çok uzaklarda bir ülkedir. Orada bir kuşağın yetişmesinde çok büyük bir hizmet etmiştir Ebu Bekir Efendi. Düşünün, oranın yerli dilini öğrenip o dilde bir ilmihal yazacak bir adam. Yani bu ne biçim bir fedakarlık? Devlet ona böyle bir şey yap dememiş.
0: Bu hiç boş durmamış.
1: Tabii yani.
0: Yememiş, içmemiş.
1: Çalışmış. Yeni kuşaklar yetiştirmeye çalışmış. Kadınları ihmal etmemiş. Bakın bu çok önemlidir. Daha o zaman Türkiye'de bile doğru düzgün kadın, kızlar için mektep yok. Yani varsa da çok sayılı. Ama sen gidiyorsun Ümit Burnu'nda, bakıyorsun ki misyonerler çalışıyor
0: okul
1: burada.
0: Açıyor.
1: Ben niye yapmayayım? Ben niye kız öğrencilerimi yetiştirmeyeyim diye onları yetiştiriyor. Ve
0: yoksa
1: yanında,
0: onların eline kalacak.
1: Tabii ki. Sonra onun yanında giden, Ebu Bekir Efendi ile birlikte giden yeğeni Ömer Lütfü'nün yazdığı, sonradan yazdığı seyahatnamesi var. Orada anlatıyor. Diyor ki amcam diyor bununla da yetinmezdi. Akşamları diyor daha o ailelerin, öğrencilerin diyor babalarını, ailelerini diyor öğretirdi. Hatta diyor Türkçe ilahi okurduk. Bundan diyor duygulanır ağlarlardı anlamamalarına rağmen.
0: Demek ki his geçirebilecek, evet, kadar samimiymiş.
1: He, bunu çok böyle ince şeyle anlatır Ömer Lütfü Efendi. Düşünün bakın, orayla ilgili bile bir seyahatname yazılmış. Bizim yani nerelere nüfuz ettiğimizi gösterir. Güney Afrika'da Müslümanların çekildiği ilk fotoğraf, bakın tarihe geçmişiz, haberimiz yok. Milletimiz bilmiyor. İlk fotoğrafı çeken Ebu Bekir Efendi'ye çekilmiştir. Bütün cemaat yanındadır. Güney Afrika Müslümanları.
0: Bizim ülkemizde şöyle bir müze yapılabilir mi? Afrika'da Osmanlı.
1: Afrika müzesi yapılması lazım.
0: Yani zaten içinde, içine konacak, buraya bakınca çok malzeme olduğu gözüküyor.
1: Çok var efendim. Neden mesela bugün Ankara'da Afrika evi var? Neden orada böyle bir şey yok?
0: O evi müzeye yanında.
1: Tabii
0: evet,
1: ki.
0: Ama yetkililerimiz duyuyor bazen.
1: Tabii.
0: İnşallah bunlar öyle faydalar sağlar. Şimdi şunu sormak istiyorum. Ama tek başına Güney Afrika'yı konuşsak bitmeyecek. Öyle gözüküyor.
1: Evet,
0: yani şu kitabın her sayfasını konuşsak zaten birkaç program eder. Peki Osmanlılar Afrika'da nereleri idare etti diye de sormak istiyorum. Yani bir bu başlık altında. Çünkü ve şununla beraber sormak istiyorum. Bazen Osmanlılar da sömürgeciydi deniyor. İşte o da sömürgeci, bu da sömürgeci gibi bizim ülkemizde bile yaklaşanlar var. Aslında imparatorluk da değil. Hatta imparatorluk, Osmanlı Devleti kendini imparatorluk diye tanımlamıyor.
1: Devleti
0: hiçbir
1: Aliye.
0: Zaman tanımlamadı. Evet. Bununla beraber şunu da anlatmanızı istiyorum. Çünkü siz bu konuda şerh düşmüşsünüz anlatırken. Tersine Osmanlı Devleti Afrika'yı talandan kurtardı.
1: Tabii ki.
0: Yani o gerçekten...

0: gerçekten sömürgeciler geldiğinde yaşanacak zalimliklerden muhafaza etti. Hatta bunu ispatlıyorsunuz.
1: Efendim bu zaten ben değil, sadece Afrika çalışmalarının duayen isimleri var. Mesela Kenyalı Profesör Engugi yakın zamanda vefat etti 90'lı yaşlarda. Ya da hala yaşayan Princeton Üniversitesi'nde.

0: bize sormadan bizi diyor Lizbon'da, aynı böyle anlatıyor, Londra'da, Paris'te, Berlin'de masalarda diyor parçalarken halka sormadı, Afrikalıya sormadı ki biz burası bizim, şurası sizin. Mesela bakın, bugün haritayı açın, Afrika haritasını. Mısır'la Libya'nın arasındaki Sudan'ın, Mısır, Libya ve Sudan arasındaki haritaya bakın. Bakın sanki bıçakla kesilmiş. Niye biliyor musunuz? Çünkü ne yazık ki Osmanlı gerilemeye başladığı zaman, oraları kaybetmeye başladığı zaman İngilizler diğer Batı devletleriyle anlaşarak aşağıya doğru resmen bıçakla keser gibi. Halbuki doğal sınırlar öyle değildir ki. Dağlar, tepeler vardır. Öyle bir bıçakla keser gibi kesemezsin o coğrafyanın haritası şeyini, toprağını. Nehirler vardır. Yani bu normalde anlaşmalar onlara göre yapılır. Öyle bir şey yok. Buradan aşağısı Libya, bu tarafı diyor Mısır, aşağısı da Sudan. Bu şekilde yapılmıştır ve bunu mesela niye Engugi gibi bir otorite niye demiyor ki ya işte Osmanlı da ne yazık ki Berlin Anlaşması'nda böyle dedi. Bakın benim bir videom var. Birkaç ay önce şeydeydim yine bu Nelson Mandela'nın hapis yattığı bir ada vardır. 18 yıl, 27 yılın 18'ini orada yattı. Robben Island, Robben Adası. Cape Town'un hemen açığında görünür, az uzaktan yani görünür orası. Oraya getirdim bazı misafirleri. Otobüs bizi araçla aldı adadan. Araçla girmek yasak. Giriyorsun, otobüs seni alıyor, otobüs gezdiriyor seni. Orada da bir tane şey var, rehber var ama duayen bir rehber yani. 80 yaşında bir adam, yıllardır o işi yapıyor. Başladı sormaya bize. Bakın bu bile bir işarettir, çok önemli bir şeydir. Diyor ki işte herkese soruyor. Diyor ki sen nerelisin diyor. Ona bir diyor ki İngilizsin diyor. İngiliz. I'm işte from England dedi. İngiltere'denim dedi. Diyor ki aa diyor. Sen diyor pek konuşma. Bakın Twitter'da bakabilirler benim videoma. Onu paylaştım onu. Ben çekiyorum. Diyor ki aa niye işte siz diyor hem bizi parçaladınız hem diyor apartheid döneminde diyor bizim diyor başımıza gelen her şey diyor sizin desteğinizden dolayı oldu. Desteğinizi çekseydiniz diyor bu ırkçı rejim çoktan yıkılırdı. Sonra birine soruyor sen nerelisin diyor. Bir tanesi dedi Hindistanlıyım. Hindistan destekledi o zaman Güney Afrika Müslümanlarının o işte düştüğü durumu. Onlar da ki tamam sen dostumuzsun. Şimdiki Hindistan değil tabii, o Hindistan. Sonra Türk bana sordu. Ben Türk'üm dedim. Dedi ki Türkler her zaman dostumuz dedi. Hem 1884 Berlin Anlaşması'ndan önce bize dedi alim yolladılar. Bakın unutmuyor, tarih burada işte tekerrür ediyor, unutmuyor. Bu hafıza yaşıyor Güney Afrika'da. Bakın o adam orada tarihi size hatırlattı. O Müslüman, onu konuşan. Fakat tarihi anlatıyor size. Bakın
1: Nelson Mandela'nın da Osmanlı devletinin hizmetlerine nispetle şeyleri var galiba, değil mi?
0: Şimdi Nelson Mandela'nın o hapis yattığı yerde ölen alimler var, Müslüman alimler. Aynı şekilde oraya gönderilmiş, o Robben Adası'nda uzun seneler yatmış, bir kısmı kalmış çıkmış. Mesela Tuanguru gibi.
1: Bir takım teşekkür söz ediyorsunuz.
0: Tabii. Şöyle efendim. Zaten Nelson Mandela'nın o yüzden Müslüman mıydı acaba, gizli Müslüman mıydı denilen çok olmuştur. Çünkü gidip o alimlerin, Robben Island'daki, Robben Adası'ndaki alimlerin mezarlarına da dua ettiği bilinir. Yani
1: onların katkısına müteşekkir.
0: Tabii, onu hep her zaman söylüyor. Asıl bizim diyor dervişlerimiz, alimlerimiz mentor kelimesini kullanır. Yani bizim mürşitlerimiz tabiri caizse.
1: Yol göstericilerimiz.
0: Yol göstericilerimiz onlardır. Bunlar Müslüman. Ya da çok yakın arkadaşlar, Ahmet Katrada gibi. Bunlar o yüzden o hükümeti kuran en önemli insanların yarısı Müslümandı. Bugün bile bakanlar var işte şeyde, Güney Afrika hükümetinde. Filistin meselesindeki desteğinin altında yatan

0: o Müslümanların Nelson Mandela'ya yaptığı telkinler. Nelson Mandela'nın en yakın sahip çıktığı, destek olduğu ve çok saygı duyduğu ve ismini Afrika'nın atası dediği adam, annesi Türk olan Tatamkulu Afrika, İsmail Afrika. Bunu bilmiyoruz. Mezarını ben yaptırdım Minekeptan'da.
1: Ben tekrar bu kitabı göstermek istiyorum. Burada Batı'nın Afrika talanı var ama Osmanlı Devleti'nin Afrika'da nasıl var olduğu, tam da tersi neler yaptığı da var. Yani mukayeseli olarak okuyabilirsiniz. Şimdi yine sizin kitabınızdan bir not aktarmak istiyorum. Belki siz üstüne eklersiniz. Ton beden bir alıntı yapmışsınız. Diyorsunuz ki şöyle diyor tarihçi. Osmanlı Devleti Platon'un ideal devletine en yakın teşekküldür. Ve sonra yine İbn Haldun'dan aktararak da şunu söylüyorsunuz. Mukaddimede Türklerin Tolunoğullarından o zamana kadar, İbn Haldun'a kadar, Kuzey Afrika'yı Sudan'a kadar imar ettiğini kaydeder.
0: Evet.
1: Ve Libya'dan herhalde söz edeceğiz.
0: Yani bunları bakın biz değil. Mesela iki tane farklı, biri Tunuslu alim İbni Haldun. Bugün Afrika üniversitelerinin hepsindeki, Batı üniversitelerinde de okutuluyor artık. İbni Haldun tarafsızca analiz etmiştir, kaynak göstererek konuştuğu için. Bunu söyleyen, yani dediğim gibi, başka milletten bir şahsiyet. O coğrafyanın. Tony B. İngiliz bir tarihçi. Türkleri çok sevmese bile, bakın çok önemli bir şeydir bu. Türkleri çok seven bir adam değil Tony B. Tony B. Ermeni meselesiyle ilgili Arnold Tony B. diye geçer. Taraflı iddiaları da vardır Mavi Kitap'ta. Ama... Fakat buna rağmen Osmanlı'yı araştırırken, incelerken şuna bakmış adam. Demiş ki ya bu ne biçim bir, o örneği çok uzun olduğu için orada ve anlatamadım. Fakat bir, yani İngiliz gözüyle bile bir imparatorluğun diğer etnik gruplara, diğer
1: dini gruplara,
0: hem dini gruplar hem etnik gruplara, çünkü hani bizim azınlık dediğimiz gruplara,
1: çok farklı antiteler var.
0: Onlara nasıl tarafsız bir şekilde mahkemelerini ayrı tutup, bunu mesela Kudüs'te de örnek veriyor. Yani bu onu, o yüzden Platon diyor ki
1: farklı farklı alıp örneklendiriyor da.
0: Evet, ve ondan diyor ki bunu ancak Platon'un idealar devletinde, o hayal ettiği devlet var ya, ona herhalde diyor en yakını, yani olsa olsa Osmanlı olurdu. Roma'dır demiyor. Büyük Britanya İmparatorluğu da demiyor. Bakın. Şimdi İbni Haldun aynı şekilde Türkleri anlatırken o coğrafyayı imar ettiğini, yani itiraf etmiş. Neden? Çünkü kendi gezip gördüğü coğrafyadaki medreseler, camiler, yollar, kervansaraylar, bunlar hep Türklerin bıraktığı, yani tarihi miras. O yüzden bugün bile, bırakın o coğrafyayı, aşağıya indiğimiz zaman işte Güney Afrika'ya, orada bile dediğim gibi, yani karşınıza Mescid-ül Aziz, Sultan Abdülaziz'in ismini taşıyan camiler çıkıyor. Mesela bizim kadın hakları der, bizim bazı işte gruplar kadın hakları, ki ben de çok desteklerim.
1: Siz de çok diyorsunuz, evet.
0: Ama tamam da kadın hakları ne kadar biliyorsun sen, Ebu Bekir Efendi'nin kadın hakları için neler yaptığını, niye böyle bir şahsiyeti rol model olarak anlatmıyorsun gençliğe? Al sana kadın haklarının zirveye çıkarmış bir şahsiyet.
1: Hem insan hakları, hem kadın hakları, tabii, hem siyah hakları.
0: Afrikalı'yı, rengini görmemiş bir renk körü adamdır Ebu Bekir Efendi. Kız eşi Afrikalı işte, Rukiye Maker, o çocuklar ondan olmuş. Bir tane diğer eşi Tahora, o da başka bir ırktan. Ne ırk tanımış, ne efendime söyleyeyim milliyet görmüş, yani renk görmüş, yani böyle bir şey değil. O yüzden bu şahsiyetleri bizim niye tanımamız lazım? Sadece Afrika tarihini anlamak için değil. Biz gerçekten...
1: Kendi kimlik inşamız için.
0: Biz ne bıraktık?
1: Gençlerimizin kimlik inşası için.
0: Tabii efendim, bunu gençler bildiği zaman, o zaman işte doğru istikamete varacaktır. O zaman doğru yani şeyi biraz...
1: Yani dönüp Afrika'da da olmuş işte bir şeyler.
0: Öyle değil işte.
1: Ama kadar... şimdi bakınca Avrupa ne kadar güzel diye bir cümle o kadar kolay kurulamayacak.
0: Evet. Yani gömleğin doğru iliklediğiniz zaman aşağıya doğru doğru gidiyor değil mi? Eğer yanlış başladığı zaman istediğin kadar sırasıyla gittiğini zannet. En sonunda bir tanesi çarpık olacaktır. Onun o yüzden baştan attığımız adıma dikkat etmemiz lazım. Yani
1: insan merkezli bir medeniyet nasıl olurmuş onu pekala bunları okudukça öğrendikçe görecekler.
0: Tabii ki yani.
1: İnşallah dediğiniz gibi olur. Şimdi Libya'ya gelelim. Çünkü Libya konusunda siz diyorsunuz ki sömürgecilik ve mevhumunun daha iyi anlaşılması için
0: çok güzel örnekler.
1: Bir örnek diyorsunuz. Niçin öyle diyorsunuz? Buyurun.
0: Efendim çok güzel örnekler vardı. Libya, biz Libya'yı gerçekten, Libya bizim öncelikle Afrika'da kaybettiğimiz son topraktır. 1912 Trablusgarp Harbi ve buradan şu anda İstanbul Üniversitesi'nin o meşhur fotoğrafı var ya hani büyük taş bina. Evet. Oradan Osmanlı ordusunun oraya gönderilen ordunun çıktığına dair ben fotoğraf buldum. Çok nadir bir fotoğraf. Oradan çıkıyor yani Trablusgarp'a inecekler ve ne yazık ki bunlar şehit oldular. Birkaç subay geri geldi oradan. Esirlerimiz vardı orada. Libya'da bugün gezdiğiniz
1: Nuri
0: zaman...
1: Nuri Paşa var değil mi Libya'da?
0: Çok.
1: Enver Paşa'nın kardeşi.
0: O var. İşte Enver Paşa'nın kendisi o coğrafyada Kuşçubaşı Eşref. O zaman daha subay olan Mustafa Kemal. Orada bir gözünü zaten kaybediyor orada. Ondan sonra Nuri Jonker. Ona yazıyor sürekli mektup. Yani Ali Fuat Cebesoy çok ciddi şey var orada. Yani bir Türk şeyi orada. Kurmay kadrosu resmen Trablusgarp'ta çok ciddi savaşıyor.
1: 1551'de Trablus'un fethinden itibaren Libya'yı idaresine alıyor ve yönetiyor. Neden böyle söylüyorsunuz? Sömürgecilik mevhumunun...
0: Efendim. Asıl sebebi şudur.
1: Daha iyi anlaşılması bakın, için iyi bir örnek diyorsunuz.
0: Bakın o kadar uzun seneler siz orayı yönetmişsiniz. Bütün Afrika tarihinde istediğiniz ülkeyi getirin. Fransa, yani bunun uzmanı olduğum için söylüyorum. Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, Portekiz fark etmez. Hiçbir Afrika ülkesi şunu demez. Ya biz de Fransızlara kızıyorduk ama keşke şimdi bizi onlar yönetse ya da İngilizler yönetse demez. Ama bakın tarihte şöyle bir şey vuku buldu. 1912'de tüm gayretlerimize rağmen biz çekinmek zorunda kaldık Trablusgarp'tan. Çünkü aynı zamanda Balkanlarda bir Balkan harbi patlak verdi. Sonra çekilirken bir taraftan orayı desteklemeyi bırakmadık. Senussu hareketini destekledik. Hatta o zamanki işte oranın lideri Ahmet Senussi geldi. O da bizi milli mücadelede destekledi.
1: Kimdi Senussiler? Ona da bir not düşün.
0: Senussiler efendim o bölgenin en büyük aşireti ve çok güçlü bir aşiret. Sudan'a kadar iniyorlar.
1: Aynı zamanda tarikat herhalde.
0: Evet çok büyük bir tarikat. O tarikat devam ediyor tabii uzun seneler. Yani aslında mesela eski belgelere baktığınız zaman bir bakıyorsunuz 1800'lü yıllarda da Sudan'da Senussi ailesi var.
1: Yani direnişin de sembolüler
0: tabii,
1: çünkü.
0: Tabii. Çok büyük bir aile. Yani dolayısıyla Libya'yı, Suriye'yi her yeri desteklemişler. Çok büyük nüfus da var tabii onlarda. Tarikatın da etkisi var.
1: Şeyh Şamil'in direnişi gibi.
0: Evet, evet. O bölgenin Şeyh Şamil'i diyebiliriz. Sonra... Onlar tabii biz geri çekiliyoruz dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor vesaire ama takip ediliyor Libya sürekli. Libya'da Mısır'da ikisi de takip ediliyor. Çünkü Mısır'da da çok büyük Türk var. Türk nüfusu var. Türkçe hanedan 1950'ye kadar sarayda Türkçe konuştu Mısır'da. Mısır'ı kaybetmiş olmamıza rağmen. Kral Faruk'un ailesinden bahsediyorum. Yani Kral Faruk'a kadar. Sonra biz 1948'de efendim bize bir mektup gelmiş. Arşivde baktım. Mektupta diyor ki biz İtalyanlar 2. Dünya Savaşı'nda yenildiler. Durumları iyi değil, geri çekilecekler artık yenildikleri için. Fakat buraya İngilizler kafayı koymuşlar, işgal etmeye çalışıyorlar. Sizden resmen yani yalvarıyor.
1: Elimizi idare edin.
0: İsmet İnönü'ye yalvarıyor resmen. Allah siz lütfen gelin bizi bu İngiliz gavuruna bırakmayın, tamam mı? Böyle söylemiş. Bırakmayın, teslim etmeyin diye.
1: Libya daha sonra işte günümüzde de Türkiye'ye aynı şeyi söyledi.
0: Tabii.
1: Ve bizim ülkemizde yalnız aynı dönemde şöyle cümleler de duyduk. Libya'da ne işimiz var?
0: Evet. Bakın o zaman efendim belki Menderes hükümetinin başka şeyini söyleyebilirsiniz ama belki bence yapmış olduğu en büyük faaliyeti Menderes hükümetinin 1950'de tabi Celal Bayar var ki oralarda savaşmış bir adam, esir düşmüş bir adam Celal Bayar. O coğrafyayı çok iyi biliyor. Çok önemli bir şey yapıyorlar. Bizim emekli generalleri alıp Libya'ya yolluyorlar. Libya'nın milli ordusunu kurmak için. Libya'nın 1949-50'lerde Libya'da 20-30 tane Türk generali var. Emekli general ki bunların hepsi Kurtuluş Savaşı gazisi, paşalar. Libya'nın bu yazışmaları inceledim. Bu benim bir başka kitabım var, onda çıktı. Bu bahsettiğim belgeler, Türkiye-Afrika ilişkileri diye. Sırf belgedir o kitap. Orada bir bir okuyorsunuz bunları. Libya'yı resmen inşa etmişler ve Libya'ya havan topu, doğru ağır silah yollamışlar. Yani Menderes hükümetinin 52-53'e kadar çok büyük bir hamlesi var Libya'da. Bunu görmezden geliyoruz. Hatta bir video paylaşmıştım. Celal Bayar Turgut Reis'in mezarını ziyaret ediyor. O zaman Bingazi'de. Çok önemli bir şey var burada bakın. Sadullah Koloğlu Bingazi doğumlu bir Türk. Libya'yı kaybedince onunla, o zaman tabii genç bir çocuk, geliyor Anadolu'ya. Siyasal mezunu olduğu için kaymakam oluyor Türkiye'de. Hatta Trabzon'da bile kaymakamlık yapıyor. Trabzon'da Arap kaymakam derler ona, Libya'da doğduğu için. Abi Arap değil, Türk. Karaman Türk'ü. Sonra Hakkari Valiliğinden emekli oluyor. Arapçayı çok iyi bildiği için Bingazi doğumlu. Diyorlar ki ya Libya'ya bir başbakan lazım. Libyalılar istiyor çünkü. Türk. Bunu yollayalım. Sadullah Koloğlu Libya'nın ilk Türk ilk başbakanı oluyor. Bakın Libya'nın, yani modern Libya'nın 1952'deki ilk başbakanı Sadullah Koloğlu, bizim eski Hakkari valimiz. Şimdi böyle bir şey tarihte yoktur efendim. Bakın bunu o yüzden...
1: Aile efradından başka insanlar da var. Oğlu gazeteci
0: Orhan
1: var.
0: Koloğlu, evet. Tabii merhum Orhan Koloğlu çok değerli
1: Sina
0: bir gazeteci.
1: Sina Koloğlu var.
0: Sina Koloğlu evet, yaşıyor bir tane zaten yeğenidir Sina Koloğlu, yaşıyor. Spor gazetecisidir. Tanışırım kendisiyle. Yine kızı var, Meyve Koloğlu. Bunlar yaşıyorlar zaten, evet. Ailenin kısmı İstanbul'da. Yani demek istediğim mesele şudur. Biz Libya'da bıraktığımız sadece bu miras bile hiçbir tarihte, bu belgesel yapılması gereken bir şeydir. Size geliyor Libya halkı, diyor ki ya bizi siz çok adaletli yönettiniz, gelin tekrar yönetin. Ve biz Libya'ya, Libya'nın ilk başbakanı Türk oluyor. Mezarı Sadullah Koloğlu da orada vefat ediyor. Başbakan olarak Bingazi'dir mezarı. Böyle bir tarih yoktur efendim. Batının Afrika talanında hiç kimseye
1: aman
0: nasip olmamıştır.
1: Aman ne olur bir daha gel diye çağrılan hiç kimse olmadığı gibi, evet. Lanet olsun diyorlar.
0: Tabii ki öyle onu bırakın. Bu bahsettiğimiz batılı devletler bugün Afrika ülkelerine ceset teslim ediyorlar. Bir zamanlar öldürdükleri krallarının kafataslarını yolluyorlar işte. Alın aradaki farkı, halkımız buradan değerlendirsin.
1: Şimdi geçen sefer Batı'nın Afrika talanında söz etmiştiniz. Barack Obama'nın dedesinin de bu sömürgeciliğin kurbanı, önemli bir profil olduğunu. Bu sefer kitabın

0: Hızdan not aldım. Orayı okuyacağım ama okumakta da güçlük çekeceğim. Çünkü gerçekten çok feci şeyler yaşamış gözüküyor. Ve bütün bu yaşananlara nispetle de Amerikan başkanının başkan olduğu dönemde bu konuda tek cümle etmiş olmaması bir sürü şey söylüyor.
1: Yahudi
0: Bir tane şey söylemeyelim ama bir sürü şey söylüyor. Yani üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Bunu bir tarihçiden alıntılamışsınız. Hüseyin Onyago Obama'nın dul kalan eşine göre İngiliz askerleri onun tırnaklarına ve kalçalarına iğne batırıp başka şeyler yapıyorlar. Oraları geçiyorum. Yani çok vahşi şeyler yapıyorlar. Evet, metal çubuklarla. Evet, yani okumakta güçlük çekiyorum. Epey bir şey, yani akla hayale gelmeyecek korkunçluklar yapıyorlar. Okunabilir şeyler, tekme atılması, dövülmesi, elektrik şoku. Bu arada oradaki başka insanlara da, kadınların boğulması, su altında tutulması onunla beraber.
1: Tecavüzü.
0: Bira şişeleri, bıçaklar, bunlarla yapılan şeyleri de söylemiyorum. Erkeklere de. Yani hani işkencenin akla hayale gelmemiş şekli. Hatta silah bıçakları, bıçaklar, yılanlar, haşerat da kullanılmış bu işkencelerde. Ama tekrar söylüyorum, yine kitabınızdan referansla Barack Obama'nın dedesi de bu korkunç hadiseyi'nin mağdurlarından İngilizler tarafından yapılmış. Bu neydi? Bir de onu söyleyin tekrar. Ne oldu da?
1: Hüseyin Barack Obama da onlardan biri tabii.
0: Evet.
1: 1952 yılında İngilizlere Kikuyu halkı, Kenya'nın meşhur büyük kabilesi, kafa tutmaya başladı. Yeter dediler bizi sömürdüğünüz. Kikuyu halkının liderlerinden biri işte Jomo Kenyatta. Sonradan Kenya'nın kurucusu oluyor, ilk cumhurbaşkanı. Tabii içinde entelektüeller var. O zaman şeyi hatırlıyor bunu işte. Az önce bahsettiğim duayen Kenyalı tarihçi Engugi Hoca, Engugi Tago. O hatırlıyor, o demişti. Ben çocuktum diyor. Ne yazık ki köyümüzü talan ettiler, yakıp yıktılar. Bir de aç kalalım diye diyor köyleri yakıyorlar. Hani şey tahılları yakıyorlar. Kenya'nın...
0: İsrail gibi.
1: Tabii ki İsrail de çok yapar onu. İsrail zeytin ağaçlarını bile kaldırdı. Ki yani Filistin'in tek geliri o bölgede.
0: Su kuyusuna 2 metre fazla kazdın diye beton döken bir devlet.
1: Evet, evet.
0: Yani 7 Ekim'den önce.
1: Evet, ne yazık ki. Kenya'da bu faaliyetler olurken tabii İngiliz, burada çok ilginç bir şey vardır mesela. Bakın İngilizler sadece bunları kendi şeyiyle yapmıyor. Alıyor, kraliyet ordusu dediği Güney Afrika ve Mauritius'tan getirdiği bir ordu var. Onunla da kıyım yapıyor. Ya yani onlar da Afrikalı. Resmen Afrikalıyı Afrikalıya kırdırıyor. Fakat işkence yapan komutanlar İngiliz. Bunların içinde işte kaçanlar var. Kikuyu halkında içinde bunlar hatırlayanlar vardı. Yani 2021 yılında yani 80-90 yaşında olanlar
0: i̇şte
1: var.
0: İşte o kitaplara da düşmüş yani neticede.
1: Tabii o rapor onlar aslında şey raporları yani onlardan
0: Amerikalı
1: alıntı.
0: Amerikalı mı İngiliz mi o?
1: Amerikalı
0: isim.
1: O şey kullandığım kaynak. Bunlar o yüzden kayda geçmişler ve ne yazık ki fakat tabii 2021 yılında artık Kenya ile olan ilişkilerin düzeltilmesi için Kenya'ya çok büyük bir tazminat ödedi. Bu tarihi mirasının yani İngilizlerin bıraktığı mirasın kanlı bir örneğidir yani Kenya'da.
0: Mahmut Mamdani Yurttaş ve Özne adlı kitabından Afrika Sömürge Devleti'ne dair bir tespit aktarmışsınız kitabınızda. Tek bir hegemonik otorite altında iki güç biçimi olan çatallı bir devlet biçimini almasıdır. Afrika'daki sömürge devleti ikiye bölündü. Sömürge Avrupa nüfusu için bir devlet ve yerli nüfus.

0: Rus için bir devlet. Bu ne demek? Anlatır mısınız?
1: Mamdani Hoca, o kitabım...
0: Bu uzun tabii de, ben okumuyorum.
1: Evet, kitabı ben, bana bir review yazdırmışlardı.
0: Yani o yönetim biçimiyle ilgili...
1: Burada zaten aslında
0: sömürge devletini.
1: Kitabın başlığında belli, yani citizen subject diye dediğiniz gibi yurttaş ve vatandaş. Şimdi toplumu ikiye bölmüş. Daha önceki programda bahsetmiştim, tekrar hatırlatayım. İngiliz sömürgeciliği bunu kanuna koymuştur. Yani bir beyaz adam vardır ülkede, bir de diğerleri. Bu o yüzden yurttaş ve vatandaş, yani tebea, birisi tebea oluyor. Yani bizim hükmümüz altındaki herkes, diğeri de vatandaş. Vatandaşlık hakları olan, işte toprak alabilen, efendim söyleyeyim.
0: Onlar Avrupa vatandaşı.
1: Onlar beyaz vatandaş. Onun bir ya da Hristiyan da olabilir.
0: Ya da işbirlikçisi herhalde.
1: Mesela onlar toprak alabilir. Beyaz, mesela Lübnanlı Hristiyan.
0: Çünkü kendisi orada olmadığı zaman o düzeni devam ettirmesi tabii gerekiyor. Nitekim darbeler yoluyla Fransa'da, İngiltere'de, kıtada
1: çok devam ediyor.
0: Yıllarca doğru sürdürülebilir bir sömürgecilik modeli geliştirdiler.
1: Devam etti tabii. Evet. O sayede. Mamdani Hoca'nın kitabı onun üzerine kuruldur. Onu kastettiği odur. Yani ve kendisi de bunun çok büyük çilelerini çekti. 1990'larda geliyor Keptan Üniversitesi'ne hocalık yapmaya. Sırf adam Müslüman olduğu için Mamdani Hoca, ki dünya otoritesi adam bu sahada. Sonra almıyorlar onu. 2016 yılında ondan özür dilemek için, o zaman bizim rektör Max Price'dı, Keptan Üniversitesi'nin rektörü. O davet etti. Ondan bir özür mahiyetinde bir program yapıldı. O zaman bayağı sohbet etmiştim Mahmut Hoca'yla.
0: Affetti mi?
1: Yani affetmedi. Niye affetmedi biliyor musunuz? Çünkü dedi, battı, burada dedi beyaz hegemonyası devam ediyor dedi. Ben dedi, yani tamam teşekkür ederim dedi. Anlattı hani başına gelen. Benim gibi kaç kişi acaba affeder mi dedi. Yani benim affetmem neyi değiştirir? Hakikaten bugün bakıyoruz, Güney Afrika'da hala büyük çiftlik sahipleri, az önce yine daha önceki programda bahsetmiştim. Mesela yani bir şehrin ya da bir semtin adı işte Kirstenbosch.
0: Kalabiliyor, evet.
1: Yani işte,
0: peki bu şirketler ve sömürge devletleri başlığında ne söylersiniz? Çünkü bu da talanın
1: bir parçası.
0: Bir parçası, evet. Nedir
1: efendim,
0: o?
1: Şirketleri zaten, mesela çok açık örnek vereyim. Nelson Mandela'yı 1990'da dışarı çıkarmadan önce, 94'te tamamen şey yapıldı ama 90'da ev hapsine alındı. 90'da ona dediler ki biz senin yani 27 yıl hapis yattıktan sonra anladık ki sen bizle bir işbirliği yapabilirsin. Fakat bizim senden istediğimiz şudur, dışarı çıkıp Cumhurbaşkanı, devlet başkanı olacaksın kesin, çünkü çok büyük bir siyahi nüfus var. Seçime giderse kazanırsın. Senin kazanırsan beyazları dışarı atmayacaksın. Kovmayacaksın ülkeden. Bir şart buydu. İkinci şart da şuydu. Bizim işte 49 yıllığına, 99 yıllığına imzaladığımız şirketlerimiz var. O işte elmas madenleri, altın madenleri, yani aslında ülkenin en büyük zenginlikleri. Natal'de, Kimberley'de, Johannesburg'da. Bunlara dokunmayacaksın. Bu şirketler devam edecek. Bu şirketlerin ne yazık ki şeyi hala bazılarını devlet el koymak zorunda kaldı. Çünkü 99 yıl dediğin senin daha bir 70 sene beklemen
0: İyi
1: lazım.
0: İyi müsaade edebilmiş. Onu da yapamayabilirdi.
1: Bütün gücü eline alınca bunların bir çoğunu yıktı. Bazılarını yıkamadı. Ne yazık ki, niye biliyor musunuz? Yıkamadığı şirketlerin içinde Güney Afrika'nın yerli Yahudi zenginleri var. Onları yıkamadı. Çünkü onların, yani yerli adam oralı, beyaz, Yahudi.
0: Ama işte demek ki zamanında düşünülerek verilmiş.
1: Tabii ki, yani anlaşma yapılmış ve yani neticede orası da bir hukuk devleti öyle ya da böyle. Bugün o hala, yani bugün Cape Town şehrinin en zengin aileleri hala Yahudiler.
0: Evet. Peki kölelik bahsinden de Afrika'dan konuşunca konuşmak gerekiyor. Kitabınızda yine ilginç bir not var. İncil'deki bazı bölümler kölelikle ilgili
1: çıkarılıyor.
0: Evet, çıkarılmış. Yani başka bir İncil. Zaten İncil hani 500 kitap bir araya gelip toplanmış ama yine de içinde demek bir takım gerçek ayetler var ki kölelere nasıl davranılacağını söylüyor. Ama onları
1: çıkarıyorlar çünkü isyana sebep oluyor bir bölgede, Afrika'da. Bakıyorlar ki böyle olmayacak. Afrikalı kölelere, onların kiliselerine Afrikalılar için bir İncil yazıyorlar. Onların çıkarılmış olan İncil. Ne yazık ki bu İncil'ler bugün tabii üniversitelerde okutuluyor bu dersler. Bunu unutmamak lazım. Afrika üniversiteleri bunun farkındadır. Bu Batı'nın Afrika'ya yaptığı zulmü, yani zihinsel talanı da buradan bahsetmek lazım. Yani zihinsel sömürüyü bu şekilde, mesela bakıyorsun ki işte itaat et. Şeye itaat et, sadece sahibine itaat et, ama öyle demiyor. Bir diğer ayette diyor ki, İncil'deki ayette diyelim ki, o da ne kadar doğru ama işte bazıları doğru ki işine gelmiyor onların. Diyor ki işte kölene böyle davranamazsın, kölenin de hakkı vardır. O ayetleri çıkarmışlar. Bunlar o yüzden benim ders notlarımdan aslında tabii topladığım bilgiler de onlar. Kitabıma o yüzden aldım. Halbuki mesela kölelikte bizde azat sistemi vardır Osmanlı'da.
0: O çünkü hayır şey İslam da zaten onu tavsiye ediyor yani.
1: Tabii.
0: Azat etmeyi. Çünkü şimdi belki bugünün kafasıyla anlamıyoruz da yani bir şekilde savaşlarla şunla bunla insanlar geliyorlar. Ama ona da yediğinden yedireceksin, giydiğinden giydireceksin yani.
1: Tabii. Ailenin parçası oluyor.
0: Daha ne olsun yani. İşte kural olarak çok şey bir kural konulmuş yani.
1: Bizde en iyi, en çok sevap kazanılma Osmanlı kültürünün bir parçasıdır. Eğer çok büyük bir sevap kazanmak istiyorsan ya da büyük
0: köle azat edeceksin.
1: Köle azat edeceksin.
0: Peki Beşir Ağa'yı anlatın o zaman, ona yer vermişsiniz.
1: Efendim Beşir Ağa bunlardan biri, azat edilmiş bir köle. Aynı zamanda harem ağası oluyor. O kadar zengin oluyor ki şu anda Topkapı Sarayı'nda kütüphanesi vardır hala ondan
0: çok
1: kalan.
0: Çok da hayırsever tabii bu.
1: Çok hayırsever. Birçok yere çeşme, cami yaptırıyor ki Topkapı Sarayı'ndaki cami
0: Afrika'ya
1: onundur.
0: Afrika'ya herhalde.
1: Mesela İzmir'de bilinmez pek ama Kızlar Ağası Hanı vardır. Çok tarihi bir bina, çok güzel. O binayı yaptıran bizim Kızlar Ağası Hanı. Çünkü Kızlar Ağası idi Beşir Ağa. O yüzden Beşir Ağa yaptırmıştır. Yani buna benzer ki İzmir'de çok vardır Ege kıyılarına gelen.
0: Kökeni neresi Beşir Ağa?
1: Beşir Ağa Sudan kökenli.
0: Sudan.
1: Habeş kökenlidir. Habeş.
0: Oraya da bir şey yapmış mı?
1: Oraya inmemiş tabii ki.
0: Hayır,
1: yok.
0: Şey, bilgimiz yok. Uzaktan da.
1: Öyle bir kaynak okumadım.
0: Belki yani. De vardır.
1: Olabilir tabii ki. Fakat Beşir Ağa gibi birçok bizde siyahi devlete çalışan çok önemli şahsiyetler de vardı. Çok yakın zamana kadar hatta işte Zenci Musa gibi Kurtuluş Savaşı'nda büyük hizmetleri oldu. Yüzbaşı Mesut, dünyanın ilk siyahi pilotu İzmirli, Mecidiye Mahallesi'nde doğduğunu buldum. Pilot Ahmet Ali Çelik'ten Arap Ali diye geçiyor belgede. Bunlar mesela kaç kişi tanıyor? İzmirli
0: pilot olmuş.
1: Tanımıyor. Pilot oluyor. Dünyanın ilk siyahi pilotu. Bugün yazın mesela internette çıkar yani Ahmet Ali Çelik'ten, ama biz mesela bunu ne kadar tanıyoruz? Geçen sene bir Afrika Ekonomi Forumu yapıldı. Ben söyledim. Niye Ahmet Ali Çelik'ten'in fotoğrafını asmıyorsunuz? Yüzün üzerinde Afrikalı delege diplomat geldi. Desin ki kimdir bu kardeşim? Kardeşim bu dünyanın ilk siyahi pilotu. Sizi Batı talan ederken bakın bizim yetiştirdiğimiz pilot semalarda uçuyordu. bu adam da Ebu Bekir Efendi sizi Afrika'da eğitiyordu. Yani soft power diyoruz ama al sana soft power. Yine yaptıkların ortada.
0: Şimdi son iki dakikamız çok az kaldı vakit ama. Şimdi burada bir İngiliz diplomattan aktarmışsınız notlarından. Şöyle söylüyor. Osmanlı ordusu hareket halindeyken geçtikleri yerlerde ahalinin yağmaya uğraması, kadınlarına taarruz edilmesi gibi ahvalden şikayet edildiği baki değildir. Askerler elde etmek istedikleri eşyayı bedelini peşin olarak verir ve satın alırlar. Türklerin ordugahı daima temiz, daima paktır. Bizde en medeni milletin en iyi şehri dahi o kadar temiz değildir.
1: Osmanlı İngiliz Devleti konsolosu, bize, İngiliz evet. konsolosu Ricot yazmış bunu.
0: Hangi yıl?
1: 16. yüzyıl.
0: 16. yüzyıl.
1: 1665.
0: Evet yazmışsınız. Ha.
1: 17. yüzyıl.
0: Şimdi ama bir taraftan da son not Koç Üniversitesi yayınlarından Osmanlılar ve Afrika Talanı diye bir kitap yayınlanmış. Bu da tam tersini anlatıyor. Bu kitabın girişinde herhangi bir şekilde şerh düşülmüş mü merak ettim, size soruyorum.
1: O kitaptan hiç haberim yok. Ben yani ciddi çalışmalara dikkat ediyorum. Öyle.
0: Hayır ama biz bunu ne maksatla bastık?
1: Bu bahsettiğiniz sizin şeyin çevirisidir o Mustafa Minavi denilen bir şey var. Yani bunlar ne yazık ki yani misyoner gibi çalışan.
0: Hayır hatıya. Bazen çevirirsiniz hani haberdar olsunlar diye ama o zaman girişinde ön sözünde bir şey yazmanız gerekir.
1: Ama Koç Üniversitesi'nin böyle gafları var.
0: Öyle mi?
1: Onu ben kasıtlı olarak yaptığını zannediyorum.
0: Hı. Hayır girişinde yazı varsa.
1: Yok.
0: Yani bu buradaki yazılanlar.
1: Ona bir review yazdım ben o kitaba. O yazarı da tanıyorum. Yazar da o yüzden bizi sevmez. Çünkü söylediklerinin hepsi yalan. Açık yani propaganda yapmış utanmadan. Ondan dolayı da İngiltere'den ödül aldı. Şimdi üniversitede hoca oldu.
0: Bu yani, çok önemli son notunuz.
1: Ne yazık ki öyle.
0: Dikkate değer. Evet kapatıyoruz son kez. Kitapları tekrar gösteriyorum. Başkonsolos Afrika'daki son Osmanlı Mehmet Remzi Bey. Kırmızı Kedi yayınlarından. Bu bir roman ama tarihi roman. Yine Halim Gençoğlu'nun Batı'nın Afrika Talanı, Afrika Tarihinde Sömürgecilik ve Soykırımlar. Sadece Güney Afrika'da Osmanlı izleri, daha doğrusu arşivleri, bunun kronikten çıkan başka versiyonu da var. Evet Halim Gençoğlu'yla Osmanlı Afrika bahsini konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmiştim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
3: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründe

0: Deki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
1: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim, kazada kimse bilmez. Daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
0: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsn-i Hatt'ın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
2: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El Fatiha.
0: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
1: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
3: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız?

0: Gerçek sandığımız dünya gerçekten ne kadar gerçek? Dokunduğumuz madde büyük ölçüde boşluktan oluşuyor. Zaman sandığımız kadar sabit akmıyor olabilir. Gözlemlemediğimizde parçacıklar bile kesin davranmıyor. Yani evren gündelik algımızın çok ötesinde işliyor olabilir. İşte fizik yüzyıllardır doğanın kurallarını çözmeye çalışıyor. Ama her büyük keşif bizi daha net cevaplara değil, daha derin bilinmezlere götürüyor. Kuantum dünyasının tuhaflığı, gizli boyut ihtimalleri, bilincin fiziksel sınırları ve gerçekliğin sandığımızdan çok daha karmaşık olabileceği ihtimali. Belki de sorun evrenin anlaşılmaz olması değil. Belki de biz onu algıladığımız kadarını gerçek sanıyoruz. Çünkü fizik artık sadece evren nasıl çalışıyor sorusunu sormuyor. Fizik artık gerçeklik dediğimiz şey gerçekte ne kadarını kapsıyor sorusunu soruyor.
1: Gözlerimiz görüyor, beynimiz yorumluyor ve biz buna gerçeklik diyoruz. Ama ya algıladığımız dünya evrenin kendisi değil de zihnimizin oluşturduğu bir modelse? Renkler, sesler, dokular. Düşünsenize, aslında bunların hiçbiri dış dünyanın doğrudan kendisi olmayabilir. Çünkü günümüzde şu artık bilinen bir gerçek. Beynimiz sınırlı verileri anlamlı hale getirerek bir gerçeklik simülasyonu kurar. İşte fizik tam da bu noktada daha da ileri gidiyor. Katı sandığımız madde atom altı düzeyde büyük ölçüde boşluk ve enerji etkileşimlerinden oluşur diyor. Yani sertlik bile temel düzeyde bir his olabilir. Peki bu durumda gerçeklik dediğimiz şey evrenin mutlak hali olabilir mi? Ya da gerçeklik beynimizin hayatta kalmak için oluşturduğu başarılı bir yorum mu? Belki de asıl mesele gerçekliğin var olup olmaması değil, onu nasıl deneyimlediğimizdir.

temel düzeyde fiziksel açıdan madde dediğimiz şey aslında bizim maddesel parçacıklar dediğimiz, işte atomların da yapı taşı olan protonlar, nötronlar ve elektronlardan oluşuyor. Bunlar bir araya gelip daha büyük molekülleri meydana getiriyorlar. Aslında etrafımızda gördüğümüz her şeyin de kökenini bu elementlerin periyodik tablosunda gösterdiğimiz şekliyle bu elementler, atomlar meydana getiriyor. Büyük bölümü boşluk. Herhangi bir atomun gerçekten çok büyük bir bölümü boşluk. Ama bu boşluğu şu anlamda düşünmek lazım. Yani elektronlar ve protonlar gibi temel parçacıklar gibi değil de o aradaki boşluk aslında elektronun bulunması gereken yerde bulunmasını sağlayan, aralarında çekirdekle protonla yani bir etkileşim olmasına sebebiyet veren kuvvet alanları dediğimiz şeylerden kaynaklanıyor. Yani o boşluğun da aslında bir dolduran bir unsur var. O fiziksel de bir unsur aynı zamanda. Etkileri ölçülebilen de bir unsur. Ama öte yandan biz tabii madde deyince hep daha somut, temel düzeyde görebileceğimiz, tutabileceğimiz, ki buradaki çıplak gözle görmek değil. Elbette elektronları ya da işte protonları, çekirdekteki bileşenleri. Ama burada bir kuvvet alanı var ve bu kuvvet alanı bizim atomun içinde boşluk gibi gördüğümüz yerleri dolduran bir alan. Bunlar daha çok kuantum mekaniksel düzeyde anlaşılan şeyler, bunların özellikleri, bu alanların, kuvvet alanlarının nasıl parçacık gibi davrandığı vesaire, ama sonuçta elektronla protonu o bulundukları yerde yörüngede tutanlar da bunlar. Dolayısıyla madde deyince aslında anlamamız gereken şey temel parçacık düzeyinde bu parçacıklar, protonlar, elektronlar olduğu gibi bir de bunları oldukları yerde tutan, o atomun içindeki yörüngelerinde tutan diyelim, kuvvet alanları var. Bunlara biz

0: madde diyoruz. Bunun büyük bölümü boşluk ama bunların bir araya gelmesini engelleyen başka prensipler de var. Bunlar birbirlerini itiyorlar. Sonra kuantum mekaniksel düzeyde bazı parçacıkların bir araya gelememesine sebep olan bir ilke daha var. Bu da işte mesela elektronları üst üste yığamıyorsunuz atomlarda. Bunlar mutlaka çeşitli yörüngelere yerleşmek zorunda bizim ifade ettiğimiz şekliyle kalıyorlar. Dolayısıyla evet çoğu boşluk gibi görünüyor ama tam olarak değil. Gerçeklik sandığımız gibi somut bana kalırsa. Kişisel şeyim olarak ifade ediyorum. Ama buradaki somut dediğimiz şey bizim bilimsel anlamda deney ve gözlem yaparak bir matematiksel çerçeveye oturup kati olarak ölçtüğümüz, gördüğümüz şeylerle belirlediğimiz türden bir gerçeklik. Yani biz bir şeye baktığımızda işte elektronlar hareket ediyorlar. Peki elektronu hareket ettiren sebep ne? Kuvvetler. Peki o kuvvetlere ne sebep oluyor? Bu soruları hep böyle arka arkaya şey yapabiliriz, sıralayabiliriz. Bunların her birinin cevabını şu ana kadar bulabilmiş değiliz zaten. Ama bu anlamda bakarsanız, gerçeklik somut mudur diye bakarsanız, deney ve gözlemsel anlamda evet bunlar somuttur ve gerçektir.
1: Gerçeklik sizce gerçekten var mı? Yoksa beynimizin bir yorumu mu? Mesela dokunduğumuz her şey gerçekten sandığımız kadar katı mı?
2: Ya bence gerçeklik beynimizin yorumu. Çünkü atıyorum şizofreni hastalarında gerçeklik çok daha farklı algılanabiliyor. O yüzden gerçekliği tek bir muslak bir şey olarak görmektense kişiden kişiye, durumdan duruma ve canlıdan canlıya değişebilir bir şey olarak görmemiz çok daha bilimsel olur bence.
3: Genel olarak gerçeklik diye bildiğimiz şey aslında zihnin yorumu ama yani var, her şey belli ki var ama beynimiz bunu bir süzgeçten geçiriyor, anlayabileceği bir süzgeçten geçiriyor. O yüzden aslında bildiğimiz özellikleri aslında doğru olmayabilir maddelerin.
4: Ya gerçeklik bence zihnimizin nasıl algıladığıyla alakalı, algılarımızla alakalı. Algıların değişmesiyle beraber gerçeklik de değişebilir.
5: Hayır, her şey izafi bence. Neyle karşılaştırdığınıza ve zıtlıklarıyla, herkesin algısıyla gerçeklik. Pek çok gerçeklik var. Siz kendi gerçekliğinizi seçiyorsunuz içinden.
6: Her şey için katı cümlesini kullanabilir miyiz? Emin değilim. Gerçekliğin gerçekten var olduğunu bilmek için bu tanımları mantık çerçevesine oturtmamız lazım. Bu da kişisel görüşe göre değişecektir. Felsefedeki kuramlar da bunu gösterir. Size göre gerçek olan bana göre gerçek olmayabilir. O yüzden bu yine kişisel bir yoruma çıkar.
7: Gözlerimiz görüyor, beynimiz yorumluyor ve biz buna gerçeklik diyoruz. Ama ya algıladığımız dünya evrenin kendisi değil de zihnimizin oluşturduğu bir modelse? Renkler, sesler, dokular, aslında bunların hiçbiri dış dünyanın doğrudan kendisi olmayabilir. Çünkü beynimiz sınırlı verileri anlamlı hale getirerek bir gerçeklik simülasyonu kuruyor. Fizikse daha da ileri gidiyor. Katı sandığımız madde, atom altı düzeyde büyük ölçüde boşluk ve enerji etkileşimlerinden oluşuyor. Yani sertlik bile temel düzeyde bir his olabilir. İşte bu durumda soru büyüyor. Gerçeklik dediğimiz şey evrenin mutlak hali mi? Yoksa beynimizin hayatta kalmak için oluşturduğu başarılı bir yorum mu? Belki de asıl mesele gerçekliğin var olup olmaması değil, onu nasıl deneyimlediğimizdir.
8: İnsan bedeni kusursuz işleyen biyolojik bir sistem. Kalbimiz atıyor, sinirlerimiz çalışıyor, beynimiz milyarlarca sinyali her an işliyor. Peki ama bizi biz yapan şey gerçekten ne? Mesela anılarımız mı, düşüncelerimiz mi, duygularımız mı, kısaca bilincimiz mi? Eğer öyleyse bilinç dediğimiz şey sadece beynimizin ürettiği karmaşık bir elektriksel süreç mi? Yoksa hala tam olarak çözemediğimiz daha büyük bir gizem mi? Niye mi böyle soruyorum? Çünkü evet, bugün bilim beyni büyük ölçüde anlayabiliyor ama benlik, farkındalık ve zihin söz konusu olduğunda hala cevaplanmamış sorular var. Çünkü asıl mesele yalnızca beynin nasıl çalıştığı değil, nasıl oluyor da bir biyolojik sistem kendinin farkında olabiliyor? Belki de en büyük soru şu, bilinç sadece beynimizin bir ürünü mü?

0: Yoksa insan zihni gerçekliğin henüz tam anlayamadığımız kadar derin bir parçası mı?
1: Birincisi, enerji yok olabilir mi? Enerji yok olamaz. Yani hiçbir şey, en azından lokal diyelim, yani bu dünya veya bu Samanyolu galaksisinde o ölçekte diyelim, enerji yok olmaz. Yani tabii ki bir kağıdı yakarsanız yok olur, ama yok olur derken o başka tür enerjilere dönüşür. O yüzden enerji o anlamda yok olmaz, ama o enerjiyle ilgili, yani kağıdın içinde yazan bilgiyi yeniden ortaya çıkaramazsınız. Dolayısıyla yani belli şeyler kaybolur tabii ki. Bu prensipte. Prensipte tabii ki her şeyi yeniden inşa edebilirsiniz. Ama pratikte hayır. Bilinç konusundaysa, yani enerjiyle bilinç arasında doğrudan bir ilişki yok, ama yani bilincin ne olduğunu, kaynağını tam olarak anlamış değiliz. Yani bu aslında tamamen fiziğin de görevi değil. Ama bazı işte fizikçiler, bunların içinde Penrose gibi insanlar da var, Nobel ödüllü. Bunlar bilincin kaynağı acaba kuantum mu gibi teoriler ortaya atıyorlar. Ama bununla ilgili herhangi bir somut bulduğumuz bir şey yok. Dolayısıyla hala spekülatif.
2: Enerji gerçekten evrende bildiğimiz kadarıyla enerji herhangi bir şekilde kaybolmuyor, dönüşüyor. Ama bunun şu anlamda bilinçle nasıl ilişkisi olduğunu fiziksel açıdan söyleyemiyoruz. Bu bilebildiğimiz bir şey değil. Şöyle izah edeyim. Mesela temel parçacıklar ya da herhangi bir araç hareket ederken, bu hareketin sonunda değişen hareket nedeniyle mutlaka ya enerji alacak ya enerji verecek sürtünme koyuyor. Bunlar hep enerji, yani toplamda var olan miktarın değişmediğini düşünüyoruz fizik yasaları ve ilkeleri gereğince. Ama öte yandan bilinç gerçekten çok başka bir problem. Şimdi bunu şöyle düşünün. Burada mutlaka fizik yasalarının bilincin ne olduğunu anlamamızda bir dahli olacaktır. Çünkü sonuçta bilinç dediğimiz şey zihnimizde hücrelerin içinde topluca hareket etmeleriyle ya da kolektif davranışlarıyla ortaya çıkan bir şey. Ve bu hücrelerin hepsi de atomlardan, moleküllerden meydana geldiğine göre, bunlar da fizik yasalarına tabi olduklarına göre, mutlaka bilincin kökeninde ne olduğunu tam olarak anlamaya çalışırken fiziğin bir katkısı olacak. Ancak öte yandan bu kolektif davranış, hücrelerin bir araya getirerek oluşturdukları şey, adına canlılık dediğimiz şey, her yerde de ortaya çıkmıyor. Hücrenin içindeki bu canlılık buna ne gibi bir katkıda bulunuyor? Bu aslında sadece bu açıdan bakıldığında bilincin ne olduğu, fiziğin cevap verebileceği bir şey değil. Fizikle birlikte biyolojinin de cevap verebileceği bir şey. Problemi çok fiziğe indirgediğiniz zaman insan zihni bir bilgisayar mıdır da diyebilirsiniz. Ama bu kadar kolay olduğunu cevabını düşünmüyorum. Gene kişisel olarak tabii bu düşüncem, ama bilincin ne olduğu en azından fizik açısından şu anda bildiğimiz, cevabının ne olduğunu bildiğimiz, nasıl bir mekanizması olduğunu bildiğimiz bir şey değil.
0: Günlük hayatta her şey nettir. Bir şey ya vardır ya da yoktur, ama atom altı dünyaya indiğimizde kurallar değişir. Kuantum fiziğine göre çok küçük parçacıklar, biz onları ölçene kadar tek bir durumda değil, birden fazla ihtimal halinde bulunabiliyor. Yani doğa sandığımız kadar kesin işlemiyor olabilir. İşte en şaşırtıcı nokta da tam burada başlıyor. Bir parçacığı gözlemlediğimizde olasılıklar tek bir sonuca dönüşüyor. Peki bu ne demek? Yani gerçeklik biz bakmadan önce de net bir İçimde var mı, yoksa gözlem yapmak sonucu gerçekten etkiliyor mu? İşte bu soru modern fiziğin en büyük gizemlerinden biri. Çünkü kuantum dünyası bize şunu düşündürüyor: belki de evren gördüğümüz kadar kesin değil ve belki de gerçeklik sandığımızdan çok daha gizemli bir yapıya sahip.
2: Gözlem kuantum mekaniğinde şu anlamda önemli. Mesela şu anda etrafımızda baktığımız şeyleri görmemizi sağlayan mekanizma, bunun üzerine düşen güneş ışığının gözümüze gelmesi. Ancak bu gördüğümüz cisimlerin üzerine düşen güneş ışığı o cisimlerin hareketinde bir değişiklik yapmıyor. Yani önünüzden bir araba geçerken o arabayı görüyorsunuz, ama o arabanın üzerine düşen güneş ışığı o arabanın yörüngesini değiştirmiyor. Fakat atomik dünyada böyle değil. Siz bir elektronu gözlemlemeye kalktığınız zaman, işte elektron mikroskobu diyelim bununla, bunun üzerine ışığı düşürdüğünüz zaman o elektronun, çünkü ışıkla birlikte etkilenebilecek düzeyde çok küçük bir obje olduğu için, mutlaka yörüngesi ya da durumu etkileniyor. Dolayısıyla kuantum mekaniğinde gözlem, eğer biz o gözlem meselesini klasik dünyada etrafımızda

algılarımızla gördüğümüz şey gibi düşünmeye çalışırsak, gözlemle düşünmeye çalışırsak bu yanıltıcı. Hatta biraz rahatsız edici. Yani biz gözlem yapmadan ne olduğunu bilmiyor muyuz diyebiliriz. Hayır, o sistemin kendi içinde bir dinamiği var. Orada sürekli bir şeyler gerçekleşiyor. Biz büyük resmin ne olduğunu da biliyoruz.

0: oluşturursak oluşturalım bunu hiçbir zaman bilemez miyiz? Yoksa bu şu anda bizim henüz bildiklerimizin burada tam olarak ne olduğunu açıklamamıza yetmediği gibi mi düşünülmeli? İzleyicilerimize bırakıyorum buradaki soruyu. Ben ikinci tarafındayım bu işin. Yani bilmememizin bizim henüz tam olarak uygun bir teori çerçeve oluşturamamış olmamızdan kaynaklandığını düşünüyorum.
1: Günlük hayatımızda evreni 3 boyutlu algılıyoruz. Genişlik, yükseklik, derinlik. Ama fizik gerçekliğin bundan çok daha fazlası olabileceğini öne sürüyor. Bazı teorilere göre evren yalnızca gördüğümüz boyutlardan ibaret değil. Yani algımızın ötesinde gizlenmiş, bükülmüş ek boyutlar var olabilir. Mesela sicim teorisi gibi modeller evrenin sandığımızdan çok daha karmaşık bir yapıya sahip olabileceğini söylüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Yani göremediğimiz ama fiziksel olarak var olan başka yapılar, başka kuvvetler, hatta başka gerçeklik katmanları mümkün mü? Eğer doğruysa belki de biz gerçekliğin yalnızca sınırlı bir kesetini deneyimliyoruz. O zaman asıl soru şu, görmediğimiz boyutlar varsa evren hakkında gerçekten ne kadarını biliyoruz?
2: Evren en azından gözlemlediğimiz evren şu an 4 boyutlu, 3 boyut uzay, 1 boyutta zaman. Tabii ki bunun ötesinde boyutlar olabilir mi? Spekülatif teoriler var. Mesela sicim teori bunlardan bir tanesi. Başkaları da var. 10 boyutlu, 11 boyutlu teoriler var. Bunlarla ilgili hiçbir şekilde daha gözlem yapmış değiliz. Olabilir mi? Olabilir tabii ki. Ama fizik biliyorsunuz sadece matematiksel bir şey değil. Spekülasyon değil. Bir öngörüsü olması lazım. Ortada bir gözlemlenebilir bir durum olması lazım. Olabilir. Farklı boyutlar olabilir ama şu an böyle bir durum yok. Ancak evrenin ilk başlarında bu başka boyutlar işte 4 boyuta çökmüş olabilir. Bu tarz teoriler var ama dediğim gibi bunlar benim spekülatif diyebileceğim teoriler sınıfında.
0: Evrenin yüksek boyutlu olması meselesi özellikle temel fizik, yüksek enerji fiziği açısından bakıldığında doğada bildiğimiz 4 temel kuvvetin birleştirilmesiyle ilgili bir şey ve buna sebep olan sicim kuramı ya da buna benzer kuramlar var ve bunlar da evren 10 ya da 11 boyutlu olarak formüle ediliyor. Buradaki boyut sayısı bir tür o sistemin kendi içindeki matematiksel tutarlılığı nedeniyle gereken bir şey. Yani siz elinizle ben şimdi bir 5 boyutlu model yazayım, 6 boyutlu model yazayım diye aslında başlamıyorsunuz. Size bunu oradaki matematiksel tutarlılık koşulları söylüyor. Birincisi bu. İkincisi biz bunların neden farkında değiliz? Çok bilindik bir örnektir bu konuda. Mesela çok uzaktan bir bahçe hortumuna baktığınızda ip gibi bir şey görürsünüz. Hiç bunun kesiti ya da buna benzer şeyler hakkında bilgi olmazsınız. Ama yaklaştığınız zaman, mesafeyi azalttığınız zaman bunun bir silindir şeklinde nesne olduğunu görebilirsiniz. Bu ekstra boyutlarla ilgili durumda aslında biraz buna benziyor. Bunların çok küçük boyutlar olduğunu düşünüyoruz. Çok küçüğü görebilmek fizikte ancak çok yüksek enerji seviyelerine gidebilmekle mümkün. Yani o enerji seviyesinde deney yaptığınızda ancak oradaki şeyleri görürsünüz. Neden biz atomun yapısını mesela 1900'lü yıllarda anladık? 1900'lerin başında hala atomun varlığı Avrupa'da bilimin ilerlediği ülkelerde bile tartışılıyordu. Henüz somut olarak bu gözlemlenmiş, ispat edilebilmiş bir bilgi olmadığı için. Ama ne zamanki deneyler daha teknolojik olarak ilerleyip daha küçük mesafeleri görmeye başladık, bu etkiler o zaman gözlemlenmeye başladı. Şu anda CERN'de de bu gizli ya da ekstra boyutlar diyelim. Biz aslında daha çok ekstra boyut demeyi tercih ediyoruz. Gizlilikleri bunların küçük oldukları için oluyor. Buralarda yapılan deneylerde böyle bizim normal günlük hayattaki algımızın dışındaki 3 boyutun dışında başka boyutlar var mıdır? Bunlar test ediliyorlar deneysel, gözlemsel olarak. Bunların varlarsa eğer bir takım işaretleri var. Ama gözlemlenmemiş olmaları henüz bize şunu söylemiyor, yokturlar demiyor. Bu atomik boyuttaki yapılan gözlemlerin önemli bir özelliği, siz yüksek enerjilere gidip daha küçük mesafeleri gördükçe aslında bir şeyi nerede görebileceğinize ya da henüz nerede göremediğinize dair bir takım sınırlar koyuyorsunuz. Bizim şu anda anladığımız şey CERN'de yapılan deneyler ya da bu tür parçacık hızlandırıcı merkezlerinde yapılan deneylerde ulaşılan enerji seviyeleri henüz varsa bile bize bir ekstra boyut olduğunu göstermedi.

0: 3 boyuttan fazlası varsa ama biz göremiyorsak, sizce şu an fark etmediğimiz başka gerçeklikler olabilir mi? Mesela başka boyutlarda başka sizden birileri yaşıyorsa ya da siz yaşıyorsanız, tanışmak ister miydiniz?
1: Yani öncelikle zaten benim bildiğim kareyle 3 boyuttan fazlası var. Hani 4. uzay zaman yapısı mevcut. Biz sadece bunu dışarıdan algılayamıyoruz. Dışarıdan algılayamıyoruz. Hani şey gibi ikinci, birinci boyutlar gibi dışarıdan gözlemleyemiyoruz. Ama içinde yaşadığımız için tam olarak onu da yani fiziksel bir şekilde algılayamıyoruz.
2: Tanışmak isterim ve bence olabileceğini düşünüyorum. Yani fizik yasaları daha 3 boyutlu ortamda tanımlandırılmış şeyler olduğu için daha keşfedemediğimiz boyutlar ve onların orada da olan canlılar olabileceğini düşünüyorum, evet.
3: Kesinlikle isterdim. Olduğuna da inanıyorum. Çok ihtimal var evrende.
4: İşte mesela 3 boyut, insanoğlu 3 boyuta alıştığı için 3 boyuttan fazlasını düşünemiyoruz, öngöremiyoruz ama görmeyi ve tanışmayı çok isterdim.
5: Günümüz dünyasında da bence içsel olarak farklı boyutlarda kendimizi görebiliyoruz biz. Uyuduğumuzda, uyandığımızda, farklı modlara girdiğimizde kendimizi böyle kapatıp o an başka dünyada da bulunabiliyoruz. O yüzden ben gerçekten başka bir dünyada yaşıyorsam, eğer başka bir paralel evrende varsam da onunla tanışmak isterdim diye düşünüyorum.
0: Fizik evrenin nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyor. Ama bazı noktalar var ki orada bildiğimiz kurallar zorlanmaya başlıyor. Örneğin mutlak sıfır. Yani maddenin ulaşabileceği en düşük sıcaklık sınırı ya da antimadde. Normal maddeye karşıt özellikler taşıyan son derece gizemli bir yapı. Tabii bir de enerji koşulları var. Yani doğanın en uç sınırları. Peki bunlar neden önemli? Çünkü bilim insanları evrenin en büyük sırlarının bu sınır bölgelerde saklı olabileceğini düşünüyor. Kuantum devrimleri, yeni enerji sistemleri, hatta gerçekliğe dair daha derin modeller. Mesela madde en uç koşullarda nasıl davranır? Enerji nerede kurallar üretir? Fizik yasaları aşırı koşullarda gerçekten değişebilir mi? Aslında bilim insanlarının cevabını aradığı bu sorular yalnızca teorik değil. Çünkü fiziğin sınırlarını zorlamak yalnızca yeni makineler değil, evrene dair de tamamen yeni bir anlayış yaratacak.
6: Mutlak sıfır, termodinamiğin üçüncü yasası yüzünden zaten küçük atomik sistemlerde ulaşılabilir bir nokta olmadığını düşündüğümüz bir yer. Ama sıfıra ne kadar yaklaşırsanız bizim maddenin normal koşullarda görmediğimiz bazı özelliklerini, ki bu mesela işte süper akışkanlık gibi olabilir, süper iletkenlik gibi şeyler olabilir. Bunlar teknolojik olarak bazı yerlerde geliştirilebiliyor. Ama burada henüz mutlak sıfıra ulaşabilmiş olmak gibi bir şey söz konusu değil. Bunun dediğim gibi yasalarla, en azından şu anda gözlemlediğimiz kadarıyla yasalarla da mümkün olmadığını düşünüyoruz. Karşıt parçacıklar ya da anti parçacıklar, onlar 50'li 60'lı yıllardan beri zaten gözlemlenen şeyler aslında. Fakat oradaki durum şu, herhangi bir anti parçacığı, mesela elektronun anti parçacığı pozitron. Pozitronu CERN'deki deneylerde oluşturabiliyorsunuz. Ama çok kısa sürede bu etrafında hep bir maddesel dünya olduğu için o maddesel dünyanın içindeki elektronlarla bir araya gelip işte biz ışık diyelim ona, ışık olarak ortaya çıkıyor. Yani bir tür enerji ortaya saçıyor. Bunların neden antimadde ile ilgili soru, neden bizim madde ağırlıklı bir evrende yaşıyoruz da antimadde ağırlıklı bir evrende yaşamıyoruz? Bu ilginç. Hala cevabını bilmediğimiz sorulardan bir tanesi. Yani evrenin acaba erken aşamalarında, ilk oluştuğu dönemlerde diyelim, ne tür bir fiziksel süreç maddenin daha baskın olmasına sebep olmuştur? Bunu bilmiyoruz. Bunun cevabını bilmiyoruz. Ama antimadde ile ilgili deney, gözlem, bunların özellikleri gibi şeyler geldiğimiz noktada iyi bildiğimizi düşündüğümüz şeylerden bir tanesi. Enerjinin sınırları meselesi, enerji ilginç bir konu. Gerçekten çok ilginç bir konu. Hem bu temel fizik açısından baktığımızda gözlemlerle ilgili şeyler için, ama teknolojik açıdan da özellikle şu anda bulunduğumuz dünyada kaynaklar bu kadar hızlı tüketilirken ya da kirletilirken enerjinin nasıl kullanışlı, tekrar geri dönüştürülebilir bir şekilde elde edileceği meselesi hakikaten önemli bir problem. Bu burada biraz konu şey, fiziğin dışında teknoloji uygulamasına ve aslında interdisipliner bir alan olarak meteoroloji de bu işin içine girebilir, atmosfer olayları da girebilir. Pek çok alanı içerecek bir şeye karşılık geliyor. Ama bizim için en azından enerjinin fiziksel açıdan söyleyebileceğimiz şey, kaybı mümkün değil. Öte yandan gene fiziksel açıdan %100 verimli bir makine yapamazsınız. Bu da termodinamiğin ikinci yasasıyla çeliştiği için. Dolayısıyla biz enerjiyi ne kadar verimli kullanabiliyorsak, %100 verime ulaşamasak da, sonra da o kayıp miktarı ne kadar azaltıp tekrar geri kullanabiliyorsak, bu çok önemli bir şey olacak. Ama iş burada biraz fizikten çıkıp teknoloji tarafına geçiyor.
7: Bilim sizce her şeyi çözebilir mi, yoksa bazı sırlar hep bilinmez mi kalacak?
8: Ya bence mutlaka bilemediğimiz şeyler olacak. Bilim her şeyi çözebilir mi? Bilim bence pek çok şeyi çözebilir. Her şeyi çözebilir mi? Onu da göreceğiz.
5: Bilim belki her şeyi çözebilir ama bilim tek başına yeterli midir diye sormak lazım bence birazcık da. Biz insanlar olarak her şeyimizi bilime bağlayabiliriz evet, ama duygularımızı bağlamadığımız noktada bir anlam ifade eder mi bizim için bu gerçeklik? Birazcık da onu sormak lazım.
0: Yaşadığımız dünya gerçekten mutlak fiziksel bir evren mi, yoksa tüm gerçeklik çok daha büyük bir sistemin işleyen yapısı üzerinde mi inşa edildi? Modern fizik ve bilgi teorisi evrenin temelinde bilgiye dayalı düzenlerin bulunabileceğini tartışıyor. Mesela kuantum bilgi, hesaplanabilirlik, dijital fizik gibi. İşte bu tartışmalar bir zamanlar yalnızca bilim kurgu gibi görünen bir soruyu da bilimsel zemine taşımış oldu. Evren bir simülasyon olabilir mi? Örneğin bazı teorisyenler gerçekliğin işleyiş biçimindeki matematiksel hassasiyetlerin bu ihtimali tamamen dışlamadığını savunuyor. Peki bu ne anlama gelir? Gördüğümüz her şey, mesela madde, zaman, bilinç vesaire, hepsi daha büyük bir bilgi sisteminin parçası olabilir mi? Belki de asıl soru şu: gerçeklik yalnızca yaşadığımız şey mi?
9: Ya bunu biraz ayırmak lazım sanki. Simülasyon teorisi dedikleri, acaba biz bir işte daha üst bir uygarlığın tasarladığı bir simülasyonun içinde mi yaşıyoruz? Bunu bilmemizin imkanı yok. Bunun fiziksel bir işte şeyi de yok, temeli de yok. Yani olsa da zaten bilemeyeceğimiz için bizim çok şey alanımıza girmiyor, ilgi alanımıza girmiyor açıkçası. Ama bilgi ve fizikle ilgili o söylediğimiz şeyler, özellikle son belki bir 10 yıldır işte kuantum bilgi teorisi vesaire, bunlar kara delikle ilgili ilişkileri, bu tarz şeylerde önemli olmaya başladı. Ama buradaki bilgi şey tabii, mesela evrendeki işte bu kuantum durumlarının sayısının bilgisi, kaç farklı durum olabilir, işte entropi diyoruz vesaire. Yani dolayısıyla bu tarz şeyler daha ciddi. Hatta uzay zamanın kökeninde acaba işte bu tarz şeyler olabilir mi gibi. Yani ne demek istiyorum? Normal işte sıcaklık dediğimiz şey nedir? Etrafta gördüğümüz bir sıcaklık hissediyoruz. Ama onun temelinde ne var? Parçacıklar var. Belli hızlarda giden parçacıklar var ve bunların aslında enerjilerinin ortaya çıkışı. Temel değil, bir şey aşağıda daha temel nicelikler var. Bunun gibi uzay zamanın temelinde de acaba bu tarz kuantum ilişkileri olabilir mi gibi şu an son 10 yıldır üstüne çalışılan konular var. Dolayısıyla ikisi biraz ayrı ama ilki son bahsettiğim özellikle daha ciddi ve üzerinde çalışılan bir konu.
0: Işık hızı, yer çekimi, elektronların yükü, evren son derece hassas fiziksel sabitlerle çalışıyor. Peki ya bu değerler biraz farklı olsaydı? Yer çekimi biraz daha güçlü, atomlar biraz daha dengesiz, kozmik genişleme biraz farklı olsaydı? Bu durumda yıldızlar oluşur muydu? Yaşam başlayabilir miydi? Kimya mümkün olur muydu? Ne demek istiyorum? Modern fizik, evrenin varoluşunun şaşırtıcı derecede hassas dengelere bağlı olabileceğini gösteriyor. Bu yüzden soru yalnızca bilimsel değil, varoluşsal. Yani doğa yasaları gerçekten mutlak mı? Yoksa biz yaşamı mümkün kılan çok özel bir fiziksel ayarın içinde mi var olduk? Belki de evrenin en büyük gizemlerinden biri şu, biz kuralları

0: Sabit bir evrende yaşayan bilinçli varlıklar mıyız, yoksa tam da bu kurallar böyle olduğu için mi buradayız?
1: Şimdi fizik sabitleri meselesinin, aslında fizik sabitlerinin temelde bunlar Newton'un kütle çekim sabiti, ışık hızı ve Planck sabiti dediğimiz, bunların her birisi aslında bir fiziksel sistemin hangi tür fizik yasalarıyla ele alınabileceğini bize işaret eden bir takım sabitler. Şimdi evrenin yaşı şu anda bildiğimiz kadarıyla yaklaşık 14 milyar yıllık süreçte, bu sabitlerin değişmiş olabilme ihtimaline karşı yapılabilen gözlemler var. Bunlar bize şunu söylemiyorlar. Yani mesela ışık hızı geçmişte şimdikinin yarısı kadardı. Bu kadar radikal bir değişiklik yok. Ama bu sabitlerin değerlerinde küçük de olsa farklılıklar olabileceği gözlemsel olarak bunlara sınırlar konulabiliyor. Bu sınırlar ileride daha da küçültülebilir tabii ki. Ama buradaki durum şu aslında. Bu ince ayar argümanı denilen bir şeyle ilgili. Yani bu fizik sabitleri şu anda bizim ölçtüğümüz değerlerde olmasaydı, yani mesela ne bileyim elektronun yükü bugün bizim ölçtüğümüz değerde olmasaydı, acaba şu anki gibi bir canlılık, madde yapısı vesaire, etrafımızda gördüğümüz evren gibi bir evren var olabilir miydi? Muhtemelen olmazdı bir kere. Ama öte yandan canlılık çok ilginç bir şey. Yani bizimki gibi bir canlılığın olmayacağını söylemek, evrenin herhangi bir yerinde başka tür bir canlılığa dair yapının oluşamayacağını söylemiyor. Gene bana kalırsa bu noktada. Dolayısıyla bizim yaşadığımız evren için, şu anda gördüğümüz, gözlemlediğimiz evren için bu fizik sabitlerinin değerleri gerçekten bir tür özel değere karşılık geliyor. Mesela Newton'un kütle çekim sabiti dediğimiz şey daha büyük olsaydı yıldızlar çok daha kolay bir şekilde oluşup yok olabilirlerdi. Daha küçük olsaydı yıldızların sayısı bir evrende, bir galakside yaklaşık 10 üzeri 11 tane yıldız var. Böyle bir durumda 10 üzeri 11'den daha az sayıda olabilirlerdi. Yani yıldız oluşumu da az olabilirdi. Peki yıldızların az oluşmuş olması bizimki gibi bir dünyanın, atmosferin, canlılığın oluşmasına mani olur muydu? Bunun aksi bir durum olsaydı olabilirdi. Ama başka tür bir yaşam da ortaya çıkabilirdi. Yani bizimki gibi karbon ağırlıklı değil de başka tür bir madde, element ağırlıklı yaşam da ortaya çıkabilirdi. Dolayısıyla bunu tam olarak söyleyebilmek mümkün değil. Ancak fizik sabitlerinin değerlerinin sabit olması meselesi önemli. Bu zaten şu anda bilimsel olarak da çalışılan, hatta üzerine sınırlar koymaya çalışılan şeylerden bir tanesi.

0: Fizik, insanlığın evreni anlama yolculuğundaki en güçlü araçlarından biri. Atomların içine indi, zamanın akışını sorguladı, uzayın derinliklerini ölçtü ve doğanın görünmeyen kurallarını ortaya çıkardı. Ama her büyük keşif bize yalnızca cevaplar vermedi. Daha büyük gizemler de yarattı. Çünkü evreni daha iyi anladıkça onun sandığımızdan çok daha karmaşık olabileceğini fark ediyoruz. Kuantum dünyasının tuhaflığı, karanlık madde, bilincin gizemi, gizli boyut ihtimalleri. Peki ne dersiniz? Gerçekten bir gün her şeyin cevabını bulabilir miyiz? Mesela her şeyin teorisi mümkün olabilir mi?
1: Gerçekliğin sonuna ulaşabileceğimizi zannetmiyorum. Ama tabii ki gelişen teknoloji, gördüğümüz şeyler, deneyler, daha yüksek teknolojiyle, enerjiyle yapabildiğimiz deneyler bize şu ana kadar görmediğimiz bir takım olgular hakkında da fikir veriyor. Bu olguları açıklamaya çalıştıkça da hem bilgi düzeyimizi hem de elimizdeki kuramları genişletmeye çalışıyoruz. Güzel bir örnek olarak bence mesela Higgs parçacığı 1960'lı yıllarda şu anda çok iyi bildiğimiz elektrozayıf etkileşmeyi açıklamak için önerilen parçacıklardan bir tanesiydi. Ama bu parçacığın gözlemlenmesi CERN'de 2012'de mümkün oldu. Yani ifade edildiği, teorik olarak var olduğu düşünülen bir parçacık her şeyi de gayet güzel yerli yerinde açıklıyordu. İlk önerildiği tarihten yaklaşık 60 yıl sonra gözlemlenebildi. Şimdi bugün bazı böyle beklentilerimiz var. İşte evrenin şu anda çok büyük bir kısmını oluşturduğunu düşündüğümüz karanlık madde ve karanlık enerji denilen unsurlar. Bunlar gerçekten var mı? Varsa içeriği nedir bunların? Bizim bildiğimiz madde enerji türüyle ne gibi bir ilişkisi var? Nasıl bir dönüşüme tabi oluyor? Bunları bilmiyoruz. Var olup olmadıklarına dair de elimizdeki teoriler çerçevesinde bir takım önerilerde bulunuyoruz. İşte genel relativite, Einstein'ın teorisi bize diyor ki evrene baktığında gördüğün şeyleri açıklamak için şunu itiraf etmek zorundasın. Evrenin %95'i karanlık madde ve karanlık enerjiden. Yani benim ne olduğunu bilmediğim bir şeyden oluşuyor demek zorundasın. Bunların zaman içinde daha iyi gözlemlerle, daha hassas, detaylı gözlemlerle anlaşılabileceğini düşünüyoruz. Ama bilimsel oyun, bu tabiri kullanmayı da seviyorum. Bilimsel oyun kuralı böyle. Siz her bir gözlemde yeni bir şey gördüğünüzde aslında sınırı biraz daha öte itiyorsunuz. Yani yeni göreceğiniz, yeni açıklamanız gereken şeyler oluyor. Ama gerçeklik algımız değişir mi? Bu değişebilir. Özel relativite mesela bize bunu zamanla ilgili olarak çok iyi bir şekilde gösterdi. Newton'un formüle ettiği mekanik yasaları zamanı mutlak, yani bütün gözlemcilerin saati aynı şeyi gösterir diyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada artık cep telefonlarımızdaki GPS'ler ya da buna benzer şeylerle bile biliyoruz ki zaman her gözlemci için aynı ölçülmüyor. Yukarıdan bize yer ya da konum bilgisi gönderen uydular bu zaman farklılıklarını, bulundukları yerdeki zaman farklılıklarını kullanmak zorundalar. Zamanın herkes için aynı akmadığını kabul etmek, bunu hani bazen canımız sıkıldığında zaman zor geçti gibi düşünürüz. Çok hoşumuza giden bir şey yaparken çabuk geçti gibi düşünürüz ama bu öyle değil. Gerçekten saatinizin ölçtüğü zamanın farklılaşması anlamında bir şey. Dolayısıyla yeni öğrendiğimiz, bulduğumuz şeylerin de gerçeklik algımıza mutlaka bir etkisi olacağını düşünüyorum.
2: Yani bilim gözlemlenebilir olan olayların hepsini açıklama iddiasıyla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla prensipte evet. Ama bilim tarihine baktığınızda hiçbir, yani her teori ben zaten açıkladım diyor. Ama görüyoruz ki o açıklamalarda eksiklikler oluyor. Sonra bir şeyleri anlamadığımızı görüyoruz. Sonra biraz daha yeni bir teori ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani iki farklı argüman öne sürülebilir. Yani bu sürekli devam edecek ve hiçbir zaman tam son teoriye ulaşamayacağız diyebilirsiniz. Veya yani son teoriyi, her şeyi açıklayan teoriye ulaştık da diyebilirsiniz. Ama onu bulsanız bile, ya örneğin şu meşhur bir aralar dizisi de olmuştu hatırlarsınız. İşte üç cisim problemi. Mesela biz üç tane cismin hareketini analitik olarak, yani tamamen şimdiden çözüp sonsuza kadar bütün hareketin nasıl devam edeceğini anlatma imkanımız yok. Yani imkanımız yok da derken bunu analitik olarak çözemeyeceğimizi ispatladık. Dolayısıyla yani son teoriyi bulsak da bilim bütün her şeyin her anki hareketini açıklaması imkansız. Analitik olarak imkansız.
0: Fizik fizik bir zamanlar düşen bir elmayı açıklıyordu. Bugün ise gerçekliğin kendisini sorguluyor. Mesela madde dediğimiz şeyin büyük ölçüde boşluk olduğunu, zamanın mutlak olmadığını, kuantum dünyasında gerçekliğin kesin değil, olasılıkla işlediğini fark etti. Artık biliyoruz ki dokunduğumuz dünya göründüğü kadar basit değil. Hatta gerçeklik sandığımız şey olmayabilir. Ve belki de fiziğin insanlığa yönelttiği en çarpıcı soru şu: biz evreni çözmeye çalışan bilinçli varlıklar mıyız, yoksa henüz anlayamadığımız çok daha büyük bir düzenin yalnızca küçük bir parçası mı? Çünkü fiziğin sınırında bizi bekleyen şey sadece evrenin sırrı değil, kendimiz hakkındaki en büyük gerçekler olabilir.

Dünyada şu anda sessiz bir devrim yaşanıyor. Ama bu devrim ne bir savaşla geliyor, ne de manşetlere taşınan büyük krizlerle. Ama dikkat, çünkü bu kez değişen şey soframız. Billurak Türk'te neler oluyor hayatta bu hafta? Yapay gıda çağını mercek altına alıyor. Binlerce yıldır sofralarımızı çiftçiler kurdu. Tohumlar toprağa düştü. Hayvanlar yetiştirildi. Mevsimler üretime yön verdi. Peki ya şimdi? Birine ihtiyaç duymadan süt üretilebiliyorsa, bir hayvan kesilmeden et yapılabiliyorsa ve yapay zeka gelecekte ne yiyeceğimize karar vermeye hazırlanıyorsa, yeni bir çağ başlamış olabilir mi? Hepsi ve daha fazlası. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Artık ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Sadıç'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: Arap'ta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, geceler, karışık. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün programımızda sizin çok sevdiğiniz, benim de şeref duyduğum, ağırlamaktan şeref duyduğum kıymetli sanatçı Özdemir Erdoğan. Hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Şimdi sevgili Özdemir Erdoğan'a hiç şimdiye kadar sormadığım bir soruyu sorsam, en zor soruyla açsam, desem ki, sanatçı, kıymetli sanatçı Özdemir Erdoğan, Araf'ta.
1: Bu üçüncü defadır geliyorum biliyorsun. buraya.
0: Bir değişiklik oldu mu Araf durumunda?
1: Yok, görünüşe göre bir şey yok.
0: Yani Araf şöyle kıymetli Özdemir abimiz. Yeterince özgür müyüz? Yeterince mutlu muyuz? Yeterince iyi miyiz? Durumunun sorulandırılmış hali diyelim bu Araf'ta mısınız sorusu.
1: Güzel. Yani ben de onun için geliyorum zaten buraya. Yani
0: hiç öyle bir ikilemde kaldınız mı?
1: Hayır. Yani Esra Elönü'nün ortaya koyduğu ortamı ben seviyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bana hep değişik gelmiştir Esra.
0: Öyle mi?
1: Evet. O bakımdan da onun istekleri ve davetlerine her zaman icabet ettim.
0: Çok teşekkür ederim kıymetli Özdemir Erdoğan'la. Ben de gerçekten şeref duyuyorum. Kırmadınız, geldiniz. Şöyle söyleyelim. Şu anda ne yapıyoruz? İyi miyiz? Mutlu muyuz? Nasıl gidiyor hayat diye başlayalım.
1: Çalışıyorum. Yani Cenab-ı Allah bana güç, kuvvet verdikçe, enerji verdikçe, elim ayağım tuttuğu kadar, sıhhatim müsaade ettiği kadar çalışmaya devam ediyorum. Ve mümkün olduğu kadar kendimi dış etkilerden korumaya çalışıyorum. Beni strese sokacak, elektriğimi bozacak olaylardan mümkün olduğu kadar kaçıyorum. Ve böyle bir ortamı uzaktan da koklasam hemen çalışmaya başlıyorum. Elime gitar alıyorum. O bana rehabilite de sağlıyor. Evet. Yani oturuyorum. Eski şiirlerim, yarım kalmış şiirleri çözmeye çalışıyorum filan. Ne yapabilirim filan diye. Şimdi bana diyorlar ki ya 86 yaşında bir adam hala albüm çıkartıyor. Yani bu nasıl bir şey? Bu işte bu. Yani devamlı çalışmak. Başka beni kurtaracak başka hiçbir şey yok. Ben sıkıldıkça, üzüldükçe, efendim etkilendikçe hemen elime gitarı alıyorum, başlıyorum çalışmaya.
0: Peki şöyle sorsak, desem ki sanatçı Özdemir Erdoğan hayatındaki en büyük kırılmayı, yüzleşmeyi ne zaman yaşadı diye sorsam?
1: Yani kırılmalar bende çok.
0: Kırılmalar, değişiklikler.
1: Yani bir sürü şeyler var. Yani mesela benim yaşadığım devirlerde ben ilk torunum. Ailenin ilk torunum.
0: Evet.
1: Pederşahi bir aile. Evet. Ve beni annemden babamdan ayırmışlar. Neden? Biz daha iyi bakarız diye. Babam çünkü memur. Değişik yerlerde çalışıyor falan. İstanbul dışında görev alıyor zaman zaman. Biz bu çocuğa daha iyi bakarız diye almışlar. Ve ideal şu. Benim dedemin 3 tane erkek çocuğu var. Biri ikiz, biri de tek. Okumamışlar dedemin istediği gibi. Dedem hariciyeci. Eve para gönderiyor. Evdekiler çocukları yetiştirsinler diye. Ama maalesef onları yetiştirecek bir kapasite söz konusu değil. Ve çocuklar da başarılı olamıyorlar. Dedemin istediği gibi. Şimdi birdenbire ben bir erkek çocuk doğdu. Bütün ümit bende.
0: Ne güzel.
1: Ama şöyle bir şey var ki çocuk okumuyor. Çocuk müzik.
0: Ha, onların istediği gibi okumuyor.
1: Yani okusun adam olsun hadisesi var ya o günlerde. Yani okusun adam olsun. Okumuyor adam. Şu adam. Sadece dedemin kütüphanesindeki tarihi ve edebi kitapları okuyor. Başka hiçbir şeye ilgi duymuyor. Başarılı da bir fen tarafı yok. Efendime söyleyeyim. Ve işte sünnetim yapıldı. Ve sünnetten sonra dedem benden ümidini kesti. Ve annemin babamın yanına verdi.
0: Asıl o çocukluk zamanlarını dedemizin yanında geçti.
1: Dedemin ve babaannemin evinde.
0: Üzdü sizi haklı olarak.
1: Üzmedi. Hayır, bilakis son derece mutluydum. Yani
0: bir ayrılık var ya.
1: Ama iyi yetişmedim. Yani bir kere hani şimdi anne babalar falan filan hani bu çocuk nereye kabiliyeti var, nedir, nasıl yetiştirelim falan filan diye kafa yoruyorlar. O devirde öyle bir şey yok. Hüdayin abid. Hani tavuk besler gibi atıyorsun arpa işte gıdası, üstü başı bilmem ne falan filan. Ondan sonra işte şey öyle tavuk su içer Allah'a bakar. Bütün hadise bu. Mesela Galatasaray Lisesi'nde beni imtihana soktular. Hiçbir hazırlık yapmadan ben ilkokuldaki işte ne biliyorsam o imtihana girdim ve çaktım. Yani başarılı olamadım. Bunu gören dedem de belirli bir zaman sonra bunda da iş yok. Bu böyle bir de üstelik ben böyle şarkılar, türküler falan filan söylüyorum toplantılarda falan filan. Aa bu nereden çıktı filan böyle.
0: Ne kadar zor değil mi?
1: Dedemin yan şey babamın annemin yanına verdiler. Orada ikinci sıkıntı başladı. Çünkü bir kız kardeşim var. Evin çocuğu o. Ben sonradan geldim. Ne ben onlara anneme babama intibak edebildim ne de onlar bana intibak edebildiler. Bakın bu ikinci kırılma.
0: Tabii.
1: Anlatabiliyor muyum? Sonra ben müzisyen olmaya karar verdim okulda. Beni bir tek şey anladı. Bir tarih hocam vardı. Hatta çok enteresan onu anlatayım.
0: Tabii.
1: Ben 2 sene çaktım 9. sınıfta. Sonradan bir gazetecilik ve ticaret özel okulu açıldı. Suadiye'de. Karşı tarafta Kadıköy tarafında. Yani okur musun dedi babam. Memur. Ay sonunu zor getiriyoruz falan böyle bir vaziyette. Ben de okurum dedim yani. Okulun ilk taksit parasını bana verdi. Kendisi memur. Ben o taksidi yatırdım, okula girdim. Aa sınıfa bir girdim ki bütün eski şeyler arkadaşlar orada ne haber iyidir bilen bir adam tahtada cebir geometri falan bir şeyler yok. Bana dedi ki sen yeni gelen. Sen dedi çık dışarıya dedi bana. Aa çıktık. Sonra müdüriyete gel dedi. Müdüriyete gittik. Dedi ki al evladım paranı. Ondan sonra bana senin gibi talebe lazım değil. Hadi güle güle dedi.
0: Ama neden?
1: Daha girdim 10 dakika sonra beni çıkardılar. Şimdi bakın hayattaki...
0: Ben gibi.
1: Bakın kırılma. Ben şimdi okulun böyle bir mermer merdivenleri var.
0: Evet.
1: Oraya oturdum böyle...

0: Ben şimdi babama ne diyeceğim? Bak bu adam dişinden tırnağından arttırdı. Taksit paramı verdi. Ben şimdi ne yapacağım falan filan diye böyle kara kara düşünürken merdivenlere çöktüm oturdum yani böyle. İki merdiven var, mermer merdiven.
1: Ağlıyor muyuz o sırada?
0: Ağlamıyorum. Ağlamak hiç yok bende. Yani nasıl çıkış noktası bulabilirim ben şimdi eve ne diyeceğim bilmem ne falan filan şudur. Onu düşünüyorum. Bir kadın geldi. Evladım ne yapıyorsun burada dedi. Dedim efendim böyle böyle. Sen gel benimle dedi. Bak dönüm noktası. İçeriye girdik, müdürün odasına girdik. Yaşar dedi, ne olur benim hatırım için bu çocuğu affedelim. Bunu okusun dedi.
1: Ne güzel, ne kadar kıymetli.
0: Evet. Meğer okulun müdürünün eşiymiş.
1: Piyango.
0: Evet. Ben bu serseriyi dedi almam. Ama senin hatırın için dedi alıyorum tekrar. Biz tekrar okula başladık. Okulda öyle kör topal gidiyoruz. O sıralarda işte 55'li yıllar
1: Yıllar.
0: filan malum. 53, 54, 55 o bu rock and roll falan filan çıkıyor. Filan. Ve okullar arasında da kültür temasları var. Kız okullarına gidiyoruz, erkek okullarına gidiyoruz. Orada işte edebiyat günleri yapılıyor. Bilmem ne şudur budur. Ben de o film Rock Around the Clock filmi, o filmi yani sinemada yattım ben. O şarkıları böyle neredeyse içtim. Ve onları söylüyorum. Sonradan şey sıralarında okul bu kültürel faaliyetler karşılıklı iletişim falan filan benim bu şarkılarım birdenbire çok itibar görmeye başladı.
1: Şu andaki bu
0: Evet,
1: eserlerim.
0: lisedeyim. İtibar görmeye başladı ve bu liseler arası kültürel iletişimin popüler bir adamı oldum ben. Birdenbire okulda hocalarım da bana karşı değişti. Ve
1: Ama sizin içinizdeki kırgınlık geçti mi?
0: nasıl?
1: Yani çok okulda bir popülarite yakaladıktan sonra da
0: Evet.
1: o ilk size tavırlarındaki sizin kırgınlığınız
0: Yok
1: geçti mi?
0: yani hayır. O şimdi yani o beni kovan Yaşar Hoca da bana karşı
1: Ha işte o önemli. O Yaşar Hoca önemli.
0: Yaşar Hoca
1: Yaşar
0: da bana
1: Hoca.
0: karşı birdenbire böyle şeyini efendim hali harekatını filan aferin lan falan filan demeye başladılar bana. Sonradan ben yine bir işte harçlıklardan şuradan buradan filan biriktirdiğim arada sırada çünkü köşke gidiyorum dedemin ve beni şey yapan işte bayramlarda seyranlarda ve işte kurban bayramında filan mesela kurbanları dağıtmak eşe dosta komşulara filan benim görevim. Elimde etlerden gidiyorum konu komşulara et dağıtıyorum falan filan. Mesela bizde en az 2-3 tane kurban kesilirdi. Efendim ve dedem keser, babam keser, amcalarım keser hepsi. Efendime söyleyeyim kurbanları mesela 3 tane kurban kestiysek bir tanesi bize kalır. İki tanesini dağıtırız çeşitli yerlere falan böyle bir şey var. Velhasıl oradan biriktirdiğim harçlıklarla bu şimdi eski Rus konsolosluğunun hemen yanında bir dükkan vardı. Orada bir gitar var ve üstünü de babam tamamladı. 422 liraya ben bir gitar aldım.
1: 422 lira.
0: 422 liraya hiç unutmuyorum. Ve Rum asıllı bir arkadaşım vardı. O bana birkaç tane akor gösterdi gitarın üzerinde.

0: Ve ben gitar çalıp şarkı söylemeye başladım bu sefer. Okullar arasında ben yani ne kadar popüler olduğumu anlatamam. Çığlıklar, bilmem neler falan filan. Bu oldukça hocalarımın bana karşı
1: Tavrı değişti.
0: davranışı değişiyor ve şey oluyor. Zaten tarih, edebiyat derslerinde filan başarılıyım zaten. Çünkü daha 12-13 yaşında dedemin bütün kütüphanesindeki yani kitapları neredeyse şiir ve edebiyat kitaplarının çoğunu okudum. Okuyordum yani.
1: Çok iyi.
0: Seviyordum. Efendime söyleyeyim. Velhasıl okul bitirme zamanı geldi. Lise bitirme imtihanları. Ve ben Yaşar Hoca'ya gittim. Dedim ki hocam beni tanıyorsunuz. Ben Pakize Hoca'nın derslerinde filan başarılı bir talebeyim. Ama fen derslerinden mümkünü yok ben bu liseyi bitiremem. Çünkü mümeyyizler geliyor, bazıları yazılı falan filan yani öyle çok zor. Tamam bakarız dedi. Pakize Hanım'a da gittim yani onun eşine, beni kurtaran tarih hocama. Dedim ki hocam bana yardımcı olun. Ben bu liseyi bitirmem lazım çünkü ortalıkta kalacağım. Bana yardımcı olun ne olur filan dedim. Bütün hocalarıma yani kritik hocalarıma aynen böyle söyledim. Beni geçirin. Yani ben üniversiteye filan gitmeyeceğim. Ben müzisyen olacağım. Sizi mahcup etmem dedim. Yani velhasıl
1: İlk konserinize geldiler mi hocam?
0: tabii yani konserlerime geliyorlar. Velhasıl fen dersi bir kimya imtihanı var. Herkes dışarıda dua okuyor falan. Ben içeri giriyorum. Hocalarım hemen başlıyorlar. Aa, okulumuzun medarı iftarı. Mümeyyizler diyor ki nedir? Allah'tan ismim Özdemir olduğu için sonlara kalıyorum ben hep. Yani onların yorgunluk olduğu bir zamanlara kalıyorum. Aa, bir şarkı söylesin de dinleyin diyorlar. Benim hesap oluyorum mümeyyizlere. Onlar da zaten yorulmuş böyle bilmem ne falan. Hadi söyle bakalım bir tane şarkı. Şu kimya imtihanına girdik. Onlar ve ben işte başlıyorum şarkı söylemeye bilmem ne falan filan şunu.
1: Hangi eser mesela, hangi şarkı?
0: Ya o günün popüler şarkıları şimdi hatırımda yok yani ne bileyim. Unutturamaz seni hiçbir şey unutulsam da ben
1: Ne
0: bilmem ne.
1: güzel bir eser.
0: Yavaştan başlıyorum ondan sonra bilmem ne Nihaventlerden ondan sonra hızlılara filan geçiyorum. En az 2-3 tane artık bir de kimya sorusu soralım sana diyor. Hocalarım da biliyor ki en çok H2SO4. Bunu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum kimyadan. Hadi onu anlat diyorlar. Bir anlatıyoruz. Öyle sınıf geçtik. Esas cebir geometri yazılı. Fen dersi. Yaşar Bey geldi. O da cebir geometri hocası. Şimdi biz böyle oturduk. Ben böyle oturuyorum abi. Hiçbir şey anlamıyorum yani. Hiçbir şey bilmiyorum. Ya ne? Yazsana. Bir şey mi? La kahretsin dedi. Bana bir tane şifre verdi. Ben şifreden de bir şey yok.
1: Şifre yani aslında yardımcı
0: Yani
1: mı oluyor?
0: hayır işte mesela işte ne bileyim cebir şifresi bilmem ne falan filan. Bir, en nihayet ne oldu biliyor musun Esra? Bu hayatımı döndüren bir hadise. Hoca benim kağıdımı aldı.
1: Yani.
0: Benim kağıdımı aldı ve kendi yazdı.
1: Evet, öyle bir şey
0: Ve
1: olmuş.
0: ben böyle bitirdim liseyi bak. Liseyi böyle bitirdim. Ondan sonra şimdi ortadayım. Aa, liseyi bitirdim, ihtilal oldum. 60 ihtilali.
1: Ertesi gün.
0: Hayır, yani
1: O yıl.
0: Mayıs'ta oldu. 10 gün, 15 gün sonra 27 Mayıs. Tabii 27 Mayıs tabii ihtilal, efendime söyleyeyim, askeri şey. Ve burada o günün şartları içerisinde, bak şimdi, o günün şartları içerisinde bir askeriyenin kendi içinden yetiştirdiği muazzaf diyorlar onlara. Bir muazzaflar var, bir de yedek subaylar. Lise mezunları da o zamanlar yedek subay oluyor. Bizim yedek subay hakkımız gümbürtüye gitti. Bizi yedek subay öğretmen yaptılar. Yedek subay, yani köylere gideceğiz. Köylerde öğretmenlik yapacağız. Şimdi düşünebiliyor musun? Hepsi saksıda yetişmiş çocuklar. Ve biz abi o köylere gidiyoruz. Kamyonla gittim kendi köyüme. Tuvalet nerede diyorum. Dağları gösteriyorlar. Tuvalet nasıl yapılır diyorum. İbrik var mı? Taş var hocam. Bu vaziyet. Ve sarılık oldum ben. Ölüyordum. Resmen dediler ki, aldılar. Sarılık oldum. Gaziantep Hastanesi'ne götürdüler. Mikrobik sarılıkmış bir de üstelik. Ben orada mesela tuvalet falan yaptırmaya ve çocuklara işte tuvalette nasıl defi hacet edilir bilmem ne falan, onları öğretmeye çalıştım. Bir hafta sonra tuvalete girmenin imkanı ihtimali yok. Kapattım tuvaleti. Herkes bildiği gibi defi hacetini yapabilir dedim. Bu zamana bağlı ve mücadeleye bağlı bir şey. Çok uzun zaman isteyen bir şey. Ve o köyde ben iki sene işte, yani ikinci senenin ikinci sömestirdeydim daha doğrusu. Hastanede 45 gün tepkili hava verip ondan sonra da zaten teris olduk. Ve doktor dedi ki, sen hayatın boyunca bu karaciğer sorununu çekeceksin.
1: Oradan kaldı.
0: O zamandan kaldı. Ben de öyle her şeyi abur cubur yiyemem. Böyle bir şey oldu.
1: O yani da aslında bir, o sınavdan sonra Özdemir Hocam, evet, o hoca şifreyi verdikten sonra her şey o zaman başladı yani. Hayatın şifresini vermiş galiba.
0: Ya hayır, yani bu alın yazısı mı diyeyim yoksa başka bir şey mi diyeyim? Yani benim Cenab-ı Allah insanlara bir kabiliyet ve bir şey veriyor.
1: Tabii.
0: Ama onun ızdırabını da veriyor.
1: İmtihanını.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Onunla mücadele edeceksin. Yani onunla öyle kolay değil. Mesela Zekai Apaydın Orkestrası'na soktular beni daha askerlik biter bitmez. Hı hı. 62 senesinde hiç unutmuyorum. Bu Cihan Otel, eski otel Astoria mi değil. O otelin sonradan Cihan Otel oldu orası. Hı hı. Ve orada ben çalışmaya başladım. Üçüncü ayın sonunda beni orkestradan el birliğiyle, yani şeyle, bütün arkadaşlarımın da onayıyla orkestradan kovuldum.
1: Aslında oralar kırılmalar değil mi?
0: Tabii kovuldum. Yani resmen dediler ki bu adam geçimsiz. Ben de bir taraftan sabahtan akşama kadar müzik dinliyorum. Orkestra elemanları, yani benim girdiğim orkestradaki insanlar program çalıyorlar. Yani gelen İspanyol bale bilmem ne şu bu falan, böyle bir sürü şeyler var. Onlara eşlik ediyorlar. Birinci sınıf nota okuyorlar hepsi. Fakat oturup da günün moda şarkısı veya günün moda akımı nedir veya bilmem, bunlarla ilgilenmiyorlar bile. Önüne nota korsan çalıyorlar. Onu da öyle çalıyorlar yani. Şimdi tabii ben onları dinledikten sonra, yani radyomu dinledikten sonra, daha doğrusu günün modasını takip ettikten sonra, o orkestranın günün modasına uygun bir müzik yapamayacağını anladım. Çünkü zaten sevmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yanlış bir orkestraya girmişim ben yani neticede. Hani ve sonuçta da oradan kovulduktan sonra ben kendi yaşıtlarımı buldum.
1: Kendini yalnız hissettin mi kıymetli Özdemir?
0: Ben her zaman yalnızım.
1: Yalnız hissettiniz.
0: Her zaman yalnızım. Yani ben kendi kurduğum orkestralar her zaman çok başarılı olmuştur. Başkalarının orkestrasına girdiğim vakit bir türlü uyuşamamıştım.
1: Her anlamda bir orkestra.
0: Her orkestra ve her şekilde. Yani ben böyle ayrı kotuyum. Değişik.
1: Peki şöyle söylesek. Evet. Kıymetli Özdemir abimiz, yani kıymetli Özdemir Erdoğan sanatçımız. İlk baş kaldırı neye karşı oldu? Yani ilk baş kaldırı kendi özümüzün gürleştirmek adına mı oldu? Yani kısacası özgürleşmek adına mı oldu? Kendi bize dayatılan şeylere karşı bir duruş muydu? Belirli tahakkümlere karşı bir varoluş çabası mıydı? Neye karşı bir başkaldırı oldu?
0: Tamam, şimdi öyle şöyle söyleyeyim. Benim orkestralarımın başarılı olmasının tek nedeni, ben insanları dinlerim. Yani çalıştığım yerde, müzik yaptığım yerde insanları dinlerim.
1: Evet.
0: Yani onları içimde hissederim. Ve oradaki elektriği alırım. Bu Cenab-ı Allah'ın bana böyle lütfettiği bir şey. Evet, böyle bir şey. Hatta böyle 1000 kişilik, 2000 kişilik bir salon var. O salonda mesela böyle ön yargılı ve bana karşı negatif duygular hisseden birileri geldi. Ben o kadar kalabalığın arasından onları bulurum. Onu ise o elektriği alırım orada. Yani öyle bir yapım
1: sezgisel
0: var.
1: Durumu.
0: Evet, öyle bir kabiliyet bana bahşetmiş Cenab-ı Allah.
1: Peki burada şöyle bir durum da var. Şimdi sadece söyleyen sanatçı olmak var. Bir de gerçekten korkusuz sanatçı olmak var. Yani şunu söyleyeyim, cesaret, yani benim için de mesela cesaret korkusuzluk değildir aslında.
0: Evet.
1: Yani korkuyla beraber verilen bir karardır cesaret aslında. Şimdi burada da şöyle bir şeyim var. Yani toplum adına gerçekten toplumu çok söylenilen, ifsad eden ya da işte bozan şeylere karşı bir duruş sergilemek sizi biraz yalnızlaştırdı mı?
0: Hayır, şöyle bir şey var. Şimdi bir yerde içeri girdiğim andan itibaren, yani mesela seyirci bir şarkı çaldın. Ben şimdi diyorum ki bir şarkı çal, bu şarkının arkasından şu şarkıyı çalmak lazım. Halbuki profesyonel orkestralarda evvelden hazırlarlar. Efendime söyleyeyim, belirli bir şey gider. Ben öyle değilim. Ben diyorum ki halk şimdi sıkılmaya başladı. Onu biraz böyle neşelendireyim. Veyahut bilmem şunu yapayım, bunu yapayım. Yani ben dinlerim. Ve gözüm hep böyle çalarken bir taraftan nedir bu şey, genel
1: hava,
0: hava nedir? Bunu hissederim. Mesela ben işte ne bileyim, işte bir topluluğa girdim farz edelim ki. Belirli bir zaman sonra o topluluğun beni yönetmeye çalıştığını hissederim. Derim ki burası bana göre değil. Ve istifa ederim. Bir şey olarak söyleyeyim. Yani veyahut da bir kokteyl veyahut bilmem ne falan filan şudur budur. İnanmıyorum diye filan böyle insanlar var. Hani onlar mesela diyor, sahte burası. Yani ben bunu hemen anlarım.
1: Peki en gerçek yer neresi sizin için? En gerçek.
0: Yani en gerçek yer benim işte sahnemdi. Dünya, o sahne bitti.
1: Ama dünya sahtelikler dünyası değil mi?
0: Hayır, zaten o sahne. Zaten dünya sahne.
1: Evet.
0: Evet, o sahne.
1: Ama
0: o,
1: en huzur bulduğunuz yer neresi?
0: En mutlu olduğum yer elimde gitarla evimde oturup çalıştığım vakit. Yani en mutlu olduğum zaman bu. Ve bir de konserlerimde, benim konserlerimi dinleyenler vardır veya yoktur.
1: Benim, vardır canım.
0: Benim dinleyenler, yani benim konserlerim böyle şey gibi geçer. Hasbihal gibi. Yani oturup muhabbet filan, arada iki şarkı, bir bilmem ne falan. Böyle hem de yani bunlar hazırlanmış şeyler değil. Aklıma gelmiştir mesela bilmem ne şudur budur, onu anlatırım. Yani bir sürü şeyler anlatırım. Yani mesela Bana Ellerini Ver isimli şarkımın nasıl doğduğunu ben anlatırım karşıma. Ve kah kah ki herkes güler. Mesela o kadar enteresan ki. Ben bir mahallede oturuyordum işte 15 yaşlarında falan yani.

0: bir arkadaş, bir sevgilim vardı. Efendim. Ama o zamanlar tabii sevgili hadisesi, ben kızım bir elini tutsam 6 ay idare ederdim. Yani bizim öyle romantik. Bir gün geldi, dedi ki evleniyorum, babam beni evlendiriyor. Ağladık, bağladık falan filan. Bir müddet sonra geçti, hayat devam ediyor. Genç delikanlıyım. Bir sevgilim daha oldu. 15 gün sonra onun da kısmeti çıktı. Şimdi mahalledeki bir sürü arkadaşlar dediler ki, bir dakika ya, sen böyle telli baba gibi adam oldun. Kimle ne şey yapsan şu. Şimdi ben bunu anlatıyorum. Belirli bir zaman sonra. Ben böyle bir adamım. Bu şeyden sonra, konserden sonra nasıl biliyor musun? Herkes falan. Hatta bir tane vardı, bir yani bayağı yaşını başını almış bir hanım. 70'lik falan, yani böyle bir şey.
1: Bir gün böyle 70'lik demeyelim de 70 yaşında diyeyim.
0: Yani böyle bayağı falan filan. Dedi ki dedi bir dakika ya. Sen dedi, ben sana kaç defa geldim, sürtündüm, beraber koluna girdim, plak resim çektirdim dedim. Benim kısmetim çıkmadı dedi. Niye? Vallahi dedim, bak bugün gel yine bir resim çektirelim, sen bana bir sürü. Ondan sonra eğer yine kısmetin çıkmazsa seni ben alacağım dedi.
1: İnsanlar şimdi mutlu değiller mi?
0: Efendim?
1: İnsanlar eskisi gibi mutlu değiller mi peki?
0: Şey var.
1: Daha mı istekler arttı?
0: Hayır, şöyle bir şey var. Toplumlar programlanıyor. Dışarıdan programlanıyor. Yani şöyle bir düşünebiliyor musun? Eskiden bizim yemek kültürümüz ne kadar zengindi.
1: Çok güzeldi.
0: Bir şey hali, nasıl söyleyeyim? Standart laşma hali oluyor. O bir bizim renkli dünyamız, insanlar, renkli ve zengin dünyamızdan sonra birdenbire herkes işte sandviç kültürüne falan başlıyor.
1: Bunların niçin olduğunu düşünüyorsun sevgili şimdi, Özdemir Hanım?
0: Yani bu şöyle bir şey. Keyif alma olanaklarımız kısıtlanıyor hayattan. Anlatabiliyor muyum? Eski romantik şarkılar. Mesela şarkıyı söylerdin. Bütün herkes birlikte şarkı söyler. Şimdi öyle bir şarkı var mı? Şimdi ritim var. Yani şarkı yok. Söyleyeceğin. Seni mutlu edecek bir şarkı yok.
1: Bir şey söyleyeceğim. Reklama çok az zamanımız kaldı ama. Şöyle bir durum var mı? Yani bunları söylediğin zaman da. Mesela çok tepki gösteriyorlar ya, evet. Sevgili Özdemir abi.
0: Bana seni, tepki göstermiyorlar.
1: Yok, size göstermiyorlar ama mesela böyle işte büyük sanatçısınız. Yani bunu herkes biliyor. Bir Özdemir Erdoğan var.
0: Estağfurullah, yani teşekkür ederim.
1: Allah güzellikler versin. Ama bir o kadar da mesela işte yeni dönem sanatçılarını eleştirilebilir bir makamdasınız. Bunu da söyleyeyim.
0: Evet.
1: Yani bu sanatçıları ya da eserlerini diyelim, müziği diyelim. Ama bir o kadar da çok tepkisel bir kitle de var yani. Size şimdi, karşı olmasa da bunun eleştirilmesine karşı duran, itiraz eden bir şey de var. Yani asla eleştirilemez gibi gören.
0: Bu şöyle. Ben hala plak şirketi sahibiyim. Ve plaklarım, 11 tane plağım var. Piyasada her zaman görülebilir. Efendime söyleyeyim. Dijital platformlarda. Bunlar dinlenebilir, aranabilir falan filan. Şimdi bu plak şirketlerinden dolayısıyla devamlı irtibat halindeyiz. Yani plakçılar çarşısına gittiğim vakit bu insanlarla oturup sohbet ediyoruz zaman zaman. Şimdi hiçbir tanesi memnun değil. Çünkü bu yeni akımın alıcısı yok. Bu dayatma kültürü. Yani bir moda bu.
1: Bir paket halinde mi dayatıyorlar?
0: Yani bir moda oluşturulmuş vaziyette. Ve bu moda ellerinde iletişim organları tamamen onların elinde olduğu için. Yani emperyal güçlerin elinde olduğu için. Bunlar dayatıyorlar. Ve bir moda oluşturuyorlar. Ama ticari açıdan bunun hiçbir şansı yok. Yani plakları satmıyor. Efendime söyleyeyim işte şeyle, reklamla, şundan bundan dolduruyorlar salonları falan filan ama neticede yani bu bir moda akım.
1: Şöyle yapalım, bir virgül koyalım.
0: Evet.
1: Bir reklama gideceğiz.
0: Tabii. Sevgili.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Volvo EX60 lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnetek'te işin doğrusu, Ford'un gelecek planlarını ve Avrupa stratejilerini açıkladığı Ready Set Ford organizasyonu ve Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin Türkiye'de yılın otomobili seçimi için düzenlediği test sürüşü yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te, 24'te.
1: Hafta Sorular programındayız. Kim var programımızda? Büyük usta sanatçı Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi nerede kalmıştık? Demiştik ki aslında emperyal güçlerin hayatımıza, müziğimize nasıl müdahale ettiğini konuşuyorduk.
2: Evet.
1: Bir paket dayatılıyor diyorduk.
2: Evet.
1: Gençlerimize diyorduk.
2: Evet.
1: Aslında önemli bir konu. Oradan başlayalım.
2: Yani şöyle, bütün dünyada bugün artık yapmak, beğendirim, satmak. Şimdi bakın, bu emperyalizm ne yapıyor biliyor musunuz? Müziği çok basitleştiriyor. Mesela bizim çocuklar diyorlar ki ya ben bir bilgisayar alayım, evde oturayım, ben de yaparım bunu. Ne olacak? Bu bir tuzaktır. Ve herkes evinde bir home studio yapıyor falan filan. Kayıtlar yapıyor, bir şeyler yapıyor falan filan. Ama satamıyor. Emperyalist satıyor. Ve öyle bir satıyor ki, öyle de bir beyi yıkıyor ki, şimdi o kültürün sanatçıları Türkiye'ye geliyorlar. Emperyalizm olmuşları topluyor ve geliyor, dünyanın parasını veriyor, o çocuklarımız gelip onu dinliyorlar. Biz ancak savunma sanayinde bunu başarabiliyoruz. Mesela ilk defa yerli araba dendiği vakit herkes, o köşe yazarları falan, onlar belli insanlar.
1: Tabii.
2: Hadi canım, bunu yapamazlar ya, olur mu, ne bu, bunun motorunu nereden bulacaklar, şunu yapacaklar mı? Ama her ne şekilde olursa olsun o gündeme geldi. Bugün maşallah o arabalar şakur şukur geziyorlar yollarımızda. Yani yapmak ve satmak olayı. İşte Özdemir Erdoğan bu mütevazi şey içerisinde dedi ki belirli bir zaman sonra, ben bu modayı takip etmeyeceğim kardeşim. Ben özel bir şey yapacağım. Ha, öyle olduğu için, bak Esra'cığım sana komik bir şey söyleyeyim, sen yabancı değilsin. 3 ayda bir şeyler, dijital gelirlerim bana ödeniyor.
1: Tabii.
2: Burada da bir liste veriliyor. Hani Türkiye'de kaç kişi dinlemiş, dünyada kaç kişi dinlemiş. Türkiye'de 10 liraysa dünyada 150 lira bana tahakkuk geliyor. Ve bu döviz cinsinden. Ve böylece ben mütevazi bir şekilde bu ülkeye döviz kazandırıyorum. Her ne kadar bana döviz olarak gelmiyor para, o günün şartları içerisinde, kurları içerisinde bana Türk parası olarak ödeniyor. Ama diyorum, aradaki fark 100 misli. Dünyadan gelen. Bu dünyaya satma işini bir dereceye kadar Tarkan ve İbrahim Tatlıses başarıyordu. Fakat İbrahim Tatlıses'in yani başına gelen o menhus olay bizim plakçılar çarşısında büyük bir şok ve büyük bir yıkıma sebep olmuştu. Çünkü İbrahim Tatlıses mesela bir albüm yapıyor. Albüm yapıldığı gün plakçılar çarşısında 1 milyon satıyor. Şimdi parayı koyuyorsunuz, o para 10 günde geri dönüyor. Halbuki Özdemir Erdoğan'ın böyle bir talihsizliği var. Çünkü medyayı kullanamıyor.

0: muhafazakar medyayı bir köşeye koyarsak, onun dışındaki medya zaten beni görmüyor.
1: Neden?
0: Ben aforozum.
1: Neden?
0: Bir sürü sebepleri var. İstifalar var, şunlar var, bunlar var, bir sürü şeyler var. Benim muhafazakar hayatım var.
1: Muhafazakar bir hayatın var.
0: Yani şöyle, ben hayatımda kendim için hiçbir şeyi, yani bir telefon açıp da ya benden bahsedin demedim. Bak pilağım çıktı yeni işte falan filan demedim. Ve onlar da görmediler. Yani bu memlekette bir sürü sanat programları falan filan bir şeyler oluyor. Yani satışları milyonları bulan, 100 milyon, 150 milyonları bulan bir adam var, bir sanatçı var ve bu yaşta üretiyor. Bir sürü şeyler yapıyor, kitap yazıyor falan filan bir sürü şeyler yapıyor ve bununla ilgili iki satır yazı yazılmıyor.
1: Peki şöyle sorsam.
0: Evet.
1: Ne yapsaydı Özdemir Erdoğan görürlerdi?
0: Heh. Ben masonluktan istifa ettikten sonra TRT'de Yüksek Denetim Kurulu Başkanı vardı. Aydın Ongun.
1: O zamanlar.
0: Evet.
1: Ta o zaman, evet.
0: Aydın Ongun.
1: Sene kaçtı Özdemir Hocam?
0: 80'li yıllar galiba.
1: 80 yıl, evet.
0: Evet. Bir yerde karşılaştık Aydın Bey'le. Bana dedi ki, ya biz seni nerelere getirecektik? Sen kızdın, istifa ettin dedi.
1: Öyle bir lobi var.
0: Masonmuş o da. Aydın Ongun TRT'de. Yüksek Denetim Kurulu Başkanı. Ve Mine Çalışal var. Mine Ongun da eskiden. Mine Çalışal'ın da yani denetim kurulundaki görevli kişilerden bir tanesi de Mine Ongun. Bir de Erol Pekcan vardı. Amerikalıların tercümanıydı o da. Ve aynı zamanda davul çalardı. Onlar denetim kurulunda. Ve bu memlekete yapmış oldukları kötülüğün ve zararın haddi hesabı yoktu. Öküzün altında buzağı aradılar. İşte yok efendim şu şöyleymiş de bu böyleymiş. Bir sürü yapıt geri çevrildi. O zamanlar tek TRT var. Başka hiçbir şey yok. Ve onlar yayınlanmadığı takdirde de o yapılan bir sürü masraf dışarı şey boşuna gidiyor. Bunları yaşadık biz zamanında. Ve ben buna her zaman karşı çıktım. Ve dedim ki bu yani bizim iletişim kanallarımız işgal altında. Bugün de öyle. Bugün de bir sürü köşe yazarları ve bir sürü yayın organlarının başında hep bu emperyalizmin etkisinde diyelim kalan insanlar var.
1: Peki şunu söylesem, madem konu buradan açıldı, evet. Sevgili Özdemir abi. şu anda Gazze'de, Filistin'de ne oluyor? Yani bir sanatçı mesela işte tabii 7 Ekim diye söyleniyor ama 75 yıldır Gazze işgal altında ve bir zulme uğruyor, katliama uğruyor. Bu anlamda 7 Ekim'den sonrasına baktığımız zaman bazı sanatçıların ya da benim tabirimle bazı ünlü mamullerin, sevgili Özdemir abi, Gazze'den bize ne dediğini gördük. Bugün Sumut, mutlaka takip etmişsinizdir. Sumut filosundaki birçok ülkeden birçok vicdanlı aktivistler döndüğünde de herkes anlatıyor zaten İsrail'in zulmünü. Diyor ki işte bizim kemiklerimizi kırdılar. Biz işte namazımızı eda ederken bizim yanımızda hayvan taklidi yaptılar falan filan. Aslında her şekilde İsrail'in zulmünü söyleyebilen sanatçılar da var. Ama bir taraftan şöyle diyoruz. Yani sanatçılar ya da toplumun önde gelenleri tabiriyle söyleyeyim. Gazze'nin işgal altında olduğunu söylediklerinde kimisi işlerinden oldu, kimisi tehdit edildi aslında. Neden böyle bir durum var sevgili Özdemir abi?
0: Yani bu belli bir şey. Sadece Gazze işgal altında değil ki. Yani köşeler tutulmuş vaziyette Türkiye'de de. Ve bunlar gizli gizli

0: resmen o zehirlerini saçıyorlar topluma. Yani çok güzel şırınga ediyorlar. Dediğim gibi bu moda denen hadise mesela her şeyden evvel. Ve modayı pazarlama işi.
1: Yani biz müzikte. Kimin, o zaman şöyle söyleyeyim. Biz kimin modasını yaşıyoruz diye
0: evet,
1: soralım.
0: Yani işte bu yani o yani karşı çıkma hadisesi bana empoze edilen. Mesela herkes diyordu ki bir zamanlar ya sen ne güzel batı müziği söylüyorsun. Ne gereği var şimdi böyle besteler mesteler Türk müziği yapıyorsun halk müziğinden. Ne gereği var yani böyle bir şey sen.
1: Bu kompleks neden?
0: Batı hayranlığı diniyor toplumda böyle bir hadise var. Yani değil bu empozisyondur. Yani toplum yönetiliyor. Ve bizim bakir halkımızda çok çabuk etkileniyor bu işlerde. Yani çünkü bütün yayın organları yani önemli yayın. Bakın size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Düşünceli Şarkılar diye bir albüm yaptım ben 90 yılında.
1: Evet.
0: 1990 yani zamanımızdan 36 sene evvel. Burada bir Adem Baba kılığında Özlem Erdoğan var. Hı hı. O şöyle bakıyor. Böyle bakıyor. Nereye bakıyor biliyor musunuz? Füzelere bakıyor. Bombalara bakıyor. Açlıktan ölen çocuklara bakıyor. Uyuşturuculara bakıyor. Ve çaresiz bir vaziyette efendim öyle bakıyor. Bugün de ben bakıyorum yine. Ve ben albüm olarak bugün bütün plakçılar camiasında o albüm Düşünceli Şarkılar plak olarak yayınlanıyor. Ben plak olarak plak kapağına ben de Gazzeli'yim diye yazdım.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Çok iyi.
0: Ben de Gazzeli'yim. Bundan daha başka bir mesaj gerekir mi? Evet, yani ben çaresizce gücün hunharca ve zalimce sergilendiği bir dünyadan yaka silkiyor. Ama elimden bir şey gelmiyor. 86 yaşındayım. Ben yani ne yapabilirim bu saatten sonra? Sadece bestelerimi yapabilirim.
1: Evet, ve onların sesini duyurabilirsin.
0: Evet. Ancak yani en iyi yaptığım iş çünkü başka bir şeyden anlamam. Hiçbir şeyden anlamam. Yaptığım iş benim hayatımı kurtaran biliyorsunuz okulda da hayatımı kurtaran müziktir. Yani ben şimdi işte sıkıldıkça, üzüldükçe, etkilendikçe müzik yapıyorum. Ve bunu satıyorum. Bir de işin en enteresan tarafı bu. Ben en direkt reklamla bir yerlere geldim. Ama bu yaşıma geldim. Bu yaşımda bana sahne yasak. Çünkü stres tavsiye etmiyor doktorlar. Bu yaş için bu kadar stresli bir şey. Bir de üstelik konserlerde başka bir şey daha var. Mesela 1,5 saat mesela şarkı söyleyeceksiniz. Bazı şarkılarımı 2 kere istiyorlar. 3 kere istiyorlar. Şimdi belirli bir zaman sonra mesela son verdiğim 2-3 sene evvel son verdiğim konserde 1 saat 45 dakika olmuştu. 1,5 saati geçmiş. Ve ensemden dolayı böyle bir tansiyonumun yükseldiğini hissetmeye başladım. Ve tansiyonun şöyle bir kötülüğü var. Tansiyon benim sesimi kısıyor. Ve beni out yani şey yapıyor. Böyle dışarı atıyor yani. Çaresiz izole ediyor. Bunu söyledim doktorlarıma. Dediler ki sen artık bu yaşından sonra bak senin meslektaşların mesela dünyadaki meslektaşların Frank Sinatra 79 yaşında Mısır'da son konserini verdikten sonra sahneyi bırak. Yani Gilbert Beko öyle bilmem işte senin hemcinslerin şarkıcılar bir tek şarkıcı.

0: var. Tony Bennett. Amerikalı, İtalyan asıllı. O 90 yaşına kadar şarkı söyledi. Yani özel bir şey. Hatta doktor da demiş, karısı demiş ki eşi, ya artık yeter, söyleme şarkı bilmem ne falan filan diye. Doktor da demiş ya bırak adamı söyleyebildiği kadar söylesin. Yani o ona çünkü bir yaşam şeyi veriyor, gücü.
1: Peki o ben Gazze'liyim dediğiniz o tişörtü giydiğiniz
0: plakçılarda satılıyor bütün albüm.
1: Anladım. Evet. Albümde hangi eserler vardı?
0: Efendim?
1: O albümdeki eserler hangileriydi?
0: Asıl yani eserler mesela Paranın Ne Önemi Var, Mühim Olan insanlık şarkısı var orada. Aç Kapıyı Gir İçeri var. Şu anda 52 milyon satış dinleyicisi var.
1: Aç Kapıyı Gir İçeri hangisiydi?
0: Aç Kapıyı Gir İçeri.
1: Nasıldı?
0: Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Böyle. Evet,
1: hatırladım.
0: Evet. Falan böyle bir...
1: Bunun bestesi size mi ait?
0: Sözü, bestesi, her şeyi bana ait.
1: Şimdi hatırladım.
0: Düzenlemesi. Evet. Yani ben müzikten anlarım, başka bir şeyden anlamam. Bir de edebiyat okurum, meraklısıyım. İşte kendimce hani şeyi, bunu sana imzalayacağım.
1: Çok sevinirim.
0: Şeyde.
1: Şeref duydum hemen. Kalkayım. Sahnenin en arkası.
0: Bunu evet sonra imzalayacağım sana.
1: Çok teşekkür ederim. Buradan hemen gösterelim. Kadran Yayınları'ndan evet çıkmış.
0: Evet. Yalnız şarkı. Onun bir ön sözü var. Okursan çok sevinirim.
1: Hangisi Özlem Hanım? Şurası mı?
0: Evet. Burası o ön söz. Kısa bir ön söz.
1: Sizin kadar efendim güzel okuyor
0: mu? Yok ama lütfen.
1: Tamam. Duygusallık gerçekleri görmeyi engelliyorsa, az gelişmiş ortamlarda kıymet bilinmiyor, evrensel değerler üretilemiyorsa, popülizm ve hamasetle yoğrularak oluşturulan tabuların etkilerinin canlı tutulma gayretlerine rağmen, bu gayretlere rağmen geçen zamanla birlikte tükeniş ve çöküş kaçınılmaz olacaktır. Özdemir Erdoğan. Evet, program bitmiştir efendim. Hepsini burada bir ön sözle bitirdik. Değil mi Özdemir Erdoğan?
0: Evet. Güzel. Evet, kitabın özeti zaten o.
1: Aa, ne güzel başlıyor Özdemir Erdoğan. Çocukluğumdan günümüze hatırlayabildiğim en güçlü anı, İkinci Dünya Savaşı'nın son zamanlarındaki karartma tedbirleri ortamında pencerelerdeki siyah perdeler ve perdenin kenarından geceleri izlediğimiz göğü tarayan projektör ışıklarıydı diye devam ediyor.
0: Evet.
1: Babamın memuriyeti hayatı İstanbul dışında sürüyordu. Evet. Buradan söyleyeyim. Merak etsinler aslında. Evet, evet. Nasıl taktik?
0: Hayır, yani bir de şarkıları merak ediyorlar. Kesinlikle. Yani bu besteler
1: bu
0: nasıl çıktı?
1: Bu aslında düşünceli Düşünceli Şarkılar albümündeki şarkıların 8. sırasında sevgili Özdemir abimiz Korkacak Bir Şey Yok isimli eser.
0: Evet.
1: Korkacak bir şey yok, başı sonu belli olan bir yolda elbet rastlantılar olacak. Acı da tatlı da.
0: Evet.
1: Tam bu düşünceli şarkılar içerisinde.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yani
1: çok teşekkür
0: düşünceli
1: ederim.
0: Şarkılar albümü zaten benim. Yani sözü, müziği falan filan. Yani beni Özdemir Erdoğan kimdir diye sorarlarsa o albümü muhakkak dinlemeleri lazım. O albümde bütün benim felsefem, işte hayat görüşüm, şudur budur hepsi orada. Ve şarkıların hikayesi orada.
1: Peki üzdüler mi sizi?
0: Efendim?
1: Üzdüler mi sizi?
0: Şöyle diyeyim yani...
1: Çünkü ben şöyle estağfurullah araya girdim, bağışlayın lütfen.
0: Estağfurullah.
1: Çünkü ben Özdemir Erdoğan'la 3 program yaptım. 3'ü muhteşemdi zaten, sorgulanmaz şüphesiz. Gerçekten toplumu konuştuk. Gerçekten aileyi konuştuk. Gerçekten niye bozulduğumuzu konuştuk ve niye bu kadar kötü olduğumuzu konuştuk. Ve gerçekten müziği konuştuk. Ama konuşurken çok hakikatli konuştuğumuz için, yani bir perdemiz yok, bir modifiye yok. Çok gerçek konuştuğumuz için ister istemez mesela sosyal medyada yazılanlar falan. Bunun çoğu baktığınız zaman sevgili Özdemir Erdoğan sizi üzüyor muydu?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Orada mantık var. Yani bunu kimin yaptığını çözerseniz eğer, yani bu işleri kimlerin yaptığını çözerseniz üzülmüyorsunuz. Hani bir şeye karşı çıkıyorsunuz veya uyarıyorsunuz.
1: Evet.
0: Mesela yıllarca önce ben bir konuda dedim ki uyarıyorum ülkemi. Bu kadar sadece, başka bir şey yok. Yani vay sen bizim tabumuza nasıl akıldı söylersin. Sen kimsin? Bilmem nedir. O işte büyük sanatçı, yok şudur, yok budur, bilmem ne falan filan. Ve böyle resmen bunların içerisinde samimiyetle o tabu haline getirilmiş sanatçıyı seven insanlar da vardır. Bunlara zaten bir şey söyleyecek durumda değilim. Zevkler ve renkler münakaşa kabul edilmez. Ama bunların içerisinde resmen troll olan mesela köşe yazarları falan filan vardı. Yani resmen adapte hayatlarını aşağı yukarı şöyle bir araştırdığım vakit onların resmen yani belirli çevrelerin insanları olduğunu anladım. Ve onların görevi Batı kültürünü Türkiye'ye olduğu gibi empoze etmek. Bakın çok enteresan başka bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük gazetesi denilen bir gazete var. Hı hı. Gazetede de Ertuğrul Özkök orada yazı işleri müdürü.
1: Hı hı. O da bir zamanlar.
0: Evet, bir zamanlar. Ve evet, ve bu Ertuğrul Özkök benim o kapağı, o bir kompozisyon. O kompozisyonda sadece benim Adem Baba kısmını alıp diğer şeyleri yayınlamadan o gazetenin birinci sayfasında yayınladı. Bak sen de bir şöhret olmak için soyundun de.
1: Hmm.
0: Yani insanlar öyle bir kompozisyonu gördükleri vakit bu ne demek istiyor yani? Öyle bakıyor bir adam. Aslında üstünde hiçbir koruna olmadan.
1: Yani oradaki amaç öyle bir mukavemet gösteriyor. Yani
0: ben bunu... Gazze'yim demek işte onun çaresizliğini yaşayanlarla aynıyım. Ben de çaresizim aslında demek.
1: Demek istediniz
0: evet,
1: orada.
0: Yani, tabii bu yani sadece bakın bugün artık sadece güç konuşuyor. Estetik, vicdan, efendime söyleyeyim iyi niyet böyle bir şey kalktı. Yok böyle bir şey. Sadece güç konuşuyor. Güçlü olan haklıdır. Ve elinde her türlü iletişim organları var. Ve bu iletişim organlarını sabahtan akşama kadar beyin yıkıyorlar. İşte biz bunun için yaptık, şunun için yaptık, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Biz güçlüyüz, biz büyüğüz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tahammül edilmez bir şey. Yani dünyanın bu hali, yani bu hali hakikaten tahammül edilmez bir şey. Ve çok zor. Yani insanlar için ümitsiz bir durum. Yani burada artık güzel sanatlardan, estetikten, efendime söyleyeyim, iyi niyetten, şuradan buradan falan filan sanattan bahsetmek söz konusu değil. Yani böyle bir şey yok. Sadece güç konuşuyor ya.
1: Peki şöyle sorsam, sanatçılar arasında dostluk var mı sorusunu bu konuşmadan sonra eklesem nasıl bir şey çıkar?
0: Şöyle, her sanatçının kendine göre bir egosu vardır.
1: Vardır.
0: Yani burası muhakkak, bu sanatçılığın kendinde olan.
1: Mesela bu düşüncelerinizden dolayı, hakikati çok perdesiz söyleminizden dolayı mevcut o dost florasından eksilen oldu mu?
0: Hayır, benim çok fazla dostum yok.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: En büyük dostunuz?
0: Yani birkaç tane arkadaşım var, müzisyen yani arkadaşlarım var.
1: Kime sığınırsınız?
0: En fazla 2-3 tanedir.
1: Evet, böyle çok üzgün olduğunuzda kime sığınırsınız?
0: Hayır, ben dertlerini paylaşma ihtiyacını hisseden bir insan değilim. Ben dertlerimi gitarıma anlatırım. Evet, o bakımdan da hiç öyle kimseyle yani oturup da dert yanmak veyahut işte de

0: şarj olmak, paylaşmak, şudur budur falan. Hiç böyle bir şeyim yok. Yani hiç böyle bir huyum olmamıştır. Ben sadece işte dediğim gibi o plak kapağındaki gibi öyle bakarım. Sadece bakarım çaresizce.
1: Ama artık
0: ve
1: öyle
0: o
1: bakan...
0: mücadeleyi şöyle yani bakarım derken ben orada bir yani bir tavır koyuyorum, bir mücadele şeyi koyuyorum. Benim mücadelem bu şekilde bir sanatçı mücadelesi. Ben yani çıkıp da sokaklarda falan dolaşsam ne olur? Ben üretim yapmalıyım bu ülke için. Üretim yapmalıyım ve satmalıyım. Özdemir Erdoğan'ı bütün dünya tanımalı, onun eserlerini almalı, efendim para verip almalı. Nasıl ki savunma sanayinde şimdi biz en büyük geliri elde ediyorsak, efendime söyleyeyim, ben de sanatçı olarak kendi üzerime düşen hadise neyse ne becerebiliyorsam onu yapar.
1: Evet. Dedikten sonra sevgili Özdemir Erdoğan'dan güzel bir eser.
0: Aa tabii güzel bir eser. Memnuniyetle çalayım.
1: Biraz önce hatta hikayesini anlatmıştınız değil mi?
0: Evet evet. Yani uğurlu bir şarkıdır. Çünkü önümüz...
1: O eser şöyle oldu. Sürekli duymaya başladık.
0: Evet.
1: O zamanlardan bahsediyoruz değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet. Hayır. Son, mesela eskiden biliyorsunuz düğünlerde...
1: Hep öyleydi.
0: İlk dans yabancı... Komparsista denen bir şarkıydı. Şimdi ilk danslar bana ellerini ver pervaneyle yapılıyor.
1: Bu sizi i̇lk çok mutlu ediyor.
0: Evet, ilk danslar veya ilk şarkı böyle oluyor. Bundan ötürü de çok mutluyum.
1: Ne güzel.
0: Evet.
1: Mutlu
0: şimdi önümüz bayram. Ve
1: bayramı da konuşacağız. Evet, o zaman şöyle eserimizi seslendirelim.
0: Yani şimdi olursa. Yorgun argın yani uzun yoldan sonra oturup bizim programımızı izleyen dostlar olduğu için onlara hiç olmazsa şöyle yorgunluğunu
1: değil mi?
0: Alacak.
1: Ne güzel ya. Çok güzel.
0: bir şarkı söyleyelim.

0: ya da böyle yani, saf?
1: Benim şarkılarımın hepsinde genelde önce mantık ama seveceğim bir mantık olması lazım. Yani hem romantik, mesela şimdi bir arkadaşım var, şarkıcı Salim Dündar. Bu erkeklerin baş belası olan bir hastalıktan müştarip. Aynı şeyi ben de ameliyat oldum. Efendim mesela.
0: Allah şifa versin.
1: Evet. Şimdi onunla ilgili ona bir plak yapıyoruz. Bütün birçok sanatçılar. Ben de bir tane şarkı söyleyeceğim. Şarkı benim tarzım değil pek. Sözleri falan filan. Ama yani Salim için içmesin mesela söyleyeceğim o şarkıyı. Yani o long play'de bir bizim de payımız olsun. Arkadaşıma da bir yardım olsun
0: diye. Ne kadar güzel.
1: Evet.
0: Çok. Aslında çok hakikatli bir program oldu. Her zamanki gibi yani sevgili Özdemir Erdoğan'ın olduğu programlarda hakikati sevindiren cümleler kuruyor Özdemir Erdoğan. Ama bir o kadar da mesela kırılıyoruz ama kendimize dökülüyoruz.
1: Hayır işte yani onu
0: evet,
1: söyledim kırılmıyor.
0: Şunun için söylüyorum. Evet, şunun için söylüyorum. Yani buradan şuna geleceğim. Gerçekten hani saf dedik ya işte insanların kötülükleri. Gerçekten dünya bambaşka bir şey olmuş. Bambaşka bir şekilde dönüyor. Buradan da şöyle bir şey sorsam. Gerçekten iyi insan kimdir sorusunu sorsam.
1: Şimdi mantık olarak işi çözdüğünüzde sizin bir şeye üzülmenize gerek yok. Çünkü şartlar bu. Güç ortamı eline almış vaziyette.
0: Ama Özdemir Erdoğan da çok güçlü.
1: Evet yani güçlü. Burada bir tek anladığınız ve elinizden gelen şeyi yaparsınız. Benim de anladığım ve elimden gelen şey sanat. Ben oturuyorum çalışıyorum. Beni görmüyorlar. Beni duymuyorlar. Efendime söyleyeyim işte plaklarımın hikayesini anlatmıyorlar. Halbuki yabancı sanatçılara en az 10 dakika televizyonlarda zaman ayırıyorlar. Şunu yapıyorlar işte konsere gelecek şunu yapacak metiyeler, güzellemeler falan beni hiç görmüyorlar. Yani o kesim.
0: Hep böyle miydi?
1: Hep böyleydi. Hiç görmüyorlar. Yani bunun şartları var. İyi bir menajer bulacaksınız. O menajer insanlara girecek, şöyle veya bu şekilde onları motive edecek, bilmem ne yapacak falan filan. Ben hiç telefon etmiyorum. Ben kimseye bir şey söylemiyorum. Onlar istiyorum ki bu memlekette yazı yazan veya bir program yapan bir kişi merak edip bu adam bak milyonlar bunu dinliyor dışarıda şudur budur. Hı. Yani oturup bu adamla bir konuşalım falan filan demiyor kimse. Böyle bir ihtiyaç duymuyor ya. Böyle bir ihtiyaç duymadıktan sonra ben şimdi gidip de kapısında yatacak değilim adamın. Ben üretmeye devam ediyorum sadece. Bütün hadise bu. Hı. Ve yani Plakçılar Çarşısı'nda ayrıca şunu söyleyebilirim Esra. Hı. Plakçılar Çarşısı'nda en iyi plakları satan, en çok satan adamlardan bir tanesi.
0: Evet öyle, şu anda da öyle.
1: Çok şükür.
0: Yani, ama önceden sanki bir başka müzikal bir çarşı vardı değil mi? Un Kapanı gibi falan. 90'lı yıllarda mıydı o?
1: Yani hala şimdi plak sanayi gidiyor. Yani yürüyor bir şekilde. Hmm. Ama yani maliyetler
0: arttı.
1: Acayip artmış vaziyette. Ama yani ben şöyle bir şey düşünüyorum. Kazandığım telif haklarımın bir kısmını plak yapmak için harcıyorum. Oldum olası böyleydim. Oldum olası gitarlar, müzikal aletler, şunlar yani kazandığım paranın önemli bir kısmını bu işler için harcadım. Yani çok şükür iyi ki harcamışım. Hiç pişman değilim. Yani çocuklarıma da diyorum ki babanız böyle bir insan. Ancak bu kadar bir şeyler yapabildim. 11 tane plak ve bir de kitap.
0: Ne kadar güzel.
1: Ondan sonra bunu yapabildim ömrüm boyunca. Ortaya çıkarttım. Yani kusurumuz oldu. Aferin diyorum. Durum bu.
0: Peki aslında konserlerde başlayacak değil mi?
1: Artık konser yok.
0: Yok.
1: İstemiyoruz. Evet. Konser 2 sene evvel bitti.
0: Özür dilerim. Albüm çıkıyor. Yeni bir albüm.
1: Efendim?
0: Yeni bir albüm çıkıyor.
1: Şöyle. Doktorum dedi ki yani konser atmosferi başka bir şey.
0: Tabii.
1: Güç isteyen bir şey. Hı. Halbuki sen dedi stüdyona gir. 2 şarkı söyle. Yorulursan bırak. Ondan sonra çıkarsın ertesi günü bir iki şarkı daha söylersin. Şimdi böyle çalışıyorum ben. Hı-hı. Yani işte evde önce pişiriyoruz işi, sözleri bitiriyoruz, müziğini yapıyoruz. Ondan sonra müzisyenlerle giriyoruz stüdyoya. Ondan sonra işi öyle çalıyoruz, bitiriyoruz falan filan. Ama yani yormadan, yorulmadan ve strese girmeden. Yani çalışma müsaadesi ancak bu kadar bana bundan sonra. Ama Cenab-ı Allah ne kadar nasip ederse elimiz ayağımız tuttukça efendim çalışmalara devam edeceğiz. Üretime devam.
0: En büyük duan nedir Özlem Rabbim?
1: Yani her şeyin hayırlısını ver Cenab-ı Allah. Onu söylerim. Allah'ıma hep dua ederim. Her şeyin hayırlısını versin. En önemlisi bu. Çünkü yani bu bir şeydir, nasıl söyleyeyim, bir lütuftur. Allah'ın vermiş olduğu bir lütuftur. Ve o lütfu hiç olmazsa kendin kadar toplumun, yaşadığın topluma da intikal ettirmen lazım. Benim şarkılarım eğer 3-5 kişiyi veyahut da dünyadaki milyonları etkiliyorsa, onu mutlu ediyorsa, defalarca dinliyorlarsa işte budur yani. Bundan başka ben yani çıkıp birileri işte teşekkür ediyor, tebrik ediyor.
0: Çok güzel. Yani herkes yani çok seviyor.
1: Bu yani benim bütün zevkim inanın ki bu. Günde 2-3 tane çay içerim. Hı-hı. Bir kahve içerim. Hı-hı. Sabah kahvaltısından sonra. Başka hiç bir yani zevkim öyle hani seyahat zevki, ne bileyim içki, kumar, bilmem ne, şu bu falan filan, toplumsal. Hiç böyle bir hayatım yok. Hı-hı. Yani öyle kendi kendine ama mutluyum.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet. Yani bu kadarı bana yetiyor. Bunu, yani yeni bir şey üretmek mesela çok enteresandır. Geceleri Allah bana geceleri tabii ilham verir. Bu çok enteresan bir şeydir.
0: Gerçekten üreten insanların ofisi gece.
1: Evet, sabaha karşı falan mesela böyle hemen kalkıp yazarım. Çünkü yazmazsanız bir daha o büyü kayboluyor.
0: Sözleri güfteden bahsediyorum.
1: Sözler, güfte, yani güfte de olsa, söz de olsa hemen kaydederim. Çünkü o büyüyü kaybedersek bir daha yakalayamıyoruz.
0: Peki bu şöyle sevgili Özdemir Erdoğan abimiz. Bu eserlerin müzikleri, yani eserlerin sözleri.
1: Evet.
0: Mesela sizin sözleriniz gerçekten hani aslında çok da iyi yazıyor olduğunuzla mütenasip bir şey söylüyorum.
1: Çok şükür.
0: Fakat bunu kıyaslama yapmayacağım. Herhangi bir şekilde bir isim de vermeyelim. Hiç de evet, gerek yok. Mesela şunu görüyorum. Son zamanlarda da aslında iyi sözler de görüyoruz yani şeyde, müziklerde. Hı-hı. Şahsen benim rastladığım, dinlediğim daha böyle alternatif müzik yapan gruplar ya da işte solistlere baktığın zaman iyi sözler de görebiliyorum. Bakabiliyor musunuz hani o sözlere ya da işte sizi çok irrite eden sözler oluyor mu? Ama bir şey de var ki bunun bir alıcısı da var mesela. Mesela burada ne devreye giriyor? O insanlara ne oluyor?
1: Yani şöyle diyeyim. Bir kere ben plak dünyasının içindeyim. Hı-hı. Yani hala un kapanı çalışıyor. En az orada 5-6 tane büyük şirket var. Ve onlar çalışıyorlar. Onları biliyorum. Ama bir kere plak dünyasına giremiyorlar bu arkadaşlar. Hı-hı. Yeni hiçbir şey yok. Mesela yılların sanatçısı Neco bir dizide bir şarkısı çaldı. Ve birdenbire Neco gündem oldu. Ve çok sevindim. Yani çok çok sevindim. Çünkü sadece şarkıcı olunca başka bir şeyden para kazanmıyorsunuz. Besteci ve söz yazarı olunca ben mesela buradan veya işte düzenleme, aranjman bilmem ne, orkestra şefliğinden ben geçimimi sağlayacak bir parayı kazanıyorum. Ama şarkıcıların işi çok zor. Onların şarkılarını tutması lazım ve onlar sahne hayatına devam etmeleri lazım.
0: Yeni bir şey katıldı aslında.
1: Evet.
0: Rap diye bir şey tür de var. Yani şu anda çok
1: yani,
0: konuşulan.
1: Yani yıllar önce Neco'nun söylediği bir şarkının demek ki Neco zamanında iyi prodükte edilseydi, iyi lanse edilseydi o zaman da tutulurdu. Yani bazı şeyler var çok enteresan. Ben yani bugünkü şöhretimi 1972 senesinde yani zamandan efendim 50 sene 60 sene evvel yazdığım şarkılar ancak 3-5 sene evvel gündeme geldi.
0: İşte bundan bahsediyorum.
1: Evet. Hı-hı. Yani ben mesela oturup da bunların üstüne oturup reklam veyahut işte birilerine gidip bu şarkıları dinleyin arkadaş bilmem ne şudur bu demedim.
0: Demediniz.
1: Hiçbir şey söylemedim. Ben böyle bekledim. Aa, belirli bir zaman sonra bir de bakıyorsunuz pervane tuttu. Gurbet tuttu. İşte bilmem öbürküler tuttu. Şimdi bütün yani.
0: İkinci bahar.
1: İkinci bahar tuttu. Ne yani onun mi? Haricinde işte Aç Kapıyı Gir içeri 52 milyon.
0: Aç Kapıyı o çok.
1: Öbür şey 80 milyona gidiyor Gurbet. Efendim bütün dünyada. Efendime söyleyeyim. Yani şimdi.
0: Bu harika bir şey.
1: Hayır ama bakın öbür tarafta Özdemir Erdoğan karşıtlığı var. Bir taraftan hem de nasıl var biliyor musunuz? Hmm. Mesela büyük şirketler, emperyalist şirketlerle ilgileri var, temasları var. Mal satıyorlar, mal alıyorlar, şudur budur falan. Ve emperyalistler böyle özel sanatçıların desteklenmesini istemiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Öyle olunca onlar da mesela şöyle oluyor. Bakın çok enteresan Esra bunu söyleyeyim. Hı. Mesela diyor ki abi senin bu sevdim seni bir kereyi biz kullanmak istiyoruz reklamda. Olur kullanın. Hı. Ama senin sesinden değil falancının sesinden.
0: Öyle bir şey yok.
1: Hayır ben müsaade ediyorum.
0: Ay ben etmiyorum.
1: Parayı verin diyorum. Kime okutursanız okutun. Şimdi böyle şeyler var. Korkuyorlar. Özdemir Erdoğan aman ön plana çıkacak. Ya bu yaştan sonra çıksan olur, çıksan olur.
0: Yani, çıksın Özdemir.
1: Hayır yani ben hayır. Hani söyledin ya üzüyorlar mı seni? Hmm. Hiç üzmüyorum. Üzülmüyorum. Yani çünkü yani olayı çözmüşüm bir kere.
0: Peki bir dizide oynar mısın?
1: Nasıl?
0: Bir dizide oynamayı düşündüğünüz, istediğiniz bir rol var mıydı? Dizi.
1: Abi şöyle bir şey var. Beni bir tarihte Türkan Şoray'la beraber oynatmak istediler. Filmin adı da Buğulu Gözler.
0: Aa.
1: Tabii onun meşhur filmlerinden bir tanesi.
0: Buğulu Gözler'i biliyor
1: musun? Buğulu Gözler. Bir hatta oradaki şiir de Türkan Hanım'a aitmiş. Bana getirdiler önce şiiri. Ben besteledim. Buğulu Gözler şarkısı. Velhasıl sonradan bir deneme filmi çekildi.
0: Ha.
1: Evet. Ben kendimi seyrettim. Hı. Yok ben artist olmayacağım.
0: Ben bu hali seviyorum. Yani insan kendisini hani ne yapıp ne yapamayacağını galiba şey yapıyor. Yani kendisine cüret edebilmesi de güzel bence. Yani, çok iyi hatta.
1: O ben, yani benim yani ben en doğru eleştiriyi kendime yaparım.
0: Hmm.
1: Bakın 80 yani bu neydi o hastalık Allah kahretsin.
0: Herkes
1: evet.
0: Pandemi.
1: Pandemi.
0: Pandemi zamanları.
1: Pandemiye kadar her şey gayet güzel gidiyordu.
0: Evet.
1: Pandemiden sonra ben bir albüm çalışmasına başladım. Fakat belirli bir zaman sonra stüdyoya giriyorum ve o stüdyoda tansiyonum çıkıyor, sesim kısılıyor ve ben bir türlü doğru düzgün verimli olamıyorum. Hatta Cumhurbaşkanımız pandemiden zarar gören sanatçılar için televizyonlarda özel bir program tahsis etti.
0: Ne güzel.
1: Böyle bir şey oluşturdu. Ve ben oradaki kondisyonumu da hiç beğenmedim.
0: O sahnedeki.
1: Evet. Aa, dedim ki ya bu Özdemir Erdoğan bu, bir dakika bu ne oluyor bu Özdemir Erdoğan'a? Ve ondan sonra doktor fasılları bilmem neler şunlar bunlar falan filan hadisesi ortaya çıkınca benim bu tansiyon hadisem benim çalışmalarımı yani stres, heyecan bilmem ne falan filan olduğu vakit yorgunluk, enerji benim tansiyonum çıkıyor ve performansım düşüyor. Ha, o zaman dedi ki nasip bu kadarmış, 84 yaşında Özdemir Erdoğan sahnelere veda etti. Hadise bu. Yani bu tabii çok acı bir şey aslında. Hani canım şimdi çok istiyor bir sahneye çıkayım, şarkı söyleyeyim falan filan. Yani konserler vereyim. Hatta çok büyük teklifler var onunla ilgili. Ama diyorum doktor diyor ki tamam buraya kadar kardeşim motoru fazla zorlama. Fazla zorlama. Bu kadar. Bunu tevekkül Allah kabul ediyoruz. Ne yapalım? Kısmet bu kadarmış.
0: Yani buğulu gözler diyoruz.
1: Yani yapacak bir sürü şeyler var. Daha bir sürü besteler var. Stüdyoda söyleyeceğim şarkılar var. Yeni albüm çıktı. Çıkacak. Efendim yani o bitince ben başkasına başlayacağım hemen. Durmak
0: peki
1: yok.
0: Peki şöyle bir geriye geçmişe falan öyle bir şeyler söylemeyeyim ama şöhret psikolojisi. Gerçekten mesela şimdi hep söylüyoruz ya gençler çok büyük bir şey zannediyorlar ya bu şöhreti.
1: Evet.
0: Mesela ben mesela sanatçılar arasında gerçekten mutlaka ki vardır ki bu çizgiyi bilen, şöhreti iyi anlatabilen ama mesela Özdemir Erdoğan'dan bunu duymak isterim. Gerçekten hani hepimiz insanız, bir nefis taşıyoruz. Bir yerde tamam böyle nefsi anlamda biz kontrol ettiğimiz sürece, estağfurullah ben sizden bahsediyorum yani sanatçılardan bahsediyorum. Bir taraftan sonra ne zaman tehlikeli hale geliyor? Ya da ne zaman gerçekten kendinden uzaklaştırıyor? Ne zaman seni şöhret nefsinle dost hale getirebiliyor? Ya da onun tahakkümüne karşı itiraz edemeyeceğin bir pozisyona doğru sürüklüyor şöhret ne zaman?
1: Yani şöyle diyeyim. Ben taahhüt altına girmekten hiç hoşlanmıyorum. Ve hani kişi kendini bilmek gibi irfan olamaz derler ya.
0: Evet.
1: Ben kendimi biliyorum. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız 100. yılda, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında bir konser tertip etti ve o konserde benim şarkı söylemem istendi. Şimdi düşünebiliyor musun? 83-84 yaşında bir adam buradan uçakla şeye gidecek, Ankara'ya gidecek. Ankara'da senfoni orkestrasından prova yapılacak. Ondan sonra akşam canlı orkestra önünde şarkı söylenecek. Ve affımı istedim ben. Dedim ki bunu yapamam. Yani kendi kendime önce bir tarttım. Ben bunu yapabilir miyim? Yapamam. Onun için de hem sahne yani artık sahne işi dediğim gibi bu güç isteyen, enerji isteyen sadece bu tecrübe, mecrübe falan filan bir şey değil. Yani bu kişinin bir kere dediğim gibi aşkla meşk güçle ve enerjiyle olacak bir şey. enerjiniz yeterli değilse o zaman bunu zorlamayacaksınız. Ben de haddimi bilerek affımı istedim. Çünkü onun altından kalkabileceğim bir şey değildi. Hele o provalar beni bitiriyor. Yani o kadar çok titizim bu hususta da, bir de üstelik her şey mükemmel olsun diye. Efendim orada 2 saat ben provalar yapacağım. O 2 şarkının provası, şusu busu. Ondan sonra da çıkıp akşam yani canlı şarkı söyleyeceğim. Bu benim yapamayacağım bir şey değil. Sonradan işte doktoru aldılar benim yerime. O çıktı söyledi şarkı. O daha gençtir bana göre.
0: Doktoru derken sizin ne yok öyle bir şey?
1: Şey.
0: Sanatçı doktor.
1: Evet, şarkıcı doktor.
0: Tamam. Evet. Sevgili neydi ismi? Bilmiyoruz. Vermiyor muyuz? Tamam.
1: İşmi şimdi hatırımda değil.
0: Evet, doktor. Tamam. Ben hatırlayamadım. sevgili Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbet gerçekleştirdik. Yavaş yavaş programımızın da sonuna böyle. Yormadık ama güzel aktı program, değil mi? Çok güzel aktı.
1: Yok, ben senden elektriğim tutar.
0: Evet.
1: Yani güzel bu çok önemli. Yani senin doğal halini muhafaza etmen veyahut işte aman her şey güzel olsun diye mesela titrememen ve içinden geldiği gibi notlarına bazen bakarak falan filan oturup.
0: Hı-hı. Ama yani ben Özdemir Erdoğan'a çalıştım. O ayrı. Notum yok.
1: Yani doğallık ama, evet yani beni rahatsız eden bir yapaylık ortada yok.
0: Değil mi?
1: Böyle olunca
0: çok teşekkür ederim.
1: Benim de çenem açılıyor. Ben de işte anılardan filan bahsettim.
0: Anılardan. O zaman şöyle yapalım. 5 saat daha uzatalım biz bu programı. Öyle deyince konuklar bir duruyor.
1: Hayır. Benim şimdi senin programının başlayış saati benim yatma saatim.
0: Ha, onu konuşalım. Ha, İçeride çay içerken.
1: Evet. Yani benim yatma yani ben yemekten sonra 2-3 saat işte biraz çalışırım falan filan. Olmazsa mesela çok samimi bulduğum Kemal Sunal filmi seyrederim. Hı hı. Çünkü onlar o vurdulu kırdılı Amerikan filmlerinden çok daha mesaj içerikli.
0: Buradan da anlıyoruz ki Özdemir Erdoğan yeni dönem dizilerinden boykot ediyor ve seyretmiyor.
1: Yok, boykot değil. Yani onların içerisinde yani Amerikalıların en büyük avantajı şu. Onlar çok yapıyorlar. Yani 100 tane eser yapıyorlar. Bunların içerisinde 3-4 tanesi bazen tutuyor. Hı. Yani burası muhakkak. Yani güzel şeyler çıkıyor ortaya.
0: Mutlaka ki.
1: Evet.
0: Evet. Programımızın sonuna geldik. Hemen böyle içeride konuşalım sevgili Özdemir abicim. Bunları orada konuşuruz. Böyle kestim gibi oldu. Hakkını yer et. Çok güzel. Zaten 2 saat boyunca çok teşekkür ederim. Böyle kameralar varmış. Yokmuş ama insanlar bizi çok güzel muhabbet şeklinde dinliyorlarmış gibi hissettirdin. Çok teşekkür ederiz sevgili Özdemir Erdoğan'a. Sahnenin önü arkası efendim. Kadran Yayınları'ndan kitabımızı da şöyle gösterelim. Biz de gidiyoruz. Mesajlarınız için çok teşekkür ederiz. Bugün programımızda gerçekten kalbi güneş gören, sanatı güneş gören sevgili usta sanatçı Özdemir Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum beni kırmadığı için. İnşallah ikinci bundan sonraki programda 5 saatte gideceğiz. Onun sözünü alır gibi son gülüş de önemliydi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Önümüzdeki hafta yaşarsak efendim. Bu arada bayram. Herkesin de burada bayramı mübarek olsun. Onu da bir bayramlaşırız.
1: Ben de en içtek dileklerimi. İnşallah her şey çok güzel olsun.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Evet, hayırlısı olsun.
0: Hayırlısı olsun. Bizim en büyük duamız bu. Sevgili Özdemir Erdoğan'ın en büyük duası. Hayırlısını dilemek ve hayırlısı olsun.
1: Dinleyicilerimizin de yani kurban niyetlerini ve Allah onların kurbanlarını da Allah kabul etsin.
0: Çok teşekkür ederiz. Amin inşallah. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diliyoruz. Eyvallah diyoruz.

0: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Firuze Bulut Yıldız. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bazı şehirler vardır, sadece insanların yaşadığı yerler değil, medeniyetlerin buluştuğu merkezlerdir. Bu akşam işte böyle bir medeniyet tecrübesini konuşacağız. Yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin bir araya geldiği, bilginin üretildiği, kitapların çoğaldığı, düşüncenin geliştiği ve etkilerin günümüze kadar ulaşan bir dünyanın izini süreceğiz bu akşam. Endülüs coğrafyasını takip edeceğiz bu akşam an ve zamanda. Bir coğrafyanın nasıl bir bilim merkezine, ilim merkezine dönüştüğünü konuşacağız ve dünya tarihini nasıl etkilediğini ele alacağız. Bugün kullandığımız birçok bilginin, alışkanlığın ve düşünce geleneğinin köklerine uzandığı bu büyük medeniyetin hikayesine birlikte bakacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım.

0: Başladık değerli tarih severler. Bu akşam dünyanın akışını değiştiren, sadece İslam medeniyetinin değil, Avrupa'nın da şekillenmesinde önemli bir rol oynayan bir coğrafyaya, Endülüs'e uzanıyoruz. Avrupa'nın yükselişindeki Endülüs payını konuşacağız. Rönesans'ın tohumlarının atıldığı bir dönem olup olmadığını sorgulayacağız. Bu dönemdeki isimleri ve tarihe katkılarını konuşacağız. Evet, tüm soruların cevaplarını değerli konuklarımızla birlikte arayacağız. Hemen takdim etmek istiyorum sizlere İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cumhur Ersin Adıgüzel hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi doktor Enes Şanal hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz
2: ederim.
0: Özellikle. Sağ olun. Öncelikle bu akşam sadece geçmişte kalmış bir medeniyeti değil, yüzyıllar boyunca düşünce dünyasıyla, bilimiyle, mimarisiyle geniş bir coğrafyayı etkileyen büyük bir medeniyet tecrübesini konuşacağız beraber. Doğuyla batının buluştuğu, bilginin sınırları aştığı ve etkileri bugün bile hissedilen bir hikayenin izini süreceğiz sizlerle beraber. Endülüs coğrafyasını ve etkilerini, günümüze etkilerini belki de analiz edeceğiz. Hemen ben etiketimizi hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden etiketimiz Endülüs. Endülüs etiketine yazarsanız hocalarımıza sorularınızı soruyor olacağım. Hocam Endülüs coğrafyasına başlayacağız, etkilerini anlatacağız ama öncelikle biz programda birçok medeniyetin tarihini derinlemesine işliyoruz. Bilinmeyenlerini işliyoruz. Batı, Doğu hepsinin bir hikayesi var ve kattıkları var. Şimdi Avrupa tarihine de baktığımızda çokça işledik programlarda. Bu

Bugün bilimden, üniversite geleneğine, işte şehir kültüründen düşünce hayatına kadar birçok alanda baktığımız zaman sizin alanınızda bugün konuşacağımız şey Endülüs'ün izine rastlıyoruz. İsterseniz hocam sizinle başlayalım Çumur hocam. Endülüs neden önemli? Bu coğrafyada nasıl bir iz bırakmış? Biz neden bu akşam Endülüs'ü

0: bu bölgede gelişen bilimin, düşüncenin aslında hem bilim hem de düşünce tarihi açısından, dünya bilim tarihi açısından şekillendiren bir bölge olması dolayısıyla biz Endülüs'ü konuşuyoruz. Endülüs'ün hiç şüphesiz kendi içerisinde bir gelişim safhası var. Yani bir taraftan İslam tarihi, İslam medeniyeti içerisinde, İslam medeniyetinin bir bölgeden yani işte doğduğu ana toprakları düşünecek olursak, buradan çok uzak işte binlerce kilometre mesafede, yani Hicaz Yarımadası'nı düşünelim, İslam'ın doğduğu toprakları. Buradan İslam önce işte Arap Yarımadası'nın kuzeyine doğru, sonra oranın batısına doğru, Afrika, bugün Mısır, işte Kuzey Afrika'nın batısı, nihayet Endülüs bölgesine uzanıyor ve Endülüs bölgesi o dönemde yani ne bir bilim ne bir düşünce merkezi olarak öne çıkmış bir yer değil. Fakat biz burayı işte Müslümanların bölgeyi fethedişlerinden yaklaşık işte 150-200 yıl kadar sonra sadece o bölge için değil, aynı zamanda civar bölgeler için de bir bilim merkezi, bir kültür havzası haline gelişini görüyoruz. Dolayısıyla aslında bir bölgenin İslam kültür havzalarından, bilim merkezlerinden biri haline geliş sürecini çok güzel bir örnek olarak biz Endülüs'te görüyoruz. Dolayısıyla Endülüs sonraki yüzyıllarda burada şekillenen ve burada gelişen, burada verilen eserlerle birlikte sonraki yüzyıllar içerisinde 17. yüzyıla kadar, belki 18. yüzyıla kadar etkileri uzanan bir bölge olarak bütün o bölgeyi şekillendiren bir yer olması dolayısıyla Endülüs bizim için fevkalade önemli.
1: Teşekkür ederim hocam. Enes hocama da yöneltmek isterim. Özellikle Avrupa'da Endülüs Bilim Mirası kitabıyla İslam bilimleri Batı'yı nasıl dönüştürdü sorusu çerçevesinde kitabınızı da hatırlatmak isterim. Kronik yayınlarından çıktı. Doktor tümü ise Enes Şanal hocama kitabı. Çok da faydalandım. Teşekkür ediyorum hocam bizlere de armağan ettiğiniz için. Hocam Endülüs coğrafyasının bir bilim, kültür ve bu böyle bir havza haline geliş sürecini anlatabilir misiniz? Nasıl bir hikayesi var Endülüs'ün?
2: Şimdi ilk olarak İslam'ın nevzuhur bir din olarak ortaya çıktığı Arap Yarımadası'nda Hz. Muhammed'in ölümünün son ölümünden itibaren bölgede bir siyasi hakimiyet kurulması ve ardından sırasıyla işte Suriye, Irak, Mısır ve Mağrib'in diğer bölgeleri, Fas, Tunus, Cezayir gibi bölgelerin fethi gerçekleşti. Ve 711 yılında Müslümanların İber Yarımadası'na geçmeleri ve birkaç yıl içerisinde İber Yarımadası'nı fethetmeleri bölgenin sadece siyasi ve dini yönden değil, sosyal ve kültürel yönden de büyük bir değişim ve dönüşüm yaşamasını sağladı. Tabii ki de ilk olarak burada Müslüman hükümdarların bölgedeki gayrimüslimlere yönelik yaklaşımları çok önemli. Bunu özellikle vurgulamamız lazım. İslam'ın zımmi hukuku çerçevesinde onlara temel hak ve hürriyetleri sağlanıyor. Bu da özellikle Hristiyanların ve Yahudilerin İslam hakimiyeti altında her alanda olduğu gibi ilmi ve kültürel alanda da ciddi bir gelişim kaydetmelerini mümkün kılıyor. Bu doğrultuda Yahudilerin altın çağının biz Endülüs'te olduğunu biliyoruz söz gelimi. Aynı şekilde Hristiyanlar da İslam hakimiyeti altındaki Endülüs'te büyük bir gelişim kaydetti. Tabii bu gelişimi tetikleyen birçok sebep var. Bunlar arasında tabii ki de Endülüs'te Müslüman hükümdarların hem Müslümanlara hem de hakimiyetleri altında yaşayan Hristiyanlara ve Yahudilere yönelik hoşgörü politikalarını vurgulamamız gerekiyor. Onların temel hak ve hürriyetlerini İslam hukuku çerçevesinde koruyan Endülüslü hükümdarlar aynı zamanda kendi ülkelerinde ilim ve kültür alanının gelişmesi adına da çok büyük bir ihtimam gösterdiler. Bu bağlamda ilk dönemde belki Endülüs ilmi yönden çok gelişmiş bir bölge değildi ama hem alimlerin, öğrencilerin münferit bilimsel faaliyetleri, Doğu İslam dünyasına gerçekleştirdikleri rihle adını verdiğimiz ilmi seyahatlerle Endülüs'te zamanla bir bilgi birikimi ortaya çıktı. Yani Endülüs'ten yola çıkıp Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, işte Irak, Suriye, Hicaz bölgesini takip ederek yapılan ilmi seyahatler o öğrencilerin ve alimlerin beraberlerinde kendi ülkelerine hem orada edindikleri bilgi birikimini hem de birçok bilimsel eseri Endülüs'ten

0: taşımalarını mümkün kıldı. 9. yüzyılın ilk yarısından itibaren biz Bağdat merkezli Sanskritçeden, Yunanca'dan, Pehlevice'den Arapça'ya yönelik tercümelerin olduğunu biliyoruz ve bu tercümeler özellikle 9. 10. yüzyıllardan itibaren Endülüs'e taşındı bu rihle faaliyetleri neticesinde. Ayrıca hükümdarların bizzat tuttukları kitap koleksiyonu yapan, doğuya gidip yüksek meblağlar ödeyerek oradaki yazılmış önemli eserleri Endülüs'e taşıdığını biliyoruz. Bunun dışında tabii ki de kültürel patronaj çok çok önemliydi. Çünkü bu hükümdarlar himayelerinde sadece Müslüman alimleri değil, aynı zamanda Hristiyan ve Yahudi alimleri de himaye ediyorlardı. Onlara çok yüksek maaşlar vererek, ihsanlarda bulunarak onları Kurtuba başta olmak üzere Endülüs şehirlerinin gelişmesi noktasında ülkenin istifadesine sunuyorlardı. Dolayısıyla böyle bir ortamda ilmi ve kültürel gelişmenin hızlandığını söylemek mümkün. İlk asırlarda Endülüs'ten doğuya yapılan ilmi seyahatler Endülüs'ü ilmi ve kültürel yönden besledi. Özellikle Abbasiler çağında İslam dünyasında telif edilen Arapça eserler, tıp, astronomi, felsefe, matematik gibi alanlarda telif edilen eserlere ek olarak antik dünyadan İslam dünyasına tercümeler yoluyla taşınan eserler de bu süreçte Endülüs'te alimler aracılığıyla bölgeye taşındı ve birkaç asır gibi kısa bir süre zarfında biz Endülüs'ün ilmi ve kültürel yönden çok güçlü bir medeniyet havzası haline geldiğini görüyoruz. Endülüs kütüphanelerinin o dönemde hem İslam dünyasının hem Avrupa'nın en büyük kütüphaneleri olduğunu biliyoruz. Örneğin 10. asırda 2. Hakem'in kütüphanesinde 400 bin eser yer aldı. Doğrudan Ortaçağ Arap kaynaklarında zikredilirken aynı dönemde Avrupa'daki kütüphanelerin, manastır kütüphanelerinin ya da katedral okullarının özel kütüphanelerinin birkaç yüz eserden oluştuğunu dikkate alırsak o dönemde Endülüs'ün Avrupa'dan ne kadar önde olduğunu ve zamanla da İslam dünyasında medeniyet havzaları içerisinde en güçlü bölge olduğunu göreceğiz. Zaten 11-12. yüzyıldan sonra Endülüs coğrafyası doğudaki Müslüman alimleri cezbeden bir coğrafya haline gelecek.
1: Çok güzel özetlediniz hocam. Çerçeveyi çok keyifli çizdiniz. Ben de satır aralarında tek tek biraz açmanızı rica edeceğim program boyunca. Tabii. Ama daha öncesinde şunu daha iyi anlamak için soruyorum. İlk asırda hangi medeniyetler yaşıyor Endülüs'te?
0: Burada İber Yarımadası farklı dönemlerde farklı devletler tarafından yönetildi. Roma hakimiyeti altında ilk olarak Fenikeliler, Kartacalılar, daha sonra Romalılar buraya geldiler. Çeşitli barbar kavimler buraya hüküm sürdü. Süevler, Vandallar gibi. Ve son olarak da 5. asır ortalarında Vizigotların biz bölgeye geldiğini biliyoruz ve Müslümanların bölgeyi fethettikleri 711 yılına kadar burada bir Vizigot hakimiyeti yaşandı. Tabii burada özellikle vurgulamamız gereken hususlardan biri şu: Müslümanlar bölgeyi fethettiklerinde orada herhangi bir ilmi ve kültürel birikimden söz etmek mümkün mü? Bunu anlamak için de hem Latin kaynakları hem İslam kaynaklarında bir takım anekdotlar yer alıyor. Her ne kadar daha geç bir dönemde yaşamış olsa da 11. yüzyıl tabakat yazarlarından Said el-Endülüsi Endülüs fethedildiğinde bölge ilimden ve hikmetten yoksundu. Orada büyük alimler yaşamamıştı diyor. Ama buna mukabil hem Arap kaynaklarında bunun tam olarak böyle olmadığını söyleyen eserler de var. Kaleudül İkyan adlı bir eser var, yine Müslüman bir alim olan, Müslüman bir tarihçi olan Fethi bin Hakan tarafından yazılmış olan. O da Tarık bin Ziyad ve ordusunun bölgeyi fethettiğinde belli başlı özellikle astroloji alanında el yazmalarıyla karşılaştığını söylüyor. Yine biz Vizigotlar döneminde Sevilyalı İzidor gibi, Lucan gibi, Martial gibi çok önemli şairlerin ve alimlerin, entelektüellerin bu bölgede yaşadığını biliyoruz. Ama son dönem, Vizigotların son dönemi hem tat kavgaları hem dini hoşgörüsüzlük sebebiyle İlmi hayatta neredeyse durma noktasına gelmiş bir vaziyet söz konusu. Müslümanların buraya gelişi, hoşgörüye dayalı adil bir yönetim anlayışını benimsemeleri ve ardından gelen müreffeh yaşam neticesinde Müslümanlar gibi Hristiyanlar ve Yahudiler de bu medeni birikime katkı sağlayan unsurlar olarak dikkat çekiyor.
1: Anladım hocam. Cumhur hocam, Cumhur hocam mı diyeyim, Ersin hocam mı? Nasıl tercih edersin?
2: Ersin,
1: Ersin hocam. Evet. Ersin hocam, Endülüs'ü İslam tarihindeki diğer büyük merkezlerden ayıran en önemli şey nedir? Neden İslam için önemli bir coğrafya olmuş Endülüs?
2: Evet.
1: Çok mu hani şey kalmış, bakir sahipsiz ya da çorak kalmış ve İslam medeniyeti oraya gittiğinde zenginleştirmiş? Yoksa gerçekten İslam'la tanışmadan önce çok mu zenginmiş? Bunları merak ediyorum.
2: Evet. Yani aslında baktığımız her yer bize kendi

çaptırı içerisinde kendi özelliklerini gösterir. 8. yüzyıl ortalarında yeni kurulan bir şehir olarak biz Bağdat'ı işte bir hilafet merkezi, Abbasilerin hilafet merkezi, baş şehri olarak görürüz. Birkaç on yıl sonra büyük bir ilim merkezi haline dönüşür. Yani aslında biz odak noktamızı Bağdat'a alacak olursak, Bağdat'ın ne kadar önemli bir, ne kadar büyük bir ilim merkezi olduğunu görmüş oluruz. Mısır'a baktığımız zaman keza aynı özelliklerini göreceğiz. Mağrib bölgesine baktığımızda yine hangi dönemden bahsediyorsak, dönemsel olarak bazı bölgelerin önemli yerler haline geldiğini göreceğiz. Şimdi bizim odağımızda Endülüs olduğu için aslında biraz da belki 19. yüzyıl romantisizmiyle birlikte Endülüs'ün işte daha bir taraftan oryantal izler taşıyan, bir taraftan da gerçeklik payı olarak da buradan işte Latince'ye birazdan daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Ümit ediyorum bu konuları. Tercüme edilen eserler yoluyla Avrupa'daki bilimin, düşüncenin şekillenmesine etkilerini bir araya getirdiğimizde ya da bir araya getirildiğinde bu Endülüs'ü belki daha gizemli bir konuma da getirmiş olabilir. Yani Endülüs'ün sahip olduğu değer bir yana, bir de bizim hayalimizde ya da hayallerde canlanan, nasıl olsa artık olmadığı için de herkesin aslında kendi müteahhitesinde canlandırabileceği bir bölge olarak Endülüs aslında bir gizemli bir değere sahip olan bir bölge oluyor. Fakat bunun işte bir gerçeklik tarafı var. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi İslam dünyasının aslında biraz daha belki çerçeveyi şeyden almak lazım. Yani Endülüs 700'lü yılların başlarında Müslümanlar tarafından fethedildiği zaman tıpkı Türkistan içlerinde devam eden İslam ordularının ilerleyişi gibi İslam ordularının buraya yönelmesiyle İslam topraklarına dahil edilmişti. Ve 700'lü yılların ortalarında işte biraz önce bahsettiğimiz Bağdat'ın ortaya çıkışıyla birlikte Bağdat merkezli bir nasıl diyelim, İslam dünyasında bilimin, düşüncenin şekillendirdiği bir dönem başladı. Şimdi Endülüslerin Doğu İslam dünyasına yönelişleri aslında bir ihtiyaçla açıklanabilir. Yani nasıl bir ihtiyaç? Buraya yerleşen on binlerce insan var. Yani bunların bir kısmı Kuzey Afrika'dan Endülüs'e geçerek buraya yerleşmiş. Bir kısmı Suriye bölgesinden buraya gelmişler. Bir kısmı Mısır taraflarından gelmişler. Niçin? Çünkü Müslümanlar yeni fethettikleri bu bölgede kalıcılığı ancak burada bir iskanla, bir Müslüman topluluğu buraya yerleştirerek sağlayabilirlerdi. Çünkü amaç burada sadece işte bir bölgeyi hakimi, bir bölgenin hakimiyetini ele geçirmek değil, aynı zamanda o bölgede hani fethin asıl amacı budur ya, insanlara bir hakikati anlatabilmek, ifade edebilmek. Şimdi dolayısıyla orada yaşayan işte İber Yarımadası'nın yerli halkıyla, yerli halkının aslında bu gerçek, bu hakikatle, İslam'la yani daha yakından tanışabilmesi için, tanışabilmeleri için onların işte Müslüman toplulukla da birlikte olabilmesi gerekiyordu. Şimdi dolayısıyla bu bölgenin fatihleri, yani kumandan olarak, vali olarak orada bulunan kişiler, bu nüfusu buraya yerleştirdikten sonra onların bir de sosyal ihtiyaçları vardı. Ve bu sosyal ihtiyaç insanların kendi içlerinde hissettikleri bir ihtiyaç. Şöyle düşünelim. Mesela Suriye bölgesinden Endülüs'e, İber Yarımadası'na yerleşmiş olan insanların etrafında kendi geleneklerini bilgi olarak da, örf adet olarak da, bütün kültürel unsurlarıyla öğrenebilecekleri

0: doğal bir çevre bulunmaktaydı. Suriye bölgesinde veya Hicaz bölgesinde veya Mısır'da. Fakat Endülüs'te böyle değil. Endülüs'te orada yeni bir toplum oluşturuluyor. O toplumun oraya ilk göç eden fertleri evlilikler yoluyla çocukları dünyaya geldiği zaman onlara aktarabilecekleri sadece kendi bildikleriyle sınırlı. Halbuki İslam dünyasının sahip olmuş olduğu bilgi, onların sınırlı olarak sahip olmuş oldukları bilginin ötesinde, bundan daha fazlasını ifade ediyor. Dolayısıyla bu fazla olan bilgiyi ya da onların henüz sahip olmadıkları bilgiyi edinebilecekleri yerler İslam dünyasının diğer ilim merkezleriydi. Yani işte dönemin Mekke'si, Medine'si, Küfe şehri, Basra şehri, bir süre sonra Bağdat şehri, Şam, Kahire. Şimdi bu bölgelerde, bu şehirlerde bunlara Kayravan'ı da mutlaka ilave etmek lazım. Çünkü Endülüs'e hem coğrafi olarak en yakın hem de ilim merkezi olarak önemli bir merkez olarak ortaya çıkmış Tunus'un Kayravan şehri. Dolayısıyla buralara giden Endülüsler hangi bilgilere ihtiyaç duyuyorlarsa o bilgileri oradaki hocalardan, bu dersler çoğunlukla o şehrin camilerinde, mescitlerinde yapılan herkese açık ya da özel halkalarda yapılan dersler. Çünkü üniversiteler henüz, medreseler henüz ortaya çıkmış değil. Dolayısıyla bunları orada öğrenip sonra Endülüs'e geliyorlardı. İslam dünyasında biraz önce Enes Hoca'nın işaret ettiği bu antik dönemin bilim ve düşünce geleneği henüz İslam dünyasına intikal etmeden önce de dolayısıyla bu ilim yolculukları vardı. O ilim yolculukları aslında Endülüs'ün fethiyle birlikte başlayan ve toplumun kendi inşasını amaçlayan, o doğrultuda gerçekleştirilen yolculuklar idi. Bu yolculukları işte çok daha detaylandırmak lazım. Doğudan Endülüs'e gelerek yerleşen alimleri, sanatkarları, musikişinasları ilave etmek lazım. Endülüslü hükümdarların bunu nasıl teşvik ettiğine ayrıca işaret etmek lazım. İsterseniz bunları da ilerleyen dakikalarda
1: muhakkak
0: açabiliriz.
1: Hocam bir sorum daha olacak size. Ondan önce izleyicilerimizden gelen mesajlar ve sorular da var. Önümüzdeki dakikalarda onları da soracağım. Selamlarımı da ileteceğim izleyenlerimize. Akçay'dan Fatma Hanım ve eşi Ali Rıza Aydın Beyefendi bizleri izliyor. Kocaman selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz bizleri izledikleri için. Ve tarih gönüllülerine teşekkür ediyoruz. Arzu Şebnem Sever, İrfan Yazıcı ve diğer tarih gönüllüleri üyelerine, izleyenlere kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz. Hocam şimdi Müslümanlar gelmeden önce Endülüs'e bir hareketlilik var mı bilimde, sanatta? Şunu çerçeveye almaya çalışıyorum. Şimdi farklı medeniyetler zaten orada bir arada yaşıyor. Yahudiler, işte Hristiyanlar bir arada. Tarık bin Ziyad gözüne kestiriyor orayı. Sizin deyiminizde ihtiyaçtan dolayı da gidiliyor. Şimdi oradaki medeniyetler, Müslümanlar geldiğinde ne yapıyorlar? Sonrasında bir hoşgörü çerçevesinde bir yaşama kültürü oluşuyor anladığım kadarıyla. Onu da Enes Hocama soracağım. Fakat ilk İslam'la tanışmaları nasıl oluyor o coğrafyada?
0: Evet. İslam'dan haberdar olmalarını eğer anlarsak bu sorunuzdan, aslında İslam fethinden önce İslam'dan haberdar oluyorlar. Çünkü biraz önce bize, size yani sorularını yönelten değerli izleyicilerimizin kullandıkları yollarla değil belki, ama dünya içerisinde, o dönemin dünyasında, o dönemin şartlarında çok canlı bir irtibat, bir haberleşme ağı zaten vardı. Yani şöyle düşünelim, 500'lü yılların sonları, artık İber Yarımadası'nda Vizigot Krallığı'nın Roma Kilisesi ile daha yakın ilişkiler geliştirdiği ve Roma Katolik inancını orada hakim bir inanç haline getirmeye başladığı bir dönem var. 600'lü yılların başlarında Arap Yarımadası'nda bir peygamberin ortaya çıktığı ve onun aslında Vizigotların o Roma Katolik Kilisesi ile İber Yarımadası'nda yapmış olduğu bir tür

0: birlikteliğin öncesinde yine 500'lü yıllarda, 400'lü yıllarda İber Yarımadası'nda İslam inancına çok yakın bir inanca sahip Hristiyanlar vardı. Şimdi bunlar dünyada yeni gelişmeler olduğunda, dünyanın kendileri dışındaki bölgelerinde yeni gelişmeler olduğunda bir ekümeniklik veriliyor zaten. Vizigotların başkenti Toledo aynı zamanda dini bir merkez haline geliyor. Ve orada tartışılan konular oluyor. Diyorlar ki yani işte adı İslam olan bir inanç var, bir din var. Onun bir peygamberi var ve bu peygamber böyle bir inanç insanlara getirmiş. Bizim bunun karşısında tavrımız ne olacak? Dolayısıyla bunların hepsi tartışılan, haberdar olduklarını bildiğimiz konular. 700'lü yıllarda, 700'lü yılların hemen başında, 711 yılında Müslümanlar buraya geldiğinde artık fatihleri olarak, bölgenin yeni hakimleri olarak geldiklerinde o bölge halkı artık duydukları fakat ne olduğunu, kimler olduğunu bilmedikleri insanlarla beraber yaşamaya başlıyorlar. İlk karşılaşma, belki ilk haberdar olma 600'lü yılların yıllar boyunca oluyor. Çünkü Müslümanlar şöyle düşünelim. 600'lü yıllarda zaten Kuzey Afrika'yı fethetmişlerdi ve ticaret yoluyla, deniz ticareti yoluyla özellikle Kuzey Afrika ile özellikle Kuzey Afrika'nın da işte batı bölgesi İberya ile, yani bizim Endülüs olarak daha sonra isimlendireceğimiz bölgeyle çok yakın ilişkiler içerisindeydi. Zaten coğrafi yakınlık da, yani öteden beri bu bölgeler birbiriyle yakın ilişkiler içerisindeydi. Haberdar idiler. Müslümanların kimler olduğunu da, nasıl insanlar olduklarını da ya da neye inandıklarından da haberdar idiler. 711'den sonra onlarla artık birlikte yaşamaya başladıktan sonra yeni bir sayfa açılmış oldu burada.
1: Peki hocam, Enes hocama yönlendirmek istiyorum. Tabii ki sadece bir siyasal iktidar değişikliği değil Müslümanların Endülüs coğrafyasına gelişi. Aynı zamanda şehirlerden eğitime kadar köklü bir medeniyet dönüşümü yaşanıyor. O Endülüs coğrafyasında Müslüman hakimiyeti başladığı anda ilk değişim nereden başlıyor? Nasıl değişimlerden geçiyor?
2: Bu değişim ilk olarak aşamalı ve uzun vadede çok önemli sonuçlar gösterecek bir değişim. Öncelikle onu vurgulayalım ve gündelik hayatın hemen her alanında, siyasi hayatta ve bugün de ağırlıklı olarak konumuz ilim ve kültür hayatı olduğu için medeni etkileşimde son derece önemli sonuçlar doğurdu. Demografik yapı olarak bakarsak, bölgede Müslümanların 711 yılında hakimiyet kurmaları, yaklaşık 781 yıllık bir siyasi hakimiyeti kesintisiz olarak sürdürmeleri şüphesiz Avrupa tarihini de çok derinden etkiledi. Vizigot krallığını Tarık bin Ziyad ve Musa bin Nusayr'ın ortak orduları mağlup edip Vizigot devletini tarih sahnesinden sildiklerinde kuzeye göç eden Vizigot ailesinden önde gelen bir takım insan, başlarında Pelayo'nun bulunduğu bir grup, kuzeye Asturias bölgesine göç ederek orada varlık mücadelesine giriştiler ve tarihçiler arasında 718-722 yılları arasında fikir ayrılığı var. İki farklı görüş var. Müslümanlara karşı Reconquista, yani yeniden fetih anlamında kullanılan bir ideolojiyi başlatıyorlar. Yani biz bu toprakları Müslümanlara karşı kaybettik ama nihai olarak bunları geri almamız lazım diyorlar ve bu ideoloji yaklaşık 8 asır devam edecek. Ta ki 1492 yılında Müslümanların elindeki son kale Granada'nın Müslümanlardan alınması ve Beni Ahmer Devleti'nin ortadan kaldırılmasına kadar. Şimdi bu dönemde Müslümanlar sayıca çok azdı. Belki bölgedeki toplam nüfusun %5'ine dahi tek karşılık gelmeyecek bir nüfusa sahiplerdi. Ama İslam hakimiyetinin kurulmasından sonra Doğu İslam topraklarından Endülüs'e yönelik bir göç hareketliliğinden bahsediyoruz. Bunun dışında bir de az önce Ersin Hocam Müslüman-Hristiyan ilişkilerinin başlangıcı ile ilgili anlatmıştı. Hristiyanların Müslümanlarla olan yakın teması, özellikle Hristiyan kadınların Müslüman fatihlerle, erkeklerle evlenmesi ve bu evlilikler neticesinde İslam dinini benimsemeleri, bu evliliklerden doğan çocukların da zamanla aşamalı olarak İslam'ı benimsemesi gibi çok önemli bir sonuç doğurdu. Burada müvellet kavramını kullanıyoruz biz. İslam'ı sonradan

0: Hristiyan inancını terk ederek sonradan benimseyen yeni Müslümanlar müvellet olarak tanımlanıyor ve Richard Bulliet gibi birçok Avrupalı araştırmacı Endülüs'te nüfus, din üzerine yaptıkları araştırmalarda ilk bölgenin fethedildiği dönemde Müslüman nüfusunun %5-10 ile sınırlı olduğunu, ancak 10. 11. yüzyıla geldiğimizde bu oranın İslam hakimiyeti altındaki Endülüs'te %90'lara kadar ulaştığını söylüyor ki bu çok ciddi bir rakam. Birkaç asır içerisinde nasıl oldu da bu kadar hızlı bir şekilde İslamlaşma gerçekleşti? Burada da İslam'ın zorla mı kabul ettirildi, yoksa bu insanların yakinen tanıyarak bu dini benimsedikleri, benim yakından görerek mi benimsedikleri noktasında bir soru karşımıza çıkıyor. Ama tarih boyunca baktığımızda Endülüs'te çok spesifik böyle birkaç örneği saymazsak, Müslüman devlet idarecilerinin hakimiyetleri altında yaşayan Hristiyanlara ve Yahudilere büyük ölçüde zımmi hukukunun, İslam hukuku çerçevesinde onlara yapmaları gereken uygulama neyse onu tatbik etmişler. Bu uygulama çok erken dönemlerden başlıyor. 713 tarihli bir Tudmir anlaşmamız var bizim. Bölgeyi fetheden ordunun komutanlarından Musa bin Nusayr'ın oğlu olan Abdülaziz'in, ki kendisi Şam'a bağlı ilk Emevi valisi olacak, onun bölgenin yerel hakimlerinden Teodomiro adlı bir Hristiyanla yapmış olduğu bir anlaşma var. Kaynaklarda bunu biz Tudmir Anlaşması olarak adlandırıyoruz ve bu anlaşma metnine göre Abdülaziz'in bizzat Teodomiro'ya hitaben yazdığı bir metin var. Onların canlarını, mallarını ve özellikle dini özgürlüklerini koruyacaklarına dair Abdülaziz ve Müslümanların gayrimüslimlere yönelik bir taahhüdü var ve büyük ölçüde bu taahhütlerini gerçekleştiriyorlar. Takip eden süreçte Endülüslü hükümdarların özellikle dini hoşgörü söz konusu olduğunda Hristiyanlara ve Yahudilere büyük bir hoşgörü gösterdiğini görüyoruz. Tabii bu birazdan cevaplayacağımız bir soru olduğu için burada biraz daha konunun ana çerçevesine ilerlemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Nüfus anlamında böyle. Yani Müslümanların gelişine kadar Hristiyanlık ve Yahudiliğin, Museviliğin var olduğu bölgede Müslümanların gelişiyle birlikte 3 semavi dine mensup insanlar bir arada yaşamaya başladılar. Zamanla da Müslümanların lehine genişleyen bir nüfus yapısı var. Sosyal yapı burada çok önemli. Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler bir arada yaşadı. Bu yakın temaslar neyi doğurdu? Burada onu anlamamız gerekiyor. Özellikle Hristiyanların 8. asrın başlarından itibaren Müslümanlarla kurdukları yakın temas sonucunda onların dinlerini, kültürlerini, dillerini çok yakından tanımaya başladıklarını görüyoruz ve bu tanıma süreci aslında bugün bizim programımızın konusu olan Endülüs medeniyetinin Avrupa'ya etkilerini başlatan bir süreç aynı zamanda. Çünkü İslam bilimleri, İslam bilimlerinden kastımız tabii ki de tıp, felsefe, astronomi, matematik gibi alanları da kapsayan, işte botanik gibi alanları kapsayan bilimlerde Müslümanların medeni birikimi Avrupa'ya aktarıldı, ama bunlar ilk olarak İber Yarımadası'nda tanındı. Daha sonra aşamalı olarak Fransa, İngiltere, İtalya gibi bölgelere yayıldı. Dolayısıyla bu sosyal etkileşimin de çok çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu dönüşümde sosyal etkileşimin payı çok büyük. Ekonomik anlamda da bakarsak Vizigotların son dönemi hem taht kavgaları hem iktisadi bozulmalarla büyük bir kargaşa dönemi olarak dikkat çekerken, Müslümanların bölgede kalıcı bir siyasi hakimiyet kurmaları, akabinde müreffeh bir yaşamı inşa edebilmiş olmaları, burada yaşayan üç dine mensup insanların da iktisadi anlamda daha kalkınmış ve rahat bir hayat yaşamalarını mümkün kıldı. İlmi ve kültürel anlamda ise zaten bugün konumuz itibariyle önümüzdeki dakikalarda daha da yoğun olarak üzerine duracağımız şekilde o Müslümanların medeni mirasını tanımak, takip eden asırlarda modern zamana kadar gelen süreçte İslam bilim mirasının batıya aktarılmasını ve yakından tanınmasını sağladı.
1: Evet, müsaadeniz olursa ben bir iki lütfen, buyurun ilave hocam. Yapmak isterim. Şimdi müvellet kavramı önemli. Şu açıdan aslında bölgenin sosyal yapısının işte dini inanç bakımından nasıl farklılaştığını en güzel gösteren kavram müvellet. Yani o toprakların evladı ama bir süre sonra İslam'ı kabul etmiş kişiler. Bunlar arasında sadece hani şöyle düşünelim. Hani kadınlar İslam'ı kabul etti. Erkek oradaki işte fatihlerle, kumandanlarla evlendiler. Çocukları dünyaya geldi. Onlar da İslam'ı kabul etti. Bu var. Ama bir de İşte kendi etrafında, yani düşünün aynı mahallede ya da işte aynı çevrede

0: çevrede yaşadıkları insanlarla arkadaş oluyorlar. Aynı hocalardan ders alarak ders şeriki olmuş oluyorlar. Dolayısıyla aslında bu tanışıklık insanlara İslam'ın ne olduğunu, nasıl bir inanç sistemine sahip olduğunu, insanlara neyi vaat ettiğini, sadece hani bir inanç sistemi olarak değil, bir ahlak öğretisi olarak da nasıl bir din olduğunu gösterince insanlar, yerli halk, İspanya'nın, bugün Portekiz'in, İber Yarımadası'nın yerli halkı İslam'ı kabul etmeye başlıyor ve Müslüman nüfusun büyük bir kesimini artık bunlar oluşturmaya başlıyorlar. Ne o bölgedeki Araplar, ne de ilk Endülüs'ün işte fethinden itibaren orada bulunan Kuzey Afrika'nın yerlisi olan Berberi Müslümanlar, sayı bakımından artık hepsinden çok daha fazla İberik asıllı Müslümanlar, yani müvellitler ortaya çıkmış oluyor. Bu oldukça önemli bir husus, yani bu Pelayo ile ilgili. Bu Pelayo çok tartışmalı bir karakter. Dolayısıyla onunla ilgili hani İspanyolca'da da, hani Endülüs tarih yazımına dair böyle farklı şeyler vardır, yaklaşımlar vardır. Hatta onun bu Covadonga, işte
1: savaşında,
0: onun bir kurma olduğuna dair de böyle epey bir şey var. Dolayısıyla yani hani onun gerçekliğini kabul etsek bile Reconquista olarak isimlendirilen ya da yıllar sonra, yüzyıllar sonra bu şekilde ifade edilecek, ifade edilen, yani 19. yüzyılda ifadesini bulan bu nasıl diyelim, kavramın, yaklaşımın o dönemde bir düşünce olarak, bir mefkür olarak onda veya bir başkasında bulunduğunu söylemek ne kadar mümkün emin değilim. Yani şöyle düşünelim. 3. Fernando veya 10. Alfonso ya da sonraki, hatta yani
1: Aragon kralları
0: ya da
1: içinde,
0: evet yani
1: Jaime,
0: ya da belki onlar, yani bunlar hani yürüttükleri askeri faaliyetleri aslında topraklarını genişletme faaliyeti olarak yapıyorlardı ve bunu yaparken de yani işte hani bir zamanlar hani bu topraklara biz sahiptik ve şimdi geri alıyoruz gibi bir düşünceyle yapmıyorlardı. Kronikleri de bunu bu şekilde yazmıyordu. Yani işte yani ya conquistar fiilini ya da tomar fiilini kullanarak,
1: tomar
0: burada
1: ağırlıklı kullanılıyor.
0: Dolayısıyla hani bir yeri almak, hani eğer kullansaydı reconquistado falan gibi bir şey söylerdi. Bunu söylemiyorlar yani. Yani dolayısıyla böyle bir diğer noktada aslında işaret etmek istediğim buydu. Yani Pelayo etrafında bir kurgu olarak zihnimizin bir köşesinde bulunmasında veya Reconquista gibi tartışmalı şeyleri daha ihtiyatla yaklaşmakta hani fayda var diye düşünüyorum.
2: Hocam, yine satır aralarında anladığım şey, şimdi izleyicilerimizin yorumlarından da çıkarttım bunu. Hani ilk İslam'la tanışma farklı medeniyetlerde genelde savaşla, kılıçla diye bir algısal, bir belki de yanlış algı var. Endülüs burada bambaşka bir çerçeve çiziyor bizde. Yani o ilk İslam algısı fetihlerde kılıçlı olmuyor anladığım kadarıyla. Söylediklerinizden öyle anlıyorum. Yavaş yavaş yerleşerek, evet, hocamın da işaret ettiği. Kız alarak, kız vererek, düğünlerde, cenazelerde birleşerek. Yani burada yaşayacağız, mecburuz buna. Geldiniz ve biz de buradayız. Burası çok kültürlü bir yer oldu kabulünü yavaş yavaş sosyal hayatın içinde sentezleyerek, pekiştirerek oluyor. Yani kılıçla herhangi bir İslam tanışması Endülüs'te yok mu diyeceğim size. Burada Endülüs çok farklılaşıyor.
0: Evet. Bambaşka. Yani eğer zihinlerde yerleşik bir algı, bütün o bölgenin hep savaşlar yoluyla fethedildiği, evet, ve insanların da zorla belki dinlerini değiştirmeye zorlandığı gibi bir şey varsa, böyle bir şey yok.
2: Genel olarak öyle bir algı olduğu için,
0: evet,
2: sordum.
0: O halde onu düzeltmek lazım. Çünkü Endülüs'te aslında İslam topraklarının birçoğunda, biraz önce Enes Hoca'nın işaret ettiği Tütmir Anlaşması. Tütmir Anlaşması'nın önemi aslında metin olarak elimize ulaşmış olması bizim için çok büyük bir
1: atıfta bulunuyor.
0: Çok büyük bir şans. Ama bu hani tek değil. Yani o bölge ya da bölgenin diğer şehirlerinde de yapılan anlaşmalar aslında hani bir yer İslam hakimiyetini eğer zaten barış yoluyla tanıyorsa, o barış yolu ile İslam hakimiyetine geçmiş oluyor ve o bölge halkına inanç, can, mal, ırz, namus, bütün emniyetler zaten tanınmış oluyor.
2: Hocam çok buyurun. Özür diliyorum. Bir virgül koymak durumundayım. Araya gideceğiz. Bu konuyu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Tamam. Değerli tarih severler, kısa bir ara, ardından buradayız.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Devam ediyoruz değerli tarih severler. Doçent Doktor Cumhur Ersin Adıgüzel Hocam ve Doktor Öğretim Üyesi Enes Çanal Hocamla beraber Endülüs coğrafyasını konuşuyoruz. İslam dünyasının dokunuşlarını ve Avrupa'ya etkilerini tartışmaya devam ediyoruz. Ersin Hocam, önemli bir anekdotta kalmıştık. Orada yanlış bir algı vardı. Tam da onu anlatıyordunuz gerçekten. İzleyicilerimizin mesajlarından da onu algıladım. Yani bir kılıçla İslam'la tanışmak değil, genel bir kanının aksine orada bir hoşgörüyle ve zaman içerisinde, sosyal hayatın içerisindeki karşılaşmalarla bir birlikteliğin olduğunun altını çiziyordunuz. Buyurunuz devam edin.
1: Evet, teşekkürler. Belki onu biraz daha şu noktayla açmak iyi olabilir. Şimdi İslam orduları ilk olarak Endülüs'e geldiklerinde bölgede siyasi olarak bir kırılmanın yaşandığı bir dönemdi.
0: Çekişmeli bir dönem.
1: Evet, yani kral, Vizigot kralı Vitiza ölmüş, yerine oğullarından birinin geçmesi beklenirken Rodrigo isminde bir başka Vizigot önde geleni, işte kumandanlarından bir tanesi, o fiili bir durum yaratarak işte Vizigot kralı olmuş idi ve toplum içerisinde de işte bazı din adamlarının da Vitiza'nın oğulları tarafında yer alıp onlara destek vermeleri, bunun karşısında Rodrigo'ya karşı destek aradıkları da bir dönem. Dolayısıyla Müslümanlar aslında buraya geldiklerinde bir anlamda Rodrigo'nun mağlup edilebileceği bir denklemde onların yanında olmak gibi bir şeyleri de var. Yani Müslümanların oradaki varlığını kolaylaştıran ya da ilerleyişini kolaylaştırabilecek bir ortam da var.
0: İçerideki sistemde bir düzen arıyor anladığım kadarıyla.
1: Ve İslam, ve o sırada da tam olarak bir kırılmanın yaşandığı, evet, siyasi bir buhranın, bir parçalanmanın yaşandığı bir dönem. Bir bu. Bir diğeri Katolik inancı benimsemeye zorlanan Hristiyanlar, yani Katolik olmayan Hristiyanlar ve Yahudiler var. Onlar da aslında Müslümanların oraya gidişiyle rahat bir nefes alıyorlar. Yani Müslümanlar aslında gittiklerinde İnancı ne olursa olsun, sadece bu Endülüs'te değil elbette, diğer bölgelerde olduğu gibi Endülüs'te de biraz önce Enes Hoca'nın ifade ettiği zımmi hukukun aslında sağlamış olduğu bir teminat, bir güvence. Dolayısıyla insanlar kendilerine verilen bu özgürlük alanını kullanarak oranın yeni hakimlerine sorunsuz bir şekilde onların hakimiyetlerini kabul etmiş oldular. Ve Müslümanlar aslında bölgenin büyük bir kısmını bu şekilde kontrol etti. Hı. Ve bunun bir adım sonrasında yerli halk arasında İslam'ın yaygınlaşması, neşün neva bulması, toplum içerisinde de özellikle Hristiyan din adamları arasında da farklı bir tepkinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Çünkü 800'lü yıllarda artık Latince'den daha iyi Arapça konuşan, İncil'i Latince'den değil de Arapçadan okuduğu zaman ancak anlayabilecek, dini inanç olarak İslam'ı benimsemese de Müslümanlardan hiçbir farkı olmayan, dış görünüş itibariyle belki konuşması, belki günlük rutinleri açısından hiçbir farkı olmayan bir topluluk ortaya çıkmıştı. Buna bizim kaynaklarımız işte El-Müstarip ya da Müstaripler olarak anlamında Müstaribun ismini veriyor. Sonra Mozarab olarak işte hem İspanyolca hem İngilizce hem Türkçe literatürde de bu şekilde karşını bulan bir toplum içerisinde kesim ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla toplumu dönüştüren ama bu dönüşümü kendi içerisinde hani zor kullanarak değil de kendiliğinden gelişen bir dönüşümle Müslümanlar buraya geldikten sonra gerçekleştirmiş oluyorlar.
0: Endülüs'ü de farklı kılan en önemli özellik başlangıçta bu,
1: evet,
0: olmuş oluyor. Ama sonrasında öyle bir ilim dünyası, sanat, mimari, matematik, bilim o kadar gelişiyor ki o coğrafyada hocam. Şimdi yavaş yavaş detaylarına da girmek istiyorum. Enes hocam, mesela o dönem Avrupa'nın birçok bölgesinde eğitim, bilim biraz daha sınırlıyken Endülüs'te farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz, evet, anladığım kadarıyla. Yani şunu merak ediyorum, mesela beraber hoşgörü içerisinde sosyal hayatta yaşıyorlar dedik. Fakat ve dediniz hani zımmi hukuk uygulanıyor, tamam, ama bu haklar konusunda da spesifik ayrımcılık oluyor muydu? Mesela en üstte bir Yahudi ya da Hristiyan bir çocuk hangi şartlarda eğitim alıyordu? Bir medrese açıldığında, işte Müslüman oraya gittiğinde Müslüman bir gençle farklı kültürdeki ya da işte etnik kökendeki vatandaş yine aynı şartlarda bir eğitim alabiliyor muydu? O dönemin Avrupa'sıyla da kıyasladığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Oradaki eğitim, yaşam, mimari, sanat, bilim bir arada nasıl yükselmiş, nasıl yükselmeye başlamış?
2: Evet, Müslümanlar buraya geldiklerinde ilk olarak Yahudilerin bir bilim geleneği var bir taraftan. Bir taraftan da Hristiyanların Roma Vizigot geleneği devam ediyor. Tabii bu medeni canlılık çok iyi bir durumda değil. Ama yine de onların dini anlamda özellikle dini metinlerine çok yakinen bağlı olduklarını ve aynı İslam dünyasında olduğu gibi Hristiyanlar ve Yahudiler arasında da eğitimin temelinde öncelikle dini metinler okutuluyor. Hristiyan gençleri ilk olarak mesela kilise okullarına gönderilir. Daha sonra manastır okullarına gönderilirdi. Aynı şekilde Yahudiler de kendi gelenekleri içerisinde Tevrat gibi, Talmud gibi temel metinleri okuyarak aşamalı bir şekilde eğitimlerini tamamlıyorlardı. Ancak tarihi kaynaklarda Müslümanlarla Hristiyanların ya da Yahudilerin ortak eğitim öğretim faaliyetlerine katıldıklarına dair sınırlı da olsa bilgiye sahibiz. Yani bazı İslam kaynaklarından şu an siz sorunca benim aklıma gelen bir kaynak Lisanettin İbnül Hatip, Beni Ahmer Devleti devrinde yaşamış bir tarihçi ve az önce adını andığımız Bilgi Alfonso, ki önümüzdeki dakikalarda kendisinden daha yoğun bahsetmemiz gerekecek. O Mursiye şehrini ele geçirdiğinde Muhammed bin Ahmet Er-Rakuti adlı bir Müslüman alimle tanışıyor. Astronomi, matematik, musiki gibi alanlarda kendisini geliştirmiş ve hükümdarın da saygısına mazhar olmuş bir isim Rakuti ve İslam

0: İslam kaynakları Bilge Alfonso'nun Muhammed bin Ahmet el-Rakuti'nin himayesinde ona bir medrese inşa ettirdiğini söylüyor ve bu medresede Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudilerin bir arada ders gördüğünü anlatıyor Arap kaynakları, İslam kaynakları. Ve Rakuti çok dilli bir alim olduğu için her öğrenci kendi dilinde ders anlatıyordu diye o dönemin ortaçağ kaynakları dile getiriyor. Yine daha erken döneme gittiğimizde 10. yüzyılda yine önümüzdeki dakikalarda daha ayrıntılı değinmek gerektiğini düşündüğüm Aurillac de Gerbert adlı bir Fransız din adamının İspanya'ya geldiğinde bir Müslümanın Sarazen'in evinde misafir olarak kaldığına, onun kütüphanesinden istifade ettiğine dair batılı kaynaklarda, o dönemin Hristiyan, Latin kaynaklarında bir takım bilgilerle karşılaşıyoruz. Bu gibi örnekler çok fazla yok ama yine de gündelik hayat içerisinde o entelektüel alışverişin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Belki sistemli bir şekilde İslam medreselerinde ya da Müslümanların eğitim gördükleri diğer müesseselerde Hristiyanlar ve Yahudiler daimi olarak yer almıyorlardı belki ama gündelik hayatta mesela yakın diyalog içerisinde olan Endülüs'te alimlerin olduğunu biliyoruz. Mesela şu an yine aklıma gelen Endülüs'te 11. yüzyılda yaşamış İbnül Hazm, Yahudi bir dostumla onun dükkanında sohbet ettik şeklinde anekdot aktarıyor. Bu gibi örnekler 8 asırlık Endülüs tarihinde zaman zaman mevcut ama yine de Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların kendileri içerisinde cemaat yapılanması içerisinde okullarının varlığını sürdürdüğünü biliyoruz.
1: Hocam tabii isimlere de girmek istiyorum. Ersin Hocam, Endülüs sadece bilgi alan değil, aynı zamanda bilgiyi yeniden dönüştüren bir medeniyet, bir merkez. Doğudan gelen bir bilgi Endülüs'te nasıl yeniden dönüşüyor ve yeniden geliştirilip üretiliyordu? O aynı zamanda yine hangi bilim insanlarıyla karşılaşıyoruz tabii bu dönemde? Onları da biraz ufak ufak açmak istiyorum.
2: Evet, yani şöyle, aslında hem dini ilimlerle ilgili hem tecrübe ilimlerle ilgili, işte müsbet ilimlerle ilgili. İslam dünyasının, hani biz şimdi bir bölgeye yoğunlaşıyoruz ama bir bütün olduğunu tekrar hani haritayı, geniş haritayı karşımıza aldığımızda aslında ilim merkezi olarak öne çıkan şehirler var. Ve bu şehirlerde üretilen bilgiler çok hızlı bir şekilde İslam dünyasının farklı bölgelerine yayılıyor. Çünkü işte bir öğrenci gidip Endülüs'ten veya başka bir yerden o hocanın ders halkasına katılıyor. Ondan ne kadar istifade edebiliyorsa. Bu arada şey değil, yani nasıl diyelim. Belli bir yaşta, belli bir süreyle, belli bir zamanda başlayan, biten dersler şeklinde düşünmemek lazım. Çünkü hani formal bir eğitim, günümüzdeki eğitim anlayışından ya da şeklinden çok daha farklı yürüyor. Bir kişi kendi, şöyle aslında hani sistem şöyle işliyor diye böyle çok hızlı bir şekilde tarif edebilirim. Doğup büyüdüğü bir yer var. Orada ders aldığı, belki ilk dersini aldığı babası, dedesi, amcası ya da orada oranın önemli bilginlerinden birisi. Bunları öğrendikten sonra eğer o bölgede farklı bir şehirde olabilir bu. Endülüs'ün işte Tuleytulası'ndan, Toledo şehrinden Kurtuba'ya gidip oradaki hocalardan da ders aldıktan sonra işte Doğu İslam dünyasına, işte Bağdat'a, Basra'ya, Şam'a, işte Kahire'ye gidiyor. Oradaki bu defa hocalardan ders alıyor. Oradaki öğrendiklerini eser olarak ve belki kitaplarda yazmayanlar olarak, kendisine artık kalanlar olarak Endülüs'e taşıyor. Ve Endülüs'e taşıdıktan sonra artık şimdi o disipline aşina olduğu için onun artık tartışmalarına, problemlerine, hepsine dahil olan bir kişi haline gelmiş oluyor. Yani basit bir şekilde bir kitabı alıp nakletmek değil, o kitabın problemlerini artık tartışabilen, aynı alanda çalışan ya da aynı alanla ilgili, bu matematik olabilir, tıp olabilir, İslami ilimlerden işte fıkıh, hadis olabilir, kıraat olabilir, neyse o. Bütün bunlarla ilgili başka kişilerle artık o ilmin içinden konuşan kişiler haline geliyor. Fakat bunu yapabilmesi için işte en baştan itibaren o ilmin tam olarak neden, hangi noktadan başlayıp kendi zamanına kadar nereye geldiğini bilmesi, onları özümsemesi ve onun ötesinde kendisinin de ya da belki toplumsal ihtiyaçlar olabilir, belki bir icat olabilir bu. O çerçevede kendi katkılarıyla bu defa. Şimdi mesela bunu biraz daha spesifik bir şeye getirelim, bir noktaya getirelim. Astronomi ölçümleri yapılıyor. Yani Kurtuba'da 900'lü yıllarda astronomi cetvelleri hazırlanıyor. Fakat bu astronomi cetvelleri ilk defa Kurtuba'da hazırlanmıyor. Çünkü bunun ta Batlamyus'a kadar giden bir geçmişi var. Yani o Batlamyus'un mecistisi İslam dünyasına geçtikten sonra bu İslam dünyasında üzerine yapılan çalışmalarla zaten Müslüman bilginlerin onun hakkında işte Bağdat'ta veya Kahire'de veya o zaman Fustat'ta veya başka şehirlerde yapmış oldukları daha ileri çalışmalarla bir noktaya gelmiş. Endülüsler bunu kendi bulundukları bölgeye uyarlıyorlar. O bölgenin ihtiyacı neyse onun için o çalışmayı yapıyorlar. Veya tıp. Mesela İslam dünyasının yine doğu bölgesinde o dönemin önemli tıp merkezlerinden biri olan Harran'da veya İskenderiye'de veya Mısır olarak genel olarak ifade edilir ama o Mısır çoğunlukla Kahire'dir. Kahire'de oradaki bimaristanlarda yani hastanelerde bulunan bir süre orada hekimlik yapan oradaki tıp birikiminden de istifade ederek bu defa yeni bilgilerle, tecrübelerle Endülüs'e dönen ve artık kendi tecrübelerine dayanarak hekimlik yapan kişiler var. Aslında bunlar aynı kişiler. Doğuya gitmeden önce de aynı kişiydi ama doğuya gittikten sonra yeni bilgilerle donatılmış olarak, kendisini derinleştirmiş olarak, bilgisini ilerletmiş olarak Endülüs'e geldi. Ve Endülüs'e geldikten sonra da bunu kendi hastalarına, onlarda gözlemlediklerine dayanarak yeni o alana bir şeyler katarak kendi eserlerine bu defa yansıtmış oldu. Doğu'da yazılan bir eser Endülüs'e geldiği zaman bazen onun yanının üzerine yapılan şerhlerle, bazen haşiyelerle farklı, yani yeni bir eser de olabilir, mevcut eserin üzerine düşülen notlarla da olabilir. Bunlarla zenginleştirerek bu defa geliştirilmiş oldu. Bunun işte 12. yüzyıla gelindiğinde İbn Sina'nın eserleri doğudan taşınmış idi. Ama İbn Rüşd işte bütün onların üzerine eserlerini yazdı. Veya Abdülmelik bin Zür aynı dönemde İbn Rüşd'ün çok yakın arkadaşı, eserlerini birlikte yazmış oldular. İşte bir kısmını Abdülmelik, bir kısmını İbn Rüşd yazacak şekilde. İlim adamları arasında da, yani biraz önceki konuyla da bağlayacak olursak, hem Hristiyanlar hem Yahudiler, bunların dini inançları aynı hocadan aynı dersleri almalarına asla engel değildi. Ve aslında Kurtuba, Tuleytula, Sarakusta birçok Endülüs şehri, özellikle bilim, ilim merkezi olarak ortaya çıkan şehirler, Müslüman alimlerin derslerine iştirak eden Yahudi ve Hristiyan öğrencilerle doluydu. Ya da oraya gelen öğrenciler oradaki ilim adamlarıyla zaten görüşmek için ya da onlardan daha fazla bir şeyler öğrenebilmek için gelmekteydiler.
1: Hocam özellikle Kurtuba'ya dikkat çekin. Çokça duyduğum için söylüyorum. Ben notlarım arasında da var. Şimdi İslam dünyasının farklı bölgeleri arasında aslında çok canlı bir ilim ağı olduğunu görüyoruz. İşte Bağdat dediğiniz, Şam, Kahire, Kurtuba. Ama Kurtuba şöyle Orta Çağ Avrupa'sında o ilim peşinde ki insanların yönünü çevirdiği en önemli şehirlerden biri haline gelmiş. Neden Avrupa'nın dört bir yanından öğrenciler Kurtuba'ya geliyor bildiğim kadarıyla? Neden Kurtuba'yı seçiyorlar? Yani burada Kurtuba'yı anlatırken en dikkat çekici noktalardan bir tanesi de işte o dönemin Paris'i, ne bileyim işte Londra'sı, şimdi de Roma'sı gibi, yani çok parıltılı bir şehir gibi Kurtuba o açıdan. Neden Kurtuba'da böyle bir hareketlilik özellikle var? Evet. Ben iki hocama da sorayım, bilemiyorum. Siz nasıl arzu ederseniz.
2: Ben başlayayım Enes hocama.
1: Tamam lütfen.
2: Sonra oraya gelen nasıl cazip bir ilim

0: ilim merkezi hani geliyorsa oraya gelenlerle Enes Hocam
1: devam Avrupa'dan devamlı. Gelenler özellikle nelerle karşılaşıyor
0: yani
1: Enes
0: şöyle,
1: Hocam?
0: Biraz önceki aslında kaldığım yerden devam ettirebilirim bunu. Endülüs'te başşehir Kurtuba olduktan sonra sadece siyasi bir merkez olarak değil, ilmin de merkezi haline gelen bir şehir Kurtuba. Nüfusu çok kalabalık ve özellikle hükümdarların burayı bir kültür, bir ilim merkezi haline getirmek için sarf etmiş oldukları gayret sonucunda sadece Kurtuba'da yaşayanlar değil, İşbilye'de, Tuleytula'da veya farklı şehirlerde yaşayan ilim adamlarının da davet edilerek Kurtuba'ya, Kurtuba'da ders vermeleri sağlandıktan sonra Kurtuba zaten çok büyük bir merkez haline geliyor. Her şeyin merkezi. Yani birisi ilerleyen dakikalarda mutlaka kendisinden bahsetmemiz gereken meşhur tabip, cerrah, Zehravi. Medine-i Zehra şehrinde doğuyor ama Kurtuba'da. Ya da Mecriti mesela, Endülüs'te matematiğin, astronominin kurucu babası, birçok öğrencinin kendisinden sonra geleneği aslında kuran kişi. Mecriti yani bugünkü Madrid şehrinde doğan bir bilgin. Fakat biz onun tahsilini yine Kurtuba'da aldığını biliyoruz. Niçin? Çünkü o ilimleri öğrenebileceği zaten en önemli şehir Kurtuba'ydı. Şöyle düşünelim. Doğu İslam dünyasına bir öğrenci gidip Endülüs'e döndükten sonra bu döndüğü şehir ya kendi şehri olurdu ya da Kurtuba olurdu. Çünkü Kurtuba her şeyin merkezi olduğu için insanlar onu en iyi şekilde öğrenmenin ya da öğretmenin yerinde Kurtuba olduğunu görüyorlardı. Bugün de aslında dünyada hem Türkiye'de hem Türkiye dışında bir bilgiyi alacağınız, öğreneceğiniz zaman bunun en iyi yapıldığı yer neresi diye sorarız kendimize. İşte onu da o zaman sorduklarında verdikleri cevap Kurtuba oluyordu. Endülüs içerisinde Kurtuba olduğu için buraya gidiyorlardı. Buraya gelenler arasında işte Hristiyanlar, hatta ileride kimler var mesela?
1: Avrupa'nın ilgisi.
2: Aslında şöyle, Kurtuba'ya
1: eğitim için mi, bilim için mi?
2: Evet. Endülüs Emevi Devleti'nin başkenti olduktan sonra 756 yılından 1031 yılına kadar Endülüs'ün ana merkezi, sadece siyasi olarak değil, Ersin Hocam'ın ifade ettiği gibi sosyal kültürel anlamda da çok ciddi bir merkez. Ve İslam kaynakları özellikle Kurtuba kütüphanelerinin ne kadar zengin olduğunu defaatle vurguluyorlar. Endülüs'ün diğer şehirlerinde de ciddi bir ilmi birikimden bahsediyoruz ama ana bilginin toplanma merkezi en azından 9. 10. 11. asırlara kadar Kurtuba'ydı. Hatta bununla ilgili Arap kaynaklarına kadar girmiş olan bir darb-ı mesel var. Bir Endülüslü bir alimin vefat etme durumunda, Endülüs'te bir alim vefat ederse onun kitapları Kurtuba'da satılır diye oradaki merkezin önemine vurguda bulunan bilgiler var. Aynı şekilde Kurtuba'daki kütüphaneler, özellikle Endülüs Emevi Devleti'nin saray kütüphanesi ki 10. asırda 2. Hakem döneminde 400 bin esere ulaştığını kaynaklar doğruluyor. Bunun dışında özel kütüphaneler vardı. Endülüs'teki halk okumaya yazmaya çok ilgiliydi. Okuma yazma oranı bakımından kıyaslandığında o dönemde Avrupa şehirlerinde çok daha kısıtlı sayıda okuma yazma oranının, kitap okuma oranının olduğunu biliyoruz ama Endülüs'te 10. asırda, özellikle 11. asırda Mülkü't-Tavaif dönemini de buna katarsak çok ciddi bir entelektüel birikim söz konusu. Hatta modern araştırmacılar dahi bu farkı, seviye farkının ne kadar yoğun olduğunu ifade ediyor. Dario Fernandez Moreira adında bir İspanyol araştırmacı var ve onun Endülüs Cenneti Miti adlı bir eserinde özellikle Endülüslü kadınların ilmi olan merakı ve okuma yazma konusundaki seviyelerin ne kadar iyi olduğuna dair şöyle bir ifadesi var. O dönemde Avrupa'daki kralların bir kısmı bile okuma yazma bilmezken Endülüslü kadınlar iyi derecede entelektüel seviyeye sahiplerdi ve çok farklı bilim dallarında eserler kaleme almaktalardı. İşte 10. yüzyılda bir Lübna adlı kadının Endülüs Emevi Sarayı'nda himaye edildiğini biliyoruz. Yine musikiyle, felsefeyle, edebiyatla ilgilenen Endülüslü kadınlar sarayda istihdam ediliyorlardı ve bu bilgi birikimi saray ve çevresiyle sınırlı kalmadı. Endülüs halkının geneline yayılan bir durumdu ve bu kaynaklarda yoğunlukla zikrediliyor. Endülüs'ün Kurtuba'nın Avrupa'daki karşılığı neydi? Ona bakarsak da aslında Kurtuba'nın ana merkezi olarak Endülüs medeniyetinin ağırlık merkezi olduğunu biliyoruz ama biz özellikle 11. yüzyıldan sonra Tuleytula'nın, bugünkü adıyla Toledo'nun da Avrupalılar için çok ciddi bir cazibe merkezi

0: Toledo şehrine ve güneyde kalan bazı şehirlere işte Sevilla gibi ya da daha kuzeyde kalan Saragusa gibi şehirlere, Ebro Vadisi olarak tanımlanan şehirlere yoğunlaşıyor. Kurtuba'ya yönelik Hristiyan ve Yahudi göçleri, entelektüel amaçlı göçler daha ziyade erken dönemlerde. 12-13. Yüzyıllarda ise Endülüs şehirleri içerisinde Toledo'nun çok ciddi bir cazibe merkezi haline geldiğini göreceğiz. Zaten Avrupa ile olan etkileşimin ana merkezi de Toledo. Onu da ilerleyen dakikalarda daha ayrıntılı olarak işleyebiliriz.
1: Tabii şöyle Toledo hocam, için o zamana hani eski Endülüs şehri demek lazım.
0: Evet, 1085 yılında Hristiyanların eline geçtiği için ve 4 asır İslam medeni mirasına ev sahipliği yaptığı için de orada çok ciddi bir ilgi görecek. Dilerseniz Toledo ile ilgili soruya geçtiğimizde daha da ayrıntılandırabiliriz.
2: Hatta hemen geçelim mi hocam? Çünkü tabii, çok önemli. Bu bir tercüme okulu mu Toledo okulu? Yani anladığım kadarıyla dünya tarihin en önemli bilgi transfer merkezlerinden biri oluyor. Hatırladığım kadarıyla bir de Salerno var.
0: Evet,
2: Salerno
0: İtalya.
2: Tıp okulu var galiba İtalya'da. Evet. Burada da Toledo. Yani yabancı eserler çevrilip kendi dilinde dünyaya bu bilginin paylaşılması konusunda önemli bir ekol haline geliyor değil mi hocam?
1: Evet.
2: Biraz açalım mı? Nasıl çalışmalar yapılıyor?
1: Tabii. Yani aslında dünya tarihi içerisinde yani çok sistematik bir şekilde tercümelerin yapıldığı belli dönemler var. Bunlardan ikisi aslında İslam medeniyeti içerisinde. Gerçekten. Birisi Bağdat'ta, diğeri eski bir Endülüs şehri olan Tuleytula'da yani Toledo'da gerçekleşiyor. Toledo aslında yani şöyle bir şeyi zihnimizin bir tarafında tutmamız çok iyi olur. Kurtuba'dan sonra Endülüs'te Müslümanların en önemli ikinci şehri ve daha İslam hakimiyeti olmadan önce Vizigotların baş şehri, dini bir merkez. Zaten önemli büyük bir şehir burası. Önceden beri, Roma döneminden beri önemli bir şehir. Dolayısıyla İslam hakimiyetinde şehir büyümeye, bu önemini muhafaza etmeye devam ediyor. Ve 1085 yılına kadar İslam hakimiyette kaldığı zaman şehir burada çok sayıda alim yetişiyor. Bunlar çok sayıda önemli eserler yazıyorlar. 1000'li yılların ortalarında Endülüs Emevi Devleti yıkılıp yerine küçük küçük devletçikler ortaya çıkınca bunlardan Zünnuniler ismindeki emirlik Tuleytula merkezli yani Toledo merkezli büyük bir geniş bir alanı alanın hakimi oluyor. Ve o dönemde Tuleytula astronomi ve matematik çalışmaları için çok önemli bir merkez haline geliyor. 1000'li yılların ortalarında. 1050, 60, 70. Yani bizim Endülüs astronomisinde mutlaka ismine ilk sıralarda yer vermemiz gereken İbn-i Zerkale veya Zerkale olarak bilinen astronomi alimi de buranın içerisinde. Dolayısıyla o dönemde ve bunların tamamı Müslümanlardan oluşmuyor. Yahudi ve Hristiyanlar da aralarında var. Şehir 1085 yılında düştükten sonra aslında içerisindeki hem insan hem de onların bırakmış olduğu bütün kaynaklarla beraber, zenginliklerle beraber Kastilya Krallığı'nın hakimiyetine geçmiş oluyor. Şimdi onlar bu defa o zamana kadar daha farklı bir şekilde bildikleri, muhatap oldukları, asla bilmedikleri şeyler değildi. Çünkü o etkileşim çok daha öncesinde başlamıştı. Fakat bu defa doğrudan kendi ellerine geçen bir şehirde bütün bu zenginlikle karşılaştıklarında artık bunun Latince'ye tercümesi için bunu sistemli bir tercüme hareketine dönüştürüyorlar ve sonraki yıllarda adına Toledo Mütercimler Okulu diye Türkçe'ye tercüme edebileceğimiz bir isim veriliyor. 12. yüzyılın ortaları, 1100'lerin ortaları ve onu takip eden yıllar boyunca o zamana kadar zaten var olan fakat belli bir sistematik içerisinde yapılmayan tercümeler o tarihten itibaren belli bir düzen içerisinde bununla ilgili görevlendirilen kişiler, onlara ayrılan yerler, işte bütçeler vesaire derken daha planlı bir şekilde yapılıyor ve bu plan sadece İber Yarımadası'yla da sınırlı kalmıyor. Çünkü bu o dönemin işte Latin Orta Çağ'ında Avrupa'sında İtalya'ya kadar uzanan bir şey var. Bir bilgi

0: dinin dolaşım ağı var Hristiyan dünya içerisinde. Toledo'da artık tercüme edilen bir eser, Montpellier'e, işte oradan Fransa içlerinden İtalya'ya kadar uzanan Palermo'ya, işte Sicilya. Sicilya zaten ayrıca üzerinde durmamız gereken başka bir yer. Endülüs'te 8 asrı aşkın bir İslam varlığı söz konusu. Sicilya'da yaklaşık 300 yıl Müslümanlar oraya hakim oluyorlar ve aslında Endülüs'te yaşananların bir benzerini aslında orada da üretmiş oluyorlar. Bir hususu ilave edeyim müsaadenizle, ondan sonra Enes Hocam'a sözü devredeyim burada. Bu tercüme eden eserler sadece Endülüs'te telif edilen eserler değil. Yani İslam dünyasının diğer merkezlerinde yaşamış İbn Sina'nın, hı hı, ya da Aristo'nun İslam dünyasına artık geçişinden sonra onun üzerine yapılmış işte Müslüman alimler tarafından, filozoflar tarafından yapılmış şerh açıklamalarla beraber, işte sadece yani ama İslam medeniyetinin içerisinde artık gelişen bilim ve düşünce eserlerin tamamı, hı hı, bunun bir kısmı Endülüs'te de işte yazılan eserler, Endülüs'te yazılanlarla beraber ya doğrudan Latince'ye ya İbranice'ye yapılan tercümeler üzerinden, Yahudi mütercimlerin yapmış oldukları tercümeler üzerinden, İbranice tercümelerinin bu kez Latince'ye tercümesiyle ya da yerel dillere, işte Provence diline ya da Katalanca'ya ya da evet, dolayısıyla bütün bu dillere yapılan tercümelerle devam ediyor. Toledo Mütercimler Okulu aslında bu etkileşimin en önemli ayağını oluşturmuş oluyor Endülüs içerisinde. Buradan Enes Hocam'a.
1: Tercümelerle birlikte hocam, aynı zamanda Avrupa üniversitelerinde yüzyıllarca okutulan o büyük İslam alimlerin aslında Avrupa'ya Endülüs üzerinden, evet, ulaştığını görüyoruz. İşte İbn Sina, Farabi, İroni gibi isimler. Nasıl ulaşıyor hocam Avrupa'ya? O süreci bize anlatır mısınız? Evet,
2: Toledo şehrinin 1085 yılında Kastilya Krallığı'nın eline geçmesi bu noktada çok önemli bir dönemeç. Çünkü Kastilya Kralı 6. Alfonso şehri ele geçirdiğinde şehre zaman zaman farklı dönemlerde dini anlamda otoriteyi sağlayacak olan başpiskoposlar atıyor. Bu başpiskoposlardan üçüncüsü Raimondo da Savetat adlı Frank kökenli din adamı, Toledo şehrindeki kütüphanelerde bulunan ilmi eserlerin değerinin farkına varıyor ve bu eserlerin Batı dünyasının kalkınması, ilmi ve kültürel yönden gelişmesi adına çok ciddi bir fırsat oluşturabileceğini düşünüyor.
1: Özür dilerim.
2: Kabaca Alfonso, 6. Alfonso bu söyledim.
1: Hangi Alfonso bilmiyorum.
2: 10. Alfonso daha ilerleyen dönemde. Sonra. 1252-1284 yıllarında. Onun döneminde de çok önemli tercüme,
1: evet,
2: faaliyetleri var.
1: Evet, onu da mutlaka
2: bu konuşalım. 6. Alfonso Toledo şehrini ele geçiren ve Kastilya topraklarına katan isim. Ve Toledo şehrinin ele geçirilmesi siyasi anlamda çok önemli sonuçlar doğurduğu gibi kültürel anlamda da çok ciddi yansımaları olacak. Ve şehrin başpiskoposu Raimondo da Savetat bu kütüphanelerdeki ilmi eserlerin, ki bunların içerisinde az önce Ersin Hocam da anlattı, hem Endülüs'te hem İslam dünyasının diğer bölgelerinde yetişen tıp, astronomi, felsefe, matematik gibi alanlarda eserler vermiş alimlerin eserleri vardı. Bir de Batılılar için en az bu eserler kadar önemli olan antik dünyaya ait eserler. Aristo, Batlamyus, Dioskorides gibi birçok önemli antik dönem filozofunun, hekiminin eserleri de bu kütüphanelerde bulunuyordu. İber Yarımadası'nda yaşayan Hristiyanların zaten Yunanca bilmedikleri, büyük bir çoğunluğun Yunanca bilmedikleri, dolayısıyla antik Yunan mirasına büyük ölçüde uzak kaldıklarını biliyoruz ve Latince'ye de zamanla mesafe koyduklarını, o kültürden de çok yakinen beslenmediklerini biliyoruz. Bunu doğrulayan bir kaydımız var. 9. yüzyılda yaşamış Kurtubalı Alvarus adında bir din adamı, Indiculus Luminosus adlı bir eser kaleme almış ve bu eserinde Hristiyan gençlerinin Latince'den ve Latince dini literatürden uzaklaşıp Arapçaya büyük bir hayranlık beslediklerini ve büyük bir keyifle Arap şiirlerini, edebi eserlerini okuduklarını zikrediyor. Orada ifade ettiği bir cümle var. Bizim Hristiyan gençleri Latince bir duayı bile etmekten acizken Arapların şiirlerini ezberden okuyacak kadar bu dilde kendilerini geliştirdiler diye büyük bir serzenişte bulunuyor. Dolayısıyla Latin kültüründen uzak, Yunanca'yı zaten büyük ölçüde unutmuş bir halktan bahsediyoruz. Dolayısıyla Müslümanlar arasında yakından tanınan Aristo, Batlamyus, Dioskorides gibi isimler, ki bunların bir kısmı Doğu'da Abbasi başkenti Bağdat'ta Arapçaya tercüme edilmişti ve zamanla Endülüs'e ulaşmıştı. O eserler de İber Yarımadası'ndaki Hristiyanlar için çok ciddi bir ilgi gördü. Ve yaklaşık olarak 1125 yılında biz Toledo Başpiskoposu Raymond de Savetat'ın Avrupalı entelektüelleri şehre davet ettiğini biliyoruz. Bu şehirlerin kütüphanelerinde yer alan Arapça eserlerin Latince'ye ve diğer Batı dillerine tercüme edilmesi yönünde bir daveti var. Ve bu davet sonucunda kabaca 12. yüzyıl ortalarından itibaren bugünkü İngiltere'den, Fransa'dan, İtalya'dan, Almanya'dan ve birçok Avrupa şehrinden Toledo şehrine akın eden Hristiyan entelektüellerin olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında çok farklı alanlarda ilmi çalışmalar yürüten entelektüeller de vardı. Sadece tercüme faaliyetleri için İber Yarımadası'na gelenler de vardı. En azından birkaç tanesinin adını burada zikretmek yerinde olacaktır. İlk olarak Cremonalı Gerard adını biz biliyoruz. İtalyan kökenli bir tercüman ve Toledo'da gerçekleştirilen tercüme faaliyetlerinin yarıya yakınını bizzat kendisi yaptı. Yaklaşık 87 ilmi eserin Arapçadan Latince'ye tercümesini doğrudan Cremonalı Gerard'a atfediyorlar ve bu yönüyle tercümanların başı olarak tanımlanıyor. Hangi eserleri tercüme ediyor Cremonalı Gerard diye baktığımızda İbn Sina'nın El Kanunu'ndan tutun da Farabi'nin İhsaül Ulumuna kadar Zerkali, Zehravi birçok alemin eseriyle yakın ilişki içerisinde ve onun aslında İber Yarımadası'na aynı zamanda antik dönemin ilmi eserlerine yönelik ilgisi sebebiyle geldiğini söylüyorlar. Almagest adlı esere büyük bir ilgi duyduğu, onu aramak için İspanya'ya geldi ancak sonradan Arapça eserlere yönelik ilgisinin artmasıyla burada tercüme faaliyetlerine katıldığı söyleniyor. Avrupa dışından İber Yarımadası'nda yaşayıp buradaki tercüme faaliyetlerine katılan önemli isimler de var. Bunlar arasında da Dominicus Gundisalinus'un ismine özellikle atıfta bulunmak gerekir. O da özellikle Farabi'nin metinlerine yakın ilgi duyan bir entelektüel. Ancak onun bir diğer önemli yönü, bu tercüme faaliyetlerine katıldıktan sonra örneğin İbn Sina'nın ilimlerin tasnifine dair kaleme aldığı İhsaül Ulum adlı eserinin tercümanıdır kendisi. Ve daha sonraki dönemde Latince olarak De Divisione Philosophiae adlı bir eser kaleme alıyor. Ve bu eserle Farabi'nin metnini karşılaştırılan bilim tarihçileri en az %40 oranında onun Farabi'den alıntı yaptığını doğruluyor. Dolayısıyla daha geç dönemde Avrupalı entelektüellerin telif ettikleri eserlerde bu türden İslami etkiye rastlamak mümkün. Bunların bir kısmı doğrudan Müslüman alimlerin eserlerine ve bizzat isimlerine atıfta bulunurken bir kısmı da hiç atıfta bulunmadan bu kitaplardan bahsediyor. Örneğin Roger Bacon 13. yüzyılda Opus Maius adlı eserini kaleme aldığında burada birçok Müslüman alime, Farabi'ye, İbn Sina'ya, Zehravi'ye atıfta bulunabiliyor. Ya da 14. 15. asra geldiğimizde Avrupa'nın önde gelen hekimleri, işte bunların içerisinde Arnaud de Villanova'yı sayabiliriz, Guy de Chauliac'ı sayabiliriz ki kendisi Zehravi'ye yüzlerce farklı yerde eserlerinde atıfta bulunan bir isim. Bu etki çok hızlı bir şekilde gelişti. Örneğin İbn-i Rüşd'ün 1198 yılında biz vefat ettiğini biliyoruz ama ölümünden yarım asır bile geçmeden birçok eseri Latince'ye, İbranice'ye ya da diğer yerel dillere tercüme edilmişti ve Paris merkezli bir İbn-i Rüşdülük hareketinin biz ortaya çıktığını görüyoruz 13. yüzyılda. 13. yüzyıl Paris Üniversitesi'nin Teoloji Fakültesi'nde en çok tartışılan konulardan birisi İbn-i Rüşd fikirleri oluyor. Yani bir tarafta İbn-i Rüşd'ün fikirlerini destekleyen Brabantlı Siger gibi, Datçalı Boethius gibi isimler var. Diğer tarafta Thomas Aquinas gibi, Albertus Magnus gibi İbn-i Rüşd'ün fikirlerini eleştiren, hatta bununla ilgili risaleler kaleme alan isimler var. İşte 13. yüzyılın sonlarında, 14. yüzyılın başlarına geldiğimizde Katalan filozof Ramon Llull'un adını biliyoruz. Viyana Konsili'nde, 1311 yılında toplanan Viyana Konsili'nde doğrudan İbn Rüşd'ün görüşlerine karşı tedbirli bir duruş sergilememiz gerekiyor ve onun eserlerinin Avrupa üniversitelerinde okutulmaması gerekiyor şeklinde telkinlerinin var olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan İbn Sina'nın etkisi de çok yoğun bir şekilde gelişecek. Bu tercüme faaliyetleri sadece Toledo'da gerçekleşmedi İber Yarımadası. Öncelikle bunu vurgulamak lazım. Ve Toledo Tercümanlar Okulu tabiri tıpkı convivencia, bir arada yaşama kültürü tabiri gibi daha geç dönemlerde ortaya çıkmış bir tabir. Ama Amable Hordain ilk kez bu kavramı kullanıyor, tercüme okulu. Daha sonra Valentin Rose gibi ya da Ernest Renan gibi isimler tercüman okulu ifadesini kullanıyor. Ve bugün modern zamanda Escuela Traductores de Toledo, Toledo Tercümanlar Okulu bir kavram olarak literatüre yerleşti. Ancak burada bir binadan, müesseseden bahsetmek mümkün değil. Toledo merkezli Arapçadan Batı dillerine yapılan tercüme faaliyetlerine katılan topluluğu ve buradaki tercüme faaliyetlerine atıfta bulunuyor bu kavram. Takip eden süreçte hocamın da ifade ettiği gibi Montpellier'de, işte Salerno'da ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde tercüme faaliyetlerinin yoğun bir şekilde Arapçadan İbranice'ye, Kastilyaca'ya, Katalanca'ya ve eski Fransızca'ya yöneldiğini görüyoruz.
1: Güzel bir parantez açtınız hocam. Tabii insanlık tarihinin en büyük düşünürlerinden bahsediyoruz. Ne dediniz? İbn Rüşd, işte İbn Hazm, Abbas bin Firnas, işte Zehravi dediniz. Evet. Mesela ilginç bir anekdot var elimde. Abbas bin Firnas'ın uçuş denemesi olmuş. Mesela tarihin ilk havacılık girişimlerinden biri, evet, herhalde. Biz bunu bilmiyorduk. Evet. Başka ne yenilikler var? Mesela Zehravi dediniz. Modern cerrahinin öncüleri. Evet. Mutlaka adı geçen isimlerden. O işte Avrupa bunları kullanmazken o Zehravi'nin cerrahi aletleri Avrupa'da daha sonra, evet, yaygınlaşıyor. Nelerle karşılaşıyoruz bilimsel anlamda, yenilikler anlamında hocalarım?
0: Evet.
2: Birçok size örnek var.
1: Evet, buyurun.
2: Başlayabilirsiniz, evet, hocam. Abbas bin Firnas'la başlayalım. Ziryap'la ben devam etmek isterim.
1: Tamam.
2: Birçok güzel örnek var çünkü.
1: Evet. İlk havacılık denemesi çok enteresan.
0: Evet, yani tarihte böyle ilk ve en kelimeleri biraz şeydir. Böyle ihtiyatla kullanılmasında fayda olan şeyler. Ama bizim bildiğimizde hani çoğunlukla böyle Avrupa merkezli bir tarih yazımında hani ilk uçuş denemesini Wright kardeşlerin, evet, yaptığı yönünde. Ondan çok yüzyıllar önce Abbas bin Firnas'ın aslında böyle bir denemeyi yaptığını Endülüs'te kaynaklar yazıyor. Ve ondan önce de böyle bir şey yapan var mı? Açıkçası ben de duymadım yani. Dolayısıyla Abbas bin Firnas Endülüs'te böyle bir yüksekçe bir yerden geliştirdiği bir düzenekle uçup bu şeyi biraz sert bir iniş yapıyor, evet, ama olsun. Yani
2: kendine yaraladığı söyleniyor.
0: Evet, ve uçuyor gerçekten. Zehravi dediniz. Zehravi gerçekten cerrahi dendiği zaman sadece Endülüs için değil, o dönemde eserleri 17. yüzyıla kadar Avrupa'da tıp el kitabı, ders kitabı olarak okutulan, özellikle cerrahiye dair kendi geliştirdiği eser aletlerle aslında eserinde de çizimlerine yer verdiği ve bunların nasıl kullanılması gerektiği yönünde hekimlere, kendisinden sonra doğrudan ders almasına gerek yok ama o kitabı okuyan bir hekim o aleti nasıl tatbik edecek, nasıl kullanacak ameliyatlarda, bütün bunları hangi dönemden bahsediyoruz? Yani 900'lü yıllar sonları, binli yılların başlarından bahsediyoruz. Kurtuba'da oluyor bu. Yani İbn Rüşd'ün açmış olduğu alan zaten başlı başına, yani felsefeyle ilgili bütün bir aslında Aristo felsefesini Avrupa'ya, o dönemin Avrupa'sına tanıtan aslında İbn Rüşd'dür. Yani El Commentator, şarih, yani açıklayan kişi olarak onu Averroes olarak isimlendirmiş Latin Avrupa yazarları. Dolayısıyla bizim aslında Endülüslü bilginlerin böyle bir şey var. Biraz önce Enes Hoca'nın biraz önce söylediklerine bir şey ilave etmek lazım. Belki daha konunun iyi anlaşılması adına. Bu tercümeyi yapan kişiler aslında her biri o ilim kişilerle ilgili zaten onun içerisinden kişiler. Dolayısıyla mesleği sadece ya da yaptığı iş sadece bir eseri bir dilden başka bir dile aktarmak değil. O alanla ilgili zaten eserler yazan, dersler veren kişiler bunlar. Dolayısıyla aslında bütün bu tercüme edilen eserler sadece Tuleytula'da değil elbette. İşte 1118 yılında bir diğer büyük Endülüs şehri, ilim merkezi, Saragossa şehri, günümüzdeki Zaragoza. Düşünce oradaki eserlerde ya da oraya yavaş yavaş gelmeliyiz 10. Alfonso dönemine. Peşi sıra büyük Endülüs şehirleri Kurtuba, İşbiliye, Mürsiye, Belensiye gibi yani bugünkü Cordoba, Mursiya, Sevilla ve Valencia gibi büyük ilim merkezi olarak da çok canlı, önemli şehirler çok kısa süre içerisinde Müslümanların elinden çıkınca bu şehirlerdeki eserler artık çok daha hızlı bir şekilde Latince'ye ya da Latin İbranice üzerinden Latince'ye tercüme edilmeye başlandı. Dolayısıyla bizim aslında bu işin daha zirveye çıktığı dönem olarak 12. yüzyılın sonları, 13. yüzyılların ortaları gibi bir dönemi görmemiz lazım. Bir de Ramon Llull gibi ya da yani bir taraftan eserlerinin bir kısmını Arapça yazan ama diğer taraftan da Müslüman bilginlerin bu ister teoloji olsun, ister felsefe olsun, ister diğer alanlar. Özellikle ama felsefe ve teolojiyle ilgili alanlarda yani bir defa Hristiyanların şöyle bir o dönemde düşüncesi var. Yani biz doğru bir inanca sahipken nasıl oluyor da sapkın birileri gelip böyle bir şey ortaya çıkartıyorlar. Dolayısıyla onları kendi kaynakları üzerinden okuyup anlayabilme Bacon'dan biraz önce Enes Hocam bahsetti. O dönemin öğrencilerine ya da işte ilim öğrenen kişilere mutlaka Arapça bilmelerinin gerekliliğinden bahsediyor. Neden? Çünkü eğer bilgiye ulaşmak istiyorsanız o kaynaklar işte Arapça yazılmış. Evet. Yani o eserler Arapça yazılmış. Tıp mı? İşte tıpla ilgili eserler en önemli eserler Arapça. Eczacılık mı? Arapça. Botanik mi? Arapça. Matematik? Arapça. Astronomi? Arapça. Bunlar hep Arapça. Ve sadece bunlarla ilgili de değil. Yani felsefeyle ilgili yani İslam ilahiyatıyla ilgili eserleri de bu arada elbette okuyup onlarla ilgili de eleştirilerini ya da işte karşı tezlerini üretmeye başlıyorlar. İşin bir hani bilim tarafı var. Bir de düşünce ve inanca dokunan bir tarafı var. O kısım işte birisi aslında Rönesans'la, diğeri de Reform'la doğrudan ilgili alanı oluşturuyor.
1: Bununla birlikte tabii bugün mesela kullandığımız bir sürü yenilikler var. Onlara da kısaca değinmek istiyorum. İşte Zehravi dedik, cerrahi aletler. Bugün kullandığımız rakam sisteminin daha doğrusu Avrupa'ya ulaşmasında da Endülüs'ün rolü var bildiğim kadarıyla. Başka neler var hocam?
2: Doğru, yani birçok şeyde aslında tarım, botanik alanından tutun da gündelik hayatta kullandığımız birçok şeye kadar. Her ne kadar bugün orta çağ dediğimizde daha karanlık bir dünya insanların zihninde canlansa da biz orta çağ tarihçileri olarak böyle olmadığını çok net görüyoruz. İşte 9. asırda Kurtuba'dan bir alim çıkıyor, Abbas bin Firnas, ve uçmayı teşebbüs ediyor. Yani bir yandan astronomik çalışmalarını sürdürüyor. Evinin bahçesinde astronomik çizimler var, gezegenlerle ilgili çizimler var. Diğer taraftan Doğu İslam dünyasına gidiyorsunuz. 11. yüzyılda İbn Sina ile Biruni arasındaki mektuplaşmalar ve bu mektuplaşmaların konusu ışığın hızı. Aynı dönemde Avrupa'nın ilmi yönden ne kadar geride olduğunu zaten biliyoruz. İslam dünyasında yeni bilgiye ulaşmak, insanlara ilmi faydalı kılmak noktasında çok ciddi bir çaba var. Bunu görüyoruz Endülüs'te. Ben hocam Abbas bin Firnas'ı anlatırken onun çağdaşı olan Ziryab'dan bahsetmek istemiştim. O da Bağdat'ta yetişen, daha sonradan Endülüs'e göç eden ve 2. Abdurrahman tarafından himaye edilen bir entelektüel. Çok renkli bir sima. Bundan 12 asır önce yaşamış ama modern insan tanımına biraz daha uyan bir karaktere sahip. Kendisi bir müzisyen ve ilk olarak da Bağdat'ta zaten Harun Reşit'in huzurunda ut çalması ve o performansı sonucunda hükümdar tarafından himaye edilen bir isim. Daha sonra hocasının İshak el-Mavsili'nin kıskançlığının hışmına uğrayarak oradan Endülüs'e göç etmek zorunda kalıyor ve Kurtuba'da Endülüs Emevi Sarayı'nda yakın bir çevresinde himaye ediliyor ve ilk kez İspanya'da, bugünkü İspanya topraklarında, İber Yarımadası'nda konservatuvar tarzı okulları kuran, orada musiki alanında öğrenciler yetiştiren isim Ziryap. Bunun dışında
1: Ziryap.
2: Ziryap.
1: Ziryap.
2: Evet.
0: Ziryap aslında Ziryap lakabı.
2: Asıl adı Ali bin Nafi. Ziryap siyah küçük kuş anlamında kullanılan bir lakap. Ona o lakap takıldığı için de kaynaklarda büyük ölçüde böyle tanımlanıyor. Ziryap Doğu'nun aslında Doğu İslam dünyasının kültürel mirasını 9. yüzyıl gibi çok erken bir dönemde Endülüs'e taşıyor. Onun Endülüs'te sofra düzeninden tutun da yazın açık renkler, kışın koyu renkler giyinme geleneğine kadar birçok alışkanlığı başlattığı düşünülüyor. Deodorant gibi gündelik hayatta kullanılan tüketim mallarının da işte doğudan kuşkonmaz gibi birçok sebzenin, yemeğin, tarifinin, tanımının doğudan batıya Ziryap tarafından tanıtıldığı söyleniyor. Çok ilginç bir figür ve bunun 1200 yıl önce gerçekleştiğini göz önünde bulundurursak Orta Çağ'ın aslında tamamen karanlık olmadığını, en azından İslam dünyası çerçevesinden baktığımızda çok iyi örneklerin olduğunu görebiliyoruz. Onun dışında siz Arap rakamlarını sordunuz. Evet. Özellikle Abbasi topraklarında Harizmi gibi birçok matematik, astronomi alanında çalışan alim yetişmişti. Onlar cebir alanında çok önemli eserler telif etmişler ve bu eserler daha sonradan Endülüs'e taşınmıştı. Tabii ki bu Endülüs'te tanınan Arap rakamları daha sonradan Batılıların ilgisini çekecek ve ilk olarak 10. asırda Fransa'dan İber Yarımadası'na gelen ve bir süre Katalonya bölgesinde kalan Aurillac'lı Gerbert adında bir Fransız entelektüel ilk kez bu Arap rakamlarını gören, tanıyan ve bunları Batı'ya tanıtan figür olacak. Onun İspanya'da kaldığı süre zarfında çalışmalarını sürdürdüğü Santa Maria de Ripoll adında bir manastır var. Bu manastır bugün Katalonya bölgesindeki Ripoll manastırı, Ripoll şehrinde yer alıyor. Ve bu manastırı ziyaret ettiğimde orada Katalanca bir metinde Aurillac'lı Gerbert Arap rakamlarını Avrupa'ya tanıtan isimdir diye orada dahi yer almış. Ve bugün modern araştırmacılar, bilim tarihçileri Gerbert'in matematik ve astronomi alanında Müslümanların medeni mirasının Batı'ya aktarılmasında öncü olduğunu ifade ediyorlar. Bu gibi örnekler çok fazla var. Özellikle tıpta.
1: Hocam çok kısa özetlemenizi rica edeceğim bu sorumu. Önemli çünkü Endülüs olmasaydı Avrupa Rönesansı yine gerçekleşebilir miydi? Şöyle bir dakikada özetleyebilir misiniz?
2: Bir dakikada özetlenecek bir soru
1: ama
2: değil.
1: Vaktim ama vaktim kalmadı çünkü hocamla bitirmek
2: evet, istiyorum. Şöyle Rönesans ve Endülüs medeniyetinin gelişimi en azından Endülüs medeniyetinin Avrupa'ya aktarım süreci 12. 13. yüzyıllarda yoğunlaşan, 14. 15. 16. yüzyıllarda devam eden bir süreç. Rönesans 15. 16. yüzyıllarda yoğunlaşan bir dönem ama bu dönemde Rönesans devrindeki alimlerin, Hristiyan entelektüellerinin İslam kültürüne, İslam medeniyetine ciddi bir ilgisinden söz etmek mümkün. Ama İslam medeniyeti olmasaydı Rönesans yaşanmazdı ifadesi bir bilim insanı olarak çok mesafeli durmamız gereken bir söylem. Bu daha duygusal bir refleks sonucunda. Evet, çok fazla evet. Şey var Müslümanların Batı'ya kattıkları. Bunu modern bilim tarihçileri, Hristiyanlar, Yahudiler bizden çok daha iyi bir şekilde ortaya çıkarıp tasdik ediyorlar. Ama Müslümanlar olmasaydı Rönesans olmazdı demek oradaki Doğu Batı etkileşimi çerçevesinde gelişen olayları görmezden gelmek olur ve duygusal bir yaklaşım olur. Müslümanların katkısı yatsınamaz
1: hocam,
2: ama kesinlikle büyüktür.
1: Hocamdan da son bir dakika, yarım dakika içerisinde görüşünü alayım hocam.
0: Aynı soru.
2: Evet ya da hayır.
0: Evet. Yani şöyle, aslında sadece Endülüs çerçevesinde değil, yani dünya bilim tarihini yazarken bilim tarihçileri çok önemli bir şeyi atlayarak aslında bunu yazmışlardı. Rahmetli analım Fuat Sezgin Hoca aslında Müslüman bilginlerin yapmış oldukları çalışmaların nasıl önemli bir yere sahip olduğunu çalışmalarıyla bunu ortaya koymuştu. Bunun içerisinde elbette Endülüs de var. Ya da işte Endülüs üzerinden ya da Sicilya üzerinden bir şekilde İslam bilim ve felsefe eserlerinin Avrupa'ya geçişi ve onun üzerindeki oradaki çalışmaları ya başlatması ya da şekillendirmesi ya da onları bir şekilde etkisi ya da katkıları zaten zaten belli, yani var. Bu hiç kimsenin görmezden gelemeyeceği bir hakikat olarak artık gözümüzün önünde. Endülüs olmasaydı Rönesans olmazdı demeyiz, ama Rönesans'ın ortaya çıkışında ya da reform hareketinin ortaya çıkışında Endülüs'ün

0: çok önemli bir payı vardır cümlesini mutlaka kurmamız gerekir.
1: Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocalarım. Değerli katkılarınız için sağ olunuz, var olunuz, şeref verdiniz. Güzel aydınlattığınız bezlere değerli katkılarınızla. Kıymetli tarih severler, evet, bu akşam dünya bilim tarihinde İslam dünyasının katkılarını Avrupa'ya yaygınlaşmasını Endülüs medeniyeti çerçevesinden kıymetli hocalarımla tartıştık. Sizler de eşlik ettiniz bu saate kadar. Teşekkür ediyoruz bizi yalnız bırakmadığınız için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Volvo EX60 lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu, Ford'un gelecek planlarını ve Avrupa stratejilerini açıkladığı Ready Set Ford organizasyonu ve Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin Türkiye'de yılın otomobili seçimi için düzenlediği test sürüşü yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyorum.

0: Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına gelir. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: Dünyada şu anda sessiz bir devrim yaşanıyor. Ama bu devrim ne bir savaşla geliyor, ne de manşetlere taşınan büyük krizlerle. Ama dikkat, çünkü bu kez değişen şey soframız. Billur Aktürk'te neler oluyor hayatta bu hafta, yapay gıda çağını mercek altına alıyor. Binlerce yıldır sofralarımızı çiftçiler kurdu. Tohumlar toprağa düştü, hayvanlar yetiştirildi, mevsimler üretime yön verdi. Peki ya şimdi? Birineye ihtiyaç duymadan süt üretilebiliyorsa, bir hayvan kesilmeden et yapılabiliyorsa ve yapay zeka gelecekte ne yiyeceğimize karar vermeye hazırlanıyorsa, yeni bir çağ başlamış olabilir mi? Hepsi ve daha fazlası. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Artık ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Sadıç'ın katılımıyla neler oluyor hayatta bugün 16.10'da 24'te.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
5: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
9: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir

0: platformda tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kilit'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda, sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: 24 ekranlarına, 24 radyoya hoş geldiniz. Moderatör hafta sonu başlıyor. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'nin, dünyanın gündemini sizlere anlatacağız. Gazetelere de bakacağız tabii ki moderatör hafta sonunda. Manşetler, ilk sayfalarda öne çıkan haberler ve tabii ki spor sayfaları. Sporda yoğun bir gündem var. Türkiye Dünya Kupası'na gidiyor. Artık son hazırlıklar yapılıyor. Diğer tarafta Fenerbahçe'de de bir kongre heyecanı yaşanıyor. Spora da bugün geniş yer ayıracağız. Hemen başlıyoruz. Akışımızın ilk sırasına bir yangın haberi girdi. Sıcak görüntüler var. Bursa'da Osman Gazi ilçesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Haliyle tabii ki boya fabrikası olunca kimyasal malzemelerin de yoğun olarak kullanıldığı bir tesisten bahsediyoruz. Alevler kısa sürede büyüdü. Ekranlarınıza o görüntüleri getiriyoruz. Tabii yoğun bir dumanla birlikte zaman zaman alevlerin de parladığını, yükseldiğini görebiliyoruz. Bursa'nın Osman Gazi ilçesi burası. Sabah saatlerinde boya fabrikasında bir yangın çıktı. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz elimizde net bir bilgi yok, ancak az önce de söylediğimiz gibi kimyasal maddelerin, kimyasal ürünlerin sıkça kullanıldığı bir nokta olduğu için yangın kısa sürede büyüdü. Ciddi bir hasar yaratmışa benziyor. Ancak herhangi bir can kaybı ya da yaralanma haberi elimize ulaşmadı. Sevindirici tarafı bu. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiklerini görüyoruz. Ancak bir süre daha devam edecek gibi. Genellikle boya fabrikaları, bu tarz ürünlerin olduğu tesislerdeki yangınlar beklenenden daha da uzun sürebiliyor. Gördüğümüz kadarıyla ancak ciddi bir sıkıntı yaşanmıyor. Bir can kaybı, yaralanma yok. Alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi tüm gücüyle devam ediyor. Şimdi yangın riskinin olduğu bir başka alan tabii ki ormanlarımız, özellikle yaz mevsimiyle birlikte sık sık sizlerle paylaşmak durumunda kalıyoruz orman yangını haberlerini. Megakent İstanbul için de bu durum geçerli, ancak İstanbul Valiliği gerekli tedbirleri alıyor. Ormanlara giriş çıkışlarla ilgili kısıtlamalar, yasaklar getirildi. Hatta ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını söyleyelim. İstanbul Valiliği 8 Haziran'la birlikte 15 Ekim tarihlerine kadar bu yasakları, kısıtlamaları uygulama kararı aldı.
1: Mangal, tüp ve nargile yakmak, bağ, bahçe ve anıs temizliği ateşi yasaklandı. İstanbul Valiliği havaların ısınmasıyla orman yangınlarına karşı bir dizi tedbir aldı. Kasten ya da kusurlu olarak çıkabilecek yangınların önüne geçmek için düğmeye bastı. Orman içi ve bitişiğindeki alanlarda mangal yakmak, tüp ve nargile kullanmak yasaklandı. Yasak 8 Haziran'la 15 Ekim'i kapsıyor. Sadece ormanlar değil, köy ve mahallelerde anıs, bağ bahçe temizliği amacıyla bitki örtüsü yakılmasına da izin verilmeyecek. Valilik, izin verilen resmi mesire alanları, parklar, korular ve tabiat parklarının bu kısıtlama dışında olduğunu açıkladı. Polis, jandarma ve orman kolluğundan oluşan özel ekipler 7/24 görev başında olacak. Kurallara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da finans merkezinde önemli bir etkinliğe katıldı. 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nden verdi mesajlarını. Aslına bakarsak hem şu an İslam coğrafyasının, İslam aleminin içinde bulunduğu duruma

0: dikkat çekti. Siyonist İsrail'in katliamlarını bir kez daha hatırlattı. Hürmüz krizinin global anlamda ekonomiye olan zararlarından bahsetti. Bununla birlikte faizle ilgili düşüncesini biliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bir kez daha bunu dile getirdi. Faizin olduğu yerde bereket olmaz dedi. Katılım finansı öne çıkardı konuşmasında ve katılım finansa ilişkin iki de müjdesi vardı.
1: İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz.
2: İslam coğrafyasının karşı karşıya olduğu krizleri hatırlattı. Soykırımcı İsrail'in neden olduğu katliamları bir kez daha gündeme getirdi.
1: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor.
2: 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşı ve Hürmüz krizi de gündemindeydi.
1: İran merkezli savaş, Hürmüz boğazındaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Konuşmasında ekonomi ve finans anlamında yaşanan küresel kırılmalara dikkat çekti. Çarpıcı bir rakam paylaştı.
1: Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizlerin hüküm sürdüğü bu tabloda İslam ekonomisini ne kadar sahiplenirsek hedeflerimize o kadar çabuk ulaşırız dedi. Faizle ilgili düşüncesini bir kez daha paylaştı. Faizin olduğu yerde bereket olmaz diyen Erdoğan, katılım finans modelini işaret etti.
1: Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisi 2008 krizi sonrasında krizin kök sebeplerini ortadan kaldırmak yerine palyatif adımlarla sorunu halının altına süpürmeyi tercih etmiştir. Bugün geldiğimiz noktada şu hakikati hepimiz görebiliyoruz. Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Katılım finans sistemini Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve finans istikrarı açısından stratejik bir unsur olarak değerlendiriyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan katılım finans sisteminde iki büyük müjdeyi de açıkladı.
1: Emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır.
0: Karadeniz açıklarında Türk teknesine saldırı düzenlendi. Hasar alan tekne alabora oldu. Bir kişi hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. Açıklamayı Sahil Güvenlik Komutanlığı yaptı. Buna göre olay Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında gerçekleşti. Türk bayraklı Dura 67 isimli balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu hasar

0: alan tekne battı. Yakın bölgede bulunan Burak Kaya isimli balıkçı teknesi bölgeye hareket etti. Batan teknedeki 5 yaralı balıkçı tahliye edildi. İnebolu istikametinde seyrederken durumu ağır olan bir balıkçı hayatını kaybetti. İhbarın alınması üzerine sahil güvenlik komutanlığı ekipleri de teyakkuza geçti. Bir sahil güvenlik gemisi, 4 doktor ve çok sayıda sağlık personeliyle bölgeye hareket edildi. Vefat eden balıkçının naaşı Burak Kaya isimli balıkçı teknesinden sahil güvenlik teknesine alındı. Yaralı balıkçılara da tıbbi müdahalede bulunuldu. Orta gelirlilere yönelik konut hamlesi. 64 ilde 20 bin konuttan bahsediyoruz ve başvuru süreci açıklandı. Şunu söyleyelim, satışlar kura ile olmayacak, açık şekilde gerçekleşecek. Kısa sürede konutların tamamlanması bekleniyor. Sıfır konut hamlesindeki tüm detaylarsa haberimizde.
1: İlk defa burada açıklıyoruz. Yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek.
2: 64 ilde 20 bin konut seferberliği başladı. Konutların yapımı tamamlandı, oturuma hazır hale getirildi. Başvuru tarihleri açıklandı.
3: Açık satış usulüyle gerçekleşecek 20 bin konut için başvuru tarihleri netleşti. Başvurular 15 Haziran-17 Temmuz arasında gerçekleşecek.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz gün 64 ilde açık satış usulüyle 20 bin konut yapımını duyurdu. Konutların yapımının da tamamlanma noktasına geldiğini açıkladı. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yatay mimariye uygun inşa edildi. TOKİ aracılığıyla yapımı gerçekleşen konutların ödeme planları ise dikkat çekiyor. 3 farklı alternatifte ödeme seçeneği bulunuyor. İlk seçenekte peşin alımlara %25 indirimli satış olarak gerçekleşecek. Diğer seçenek %50 peşinat bedelinin yanında 72 ay vade sunulurken %8 de indirimle sunuluyor. Üçüncü alternatif seçenekte ise %50 peşinatın 2'ye bölünerek 1 yıl arayla ödenmesi ve 60 ay vade seçeneğiyle sunuluyor. Taksit ödemeleri ise daire tipine bağlı olarak 18 bin ila 28 bin arasında olacak.
1: Ankara'da 2+1 konut mesela 3.1 milyondan başlayan fiyatla 21 bin 400 lira taksitle. Süreçte indirimler de yapıyoruz biliyorsunuz, borç kapatana, işte taksitleri ödeyene indirimler de yapıyoruz. Mesela Bursa'da 3.3 milyon lira yine başlayan 2+1, 3+1'de 3.9 milyon liraya yine Bursa'da sunacağız. Mesela Hatay'da burada arkadaşlar hazırlık yaptılar. Hatay'da 3.2 milyon 27.300 lira taksit.
2: 64 ilde 20 bin konut projesi kapsamında en çok konut Bursa'ya yapılacak. Onu başkent Ankara, Hatay ve Kahramanmaraş takip ediyor. TOKİ konut satışları ile ilgili merak edilenleri de cevapladı. Buna göre gelir şartı ve ikamet şartı aranmayacak. Ancak sadece üzerine ve ailesine kayıtlı konut olmaması gerekecek. Satışlar Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleşecek. Dileyen istediği daire tipini satın alabilecek. Dairelerin teslimleri konusunda da hemen teslim edilecek konutların yanı sıra yapımı devam edenler için de 48 ay içerisinde teslim edilecek.
0: İstanbul çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Sıfır Atık Forumu 2026. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı ve sadece Türkiye'den değil dünyanın pek çok ülkesinden bakanlar, STK temsilcileri sıfır atık konusuna kafa yoran birçok önemli isim bir araya geldi. Açılış konuşması da Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan tarafından yapıldı.
4: Dünya beşten büyüktür. Çünkü insanlık beşten büyüktür mesajının somut bir tezahürü olduğunu düşünüyorum.
5: Sıfır Atık Forumu 2026 Emine Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce katılımcıyı İstanbul'da buluşturdu. 183 ülkeden temsilcilerin katıldığı forumda iklim krizi, gıda israfı ve döngüsel ekonomi başlıkları ele alındı.
4: İkinci Uluslararası Sıfır Atık Forumunda sizlerle bir kez daha İstanbul'da buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

0: Erdoğan, forumun insanlığın ortak bir ideal etrafında kenetlendiği tarihi bir buluşma olduğunu belirtti. Sıfır atığın iklim değişikliğiyle mücadelede tüm yolları birleştiren bir köprü olduğunu söyledi.
1: Bu yılki forumumuzun Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesi ile aynı döneme denk gelmesi sıfır atığın iklim değişikliği mücadelesindeki stratejik değerini anlatmak açısından önemli bir fırsattır. Çünkü iklim değişikliği ile mücadelenin birçok yolu olsa da sıfır atık tüm bu yolları birleştiren bir köprüdür.
0: Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesi öncesinde sıfır atığın bir iklim eylemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
1: Zirve öncesinde sıfır atığı bir iklim eylemi olarak teklif ediyoruz. İnanıyorum ki forum kapsamında konuşulacak her diyalog sıfır atığın bu merkezi rolünün anlaşılmasında önemli katkılar sunacaktır.
0: Gıda israfına da dikkat çeken Erdoğan, dünyada her yıl milyarlarca ton gıdanın çöpe gittiğini hatırlattı. Bu israfın hem iklim krizini derinleştirdiğini hem de küresel açlığı büyüttüğünü ifade etti.
1: Dünyada her yıl 5.8 trilyon tabak yemek, ona ihtiyacı olan insanlara ulaşamadan olduğu gibi çöpe gidiyor. Yani 2 milyar tonun üzerinde gıda, tarlada, sofrada, restoranda, markette israf ediliyor. Sırf israf edilecek gıdanın üretilmesi için tarım arazilerinin neredeyse 1/3'ünü kullanıyoruz. Bu ölçekteki bir israf ekosistemlerin bozulmasını da beraberinde getiriyor.
0: Yerel kültürlerin doğayla uyumlu yaşam pratiklerinin korunması çağrısında bulunan Erdoğan, her yerel kültürün iklim değişikliğine çözüm sunan bir rehber olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.
1: Ne yazık ki yerel kültürlerin özünü oluşturan döngüsel yaşam pratikleri modern dünyada birer yitik hazine haline geldi. Oysa insanlık 5'ten büyüktür dedik. O halde her yerel kültürü iklim değişikliğine gerçek çözümler sunacak doğayla dost bir yaşamın el kitabı olarak görmeliyiz.
0: Emine Erdoğan sıfır atık forumu ile ilgili bir sosyal medya paylaşımı da yaptı. İklim değişikliğinin ortak çözümler gerektiren bir mesele olduğunun altını çizdi. Sıfır atık hareketinin iklim mücadelesindeki önemine de dikkat çekti. Öncülük ettiği girişimi etkili bir iklim eylemi olarak tanımladı. İstanbul'daki forumdan yükselecek sinerjinin ortak gelecek için yepyeni başlangıçlara vesile olmasını temenni etti. İstanbul Valiliği himayelerinde Sıfır Atık Vakfı'nın koordinasyonunda düzenlenen forum 7 Haziran'a kadar Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açık tutacak.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler 9 Haziran Salı gününe çevrilmiş durumda. Şimdi grup toplantısı olacak mı? Olacaksa kürsüde kim olacak, kim konuşacak? Bunlar merak ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları 9 Haziran'da mecliste olacakları mesajını veriyor ama Özgür Özel yanlıları da hani sakın ha gelme diyerek aba altından sopa gösteriyorlar. Görünen o ki CHP'de Salı günü dananın kuyruğu kopacak.
1: Haftaya Salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Bir açıklama öyle.
2: Hep beraber. Hep
3: saygılar.
1: Teşekkürler.
4: Kolay gelsin. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.
5: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
6: Sağ olun. Elbette.
7: CHP'de Salı günü dananın kuyruğu kopacak mı? Parti kulislerinde herkesin konuştuğu konu bu. Zira Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen korsan grup toplantısı yaptı, üstüne meydan okudu.
8: Artık bu mücadele ya demokrasi ya otokrasi mücadelesi.
7: Özel yanlıları da CHP medyasından Kılıçdaroğlu'na sakın ha gelme mesajları vermeye çalışıyor.
9: Önümüzdeki haftada normal olarak.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısını Salı günü seçilmiş genel başkanımız, grup başkanımız Sayın Özgür Özel yapacaktır.
1: Grupta kimin konuşacağını grup yönetim kurulu karar veriyor.
2: Eğer bir uzlaşma zemini çıkmazsa 9 Haziran'da dananın kuyruğu kopacak gibi görünüyor.
3: Çünkü Salı günü grup var, CHP grubu var. O güne kadar bir uzlaşma yolu bulunuyor.

0: Ekrem İmamoğlu hemen yeni bir parti ile yola devam etme yönünde hamle yapılmasını istiyor.
1: Mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz.
0: Özgür Özel ise yeni parti için şartların henüz oluşmadığı görüşünde. Kılıçdaroğlu ile çarpışmaya devam etmek, yenemese bile onu ağır yaralı halde bırakmak istiyor. Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle birlikte hareket edenleri partiden ihraç etmesi, böylece baba ocağından kovulduk söylemiyle yeni partinin temellerinin atılması yönünde bir strateji geliştirdiği konuşuluyor. Özetle CHP'de gidişat pek parlak görünmüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel'e yönelik uyarıları da aslında bu açıdan dikkat çekici. Zira Bahçeli, CHP'deki gidişatın CHP tabanında güçlü bir ayrışma ve kavga zemini haline gelmesinin hem partiye hem ülkeye zararı olduğu görüşünde. Bu yüzden de Özel'e hukuk zemininden sapma, daha fazla kırıp dökmeden uzlaşma zemini bul mesajı verdi.
2: Eğer ayrışma süreci kamuoyu önünde sert suçlamalar, ihanet söylemleri ve karşılıklı tasfiye girişimleri üzerinden ilerlerse, parti tabanlarında kalıcı kırgınlıklar oluşabilecek, gelecekteki olası işbirlikleri zorlaşabilecek ve seçmenlerde siyasete yönelik güvensizlik artabilecektir.
0: Özetle CHP'deki kavga sadece partiye değil, Türk siyasetine de zarar veriyor aslında. Zira milletin, demokrasinin olmazsa olmazı olan muhalefete dair umutları zedeleniyor. Özel ve ekibi kendi ikballeri için Atatürk'ün partisini de siyasetin itibarını da yerle bir etmeye hazır gibi görünüyor.
3: İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik mali ve idari inceleme başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ediyor. Gece saatlerinde mali şube ekipleri Adalar Belediyesi'ne yönelik inceleme başlattı. Yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında düğmeye basan ekipler belediye binasındaki evraklara el koydu. Operasyonun odağında belediye bünyesinde geçmiş dönemde gerçekleştirilen bazı imar işlemleri ve iş yeri açma ruhsatlarının olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında belediyeye ait toplam 24 imar dosyası ve 6 adet iş yeri açma ruhsat dosyası detaylı şekilde mercek altına alındı. Geçmişe dönük işlemler üzerinde uzman ekiplerce teknik incelemeler yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen zehir zemberek bir video yayınladı. Partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yaşanan süreçleri aslında anlattı. Yorulduk dedi, sıkıldık dedi. Şehrimize hizmet etmek istiyoruz değerlendirmesinde bulundu.
4: Bunun için yıktılar babacığını.
5: Malumunuz Butlan davası, malumunuz arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının değişmesi, resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan. Ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim.
2: Böyle dedi ve istifa etti. CHP'deki çatal çıkmazı siyasi kargaşanın ardından Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen partisinden istifa etti.
5: Geldiğimiz noktada biz yorulduk. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kargaşadan, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi kargaşadan Kilis'i ayırıp, Kilis Belediyesi'ni ayırıp bir tarafa koymak istiyoruz.
2: Bilecen istifasını sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu.
5: Biz bu yola çıkarken mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanından otobüsün üzerinde daha adayken bir takım sözler aldık. Ben aday olmadan önce verilen sözler de vardı ve daha sonra verilen sözler de vardı. Biz bu sözlerin hep takipçisi olduk. Çünkü bu sözler şehrimizin emanetiydi. Şehrimize yapılması gereken şeylerdi. Biz bu sözlerin takibini yaparken ne yazık ki bana vaat edilen destek sözü yerine getirilemedi. Biz şehrimiz için bir şeyler istemeye her gittiğimizde birçok kez yerimiz boş döndük.
2: İstifa gerekçelerini tek tek sıraladı. CHP'deki krize dikkati çekti. Yorulduk, şehrimize hizmet etmek istiyoruz dedi.
5: Arkadaşlar biz sıkıldık, biz yorulduk. Biz bu şehre hizmet vermek için söz verdik. Biz bu şehre bir şeyler katacağız dedik. Lakin göreve geldiğimizden beri eski il başkanım, yol arkadaşım dediğim, seçim zamanı bizden yürüyenler bile bizle ilgili önümüzden arkamızdan olur olmaz şeyler söyleyerekten toplumda seçimin ertesi günü sabahından itibaren bir algı yaratmaya başladılar.
2: Daha önce CHP'den istifa eden belediye başkanları soruşturma iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.

0: Ecen bu konuda da açıklama yaptı.
1: Hakkımda diyecekler ki soruşturma izninden kurtulmaz şu bu. Allah yukarıda şahit. Ben hiç kimseden hiçbir şeyden korkmam. Hiçbir soruşturmadan çekinmiyorum. Ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim. Biz kafamızı rahatlatıp sadece hizmete odaklanmak istiyoruz. Aksi halde partimin içinde bulunduğu siyasi kargaşayla benim uğraşacak ne zamanım, ne vaktim, ne de yüreğim kalmadı. Artık ben şehrime hizmet etmekten başka hiçbir şey düşünmek istemiyorum.
2: Hatay'da zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdiler. Kurnaz bir esnafın oyununu ortaya çıkardılar. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerine yeni bir etiket yapıştırmıştı esnaf. Tabii ki cezadan kaçamadı.
3: SKT'si geçmiş ürünlere şöyle bir bandaj kullanalım. Vatandaş siyah karart olsun, vatandaş görmesin, gelsin alsın.
4: Son kullanma tarihlerini kapattı. Zabıta işletmeyi mühürledi. Hatay'da yapılan denetim ekipleri bile hayrete düşürdü.
3: Üstünde neredeyse bir yıl geçmiş, hile hurda yapılmış, üstü de boyanmış.
4: Hatay'da zabıta ekipleri denetime çıktı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerini siyah bantla kapatarak satmaya çalışan bir işletmeyi suçüstü yakaladı.
3: Üstünü karartma yapmışsınız. Ben bunu nasıl kabul edeyim?
4: Son kullanma tarihi kapatılan ürünün 2 yıl öncesine ait olduğu tespit edildi. Öyle ki paket üzerinde 2024 tarihi vardı.
5: Bunu yanlış getirmişler.
3: Yanlış getirmemişler. Siz bunu göz göre göre almışsınız. Bakın. 2027. Son kullanma tarihinin üzerini kapatmışlar. Altındaki zaten sürede daha eski. 2024, 2025 almışlar. 2025 de geçmiş üstünden.
4: İşletmede yapılan incelemelerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konulurken kapısı da mühürlendi.
3: SKT'si geçmiş ürünlerin hepsini alıyoruz. Bunları aldık mı? Bunu da burada yaşıyoruz. Bunu da kabul etmeyeceğiz. Ahmet Bey, kapatıyoruz abi. Kapatıyoruz. Direkt kapatıyoruz. Mührü vurun, kapatın hemen.
4: Denetimde başka bir işletmede ise patlayıcı madde satıldığı ortaya çıktı.
3: Bunları satmaya bir belgen var mı? Patlayıcı ateşi kız kaçıran mı bu? Ama torpil, bildiğin bomba var burada ya.
4: İşletmenin ruhsatı olmadığı için orası da mühürlendi.
3: Abi ne dükkan olduğun belli değil. Ne sattığın belli değil. Ruhsatın yok bir kere. İşletme ruhsatsız mı? İşletme ruhsatsız mı? Bitti konu. Kapatıyoruz.
2: Çorum'a götüreceğiz sizleri. Aslında Çorum deyince aklımıza ilk gelen hani lezzetlerden biri leblebisi oluyor. Fakat sadece bununla sınırlı olmadığını gördük. Tabii Çorum'da bir gastronomi festivali düzenleniyor. Sadece Çorum değil, Türkiye'nin diğer illeri ve dünya mutfağından da birçok lezzet burada Çorumlulara, yerli yabancı turistlere ikram ediliyor. Dolu dolu geçen bir festival ki muhabir arkadaşımız Gülistan Yazbaşı ile birlikte kameraman arkadaşımız Celal Musalli de iki gündür o lezzetlerin tadına bakıyorlar. Bugün üçüncü gün, bakalım bize neler aktaracaklar.
6: Çorum'da gastronominin kalbi açık ateşin etrafında toplandı. Dünyanın dört bir yanından gelen şefler ve gastronomi uzmanları burada Türk şef ve şef adaylarıyla buluştular ve kadim kültürlerini, kadim pişirme yöntemlerini burada hem birbirleriyle paylaşıyorlar hem de birlikte pişirmeleri yapıyorlar, yemekleri yapıyorlar. Festival alanına baktığımız zaman birbirinden farklı lezzetleri görüyoruz. Bir yanda saatlerce pişirilerek hazırlanan kuzu çevirme, diğer yandaysa ateş karşısında ustalıkla kesilen cağ kebabını görüyoruz. Ziyaretçilerin de gerçekten odak noktası buralarda. Özellikle saatlerce açık ateşte pişirilen yemeklere, kuzulara bakıyorlar. Bir yandan o lezzetlere karşı büyük bir iştah kabarması yaşıyorlar. Bir yandan da tabii diğer yanda açık ateşte bir tatlı pişirme serüveni var. Ananaslar ve karnabaharlar pişiriliyor. Buradan bir tatlı çıkacak. Biz de ilk kez göreceğiz ziyaretçilerle beraber nasıl bir tatlı olacağını. Diğer yana baktığımızda da yine açık ateşte çevrilerek pişirilen bir kuzuyu görüyorsunuz. Bunların hepsi Çorum'un özel pişirme teknikleriyle yapılıyor. Bunları belirtebiliriz. Çorum Obası'nda saatlerce açık ateşte pişiriliyor. Aslında şunu belirtmek lazım. Açık ateş insanlık tarihinin en eski pişirme yöntemlerinden birisi ve bu etkinlikte tam olarak bu kadim kültürü merkeze alıyor. İşte bu yüzden yurt dışından birçok şef bu noktaya geldiler ve şu anda da Türk şef ve şef adayları burada onların bilgilerini, kadim bilgilerini alıyorlar. Bir yandan da kendileri de Türk pişirme usulleriyle birlikte onlara yardımcı oluyorlar. Yine burada bir cağ kebabının etrafındaki kalabalığı görebilirsiniz. Festival alanını gezdiğimizde birçok lezzeti görüyoruz. Standların, lezzetlerin ne kadar çok ziyaretçi çektiğini, insanların iştahları kabararak bu noktaya geldiklerini görebiliyoruz. Ateşin üzerinde yükselen dumanlar ve etrafı saran yemek kokuları ziyaretçilere adeta bir gastronomi şöleni yaşatıyor. Şefler yalnızca yemek hazırlamıyor bu noktada. Aynı zamanda kullandıkları teknikleri de birbirleriyle paylaşıyorlar ve mutfak kültürlerini de katılımcılarla kullanıcılara tanıtıyorlar. Burada dediğimiz gibi festivalin ana özelliği açık ateşte pişiriliyor olması. Yıllardan beri gelen bu kadim kültür burada şeflerle buluşuyor. Tabii organizasyonun en dikkat çekici yönlerinden birinin de yerel değerlerle uluslararası gastronomi değerlerinin buluşması. Burada hedef Çorum'u UNESCO gastronomi şehirler ağına yerleştirmek. O amaçla yapılan bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz. Dünden beri devam ediyor. Dün öncelikle şöyle olmuştu. Türk yemekleri, Çorum yemekleri pişirilmiş ve yabancı şeflere ikram edilmişti. Bugünse şu anda ortak bir yemek pişirme serüveni başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gastro Çorum projesiyle kentin gastronomi alanındaki potansiyelini daha görünür hale getirmek amaç. Aynı zamanda da dediğimiz gibi Çorum'u UNESCO gastronomi şehri olma yolculuğunda da öne çıkarmak tabii ki. Festival boyunca söyleşiler, atölye çalışmaları, gastronomi gezileri ve açık ateş gösterileriyle devam edecek bu festival. Renkli anlara sahne olacak. Kısacası burada yalnız yemek yapılmıyor. Aynı zamanda tarih, kültür ve gelenek de buluşuyor. Dediğimiz gibi şu anda da bizler de festival alanındayız. Açık ateşte yemekler sabahın erken saatlerinden itibaren pişirilmeye başlandı. Hem yabancı şefler hem Türk şefler ve şef adayları burada birlikte çalışıyorlar. Birbirlerine diğer tarafın bilmediğini öğreterek, katarak çalışıyorlar. Kadim kültürleri birleştirerek ortaya harika lezzet şölenleri çıkarılıyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Görüntüleri izlerken hem ben hem de rejideki arkadaşlarımız şimdi Çorum'da olmak vardı dedik. Gerçekten işte açıcı görüntülerdi. Arkadaşlarımız bizlere aktardı detayları. Şimdi bir başka meseleye geçelim. Aslında her yıl bahar aylarında ve yaza doğru ilerlediğimiz süreçte çok sık karşılaştığımız kene vakaları. Özellikle işte Sivas, Tokat bu şehirlerimizde maalesef can kayıpları da yaşanıyor ki Sivas'a baktığımız zaman 4'e yükselmiş durumda. Kırım, Kongo, kanamalı ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı. Ama İstanbul'da da kene paniği yaşandı. Sarıyer'de bir mahalle tamamen kenelerin istilasına uğradı. Tabii ki o mahalle sakinleri de tedirginlik içerisinde.
5: Sıcak havalarla birlikte kene alarmı yeniden verildi.
7: Bak bunlar kene. Nerede var başka kene?
5: Son olarak bayram tatili için İstanbul'dan memleketi Sivas'a giden 31 yaşındaki Havva Dursun, kene tutunmasının ardından yakalandığı Kırım Kongo kanamalı ateşi nedeniyle yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk annesi olan Dursun'un ölümüyle birlikte Sivas'ta bu yıl Kırım Kongo kanamalı ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Uzmanlar özellikle yaz aylarında artış gösteren kene vakalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken bu kez endişe veren görüntüler İstanbul'dan geldi. Adres Sarıyer, Ayaza Mahallesi'ydi.
8: Bir haftadır çok kene vardı. Havalar ısındı, keneler gün yüzüne çıktı. Normalde park, bahçe ve yeşil alanlarda bulunan keneler ayak bastığımız bu sokağa adeta istila etmişti.
9: İmkanlarımızla kene istilasını önlemeye çalışıyoruz ama bir türlü işin içinden çıkamadık. Aşağı yukarı bir haftadır 500'ün üzerinde kene öldürdük.
10: Yani arkadaşlarla muhabbet ediyorduk. Bir anda ayağımda böyle bir şey hissettim. Bir baktım kene. Ondan sonra bir sağa sola baktık. Kenelerin olduğunu gördük. İşte ondan sonra aradık belediyeyi. Muhtarlığı aradık. Büyükşehir'i aradık. Hiçbirinden cevap gelmedi.
8: Mahalle sakinleri yaklaşık bir hafta boyunca sokaktaki kene korkusuyla yaşadı. Aman o kene bize yapışırsa hastalanır mıyız dediler.
9: Korkmaz mıyız? Yani sonuçta şu anda kene yüzünden ölüm vakaları çok yüksek Türkiye genelinde. Onun için hani korkuyorduk. Ne yapacağımızı bilemedik. Kendi imkanlarımızla ilaçladık.
11: Çoluğumuz çocuğumuz var. Yani sokaktan geliyor geçiyor. Birine yapışabilir. Her şey olabilir.
5: Uzmanlarsa vatandaşları uyarıyor. Kene tutunması durumunda vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale etmek yerine en yakın sağlık kuruluşuna başvurması öneriliyor.
2: İstatistikler son dönemde elektrikli araçlara olan talebin katlanarak arttığını gösteriyor. Bu noktada başı çekense Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOK oldu. Yılın ilk 5 ayında satılan her 5 elektrikli araçtan 4'ü TOK.
6: Rakiplerini bir bir solladı, satış rakamlarında makas açıldı. TOG elektrikli araç pazarına adeta ambargo koydu.
12: TOG aynı zamanda araç içindeki boydan boya yerleştirilen multimedya ekranlarıyla da diğer araçlarda görmediğiniz bir performans sunuyor. Geliştirilen uygulamaları sayesinde de adeta ev ve ofis gibi bir yaşam alanı sunuyor. Tabii geleneksel motorlar artık tahtını kaybediyor. Özellikle de bu yılın Ocak-Mayıs dönemine baktığımız zaman elektrikli araç satışlarında ciddi bir artış var. Ve tabii ki de bu artışın zirvesinde de TOGG yer alıyor. Milli gücümüzün yollarda iki temsilcisi var. İşte biri T10F modeli, diğeri ise T10X modeli. Bu iki modelin de toplam satışları yılın ilk aylarında 16 bin adeti geçti. Farklı renkleri, yenilikçi arı yüzü ve daha pek çok özelliğiyle birlikte hem sedanda hem de SUV araçlarda TOGG yine sınıfının en çok tercih eden otomobillerinden biri oldu. Rakamlara baktığımız zaman da yollardaki milli gücümüz bir kez daha kendisini gösterdi.
13: İşte yollardaki devrim Türkiye yüzyılında geleceğin nasıl şekilleneceğinin en somut göstergesi.

Moderatör hafta sonu devam ediyor. Gazetelere bakacağız. Akşam gazetesiyle başlayalım. Manşette ihraçta sahtecilik başlığını görüyoruz. CHP YDK özel dönemindeki tüm ihraçları iptal etti. Ama eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili çok farklı bir senaryo ortaya çıktı. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğit'in haberi. YDK Başkanı Mahir Polat, yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu Yalım'ın istifa ettikten sonra ihraç edildiğini söyledi. 29 Nisan'da istifa eden Yalım'ın 3 Mayıs'ta nasıl ihraç edildiğini CHP'deki kaynaklarıma sordum diyor Yiğit'el. Aldığım yanıta göre CHP yönetimi konuşursam Özgür Özel o koltukta oturamaz diyen Yalım'la temas kurarak istifasını gizlemesini istedi. Ardından kamuoyu baskısını azaltmak için ihraç ettiğini açıkladı. Salı günü grupta konuşacak, biz de paylaşmıştık. Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler olacağı merakla bekleniyor. CHP'nin meclisteki grup toplantısında kimin konuşacağına ilişkin tartışmalara Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı nokta koydu. Grup toplantısında sizi görecek miyiz sorusuna elbette yanıtını verdi. Tabii bir yandan da Özgür Özel taraftarlarının hani aba altından sopa gösterdiği bilgisi de var. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine bakalım salı günü sıcak bir gün olacak gibi görünüyor başkentte, mecliste. İsrail'e nefret küresel. ABD'li şirketin yaptığı araştırmaya göre soykırımcı İsrail yönelik olumsuz bakış dünya genelinde tırmanıyor. İsrail'e tepkinin en çok Türkiye, Bangladeş, Endonezya, Malezya ve Pakistan'da olduğu belirlendi. Türkiye'den katılımcıların %91'i çok olumsuz, %5'i de biraz olumsuz görüş bildirdi. Bu oran ABD'de %60, Kanada'da %65, İsveç ve İspanya'da da %78 çıktı. İtalya, Hollanda, Almanya, İngiltere ve Fransa'da ise yetişkinlerin yarısından fazlası İsrail'e tepkili. Yunanistan kadın askerlere emanet. Yunanistan'da hayata geçirilen yeni uygulamayla birlikte kadınlar için gönüllü askerlik dönemi başladı. İlk etapta 72 kadın ellerinde bavullarıyla askerlik şubelerine gelerek kara kuvvetleri bünyesine katıldı deniyor. Son bir haber sürmanşetten paylaşacağım. Dikkatimi çekti. Her yaz konuştuğumuz mesele Bodrum ve lahmacun. Ayrılmaz ikili oldu artık. Bodrum'un gündemi yine aynı. Türkbükü'ndeki Halk Plajı'nda lahmacun ayran 310 liraya satılıyor. Aynı koydaki ünlü bir mekanda rakam 2000 liraya çıkıyor. Ünlü mekanlarda lahmacunun fiyatı bu yıl 2000 lira olarak belirlenmiş. Bir başka işte Türkbükü'ndeki Halk Plajı'nda da lahmacunla ayranı 310 liradan tüketme imkanı var. Aslında 310 lira da az değil. Hani bir lahmacun ve ayran için, ama 2000 lira tabii ki son derece fahiş bir fiyat olarak ortaya çıkıyor. Esnaf kendini savunuyor. İşte yüksek kiralardan yakınıyor. Bakalım ne olacak? Yine bu sene biz lahmacunu ve Bodrum'u bol bol konuşacağız gibi görünüyor. Sabah gazetesine geçelim. Manşette çerez poşetiyle pırlanta vurgunu haberi. Dubai-İstanbul hattındaki 1.7 milyarlık pırlanta vurgununda filmleri aratmayacak yöntemler deşifre oldu. Kaçakçılar şampuan paketlerinde, çerez poşetlerinde ve kulaklık kutularında değerli taşları yurda soktu. Haberin detayları Sabah gazetesinde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide daha adil bir dünya mümkün mesajı verdi.

verdi. 3. Küresel İslam Ekonomisi Zirvesi'nde faizin olduğu yerde bereket olmaz. Katılım finans tüm dünya için daha adil bir model. Emlak katılımı da halka arz etmeyi hedefliyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte rüşvetin belgesi. Buca Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman'ın aldığı 400 bin liralık rüşvetin dekontu soruşturma dosyasına girdi. CHP'li Başkan Görkem Duman'ın meclis üyesi Mustafa Genç'le yaptığı WhatsApp yazışması rüşvetin kanıtı oldu. Yazışmada Duman 400'e hemen yollayabilir misin diyor. Başkana 400 bin liranın dekontunu gönderen Genç ise 200 bin lirayı da aradığını söylüyor. Sabah gazetesinden son bir haber. Gazze'nin umudu iki koca yürek. Siyonist saldırılarda ailesini kaybeden Filistinli animatör Feda Talal Eddaur palyaçoluk yaparak gülmeyi unutan Gazze'li çocuklara umut aşılıyor. Hollandalı aktivist Simon Brouwer de 12 yıldır İsrail'i tek başına protesto ediyor. Bu iki koca yürek Gazze'nin umudu oldu diyor Sabah gazetesi haberinde. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Dört büyükleri solladık. TÜRSAP Başkan Yardımcısı Davut Günaydın. Artık diyor, Avustralya'dan, Meksika'dan, Kolombiya'dan turist getiriyoruz. 100 milyonları göreceğiz. Türkiye gecelik konaklamada fark attı. Dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden biri. Turizm raporunda Türkiye'de gecelik konaklamada Türkiye'nin İtalya, Fransa, Yunanistan ve İspanya'yı solladığını söylüyor. Turist başına harcamada da 1000 dolar sınırı aşıldı. Özellikle İsrail, ABD, İran savaşı, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler o bölgeyi tercih eden turistlerin de rotalarını Türkiye'ye çevirmesini sağladı. Bunun da etkisiyle birlikte Türkiye turizmde akla gelen o 4 Avrupa ülkesi, Akdeniz ülkeleri işte İtalya, İspanya, Yunanistan ve bir yandan da Fransa'yı geride bırakmış durumda gecelik konaklama fiyatları olarak baktığımızda. İklim zirvesine sıfır atık teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Neşeyemin Erdoğan sıfır atık forumu 2026'nın açılışında konuştu. Forumumuzun Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesiyle aynı döneme denk gelmesi önemli bir fırsat dedi Emin Erdoğan. Çünkü iklim değişikliğiyle mücadelenin birçok yolu olsa da sıfır atık tüm bu yolları birleştiren bir köprüdür. Zirve öncesinde sıfır atığı bir iklim eylemi olarak teklif ediyoruz değerlendirmesinde de bulundu. Barışalım teklifini reddetti. Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'e bir mektup göndererek savaşı bitirmek için masaya oturmayı teklif etti. Zelenski, İsviçre, Türkiye veya Arap ülkeleri böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapabilir dedi. Putin, Kiev bir yandan görüşme talep ediyor, diğer yandan saldırıyor diyerek teklifi reddetti. Rusya-Ukrayna savaşı da devam ediyor. Sırada Milliyet gazetesi var. Enerji ve suda yapay tehdit. Birleşmiş Milletler raporuna göre yapay zeka veri merkezleri 2030'a kadar 650 milyon kişinin tükettiğinin 3 katı enerjiye ihtiyaç duyacak. 1.3 milyar insanın ihtiyacı kadar temiz su tüketecek. Ardında 2.5 milyon tonluk devasa bir elektronik atık bırakacak. Bu da işin bir başka boyutu. Yapay zekanın enerji ve su üzerinde yarattığı tehdide dikkat çekiyor bugün Milliyet gazetesi manşetinde. Sürmanşetten iki haber paylaşalım. Uçakta powerbank krizi. Ankara-İzmir seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazından duman çıktı. Kabin ekibi cihaza halojenle müdahale edip durumu kontrol altına aldı. Daha önce uçuş güvenliğini tehlikeye sokan powerbanklerin uçaklarda şarj edilmesinin yasaklandığı duyurulmuştu. Ve İstanbul plajları yaza hazır. İstanbul'da plaj, tesis ve turistik işletmeler yaz sezonuna artık hazır hale geldi. Plajların tamamı 15 Haziran'da açılacak. Caddebostan sahilinde kişi başı giriş ücreti hafta içi 500 lira, hafta sonu 700 lira. Büyükada'da ise fiyatlar 500 liradan 2000 liraya kadar değişiklik gösteriyor. Plajlara giriş ücretleri bu şekilde belirlendi İstanbul'da. Yeni Şafak'la devam edelim. Peki Türkiye mi? Türkiye gazetesiyle devam edelim. Hemen düzelteyim. Düşmanın hedefi Yeşil Vatan, Şer İttifakı'nın ormanlarımızı yakma planı. İsrail ve Yunan ajanlarının yaz döneminde Türkiye'de büyük çaplı orman yangını çıkarma planı yaptığı değerlendiriliyor diyor Türkiye gazetesi.

Önemli bir haber bu. Orman yangınlarında ihmal kadar sabotaj da göz ardı edilmiyor ki geçtiğimiz yıllarda maalesef bunun örneklerini çokça görmüştük. İstanbul'da olsun, Hatay'da olsun, Türkiye'nin farklı noktalarında olsun çıkarılan orman yangınlarının sabotaj kaynaklı olduğunu görmüştük. Şimdi bununla ilgili bir haber. Düşmanın hedefi artık Yeşil Vatan diyor gazete. Yunanistan ve batılı ülkeler orman yangınını yıllardır bir mesaj ve intikam aracı olarak kullanıyor. Bunun sayısız örnekleri var diyor ismini vermek istemeyen eski bir İçişleri Bakanı. Sınır hatlarında yürütülen askeri operasyonların yerini hibrit ve asimetrik savaş yöntemlerine bıraktığını belirten emekli yarbay Halil Mert de bunların en sinsi enstrümanlarından biri ekolojik terör. Orman yangını çıkararak tarımı ve turizmi de vuruyorlar ifadesini kullanıyor. Türkiye gazetesindeki manşet gerçekten dikkat çekici bugün. Yeni Şafak gazetesi faizin olduğu yerde bereket olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün öne çıkan mesajlarından biri buydu. Küresel finans sistemini eleştirdi Cumhurbaşkanı ve 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde son derece önemli mesajlar verdi. Katılım finanstan bahsetti. Katılım finansa ilişkin iki müjde de verdi. Biz de haberlerimizde dile getirmiştik. 4 Haziran Filistin ve Lübnanlı Masum Çocuklar Günü. Okul yok, oyun yok, öncelik hayatta kalmak. Gazze'deki çocuklar için okul ve oyun yok maalesef. Normal hayattan tamamen uzaktalar. Tek öncelikleri hayatta kalabilmek. Bir fotoğraf karesi yıkımın içinde çocukların durumu, bakışlarından dahi aslında anlaşılabiliyor. Yaşadıkları acı, korku ve içinde bulundukları ruh halini çok güzel özetleyen, yansıtan bir fotoğraf karesi bu. 21 bin çocuk katledildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana sadece Gazze'de 21 binden fazla çocuğun maalesef öldürüldüğünü görüyoruz ki bunların 19 bini okul çağındaki çocuklar. Peki son birkaç dakikamız spor sayfalarına bakalım. Şimdi bebek yüzlü katil İngiliz The Guardian Arda Güler'in elemelerde gollerin %44'üne katkı yaptığına dikkat çekti. Milli takımımızın en önemli değerlerinden biri Arda Güler. 26 oyuncumuz tabii değerlendiriliyor. Hakan için özgürleştirici bir etki yapabilir, yaratabilir deniyor Hakan Çalhanoğlu. Meydan okuyan bir kişiliği var ifadesiyle Kenan Yıldız övülüyor. Barış Alper tank olarak tanımlanıyor o güçlü yapılı fiziğiyle birlikte. Ve Arda Güler içinse bebek yüzlü katil ifadesi kullanılmış. Tabii ki bu hani mecazi anlamda kullanılıyor. Arda Güler oynadığı futbolla gerçekten taraflı tarafsız tüm dünyayı mest etmeyi başarıyor. Bizim çocuklar en değerli onda. Dünya Kupası'na katılan ve toplam değeri 14 milyar avroyu bulan en değerli 10 oyuncu arasında Ay Yıldızlı ekibimizden de Kenan Yıldız ve Arda Güler var. Bu şampiyonada tüm gözler Arda Güler, Kenan Yıldız başta olmak üzere tabii ki çok kaliteli oyuncularımız var. Türkiye'de forma giyen, Avrupa'da forma giyen, farklı ülkelerde, farklı liglerde top koşturan ama özellikle Kenan Yıldız ve Arda Güler'in bu noktada bizleri biraz daha fazla heyecanlandırdığını da söylemek gerekiyor. Ve Fenerbahçe ile Beşiktaş. Şimdi Fenerbahçe'de kongre gündemi var. Beşiktaş ise transfer çalışmalarını yürütüyor. Önce bir teknik direktörün tabii belirlenmesi gerekiyordu. Vincenzo Italiano İstanbul'a geldi. Beşiktaş teknik direktörünü bulmuş oldu. Bologna'nın eski hocası. Son olarak Bologna'yı çalıştırmıştı. İstanbul'a geldi. 48 yaşındaki çalıştırıcı başlamak için sabırsızlanıyorum ifadesini kullandı. Fenerbahçe'ye gelecek olursak ikinci bölümde de konuşacağız. Bugün başlayan bir kongre süreci var. Yarın sandıklarda kongre üyeleri oylarını verecek. Bugünse adaylar son kez kürsüde olacaklar. Son mesajlarını verecekler. Kongre üyeleri konuşacak ama bir yandan da tabii transfer çalışmaları var. İşte Hakan Safi başkan adaylarından biri Greenwood bombasını patlattı deniyor. Marsilya'nın yıldız kanat oyuncusu Mason Greenwood İngiliz futbolcuyla anlaştığını, 4 yıllık bir anlaşma yaptığını söylüyor Hakan Safi. Çizme basını İtalyan medyasına göre de Marsilya, İtalya ekibi Roma'nın Greenwood için yaptığı yaklaşık 40 milyon avroluk teklifi reddetti. Yani şimdi Hakan Safi Greenwood'la anlaştı ama işin bir de tabii ki diğer boyutu var. Kulübüyle de anlaşması gerekecek. Bakalım neler olup bitecek. Kongre ilişkin detayları da ikinci bölümde enine boyuna konuşacağız. Son sayfamıza geçelim. John Duran Karakolluk, adı Galatasaray'la anılan Kolombiyalı golcü özel hayatıyla yine gündem oldu. Tatilini ülkesinde geçiren genç futbolcu düzenlediği partiler sebebiyle polise şikayet edildi. Mahalle sakinleri

gece huzurunu ve sessizliği bozduğu gerekçesiyle polislerin hazırda bulunmasını talep etti. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin sansasyonel transferlerinden biriydi. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kiralanmıştı John Duran, ancak devre arası sarı lacivertlerden ayrıldı, Rusya'nın yolunu tuttu. Şimdi ise adı Galatasaray'la anılıyor. Icardi'nin ayrılığı durumunda Galatasaray'ın John Duran'ı transfer etme ihtimalinden bahsediliyor. Ancak iki kere düşünmek lazım. Çünkü özel hayatıyla saha dışında karıştığı vakalarla, olaylarla çok tartışılan, çok konuşulan bir futbolcu John Duran. Cimbom'dan genç hata, 10+4 kuralına göre transfer politikasını yürüten Galatasaray, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in 20 yaşındaki golcüsü Ponomarenko'yu radarına aldı. 31 karşılaşmaya çıkmış geçtiğimiz sezon genç futbolcu, 24 gol ve 3 asist kaydetmiş. Kulübüyle olan sözleşmesi de Aralık 2028'e kadar devam ediyor. Galatasaray'da da transfer çalışmaları son durum bu şekilde. Araya gidelim. Saat başında tekrar görüşmek üzere.

0: görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalı. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumluyuz.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Volvo EX60 lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu, Ford'un gelecek planlarını ve Avrupa stratejilerini açıkladığı Ready Set Ford organizasyonu ve Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin Türkiye'de yılın otomobili seçimi için düzenlediği test sürüşü yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te, 24'te.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: Zehra Güneş.
10: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
9: Bravo Zehra!
11: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
12: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
13: Karpen mevsim havasını sunar.

Dünyada şu anda sessiz bir devrim yaşanıyor. Ama bu devrim ne bir savaşla geliyor, ne de manşetlere taşınan büyük krizlerle. Ama dikkat, çünkü bu kez değişen şey soframız. Dilnurak Türk'te neler oluyor hayatta bu hafta, yapay gıda çağını mercek altına alıyor. Binlerce yıldır sofralarımızı çiftçiler kurdu, tohumlar toprağa düştü, hayvanlar yetiştirildi, mevsimler üretime yön verdi. Peki ya şimdi? Birine ihtiyaç duymadan süt üretilebiliyorsa, bir hayvan kesilmeden et yapılabiliyorsa ve yapay zeka gelecekte ne yiyeceğimize karar vermeye hazırlanıyorsa, yeni bir çağ başlamış olabilir mi? Hepsi ve daha fazlası. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Artık ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Sadıç'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade,

Kara Harekatı, Normandiya Çıkarması, Doğu Akdeniz'de Tahrik Üçgeni, Çizimden Gökyüzüne Savaş Uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Moderatör hafta sonu devam ediyor. Hemen söyleyelim, bu bölüm son derece hareketli. Bol bol yayınlarımız, bağlantılarımız olacak. O yayınların ilkini İzmir'den gerçekleştireceğiz. Türk Hava Kuvvetleri 115 yaşında. Gururluyuz, gurur doluyuz ve hemen İzmir'e götürelim sizleri. Çünkü Çiğli'de bir gençlik festivali, havacılık festivali düzenleniyor. Muhabir arkadaşımız Emre Ayaz detaylar için bizleri bekliyor. Emre Ayaz'ın arkasında gençleri görüyorum. Kalabalık, helikopterler, yerli milli ürünler, gururlarımız hepsi orada toplanmış durumda. Nedir notlar Emre Ayaz? Sözü sana bırakalım.
1: Kahraman Poyrazoğlu, İzmir Çiğli'deyiz. İkinci anajet üstünde. Sizin de söylediğiniz gibi 115. yılını kutluyor Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve burada Gençlik ve Havacılık Festivali de düzenleniyor aynı zamanda. Sizin de söylediğiniz gibi yine gençler büyük ilgi gösteriyor. Şu an yerli ve milli imkanlarla üretilen o araçları, şu anda da sergilenen bir önemli bir aracımızın, hava aracımızın önündeyiz. Kızıl Elma aracı. Kızıl Elma aracında kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş gösteriyor ve gençlerin de buraya aslında en uğrak noktası diyebiliriz Kızıl Elma'nın olduğu ve baktığımızda birçok gösteri de düzenliyor. Aslında buradaki amaç hem 115. yaşını kutlamak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın, hem de gençlerin, çocukların da gelmesiyle birlikte havacılığa, havacılığı sevdirmek ve havacılığı tanıtmak amacıyla birçok etkinlikte düzenleniyor. Aynı zamanda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bando gösterisi, mini konserler de burada yer alıyor ve savunma sanayinin önemli baş aktörlerinin de burada standlar açarak gençlere, çocuklara o üretimleri, bu üretimde geçen hikayeleri de anlattıkları ve aynı zamanda o uçuş deneyimlerini yaşamaları için de simülasyon uçuşlarıyla da çocuklar deneyim sağlıyor. Baktığımızda yine arka tarafımızda Kızıl Elma'nın hemen arkasında da önemli araçlar var. Ne var diye baktığımızda Akıncı SİHA var. Akıncı SİHA'nın da yine bu noktada İzmir Çiğli'de ikinci anajet üstünde tanıtıldığını, sergilendiğini görüyoruz. Hemen arkasındaki uçaklarda ise baktığımızda yine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde olan uçakları görüyoruz. F-16'ları, F-4'leri görebiliyoruz ve az önce de, dakikalar önce yayınımıza yetişmedi ama önemli bir gösteri uçuşu gerçekleşti. Gökbey havalandı ve müthiş bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. İlerleyen dakikalarda da bunu 24 ekranlarında da göstereceğiz. Birçok etkinlik olacak burada. Dediğimiz gibi paraşütle gösteriler gerçekleşecek. Yine mini konserler, askerlerin, helikopterlerin gösterileri gerçekleşecek. Ve baktığımızda yine yerli üretim uçakların yanı sıra, helikopterlerin yanı sıra yine yerli üretim mühimmatlar da sergileniyor. Şu anda da kalabalığı görebiliyorsunuz. Genellikle çocuk ve gençlerden oluşan ilgilerinin yoğun olduğunu görebiliyoruz. Burası İzmir Çiğli'de ikinci anajet üssü, askeri bölge ve şu anda baktığımızda 115. yılını kutlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı burada gençlere, çocuklara havacılığı aşılamak ve tanıtmak amacıyla önemli organizasyon gerçekleştiriyor. İki gün gerçekleşecek bu organizasyon. Biz de 24 ekip olarak o iki günde burayı an be an tansiyonunu, heyecanını aktarmaya çalışacağız. Demiştik ki burada birçok o savunma sanayi üretimlerinin baş aktörleri de var. Kimler var? Aselsan var, Roketsan var, Havelsan var. Daha başka baktığımızda Baykar burada dediğimiz gibi. Yine az önce de gösterdik. Akıncı SİHA burada. En önemli isimlerden Kızıl Elma da burada baş aktörlerden biri. Yine dediğimiz gibi Hürjet burada, Gökbey helikopteri az önce gösteri yaptı demiştik. Şu anda da yine helikopterlerin bir gösterişi, uçuş gösterisi var. Baktığımızda Cougar helikopterlerinin yine İzmir'de, Gökbatan'da gösteri uçuşunu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yılının kutlanışında gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı da burada olduğunu belirtelim. Az önce de bütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan birçok hava unsuru da selamlama rulesi

0: gerçekleştirdi ve Hava Kuvvetleri Komutanı da burada selamlamasını gerçekleştirdi. Baktığımızda gençler burada, gençlerin ilgisi özellikle yerli üretim araçların dikkatini çektiğini görüyoruz ve standlarda yoğunluk oluşturduğunu da görüyoruz. Birçok etkinlikten bahsettik. Gösteri uçuşları sadece bunlarla da sınırlı değil. Türk Yıldızları, Gökbatan'ın aslında baktığımızda milli takımı da diyebiliriz onlara. Gösteri uçuşunu burada gerçekleştirecek ve şu anda da Cougar helikopterden kurtarma operasyonu olarak da gerçekleşen bir tatbikat gerçekleşiyor. Onu da kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş gösteriyor. Baktığımızda şu an İzmir Çiğli'de bulunan 2. Anajit Üssü'nün her alanında bir heyecan dolu. Gençler her alanda her anı takip etmeye çalışıyor ve biz de basın ekibi olarak da 24 ekibi olarak da her anı 24 ekranlarından göstermeye çalışıyoruz. Yine baktığımızda buradaki uçaklar da baktığımızda envanterleriyle birlikte sergileniyor. Aynı zamanda burada görünen bütün envanterlere de baktığımızda üretimi yerli olmayan bile savaş uçakları, örnek vermek gerekirse F-16'nın bile mühimmatları kullanılırken sergilenme sebebi mühimmatının yerli ve milli olması tamamıyla ve sadece üretim de değil geliştirme de bu noktada 115. yılında İzmir Çiğli'de 2. Anajit Üssü'nde sergilenmeye devam ediyor. Şu an ekrana gelen uçağı da görüyoruz ve bu uçakta aslında baktığımızda Kore yapımı Türk envanterinde ancak Hürjet'e ilham olan bir uçak olduğunu da söyleyebiliriz ve eğitim uçağı olduğunu da söyleyelim. Gökbey dedik ilk kez havalandı ve burada envanterdeyken Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 115. yılında bir gösteri uçuşu yaptı. Çok adrenalini yüksek bir gösteriydi aslında. Büyük riskli uçuşlar da gerçekleştirdi ve bunu çok basit de gösterdi bizlere. Aslında Türk havacılığının, Türk pilotlarının da yeteneğinin sergilendiği, aynı zamanda üretimde, geliştirmede olduğu kadar pilotların da yeteneğinin sergilendiği bir nokta. Biz de İzmir Çiğli'de 2. Anajit Üssü'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yılının heyecanını aktarmaya çalıştık diyelim. İzmir'den sözü İstanbul'a bırakalım.
1: Spor konuşacağız. İki ana başlığımız var. Onlardan ilki Fenerbahçe olacak bugün. Çünkü Fenerbahçe'de bir kongre heyecanı yaşanıyor. Olağanüstü seçimli genel kurul bugün itibariyle başladı. Bugün adaylar kürsüde olacaklar. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım. Vaatlerini, son mesajlarını kongre üyelerine ve Fenerbahçe taraftarlarına iletecekler. Ardından da yarın sandık başında olacak kongre üyeleri ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olmuş olacak. Tabii baktığımız zaman iki tarafında farklı stratejiler uyguladığını görüyoruz. Bunları konuşacağız. Lig Radyo programcısı Erke Tümer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Tümer yayınımıza.
2: İyi günler, iyi hafta sonları.
1: Şimdi Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? Fenerbahçe taraftarları günlerdir bu sorunun yanıtını arıyorlar. Sosyal medyada ortalık karışmış durumda, ben de bakıyorum. İşte bir anda Hakan Safi'nin vaatleri, anlaştığı isimler, anlaştığını söylediği isimler. Dün en son Mason Greenwood ismi açıklandı. Daha önce Merih Demiral, Luis Suarez gibi yüksek perdeden gidiyor Hakan Safi. Diğer tarafta Aziz Yıldırım'sa hani biraz daha sanki ayakları yere basan ama taraftarı çok da heyecanlandırmayan bir strateji uyguluyor. Özellikle teknik direktör tercihiyle ilgili isim vermemesi ama Aykut Kocaman'ın konuşulması bir yandan da camiada böyle bir Aykut Kocaman'ı sevenler sevmeyenler durumu da söz konusu. Yani geldiğimiz noktada yarın siz hangi adayı daha şanslı buluyorsunuz? Hakan Safi'nin vaatleri sizce hani gerçek mi? Gerçeği yansıtıyor mu? Çünkü kulüplerle anlaşılmadığı, futbolcularla anlaşıldığı noktasında mesajlar da geliyor. Yani karışık bir durum var aslında bakarsanız. Siz nasıl yorumlarsınız?
2: Son söylediğinizden alayım mevzuyu. Şu an taraftarların bir tarafta vaatlere inandığı ama geçmişte bu vaatlerin sonuç getirmediği bir ortamı da yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Diğer tarafta da Aziz Yıldırım'ın biraz daha katı ama geçmiş dönemde sportif anlamda yapmış olduğu icraatlerin kendisine karşı bir sempati oluşturduğu bir dönemden de geçiyoruz. Hakan Safi'nin Ali Koç ve yönetiminin devamı olarak görülmesi özellikle eski üyeler tarafından biraz tepkiyle karşılanıyor. Ben hafta içinde özellikle dernek üyeleri çok uzun süredir Fenerbahçe'nin derneklerine üye olan ve Fenerbahçe için çalışan insanlarla konuştuğumda biraz daha o tarafın ekseninin Aziz Yıldırım'da olduğunu söyleyebilirim. Hatta derneklerin birçoğunun bu seçim döneminde biraz daha Aziz Yıldırım cephesinde kaldığını düşünüyorum. Bunun da sebebi hani transferlerle değil de daha çok proje ve net adımları daha sanki saf anlatılmasından dolayı dernek tarafının Aziz Yıldırım'a döndüğünü hissedenlerdenim. Diğer tarafta ise biraz daha yeni ve genç üyelerin kararsızlığı var ve özellikle Ali Koç döneminin getirmiş olduğu hayal kırıklığı ve ardından Saadettin Saran'la da bir söz verildi, söz gerçekleştirilemedi ve bu noktada görev bırakıldı noktasında Saadettin Saran'ın izlemiş olduğu politikaya saygı duyan ama Hakan Safi'nin açıklamaları bir taraftan heyecan yaratıyor ama gerçekçi bulunmuyor noktasında arafta kalmış ve hani oy kullanmaya gitmesek mi, acaba bu demokratik hakkımızı kullanmasak mı diye kafasında soru işareti olan veya tırnak içerisinde hani kulüp seçimlerinde beyaz oy vardır, kimseye oy kullanmayacağım ama oy atmaya gideceğim diyenler, şimdi öyle bir grup da var. Hani nasıl diyeyim, Fenerbahçe iç dinamiklerinde 20 bin 21 bin skalası vardır. Eğer 21 bin oy ve üzeri kullanılacaksa bu seçim çok kafa kafaya geçer gibi bir durum söz konusu ama 21 bin altı olursa bu durum Aziz Yıldırım'ın lehine ilerler ve seçim Aziz Yıldırım'da kalır gibi kulislerde bir yorum var. Benim şahsi fikrim şu, ben şu an biraz daha yarım adımla Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu düşünüyorum çünkü Aziz Yıldırım vaatlerde bulunmadı. Transfer vaadiyle ilerlemedi. Bu ilk defa Fenerbahçe cephesinde çok alışılmış bir şey değil. Evet, bizim bir çalışmamız var ama isimler üzerinde Sayın Hakan Safi kadar net kalmadı. Hakan Safi'nin de net kalmasının sebebi ilk defa bir başkanlık adayı gerçekleştiriyor. Vaatlerin çok önemli olduğunu düşünüyor. Ali Koç ve yönetiminin ilk Aziz Yıldırım'la girdiği çekişmeyi hatırlayalım. Orada vaatler ve para çok konuşulmuştu. Sayın Hakan Safi'nin bu seçim politikasında kulübe aktarılacak para, kaynak ve transferler çok konuşulmuştu. Ya dün ben şunu anlayamadım. Ben bir taraftar değilim ama bir spor medyası çalışanı olarak ve yaklaşık 20 senedir de bu işi takip eden biri olarak kişilerle anlaşabilirsiniz ama mevcut durumda kulüple anlaşmadığınız zaman sizin bir oyuncuyla anlaşmanız hiçbir şey ifade etmez. Ve mesela Luis Suarez ismi çok ön plana çıktı ve Sporting'de bu sezon hakikaten yani 52 maçlık bir performans ve 52 maçın neredeyse 52'sinde de skora kat yapmış bir oyuncu. 32 gol yanlış hatırlamıyorsam, 12'de 13'te asisti var. Rakamda yanlışım varsa da bu konuda izleyenlerden özür dilerim ama 3 aşağı 5 yukarı rakamı bu. Şimdi bu oyuncuyu zaten Portekiz futbolu serbest kalma maddesi dışında kolay kolay göndermez. Ve şu an Fenerbahçe'nin benim bildiğim kadarıyla kasasında sadece 30 milyon euro transfer için harcayabileceği para var. Ve UEFA da diyor ki artık, bunu daha önce sizle de konuştuk, hatta bizim kurumumuzun içerik yayıncısı tercümanda da yazdım. Ya UEFA artık şunu söylüyor. Siz futboldan kazandığınız parayı harcayacaksınız. Futbol dışından getirdiğiniz sponsorluk paraları, işte yaptığınız ticari yatırımlar, inşaat yatırımı olur, perakende mağazacılık olur. Bu tarz yatırımlardan kazandığınız paraların %20'siydi yanlış hatırlamıyorsam, transfere dahil edebiliyorsunuz. Şimdi bu politikada Hakan Safi'nin söylemleri biraz havada kalıyor. Yani ben futbolu bu zamana kadar takip etmiş biri olarak şimdi bir başkan adayına inanmak ve vaatlerine tutunmak isterim. Bu noktada eğer futbolu doğru takip eden bir taraftar, ya Hakan Bey bu parayı içeriye sokmak için satmanız gerekiyor. Bir de iki başkana da eleştirim olacak. Siz de Kahraman Bey Fenerbahçelisiniz. Hani bunu söylemekte mevzu bahis yok. Arada konuşuyoruz. Yani 10 artı 4 diye bir yabancı kuralı gelecek şu an. Ve bu yabancı kuralı ile ilgili ben kaçırmış olabilirim insanlık hali. 10 artı 4'ten bahsetti mi mesela başkanlar? Ve ben bir taraftar olarak yine başkanlara bunu soruyorum. Yani 10 artı 4'ün olduğu bir yerde bu kadar yabancı transferleri üzerinden izlediğiniz seçim politikasında eldeki oyuncu grubunu nasıl göndereceksiniz? Ve elinizde hali hazırda neredeyse 40'a yakın kontratlı oyuncu ve elinizde 17 tane bildiğim kadarıyla hali hazırda yine kontratı sizde devam eden yabancı oyuncu
1: toplam
2: olacak.
1: Toplam 37 oyuncu varmış. Erke Bey, yani aynen Fenerbahçe'de öyle. Şu an kiralıktan dönecek oyuncularla birlikte kontratlı

0: 37 oyuncu varmış.
1: Aynen öyle. Yani bir futbol takımı ortalama bir sezonda zaten 25 oyuncu kullanıyor. 23'ünü sürekli olarak rotasyonunda değerlendiriyor. Kalan iki oyuncu bu noktada hani biraz daha karavana yetişen oyuncu olarak kadroda bulunuyor. Mesela bunlarla ilgili işin futbol tarafında hiçbir şey anlatmadı iki başkan adayı da. Ben bir seçmen olsam şu an başkanların ikisine de tırnak içerisinde oy vermem. Bir de Fenerbahçe'de maalesef süregelen süreçlerde başkanların şöyle bir şey var. Teknik raporlama diye bir şey var. Ya teknik raporlamayı kim yapar? Teknik adam yapar. Mesela Saddettin Sarı'nın geçtiğimiz günlerde verdiği açıklamaların bir tanesinde derbiden sonra teknik raporu aldım ve Tedesco'yu gönderdim. Şimdi bu açıklama bundan yaklaşık bir 15 sene önce Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları gibi açıklamaydı. Aynısını Ali Koç da yapmıştı. Şimdi Fenerbahçe'de bu futbolu çok iyi bildiğini düşündüğü yönetici grubunun futbola verdiği çok ciddi bir zarar var. Yani profesyonellere işi devredip profesyonellerden bir raporlamayı, bakın bu oyuncu veya bu teknik adamın burada hatası var, bu teknik adamın burada hatası var gibi bir futbol adamının size bir raporlama yapması bende bir problem teşkil etmez, ama yine karar verici merciinde futbol aklıyla ilerlersiniz. Fenerbahçe'nin şu an Christoph Daum ve Aykut Kocaman döneminden beri mental olarak oturtmuş olduğu bir futbol zihniyeti yok. O yüzden de sürekli teknik adamlar değişiyor, sürekli oyuncu grubu değişiyor ve sürekli bir başarısızlık var. Ben Aykut Kocaman'ın son 6 senede ne yaptığını bilmiyorum mesela. Sayın Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ın son 6 senede bana eğer Aykut Kocaman'ın ne yaptığını anlatırsa, Aykut Kocaman da gelip bana ne yaptığını anlatırsa mesela, ben bir seçmen olarak ya duruma olumlu bakarım ya da olumsuz bakarım. Bu noktada mesela bir soru işareti var. Diğer taraftan bakıyorsunuz, Hakan Safi, ya şöyle söyleyeyim, Maldini ile verdiğiniz poz bence biraz PR çalışması. Futbolu 3 aşağı 5 yukarı takip eden insanların, hani ya İtalyan futbolu özelinde bir yaşayışınız varsa, Maldini ile verdiğiniz poz futbol adına bir mantalite oluşturduğunuzu bende hissettirir. Ama Türk futbolu özelinde Maldini ile ne konuştunuz? Ha, transfer konusunda aracılık yapmasını isteyebilirsiniz, ama ortaya bir proje koyacaksanız ve bir sene içinde hızlıca şampiyonluğa ihtiyacınız varsa, oradaki figürünüz Maldini değil. Maldini'ye futbol severler olarak, hani esprisine söyleyeceğim, bu yanlış anlaşılmasın, taparız. Çünkü futbolu Maldini ailesinden daha iyi bilen bir aile var mıdır bilmiyorum. Üç kuşak futbolculuk yapmış. İki kuşak hem futbol yöneticiliği yapmış hem teknik adamlık yapmış. Yani Paolo Maldini'nin babası ve Paolo Maldini'nin kendisi üçüncü kuşak futbolcu olmuş. Çok iyi biliyorlar kabul. Ama yani Türk futbolunun normları çok farklı ve gelecek yılda Fenerbahçe'de seçim var. Direkt
0: Aynen.
1: başarıya ihtiyacın olduğu bir dönemde çok keskin, çok net stratejilerin olması lazım ve yani kişilerle anlaşmanız, tekrar söyleyeyim, iki başkan için de önemli değil oyuncular özelinde. Mesela şu an Luis Suarez'in bonservisini yukarı çektiniz. Merih Demiral'la şahsen anlaştınız, ama Dünya Kupası önümüz ve bunu hepimiz biliyoruz. Dünya Kupalarına giden oyuncuların genelde bonservisleri %20-25 yükselir. İyi bir şey yapmasa bile bugüne kadar dünya futbolunda, Dünya Kupası sonrasında transfer havuzundaki maaşlar ve bonservis bedelleri ortalama 10 ila 15 milyon euro hep yukarı
0: Ben
1: fırlamıştır.
0: biraz şöyle
1: Şimdi
0: düşünüyorum Erke Bey. Yani Hakan Safi'nin biraz bu işi transfer üzerine yıkmasını hani seçimi kazanma stratejisi olarak görüyorum. Çünkü Aziz Yıldırım öyle ya da böyle çok güçlü bir figür tabii camiada. Hani sadece söylemle Aziz Yıldırım'ı herhalde geçemeyeceğini düşündü ki böyle bir strateji izledi, ama sizin anlattıklarınızdan da anladığım aslında tam benim içinde bulunduğum ruh halini de siz özetlediniz. Yani ciddi bir kafa karışıklığı var. Ben eminim ki kongre üyeleri Aziz Yıldırım'a da oy verseler, Hakan Safi'ye de oy verseler tam böyle hani %100 içlerine sinerek oy vermeyecekler. Çünkü Hakan Safi hep bir soru işareti. Dediğiniz gibi kulüplerle anlaşma yok. Tamam, futbolcularla anlaşıldı ama çok ciddi bonservis rakamlarından bahsediliyor. Diğer taraftan Aziz Yıldırım 6 yıldır görev almamış Aykut Kocaman, ki Fenerbahçe'de önemli başarılar elde etmesine rağmen hep sorgulanan bir teknik direktörden bahsediyoruz. Oynattığı futbol anlayışı, mantalitesi nedeniyle. Oğuz Çetin, evet, İmparator, Fenerbahçe tarihinin en önemli figürlerinden biri ama o da kulüpten ayrılış şekli, sonrasındaki süreçte kısa bir süre görev de aldı. Yani baktığımız zaman aslında iki başkan adayına da tam anlamıyla böyle sanki kongre üyelerinin, taraftarın içi sinmiyor gibi de bir durum da söz konusu. Ya,

0: Tamamen içinde hisseden bir vatandaş olarak ve Fenerbahçeli mantığıyla düşünerek dün ün olan metrobüsten aşağıya inerken sağ tarafta reklam panolarında Hakan Safi'nin mesela propaganda ya da reklam panolarında seçim kampanyası ile ilgili afişlerini gördüm. Şimdi tribünden çıkan bir slogan ve tribün sloganıyla bana başkan adaylığı propagandası yaptığın zaman artık bana geçmez. Çünkü bana bu yapıldı. Aynı şey Aziz Yıldırım için de geçerli bu arada. Şimdi gördüğüm için söylüyorum. 2-3 gün önce de Aziz Bey'in bir reklam afişini gördüm. Yine aynı ilerleyen politika. Yani aslında burada şöyle bir sıkıntımız var. 20 senedir Fenerbahçe'de kendini tekrar eden bir mantalite var ve o mantalite ne yeni bir başkan üretiyor, yeni ya da ne de yeni bir fikir üretiyor. Her gelen yönetim bir önceki yönetimin aslında fikrini devam ettiriyor ve bu seçimdeki en sıkıntılı ve sancılı şey şu: ya benden sonrası tufan diyen bir yaklaşım var. Zaten Fenerbahçe'nin bugünkü başarısızlıklarının altında yatan sebep de sevgili Kahraman Bey, benden sonrası tufan düşüncesi. Çünkü Aziz Yıldırım hani o başkanlık koltuğunu bırakmamak için göstermiş olduğu son mücadelede öyle harcamalar ve öyle kontrolsüzlükler yaptı ki işin futbol tarafında günün sonunda Ali Koç'a geçildi. Ali Koç'un son döneminde öyle şeyler yaşandı, öyle kontrolsüz harcamalar, öyle
1: Evet.
0: kontrolsüz transferler ve tercihler oldu ki benden sonrası tufan noktasında bir davranış biçimi Sayın Saadettin Saran'ı getirdi. Sayın Saadettin Saran'ın son bölümde yaptıkları, ya ben bu işi toparlayamıyorum ve hani son kertede devre arası transfer döneminde gideyim Guendouzi'yi alayım, gideyim Kante'yi alayım, taraftarı kendimde tutayım hamlesi yine günün sonunda oyunu güçsüzleştirdi ve teknik adamın taraftar önüne atıldığı bir dönemi yaşattı ve Fenerbahçe yine hüsranla sezonu tamamladı. Bu mantaliteyle ilerliyor ve Hakan Safi de aslında Ali Koç söylemleri biraz geriye gidin, 8 yıl geriye sarın. Söylemler o kadar tanıdık gelecek ki. Ya Aziz Yıldırım da biraz daha geriye sarın. 10 sene önceki Aziz Yıldırım söylemlerine benzer söylemler var. Ha, siz çok güzel bir şey söylediniz orada. Aziz Yıldırım'ın arkasında sadece Fenerbahçe başkanlığı ile alakalı bıraktığı iyi bir profil var. Spor kulübü olma düsturunu Fenerbahçe'ye dünya standartlarında gösterdi. Benim şu an bir taraftar olarak Fenerbahçe'ye bakış açım olsa sadece şunu derim: ya tesisleşme noktasında Türkiye'de kimsenin yapamadığını yaptığı için ve bu bir senelik dönemde de stat projesi konusunda beni ikna ettiği için gider verirsem oy
1: Evet.
0: veririm. Onun dışında iki başkanın da az önce siz de dediniz, yani ciddi anlamda seçmen gözünde böyle %100 güven sağladığını düşünmüyorum.
1: Peki bakalım bugün neler söyleyecekler? Artık ona odaklanacağız. Bugün son mesajları verecekler. İzninizle bir başka konuya geçeceğim ama öncesinde bir sıcak gelişme var. İzleyicilerimize onu aktaralım. İş insanı Rahmi Koç'un dün sarf ettiği ifadeler vardı açıkçası. Hem Kürt vatandaşlarımızı hem de kadınları rencide etmişti. Bununla ilgili bir soruşturma, halkın bir kesimini alenen aşağılama suçundan resmen bir soruşturma başlatıldı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Adalet Bakanı Akın Gürlek de yine bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Onu da dile getirelim. Adaletin kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre işlemeyeceğini belirtti Adalet Bakanı. Yargının insan onurunu ve hukuku korumaya devam edeceğini ifade etti. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerle bağdaşmayan ifadelerin kim tarafından söylenirse söylensin kabul edilemez olduğunu, bu tür sözlerin bir fıkra ya da mizah adı altında dile getirilmesinin de söz konusu yaklaşımı mazur göstermeyeceğini dile getiriyor Adalet Bakanı. Bir kez daha söyleyelim, İş insanı Rami Koç'un kadınlara ve belirli bir etnik kimliğe yönelik ifadeleri nedeniyle halkın bir kesimini alenen aşağılama suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında resmen bir soruşturma başlatıldı. Ömer Çelik'ten de bir tepki bu arada geldi arkadaşlar, onu da ekrana veriyor. Kadınlara dönük bu her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz diyor Ömer Çelik. Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olmasının esas olduğunu dile getiriyor. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net biçimde, en kökten biçimde reddediyoruz diyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Peki şimdi Erke Tümer'le sohbetimize devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi şimdilik noktalayalım. Bugün bakalım başkan adayları ne söyleyecekler? O verecekleri mesajlar

0: da tabii ki muhtemelen kongre üyelerinin kararında etkili olacaktır ama bizim asıl gündemimiz Dünya Kupası. Milli takımımız Dünya Kupası'nda bunun keyfini, heyecanını yaşıyoruz. 24 yıl sonra, 2002'den sonra yeniden Ay Yıldızı milli takımımız orada Amerika'da bizi temsil edecek. Şimdi arkadaşlarımız Elin Kaya Öztürk ve grafiker arkadaşlarımız güzel bir led hazırladılar. Bakın milli takımımızın kadrosu Vincenzo Montella. Futbolculuğu dönemini de iyi bilirim. Sampdoria'da, Roma'da iyi işler yaptı. Avrupa futbolunun önde gelen tanınan hücum futbolcularından biridir Vincenzo Montella. Ona güveniyoruz. Kalecilerimize bakıyoruz. Mert Günok Fenerbahçe'den, Altay Bayındır eski bir Fenerbahçeli Manchester United'da ve Uğurcan Çakır Galatasaray'da. Trabzon'da bıraktığı yerden devam etti. Bu sezon çok önemli bir performans gösterdi. Şampiyonlukta büyük payı olan isimlerden biri. Yine savunmada Galatasaray ve Fenerbahçe ağırlıklı bir savunma hattı olduğunu görüyoruz. Abdülkerim Bardakçı yıllardır Galatasaray'da istikrarlı çizgisini sürdürüyor. Eren Elmalı Galatasaray'dan. Merih Demiral bu ara transfer gündeminde çok konuşuluyor. Fenerbahçe ile adı anılıyor. El Ahli de Suudi Arabistan'da forma giyiyor. Eski bir Galatasaraylı Ozan Kabak Almanya'da, Hoffenheim'da Türkiye'yi temsil ediyor. Zeki Çelik sağ kanatta Roma'da, Lille'de başlattığı o performansını Avrupa'da Roma'ya taşıdı. Aynen devam ediyor. Samet Akaydın Çaykur Rizespor ama Trabzonspor'a transfer olacağı konuşuluyor. O da önemli bir futbolcu. Fenerbahçe'den Mert Müldür, eski bir Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu Brighton'da ve yine Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'yü görüyoruz savunma hattımızda. Gelelim orta sahaya. Aslında orta sahada çok önemli isimler var. Hakan Çalhanoğlu kaptanımız Inter'de Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. Bu sezon çok iyi bir performans gösterdi Inter'le birlikte. Özellikle İtalya Kupası'nda oynadığı futbol, attığı gollerle adından söz ettirdi. Kaan Ayhan yine Galatasaray'ın orta sahasında bir joker aslında. Nereye koyarsanız oynayan futbolculardan biri. Salih Özcan Borussia Dortmund'da ayrıldı Borussia Dortmund'dan. Türkiye'ye dönebileceği konuşuluyor. Orkun Kökçü Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu kaptanı ve İsmail Yüksek Fenerbahçe'den orta sahada öne çıkan isimler. Dinamo futbolcular bunlar. Ve hücum hattına baktığımız zaman tam anlamıyla bir yıldızlar geçidi, yıldızlar topluluğu. Real Madrid Arda Güler, Juventus Kenan Yıldız. Bu iki futbolcu, bu iki isim Dünya Kupası'nda sadece bizim değil tüm dünyanın merakla izleyeceği oyuncular olarak öne çıkıyor. Arda Güler'in hatırlayacaksınız 68 metreden Real Madrid formasıyla İspanya Ligi'nde attığı gol İspanya Ligi'nde en güzel gol seçildi ve Şampiyonlar Ligi'nde de bir ödül aldı Arda Güler. Tüm bunlarla birlikte Dünya Kupası'ndaki performansı merakla bekleniyor. Kenan Yıldız Juventus'un yıldızı, onun performansı çok önemli. Yine Türkiye'de forma giyen Barış Alper Yılmaz, tank olarak az önce aktarmıştık, tank olarak Avrupalılar onu nitelendiriyor. Güçlü fiziğiyle öne çıkıyor. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'den, Oğuz Aydın yine bir başka Fenerbahçeli futbolcu. Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun, o da bu sezon sakatlık problemlerine rağmen gösterdiği performansla Almanya Ligi'nde öne çıktı. Porto'da forma giyen Deniz Gül, İrfan Can Kahveci Kasımpaşa'da tekrar Fenerbahçe'ye geri döndü ve Galatasaray'dan Yunus Akgün. Maç programımıza da bakalım. Milli takımımız bizi biraz uykusuz bırakacak ama buna da değer diyelim. İlk maçımız Avustralya ile Vancouver'da oynanacak. Türkiye saatiyle 7'de başlayacak 14 Haziran'da bu karşılaşma. 6 gün sonra yine aynı saatte sabah 7'de rakibimiz Paraguay olacak. Santa Clara'da maç ve son olarak Inglewood'da Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile ev sahibiyle 26 Haziran'da karşı karşıya gelecek. Peki biraz beklettik Erke Tümer'i ama şöyle bir hatırlayalım istedik. Milli takımımızı, oyuncularımızı bahsedelim istedik. Ne düşünüyor Erke Tümer? Bu akşam da bir son hazırlık maçımız var. Onun ardından artık gözler tabii ki ilk karşılaşmaya, Avustralya maçına çevrilecek. Şansımızı nasıl görüyorsunuz? İyi bir hava yakaladık, iyi bir enerji yakaladık. Genç futbolculardan kurulu, arada birkaç da böyle tecrübeli yıldızımızın olduğu bir umut vadeden milli takımımız var. Nasıl değerlendiriyorsunuz şansımızı Dünya Kupası'nda?
1: Öncelikli olarak şöyle bir şey söylemek isterim. Anonsunuzun başında Vincenzo Montella ile ilgili bir şey söylediniz. Benim jenerasyonumun 4-4-2 futbolunda Batistuta ve Montella büyük bir hani ekoldür aslında. O 4-4-2 futbolunda solak forvet bulmak çok zordur. Montella'nın futbolculuğundaki o solak santrofor ve Batistuta Totti denkleminin tamamlayıcı olması, ayrıca İtalya milli takımında da o denklemin devam etmesi bizim gibi böyle nostalji Chelsea'yi seven insanlar
0: Bir de
1: için
0: Delvecchio vardı değil mi?
1: başkadır.
0: Delvecchio vardı bir de Roma'da.
1: Delvecchio'da. Aynen öyle. Yani hatta o Cafu'lu, Delvecchio'lu, Totti'li, Batistuta'lı ve Montella'lı kadronun Avrupa'da, Roma'da neler yaptığı, hatta o kadronun da İtalya milli takımının omurgasını oluşturduğunu bir anda hatırladım. Biz de radyoda çok fazla Dünya Kupası nostalji programları da yaptığımız için bunu da böyle küçük eklemek istedim. Şimdi şöyle bir noktadan yaklaşayım. Genelde ben bu turnuvalar öncesinde bizim ekip beni çok eleştirir. Ya hep olumsuz bakıyorsun abi, hep bir kötü taraftan ele alıyorsun, hep bardağın bir boş tarafından geliyorsun bize diye. İlk defa bardağın boş tarafından bakabileceğiniz bir kadronuz yok. Yani evet, tartışılan isimler var mı? Samet Akaydın tartışıldı. Mert Günok'un tercih edilmesi bir kafada soru işareti yarattı. Gündelik performanslara bakıldığında Kaan Ayhan'ın seçilmesi ve İrfan Can Kahveci'nin bu rotasyonun içine dahil edilmesi herkes tarafından bir eleştiri getirdi Vincenzo Montella'ya. Ama Montella şunu söyledi. Montella'nın bize ilk günden beri iki tane net mesajı var. Bir, birçok pozisyonu aynı anda oynayabilen bir oyuncu grubuna ihtiyacım var. Deniz Gül haricindeki bütün oyuncular birçok pozisyonu aynı anda oynayabiliyor. Stoperlerimiz hariç. Oyunun geri kalan 8 forması içinde alt parantezi çok fazla olan ve yetenek havuzu çok geniş oyuncu grubumuz var. Bu bizi bir kere heyecanlandırıyor. İki, Türk toplumuna dedi ki ben bu oyuncu grubuyla Avrupa Şampiyonası'nda yürüdüm. Ben bu oyuncu grubuyla Dünya Kupası elemelerinde de yürüdüm. İrfan Can Kahveci 4 ay futbol oynamamasına rağmen benim rotasyonumda oyun kilitlendiği zaman ben İrfan Can'ın ne yapacağını çok iyi biliyorum. Oyun kilitlendiği zaman veya birçok pozisyonu aynı anda oynamam gerektiği zaman Kaan Ayhan'ı ben saha içinde çok fazla gezdirebiliyorum. O yüzden ben bu oyuncuları tercih ettim. Mesajını verdi. Ha, bu turnuva özelinde artık Kaan Ayhan'ın mesela milli takımın Kaan Ayhan'a olan ihtiyacından daha fazla ihtiyacı var. Kaan'ın kariyerinin son bölümünde kendisini göstermesi gerekiyor ve bu rotasyonda aslında Kaan Ayhan bir de ikinci kaptan olduğu için de kendine biraz o ikinci kaptanlık kontenjanından yer buldu. Oyun olarak gelince şimdi Pochettino ve Amerika Birleşik Devletleri bu Dünya Kupası'na gelirken ciddi maç oynamadı. Çünkü ev sahibi olduğu için elemelerde direkt rakibi olacak takımlarla çok ciddi mücadele etmedi ama Paraguay, yani CONMEBOL'da gerçekten kendine çok ciddi rakip olabilecek takımları çok iyi performanslar göstererek yendi ve bu noktada aslında bizim grubumuzda herkes Pulisic'in olduğu, Timothy Weah'ın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ni direkt rakibimiz olarak görüyor ama bizim Panama direkt rakibimiz olabilir. Çünkü önde kullandıkları Kaku, Mauricio, Ensiko gibi oyuncular biraz daha savunma arkasına hızlı koşu atan, topu çok fazla kullanan, hatta hem Ensiko hem az önce bahsettiğim Mauricio gibi isimler Brezilya futbolunun o son temsilcileri, topu eğlendiren, topla eğlenen oyuncular, yaratıcılığı yüksek oyuncular ki Ensiko bu sezon Strasbourg'da da 2 sezondur hatta çok iyi
0: İyi
1: performanslar
0: performanslar, evet.
1: sergiliyor. Yani Ensiko konusunda hani savunma oyuncu grubumuzun biraz daha dikkatli olması lazım. Avustralya'ya gelince her zaman için bir belirsizlik taşır. Hatta yine hazırladığımız almanak içerisinde böyle Avustralya'yı yazarken biraz teknik adam özelinden gittim. Çünkü oyuncu grubu çok olgun, temposu düşük, çok arkada bekleyen ama duran topları çok iyi kullanan bir Avustralya var. Hani biraz oyunu sıkıştırdığımızda bizim oynadığımız futbolu oynayan bir takım. Hani Toni Popovic'in burada ne yapacağı biraz soru işareti. Bir de yani Avustralya'da diğer takımlara oranla ön plana çıkan çok büyük bir yıldız yok. İşte Norwich'te oynayan Traore'nin dışında 38'lik savunmanın bel kemiği Tillman pardon Tillman dedim, özür diliyorum, isim karıştı. İsmi hatırlayamadım. Özür dilerim. Kusura
0: Yani
1: bakmayın.
0: o kadar önemli
1: Onun
0: oyuncuları yok.
1: dışında
0: İsmi bile hatırlamakta zorlanıyoruz baktığımız zaman tabii Avustralya kadrosuna.
1: Sadece onlarda dikkat çeken oyuncu bir ülkemizde de forma giyen Aziz Behiç hem Başakşehir hem Bursaspor formasıyla çok iş yapmıştı. Hem de yine sol bek rotasyonunda Jordan Bose var ve bizdeki gibi 4-2-3-1, 5-3-2 gibi bir formasyonda bazen diziliyorlar. Ya Avustralya'dan 3 puan yazıyorum
0: Aslında
1: hanemize. Bunu
0: fikstür
1: her
0: lehimize diyebilir miyiz Erke Tümer? Çünkü şimdi Avustralya ile yani mesela ABD ile ev sahibiyle başlamak bence hani daha bir handikap oluşturabilirdi sanki bizim için.
1: Ev sahipleri bir de Almanya'daki düzenlenen Dünya Kupası'ndan beri açılış maçlarında hep puan aldı diye hatırlıyorum. O yüzden de ev sahibiyle oynamamak bence de bir avantaj. Bir de grubumuz çok denk bir grup. Hatta biz denk grubun bir tık üstündeyiz. Az önce siz isimlerden bahsettiniz ve isimlerin kariyerlerinden bahsettiniz. Bir kere ilk 11'inin oyunu çok olgunlaşmış bir milli takım var. Kuzey Makedonya maçında insanlar yine böyle bir forvetli oyun, forvetsiz oyun tartışması girdi ama biz Kuzey Makedonya mücadelesinde B planımızı, C planımızı nasıl oynarız diye bir antrenman modunda ilerledik ve mesela Can Uzun normalde sol taraf oyuncusu değildir. Almanya'da bu sezon hem santrafor hem santrafor arkası pozisyonda oynamış. Hatta bizim deyimimizle sahte 9 bazen ikinci santrofor gibi oyunu desteklemişti. Montella dedi ki ben bunu bu oyuncumu sol kanatta Kenan Yıldız'ın alternatifi yapabilir miyim diye mesela Kuzey Makedonya maçında buna baktı. Ardasız oyunda ne yapabiliriz? Oyunu biraz kardığım zaman benim oyuncu grubun ön alan presini Barış Kerem yokken nasıl yapıyor? Bir ona baktım. Bu akşamki hazırlık maçında da muhtemelen A planındaki Venezuela'nın oyunu biraz Paraguay'ın
0: Evet.
1: oyununa benziyor. Ön alanda muhtemelen kafasındaki ilk 11'i 45 dakika ön alan presinde 30 metreye daralttığım oyunda nasıl oynatırıma bakacak. Yani şöyle söyleyeyim, bizim duran top repertuarımız çok kuvvetli rakiplerimize oranla. Ve özellikle 4 tane stoperimizin de geçmişte oynadığımız eleme maçları artı Avrupa Şampiyonası bu noktada bizi kuvvetli kılıyor. Az önce siz kale rotasyonunu saydınız. Altay Bayındır süre aldığı bir maç hariç verilen süreyi iyi değerlendirdi. Mert Günok evet son dönemde oynamadı ama hala Türk futbolunda ayağı en temiz, oyunu en doğru başlatan kaleci ve sezonun başında eğer Sergen Yalçın kariyerine dahil olmasaydı Mert Günok muhtemelen bu turnuvaya giderken biz Mert mi oynasın, Uğurcan Çakır mı oynasın mı diye tartışıyor bile olabilirdik. Uğurcan'ı zaten söylemeye gerek yok. Şampiyonlar Ligi'nde aldırdığı maç sayısı bir hayli fazla. Dönüyorsunuz hani Trabzonsporluların sol bek rotasyonunda bir eleştirisi oldu. Hani Mustafa eski Elaç olamaz mıydı diye. Arkadaşlar yani hani bir tarafta Premier Lig'de Brighton'da sezonun oyuncusu olmuş ve şu an belki de Avrupa'da sol bek rotasyonunda takımınıza isteyeceğiniz 10 bek yazsanız 7.'si 8.'si Ferdi olur. Ferdi Kadıoğlu var. Diğer tarafta da bu sezon Galatasaray'a 4 tane direkt maç kazandırmış. Ceza almasına rağmen döndüğünde iyi gelmiş ve şampiyon takımın sol beki Eren Elmalı var. İster istemez şimdi Şampiyonlar Ligi oynamış, ligde şampiyonluk yarışında kalmış bir sol bek varken Mustafa eski Elaç maalesef hani ki çok iyi bir sezon geçirmesine rağmen üçüncü tercih olur. Yani burada Trabzonsporluların biraz daha anlayışlı ve duruma daha mantıklı bakmaları gerekiyor.
0: Gerekiyor, evet.
1: Orta alan rotasyonunu siz zaten Hakan Çalhanoğlu özelinde anlattınız ama ya Orkun Kökçü'nün iyi oyuncularla beraber oynadığı zaman ne yaptığını gördük ve Kuzey Makedonya maçında benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Aşırı konsantrasyona bağlandığı zaman Orkun kart görme potansiyeli ve takıma eksik bırakma potansiyeli çok yüksek bir oyuncuydu sezon başında. Ama Kuzey Makedonya maçında oyunu iyi oyuncularla oynayıp o fokuslandığı noktada arkadaşlarıyla beraber hareket ettiği zaman skor katkısı, karbon kopya 2 gol atmamız bunlar beraberinde geldi. Bu bizim için çok büyük
0: Evet.
1: bir avantaj ve Kuzey Makedonya bizim sikletimizde değil bunu kabul ediyorum ama burada zaten önemli olan şey çalıştığın şeyi birkaç kere tekrar etmek. Çalıştığın şeyi birkaç kere tekrar oynayabilmek. Bizim milli takımımız şu an bunu yapıyor. Bakın ilk defa ben hani mesleki anlamda Dünya Kupası'nda milli takımımızı ilk defa takip edeceğim. Muhtemelen sizin de
0: Tabii
1: ilk
0: tabii bizim de
1: olacaktır
0: öyle.
1: ya da iki
0: Öğrenciydik 2002'de.
1: olacaktır. Aynen öyle
0: Üniversite
1: ama
0: öğrencisiydim.
1: Avrupa Şampiyonası'ndan beri biz oyununu tekrar eden, tekrar ederken de geliştiren bir oyuncu havuzuna sahibiz. Evet, Montella'nın sevmediğimiz yönleri var. Evet, Montella'nın oyununda kafamızda soru işareti bırakan yerler var. Ama şu an bir oyun nüvesi yakaladık. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin
0: Peki.
1: son hazırlık maçını izlediğimde çok Pulisic'e bağlılardı mesela. Son maça böyle öyle giderlerse belki de biz bu gruptan ya 5 ya 7 puan alarak çıkarız. Çam
0: İnşallah.
1: ağacında da İspanya'ya bir yerden denk geleceğimiz için böyle hani şunu söyleyeyim en azından son söz. Çeyrek finali başarı sayı

0: Çünkü yol haritasında, çam ağacında bizden gerçekten hani bunu söylerken biraz şey yapayım. A plus olamadık. A'dayız biz şu an. A takımız ama A plus takımları o çam ağacında denk geleceğimiz için çeyrek finali başarı olarak görün bu turnuvada. Çünkü çeyrek finali yakalarsan bundan sonraki iki turnuvada daha burayı oynayabileceksin
1: Oynayabiliriz.
0: psikolojisi gelecek üzerine, Avrupa Şampiyonası üzerine.
1: Peki. Erke Tümer, çok teşekkür ediyoruz. Lig Radyo programcısı, hem Fenerbahçe hem milli takımımızı konuştuk. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere.

0: Atatürk Havalimanı'na götüreceğiz sizleri. Sıfır Atık Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Tabii hafta sonu olması, hava da güzel. Özellikle ailelerin çocuklarıyla birlikte bu festivale akın edeceği ihtimali bugün artıyor. Muhabir arkadaşımız Eda Nur Karaloğlu karşımızda olacak. Festivalin nabzını bugün o tutuyor. Neler aktaracak bakalım Eda Nur Karaloğlu bizlere. Hemen sözü sana bırakalım Eda Nur.
1: Sıfır Atık Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Artık tabii festivalin 3. günündeyiz ve özellikle de hafta sonu olmasıyla beraber de ailelerin daha da yoğun bir katılımının olduğunu söyleyebiliriz. Tabii sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk giderek artmaya başladı. Şu anda da önünde bulunduğumuz alanda da birçok geri dönüşüm faaliyeti yapılıyor ve özellikle de şunu belirtmek gerekiyor ki çocukların da bu alanda deneyim sahibi olduğu birçok atölyenin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii görevliler eşliğinde çocuklar da deneyimleme fırsatı buluyorlar ve çok da ilgilenin olduğunu söyleyebiliriz bu alana. Hepsinin de çok mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii gün içerisinde burada birçok etkinlik de düzenleniyor. Özellikle çocukların severek takip ettiği çizgi film karakterlerinin burada maskotlarının gösterilerini de çocuklar severek takip ediyorlar. Tabii bu alan özellikle çocukların yoğun rağbet gösterdiği alanlardan biri. Burada da birçok atölye çocukları karşılıyor. Tabii artık festivalin 3. günündeyiz ama ilk günden itibaren yoğunluk hat safhada diyebiliriz. Tabii sadece festival alanında çocuklara yönelik etkinlikler de yok. Özellikle kurumların ve kuruluşların standları da var ve geri dönüşümden sürdürülebilir yaşama kadar birçok konuda ziyaretçilere bilginin verildiğini söyleyebiliriz. Tabii özellikle hafta sonu ilerleyen saatlerde yoğunluğun daha da artması da bekleniyor. Çünkü festival alanında gün boyunca devam edecek çok sayıda etkinlik bulunuyor. Hemen şu anda da çocuk oyun alanının önündeyiz. Burada da birçok alanın olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda da tabii Talha Gül ekranlarınıza getiriyor enerjiyle bir oyun faaliyeti de gerçekleşiyor şu anda. Çocuklar da bunu deneyimleme fırsatı bulunuyor. Burası dijital oyun alanı. Buraya da büyük bir rağbetin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada hem eğlence hem de farkındalık bir arada. Çünkü çocuklar sıfır atığın ne demek olduğunu ve geri dönüşümü hem eğlenerek hem de öğrenerek öğrendiklerini söyleyebiliriz. Tabii gün içerisinde burada birçok etkinlik olacak. Yetişkinlere özel alanlar da olacak. Özellikle fidan dikimi atölyeleri ve boyama atölyeleri de gerçekleşiyor zaman zaman. Ve çocuklar da büyük bir heyecanla atölyelere katılıyor. Tabii hafta sonu demiştik, yoğunluk da artıyor. Artık yarın festivalin son günü olacak. O yüzden burayı değerlendirmek isteyenler buraya ziyaret edebilir. Çünkü çocukların hem eğlenerek hem de öğrendikleri bir alan. Tabii akşam yine de konserler de gerçekleşecek. Biz de detayları sizlerle paylaşacağız diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım.
0: Kahraman teşekkür ediyoruz ekibimize. Eda Nur Karaloğlu, Talha Gül, Sıfır Atık Festivali'nin nabzını gün boyu tutacaklar. Alandan bize yaşananları aktaracaklar. Biz de anlatmaya devam edelim. İstanbul'da turistleri ve vatandaşları mağdur eden bazı taksi şoförlerine yönelik yeni bir uygulama hayata geçti. Sarı Hat adı verilen bir denetim sistemiyle birlikte fahiş fiyat isteyen, yolcuları istedikleri noktaya götürmeyen taksi sürücülerine ağır yaptırımlar uygulanacak.
2: Ben 20 seneyi geçti bu işi yapıyorum. Her meslekte, her şeyde çürük elma var. Temizleyebildiğimiz kadar temizleyelim.
3: Son zamanlarda ve belli bir kültür eksiği olan bir ortamlarda ve belli bir semtlerde aşırı derecede bir taksiciliği kirleten bir sistem var. O sistemi inşallah hep birlikte el birliğinden düzeltmenin havasındayız.
4: İstanbul'da artan taksi şikayetleri için harekete geçildi. Sarı Hat uygulaması devreye girdi. Son 20 gün içerisinde 20 25 ticari taksi sürücüsü hakkında işlem yapıldı.
5: Sarı hat var, sorun yok diyoruz. Amacımız İstanbul'da taksiyle ilgili bir tane şikayet kalmayana dek çalışmak.
6: ABD'li sosyal medya yayıncısından yalnızca birkaç dakikalık yolculuk için 7300 lira ücret alınmasıyla yeniden alevlenen tartışmaların ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası harekete geçti. Sarı hat adı verilen yeni uygulamayla birlikte hem vatandaşlardan hem taksicilerden gelen şikayetler anlık olarak değerlendiriliyor.
5: Bu tip şikayetlerin önüne geçmek, müşterilerimizi memnun edebilmek adına 7/24 çalışan WhatsApp şikayet hattımızı oluşturduk. Daha sonra müşteri memnuniyet aracımızı oluşturduk. Sahada kendimiz denetim yapıyoruz, müşterilerimiz daha memnun olsunlar diye.
7: Evet, ya bu sanat uygulamasından biz esnaf olarak çok memnunuz. Aramızdaki çürük elmaları, hepimizi töhmet altında bırakan bu mesleğin çürük elmalarını aramızda görmek istemiyoruz.
4: Yolcuların dijital ihbar ağı üzerinden ilettiği şikayetler emniyet birimleri ve turizm polisleri tarafından koordineli bir şekilde incelenecek.
8: Biz kendimiz esnaf olarak bu işlerden çok şikayetçiydik. Artık günümüzde sarı hat uygulaması mevcuttur. Kendi araçlarımızda, stickerlarımızda mevcuttur. Bütün müşterilerimize sesleniyoruz. Bir problem olduğunda sarı hattı normal ailesinden birini arıyormuş gibi arayıp şikayetinde bulunabilir.
5: 300 liralık yere 5000 lira ücret aldı. Bu taksicilik olarak nitelendirmemek lazım. Bunu hırsızlık olarak nitelendirmek lazım. Bunun da ceza almasıyla ilgili biz kendimiz savcılığa şikayette bulunuyoruz. Bu Amerikalı turist olduğu gibi biz de müracaatlarımızı yapıyoruz. Çünkü bir kişinin yaptığı yanlış, İstanbul'da ortalama 60 bin tane taksi sürücüsü var. 60 bin kişinin zan altında kalmasına neden oluyor.
4: Yolcusundan taksimetrede yazan ücretin dışında bir fiyat isteyen sürücünün şoför kartı iptal olacak.
8: Böyle bir ceza çok iyi oldu. Sadece taksi için de değil, diğer toplu ulaşım araçlarını da kullanamıyor. Biz çok memnunuz.
9: Bu mesleği ayağa düşürmeye çalışan bazı içimizde bazı turva atları var. Bunların elenmesi bizi çok mutlu eder. Ve biz de normal bir meslek gibi halkın görmesini çok arzu ederiz.
0: Kredi kartı borcu için ayırdığı parasını yanlışlıkla çöpe attı bir vatandaş. Bakın sonrasında neler yaşandı.
10: Parasını çöpe attı, fark ettiğinde ise çok geçti. Çöpler toplanmış, para gitmişti. Ne yapacağını şaşırdı.
11: Sabah evden kalktım işe giderken kredi kartı borcunu ödemek için parayı hazırladım. Poşete koydum cüzdanımla beraber. Evdeki çöp poşetlerini de aldım. Çıktım giderken hepsini çöp poşetine attım.
10: İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Saadettin Musullu o parayı kredi kartı borcunu ödemek için kullanacaktı. Nakit parayı poşete koydu, yola çıktı. Evdeki çöpleri de yanına alan Musullu bir anlık dalgınlıkla çöplerle birlikte parayı da konteynere attı. Durumu fark ettiğinde ise çok uzaktaydı. Çöpe geri döndü ancak çöpler toplanmıştı. Soluğu çöp aktarma merkezinde aldı. Aktarma merkezinde çöp toplama aracındaki atıklar boşaltıldı. Çöp içinde para arandı. Ve sonunda para bulundu. Zabıta ekiplerinin gözetiminde tutanak altına alınarak sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Parasına ulaşan Musullu mutluydu.
0: Eskiler helal paraymış der. Gerçekten öyle, neyse ki sahibi parasına kavuşmuş diyelim. Moderatör hafta sonunu noktalıyoruz. Saat başında ise tüm gelişmeleri aktarmak üzere bir kez daha karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Volvo EX60 lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'te işin doğrusu, Ford'un gelecek planlarını ve Avrupa stratejilerini açıkladığı Ready Set Ford organizasyonu ve Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin Türkiye'de yılın otomobili seçimi için düzenlediği test sürüşü yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Firuze Bulut Yıldız. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk-Yunan anlaşmazlıklarının hangi sorunlar etrafında şekillendiğini ve bu sorunların nasıl sonuçlanabileceğini Profesör Doktor Enis Tuğçay'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında. İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
2: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Gün boyu çamaşırını koru.
4: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
5: Mol pedden kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Hoş geldiniz 24'e. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmeleri aktarmak üzere tekrar sizlerle birlikteyiz. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un bir hastane açılışında Fıkra adı altında sarf ettiği sözler bir anda gündem oldu. Tepkilerin odağına oturdu ve o sözler hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da resmen bir soruşturma başlatıldı. Bir hastane açılışında anlatılan sözde fıkra günlerdir süren tartışmanın ardından da adliyelik oldu. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un program sırasında kullandığı ifadeler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Özellikle kadınlara ve belirli bir etnik kimliğe yönelik olduğu değerlendirilen sözler çok sayıda tepki mesajına neden oldu. Tartışmaların büyümesi üzerine de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık tarafından resmen soruşturma başlatıldı. Gelişmeyi duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk önünde herkesin eşit olduğunu vurguladı. Bakan Gürlek açıklamasında kadınların onurunu zedeleyen ve toplumun bir kesimine hedef aldığı değerlendirilen ifadelerin kim tarafından dile getirilirse getirilsin kabul edilmeyeceğini söyledi. Mizah ya da fıkra adı altında sarf edilen sözlerin ortaya çıkan rahatsızlığı ortadan kaldırmayacağını belirten Bakan Gürlek, ayrımcı yaklaşımlara karşı kararlı duruşun süreceğini ifade etti. Tabii şimdi gözler artık başlatılan soruşturmanın seyrine çevrilmiş durumda. Bu arada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de benzer bir tepki var. O da aynı şekilde sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Koç Holding'in sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Kamuoyuna açıklama şeklinde Rahmi Koç, herhangi bir kimliğe hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim diyor. Bu sözler üzerine özür diliyor Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı bir süredir saha çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti İstanbul milletvekilleri seçmenle, vatandaşla, esnafla bir araya geliyor. Onların taleplerini, dertlerini dinliyor. Böyle bir etkinlik düzenlendi. Yine bakalım detaylarına.
1: Milletvekilleri İstanbul'un nabzını sahada tutuyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında milletvekilleri İstanbul'un farklı noktalarında vatandaşlarla doğrudan temas kurmaya devam ediyor. Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen saha programlarıyla teşkilat mensupları ve milletvekilleri bu hafta Çekmeköy, Fatih ve Küçükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi. Çekmeköy'de gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlarla samimi sohbetler edilirken ilçedeki esnafın talep ve beklentileri dinlendi. Fatih'te tarihi çarşılar ve mahallelerde gerçekleştirilen buluşmalarda vatandaşlarla hasbihal edildi. Küçükçekmece'de ise mahalle ziyaretleri ve esnaf programlarıyla vatandaşların görüşleri alındı. Sürdürülen saha çalışmaları kapsamında milletvekilleri şehrin her mahallesine ulaşmayı hedefleyen çalışmalarla vatandaşların taleplerini doğrudan dinliyor, çözüm önerilerini yerinde değerlendiriyor ve gönül köprülerini güçlendiriyor.
0: İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik idari ve mali inceleme başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ediyor. Dün gece saatlerinde de Mali Şube ekipleri Adalar Belediyesi'ne yönelik inceleme başlattı. Yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında düğmeye basan ekipler belediye binasındaki evraklara el koydu. Operasyonun odağında belediye bünyesinde geçmiş dönemde gerçekleştirilen bazı imar işlemleri ve iş yeri açma ruhsatlarının olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında belediyeye ait toplam 24 imar dosyası ve 6 adet iş yeri açma ruhsat dosyası detaylı şekilde mercek altına alındı. Geçmişe dönük işlemler üzerinde uzman ekiplerce teknik incelemeler yapıldı. İstanbul genelinde sokaklarda terör estiren iki ayrı suç şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bakırköy ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı.
2: Polis aslanıyor! Teknik ve fiziki takip sonuç verdi. Suç örgütü çökertildi.

0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri uzun süredir iki suç şebekesini takipteydi. Şehrin huzurunu kaçıran çok sayıda eyleme karışan şüpheliler adım adım izlendi. Operasyon Bakırköy ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütüldü. Adreslerin belirlenmesiyle harekete geçildi. Ataşehir, Beykoz, Esenyurt ve Eyüp Sultan'da operasyon yapıldı. Örgüt üyesi olduğu tespit edilen 27 kişi kıskıvrak yakalandı. Zanlıların saklandıkları yerlerde yapılan aramalarda adeta cephanelik çıktı. 7 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Kırklareli'nde konuşuyor.
2: O zincirin Avrupa ucunu, Avrupa halkasını inşallah güçlendiriyoruz. Bugün Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en stratejik demiryolu koridorunda tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. İnşallah bu yıl bitmeden de işletmeye alarak hem vatandaşlarımızın hem de uluslararası demiryolu taşımacılık sektörünün inşallah hizmetine sunmuş olacağız. Değerli çalışma arkadaşlarım, özellikle ulaştırma alanında yapılan büyük projeler sadece mesafeleri kısaltmaz. Ülkelerin kaderini, bölgelerin geleceğini yeniden şekillendirir. İşte bizleri bir araya getiren Halkalı Kapıkule Demiryolu hattı da tam olarak bu projelerden birisi. Bu hattımız Türkiye'yi Avrupa Demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan orta koridor, Avrupa'ya açılan en kritik kapısıdır orta koridorun. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan, Marmara ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin son ve en önemli halkasıdır. Yine Havlimanı'ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak proje kapsamındaki kalkınma yolunun da batı ucunda yer almaktadır. Yani bu proje sadece bir demiryolu hattı değildir. Türkiye'yi doğu-batı kuzey-güney eksenindeküresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak stratejik bir vizyonun en somut eserlerinden birisidir. Kıymetli basın mensupları, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattımız toplam 229 kilometre uzunluğunda. Projenin en uzun ilk etapı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hattı bugün test sürüşü yapacağımız kesimdir. Daha önce arkadaşlarımız burada belli test sürüşlerini de gerçekleştirdiler. İnşallah bu sefer de biz heyetimizle beraber eşlik edeceğiz. Finansmanında kısmen İPA yani Avrupa Birliği fonu da kullanıyoruz. Hem yolcu hem yük taşımacılığına uygun olarak planladığımız proje kapsamında 31 köprü, 8 aç kapa tüneli, 61 üst geçit, 53 alt geçit ve 175 menfezi inşa ettik. 353 kilometre ray serimini de tamamladık. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarında son aşamaya geldik. Hattımızı saatte 200 kilometre işletme hızına çift hatlı, elektrikli ve seviye 1 sinyalli olarak inşa ettik. Test sürüşlerimizin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak hattımızı inşallah bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz. Değerli arkadaşlar, bu hattın tamamlanmasıyla elde edeceğimiz kazanımlar çok çok önemlidir. Halkalı Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten sadece 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate inşallah düşecek. Bu lojistik anlamında gerçekten çok kıymetli. Yıllık
1: sıfır atıktan bahsediyoruz. Şimdi İstanbul'da Ömerli Barajı çevresinde de gönüllüler bir çöp toplama çalışması gerçekleştirdiler. Aslında İstanbul'un musluklarına karışan su açısından da son derece önemliydi bu. Ve o gönüllüler iyi ki var diyelim. Çünkü tam 50 torba atık çıkardılar Ömerli Barajı'nın çevresinden.
3: Buraya gelen yetişkinlerin gerçekten bir dönüp bakmalarını istiyorum. Acaba biz gerçekten yetişkin miyiz?
4: İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nın çevresi gelişigüzel bırakılan atıklarla dolu. Görüntüler Dünya Çevre Günü'nde düzenlenen temizlik etkinliğinden. Pendik Belediyesi'nin öncülüğünde bir araya gelen çevre gönüllüleri, öğrenciler ve belediye ekipleri ellerine eldivenleri geçirip araziye dağıldı. Kimi kıyı şeridinde yürüdü, kimi ormanlık alana girdi. Dakikalar ilerledikçe çöp torbaları da dolmaya başladı. Poşetler, içecek kutuları, ıslak mendiller, ambalaj atıkları. Doğaya bırakılan ne varsa tek tek toplandı.
5: Özellikle bataklık alanlarda.
4: Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda ortaya çıkan tablo dikkat çekiciydi. Tam 50 torba çöp. Bir yanda temizlenen alanlar vardı. Diğer yandaysa insanların geride bıraktığı çevre kirliliğinin izleri. Etkinliğe katılan gönüllüler en çok da su kaynaklarının çevresinde karşılaştıkları görüntülere üzüldüklerini söyledi. Çünkü bugün yere atılan bir çöpün yarın toprağa ve suya karışarak çok daha büyük bir soruna dönüşebileceğini hatırlattılar. Drone kamerasına yansıyan görüntülerde verilen emeği ve doğanın korunması için verilen mücadeleyi havadan gözler önüne serdi.
1: Güne yansıyan gelişmelerle karşınızdaydık. Hoşça kalın.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, sanatçı ve yönetmen Alkan Avcıoğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

Sevgili seyirciler, Ready Set Ford etkinliğine geldik. Şu an pistteyiz. Arkamda neredeyse tüm Ford modellerini görebiliyorsunuz ama çok özel bir modelle beraberiz. Ranger'ın Super Duty versiyonu. Evet, bu versiyon V6 motorla geliyor. 400 beygirin üzerinde bir güç üretiyor ve 4,5 tonluk taşıma kapasitesine sahip. Ancak bir özelliği var. Bu aracı yollarda kullanamıyorsunuz. Böyle maden alanı, ormanlık alanlar gibi özel trafiğe kapalı alanlarda kullanabiliyorsunuz. Türkiye'de gelmesi bekleniyor. Bakalım ne zaman gelecek ama çok efsane bir görüntüsü var. Neden bu araç daha farklı? Bir kere üzerinde güçlendirilmiş AT lastikler var. Güçlendirilmiş bir süspansiyon var. Ve üzerinde yine daha önceden de tanıdığımız 10 ileri bir şanzımana sahip, otomatik şanzımana sahip. Bu şanzımanla beraber o da tabii ki güçlendirilmiş vaziyette. Şöyle bir de içine bakalım isterseniz. Buradaki araç sağdan direksiyonlu trafik için, İngiltere trafiği için düşünülmüş. Bakın direksiyon sağda. Ama kullanımı ve görseli bence oldukça güzel. Tabii ki soldan direksiyonlu versiyonu Avrupa içinde üretilecek. Üretildikten sonra Türkiye'de gelme ihtimali var. Nasıl buldunuz aracı? Ben size hemen şöyle söyleyeyim. Bakın şu anda ağaçlar yüklenmiş, kütükler yüklenmiş durumda. Süspansiyonun biraz ezildiğini görüyoruz. Arka tarafın biraz çöktüğünü görüyoruz. Ama ona rağmen işte bu yüklerin tamamını rahatlıkla taşıyabiliyor. Çok güçlü, neredeyse kırılması zor bir pick-up haline gelmiş. Ford Ranger Super Duty'nin teknik özelliklerine bakacak olursak 3 litrelik V6 turbo dizel bir motor kullanılmış ve 405 beygir güç üretiyor. 600 Nm ise tork değerine sahip. Şanzımanı 10 ileri otomatik şanzıman olarak kullanılmış. Çekiş sistemi ise sürekli 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip. Dört buçuk tonluk çekme kapasitesine sahip. Standart Ranger'larda bu kapasite 3,5 tondu. Burada 1 ton daha fazla çekme kapasitesi var. Şu anda da arkanın yüklü halini görüyorsunuz. Ağır yüklere ve zorlu arazi şartlarına dayanabilmesi için aracın yürüyen aksamı tamamen iyileştirilmiş durumda. Ranger tarihinde kullanılan en büyük arka diferansiyel ve ağır hizmet tipi arka akslar, tekerleklerde yük kaldırabilmesi için 8 bijonlu mil göbekleri kullanılmış durumda. Hem önde hem de arka aksta elektronik diferansiyel kilidi bulunuyor. Şasi ise yüksek mukavemeti çelikten üretilen, bükülmeye karşı ekstra güçlendirilmiş bir şasi mimarisi ve koruma plakaları üzerinde şekillenmiş. Tabii ki bunun özel bir araç olduğunu söylemiştik. Standart olarak üzerinde derin su ve yoğun tozlu şantiyeler için fabrikasyon olarak çıkan sızdırmaz şnorkeli de bulunuyor. Aracın sudan geçiş yüksekliği 850 mm. İçeride 8 inçlik dijital gösterge paneli ve ortada 12 inçlik dikey Sync 4A dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Evet, Ford Ranger Super Duty ile beraberdik. Şimdi gelin diğer modellere bakalım.

diye markanın tarihindeki en güçlü ve en radikal Mustang modeli. Adındaki GTD ibaresi IMSA GTD yarış sınıfından geliyor ve araç doğrudan Mustang GT3 yarış otomobillerinin genlerini taşıyor. Şimdi biraz da teknik özelliklerine bakalım. Araçta 5.2 litrelik kompresörlü süper

0: 815 beygir güç, yaklaşık 900 Nm tork üretiyor. Sıfır hızlanması ise 3.3 ile 3.5 saniye arasında değişiyor. Aracın sıfır hızlanmasının ötesinde maksimum sürati de oldukça etkileyici. 325 km hıza ulaşabiliyor. Detaylarına da bakalım. Gördüğünüz gibi çamurluklardaki hava kanalları, jantlar oldukça etkileyici, kırmızı kaliperler sportif ruhu iyice yansıtıyor.
1: Now, I'd like to go a bit deeper into each pillar of our strategy.
2: Ford'da küresel ürün geliştirme lideri olarak geleceğimiz hakkında size bilgi vermek istiyorum. Avrupa'da Ford olarak elektrikli araçlara geçişimiz hızla devam ediyor. Bu dönüşümü desteklemek için Ford Otosan'la birlikte Kocaeli'de tamamen elektrikli araçlara özel yeni montaj hatları kuruyoruz. Ayrıca Macaristan'da elektrikli yeni nesil aktarma organları üretimine de başladık. Gelecekte Romanya'daki Otele montaj fabrikamızda elektrikli küçük ticari araçlar üretmeyi planlıyoruz. Bu yatırımlar Avrupa'daki ticari araç pazarında liderliğimizi pekiştirmenin temelini oluşturuyor. Önemli bir gelişme de Türkiye'deki e-Transit ve e-Transit Custom modellerimizin yanı sıra yeni nesil kentsel dağıtım aracı olan Transit Courier ve Tourneo Courier modellerimizin de elektrikli versiyonlarını üretmeye başlayacak olmamızdır. Elektrikli Courier modellerimiz Türkiye'de üretilecek ve tüm Avrupa'ya ihraç edilecek. Bu modellerin dizel ve benzinli versiyonları da yine Türkiye'de üretilecek ve Avrupa pazarına sunulacak. Bu durum Türkiye'nin elektrikli araç üretimindeki stratejik konumunu güçlendiriyor ve Ford'un Avrupa'daki elektrikli ticari araç pazarında lider olmayı hedeflediğini gösteriyor. Ford Otosan ekibini kendi ekibimizin bir parçası olarak görüyorum. Downton'daki ticari araç mühendislik merkezimizle Türkiye'deki ekip arasında çok güçlü bir ilişki var. Neredeyse tek bir ekip gibiler. Şahsen ben de Ford Otosan liderleri ve Koç Holding liderleriyle çok zaman geçiriyorum. Amacımız bu iki ürün geliştirme merkezinin faydasını en üst seviyeye çıkarmak ve Avrupa için en kritik iş olan ticari araç portföyümüzde maksimum verimi elde etmek. Yani onlar bizim ekibimiz. Ben onları farklı görmüyorum. Bence kendi iç geliştirmelerimizle partner teknolojisi alternatiflerini karşılaştırmak sağlıklı bir yaklaşım. Artık herkesin kendi başına her şeyi yaptığı dönem sona erdi. Bu hem çok pahalı hem de sürdürülebilir değil. Pazardaki teknoloji hızı ve rekabetçi oyuncu sayısı çok yüksek. Bu yüzden çok büyük ve doğru seçimler yapmak zorundasınız. Ve yine de çoğu durumda diğer ortakları da bu yapıya dahil etmek istiyorsunuz. Bu yüzden Ford'un Avrupa'daki rekabet biçiminde bir karışım göreceksiniz. Türkiye pazarında büyük bir fırsat görüyorum. Orada ekibimizle birlikte 10 gün geçirdim. Çok önemli bir pazar. Ticari araçlarımızın çok büyük kısmı Türkiye'de üretiliyor. Ancak aynı zamanda bu pazar ürünlerin maliyet rekabeti ve konumlandırması açısından bağımsız bir test alanı gibi. Biz de bunu bu şekilde değerlendiriyoruz ve bu pazardan çok şey öğrenebileceğimize inanıyoruz. Zaten öğrenmeye de odaklanıyoruz. Bazı durumlarda orada yaşanan ekonomik değişimler nedeniyle o pazarda farklı ve özgün bir rekabet yaklaşımı geliştirmeniz gerekiyor. Bu da aslında Avrupa'nın geri kalanı için de faydalı olabilir. Gelecekte Avrupa'daki hafif ticari araç liderliğini elektrikli araçlarla daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için Ford Pro aracılığıyla Connected Services gibi yenilikçi hizmetler sunarak müşteri deneyimini değiştirmeyi hedefliyoruz. Bağlantılı araçlar ve telematik hizmetleri, işletmelerin verimliliğini artırmalarına ve toplam sahip olma maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olacak. Çin'in otomotiv sektöründeki yükselişi bize daha hızlı ve daha etkili olmamız gerektiğini net bir şekilde gösteriyor. Rekabette önde kalmak için inovasyonu hızlandırmalı ve çevikliğimizi artırmalıyız. Bu bağlamda dış ortaklar bizim için hayati öneme sahip. Örneğin Volkswagen'le olan işbirliğimiz maliyetleri azaltmamızı ve pazar payımızı artırmamıza olanak sağlıyor. Ancak bu tür ortaklıklar stratejik avantajlarımızı koruyacak şekilde dikkatle yönetilmeli. Genel olarak Ford Avrupa'nın geleceği, güçlü bir elektrikli araç stratejisi, yenilikçi hizmetler ve stratejik ortaklıklar etrafında şekillenecek. Bu sayede sadece ayakta kalmayacak, aynı zamanda büyüyüp güçlenerek sektördeki lider konumumuzu koruyacağız. Şehir merkezlerinde çalışan birçok müşteri var. İşlerini orada yürütüyorlar ve günde genellikle 100-150 kilometreden fazla yol yapmıyorlar. Bu müşteriler için elektrikli araçlara geçiş tamamen mantıklı. Üstelik şehir merkezlerine girişte giderek artan kısıtlamalar var. Elektrikli olmayan araçlarla bu alanlara girmek zorlaşıyor. Bu nedenle onlar için geçiş oldukça kolay. Araçlarını gece şarj ediyorlar ve sistem hızla dönüşüyor. Ama diğer tarafta uzun mesafe gitmesi gereken, ağır yük taşıyan ya da çekme yapan işletmeler var. Onlar henüz hazır değil. Bu da mantıklı. Çünkü

Çünkü gerekli elektrikli çözümler henüz tam olarak yeterli seviyede değil. Bu noktada müşteriler için hangi aracın elektrifikasyona uygun olduğu netleşmeye başlıyor. Eğer net değilse bizim araçlarımız var. Örneğin H-Switch Assist gibi. Bu araç filomuzdaki araçların gerçek dünya enerji kullanım verilerini analiz ediyor ve size şunu söylüyor. Bu araç tamamen elektrikli olabilir. Bu plug-in hibrit olmalı, bu ise şimdilik dizel kalmalı. Böylece tüm filo için bir geçiş planı oluşturabiliyorsunuz. Ne zamana kadar? Bu ülkeye göre değişiyor ama açıkçası 2035'e kadar her şey elektrikli olacak demiyorum. En azından 2030'a kadar bu geçiş sürecek. En büyük engelse açık şekilde şarj altyapısı. Hızlı şarjdan çok müşterilerin iş yerinde, depolarında iyi şarj çözümlerine sahip olması önemli. Bazı ülkelerde, örneğin benim geldiğim Hollanda'da, binalara elektrik bağlantısı almak çok uzun sürebiliyor, bazen bir yıl kadar. Bu da işe yaramıyor. Bu yüzden düzenleyiciler ve hükümetlerle birlikte tüm pazarlarda sağlam bir plan yapmamız gerekiyor ki bu geçiş mümkün olabilsin.

0: Evet, Ready Set Ford etkinliğindeyiz. Güzel detayları dinledik. Ford'un stratejik planlarını öğrendik. İki tane de yeni modeli gördük ama onlar tabii ki ambargolu. Yakın bir tarihte onları da sizlere duyuracağız, göstereceğiz ama Ford Türkiye için bu planlar ne anlam ifade ediyor? Onu da Talat Bey'den dinleyeceğiz. Evet, çok güzel stratejik hamleler, gelişmeler var. Türkiye olarak bu stratejik planın biz neresindeyiz? Ne kadarını bize uyumlu olarak kullanacağız? Bizdeki gelişmeler neler?
1: Şuradan başlayalım isterseniz. İçeride çok farklı konulara değinildi. Aslında 3 ana başlık altında. Bunlardan bir tanesi onların da konuştuğu Ford Pro ile ilgiliydi. Hı hı. Bunu zaten biliyoruz. Yani ticaretteki liderliğimiz ve bundan sonra da liderliği farklı bir boyutta sadece araç satarak değil hizmet satarak, hı hı, özellikle müşterilerimizin iş ortağı olarak yanında olduğumuzu göstererek nasıl fark yaratacağımızı net olarak zannediyorum ortaya koydu. Bizim için bence daha önemlisi otomobil tarafında. Otomobil tarafında Ford hakikaten Avrupa'da olduğunu, Avrupa'da daha fazla olacağını, ayak izinin çok daha büyük olduğunu bence gösterdi. Hem yapılan yatırımlar anlamında, hem müşteriyi merkeze koyma anlamında. Fark ettiyseniz en önemli noktalardan bir tanesi, artık müşteriyi tamamen baz alıp müşterinin ihtiyaçlarına yönelik gerek araçlar gerek hizmetler olsun bir ekosistem bütünü içerisinde konuşuyoruz. Dolayısıyla bence Türkiye pazarındaki en büyük yansıması da bizim zaten baz aldığımız müşteri merkezlilik ve otomobile yapılan bu yatırımlar olacak ve kısa vadede bunların faydasını göreceğimizi düşünüyorum.
0: Ticari alanda Ford Türkiye'de çok güçlü ancak otomobil kanadına baktığımızda biraz açıkçası gerilediğini görüyoruz. O gücünü, eski gücünü ne zaman yeniden sahaya yansıtacak?
1: Şöyle söylemek lazım, biz öyle tarif ediyoruz. Biz bir hani yarış diliyle konuşacak olursak zaten temamız play to win, yani kazanmak için oynuyoruz. Her yarışçı gibi bizim de bir pit alanına girmeye ihtiyacımız var. İşte önümüzdeki zannediyorum 2 sene bu pit alanında mevcut ürün gamımızla, yani Puma'mız, elektrikli Puma'mız, Kuga'mız, Explorer, Capri, bu araçları satmaya odaklanmakla ve connectivity hizmetlerini vermeye odaklanmakla geçecek. Ama sonra giderek

0: ürün gamının genişlediğini, bambaşka araçların da Ford ürün gamına girdiğini göreceğiz. Bence bunların en büyük yansıması da muhtemel 2027 sonları, 2028 başı itibariyle müşterilerimize göstermiş olacağız. Tabii bu aşamada belki Türkiye'de hakikaten çok önemli adımlar attığımız, hem müşterinin sadakati anlamında hem hizmetler anlamında çok önemli adımlar var. Bu adımları da müşteriye göstermek için en büyük çabamız onun için olacak.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. 5 tane zımba gibi model geliyor. Hazır olun. Yakında 8. etapta duyuracağız.

Sevgili seyirciler, Otomotiv Gazetecileri Derneği olarak bu sene 11. kez Türkiye'de yılın otomobilini seçeceğiz. Hemen arkamda 7 finalisti görüyorsunuz. Bugün İstanbul Park'ta Tosfet'in desteğiyle bu araçları test edeceğiz. Tabii ki destekçilerimiz de bu sene de bizleri yalnız bırakmadı. Onların sayesinde çok güzel bir organizasyon yapacağız. Keyifli bir organizasyon yapacağız. OGD üyeleri İstanbul Park'ta araçları son bir kez kullanacaklar. Son kez hatıralarını canlandıracaklar. Teknik özelliklerine bakacaklar ve bu araçları puanlayacaklar. Ondan sonra da en yüksek puan alan araç Türkiye'de yılın otomobili olacak. Tabii bununla sınırlı değil. Kategorilerimiz de var. Örneğin yılın premium aracı, yılın tasarımı gibi ödüller de bu sene sahibini bulacak. Evet, şimdi gelin hep beraber organizasyonumuzu izleyelim.

0: Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 11.si düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 yarışmasının en önemli aşamalarından biri olan test sürüşleri TOSFET İstanbul Park'ta başarıyla tamamlandı. Finale kalan 7 otomobil OGD üyesi uzman otomotiv gazetecileri tarafından kapsamlı şekilde değerlendirildi. ZF Aftermarket ana destekçiliğinde Arabam.com, Bridgestone, Shell Helix motor yağları ve TOSFET İstanbul Park katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye'nin otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak öne çıkıyor. Şubat 2025 ile Şubat 2026 tarihleri arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan yeni modeller arasından BMW iX3, BYD Siline 7, Citroen C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio, VETOK T10F finale kalan otomobiller oldu. Finalist modeller yol tutuşu, sürüş performansı, ergonomi, güvenlik donanımları, teknolojik özellikler, enerji verimliliği, donanım seviyesi ve fiyat performans dengesi gibi birçok önemli kriter doğrultusunda test edildi.
1: Her şeyine bakıyorum aracın ya. Fiyat, performans, kalite, konfor, kullanışlılık.
0: Test sürüşleri sırasında finalist markaların temsilcileri araçlarının öne çıkan teknolojilerini, tasarım detaylarını ve yenilikçi özelliklerini OGD üyelerine aktarma fırsatı buldu. Böylece jüri üyeleri otomobilleri hem dinamik sürüş koşullarında hem de teknik açıdan detaylı olarak inceleme şansı elde etti. OGD üyelerinin yapacağı puanlama sonucunda belirlenecek olan Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 kazananı 23 Haziran'da düzenlenecek ödül töreninde duyurulacak. Gala gecesinde ana ödülün yanı sıra şu kategorilerde de ödüller sahiplerini bulacak: Yılın Tasarımı, Yılın İnovatif Projesi, Yılın Basın Lansmanı, Yılın Premium Otomobili, Jüri Özel Ödülü. Her yıl büyük ilgi gören Türkiye'de Yılın Otomobili Yarışması, Türkiye otomotiv sektöründe satışa sunulan yeni modelleri objektif kriterlerle değerlendirmesi ve bağımsız otomotiv gazetecilerinin oylarıyla sonuçlanması sayesinde sektörün en saygın organizasyonları arasında yer alıyor.

Sevgili seyirciler, son dönemde elektrikli otomobillerden sıkça bahsediyoruz. Bugünkü konuğumuzsa Volvo EX60 P10. Neden P10 dedim? Önce onu açıklayayım sizlere. Volvo EX60'ın 3 versiyonu var. P6, P10 ve P12. İlk olarak P10 ve P6 Avrupa'da çıktı ancak P6 Türkiye'ye gelmeyecek. Türkiye'ye P10 ve P12 versiyonları gelecek. İlk olarak P10'u göreceğimiz için de burada İspanya'da, Barcelona'da bu aracı incelemeyi aldık. Araçta neler var? Genel olarak baktığımızda Volvo tasarımını tamamen koruduğunu söylemek mümkün. Yalın, sade, net çizgilere sahip. Ön yüzde ise torun çizgisi dediğimiz görseli yine korumuş. Burada gündüz LED farları var. Hemen altına yerleştirilmiş far grubu bulunuyor. Ön tarafta elektrikli araçlarda görmeye başladığımız, bakın burada adaptif ızgara var. Hıza göre bu hem aerodinamiği arttırıyor hem batarya ile beraber menzili uzatmak için kullanılıyor. Şu an kapalı durumda ama gerektiğinde de bu bölümün açıldığını zaten biliyoruz. Ön yüzde Volvo logosunu görüyoruz. Bunun bir anlamı daha var, onu da söyleyeyim. Aracın ön kaputunun altında elektrikli araçlarda duymaya alıştığımız frunk, yani ön kaput altı bagaj var. Bu da çok ciddi bir hacme sahip. Şimdi birazdan onu da göstereceğim ama şu çizgiyi takip ettiğinizde tam bu uç noktada kaput açıldığında açma mandalını buluyorsunuz. Yani size bir kolaylık sağlıyor. Bu arada mandalı aramıyorsunuz. Tam burada mandalı açarak kaputu açma şansına sahipsiniz. Evet, çizgiyi takip ettim. Mandal hemen burada. Mandalı çektikten sonra kaputu açtım. Amortisörlü kollarla beraber ön tarafta frank alanını görüyoruz. Burada dikkat çeken detay bu sarı çizgi. Bunun esprisi de maksimum yükseklik olarak eşyalarınızı buraya kadar yükleyebilirsiniz ki kaputa çarpmasın diye böyle dikkat çekici bir sarı çizgi koymuşlar. Sol tarafta silecek doldurma bölümünü görüyorsunuz. Huni şeklinde tasarlanmış. Süperb'te de buna benzer bir tasarım var. Güzel, rahat, etrafa taşmadan, dökülmeden doldurabilmek için. Şimdi kaputu kapattıktan sonra yan tarafla devam edelim. Bakın yan tarafta da yine büyük jantları görmek mümkün. Hemen bizim test aracımızın üzerinde 255, 40, 22 ebadında jant ve lastikler bulunuyor. Gelelim yan tarafa. Burada tabii ki ayna biraz dikkat çekici gözüküyor. İki parçalı olarak tasarlanmış. Burada kamerayı hemen görüyoruz. Ve yan aynada neredeyse aynı iç aynada olduğu gibi çerçevesiz bir görsele sahip. Onun gibi gözüküyor. Şunun altında da bir mus, yani bir geyik figürü var. Yan kapılara baktığımızda tabii kapıların çerçevesiz formu yine hem biraz daha şık hem biraz daha spor duruyor. Bakın kapıyı nasıl açtım dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama aracın yanında kapı kolları yok. Bu da aerodinamiğe katkı sağlıyor. Menzili tabii ki bu etki ediyor. 0.26 cd'lik bir sürtünme katsayısına sahip Volvo EX60. Çok kötü değil, çok iyi de değil, onu söyleyeyim. Daha ileride var ama böyle bir araç için 0.26 cd bence fena değil. Kapı kolları ise yine Ford'dan tanıdığımız bir tasarıma benziyor. Bu şekilde açıyorsunuz. Açması kolay alıştıktan sonra. Şu arkadaki dokunacağınız yeri öğrenmeniz gerekiyor. Ve buradan da kartla araca giriş yapabiliyorsunuz. Yani sadece anahtarla değil, kartla da araca giriş yapabiliyorsunuz. Arka kapı kolu da aynı şekilde tasarlanmış. Yine çerçevesiz çift cam var ses izolasyonu için. Şöyle arkaya gelelim. Arka taraf zaten tipik bir Volvo tasarımı. Hani o eski 60'lardan hatırlayacağımız tasarım yukarıdan aşağı bu formda burada da yer bulmuş. İşte aracı size şu detayı göstereyim hemen. Nasıl ayıracağız? Evet, Volvo EX60, P10, All Wheel Drive ve Ultra, bu da donanım paketini gösteriyor. Ultra en üst seviye donanım paketi anlamına geliyor. Şöyle bagajı da bir açalım. Aşağıdan tavana 634 litrelik bir yükleme alanı olsa da şu anki kullanım kapasitesi burası 500 litrenin üzerinde. Bu perde yardımıyla da eşyalarınızın görünmesini engelleyebiliyorsunuz. Ayrıca bir detay daha var. Bakın burada da iki saklama alanı var. Yine eşyalarınızı buraya koyabilirsiniz. Bagajın hemen yan bölümünde de koltukları buradan katlama şansına sahipsiniz. Bu da arkadaki elektrikli olarak açılan
Çeki Demir'i. Şimdi gelin arka koltuğa geçelim. Arka koltukta da bizi ferah bir yaşam alanı bekliyor. Dediğim gibi araca biniş inişler çok rahat. Ortada şaft tüneli olmadığı için bu alan tamamen size kalıyor ve geniş bir alan sunuyor. Burada bir çekmece var. Burayı rahat kullanabilirsiniz. Onu göstereyim. Üstünde iki tane Type-C çıkış, havalandırma kanalları ve burada ısıyı ayarlayabiliyorsunuz. Koltukların ısıtmasını da ayarlayabiliyorsunuz. Arkada kapı cepleri var ve bu bölümde de telefon koyma alanı olarak tasarlanmış bu file. Onu da gösterelim. Gördüğünüz gibi kafalıklar tek parça. Ortada bir kol dayama ünitesi mevcut. Geniş bir alan. İçinde bardak tutucular var. Buraya telefonunuzu koyabilirsiniz dik olarak veya tabletinizi koyabilirsiniz. Onu da şöyle kapatalım. Bunun dışında bir başka özellik de buradaki düğmeler yardımıyla koltukların ayarını yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim hemen. Sırtlığı şu an biraz geriye yatırıyorum. Tabii ki bu bagaj hacminden biraz çalıyor ama arkasını biraz daha rahat hale getiriyor. Arkada oturan yolcular için ama isterseniz daha dik bir pozisyona da kavuşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi panoramik bir cam tavanımız var. Bu cam tavanı öndeki menü üzerinden şeffaf veya böyle gri olarak ayarlama imkanına sahipsiniz. Tabii ki güneşli havalarda bu hale getirmek içerideki ısıyı da azaltıyor. Hemen ön tarafa geçelim. Evet, aracın içine bindiğimizde yine o sade İskandinav tasarımı dikkatimizi çekiyor. Ben hemen eksi gördüğüm yanlarla başlamak istiyorum. Şu kapı tutma yeri bence biraz geride, burayı tutup çekmek biraz zorlayabiliyor. Kapı kolu hemen buraya yerleştirilmiş. Bu mandalı yukarı çektiğinizde kapı bakın açılıyor. İyice yukarı bastırarak bu şekilde de manuel olarak da açabiliyorsunuz. Şöyle tutup tekrar kapatalım. Burada hemen kolonları görüyoruz. Onu atlamadan söyleyeyim. Bauer & Wilkins tam 28 adet kolon var bu aracın içinde. Kafalıklarda var, yanlarda var, önde var, altlarda var. İçeride tam bir konferans, orkestra salonu gibi, böyle bir opera salonu gibi bir hava oluşturulmuş. Ve sesi istediğiniz zaman koltuk seçerek koltuklara yönlendirebiliyorsunuz. İçeride çocuklar uyuduğunda ya da eşiniz uyuduğunda siz sadece bu kafalıklarla bu koltuğu seçerek sadece sesi buraya yönlendirebiliyorsunuz. Bu güzel detaylardan bir tanesi. Evet, direksiyon simidi üstten alttan hafif basık, ufak, modern, çift renkli. Bunun üzerinde basit düğmelere yer verilmiş ve fonksiyonel düğmeler bunlar. Bunları kullanabilirsiniz. Vites seçici hemen burada. Sol tarafta da sinyal koluna yer verilmiş durumda farlara. Üst tarafta bir minik ekranımız var, bakın burada şu an %86 bataryamız var, onu görebiliyoruz. Direksiyon üzerinden çok net, rahat gözüküyor. Farklı dokuda malzemeler var. Burası böyle biraz sert bir malzeme, üstü kumaş bir malzeme. İçeride bir girinti var. Burada işte bir tabletimiz var ve net bir görüşü var. Bakın şu an etrafımızı 360 derece görebiliyoruz. Şöyle ana menüye geldiğimizde de navigasyon ve diğer bilgileri görmek mümkün. Sol taraftaki bu seçenekleri kendimize göre kişiselleştirebiliyoruz. Alt tarafta klima tuşlarına yer verilmiş. Dolayısıyla bir menünün içine girip bunları aramanıza gerek yok. Şurada da bir kristal şeklinde düğme var. Yandaki yolcu için ses düğmesi ve ileri geri tuşları yer alıyor. Direksiyon elektrik destekli kremayer ve pinyon direksiyon olarak geçiyor. Dönüş yapı kaldırımdan kaldırıma 11.3 metre, duvardan duvara ise 11.8 metre olarak verilmiş. Aracın %20'si geri dönüşümlü malzemelerden yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi koltuklarda da vegan deri. Tabii ki alkantara seçeneği de var. Onu da unutmadan belirteyim. Şöyle bir detay daha var. Elektrikli koltuklarda tek tuş yardımıyla, işte bu tuşla ileri geri, yukarı, aşağı şeklinde ayarları yapabiliyorsunuz. Bu şekilde oynatarak gayet şık olmuş.

Evet, EX60 P10 ile yola çıktık. Şimdi size sürüş hissiyatından ve tabii teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Ön ve arkada yer alan çift elektrik motoru var bir kere. İşte bu sayede all wheel drive, yani dört tekerlekten çekiş sistemiyle çok daha iyi bir yol tutuşu sunuyor. Motorun maksimum gücü 275 kW. Bu da nedir? Yaklaşık 510 beygirlik bir güç çıkışı anlamına geliyor. Gerçekten etkileyici bir değer. Tork değeri ise 710 Nm. Şimdi böyle bir güçle tabii ki 0-100 hızlanması ne kadar diye merak edeceksiniz. Tam 4.6 saniyede 0'dan 100'e ulaşıyor. Maksimum sürati ise saatte 180 km. Çünkü bataryanın ömrünü, daha doğrusu menzilini korumak adına yapılmış bir şey, ama Volvo biliyorsunuz araçlarını 180 km bölü saatle sınırlayacağını söylemişti. Bunun asıl sebebi menzilden ziyade aslında güvenlik. Yani daha düşük süratlerde kalmasını istiyor araçlarının ve kullanıcılarının. Batarya kapasitesi 95 kWh, kullanılabilir versiyonu 92 kWh net olarak veriliyor. Ve şarj gücü ise 800 volt mimarisine sahip, onu bir söyleyeyim. 400 voltluk bir şarj istasyonuna DC'ye taktığınızda 370 kW'la maksimum şarj yapabiliyor. Bu da ona çok çabuk dolma imkanı sağlıyor. Şöyle bir örnek vereceğim. 16 dakikada %10'dan %80'e ulaşabiliyor. Eğer böyle hani 16 dakika olmasın, 10 dakika olsun ne olur derseniz, o zaman da 10 dakikada tam 340 kilometrelik size menzil sağlayabiliyor. Çok hızlı bir şarj teknolojisine sahip. Bu aslında bizim menzil kaygılarımızı da, zaman kaygılarımızı da bertaraf eden bir özellik. Peki menzili ne kadar? 660 kilometre, yani şehir içi şehir dışı karışık kullandığınızda da 660 kilometreye varan bir menzile ulaşabiliyorsunuz. Bu da ne demek? İstanbul'dan İzmir'e tek şarjla çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz anlamına geliyor. Artık menzil kaygısı da elektrikli araçlarda ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Peki DC şarj etmek istemiyorsunuz, AC'de kullanmak istiyorsunuz. Yine bana göre önemli bir özellik. Onboard şarjları 22 kW'yı destekliyor. Bu da 11 kW olanlara göre yine daha hızlı bir süre anlamına geliyor. AC'de de aracınızı yine hızlı bir şekilde, aslında gece bağladınız ya da bir ofise gittiniz, çalışıyorsunuz, orada bağladınız, yine hızlı bir şekilde şarj etme şansına sahipsiniz. Aktif süspansiyon sayesinde kademeleri seçebiliyorsunuz. Şu anda ben yumuşak modda gidiyorum. Çok konforlu, çok rahat. Çok sessiz. Tabii ki sportif sürüşlerde firm, yani daha sert süspansiyon seçeneğini seçme şansına sahipsiniz. Ön tarafta MacPherson tipi çift salıncaklı süspansiyonlar kullanılmış. Arka tarafta ise CCD amortisörler, viraj demiri ve helezon yaylar bulunuyor. Arka tarafta da oturmak aslında çok rahat, çok konforlu. Alanın genişliğiyle beraber süspansiyonların da başarısı eklenince çok huzurlu ve rahat bir alan sunuyor.

Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ancak önümüzdeki haftaya kadar otomotiv dünyasındaki gelişmeleri takip etmek istiyorsanız 8. etabı sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Orada hafta içinde duyurularımızı yapıyoruz. Web sitesi X, LinkedIn, Facebook, her yerde 8. etabı bulabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.

görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu

0: şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalı. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumluyuz.
1: Dünyada şu anda sessiz bir devrim yaşanıyor. Ama bu devrim ne bir savaşla geliyor, ne de manşetlere taşınan büyük krizlerle. Ama dikkat, çünkü bu kez değişen şey soframız. Billur Aktürk'te neler oluyor hayatta bu hafta, yapay gıda çağını mercek altına alıyor. Binlerce yıldır sofralarımızı çiftçiler kurdu, tohumlar toprağa düştü, hayvanlar yetiştirildi, mevsimler üretime yön verdi. Peki ya şimdi? Birineye ihtiyaç duymadan süt üretilebiliyorsa, bir hayvan kesilmeden et yapılabiliyorsa ve yapay zeka gelecekte ne yiyeceğimize karar vermeye hazırlanıyorsa, yeni bir çağ başlamış olabilir mi? Hepsi ve daha fazlası. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Artık ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Sadıç'ın katılımıyla neler oluyor hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk-Yunan anlaşmazlıklarının hangi sorunlar etrafında şekillendiğini ve bu sorunların nasıl sonuçlanabileceğini Profesör Doktor Enis Tuğçay'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 13, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te hafta sonu gün ortası başlıyor. Evet, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un bir açılışta anlattığı sözde fıkra yargının gündemine taşındı. Sosyal medyada hayli tepki çeken sözlerle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen soruşturma başlatıldı. Peki kimler hangi sözlerle o ifadelere tepki gösterdi? Şimdi detaylar için 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'a döneceğiz. Merhaba Mustafa Daştan, söz sende.
1: Şimdi Büşra Mutlu, izleyenlerimizin ve dinleyenlerimizin aklında da o görüntüleri şöyle bir canlandıralım. Yer İzmir. İzmir'de bir hastane açılışı. O hastane açılışında başrolde olan isim de ünlü iş insanı Rahmi Koç. Tabii ne bekliyorsunuz? Yani normal bir hastane açılışının gerçekleşmesini bekliyorsunuz ama bir anda Rahmi Koç bir fıkra anlatmaya, sözde fıkra anlatmaya başlıyor. O fıkra içerisinde de Kürt kardeşlerimizi, kadınlarımızı aşağılayan ifadeler var. Ve bu ifadeler sosyal medya üzerinde büyük tepki çekti. Daha sonrasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tabii ki hemen harekete geçti ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı hemen detayı aktaralım. Halkın bir kesimini alenen aşağılama suçu kapsamında reysen soruşturma başlattı Rahmi Koç hakkında. Tabii siyasetten, bürokrasiden arka arkaya açıklamalar geliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı ve Cevdet Yılmaz böyle bir şeyin asla kabul edilemeyeceğini belirtti. Gün içerisinde de gerek AK Parti cephesinden gerekse de bakanlıktan Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bir ifadesi orada çok dikkat çekici bir nokta. Aslına bakarsanız herkese ders verir nitelikte bir cümle kurdu Akın Gürlek mesajında. Hemen şöyle paylaşalım. Adaletin terazisi kimsenin servetine, ünvanına veya statüsüne göre tartmaz. Bakın bir kez daha belirtiyorum. Adaletin terazisi kimsenin servetine, ünvanına veya statüsüne göre tartmaz. Yargı daima insan onurunu ve hukuku korur dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. AK Parti cephesinden AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir mesaj paylaştı. Ömer Çelik de söz konusu ifadelerin asla kabul edilemez olduğunu belirtti ve toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı, etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz dedi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve diğer taraftan da dakikalar öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da yine sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla söz konusu olaya ilişkin tepkisini dile getirdiğini bir kez daha aktaralım. Gün içerisinde tepkiler gelmeye devam edecektir. Ayrıca bu konuyla alakalı sıcak gelişmeler de oldukça 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından aktaracağımızı belirtelim. Söz şimdi tekrar size bırakalım.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Mustafa Daştan, kolaylıklar diliyoruz. Sevgili izleyenler, şimdi bu konuyu derinlemesine konuşacağız ki kıymetli bir konuğumuz var. Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz bizlerle. Merhaba Kurtuluş Tayiz, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar Büşra.
0: Teşekkürler. Şimdi aslında biraz evvel Mustafa Daştan da bahsetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı ve bununla alakalı kınadı aslında bu durumu. Bir diğer yandan yine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyadan bir kınama mesajı yayınladı. Bunların üstüne konuşacağız ama ilk olarak nasıl değerlendiriyorsunuz Rahmi Koç'un toplumun belirli bir kesimine hedef alan bu tür ifadeleri kullanması sizce hangi zihniyetin yansıması oluyor?
2: Evet, yani sosyal medyada tepkiler çığı gibi sadece siyasilerin tepkilerinden bahsetmiyoruz burada. Ya toplumun her kesiminden etnik kökeni de hiç fark etmiyor. Türkler, Kürtler, kadınlar, erkekler, doktorlar, avukatlar herkes yazıklar olsun diye bir değerlendirmede, eleştiride bulunuyor Rahmi Koç'a. Şimdi bu anlatı adına fıkra da deniliyor, mizah da deniliyor. Gerçekte aslında bir etnik vurgulu bir fıkra ya da mizah anlatım değil. Yani bir doktor hasta fıkrası şeklinde toplumda, seçkinler arasında özellikle biraz cinsiyetçi bir söylem olarak dolaşıyordu bu. Ama Rahmi Koç buna bir de Kürt kadını kısmını ekledi. Hı. Yani Kürt sıfatını ekledi. Burada bu söylem, bu anlatı fıkra değil, bir mizah da değil. Bunu söyleyelim. Bu etnik olarak bir aşağılama, cinsiyetçi olarak bir aşağılama, kültürünün bir tezahürü. Dediğim gibi yani biz bunun Anadolu'da işte şurada burada hep şunu bunlar işte bir fıkra başlar, Laz'la başlar, Kürt'le başlar, Türk'le başlar. Bazen Rus, Türk, Fransız diye başlar ya da bir İngiliz diye başlar. Burada güldürü kısmı vardır ama bu böyle dönüp dolaşıp kendi içinde özellikle bir kadını ve sıfat olarak bir etnik grubu ya da bir işte

0: milliyeti aşağılayacak fıkralar değildir bunlar ya da mizah kültürü değildir. Bu yani çok cahil bir cahil ve eril bir dil, söylem olarak Rahmi Koç'ta biraz tezahür ediyor, dışa vuruyor kendisini. Burada dediğim gibi yani çok büyük bir tepki oluşmasının sebebi şu. Yani siz hala böyle bir zamanda bir iş insanı olarak Türkiye'nin en tanınmış isimlerinden biri olarak bir açılışta kameraların önünde etrafınızda işte size eşlik eden yine seçkin isimler bulunurken anlata anlata bunu mu buldunuz yani? Yani ifade edecek o konunun gündemin işte bir hastane açılışındasınız yani bunun önemini ifade etmek için doktor hasta ilişkisine bir de Kürt kadının diye bir sıfat ekleyerek böyle bir güldürü ya da espri mi yapmanız gerekiyordu? Ya bu demek istediğim Türkiye'deki burjuvazinin kültürüne sahip olduğu değerlere yönelik de bir ipucu vermekte. Bu çok tartışılır. Yani Türk burjuvazisi nasıldır? Yani iş insanları, sermaye gruplarının kültürü nedir? Derinliği nedir? Ya biz de şunu görüyoruz. Bu sermaye gruplarının kültürel olarak çok büyük bir cahillik,
1: Yani burada
0: bilgisizlik, kültürsüzlük
1: Kürt
0: içinde
1: vatandaşları
0: olduğunu.
1: mı hedef alıyor, yoksa bunun arkasında halkın o kültürel birikimini küçümseyen daha geniş bir zihniyet mi bulunuyor? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Biraz daha oraya yoğunlaştık.
0: Ya çok kaba olarak zaten yani çok yalın, kaba bir şekilde zaten Kürt kimliği
1: Evet.
0: bu seçkinlerin aklında, tasavvurunda böyle bir yere sahip. Nasıl bir yere sahip? Cahil bir Kürt, dil bilmeyen bir Kürt, kendisini ifade edemeyen bir Kürt ve buna cinsel bir içerik de katılıyor. Yani bu gerçekten erkekler arasında bugün bile çok kalmayan bir kültürel kalıntı diyebileceğimiz bir eğlence biçimi. Yani hem etnik bir aşağılama hem cinsel bir aşağılamadan burada bahsediyoruz. Yani bir yani Türkiye değişti, dönüştü, kültürel olarak, siyasi olarak bir gelişim içerisinde çok eskiden bunlara rastlanırdı ama bakıyoruz ki Rabbi Koç gibi demek ki iş insanları hala kendi dar grupları içerisinde bu etnik cinsiyetçi aşağılayan fıkralarla birbirleriyle ilişki kuruyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar herhalde. Ya bu dediğim gibi yani Türk burjuvazisinin kültürel olarak da ne kadar kısır, zayıf, dar kafalı olduğunu da gösteren bir gelişme. Ya en çok bundan kim alındı? Yani Kürt vatandaşlarımız alındı bu söylemden. Sosyal medyada da gördüğüm hem bir gerçeği yansıtmadığı açısından hem de yani bu aşağılamaya, bu ırkçı söyleme ciddi olarak alındılar. Tepki gösteriyorlar. Hem ya bunu kendi onurlarına yönelik bir saldırı olarak da görüyorlar. Fakat İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bu soruşturma bence bir örnek. Neyin örneği? Ya şunun simgesi olacak. Türkiye'de herkes konuşurken, kendisini ifade ederken başka birilerini, başka bir kimliği, başka bir cinsiyeti aşağılamayacak, horlamayacak, dışlamayacak. Ya yani buna bence vesile olabilecek bir yaklaşım, örnek bir yaklaşım. Bugüne kadar rastladığımız türden de bir yaklaşım değildir. Adalet Bakanı Akın Gürley'in bence paylaşım da çok önemli. Yani
1: Kurtuluştayız. Birazdan
0: serveti,
1: o
0: ünvanı.
1: Adalet Bakanı ve özellikle de Ömer Çelik'in açıklamalarıyla alakalı değerlendirmenizi alacağım, ama şimdi bu Anadolu insanına tepeden baktığından bahsettiniz. Siz de biraz evvel değindiniz. Bu halkın değerlerini küçümseyen elitist anlayışın hala varlığını da bir yandan sürdürdüğünü mü gösteriyor? Nasıl okursunuz?
0: Yani ben şahsen çok şaşırdım. Hala Yani bu esprilerin yapılıyor olabilmesine ve bu
1: Ve sözde
0: esprilere
1: fıkra adı altında.
0: gülünüyor olabilmesine. Ya ben araştırdım, fıkranın kendisi böyle değil. Ya böyle bir fıkra yok. Buna kült sıfatını Rahmi Bey eklemiş. Rahmi Bey'e gelene kadar da dar gruplarda herhalde bunu ara sıra kült sıfatı ekleyerek biraz daha yerel bir renk katmışlar diyelim şeye, bu söyleme.
1: Evet.
0: Bir fıkra değil, bir mizah değil. Bunlar dar gruplar arasında yerel anlatılar biçiminde geçiyor. Doktor hasta hikayeleri vardır, anlatılır ama bu erkekler bunu daha cinsiyetçi açıdan anlatıyorlardı. Buna bir de etnik açıdan bir aşağılama katmış Rahmi Bey. Yani burada İstanbul'un o eski sermaye, işte elitlerinin, eski İstanbul sermayesinin Anadolu'ya, bütün Türkiye'ye aslında bakışında bu aşağılayıcılık vardır. Bir gün doktor kadın diye, ya da Kürt kadını diye bunu katarlar. Bugün bir sonraki günde daha yerel bir renk
1: Evet.
0: katarlar. İşte Anadolu'da şu yörük kadın derler, şu başka bir kimlik ekleyebilirler buna. Ama bunun hala bu zamanda yaşadığımız böyle bir çağda hala böyle güldürü konusu olabileceği, yani bu kaç yıl, siz bir asır öncesinde kalmış bir seçkin elit, bizim daha doğrusu seçkin elit diyoruz da, yani bu çok dar kafalı, çok dar bir kültürü yansıtan, daha doğrusu zaten Türk burjuvasındaki kültürsüzlüğü yansıtan diyebileceğimiz, Türkiye burjuvasındaki kültürsüzlüğü yansıtan kaba bir yaklaşım. Ya yani bunu daha fazla ne diyebiliriz bilmiyorum ama yani etnik olarak, cinsiyetçi olarak nefret içeren bir söylem. Bu artık yasalarımızda bile suç olarak tanımlanıyor olmasına rağmen bunu kendi dar gruplarında espri konusu yapabiliyorlar. Benim şaşırdığım, bir de bunu o kadar sakıncasız görüyorlar ki kameraların önünde bile
1: Evet.
0: çok önemli bir toplantıda dile getirebiliyorlar.
1: Zaten Adalet Bakanı Akın Gürlek de hemen bu ifadelerin üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca resmen soruşturma başlatıldığını da sosyal medya hesabından duyurdu. Tabii bir yandan bu konuya ilişkin tepkilerini de dile getirdi bu yapmış olduğu açıklamasında. Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz dedi. Bunun yanı sıra yine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yine sosyal medya hesabından bu sözde fıkra ifadeleri üzerine bir kınama mesajı yayınladı ve o mesajında kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz dedi. Yine tepkilerini dile getirdi bu açıklamalarında. Şimdi bu sözlere yönelik kamuoyundan gelen bu tepkileri nasıl değerlendirirsiniz ve toplum o
0: Evet.
1: sözlerin karşısında birleşti. Nasıl yorumluyorsunuz?
0: Evet. Ya bu Rahmi Koç'un sözlerine ilişkin tepkilerin sadece sosyal medyada vatandaş odaklı bir tepki şeklinde kalmaması çok önemli. Türkiye'de bence yaşanan gelişmeyi de ortaya koyan bir durum. Özellikle savcılığın resmen soruşturma başlatması, Adalet Bakanlığı'nın açıklama yapması, İktidar Partisi sözcüsünün bu sözleri kınaması ve daha sonra gelen, tabii sınırlı da olsa, bazı resmi açıklamalar diyelim. Yani mesela ya AK Parti'yi şöyle tebrik etmek gerekiyor. Ya hem bakın, Meclis Grup Başkan Vekilleri açıklama yaptı, Abdullah. Hatırlamıyorum. Grup başkan vekilleri açıklama yaptı. Ondan sonra parti sözcüsü açıklama yaptı. Adalet
1: Evet.
0: Bakanı açıklama yaptı. Ya bu ya önemli. İktidar partisi açısından bu refleksi göstermesi açısı önemli. Çünkü toplumun bir kesimini ve o toplum içerisinden kadınları özellikle aşağılayan, hedef alan bir söylem en üst düzeyde tanınan bir isim tarafından buna karşı bir tepki geliştirilmesi gerekiyordu. Bunu sadece vatandaşın tepkisi olarak kalmaması lazımdı. Ama burada şöyle bir eksiklik görüyoruz. Yani toplumun her kesiminden de bir tepki yok aslında. Daha doğrusu toplumun vatandaş olarak her kesiminden bir tepki var ama siyasi olarak ve medya açısından toplumumuzun

0: her kesiminden bir tepki yok. Mesela yani bakıyoruz sadece bir parti açıklama yapıyor. Yani iktidar partisi, ülkeyi yöneten bir parti, bir sorumluluğu var, bu açıklamayı yapıyor ama
1: Peki bunu
0: diğer
1: normal
0: partilerin de
1: gördükleri
0: açıklama
1: için
0: yapması
1: mi
0: gerekiyor.
1: yoktur diyorsunuz? Nasıl okuyorsunuz olmamasını?
0: Yani şaşırtıcı. Ya bunun sebepleri, bir sürü sebepleri vardır işte. Yani işte iş insanı, Türkiye'nin en güçlü insanı,
1: Evet.
0: Türkiye'nin aynı zamanda hem finansman açısından bunu belki gerekli
1: Hı.
0: görüyorlardır, kendilerine yakın buldukları açısından. Yani bu iş insanlarının hangi siyasi gruplara yakın olduklarını da biliyoruz. Yani işte gövde gösterisi yaptılar, hatırlayacaksınız. İşte 100. yıl kuruluşunun 100.
1: Evet.
0: yıl toplantısı, Özgür Özel baş köşede oturmuşlar. Şimdi bir tepkisini göremedik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki bir tepkisini göremedik. Birçok partinin de göremedik ve medya gruplarının da göremedik. Özellikle medya gruplarını göremedik. Çünkü bu medya gruplarını doğrudan dolaylı olarak finanse ediyor bu grup.
1: Hı.
0: Yani işte Rahmi Koç ve onun başında o işte Onursal başkanı olduğu holding şirket bu medya gruplarını da finanse ediyor ve onlar sözde yani bakın bu Kürt konusunda sürekli aslında ayrımcı bir dili geliştiren, devleti suçlayan medya grupları, ama konu Koç'a gelince, Rahmi Koç'a gelince, o holdinge gelince seslerini çıkamıyor. Hiçbir medya grubundan eleştiri yok, hiçbir o medya grubunun yazarlarından da eleştiriler yok, hiçbir o medya grubunun yorumcularından da bir değerlendirme yok. Bu da yani ülkede gerçekten bu toplumda toplumun her kesimini etnik olarak, mezhepsel olarak, işte cinsiyetsel olarak
1: Hı.
0: hiçbir ayrım yapmayan, bunu kapsayan bir iktidar partisi gerçeğini bence gözler önüne seriyor. Yani buna bir tepki gösteren sadece iktidar partisi. İktidar partisi yani hem yargı harekete geçti, hem iktidar partisinin sözcüsü tepki gösterdi, hem meclis grup başkan vekilleri tek tek açıklama yaptı. Bütün vekilleri neredeyse
1: Evet.
0: açıklama yapıyor bu konularda. Yani sizin o zaman kadın duyarlılığınız nerede kaldı? Sizin o zaman etnik duyarlılığınız nerede kaldı? Hani ırkçılığa karşıydınız, nerede kaldı? Bu konularda da bence biraz sınıfta kaldı muhalefet cephesi açısından söyleyebiliriz. Rahmi Koç'un sözleri gerçekten kendi aralarında bunları gayet normal
1: Evet.
0: gören, kameralar önünde bile bunu konuşabilecek kadar farkındalığı bile olmayan, sözde lafa geldiğinde de modernleşmekten den vuran bu kesimlerin aslında ne kadar ırkçı, ne kadar cinsiyetçi olduklarını gösteren bir örnekti. Ama refleks, toplumun ortaya koyduğu refleks, iktidarın ortaya koyduğu refleks, yargı kurumunun ortaya koyduğu refleks bence sevindirici. Bizim açımızdan sevindirici ve güven verici. Toplumun her kesimine güven veriyor. Çünkü artık ne kadınlar, ne başka işte Kürdüm, Türküm ya da başka bir, kendisini nasıl tanımlıyorsa tanımlısın, bu gruptaki insanlar en azından şunu bilecekler. Yani bir söylem düzeyinde dahi bir ayrımcılığa karşı duran bir yargı sistemimiz var, bir hukuk sistemimiz var ve bunu güvence altında tutan bir iktidar,
1: Evet.
0: hakim bir devlet yaklaşımı var. Bu da bence önemli, güven duyabileceğimiz bir nokta.
1: Peki Kurtuluş'tayız. Çok teşekkürler yayına katkı için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Evet, sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün temaslarını İstanbul'da sürdürüyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına ilişkin detayları 24 muhabiri Eren Coşkun Dili aktaracak. Hemen o noktaya dönelim. Eren, merhabalar. Nedir programı, nedir notların? Söz sende.
2: Sizin de söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün olduğu gibi bugün de programlarını İstanbul'da sürdürüyor. Bugün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir buluşması olacak. Aslında bir saygı buluşması diyebileceğimiz kıymetli bir buluşması olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün İstanbul'da otelde gerçekleştirilen bu törene katılmasını beklediğimizi söyleyelim. Ustalara saygı ödül töreni için hazırlıklar tamamlandı. Şöyle bir kafamı çevirip baktığımda da büyük bir kalabalığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı meraklı gözlerle beklediğini de söyleyebiliriz. Saatten 13.30'u gösterdiği zaman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki kalabalığa hitap etmesini bekliyoruz. Tabii törenin anlamı oldukça büyük çünkü Türkiye'nin ticari diplomasisine

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mesajları olacağını biliyoruz. Özellikle de Türkiye'nin ekonomi vizyonuna ilişkinde yine kürsüden vereceği mesajlar da merakla bekleniyor. Bunu da belirtmiş olalım ve yine vereceği her mesajında önümüzdeki dönem için ihracatta önemli bir mesaj olacağı anlamına da geldiğini belirtelim. Yani yalnızca bir ödül töreni değil, aynı zamanda Türkiye'nin yükselişinin de yine bir bakıma sahnede yansıtılacağı bir günden bahsediyoruz. Ve 13.30'u gösterdiğinde saatte Cumhurbaşkanı Erdoğan da Beşiktaş'ta otelde düzenlenen programa katılmasını beklediğimizi söyleyelim. Bunun yanı sıra yine törene DEİK Başkanı Nail Olpak ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte de Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da bu noktada olmasını beklediğimizi söyleyelim. Kısacası yaklaşık olarak bir 20-25 dakika sonrasında Cumhurbaşkanı'nın kürsüde olmasını ve hitap etmesini bekliyoruz. Bizler de programı takip olacağız diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
1: Eren, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına ilişkin detayları Eren Coşkun Dili aktardı. Gün boyunca da Eren nöbetini devam ettiriyor olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip ediyor olacak ve gelişmeler oldukça da aktarmaya devam edecek. Şimdi Eren'den sözü aldık. Bir başka noktaya gideceğiz. Zira Sıfır Atık Festivali enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor sevgili izleyenler. Bugün festivalde atmosfer nasıl, bir gidelim oraya bakalım şimdi. Zira orada da bizi 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu bekliyor. Eda Nur, merhabalar. Programı sen takip ediyorsun. Nasıl bir atmosfer var? Arkanda oldukça yoğun bir kalabalık gözlemliyoruz aslında. Hemen söz sende.
2: Evet, biz şu an senin de söylediğin gibi bizler Sıfır Atık Festivali'ndeyiz ve sabah saatlerinden itibaren buradaki atmosferi takip ediyoruz ve dakikalar geçtikçe buradaki kalabalığın gitgide daha da arttığını söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım Talha Gül sizler için göstersin. Şu anda adeta iğne atsak yere düşmez diyebiliriz. Ve elbette ki bugünün de hafta sonu olması sebebiyle de yoğunluğun daha da arttığını söyleyebiliriz. Tabii birçok alanda var burada. Ailelerin keyifli bir hafta sonunu geçirebileceği hem eğitici hem de öğretici aktivitelerle dolu bir ortamdan bahsediyoruz. Şu anda da ekranlarınıza geliyor. Çevre bilinci elbette ki küçük yaşlarda kazandırılıyor. Bununla beraber de çocuklar için birçok aktivite ve oyun alanının burada olduğunu söyleyebiliriz. Tabii şu anda birçok görevlinin de stand başlarında olduğunu söyleyelim. Çünkü çocuklar merak ettikleri alanlarla ilgili bilgi sahibi de oluyorlar bir taraftan. Tabii hemen burada da fidan ekimi gerçekleşiyor. Zeytin fideleri var burada ve bazıları aslında hayatında ilk kez bir fidan dikiyor. Bunu da deneyimleme fırsatı buluyorlar. Tabii teknolojiyle büyüyen bir çağda yetişiyor çocuklar günümüzde. Birçoğu belki de ilk defa toprağa dokunuyor ve bu tarz bir aktivitede bulunuyor. İşte bu noktada da görevliler eşliğinde ailelere öğretici bir etkinlik, workshop gerçekleştiriliyor diyebiliriz. Tabii birçok yaş grubunun da bu noktada olduğunu söyleyelim. Yoğun ve uzun bir kuyruklar da aslında gözlemliyoruz şu anda. Aileler çocuklarıyla beraber birçok noktada etkinliklerini sürdürüyorlar. Tabii festival alanında yalnızca çocuklara yönelik etkinlikler yok. Aynı zamanda kurumların ve kuruluşların da standları da var. Özellikle geri dönüşümden sürdürülebilir yaşama kadar da birçok konuda ziyaretçilere bilgi veriliyor. Tabii hafta sonu olması nedeniyle de ilerleyen saatlerde yoğunluğun daha da artması bekleniyor. Çünkü özellikle akşam yine herkesin severek dinlediği birçok sanatçının bu noktada konserleri gerçekleştirilecek. Tabii birkaç gündür de devam ediyor. Bu yüzden de yoğunluğun daha da artacağını söyleyebiliriz. Tabii gün boyunca devam edecek çok sayıda etkinlik bulunuyor. Ve geri dönüşüm teması adına da birçok workshop'un düzenlendiğini söyleyebiliriz. Tabii biz gün boyunca buradaki hareketliliği ekranlarınıza getiriyoruz. Hemen burada da birçok noktada çalışmalar da yapılıyor. Biz de detaylar aktardık diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım Müşra Mutlu.

0: Ermenistan 7 Haziran'daki parlamento seçimlerine hazırlanıyor. Seçimin favorisi Başbakan Nikol Paşinyan. Ancak bu seçim yalnızca yeni hükümeti değil, Ermenistan'ın dış politikadaki yönünü de belirleyecek. Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşme sürecini savunan Paşinyan, seçimi barış politikalarına destek oylaması olarak görüyor. Detaylara bakalım.
1: ...7 Haziran Ermenistan için kader günü. Gözler pazar günü yapılacak parlamento seçimlerine çevrildi. Anketler Başbakan Paşinyan'ı işaret ediyor. Paşinyan'ın partisi Avrupa ile ilişkileri geliştirme, Türkiye ve Azerbaycan'la diplomatik normalleşme süreçlerini destekleme vizyonuyla öne çıkıyor. Paşinyan seçim çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Başkent Erivan'da bir mitingde konuşan Paşinyan, seçimlerin gerçek kazananının halk olacağını söyledi. Ermenistan'ın geleceğinin çatışmalarda değil, barış ve istikrarda olduğunu vurguladı. Son dönemde Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşme yönünde attığı adımlarla dikkati çeken Paşinyan, Karabağ meselesinin gelecek nesillere taşınmaması gerektiğini belirtti.
2: Bizi 30 yıl boyunca besleyen fikre gelince ben o yoldan geçtim ve gördüm. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki bu çatışmayı, bu kanayan yarayı nesilden nesile aktarmaya hakkımız yok. Çocuklarımıza barışı miras bırakmalıyız. Bu meselenin peşinden mümkün olan her yolla gittim ve bunun bir ayartma olduğunu gördüm. Bunun bir tuzak olduğunu gördüm.
1: Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan olmadan bölgede bir dengenin kurulamayacağını vurguluyor. Cesur öz eleştiriler de yapıyor. 30 yıl boyunca Ermenistan'ı besleyen Karabağ meselesini bir tuzak diye niteliyor. Paşinyan, çocuklara barışın miras bırakılması gerektiğini vurguluyor. Ermeni başbakan seçildikten sonra da normalleşme sürecinden geri adım atmayacaklarını ilan etti. Paşinyan'ın partisi seçimlerin aynı zamanda Ermenistan'ın barış odaklı dış politikasına yönelik bir referandum niteliği taşıdığını savunuyor. Parti yöneticileri Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve sınırların açılmasını desteklediklerini belirtiyor. Azerbaycan'la kalıcı barış anlaşmasının da öncelikli hedefler arasında olduğunu ifade ediyor. Ermenistan'da yaklaşık 2,5 milyon seçmen, parlamentodaki sandalyeler için yarışan 18 parti ve ittifak arasında seçim yapmak için sandığa gidecek. Anketlerde ilk sırada Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi yer alıyor. Ermeni Başbakan'ın en güçlü iki rakibi var. Rusya kökenli Ermeni milyarder Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan İttifakı ve eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan liderliğindeki ana muhalefet Ermenistan İttifakı. Güçlü Ermenistan bloğunun başbakan adayı olan Karapetyan ev hapsinde. Paşinyan'la kilise arasında yaşanan gerilimde kiliseyi desteklemişti. Darbe çağrısı nedeniyle ev hapsinde tutuluyor. Başbakan adayı olsa da Rusya ve Güney Kıbrıs vatandaşlığı nedeniyle anayasal olarak göreve gelmesi mümkün değil. Ermenistan İttifakı'nın başbakan adayı ise eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan. Koçaryan Karabağ doğumlu. Paşinyan'ı Rusya ile bağları bozmakla suçluyor. Moskova ile daha sıkı ilişkilerin yanı sıra Rusya, ABD, Çin ve Fransa'nın güvence altına alacağı bir garantili barış modelini savunuyor.
0: Evet, Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyon yine yükseldi efendim. Zira ABD ordusu İran'a ait İHA'ları düşürdüğünü ve bazı radar tesislerini vurduğunu açıkladı. İran'sa Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini balistik füzelerle hedef aldı. Bir detaylara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere trafiği sürüyor ancak karşılıklı saldırılar da devam ediyor. ABD Hürmüz'de İran'a ait 4 İHA'yı düşürdüklerini açıkladı. Ardından İran'ın Goruk, Sirik ve Keşm adasındaki radar ve iletişim tesislerini vurdu. CENTCOM saldırılara ilişkin görüntüleri paylaştı. İran'dan misilleme gecikmedi. Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldı. Peş peşe patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Bahreyn'de sirenler çaldı. Halka sığınaklara gitmeleri çağrısı yapıldı. ABD, İran'dan fırlatılan 7 balistik füzenin 6'sını düşürdüklerini açıkladı. Bir füze ise hedefe ulaşmadan düştü. Devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'ni de uyardı. Askeri faaliyetlerin sürmesi halinde Boğazı petrol ve doğalgaz taşımacılığına tamamen kapatacaklarını bildirdi. Başkan Trump'tan müzakerelere ilişkin yeni açıklamalar da var. Trump, İran'la yürütülen sürecin son aşamaya geldiğini savundu. Kısa sürede İran'dan ayrılacaklarını söyledi. Trump, bu ya bir anlaşmayla ya da çok sert yöntemlerle olacak dedi. ABD Başkanı NBC

BBC kanalına da röportaj verdi. İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiklerini söyledi ancak Tahran'ın hala %21-22 oranında füze gücüne sahip olduğunu vurguladı. İran cephesindense farklı bir mesaj var. İran lideri Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai müzakerelerin çıkmaza girdiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin dondurduğu 24 milyar dolarlık İran varlığını serbest bırakmasının güven testi olacağını söyledi. Bir yandan da İsrail-Lübnan arasındaki ateşkes tartışmaları sürerken İsrail'in saldırıları da tabii şiddetlendi efendim. İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği o son saldırılarda Lübnan ordusu da hedef oldu. Biri Tuğ General olmak üzere iki Lübnan askeri hayatını kaybetti. İşgalci İsrail yine Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentini vurdu. Lübnan ordusuna ait bir askeri aracı hedef aldı saldırıda. Biri Tuğ General olmak üzere iki asker yaşamını yitirdi. İşgalci İsrail ordusu saldırılara ilişkin de bir açıklama yaptı. Buna göre son bir haftada Lübnan'ın güneyine 650'den fazla hava saldırısı düzenlendi. 125'ten fazla kişinin öldürüldüğü belirtildi. Soykırımcı Başbakan Netanyahu, hali hazırda bir ateşkesin olmadığını söyledi. Hizbullah'ın önerilere itiraz ettiğini belirtti. İsrail ordusu da yeni saldırılara hazır olduklarını bildirdi. Beyrut yönetimi ise İran ve Hizbullah'ı suçluyor. Başbakan Nevaf Selam şartlı ateşkes girişiminin İran ve Hizbullah tarafından reddedildiğini belirterek buna tepki gösterdi. Lübnan başkanlarının savaş alanı olamayacağını söyledi. Ve Yunanistan ordusunda yeni bir döneme start verildi efendim. Öyle ki gönüllü kadın askerler dün orduda göreve başladı. Kadınlara gönüllü askerlik uygulaması yılbaşında hayata geçmişti. Uygulama çerçevesinde 72 kişilik ilk grup dün Yunan Kara Kuvvetleri'ne bağlı birimlerde göreve başladı. Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı kadın askerleri Lamia kentindeki birlikte ziyaret etti. Gönüllü askerlik uygulamasına katılan kadınlara bazı ek avantajlar sunuluyor. Ve bunlardan biri kamu personeli seçme sınavında ek puan verilmesi. Ayrıca askerlik süreci ön hizmet olarak tanınacak. Üniversite mezunu olanlar da ordu, hemşirelik ve idari işler gibi görevlere alınacak. Gönüllü kadın askerler 26 Haziran'da törenle yemin edecek.

0: CHP'de salı günü grup toplantısı yapılacak mı ve tabii olacaksa grup toplantısında kim konuşacak? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve kurmayları 9 Haziran'da mecliste olacakları mesajını veriyor. Özel yayın yanlılarıysa sakın ha gelme diye aba altından sopa gösteriyor ve salı günü dananın kuyruğu kopabilir yorumları yapılıyor. Detaylara bakalım.
1: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Açıklama öyle.
2: Hep beraber, hep beraber. Hep
3: saygılar.
1: Teşekkürler.
4: Kolay gelsin, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.
5: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
2: Sağ olun.
6: Elbette, elbette. CHP'de salı günü dananın kuyruğu kopacak mı? Parti kulislerinde herkesin konuştuğu konu bu. Zira Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen korsan grup toplantısı yaptı, üstüne meydan okudu.
7: Artık bu mücadele... Ya demokrasi ya otokrasi mücadelesi.
6: Özel yanlılara da CHP medyasından Kılıçdaroğlu'na sakın ha gelme mesajları vermeye çalışıyor.
8: Önümüzdeki haftada normal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısını salı günü seçilmiş genel başkanımız, grup başkanımız Sayın Özgür Özel yapacaktır.
9: Grupta kimin konuşacağını grup yönetim kurulu karar veriyor.
6: Eğer bir uzlaşma zemini çıkmazsa 9 Haziran'da dananın kuyruğu kopacak gibi görünüyor.
10: Çünkü salı günü grup var, CHP grubu var. O güne kadar bir uzlaşma yolu bulunsa iyi olur. Çünkü ipler kopacak ölçüye gelebilir.
6: Peki iplerin kopması ne anlama geliyor? CHP kulislerine yansıyan bilgilere göre cezaevindeki suç örgütü sanığı Ekrem İmamoğlu hemen yeni bir partiyle yola devam etme yönünde hamle yapılmasını istiyor.
11: Mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz.

0: Özgür Özel ise yeni parti için şartların henüz oluşmadığı görüşünde. Kılıçdaroğlu'yla çarpışmaya devam etmek, yenemese bile onu ağır yaralı halde bırakmak istiyor. Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle birlikte hareket edenleri partiden ihraç etmesi, böylece baba ocağından kovulduk söylemiyle yeni partinin temellerinin atılması yönünde bir strateji geliştirdiği konuşuluyor. Özetle CHP'de gidişat pek parlak görünmüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel'e yönelik uyarıları da aslında bu açıdan dikkat çekici. Zira Bahçeli, CHP'deki gidişatın CHP tabanında güçlü bir ayrışma ve kavga zemini haline gelmesinin hem partiye hem ülkeye zararı olduğu görüşünde. Bu yüzden de Özel'e hukuk zemininden sapma, daha fazla kırıp dökmeden uzlaşma zemini bul mesajı verdi.
1: Eğer ayrışma süreci kamuoyu önünde sert suçlamalar, ihanet söylemleri ve karşılıklı tasfiye girişimleri üzerinden ilerlerse, parti tabanlarında kalıcı kırgınlıklar oluşabilecek, gelecekteki olası işbirlikleri zorlaşabilecek ve seçmenlerde siyasete yönelik güvensizlik artabilecektir.
0: Özetle CHP'deki kavga sadece partiye değil, Türk siyasetine de zarar veriyor aslında. Zira milletin, demokrasinin olmazsa olmazı olan muhalefete dair umutları zedeleniyor. Özel ve ekibi kendi ikballeri için Atatürk'ün partisini de siyasetin itibarını da yerle bir etmeye hazır gibi görünüyor.
2: Evet sevgili izleyenler, yaz mevsimi geldi. Ehaliyle yangın riski de arttı. İstanbul genelinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Bununla ilgili İstanbul Valiliğinden de tabii önemli açıklamalar geldi. Valilik tarihler belirtti. Onlara bakacağız. Tabii bir yandan orman yangınlarının önüne geçmek için ekipler sıkıca denetimde olacak. Bakalım.
3: Mangal, tüp ve nargile yakmak, bağ, bahçe ve anıs temizliği ateşi yasaklandı. İstanbul Valiliği havaların ısınmasıyla orman yangınlarına karşı bir dizi tedbir aldı. Kasten ya da kusurlu olarak çıkabilecek yangınların önüne geçmek için düğmeye bastı. Ormanın içi ve bitişiğindeki alanlarda mangal yakmak, tüp ve nargile kullanmak yasaklandı. Yasak 8 Haziran ile 15 Ekim'i kapsıyor. Sadece ormanlar değil, köy ve mahallelerde anıs, bağ bahçe temizliği amacıyla bitki örtüsü yakılmasına da izin verilmeyecek. Valilik izin verilen resmi mesire alanları, parklar, korular ve tabiat parklarının bu kısıtlama dışında olduğunu açıkladı. Polis, jandarma ve orman kolluğundan oluşan özel ekipler 7/24 görev başında olacak. Kurallara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacak.
2: İstanbul Esenyurt'ta bir vatandaş kredi kartı borcu için biriktirdiği parayı farkında olmadan çöpe attı ve sonrasında ne yapacağını şaşırdı. Gelin bir bakalım.
3: Parasını çöpe attı, fark ettiğinde ise çok geçti. Çöpler toplanmış, para gitmişti. Ne yapacağını şaşırdı.
4: Sabah evden kalktım, işe giderken kredi kartı borcunu ödemek için parayı hazırladım. Poşete koydum cüzdanımla beraber. Evdeki çöp poşetlerini de aldım. Çıktım giderken hepsini çöp poşetine attım.
3: İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Saadettin Musullu o parayı kredi kartı borcunu ödemek için kullanacaktı. Nakit parayı poşete koydu, yola çıktı. Evdeki çöpleri de yanına alan Musullu bir anlık dalgınlıkla çöplerle birlikte parayı da konteynere attı. Durumu fark ettiğinde ise çok uzaktaydı. Çöpe geri döndü ancak çöpler toplanmıştı. Soluğu çöp aktarma merkezinde aldı. Aktarma merkezinde çöp toplama aracındaki atıklar boşaltıldı. Çöp içinde para arandı. Ve sonunda para bulundu. Zabıta ekiplerinin gözetiminde tutanak altına alınarak sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Parasına ulaşan Musullu mutluydu.
2: İstanbul Kağıthane'de hastaya yetişmeye çalışan sağlık ekibi kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
3: Sirenler açık ilerliyordu. Hastaya yetişmesi gerekiyordu. Hızla giden ambulans kavşakta motosiklete çarptı.
5: Motosiklet çarpınca işte ambulans dengesini kaybedip yan devrildi. Motorcu sanırım en büyük yarayı alan motorcuydu.
3: İstanbul Kağıthane'de sağlık ekipleri vakaya yetişmek için yola çıktı. Kavşağa geldikleri sırada iddiaya göre ambulans hastaneye yetişmek için kırmızı ışıkla geçti. O sırada motosikletliye çarptı. Ambulans çarpmanın şiddetiyle devrildi. Çevredekiler hızla

0: yardıma koştu. Aracın camları kırıldı. Sağlık ekipleri araçtan çıkarıldı. 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Ambulansın kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
1: Evet, kene tehlikesi yeniden Türkiye'nin gündeminde efendim. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateş nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Bir yandan da İstanbul Sarıyer'de bir mahallede kene ortaya çıktı ve 24 ekibi kenelerin bulunduğu o mahalleye girdi.
2: Sıcak havalarla birlikte kene alarmı yeniden verildi.
3: Bak bunlar kene. Nerede var başka kene?
2: Son olarak bayram tatili için İstanbul'dan memleketi Sivas'a giden 31 yaşındaki Havva Dursun, kene tutunmasının ardından yakalandığı Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk annesi olan Dursun'un ölümüyle birlikte Sivas'ta bu yıl Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Uzmanlar özellikle yaz aylarında artış gösteren kene vakalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken bu kez endişe veren görüntüler İstanbul'dan geldi. Adres Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ydi.
4: Bir haftadır çok kene vardı.
5: Havalar ısındı, keneler gün yüzüne çıktı. Normalde park, bahçe ve yeşil alanlarda bulunan keneler ayak bastığımız bu sokağa adeta istila etmişti.
6: İmkanlarımızla kene istilasını önlemeye çalışıyoruz ama bir türlü işin içinden çıkamadık. Aşağı yukarı bir haftadır 500'ün üzerinde kene öldürdük.
7: Yani arkadaşlarla muhabbet ediyorduk. Bir anda ayağımda böyle bir şey hissettim. Bir baktım kene. Ondan sonra bir sağa sola baktık. Kenelerin olduğunu gördük. İşte ondan sonra aradık belediyeyi. Muhtarlığı aradık. Büyükşehir'i aradık. Hiçbirinden cevap gelmedi.
5: Mahalle sakinleri yaklaşık bir hafta boyunca sokaktaki kene korkusuyla yaşadı. Aman o kene bize yapışırsa hastalanır mıyız dediler.
6: Korkmaz mıyız? Yani sonuçta şu anda kene yüzünden ölüm vakaları çok yüksek Türkiye genelinde. Onun için hani korkuyorduk. Ne yapacağımızı bilemedik. Kendi imkanlarımızla ilaçladık.
8: Çoluğumuz çocuğumuz var. Yani sokaktan geliyor geçiyor. Birine yapışabilir. Her şey olabilir.
2: Uzmanlarsa vatandaşları uyarıyor. Kene tutunması durumunda vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale etmek yerine en yakın sağlık kuruluşuna başvurması öneriliyor.
1: Osmanlı portreleri Ankara Resim Heykel Müzesi'nde misafirlerini bekliyor. Osmanlı'nın görsel hafızasını çağdaş sanatın diliyle yeniden yorumlayan Osmanlı portresinden simgesel anlatıya sergisi kapılarını açtı efendim. Şimdi muhabirimiz Yağmur Yıldız o sergide kameralarımızı Ankara'ya çevirelim ve o güzel eserleri ekranlarınıza getirelim.
9: Ankara'da Resim Heykel Müzesi'ndeyiz ve bu müze iki ayrı konseptli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Osmanlı portresinden simgesel anlatıya sergisindeyiz. Şöyle kameraman arkadaşım detayları ekranlara getirsin. Öncelikle aslında çok büyük bir ve kapsamlı bir sergi olduğunu ifade edebiliriz. Kameraman arkadaşım bir yandan detayları ekranlara getirirken ben de bir yandan sergi sahibi Fahriye Oya Kuyumcu'ya mikrofon uzatmak istiyorum. Öncelikle hayırlı olsun diyelim, açılış gerçekleştirildi.
10: Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bizi onurlandırdınız.
9: Şu an Osmanlı bölümündeyiz ama iki ayrı konseptli bir sergi olduğunu ifade ettiniz. İki ayrı konsept nedir? Öncelikle dilerseniz buradan başlayalım.
10: Evet. İlk koleksiyonumuz portreler koleksiyonu. İki ayrı gruptan oluşuyor. Birisi minyatür temelli yapılmış geleneksel portreler.
9: Hemen aslında şöyle o yanım bakalım mı dilerseniz. Minyatür portreler bu duvarda yer alıyor.
10: Bu ve karşı duvarda yer alıyor. 36 padişahı kapsıyor ve 41 adet eserimiz var. Bu 41 adet içerisinde Hürrem'le Mihrimah var, Barbaros'la Hayrettin Paşa var ve Cem Sultan var. Şurada gördükleriniz. Hani ilk defa bu kadar hepsinin bir arada yapıldığı toplu bir sergi ilk defa oldu. Yani çok kolay bir koleksiyon değil çünkü. Hani hepsini bir araya getirmek ve minyatür çok uzun soluklu yapılan bir iş olduğu için.
9: Peki bu sanki sanatseverlerle ilk kez mi buluşuyor?
10: İlk 12 parçası bir Varşova'da sergiye gitmişti ama şu anda hepsini bir arada sanatçımız bile ilk defa gördü. Çünkü ilk defa çerçevelendi, ilk defa sergiye gitti. çıktı. Karşı tarafta da Ehsan Gambarzadeh isimli bir İranlı sanatçının Veronese serisi denilen ilk 12 padişahı kapsayan seriden ilham alarak yaptığı yağlı boya eserler var. Onlar da yağlı boya biten eser üzerine tekrar baskıyla isimleri yazıldı. Bu da oldukça orijinal bir iş onun için.
9: Birkaç isim verelim, özellikle kadın sanatçı.
10: Hürrem ve Mihrimah, evet, olmazsa olmazdı. Onları da bu sergiye aldık, bu koleksiyon aldık. Bunlar 14 parça, diğerleri 36 padişahla beraber 41 parça bir koleksiyon.
9: Hemen karşı duvarda yine minyatür koleksiyonu var.
10: Devamı var. 36 padişahımızın devamı orada. İşte Cem Sultan ve Mihrimah Hürrem'in gene minyatür koleksiyonu orada. Bu kısmımız böyle.
9: Bu kısım size ne anlam ifade ediyor Oya Hanım?
10: Yani şöyle, benim için çok kıymetli, çünkü portreleri bir araya getirebilmek, geçmişten alınan ilhamla çağdaş versiyonlarını yaratmak ve bunların ikisini bir arada bir izleyiciye sunmak çok kıymetliydi. Yani iyi bir koleksiyon olduğunu düşünüyorum.
9: Peki şimdi kameraman arkadaşımla birlikte hemen diğer tarafa da geçelim dilerseniz Oya Hanım. Bu arada serginin henüz açılışı gerçekleştirilmedi ama şimdiden daha çok yoğun ve büyük bir ilgiyle karşılaşmış, öyle değil mi?
10: Evetçiğiniz, teşekkürler. Belgin Hanım da sanatçımız,
9: tabii
10: bir sanatçımız.
11: Evet, tanıştık biraz önce.
9: Evet, kameraman arkadaşım hemen sağ tarafındaki kalabalığı da dilersen ekranlara getirebiliriz. Daha açılış gerçekleştirilmeden çok yoğun bir ilgi var sergiye. 14'üne kadar sergi kapılarını açık tutacak, öyle değil mi?
10: Evet,
9: şimdi sevgili Gökhan Bektaş, hemen diğer konseptin olduğu alana geçelim. Bizi o tarafta ne bekliyor?
10: Bizi o tarafta eski bir yazmanın, Keşfül Esrar isimli Süleymaniye Kütüphanesi'nde yer alan yazmanın gün yüzüne çıkışı bekliyor esasında. Keşfül Esrar adıyla mütenasip, hakikaten esrarı keşfetmek üzerine yapılmış bir kitap. Alegorilerden oluşuyor ve ilk defa Türkçe'ye çevrildi. Arapça bir metin. Yani bunu Türkçe'ye çevirmiş olmaktan da çok çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü hani izleyiciyle buluşmuş oldu. Umarım beğenirsiniz. Bunun da çağdaş yorumu ve geleneksel, yani birebir kitaptan alınan minyatürlerimiz var. Ve en önemlisi bu kitabı kitap halinde basmış olduk. Kitabın bütün metinleri şu karşıda gördüğünüz, kendi hazırladığım panoda yer alıyor. Bütün bir metinler, Türkçe çevirisi burada var ve metin minyatürlerin içerisindeki geometrik düzeni araştırdım. Çizimlerde katmanlar halinde bu panoda yerleştirdik. Yani metin, imge ve geometri üzerine katmanlı bir okuma dedik bunun da adına. Bu projenin sunumuna önce Mesnevi'den aldığımız 18 beyitle başladık. Bu benim ilk yaptığım çalışmalardan bir tanesi. Sonrasında da kitabımızın sunumu var. Ben o metinleri nacizane yapabildiğim kadarıyla kitaba geçirirken şiirsel hale getirdim. Daha kısalttık. Bu alegorik tasavvufi metinleri yeniden yorumladık.
9: Ve bu sergi totalde sanatseverlerin karşısına çıkmak için ne kadar bir süreç aldı?
10: 15 sene. 15 sene oldu başlayalı. Yani çok uzun soluklu bir işti. Allah nasip etti sonunu getirmeyi.
9: Peki kapılarını açtı, vermek istediğiniz bir mesaj var mı sanatseverlere diyerek son sözünüzü alalım Oya Hanım.
10: Herkesi bekliyoruz görmeye. Umarım beğenirler. Teşekkür ediyorum.
9: Çok elinize emeğinize sağlık. Çok Sayın sağ Kuyumcu ile birlikte aslında sergi hem gezmiş olduk hem de bize detayları anlattı. 14'üne kadar kapılarını açacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Evet, Yağmur Yıldız'a teşekkür ettik. Kolaylıklar diliyoruz. Böylelikle kısa da bir araya gidiyoruz. Hafta sonu gün ortasını noktaladık. Saat başında gelişmelerle haber bültenlerimiz devam edecek. Tekrar buluşalım.

2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda

0: yatırımlarından son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydı. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Firuze Bulut Yıldız. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

Dünyada şu anda sessiz bir devrim yaşanıyor. Ama bu devrim ne bir savaşla geliyor, ne de manşetlere taşıran büyük krizlerle. Ama dikkat, çünkü bu kez değişen şey soframız. Billurak Türk'te neler oluyor hayatta bu hafta? Yapay gıda çağını mercek altına alıyor. Binlerce yıldır sofralarımızı çiftçiler kurdu. Tohumlar toprağa düştü, hayvanlar yetiştirildi. Mevsimler üretime yön verdi. Peki ya şimdi? Birineye ihtiyaç duymadan süt üretilebiliyorsa, bir hayvan kesilmeden et yapılabiliyorsa ve yapay zeka gelecekte ne yiyeceğimize karar vermeye hazırlanıyorsa, yeni bir çağ başlamış olabilir mi? Hepsi ve daha fazlası. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Artık ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Sadıç'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: Bu şarkı dilime takıldı. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
1: Ona biraz daha var gibi.
0: Artık ilk sırada. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
1: Ay çok güzel olur.
0: O zaman sizin için tam sırası.
2: Oley!

0: zaten. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
1: Bizim için ilk sırada.
0: İşleri büyütmek?
2: Bayağıdır aklımda da.
0: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim.
3: Belki de sizin için sırada Denizbank olmak vardır.
4: Ne var sırada Denizbank burada?
5: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
6: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
7: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.

0: istediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
2: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti. Saatler 14'de uzandı ve 24'te gelişmelerle haber bültenlerimiz başladı. İş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında Kürt vatandaşları ve kadınları hedef alan sözlerine karşı yargı harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Rahmi Koç hakkında resmen soruşturma başlattı.
1: İş insanı Rahmi Koç'un Kürt vatandaşları ve kadınları hedef alan açıklamalarına karşı yargı harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rahmi Koç hakkında halkın bir kesimini alenen aşağılama suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatıldı. İş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında Kürt vatandaşlarla ilgili anlattığı sözde fıkra tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları Koç'u eleştirdi. Siyaset ve bürokrasiden de peş peşe açıklamalar geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik söz konusu olayı kabul edilemez olarak yorumladı. Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı, etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti

0: aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz ifadelerini kullandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olay sonrası harekete geçti. Savcılık Rahmi Koç hakkında re'sen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Rahmi Koç'a tepki gösterenler arasındaydı. Gürlek yargının üzerine düşeni yaptığını belirtti. Paylaşımına adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz. Yargı daima insan onurunu ve hukuku korur notunu düştü.
1: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinesinde sürdürülen saha çalışmaları kapsamında milletvekilleri Çekmeköy, Fatih ve Küçükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe teşkilatlarının eşlik ettiği programlarda esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi efendim. Mahallelerde vatandaşlarla buluşuldu. Vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.
2: Milletvekilleri İstanbul'un nabzını sahada tutuyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında milletvekilleri İstanbul'un farklı noktalarında vatandaşlarla doğrudan temas kurmaya devam ediyor. Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen saha programlarıyla teşkilat mensupları ve milletvekilleri bu hafta Çekmeköy, Fatih ve Küçükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi. Çekmeköy'de gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlarla samimi sohbetler edilirken ilçedeki esnafın talep ve beklentileri dinlendi. Fatih'te tarihi çarşılar ve mahallelerde gerçekleştirilen buluşmalarda vatandaşlarla hasbihal edildi. Küçükçekmece'de ise mahalle ziyaretleri ve esnaf programlarıyla vatandaşların görüşleri alındı. Sürdürülen saha çalışmaları kapsamında milletvekilleri şehrin her mahallesine ulaşmayı hedefleyen çalışmalarla vatandaşların taleplerini doğrudan dinliyor, çözüm önerilerini yerinde değerlendiriyor ve gönül köprülerini güçlendiriyor.
1: Türk Hava Kuvvetleri 115 yaşında kutlama etkinlikleri kapsamında İzmir Çiğli'de Gençlik ve Havacılık Festivali yapılıyor efendim. 24 ekibinden Emre Ayaz da bölgede, söz Emre'de.
3: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yılında gökyüzünün milli takımı Türk Yıldızları 7 uçaklı gösterisiyle İzmir'de Gökvatan'da gösterisine başladı ve şu anda da İzmir semalarında o milli takımımız ve baktığımızda yine çelik kanatlı kartallar olarak adlanan Türk Yıldızları şu anda da yine kulaklarınıza da geliyordur. Milli marşlar eşliğinde İzmir Çiğli'deki üstten havalandı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yılında gösteri uçuşuna İzmirlileri de heyecanla gökyüzünde takip etmeye sebebiyet veriyor ve şu anda da baktığımızda yine yüzlerce kez gösteri uçuşu onlarca ülkede gerçekleşti ve baktığımızda yine Türkiye'de de birçok gösteri uçuşuyla, birçok şehirde de gösteri uçuşuyla göğsümüzü kabartan, dosta güven, düşmana korku veren bir gösteri uçuşu ve pilotların da bu deneyimini İzmir semalarında kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş'la ekranlara getirmeye çalışıyoruz. 115. yılda Gençlik ve Havacılık Festivali düzenleniyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yılında ve buraya katılan o Gökvatan'ın milli takımı çelik kanatlı kartallarda tüm ihtişamıyla İzmirlileri selamlarken o gösteri uçuşunu gerçekleştiriyor. Dediğimiz gibi milli takım diyoruz. Gökvatan'ın milli takımı bunlar. Hava Kuvvetleri'nin 115. yılında birçok gösteri olduğu gibi helikopter gösterisi oldu. Gökbey gösteri yaptı burada. Daha sonrasında Hürjet gösteri yaptı. Ve şimdi de yine o milli takım dediğimiz çelik kanatlı kartallarda şu an İzmir semalarında Gökvatan'da Türk Yıldızları gösterisini gerçekleştiriyor. Tüm ihtişamıyla İzmir Çiğli'den kalkan bu 7 kişilik milli takım çelik kanatlı kartallar İzmir semalarında kırmızı beyaz dumanlarıyla heyecanı daha da katlıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yılında Gençlik ve Havacılık Festivali'nin olduğu bu alanda İzmirlilerin de katılımıyla gerçekleşen ikinci ana jet üssünde şu an gösteri uçuşu Türk Yıldızları tarafından gerçekleşiyor. Onlarca ülkede yüzlerce gösteri uçuşu gerçekleştirdi ve tüm dünyaya kendini hayran bırakan gösteriler gerçekleşiyor. Yine onlardan biri şu anda İzmir'de gerçekleşiyor ve kırmızı beyaz dumanlar salan o çelik kanatlı kartallar Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ikinci ana jet üssünde gösterisini 7 uçakla gerçekleştiriyor. İşte Gökvatan'ın milli takımı çelik kanatlı kartallar, Türk Yıldızları İzmir Çiğli'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yılında gösteri uçuşunu gerçekleştirdi. Biz de bu görüntüleri aktarmaya çalıştık diyelim. Sözü İstanbul'a bırakalım.
1: İstanbul'un musluklarına ulaşan suyun kaynağında bu kez çevre nöbeti vardı. Ömerli Barajı çevresine yayılan gönüllüler piknik sonrası geride bırakılan çöpleri tek tek topladı. Çocuklar da vardı, yetişkinler de. Yaklaşık bir saat süren çalışmada tam 50 torba atık çıkarıldı. Drone kamerasına yansıyan görüntülerse doğaya bırakılan ihmali bir kez daha gözler önüne serdi.
4: Buraya gelen yetişkinlerin gerçekten bir dönüp bakmalarını istiyorum. Acaba biz gerçekten yetişkin miyiz?
2: İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nın çevresi gelişigüzel bırakılan atıklarla dolu. Görüntüler Dünya Çevre Günü'nde düzenlenen temizlik etkinliğinden. Pendik Belediyesi'nin öncülüğünde bir araya gelen çevre gönüllüleri, öğrenciler ve belediye ekipleri ellerine eldivenleri geçirip araziye dağıldı. Kimi kıyı şeridinde yürüdü, kimi ormanlık alana girdi. Dakikalar ilerledikçe çöp torbaları da dolmaya başladı. Poşetler, içecek kutuları, ıslak mendiller, ambalaj atıkları. Doğaya bırakılan ne varsa tek tek toplandı.
5: Özellikle bataklık alanlarda.
2: Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda ortaya çıkan tablo dikkat çekiciydi. Tam 50 torba çöp. Bir yanda temizlenen alanlar vardı. Diğer yandaysa insanların geride bıraktığı çevre kirliliğinin izleri. Etkinliğe katılan gönüllüler en çok da su kaynaklarının çevresinde karşılaştıkları görüntülere üzüldüklerini söyledi. Çünkü bugün yere atılan bir çöpün yarın toprağa ve suya karışarak çok daha büyük bir soruna dönüşebileceğini hatırlattılar. Drone kamerasına yansıyan görüntülerde verilen emeği ve doğanın korunması için verilen mücadeleyi havadan gözler önüne serdi.
1: İstanbul Emniyeti şehir genelinde terör estiren iki ayrı organize suç örgütüne karşı düğmeye bastı. Bakırköy ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şafak operasyonları yapıldı. Örgüt üyesi 27 şüpheli de yakalandı.
6: Teknik ve fiziki takip sonuç verdi. Suç örgütü çökertildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri uzun süredir iki suç şebekesini takipteydi. Şehrin huzurunu kaçıran çok sayıda eyleme karışan şüpheliler adım adım izlendi. Operasyon Bakırköy ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütüldü. Adreslerin belirlenmesiyle harekete geçildi. Ataşehir, Beykoz, Esenyurt ve Eyüp Sultan'da operasyon yapıldı. Örgüt üyesi olduğu tespit edilen 27 kişi kıskıvrak yakalandı. Zanlıların saklandıkları yerlerde yapılan aramalarda adeta cephanelik çıktı. 7 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: İstanbul'da turistleri ve vatandaşları mağdur eden taksicilere karşı yeni bir dönem başladı. Sarı hat adı verilen denetim sistemiyle fahiş ücret talep eden, müşteri seçen ve usulsüzlük yapan sürücülere ağır yaptırımlar uygulanacak.
7: Ben 20 seneyi geçti bu işi yapıyorum. Her meslekte her şeyde çürük elma var. Temizleyebildiğimiz kadar temizleyelim.
8: Son zamanlarda ve belli bir kültür eksiği olan bir ortamlarda ve belli bir semtlerde aşırı derecede bir taksiciliği kirleten bir sistem var. O sistemi inşallah hep birlikte el birliğinden düzeltmenin havasındayız.
9: İstanbul'da artan taksi şikayetleri için harekete geçildi. Sarı hat uygulaması devreye girdi. Son 20 gün içerisinde 25 ticari taksi sürücüsü hakkında işlem yapıldı.
10: Sarı hat var, sorun yok diyoruz. Amacı

0: amacımız İstanbul'da taksiyle ilgili bir tane şikayet kalmayana dek çalışmak.
1: ABD değil, sosyal medya yayıncısından yalnızca birkaç dakikalık yolculuk için 7300 lira ücret alınmasıyla yeniden alevlenen tartışmaların ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası harekete geçti. Sarı Hat adı verilen yeni uygulamayla birlikte hem vatandaşlardan hem taksicilerden gelen şikayetler anlık olarak değerlendiriliyor.
0: Bu tip şikayetlerin önüne geçmek, müşterilerimizi memnun edebilmek adına 7/24 çalışan WhatsApp şikayet hattımızı oluşturduk. Daha sonra müşteri memnuniyet aracımızı oluşturduk. Sahada kendimiz denetim yapıyoruz, müşterilerimiz daha memnun olsunlar diye.
2: Evet, ya bu sanat uygulamasından biz esnaf olarak çok memnunuz. Aramızdaki çürük elmaları hepimizi töhmet altında bırakan bu mesleğin çürük elmalarını aramızda görmek istemiyoruz.
3: Yolcuların dijital ihbar ağı üzerinden ilettiği şikayetler emniyet birimleri ve turizm polisleri tarafından koordineli bir şekilde incelenecek.
4: Biz kendimiz esnaf olarak bu işlerden çok şikayetçiydik. Artık günümüzde Sarı Hat uygulaması mevcuttur. Kendi araçlarımızda, stickerlarımız da mevcuttur. Bütün müşterilerimize sesleniyoruz. Bir problem olduğunda Sarı Hat'ta normal ailesinden birini arıyormuş gibi arayıp şikayetinde bulunabilir.
0: 300 liralık yere 5000 lira ücret aldı. Bu taksicilik olarak nitelendirmemek lazım. Bunu hırsızlık olarak nitelendirmek lazım. Bunun da ceza almasıyla ilgili biz kendimiz savcılığa şikayette bulunuyoruz. Bu Amerikalı turist olduğu gibi biz de müracaatlarımızı yapıyoruz. Çünkü bir kişinin yaptığı yanlış, İstanbul'da ortalama 60 bin tane taksi sürücüsü var. 60 bin kişinin zan altında kalmasına neden oluyor.
3: Yolcusundan taksimetrede yazan ücretin dışında bir fiyat isteyen sürücünün şoför kartı iptal olacak.
4: Böyle bir ceza çok iyi oldu. Sadece taksi için de değil, diğer toplu ulaşım araçlarını da kullanamıyor. Biz çok memnunuz.
5: Bu mesleği ayağa düşürmeye çalışan bazı içimizde bazı turva atları var. Bunların elenmesi bizi çok mutlu eder. Ve biz de normal bir meslek gibi halkın görmesini çok arzu ederiz.
6: Evet, Fenerbahçe'nin kaderini belirleyecek olağanüstü seçim genel kurulu daha ilk saatlerde tansiyonu yükseltti efendim. Böyle ki Çobani Stadı'nda kongrede Aziz Yıldırım tezahüratlarının ardından gerginlik çıktı. Başkan adaylarının locaları arasında yaşanan tartışma nedeniyle kongreye kısa süreli ara verildi. Fenerbahçe'de beklenen kongre başladı ama gündeme seçim yarışından çok yaşanan gerginlik damga vurdu. Sarı Lacivertli Kulübün olağanüstü seçimli genel kurulu için delegeler Çobani Stadı'nda bir araya geldi. Başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın konuşmalarının beklendiği kongrede salondan yükselen Aziz Yıldırım tezahüratları tansiyonu artırdı. Bir süre sonra başkan adaylarının localarının bulunduğu bölümde sözlü bir tartışma yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine görevliler devreye girdi. Yaşanan hareketlilik nedeniyle kongre çalışmalarına kısa süreli ara verildi. Kameralara yansıyan görüntülerde delegelerin birbirlerine tepki gösterdiği salonda zaman zaman seslerin yükseldiği görüldü. Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirleyecek kritik kongrede gözler şimdi adayların yapacağı o konuşmalara çevrildi. O anlarsa kameralara, salonun nabzını yükselten anlar kameralara işte böyle yansıdı. Konya'da bir taksi şoförü hesabına yanlışlıkla aktarılan yaklaşık 596 bin lirayla baş başa kaldı. Paranın nereden geldiğini bulmak içinse günlerce uğraştı ancak bir sonuca ulaşamadı. Hesabındaki parayı bir an olsun kullanmayı düşünmeyen taksi şoförü Murat İpek, parayı kime iade edeceğini bulamazsa Filistin'e bağışlayacağını açıkladı.
7: Bir baktım her işlem hatası dediğinde benim gönderdiğim miktar benim o diğer banka hesabına geçmiş. 148 bin lira işte 4 ile toplam 596 bin lira kadar.
8: Cep telefonuna bir bildirim geldi. Telefonu eline aldı, o bildirimi açtı ve banka hesabına gelen kaynağı belirsiz para karşısında şoke oldu. Mehmet İpek kredi kartı borçlarını kapatmak amacıyla sanal banka hesabına girdi. Başka bir hesaba para aktarmak istedi. Ancak işlem sırasında sürekli hata mesajları aldı. İpek bir anda hesabında toplamda 596 bin lira

0: girişi olduğunu fark etti. Oysa kendi hesabında sadece 148 bin lira bulunuyordu. İpek bankacı bir arkadaşını aradı, durumu anlattı.
1: Bu Konya'daki sorumlu post cihazlarla arkadaşımız var. Ona bilgi verdim, dedim böyle böyle bir durum var. Benim hesapta 600 bin lira kadar sizin anlaştığınız firmanın, bankanın parası benim parada hesapta. 3-4 gündür uğraştık, muhatap bulamadık. Onların işte sorumluları, bölge sorumluları. O da kendisi bayağı bir uğraştı. Ulaşacağımız kimse de yok.
0: Bir haftadır avukatıyla resmi mercilerle temas kuran İpek, paranın iade sürecinde net bir sonuca ulaşamadı.
1: Bir haftadır avukatımla görüştüm, işte resmi kurumlarla uğraştım ama parayı kime nasıl ulaştıracağımızı bulamadım. Hesabımda 600 bin lira var. Yani bu konuda bana işte bu bankanın, sanal bankanın yardımcı olmasını da istiyorum.
0: İpek sonuç alamaması halinde ise bakın ne yapmayı düşünüyor.
1: Belli müddet daha uğraştıktan sonra, yani yetkili kişi bulamadıktan sonra baktım ki olmadı. Çünkü para benim değil, alın terim değil, bir kuruşu benim hakkımda değil. Olmadı, avukatımla da görüştüm. Filistin'e noter huzurunda avukatımla beraber göndermeyi de düşünüyoruz yani.
2: Antalya'da tatil yapan Alman turist biraz yürüyüş yapmak isterken geceyi neredeyse dağ başında geçirecekti efendim. Öğle saatlerinde otelden çıkan turist dönüş yolunda gönlünü şaşırınca kendisini kayalıkların arasında buldu. Telefonla yardım istedi. AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti ve saatler süren aramanın sonunda kayıp turist sağ salim bulundu.
3: Tatil için Antalya'yı seçti ama akşam olunca otelini değil arama kurtarma ekiplerine ihtiyaç duydu. Alman turist Thomas öğle saatlerinde yürüyüş yapmak için otelden çıktı. Rotasını Çıralı Yanartaş tarafına çevirdi. Manzarayı izledi, gezdi, dolaştı. Ancak dönüş vakti geldiğinde işler planladığı gibi gitmedi. Hava karardı, patikalar birbirine karıştı ve turist bir süre sonra nerede olduğunu kaybetti. Önünde kayalıklar, etrafında karanlık. Geri dönecek yolu bulamayınca çağrıyı telefonu çıkarıp yardım istemekte buldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
4: Yaklaşık bir 20 metresi var. Yavaş dikkat.
3: Turistin telefonda tarif etmeye çalıştığı noktadan yola çıkan ekipler gece boyunca ormanlık alanda arama yaptı. Yaklaşık 4 saat sonra beklenen haber geldi. Ekipler kayıp turiste ulaştı. Yorgun olduğu görülen turistin sağlık kontrolü yapıldı. Herhangi bir yarası olmadığı belirlenince bulunduğu noktadan çıkarıldı ve jandarma ekiplerine teslim edildi. Kısacası Antalya'da başlayan sıradan bir doğa yürüyüşü birkaç saatliğine küçük çaplı bir arama kurtarma operasyonuna dönüştü.
2: Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yollarda devleşmeye devam ediyor. Otomotiv Distribatörleri ve Mobilite Derneği'nin son verileri elektrikli araçlara olan talebin katlanarak arttığını ortaya koydu. Ve bu yükselişin lideri yine Türkiye'nin gururu TOGG oldu. Öyle ki yılın ilk 5 ayında yollara çıkan her 4 elektrikli araçtan biri olarak kayda geçti.
5: Rakiplerini bir bir solladı, satış rakamlarında makas açıldı. TOGG elektrikli araç pazarına adeta ambargo koydu.
6: TOGG aynı zamanda araç içindeki boydan boya yerleştirilen multimedya ekranlarıyla da diğer araçlarda görmediğiniz bir performans sunuyor. Geliştirilen uygulamaları sayesinde de adeta ev ve ofis gibi bir yaşam alanı sunuyor. Tabii geleneksel motorlar artık tahtını kaybediyor. Özellikle de bu yılın Ocak-Mayıs dönemine baktığımız zaman elektrikli araç satışlarında ciddi bir artış var. Ve tabii ki de bu artışın zirvesinde de TOGG yer alıyor. Milli gücümüzün yollarda iki temsilcisi var. İşte biri T10F modeli, diğeri ise T10X modeli. Bu iki modelin de toplam satışları yılın ilk aylarında 16 bin adeti geçti. Farklı renkleri, yenilikçi arı yüzü ve daha pek çok özelliğiyle birlikte hem sedanda hem de SUV araçlarda TOGG yine sınıfının en çok tercih eden otomobillerinden biri oldu. Rakamlara baktığımız zaman da yollardaki milli gücümüz bir kez daha kendisini gösterdi.
5: İşte yollardaki devrim Türkiye yüzyılında geleceğin nasıl şekilleneceğinin en somut göstergesi.
2: Efendim araya gidiyoruz. Saat başında buluşalım.

0: Mustafa Daş'tan konuklarıyla Doğrusu Ne diye soruyor. Doğrusu Ne bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına, günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hangi kredi? Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin. Faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Çocuklar için kalem oynatıyorsunuz ve onlar için yazdığınız muhtelif kitap var ama hemen önümüzde, bugün tam karşımızda duran, daha dumanı üstünde diyebileceğimiz kadar taze Görünmeyen Bağlar var. Adı ilginç, neden böyle, o görünmeyen bağlar nedir diyeceğim ama ileride diyeceğim. İlk olarak şunu soracağım, Görünmeyen Bağlar'ın konusu nedir?
1: Evet, duman üstünde olan kitabım çok tatlı bir tabirdi. Görünmeyen Bağlar'ın konusu, bizi hayata bağlayan şeyler ne? Sevdiklerimizin arkamızdaki desteği, küçük anların büyüsü. Kitabımın aslında konusu tam olarak bu. Doğumumuzdan ölümümüze kadar olan hayatımızda önemli anları anlatıyor.
0: Bizim için önemli bağlar konusu aslında her yaştan insanı ilgilendiriyor ama siz çocuklar için bunu anlatmayı seçmişsiniz. Bu bir taraftan benzetmelerle, metaforlarla bezenmiş, süslenmiş, yolunu böyle çizmiş bir kitap. Bu konuyu çocuklara anlatmak nasıl bir tecrübe?

0: Aslında hepimiz yetişkin hayatımıza çocuk kitabı olarak, çocuk kitabı okuyarak başlıyoruz. Bugün bir yetişkin aslında normalde düşündüğümüzde kademe kademe geliyor kitap okumaya. İşte önce çocuk kitabı okuyor, hatta resimli kitap okuyor. Sonra biraz daha romanlara, öykülere geçiyor ve artık daha karmaşık, daha böyle okuması zor kitapları seçiyormuş gibi böyle bir sıralamaya koyuyoruz. Ama aslında bence benim hayatımda öyle değil. Yetişkin hayatımızda da çocuk kitaplarını dönüp okuyabiliriz. Ben bu kitabı evet çocuklara yazdım, çocuk kitabı yazarı olduğum için. Ama o çocuk kitabını okuyan anne babalara, yetişkinlere ya da anne babasını anlamak isteyen gençlere de yazdım. Benim için içimdeki çocuk hala var ve kızım var evimde beni bekleyen. O yüzden bu kitabı hem çocuklara hem yetişkinlere yazdım diyebiliyorum.
1: Çocuklar için kalem oynatmanın içinizdeki motivasyonu nedir? Neden çocuklara yazıyorsunuz?
0: Benim ilk yazdığım şey, hatırladığım daha doğrusu, 4. sınıftaydım. Öğretmenim benim hep kompozisyonumun çok iyi olduğunu söylerdi. Böyle kilitli bir defterim vardı. O defteri bir kitaba dönüştürmüştüm. Televizyonda izlediğim küçük küçük hikayeleri o kitaba anlatıyordum. Kendim işte onu benzetiyordum filan. O yüzden ilk kitap yazma düşüncem, o kitabımı hatırladığımda ve evimde hala duruyor, aklıma geldi. Kızım doğdu. Kızıma kitaplar okurken kendimce, kendi meslek alanımca eksik olduğunu düşündüğüm şeyleri ya bir de ben yazayım acaba nasıl olacak deyip başladım. Ve ilk motivasyonum aslında 4. sınıftaki Firuze ve evde beni bekleyen 5 yaşındaki kızım.
1: Yazmış olduğunuz şeylerde neyi önceliyorsunuz? Mesela siz bir çocuk okurdunuz ya da bir yetişkin olarak çocuk edebiyatı da okumayı seven bir yetişkinsiniz aynı zamanda. Eksik parçalar neydi de siz yapbozun içine o parçaları ekliyorsunuz?
0: Ben sosyal hizmet uzmanıyım aynı zamanda. Koruma ihtiyacı olan çocuklarla ve tüm dezavantajlı gruplarla çalışıyorum. Yaşlılar, göçmenler, mülteciler, bağımlılar. Özellikle alanım güvenli bağlanma ve çocuk üzerine. O yüzden tüm kitaplarımda aslında yine görünmeyen bağlar da dediğimiz gibi güvenli bağlanma üzerine, güvenli bağlanan nesiller yetiştirmeyi amaçlıyorum. Amaçlamalıyız diye düşünüyorum. O yüzden kitaplarımın çoğu aslında aile bağları ve güvenli bağlanan çocuklar üzerine içerikleri.

0: Görünmeyen bağlara yine döneceğiz ama onun arkasında belki onun da ortaya çıkmasını sağlayan başka kitaplarınız da vardı.
1: Evet.
0: O geride duranlar neler?
1: Onlar da Yanındayım serisi. Yanındayım Güvendesin, Yanındayım Ağlayabilirsin ve Yanındayım Yapabilirsin diye ard arda gelen bir seri. İlk kitabım 2023 yılında çıkmıştı. 3 baskı aldı hemen. Sonra Yanındayım Ağlayabilirsin ve Yapabilirsin de beraber çıkarttık. İçerikleri de şöyle, duygular konuşulabilir. Bizim için genelde hep mutluluk daha böyle kabul edilen bir duygu. Ama aslında korku, öfke, tiksinti, bunlar da çok kabul edilmesi gereken duygular. Bu duygularla karşılaştığımızda genelde çocuklarımıza nasıl tepki vereceğimizi bilmiyoruz. Burada bu kitaplarımda da çocuklarınızın bu duygularıyla karşılaştığınızda ne yapmanız gerekiyor? Biraz aslında bunları anlattım. Kitaplarımın sonunda da yine uzman psikologların rehberleri var ebeveynlere nasıl davranmaları gerektiği ya da bu kitabı nasıl hayatlarına entegre edebileceklerini anlattı. Böyle.
0: Oluşturduğunuz anlatının karakterleri, zemini, zamanı, metaforları var. Bütün bunlarla ilgili sizin mesleki altyapınız var ama onun üstüne kurduğunuz dilin sevimli, sıcak, insani bir tarafı var. Bir bilginin, bilimsel bilginin özellikle sevimli hale gelmesi nasıl mümkün olabiliyor?
1: Deneyim kızım diyormuşum. Ama öyle oluyor gerçekten. Kızımın verdiği tepkilere bakıyorum aslında. İlk kitabımı kızım 8 aylıkken yazmaya karar vermiştim. O böyle kendi gölgesinden ve ellerinin hareketinden korkmuştu. Ve sonra ona nasıl yaklaşmam gerektiği üzerine araştırma yaptım. Gerçekten bilimsel araştırma yapıyorum. Ebeveynlik de çünkü bir yolculuk ve nasıl bir şey yapmayı, spor yapmayı öğrenirken bile araştırma yapıyoruz. O yüzden ebeveyn olurken de araştırma yapmalıyız diye düşünerek ben hep böyle araştırma yaparak, okuyarak ebeveyn olmaya çalıştım, hayatıma geçirmeye çalıştım. Kızımda gördüklerimi, kızımın sevdiklerini ya da benim zaten halihazırda anneliğimde kullandığım cümleleri, bence tatlı bir anneyim çünkü daha yumuşak bir anneyim, kitaplarıma yansıtmaya çalışıyorum.
0: Sizin az önce söylediğiniz gibi girift aşamalarda değil ama kendine ait yine bir kurgusu, hem altyapısı olan, bilgi ve bilimselliğe dayanan altyapısı olan ama sonuçta kurguyla bir araya gelmiş ve o şekilde ortaya çıkan yazılar yazıyorsunuz, hikayeler anlatıyorsunuz, çocuklar için yapıyorsunuz, ebeveynleri için yapıyorsunuz bunları. Peki netleşmeye başladıktan sonra yani önce böyle çocuğunuzun hareketlerini takip ettiniz. Ardından bunun size hem ilhamı oldu hem bilgi olarak hatırlattıkları, çağrıştırdıkları oldu. Bir araştırmaya yöneltti. Ama yine de nesnelleşti, somutlaştı, ortaya çıkmaya başladı. Hangisi hangisini sürükler? Yazar mı eserini, eser mi bir aşamadan sonra, ortaya çıktıktan sonra yazarını sürükler?
1: Aslında net bir cevabı bence yok. Çünkü her hikayemde farklı oluyor. Birinde mesela pıtır pıtır hemen eser beni sürüklüyor oraya, yani içerik. Ama mesela Görünmeyen Bağlar'da böyle oturup çok uzunca düşündüğüm, hayatıma baktığım, ben biraz da kendi hayatıma dönerek benim için neler daha çok önemli, hayatımda böyle ne benim için görünmeyen ama hep yanımda olan şey diye düşünüp karar verdiğim bir süreç oldu. Ama diğer kitaplarımda mesela direkt gördüm ve hemen yazdım. Ama genel olarak benim asla yazma hikayem şöyle oluyor. Gece yatıyorum yatakta ve birdenbire gözlerimi kapatınca hikaye geliyor. Pıtır pıtır geliyor. Sonra gidiyorum kenara yazıyorum ya da sabah unutmamak için ses kaydı yapıyorum. Sonra onu bilgisayarda bir şekilde hayata geçiriyorum. Asla iki türlü de cevap verebilirim. İki türlüsünde.
0: İnsanın edebiyatla ilişkisi çok karmaşık. Öğreniyor mu, zevk mi alıyor, tecrübe mi kazanıyor? Belki hepsi ama amaçlanmış tarafıyla değil, hayatına kattıklarıyla gerçekleşen bir şey bu. Çocuk edebiyatı ve çocuk kitapları ise daima içinde muhtelif tartışmayı barındıran, başka türlü hassasiyetler gerektiren bir şey. Çünkü insanın büyük ihtimalle en savunmasız halleri yaşlılık ve çocukluk. Yaşlılık başka bir faz ama çocukluk gerçekten tam anlamıyla böyle. Bu savunmasız ve hayata hazırlanması gereken minik insan için güzel şeyler yapmak istiyoruz. Ve o güzelliklerle karşılaştırmak için doğru adımları atmak istiyoruz. Doğru adımları atmaya nereden başlar ebeveyn?
1: Bence karnımıza düşmeden önce, yani bebek, yani çocuk sahibi olma fikriyle beraber olmalı diye düşünüyorum. Çünkü bu bir süreç. Ben başta hiç mükemmel ebeveyn yoktur elbette ama anneliğimin ilk yıllarında yaptığım şeyleri belki ikinci çocuğum olsa yapmıyor olacağım. Tabii ki bu bir süreç. O yüzden doğru adımı her daim atamayabiliriz. Ama bence çocuk açısından bakarsak 0-3 yaş çok önemli. Ben de o yüzden aslında kitaplarımda 0-3 yaşı çok önemsiyorum. Görünmeyen Bağlar kitabı mesela soyut bir çalışma. Ama 0-3 yaşta bir çocuğun soyut resimlerle karşılaşması günümüzde bizim ülkemizde, en azından kendi ülkem için söyleyecek olsam, çok rastlanır bir şey değil. Daha böyle basit olsun istiyor ailelerimiz. Ama çocuğumuza ne kadar erken tanıştırırsak dünyayı ve farklı şeyleri, o kadar gelişimi daha hızlı olur, o kadar daha faydalı olur diye düşünüyorum. O yüzden bence 0-3 yaş çok önemli. Kendimiz için de bence anne baba olmaya karar vermeden önce.
0: O zaman bu hayata hazırlamakla mükellef olduğumuz çocuklarımıza eşlik ederken, rehberlik ederken öncelikle bu edebiyatın ilk okuru ebeveynler olmuş oluyor, öyle mi?
1: Evet. Aslında benim de hep beslendiğim bir kitap olduğu için söylüyorum. Neden Çocuk Kitapları Okumalıyız isimli bir kitap var. Buradan herkese de tavsiye ederim. Bence çocuk kitabıyla ilgilenen ya da ilgilenmeyen herkes neden okumalıyız ya diye bir merak edip dönmeli. Çünkü biz bugünlere aslında çocuk kitabı okuyarak geldik. Ve hala içimizdeki çocuğu bulmak için değil, geçmişe dönük hatıralarımızı hatırlamak için. Ben o yaşlarda nasıl düşünüyordum acaba diye bakmak için ya da şu an o gözle bakabilecek miyim ya diye bir denemek için çocuk kitaplarını açıp bakmak gerekiyor. Bazen mesela bir çocuk kitabında öfkeyi nasıl yöneteceğimizi anlatan bir küçük örnek oluyor. Ve gerçekten ben hala öfkemi zaman zaman kontrol edemiyorum. Ve o kitabı görüp Berke neden öfkelendi diye bir kitap var mesela. Berke öfkelendi, ne yapması gerektiğini çocuğa anlatıyor ama ben oradan öğreniyorum aslında. Evet ya, hani biraz daha sakin olmalıyım, tepkilerimi şöyle vermeliyim gibi. O yüzden hepimizin bence dönüp dönüp arada okuması gereken kitap var çocuk kitaplarım.

0: Hayatın bütünüyle etkileşim halinde olduğunuz çok belli. Hem profesyonel alanlarla, hem özel hayatınızla, hem de yazı dünyası içindeki hareketiniz, bakışınız ve araştırmanızla. Hem kendi ülkemize hem de dünyaya baktığınızda, hem de üstelik aynı zamanda bu alana emek veren biri olarak nasıl görüyorsunuz akışı? Ne tarafa doğru gidiyoruz? Pek çok şeyden endişe ettiğimiz bir dünyada da yaşıyoruz ya aynı zamanda. Bu endişeler içinde mesela limanımız olabilir mi kitaplar, yoksa fazla mı anlam yüklemek olur bu?
1: Yine çok güzel ve çok çok güzel tabir ettiğiniz bir şey oldu. Evet, anlamın tamamını kitapta bulamayız. Bence benim için, hepimiz için hatta belki de anlamı olan tek bir kitabımız var, Kur'an-ı Kerim. Evet, oraya dönüp her zaman bence bakmalıyız. Kitaplarımız, diğer okuma kitapları da rehberimiz olmalı. Ama kitaptan okuduğumuzu tamamen hayatımıza geçirmemiz çok zor. O yüzden aslında her ailenin dinamiği de farklı olduğu için kitaplardan okuduklarımızı aile dinamiğimize göre süzüp süzgeçten getirip hayatımıza geçirmeliyiz. Ülkemiz için konuşacak olursam da ben kötü bir yerde olduğumuzu asla düşünmüyorum. Çünkü nüfusumuz çok kalabalık, çok fazla etnik çeşitliliğimiz var ve yazı hikayemiz de çok eskilere dayanıyor. Yani edebiyatımız çok güçlü. Çocuk edebiyatımız yeni yeni güçleniyor olabilir ama bence çocuk edebiyatında olan yazarlar zaten o güçlü yazarlardan beslenmiş. Okulda o kitapları okumuş yazarlar, insanları olduğu için bence iyi bir yere doğru gidiyoruz.
0: Kendi yazdıklarınız kitaplaştıktan sonra, tabii görünmeyen bağlar özelinde söylediğimizde çok daha yeni, henüz ondan tam olarak uzaklaşma ve dışarıdan bakma imkanına belki de kavuşamadınız henüz. Daha yeni olabilir ama yine de yazım sürecinden sonra, iki kapak arasına girdikten sonra yazdıklarınıza bakıp bu cümleyi nereden, nasıl buldum ben dediğiniz oluyor mu?
1: Evet, aslında yeni kitaplaşmış ama biz çok önceden çalışıyoruz. Yani içeriğini çok önceden hazırlıyorum. Herkes böyle sonra çizere gidiyor, sonra geri geliyor. Bazen revize oluyor, bazen direkt kitap haline geliyor. Ama aslında biz o yazıyı çok aylar öncesinden bitirmiş oluyoruz. Kitap haline geldiğinde ben vay be, aferin ya, aferin kız sana falan yapıyorum bazen. Hani şimdi olsa aynı cümleyi kullanabilir miydim, nasıl aklıma gelmiş dediğim gerçekten oluyor.
0: Özellikle çocuk edebiyatı için, çocuk kitapları için tabii az önce bahsetmiş olduğunuz şey hemen hatırlattı. Zaten zihnimizin bir köşesinde görsellik de çok önemli. Yazılan metin kadar çocuğun zihnine, algısına ve beğenisine sunacağımız o metin kadar görünürlük, çizimler, renkler de çok önemli. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz ve yazdığınız metinle resmin bütünleşmesi konusundaki süreçlere nasıl dahil oluyorsunuz?
1: Yazıyı yazarken kafamızda bir şeyler beliriyor. Benim genel olarak karakter beliriyor. Diğerleri işte ben şu tarzdan hoşlanıyorum. Bazen animasyondan hoşlanabilirsin, bazen kara kalemden hoşlanabilirsin. O aslında biraz bulduğun çizerin tarzına bağlı. Tabii ki sadece benim istediğimin olması mümkün değil. Çünkü bir kitap çıkarken yazarı, çizeri, yayıncısı, editörü hepsinin emeği var ve hepsinin gözüyle beraber bir bütün oluyor. Sadece ben kendi adıma söyleyecek olursam, yayın eviyle birlikte konuştuğumuzda şu tarzlardan hoşlanıyorum diyorum. Ve yayın evlerim de sağ olsun her zaman çok seveceğim çizerler buldu. Hepsinden de çok memnunum. Hepsinin kalemi çok farklı. Özellikle görünmeyen bağlar çok soyut bir çalışma oldu. Benim hiç hayal ettiğim gibi bir şey olmadı. Ben bunu zaten hayal edemezdim çünkü çizim yeteneğim yok. Ama görünce inanamıyorum ya, gerçekten hayalime çok benziyor falan dedim. Görmediğim hayalime. O yüzden çok değişik bir duygu. Çok seviyorum.
0: Biraz da okurluk tarafınıza geçelim bakalım.
1: En sevdiğim.
0: Peki orada yazmış olduğunuz türün dışında okuru olmaktan mutluluk duyduğunuz tür ya da türler hangileri?
1: Ben aslında çok yiyici bir insanım. Yani ben iyi edebiyat, kötü edebiyat, her şeyi okurum. Klasikler çok, ben şöyle düşünüyorum. Biz mesela lisede, ortaokulda falan çok klasik okuduk ve o zamanlar çok sıkıcı geliyordu bana. İşte Aşk-ı Memnu'yu bitirdiğimi biliyorum ama şu an

0: tekrar dönüp okumam. Çünkü dizisini izledim. Bence şöyle, biz yaşımız ilerledikçe daha sıkıcı, daha böyle zor metinler okumalıyız gibi bir kafadayız. En azından ben öyleydim. Ama artık daha keyif aldım. Kısa, hemen bitirebileceğim şeyleri seçmeye yönelmeye başladım. Özellikle anne olduktan sonra. Çünkü vaktim çok az oluyor. Ve böyle olunca, böyle bir yol deneyince sevdiğim şeyleri farklılaştığını fark ettim. Mesela en son şu an Hamlet'i okuyorum. Hepimiz biliyoruz Shakespeare'i ama hani bir de yazı halini okuyayım.
1: Efendim. Efendim, değerli ustalarımızla Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli ustalarımızla yüksek müsaadenizle bir aile fotoğrafı için davet etmek isteriz. Uygun bulmadınız herhalde efendim. Efendim, değerli ustalarımızla ödül almaya layık görülen ustalarımızı kuvvetli alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.

lütfen bir kez daha kuvvetli alkış rica ediyoruz tüm konuklarımızdan. Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, şimdi sizlere hitap etmek üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederiz. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.

0: Efendim, şimdi sizlere hitap etmek üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederiz. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in kıymetli mensupları, iş dünyamızın değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulumuzun 39. olağan Mali Genel Kurulu ve 5. Ustalara Saygı Ödül Törenimiz münasebetiyle sizlerle beraberiz. Öncelikle 1985 yılından beri özel sektörümüzün dış ekonomik ilişkilerinde lokomotif görevi üstlenen DEİK'imizin siz değerli üyeleriyle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu güzel buluşmaya vesile olan DEİK yönetimine teşekkür ediyor. 39. Olağan Genel Kurul'un ülkemiz, milletimiz, iş insanlarımız ve siz değerli üyelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu sene 41. yaşını kutlayan DEİK'e 41 kere maşallah diyorum. Bu vesileyle kuruluşundan itibaren DEİK yönetiminde, iş konseylerinde, faaliyetlerinde görev almış, bu ülkenin kalkınmasına ve büyümesine omuz vermiş DEİK mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Merhum Özal'ın vizyonuyla 41 sene önce başlayan bu yolculuk boyunca DEİK üyelerinden ebedi aleme göçenleri rahmetle anıyor, hayatta olanlara hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum. Bugün ayrıca bir vefa geleneği haline getirdiğimiz ustalara saygı ödül törenimizin 5.'sini icra ediyoruz. Başarılarıyla ilham veren, yeni yolları açan, değer üreten, küresel vizyonu milli değerlerle harmanlayan büyük ustalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biraz önce tevdi ettiğimiz ödüllerin iş dünyamızın heyecanını tazelemesini, yeni kuşaklara ilham kaynağı olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Kıymetli dostlar, malumunuz ticaret diplomasimizin kamu tarafını Ticaret Bakanlığımız yürütürken özel sektör kanadını temsil etme görevini DEİK üstleniyor. DEİK 153 iş konseyi, 92 kurucu kuruluşu ve 6000 üyesiyle Türk özel sektörünün dış ekonomik münasebetlerini başarıyla ifa ediyor. Her fırsatta vurguladığımız üzere Afrika'dan Asya'ya, Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya, bütün buralara yayılan iş konseyleriyle DEİK aynı zamanda ülkemiz özel sektörünün dünyaya açılan kapısıdır. Kamu özel dayanışması ve ortaklığının en güzel örneklerinden biri olan DEİK'in küresel ölçekteki başarılarıyla daima kıvanç duyduk. Türkiye ile dünya arasında kurduğu ticaret köprülerini gönül köprüleriyle de perçinleyen DEİK'e hükümetlerimiz döneminde her türlü desteği verdik, veriyoruz. Biliyorsunuz bizim dış politika felsefemizin temelinde Hazreti Mevlana'nın pergel metaforu vardır. Pergelin bir ucunu bu topraklara sabitlerken diğeriyle cihanı kucaklamayı yakın uzak demeden tüm kıtaları kuşatmayı görev biliyoruz. İç siyasette Ankara'ya sıkışıp kalmadığımız gibi dış politikada korkular, düşmanlıklar, ön yargılarla hareket etmedik. Komşularımızdan başlayarak tüm ülkelerle ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve kazan kazan temelinde geliştirmenin çabası içinde olduk. İhtilaflar yerine müştereklerimizi çoğaltmaya odaklandık. Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi daha önce ihmal edilmiş coğrafyalarla ilişkilerimizde yeni açılımlara imza attık. Vizeleri kaldırarak, diplomatik misyonlarımızın sayısını artırarak, başta yakın çevremiz olmak üzere dünyanın birçok bölgesiyle ticari, beşeri, kültürel ve ekonomik münasebetlerimizi güçlendirdik. Bakınız, sadece 2025 yılında şahsen 22 ülkeye ziyaret gerçekleştirdim. ...26 zirveye iştirak ettim. Ülkemizde 136 misafiri ağırladık. 84 yurt dışı ve yurt içi görüşme gerçekleştirirken 134 kabul yaptık. Bu yoğun trafiğe yüzlerce telefon görüşmemiz dahil değil. Bunları söylemiyorum. Yani bir yandan yurt içinde il ziyaretleri, açılış törenleri, toplantılar, zirveler vasıtasıyla vatandaşlarımızla kucaklaşırken eser ve hizmet siyasetimizi aralıksız sürdürürken diğer yandan da Türkiye'nin önünü açacak, ülkemizin daha büyük atılım yapmasını sağlayacak, Türkiye'yi bölgesel ve küresel anlamda daha güçlü bir aktör haline getirecek hamlelerimize yenilerini eklemeye devam ettik. Burada şunu da büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Gittiğim hemen her yerde DEİK üyelerimizin yatırımlarına tanık oldum. Çalışarak, didinerek kurduğunuz ticaret köprülerini bizzat müşahede ettim. Türkiye'yi ve Türk milletini nasıl başarıyla temsil ettiğinize şahitlik ettim. Ay yıldızlı al bayrağımızın sadece diplomatik misyonlarınızda değil, Türk iş çevrelerinin oralardaki yatırımlarında, farklı ülkelerde başlattıkları projelerde de dalgalandığını görmekten inanın çok ama çok kıvanç duydum. El ele verdik, omuz omuza verdik, gönül birliği yaptık ve Türkiye'yi daha önce hiç tecrübe etmediği seviyelere sizlerle birlikte taşıdık. Türkiye'nin gururu olduğunuz için yerli üretim mallarımızın kalitesini dünyanın dört bir yanına ulaştırdığınız için sizleri yürekten tebrik ediyorum. Bilmenizi isterim ki 23 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de DEİK'le birlikte yol yürümeye, dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceğiz. DEİK'imizin kıymetli mensupları, çok değerli kardeşlerim, Türkiye'nin iktidarlarımız döneminde nereden nereye geldiğini sizler zaten çok çok iyi biliyorsunuz. Darbe girişimlerinden ekonomimizi hedef alan sabotajlara, depremlerden bölgesel savaşlara kadar bir başka ülkenin başına gelse yere serecek nice badireyi nasıl alnımızın akıyla atlattığımızın sizler şahidisiniz. Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiğini rakamlar da ortaya koyuyor. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. (Gülüyor) 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaştı. Küresel mal ihracatındaki payımız %0,55'ten %1,07'ye, hizmet ihracatımızdaki payımız da %0,89'dan %1,31'e çıktı. Bir diğer başarımız, orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payının artmasıdır. 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta, yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldi. Bu olumlu tablo 2026 yılında da devam etmektedir. Yıllıklandırılmış orta, yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayi ürünleri ihracatımız 114,4 milyar dolara ulaşmıştır. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda %40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır. Yüksek katma değerli üretimimizin sembolü olan bu alandaki ivmenin çok güçlü biçimde devam ettiğini görüyoruz. Son verilere göre savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863

milyon dolar olarak gerçekleşti. Allah'a hamdolsun. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Öte yandan Mayıs ayında tatil etkisiyle dış ticaret verilerimizde geçici bir yavaşlama yaşandı. Ancak ihracatın ithalatı karşılama oranı yükseldi. Daha da önemlisi, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımız içindeki payı %44'e ulaştı. Haziran ayında takvim etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte ihracatta yeniden güçlü bir ivme yakalayacağımıza inanıyoruz. Büyüme cephesindeki müspet seyir halen devam ediyor. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın tamamını etkileyen sancılı atmosfere rağmen Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz. İran Savaşı'nın tetiklediği küresel krizin enerji fiyatlarında sebep olduğu şok dalgaların sakinleşmesiyle birlikte enflasyon tarafında da inşallah umut ettiğimiz oranları yakalamayı temenni ediyoruz. Burada şu gerçeğin altını önemli çizmek istiyorum. Değerli dostlar, küresel ekonominin içinden geçtiği belirsizlik ikliminde ülkemizin en büyük şansı hükümetlerimiz döneminde 2002'den itibaren ağır bedeller ödeyerek sağladığımız istikrar ve güven ortamıdır. İstikrar ve güven ortamının varlığı ne kadar çetrefil olursa olsun her türlü sorunun çözümünü ya da çözüm yoluna girmesini kolaylaştırmaktadır. Dahası Türkiye'de iş başında deneyimli, ufuk ve vizyon sahibi, eş güdümü güçlü kadroların bulunması tüm bu küresel ve bölgesel meydan okumaları yönetmede ülkemize tarihi bir avantaj kazandırmaktadır. Türkiye, siyasette istikrarın sunduğu asimetrik imkanlardan faydalanırken, bakıyorsunuz dünyanın birçok ülkesinde temel sorun, görevde yılını bile tamamlamadan dağılan kelebek ömürlü hükümetler meselesidir. Bizim 70'lerde, 90'larda çok sık yaşadığımız ve 2002 ile beraber çözüme kavuşturduğumuz bu problemle bugün batılılar yüzleşmektedir. Bunun bir neticesi olarak onlar tek bir krizle dahi doğru düzgün baş edemezken biz farklı cephelerde aynı anda pek çok sorunla mücadele ediyor, bunları başarıyla yönetebiliyoruz. Ülkemizi çatışmalardan uzak tutarken, barış çabalarında aktif görev alıyor, kimseden çekinmeden hakkı ve adaleti savunuyoruz. Sağdaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini artık dost düşman herkes kabul etmek zorunda kalıyor. Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır. İş dünyamızın istikrar ve güven ortamının muhafazası noktasındaki hassasiyetini bu bakımdan çok ama çok anlamlı buluyorum. İnşallah
hem iktidar

0: hem ittifak olarak bizler de bu iklimin korunması ve güçlendirilmesi için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz. Kıymetli misafirler, küresel ve bölgesel krizlerin eksik olmadığı bu dönemde hükümetimiz tüm imkanlarıyla reel sektörümüzün yanındadır. Türkiye için üretini, milletimize istihdam sağlayanı, Türk mallı ürünleri dünyanın her köşesine ulaştıran ihracatçılarımızı yalnız bırak. Exim Bank'ın sermayesini 13,8 milyar liradan 100 milyar liraya çıkardık. Bankamızın kredi ve sigorta desteği bu yılın ilk 5 ayında %31 artışla 26 milyar dolara ulaştı. İnşallah yıl sonunda bankamız 60 milyar dolarlık destekle rekor kıracak. Merkez Bankamızın kullandırdığı reskont kredileri ise son bir yılda 1 trilyon 267 milyar lira oldu. Bunun yanında ihracatçılarımıza döviz dönüşüm desteği veriyor, üretim ve rekabet güçlerini desteklemeyi sürdürüyoruz. Küresel enerji fiyatlarındaki artışlara rağmen Eşel mobil sistemiyle vatandaşlarımızı ve üreticilerimizi koruyoruz. İmalat sanayinde, elektrik ve doğalgaz maliyetlerinde Avrupa'nın en avantajlı ülkeleri arasındayız. Sanayide yüksek katma değerli üretimi teşvik etmek için yatırım taahhütlü avans kredisi ve HİT 30 programlarımızı daha önce devreye almıştık. Emek yoğun sektörlerimizi ücret ve taşıma destekleriyle güçlendiriyoruz. Finansmana erişim konusunda yaşanan güçlüklerin farkındayız. Pazartesi günü yaptığımız kabine toplantımızda Türk ekonomisinin güncel durumunu masaya yatırırken finansman meselesini de etraflıca ele aldık. Bununla ilgili geçmiş tecrübeleri de göz önünde bulundurarak kapsamlı bir çalışma yapılması için ekonomi yönetimine gerekli talimatları verdik. Şu bir gerçek ki finansmana erişim ne kadar önemliyse bu kaynakların doğru yerde, doğru biçimde kullanılması da o derece önemlidir. Biz ülkemizin kıt kaynaklarının verimsiz alanlara değil, üretime, ihracata, yatırıma ve sanayiye gitmesini arzu ediyoruz. Ticaret hayatının birincil kuralı ürünü satacak pazar bulmaktır. İhracatın belirleyicisi ise dış taleptir. Kalıcı başarı palyatif çözümlerle değil, yeni müşterilerle, yeni pazarlarla ve güçlü ticari ilişkilerle gelir. DEİK başta olmak üzere iş dünyamızın yeni pazarlara açılmalarına büyük önem veriyoruz. Bu konuda sizden gelecek her türlü öneriye de açığız. Kıymetli dostlar, şunu bir defa herkesin bilmesini isterim. Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. İnşallah krizleri değil, fırsatları konuşacağımız bir döneme gireceğiz. Perşembe günü yürürlüğe giren paketimiz bunun bir parçasıdır. İstanbul Finans Merkezi'ni küresel yatırımın, uluslararası ticaretin, finansal hizmetlerin bölgesel üssüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Burada sunulan finansal hizmetlerden elde edilen kazançları 20 yıl boyunca vergiden muaf tutuyoruz. Uluslararası ticaret yapan şirketler için de çok güçlü teşvikler getiriyoruz. Transit ticaret faaliyetlerini İstanbul Finans Merkezi üzerinden yürüten şirketler, kurumlar vergisi ödemeyecek. Üstelik bu yaklaşımı yalnızca İstanbul ile sınırlamıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında transit ticaretten elde edilen kazançların %95'ini vergi dışı bırakıyoruz. Üreticilerimiz için de tarihi bir adım attık. Sanayi imalatında ve tarımsal üretimde uygulanan kurumlar vergisi oranını yarıya indirdik. Sanayicilerimiz ve çiftçimiz artık %12,5 kurumlar vergisi ödeyecek. Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren şirketleri, bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımaya davet ediyoruz. Bizim mesajımız çok açık. Operasyonlarını Türkiye'den yönet. Avantajlardan yararlan. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerindeki yatırımcılara, girişimcilere ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da yeni bir çağrı yapıyoruz. Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin, sizler de yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun. Ülkemize yerleşen yabancılar ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek. Türkiye'yi sadece yatırım yapılan değil, inşallah yatırımın yönetildiği, ticaretin yönlendirildiği, sermayenin buluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmekte kararlıyız. Bu vesileyle DEİK ailemize de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sizler hem iş insanı hem de Türkiye'nin ticaret elçilerisiniz. Ülkemizin potansiyelini ve sunduğu fırsatları dünyaya en iyi anlatacak olan sizlersiniz. Sizlerden bu konuda destek bekliyoruz. DEİK'le el ele vererek Türkiye'yi üretimde, ticarette ve yatırımlarda çok daha güçlü bir konuma taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle DEİK 39. Olağan Genel Kurulu'nun ülkemize, iş dünyamıza ve DEİK ailesine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ödüle layık görülen ustalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyor. Ekonomimize yaptıkları katkılar için her birine şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zaltı Devletleri'nin yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz günün anısına hediye takdimi için. Efendim şimdi günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Sayın DEİK Başkanı ve Ticaret Bakanımızı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim izninizle şimdi DEİK Başkanımız Sayın Nail Olpak Bey hediyemizin muhtevasından bahsedeceklerdir. Buyursunlar lütfen.
2: Çok kısa bu hediye ile ilgili anlatmak isterim. Bu arefe çiçekleri uygulaması ecdadımızın bayramdan önce çocuklarımızı giydirme. Peki özelliği nedir? hangi çocuklarımızı giydiririz? İhtiyaç sahibi çocuklarımızı.

0: Ecdadımızı, ecdadımız onlar incinmesin diye siz arefe çiçeğisiniz, onun için sizi giydiriyoruz demişler. Biz de bu geleneği sürdürüyoruz yıllardır. Sizin adınıza da efendim Kızılay aracılığıyla 100 yavrumuzu bayramdan önce giydirdik. Onlardan birisinin yazdığı mektubu ve yapmış olduğu resmi de size takdim ediyoruz efendim.
1: Efendim, bizler de bu önemli eser için Sayın Bakanımıza ve Sayın Deyik Başkanımıza huzurlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi de gündanısına aile fotoğrafı için Sayın Bakanlarımızı, Sayın Deyik Yönetim Kurulu üyelerimizi, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Ve ödül alan ustalarımızla, kuvvetli alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da DEİK'in 39. olağan genel kuruluna katıldığı konuşmasında canlı yayında ekrana getirdik. Şu an bir aile fotoğrafı çekiliyor. Konuşmasında genelde ekonomi ağırlıklı ve dış yatırımları davet eden bir konuşma gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı. Türkiye'yi daha güçlü yapacağız dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve şu anda da sahnede dakikalar önce bir ödül töreni gerçekleşmek üzere.
1: Kıymetli misafirlerimiz, böylelikle 39. DEİK olan Mali Genel Kurulu ve ustalara saygı ödül törenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız.
2: Ömer Bolas yanında.
1: Katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı
2: saygılarımızla ve hediyeler verecek Cumhurbaşkanı. Dış ilişkilerden de bahsetti. Sahadaki gücümüzü masada da kabul ettirdiğinden bahsetti. Ve şu anda da ödüllerin dağıtılmasının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleşiliyor.

0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını ekranlarınızda canlı olarak taşıdık. Şimdi kaldığı yerden bültenimize devam edelim efendim. İş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında Kürt vatandaşları ve kadınları hedef alan sözlerine karşı yargı harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Rahmi Koç hakkında resmen soruşturma başlattı.
1: İş insanı Rahmi Koç'un Kürt vatandaşları ve kadınları hedef alan açıklamalarına karşı yargı harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rahmi Koç hakkında halkın bir kesimini alenen aşağılama suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatıldı. İş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında Kürt vatandaşlarla ilgili anlattığı sözde fıkra tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları Koç'u eleştirdi. Siyaset ve bürokrasiden de peş peşe açıklamalar geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik söz konusu olayı kabul edilemez olarak yorumladı. Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı, etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz ifadelerini kullandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olay sonrası harekete geçti. Savcılık Rahmi Koç hakkında re'sen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Rahmi Koç'a tepki gösterenler arasındaydı. Gürlek yargının üzerine düşeni yaptığını belirtti. Paylaşımına adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz. Yargı daima insan onurunu ve hukuku korur notunu düştü.
0: Evet, İzmir'de bir hastane açılışında iş insanı Rahmi Koç'un Kürt kadın diye başlayarak anlattığı sözde mizah kılıflı aşağılayıcı üsluba tepki yağıyor. Zira Koç'un kahkahalarla güldüğü o skandal söylem aslında bir dönemin muktedir elitlerinin aymazlığını da yansıtıyor ama Türkiye elitlerin imparatorluklarını alaşağı etti. Öyle ki Türkiye bugün Türkiye ile Kürdüyle kardeşlik hukukuna saldırdı. Sarıldı. Koç'un topluma tepeden bakan Anadolu irfanını aşağılayan o kibirli söylemleri hakkında da soruşturma başlatıldı.
2: Kürt kadın diyerek anlattığı fıkra aslında sadece bir kesime yönelik aşağılayıcı üslup barındırmıyor. Sözde bir dönemin muktedir elitleri

0: Anadolu insanının irfanına tepeden bakan anlayışının da şifrelerini içeriyor. Rahmi Koç'un kıssadan hisse edasıyla gülerek anlattığı, adına da fıkra dediği bu utanç sahnesi aslında mizahi bir kılıfa büründürülmüş nefret söylemi.
1: Topçular vardı ya böyle şey imza ederler, formayı giyerler filan. Ver bakayım o şeyi.
0: Batı'nın küresel elitleri çeşitli argümanlar öne sürerek uzun yıllar Türk aile yapısının kodlarıyla oynadı. Doğum kontrol seferberliği gibi toplumsal aritmetiği dizayn etme gayretinde de sponsor yine o elitlerin Türkiye'deki aparatlarıydı. Çeşitli bahanelerle Kürtler gibi, dindarlar gibi ezilmiş, hor görünmüş kesimin karşısına işte bu elitler çıkarıldı. Elbette amaç hem sinir uçlarını kaşımak hem ideolojik saplantılarla kendi kültürünü yaşatmaya çalışan, kendi inancına sarılan toplumun benliğini elinden almaktı. Ama devir değişti. Türkiye son 23 yılda yeniden Anadolu irfanıyla kucaklaştı. Balo salonlarında kadeh tokuşturularak yüceltilmeye çalışılan devlet kendi özüyle buluştu. Doğu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun, İç Anadolu'nun dışlanmış mazlumları fikri iktidarı ele aldı. Türkiye son süreçte sadece etnik ve mezhepsel ayrımcılıkların üzerine toprak atmadı. Cinsiyet eşitsizliğine karşı da savaş açtı. Üreten, koruyan, büyüten kadınları baş tacı yaptı. Kadınların kılık kıyafet üzerinden yargılandığı dönemlere ait tarih sayfalarını yırttı attı. Kadınlara sosyal hayatta hak ettiği alanı açtı. Şimdi Rahmi Koç'un fıkra diye dilinden dökülen bu söylem en hafif tabirle nefret suçu. Kin, ayrımcılık ve etnikçiliğin vücut bulmuş hali. Diğerlerini kendinden üstün gören Jacoben kibrin küstah dili. İşte bu nedenle Koç'un sözlerine tepki üstüne tepki yağdı. Türkiye bu ayrımcılığı çoktan aştı. Ancak belli ki Rahmi Koç bu insanlık devriminden pek de nasibini almadı. Yargı bu skandal ifadelerle ilgili hemen harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı halkın bir kesimine alenen hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı. Zira Türkiye'de adaletin terazisi artık o elitler içinde işliyor.
2: Evet, CHP grup toplantısında Kılıçdaroğlu cephesi ısrarcı efendim. Özel cephesinden gelen tehditlere rağmen parti sözcüsü Müslim Sarı salı günü Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacağını açıkladı. CHP MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sarı'nın gündeminde parti içi arınma da vardı. Detaylara bakalım.
3: Salı günü bir grup toplantımız var. Bu grup toplantımıza da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan sıfatıyla katılacak.
4: Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısında konuşacak. Özgür Özel'in tehditlerine rağmen Kılıçdaroğlu cephesi geri adım atmadı.
3: Salı günü bu toplantıyı yapacağız biz. Bu konudaki siyasal kararlılığımız da aynen devam ediyor.
4: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu MYK toplantısına başkanlık etti. Genel merkezdeki toplantı sonrası parti sözcüsü Müslim Sarı kameralar karşısındaydı. Son Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında Özgür Özel döneminde partiden ihraç edilen isimlerin geri dönüşü tartışılmıştı. Sarı bu konuya açıklık getirdi.
3: Bir ilke kararı aldı YDK. Bir mutlak butlanla hükümsüz hale gelmiş olan bir kurulun almış olduğu kararların da ilke olarak yok hükmünde sayılması gerekir. Bunu biz önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz.
4: Buna göre Özgür Özel döneminde partiden ihraç edilenlerin dosyaları tek tek ele alınacak. Haklı görünen ihraçlarda değişiklik yapılmayacak. Ama CHP sözcüsü bazı ihraçların iptal edilebileceğine dikkati çekti. Daha sonra sözü arınma sürecine getirdi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri. Biz bir revanşist anlayış içinde parti içi yarışın ya da parti içi mücadelenin bir parçası gibi gördüğümüz çatışmaları, çalışmaları bunları bir disiplin konusu etmeyeceğiz. Böyle bir şeyimiz yok. Kırmızı çizgilerimiz var. Bu kırmızı çizgilerimizi aşan uygulamaları da not ettiğimizi daha önce söylemiştim.
4: Müslim Sarı, Özgür Özel cephesiyle genel merkez arasındaki gerginliğin de devam ettiğini anlattı. Uzatılan zeytin dalının gerekli karşılığı bulmadığını söyledi.
3: Başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bizler MYK üyelerimiz aynı yerde duruyoruz. Biz diyaloğa, konuşmaya açığız. Diğer arkadaşlarımızdan biraz bunun ruhuna uygun olmayan açıklamalar geldi.
2: İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik idari ve mali inceleme başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ediyor. Dün gece saatlerinde mali şube ekipleri Adalar Belediyesi'ne yönelik inceleme başlattı. Yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında düğmeye basan ekipler belediye binasındaki evraklara el koydu. Operasyonun odağında belediye bünyesinde geçmiş dönemde gerçekleştirilen bazı imar işlemleri ve

0: göre dünya küresel finans sistemi büyük bir krizin içinde efendim. Ancak ki krizin çözümü alışılageldik yöntemler aşılmaya çalışılıyor. Küresel finansın efendileri sistem içinde denenmiş çözümler harici bir paradigma ortaya koyamıyor. İşte tam da bu bakımdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel finans sistemi ve faiz düzenine yönelik eleştiriler büyük anlam taşıyor ki Erdoğan eleştirilerin yanında dünyayı daha adil ve eşitlikçi bir finans sistemine de davet ediyor.
1: Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz.
2: Küresel ekonomi finans merkezlerinin kontrolüne girdi. Sermaye üretimden çok finansal araçlar üzerine büyüdü. Gelirler faiz ödemeleriyle eridi. Devletlerin üretimden gelen gücü zayıfladı. Faize dayalı ekonomi beraberinde yüksek borçlanmayı getirdi. Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmeler de bu tartışmaları iyice alevlendirdi. Pandemi sonrası yükselen enflasyon nedeniyle başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa olmak üzere birçok merkez bankası faiz artırdı. Bu durum gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarını hızlandırdı. Artan borç maliyetleri ise özellikle dış finansmana bağlı ekonomiler üzerinde baskı oluşturdu.
1: Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri bu noktada mevcut küresel ekonomik mimariye yönelik daha geniş bir itiraz olarak okunabilir. Zira Ankara'nın uzun süredir savunduğu tez, uluslararası finans sisteminin belirli merkezlerde yoğunlaştığı ve bu yapının küresel gelir dağılımındaki adaletsizlikleri derinleştirdiği yönünde. Sorunun boyutu elbette ekonomiyle sınırlı değil. Faiz sömürgeciliğine dayalı finans merkezleri ekonomiyi adeta silah gibi kullanıyor. Devlet bağımsızlığı örseleniyor. Vahşi kapitalizmin dişleri kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan devletlerin vücuduna saplanıyor. Terör devleri azgınlaşıyor, onlara sesini yükseltmesi gerekenler kafasına doğrultan namluya teslim oluyor.
1: Türkiye kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir.
2: İşte bu açıdan Türkiye'nin ortaya koyduğu yeni ekonomi paradigması oldukça kritik. Bağımsız Türkiye adımlarını üretim merkezi olma vizyonuyla bütünleştirmek isteyen Türkiye, çok ayaklı ve kuvvetli bir üretim üssü inşa etmeye gayret gösteriyor. Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı bunun en büyük adımı. İşte bu nedenle dünya ekonomisinin yeni bir denge arayışında olduğu bir dönemde Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu çağrı büyük anlam taşıyor.
1: Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez.

0: İstanbul Kağıthane'de hastaya yetişmeye çalışan sağlık ekibi kaza yaptı. Ambulans motosiklete çarpınca devrildi. 4 kişi yaralandı.
1: Sirenler açık ilerliyordu. Hastaya yetişmesi gerekiyordu. Hızla giden ambulans kavşakta motosiklete çarptı.
2: Motosiklet çarpınca işte ambulans dengesini kaybedip yan devrildi. Motorcu sanırım en büyük yarayı alan motorcuydu.
1: İstanbul Kağıthane'de sağlık ekipleri vakaya yetişmek için yola çıktı. Kavşağa geldikleri sırada iddiaya göre ambulans hastaneye yetişmek için kırmızı ışıkta geçti. O sırada motosikletliye çarptı. Ambulans çarpmanın şiddetiyle

0: devrildi. Çevredekiler hızla yardıma koştu. Aracın camları kırıldı. Sağlık ekipleri araçtan çıkarıldı. 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Ambulansın kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
1: İstanbul Emniyeti şehir genelinde terör estiren iki ayrı organize suç örgütüne karşı düğmeye bastı. Bakırköy ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında şafak operasyonları yapıldı. Örgüt üyesi 27 şüpheli yakalandı.
0: Teknik ve fiziki takip sonuç verdi. Suç örgütü çökertildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri uzun süredir iki suç şebekesini takipteydi. Şehrin huzurunu kaçıran çok sayıda eyleme karışan şüpheliler adım adım izlendi. Operasyon Bakırköy ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütüldü. Adreslerin belirlenmesiyle harekete geçildi. Ataşehir, Beykoz, Esenyurt ve Eyüp Sultan'da operasyon yapıldı. Örgüt üyesi olduğu tespit edilen 27 kişi kıskıvrak yakalandı. Zanlıların saklandıkları yerlerde yapılan aramalarda adeta cephanelik çıktı. 7 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: İstanbul'da narkotik ekipleri uyuşturucu trafiğine ağır darbe vurdu. Öyle ki Bayrampaşa ve Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonlarda yarım tona yaklaşan sıvı uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekiplerinin peşine düştüğü şüpheliler İstanbul'un iki ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Bayrampaşa ve Küçükçekmece'de belirlenen adreslerle araçlar tek tek takibe alındı. Operasyon günü düğmeye basan ekipler 4 araç ve 4 noktaya baskın düzenledi. Aramalarda ortaya çıkan tablo ise dikkat çekiciydi. Tam 519 kilo 50 gram sıvı metamfetaminle üretim aşamasında kullanıldığı değerlendirilen 87 kilo 650 gram ara kimyasal madde ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın büyüklüğü nedeniyle maddeler özel güvenlik önlemleri altında muhafaza altına alınırken operasyonda yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İstanbul polisi sokaklara sürülmeden ele geçirilen yüzlerce kiloluk uyuşturucuyla ilgili soruşturmayı derinleştirirken operasyonun yeni gözaltıları da beraberinde getireceği değerlendiriliyor. Evet, Fenerbahçe'nin kaderini belirleyecek olağanüstü seçimli genel kurulu daha ilk saatlerde tansiyon yükseltti efendim. Çobani Stadı'ndaki kongrede Aziz Yıldırım tezahüratlarının ardından gerginlik çıktı bakalım. Fenerbahçe'de beklenen kongre başladı ama gündeme seçim yarışından çok yaşanan gerginlik damga vurdu. Sarı Lacivertli Kulübün olağanüstü seçimli genel kurul için delegeler Çobani Stadı'nda bir araya geldi. Başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın konuşmalarının beklendiği kongrede salondan yükselen Aziz Yıldırım tezahüratları tansiyonu artırdı. Bir süre sonra başkan adaylarının localarının bulunduğu bölümde sözlü tartışma yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine görevliler devreye girdi. Yaşanan hareketlilik nedeniyle kongre çalışmalarına kısa süreli ara verildi. Kameralara yansıyan görüntülerde delegelerin birbirlerine tepki gösterdiği, salonda zaman zaman seslerin yükseldiği görüldü. Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirleyecek kritik kongrede gözler şimdi adayların yapacağı konuşmalara çevrildi. Yaz mevsimi geldi, yangın riski arttı efendim. İstanbul genelinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. İstanbul Valiliği 8 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kritik önlemleri açıkladı. Ayrıca orman yangınlarının önüne geçmek için ekipler de sıkı denetimde olacak.
0: Mangal, tüp ve nargile yakmak, bağ, bahçe ve anıs temizliği ateşi yasaklandı. İstanbul Valiliği havaların ısınmasıyla orman yangınlarına karşı bir dizi tedbir aldı. Kasten ya da kusurlu olarak çıkabilecek yangınların önüne geçmek için düğmeye bastı. Ormanın içi ve bitişiğindeki alanlarda mangal yakmak, tüp ve nargile kullanmak yasaklandı. Yasak 8 Haziran ile 15 Ekim'i kapsıyor. Sadece ormanlar değil, köy ve mahallelerde anız, bağ bahçe temizliği amacıyla bitki örtüsü yakılmasına da izin verilmeyecek. Valilik izin verilen resmi mesire alanları, parklar, korular ve tabiat parklarının bu kısıtlama dışında olduğunu açıkladı. Polis, jandarma ve orman kolluğundan oluşan özel ekipler 7/24 görev başında olacak. Kurallara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacak.
1: İstanbul Esenyurt'ta kredi kartı borcu için ayırdığı parayı bir anlık dalgınlıkla çöpe atan kişi ne yapacağını şaşırdı. Soluğu çöp aktarma merkezinde aldı ve pes de etmedi efendim. Tonlarca çöp arasında parasını bulmayı başardı.
0: Parasını çöpe attı, fark ettiğinde ise çok geçti. Çöpler toplanmış, para gitmişti. Ne yapacağını şaşırdı.
2: Sabah evden kalktım işe giderken kredi kartı borcunu ödemek için parayı hazırladım. Poşete koydum cüzdanımla beraber. Evdeki çöp poşetlerini de aldım. Çıktım giderken hepsini çöp poşetine attım.
0: İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Saadettin Musullu o parayı kredi kartı borcunu ödemek için kullanacaktı. Nakit parayı poşete koydu, yola çıktı. Evdeki çöpleri de yanına alan Musullu bir anlık dalgınlıkla çöplerle birlikte parayı da konteynere attı. Durumu fark ettiğinde ise çok uzaktaydı. Çöpe geri döndü ancak çöpler toplanmıştı. Soluğu çöp aktarma merkezinde aldı. Aktarma merkezinde çöp toplama aracındaki atıklar boşaltıldı. Çöp içinde para arandı. Ve sonunda para bulundu. Zabıta ekiplerinin gözetiminde tutanak altına alınarak sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Parasına ulaşan Musullu mutluydu.
1: Evet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Çanakkale'de şu dakikalarda Gestaş Yeni Gelibolu Feribot İskelesi açılış töreninde bir konuşma yapıyor efendim, kulak verelim.
3: Metrekarelik alanda 4 yanaşma rampası, 115 tır ve 340 araçlık park alanıyla 215 metrelik ferah yolcu salonuyla Lapseki Gelibolu hattında yepyeni bir soluk getirecek. Yaya ve araçlı yolcularımızı daha hızlı, konforlu ve güvenli hizmet imkanı sunacak. Değerli misafirler, değerli kardeşlerim, Türkiye etrafını saran Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bu illerimizle, bu denizlerimizle, kenarındaki illerimizle beraber her şeyden önce bir deniz ülkesi, denizci ülkesidir. Denizcilik bizim için yalnızca bir ulaşım modu değil, mavi vatanımızın köklü bir kültür, ekonomik güç ve geleceğe açılan en önemli kapılarından birisidir. Yani bizim esasında yaşam tarzımızdır. Bu anlayışla bakanlığımız denizcilik altyapımızı güçlendirmeyi ve sektörün rekabet gücünü artırmayı öncelikli hedefleri arasında tutmaktadır. Her denizcinin buralarda nefes alıp yürüdüğü sahillerdir, yararlandığı sahillerdir. İnsanımızın da öyle. Yine bir denizcinin oğlu olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde son 24 yılda denizcilik sektörümüzde yalnız bu alkış Cumhurbaşkanımız az oldu ha. Eyvallah. Tamam, Allah razı olsun. Ben Cumhurbaşkanımıza diyeceğim ki Gelibolulu Çanakkale kardeşlerimizin size çok selamları, saygıları var. Onun da bu vesileyle selamlarını sizlere iletiyorum değerli kardeşlerim. Elbette biz çok önemli mesafeler kat ettik. Durmadan gayret ettik. Özellikle geçtiğimiz yıl iki büyük başarıyla gurur duyduk. İlk olarak uzun yıllardır dünyanın en fazla konteyner elleşlenen ilk 100 limanı arasında yer alan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarımızın yanına bir de Ege'den Aliağa'yı ekledik. Bu başarımızı Türk denizciliği açısından adeta sınıf atlatan tarihi bir başarı olarak taşlandırdık. 2002 yılında Dünya Deniz Ticareti Filosu'nun sıralamasında 17. sırada yer alan filomuz 2025 yılında 53,1

0: 1 milyon adet ve ton kapasiteyle tonaj bazında dünya sıralamasında 10. sıraya yükseldi.
1: Evet, Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarını canlı olarak ekranlara taşıdık. Kaldığı yerden bültenimize devam ediyoruz. Antalya'da tatil yapan Alman turist biraz yürüyüş yapmak isterken geceyi neredeyse dağ başında geçirecekti. Öyle ki öğle saatlerinde otelden çıkan turist dönüş yolunda yönünü şaşırınca kendisini kayalıkların arasında buldu. Telefonla yardım istedi. AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti ve saatler süren aramanın sonunda kayıp turist sağ salim bulundu.
2: Tatil için Antalya'yı seçti ama akşam olunca otelini değil arama kurtarma ekiplerine ihtiyaç duydu. Alman turist Thomas öğle saatlerinde yürüyüş yapmak için otelden çıktı. Rotasını Çıralı Yanartaş tarafına çevirdi. Manzarayı izledi, gezdi, dolaştı. Ancak dönüş vakti geldiğinde işler planladığı gibi gitmedi. Hava karardı, patikalar birbirine karıştı ve turist bir süre sonra nerede olduğunu kaybetti. Önünde kayalıklar, etrafında karanlık. Geri dönecek yolu bulamayınca çağrıyı telefonu çıkarıp yardım istemekte buldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3: Yaklaşık bir 20 metresi var. Yavaş, dikkat.
2: Turistin telefonda tarif etmeye çalıştığı noktadan yola çıkan ekipler gece boyunca ormanlık alanda arama yaptı. Yaklaşık 4 saat sonra beklenen haber geldi. Ekipler kayıp turiste ulaştı. Yorgun olduğu görülen turistin sağlık kontrolü yapıldı. Herhangi bir yarası olmadığı belirlenince bulunduğu noktadan çıkarıldı ve jandarma ekiplerine teslim edildi. Kısacası Antalya'da başlayan sıradan bir doğa yürüyüşü birkaç saatliğine küçük çaplı bir arama kurtarma operasyonuna dönüştü.
1: Bingöl'de Yunus polisi devriye gezerken silahlı bir kavgaya denk geldi. Polis ekipleri kavgaya müdahalede bulundu. Tarafları ayırdı ve olası bir facianın önüne geçti. Belinde silahıyla kaçan bir şüpheli ise polisten kaçmak istedi ancak başarısız oldu. Metrelerce süren kovalama anı kameraya bakın nasıl yansıdı.
4: Belinde silah dakikalarca kaçtı. Yunus polisi kovaladı. En sonunda yakayı ele verdi. Bingöl'de kalabalık bir grup arasında kavga çıktı. O sırada motosikletli Yunus timleri devriye geziyordu. Yunus timleri olaya anlık müdahalede bulundu. Silah ve kesici aletle edilen kavgayı ayırdı. Şüphelilerden biri silahla kaçmaya çalışırken Yunus polisi korkusuzca peşine düştü. Şüphelinin kaçış anları ve Yunus polisinin müdahalesi kameralara yansıdı. Yaşanan kovalamaca sonunda şüpheli şahıs silahıyla birlikte yakalandı. Olayda yaralanan şahıslar da tedavi altına alındı. Cinayet büro ekiplerince olaya karışan tüm şahıslar hakkında işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Bursa Osman Gazi'de bir boya deposunda yangın çıktı. Duman ve alevleri fark edenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen çok sayıda ekibin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
4: Depoyu duman sardı, alevler gökyüzüne yükseldi. Bursa'da çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler depoda bulunan boya ve yanıcı maddelerin de etkisiyle tüm alanı sardı. Depodan yükselen yoğun siyah dumanlar kentin birçok noktasından da görüldü. Çevredekiler alevleri fark etti, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler hızla olay yerine geldi. Yangını kontrol etmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. AFAD ve AKOM binalarının 100 metre mesafede olması yangına kısa sürede müdahale edilmesini sağladı. İtfaiye ekipleri yangını yoğun çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Boya deposunda soğutma çalışması yapıldı. Yangının neden çıktıysa henüz bilinmiyor.
1: Malatya'da bir ilkokulda öğrenciler Türk savunma sanayinin göz bebekleri olan yerli ve milli uçaklardan ilham aldı. Birebir maketlerini üretti. O görüntülerse sosyal medyaya yayıldı ve hayli beğeni topladı.
4: Kaan, Kızıl Elma, Anka ve daha nicesi. Onlar Türk savunma

Savunma sanayisinin göz bebekleri. Türk mühendisleri ürettiği savunma sanayi ürünleri sahada vurucu güç oldu. Malatya'da bir ortaokulda okuyan öğrenciler de mühendis ablalarını ve abilerini örnek aldılar. 8. sınıf öğrencileri teknoloji tasarım öğretmenlerinin rehberliğinde kolları sıvadı. Yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerinin maketlerini yaptılar. Öğrencilerin yaptığı uçak maketlerinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılardan büyük beğeni aldı. Öğrenciler tarafından yapılan yerli ve milli hava araçları Kaan, Kızıl Elma ve Anka'nın maketleri okul bahçesinde sergilendi. Sergi öğrenciler ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Konya'nın Bozkır ilçesinde geçtiğimiz yıl kuruyan Sarıot Gölü yörede etkili olan son yağışların ardından yeniden suyla doldu. Eski doğal güzelliğine kavuşan göl ziyaretçilerin de uğrak noktası.

0: Konya'da Sarıot Gölü su tuttu, Kuryan Göl yeniden canlandı. Bozkır ilçesinde bulunan Sarıot Gölü, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Yörede etkili olan son yağışlarla birlikte göl yeniden suyla doldu, maviye büründü. Doğa harikası göl çevresindeki dağlar ve yeşil doğasıyla ziyaretçilere unutulmaz manzara sunuyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar da manzaranın tadını çıkarıyor.
1: Geçen yıl yağış olmadığı için burası kumkuruydu. Hiç böyle buradan arabayla geçebilirdik. Ama şimdi bırak geçmeyi yüzülecek dereceye geldi.
2: 6 yaşındaki görme engelli Nil Korkmaz çaldığı 10 farklı enstrüman ve güzel sesiyle Türkiye'yi kendine hayran bırakmıştı. Küçük Nil Ankara'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in misafiri oldu efendim. Bakanlıkta sazını eline alan Nil dinleyenleri bir kez daha mest etti.
3: Eline sazını aldı. Bu kez notalara Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanında hayat verdi. İzleyenleri, dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Nil Korkmaz, daha 6 yaşında. Nil görme engelli ama gözleriyle değil, yüreğiyle görüyor.
4: Benim bir tanem yoramış,
3: Küçük Nil çaldığı 10 farklı enstrüman ve güzel sesiyle Türkiye'nin beğenisini toplamıştı. Nil bu kez Milli Eğitim Bakanlığı'na konuk oldu.
5: Merhaba bakanım.
6: Merhaba, hoş geldiniz.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Nil'i kapıda karşıladı. Kısa bir sohbetin ardından Nil, Bakan Yusuf Tekin'in yanına oturdu, eline sazını aldı. Nil'in sazından dökülen nameler dinleyenleri adeta mest etti. Küçük Nil, Türkiye'nin gelecek yeteneklerinden. Eğitimine bundan sonra Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu'nda devam edecek.
7: Müzik konusunda yetenekli çocukların ilkokulundan itibaren okudukları bir okul açtık. Müzik İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi. Orada bütün öğretmenler sana bu tür enstrümanlar çalmasını öğretecektir. Başka enstrümanlar da. Hepsini öğreneceksin.
8: Nereye çekiyor şu an?
2: Evet, Çorum'da düzenlenen açık ateş etkinlikleri yüzyıllardır süregelen pişirme geleneklerini yeniden canlandırdı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen şefler, Türk şefler ve gastronomi öğrencileriyle aynı ateşin etrafında buluştu. Yöresel lezzetlerin tanıtıldığı etkinlikte hem bilgi paylaşımı yapıldı hem de kültürel miras geleceğe taşındı.
9: Buraya gelmek ve bu etkinliğe katılmak çok güzel. Hem geleneksel yemekleri öğreniyoruz hem pişirme tekniklerimizi aktarıyoruz. Mesela ben en iyi biftek nasıl yapılır, pişirilmesi nasıl olmalıdır onu öğreteceğim.
10: Çok mutluyuz. Yani bu tür etkinlikler Çorum'un kalkınması açısından da her anlamda kültür değerlerimiz açısından o kadar çok iyi yemek kültürümüz, onları tanıtma için çok çok önemli.
0: Açık ateş etkinlikleri kapsamında Çorum'un köklü mutfak kültürü uluslararası bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yabancı şefler geleneksel yemekleri ve yerel ürünleri tanıtırken kendi pişirme tekniklerini de katılımcılarla paylaştı.
11: Yüzyıllardır süregelen mutfak kültürü açık ateş etkinlikleriyle Çorum'da gün yüzüne çıktı.
12: Ben aslında o kadar çok fazla şey öğrendim ki buradakilerin çoğunu bilmiyordum. Buraya geldim ve tecrübe edindim. Benim için çok güzeldi ve çok eğleniyorum. Hayalim de gerçek oldu.
0: Çorum valisi Ali Çalgan kentin binlerce yıllık tarihine ve zengin mutfak kültürüne dikkati çekti. Çorum'un gastronomi alanındaki tanıtım çalışmalarının süreceğini söyledi.
13: Hititlerden Bizanslılara, Romalılara, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan bir deneyimimiz var. Yine kadın erkek eşitliğine dair en güzel örnek olan anlaşmada kralla birlikte kraliçenin mührü var. Bu da bu toprakların nasıl ne kadar kadim bir medeniyete sahip olduğunun en güzel örneği. İnşallah UNESCO Dünya Kültür Mirası yaratıcı şehirler gastronomi ağına katılımımızı teşkilleştirebilirsek bir sertifikasyon almış olacağız. Bu ilimizi ziyaret edecek olan, ülkemize gelecek olan herkes için bir güven telkin edecek. Tanırlık sağlayacak bize.
0: Türk şefler farklı mutfak kültürleriyle bir araya gelmenin mesleki açıdan önemli bir deneyim olduğunu ifade etti.
11: Güney Amerika'nın yöresel lezzetleri geleneksel pişirme yöntemleriyle Çorum'da ziyaretçilere sunuldu.
8: Farklı kültürlerin farklı işlevlerini öğrenmek bizim için çok artı.
11: Bugün ne öğrendiniz yabancı şeften?
8: Bugün yabancı şefimizle dünden beridir sohbetimiz, muhabbetimiz çok candanlar. Çok iyi insanlar. Hani bir şef bir Çorum'a yöresini tanıtan bir şef olarak yemeklerimizi tanıtan. Onlardan öğrendiğimiz şeyler daha farklı. Mesela yapım aşamaları olsun, şeyler olsun. Bilgimize bilgi kattılar. Çok teşekkür ediyorum.
14: Dünyanın daha öbür ucundan gelmişler bizler için. Hep beraber güzel bir inşallah açık ateş festivali yapacağız. Hepsinin ayaklarına sağlık. Biz burada kebap yapacağız. Onlar orada et yapacaklar.
11: Açık ateşte pişirmek bizim kültürümüzde yıllardır vardı. Peki bunu bugün böyle canlandırmak size ne düşündürdü?
14: Eski günlerimiz aklımıza geldi. Herkes şimdi modern mutfak kuruyorlar. Hiç böyle açık ateşte yapanları yok. Şuradaki kuzu gibi kuzu çevren yok. Güzel oldu. Eski günlerimiz aklımıza geldi.
2: Efendim bu haberle bu saat dilimini noktaladık. Benim için de veda zamanı. Bizden sonra Melek Kılınç haber nöbetini devam ettirecek. 24'ten ayrılmayın. Hoşça kalın.

Yıllar boyunca Anadolu'nun kalbiyle Marmara'nın kapısı arasında yükselen Bolu Dağı, Türkiye'nin karayolu ulaşımında en zorlu geçitlerden biri oldu. İstanbul'la Ankara arasındaki bu güzergah, özellikle kış aylarında nice yolcunun sınavı oldu. Karla kapandı, sisle örtüldü, kazalarla anıldı. Yıllarca çözüm bekledi. Ta ki Türk milleti bu dağı aşılacak diyene kadar. Ve o gün Bolu Tüneli'nin hikayesi başladı. İtalyan bir firma projeyi üstlendi. 1990'da proje için ilk adım atıldı. 1993'te ilk kazma vuruldu. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. 1999'daki büyük deprem, ardından gelen sel felaketleri tünelin yapımını defalarca sekteye uğrattı. Tünel kısmen çöktü. İşte tam bu noktada devreye azim, kararlılık, cesaret ve siyasi irade girdi. Proje yeniden canlandırıldı. Türk mühendisler ve firmalar devreye girdi. 2002'den sonra inşaat hızla ilerledi ve tünelin büyük bir kısmı 5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Dağ delindi, köprü ve viyadükler yapıldı. Bolu Tüneli biri 2788 metre, diğeri 2954 metre uzunluğundaki çift tüpten oluştu ve Türk milletinin dağlara bile diz çöktüren azminin adı oldu.

oldu. İnşaat boyunca milyonlarca metreküp toprak taşındı. Binlerce ton demir işlendi ve sonunda 23 Ocak 2007'de tünel hizmete açıldı. Bu açılışla birlikte İstanbul'la Ankara arasındaki mesafe kısaldı. Bolu Dağı artık bir engel olmaktan çıktı. Yolculuk süresi saatler değil, dakikalarla ölçülmeye başlandı. Yıllar içinde tünel sadece ulaşımı kolaylaştırmadı, kazaları azalttı, zaman kazandırdı, ekonomiye milyarlarca lira katkı sağladı. Birçok insanı sevdiklerine daha güvenli ulaştırdı. Teknolojisiyle öne çıktı. Yangın algılama sistemleri, acil çıkış kapıları, havalandırma tünelleri ve kameralarla donatıldı. Türkiye Yüzyılı Projesi imzasını atan Bolu Tüneli, zorluklara rağmen kaderine teslim olmayan halkımızın azmi, binbir engeli aşarak gerekirse dağları deleriz diyen bir milletin sesi oldu ve güçlü Türkiye'nin ruhunu yansıttı.

0: 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydediyor. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oluyor. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: Dünyada şu anda sessiz bir devrim yaşanıyor. Ama bu devrim ne bir savaşla geliyor, ne de manşetlere taşınan büyük krizlerle. Ama dikkat, çünkü bu kez değişen şey soframız. Billurak Türk'te neler oluyor hayatta bu hafta? Yapay gıda çağını mercek altına alıyor. Binlerce yıldır sofralarımızı çiftçiler kurdu. Tohumlar toprağa düştü. Hayvanlar yetiştirildi. Mevsimler üretime yön verdi. Peki ya şimdi? Birine ihtiyaç duymadan süt üretilebiliyorsa, bir hayvan kesilmeden et yapılabiliyorsa ve yapay zeka gelecekte ne yiyeceğimize karar vermeye hazırlanıyorsa, yeni bir çağ başlamış olabilir mi? Hepsi ve daha fazlası. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Artık ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Sadıç'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 16, gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatında tarihi rekor kırıldığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin küresel ekonomide gücünü arttırdığını söyledi. Erdoğan, krizleri değil fırsatları konuşacağımız bir döneme gireceğiz derken, yatırımcılara da Türkiye çağrısı yaptı.
1: Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiğini rakamlar da ortaya koyuyor. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Türkiye'nin iktidarlarımız döneminde nereden nereye geldiğini sizler zaten çok çok iyi biliyorsunuz. Darbe girişimlerinden ekonomimizi hedef alan sabotajlara, depremlerden bölgesel savaşlara kadar bir başka ülkenin başına gelse yere serecek nice badireyi nasıl alnımızın akıyla atlattığımızın sizler şahidisiniz. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaştı. Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır. Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı

0: Türkiye olacaktır. İnşallah krizleri değil, fırsatları konuşacağımız bir döneme gireceğiz. Perşembe günü yürürlüğe giren paketimiz bunun bir parçasıdır. İstanbul Finans Merkezi'ni küresel yatırımın, uluslararası ticaretin, finansal hizmetlerin bölgesel üstüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Operasyonlarını Türkiye'den yönet. Avantajlardan yararlan. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerindeki yatırımcılara, girişimcilere ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da yeni bir çağrı yapıyoruz. Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin. Sizler de yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun. Belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü 39 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 361 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı 39 ilde DAEŞ'e yönelik operasyon gerçekleştirdi. Detaylı incelemede şüphelilerin geçmiş dönemlerde DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edildi. MİT'le koordinasyonlu yapılan operasyonlarda 361 DAEŞ şüphelisi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı önümüzdeki günlerde de operasyonların hız kesmeden devam edeceğinin altını çizdi. Ermenistan'da yarın sandıklar kuruluyor. Seçim öncesi Paşinyan yönetiminden kritik hamle geldi. Paşinyan karşıtı muhalefeti desteklemek için Rusya'dan gelen çifte vatandaşları engellemek isteyen hükümet, ülkeye giren erkeklere 25 günlük askeri celp vermeye başladı. Ermenistan'da yarın kader seçimi var. Seçim öncesi Paşinyan kritik bir karar aldı. Ermeni yasalarına göre yurt dışında sandık kurulmadığı için Rusya'da yaşayan on binlerce çifte vatandaş muhalefeti desteklemek amacıyla seçim turlarıyla ülkeye girmeye başladı. Ancak Moskova, Başbakan Paşinyan'a açıkça mesafe aldığı bu dönemde Savunma Bakanlığı 31 Mart'la 19 Haziran arasını kapsayan yedek askerlik kampanyasını devreye soktu. Ülkeye adım atan erkeklere 25 günlük askeri celp kağıdı verilerek sandığa gitmeleri fiilen engelleniyor. Paşinyan ise seçim öncesi son mitingini yaptı. Destekçilerine seslendi. Seçimleri kazanması halinde ilk iş olarak yeni bir anayasayı hayata geçireceğini duyurdu. Ülkede sivil ve yargı mafyalarının bulunduğunu iddia etti. Paşinyan, mevcut anayasanın bu yapıları koruduğunu ve halk tarafından benimsenmediğini savundu. Eurovision 2026 yarışmasında İsrail'in boykot edilmesi reytinglere de yansıdı. Tabii yarışmayı geçen yıla göre daha az izleyici seyretti. Avrupa Yayın Birliği Eurovision 2026 finalinin verilerini paylaştı. Buna göre ekranlarda büyük bir izleyici kaybı yaşandı. Geçen yıl İsviçre'nin Basel kentinde 166 milyon kişinin izlediği yarışma bu yıl 131 milyon seyircide kaldı. Bu 35 milyonluk devasa bir düşüş demek. Ev sahibi Avustralya'da izlenme oranları artsa da yarışmada yer alan Polonya'da 3,8 milyon, İngiltere'de 3,7 milyon ve Fransa'da 3,3 milyon seyirci kaybı yaşandı. Ankara'da sanat ve tarih aynı salonda buluştu. Osmanlı'nın yöresel hafızasını çağdaş sanatın diliyle yeniden yorumlayan Osmanlı Portresi'nden Simgesel Anlatıya sergisi kapılarını açtı.
2: 15 sene oldu başlayalı. Yani çok uzun soluklu bir işti.
3: Osmanlı'nın görsel hafızası çağdaş sanatta yeniden yorumlandı. 15 senelik çalışmanın ürünü sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
2: İlk 12 parçası bir Varşova'da sergiye gitmişti ama şu anda hepsini bir arada sanatçımız bile ilk defa gördü. Çünkü ilk defa çerçevelendi, ilk defa sergiye çıktı.
3: Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde açılan

0: Osmanlı portresinden simgesel anlatıya sergisi, portre geleneğinden tasavvufi sembollere uzanan eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Sanatçı ve küratör Fahriye Oya Kuyumcu tarafından hazırlanan serginin açılışına çok sayıda davetli katıldı. Seçkide Osmanlı portre geleneğinden ilham alan çalışmalar yer alıyor.
1: İlk koleksiyonumuz portreler koleksiyonu. İki ayrı gruptan oluşuyor. Birisi minyatür temelli yapılmış geleneksel portreler. 36 padişahı kapsıyor ve 41 adet eserimiz var. Bu 41 adet içerisinde Hürrem'le Mihrimah var, Barbaros'la Hayrettin Paşa var ve Cem Sultan var. Şurada gördükleriniz. Hani ilk defa bu kadar hepsinin bir arada yapıldığı toplu bir sergi ilk defa oldu.
0: Oya Kuyumcu serginin uzun yıllara yayılan araştırmaların ürünü olduğunu belirtti. Keşfül esrar üzerine yürütülen çalışmaların, minyatürlerin yalnızca anlatıyı destekleyen görseller değil, kendi başına bir düşünce sistemi kuran yapılar olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Sergi 14 Haziran'a kadar misafirlerini ağırlayacak.
2: Gelişmeleri aktardık. Saat başında tekrar ekranlarınızda olacağız.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, sanatçı ve yönetmen Alkan Avcıoğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: İnsanlık binlerce yıl boyunca toprağa güvendi. Bir tohum ekti, bekledi, üretti ve hayatta kaldı. Şimdi ise dünya tarihin en büyük dönüşümlerinden birine hazırlanıyor olabilir. Çünkü artık bazı bilim insanları şunu söylüyor. Yakın gelecekte bir hamburger için hayvan kesilmeyebilir. Süt için bir çiftliğe ihtiyaç kalmayabilir. Domates toprağa bile değmeden üretilebilir. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor olabilir ama değil. Laboratuvarlarda üretilen etler, yapay proteinler, sentetik sütler, üç boyutlu yazıcıdan çıkan yiyecekler. Kısaca sessiz bir devrim çoktan başladı. Peki insanlık gerçekten yaklaşan bir gıda krizine mi hazırlanıyor, yoksa yeni bir küresel ekonomi mi kuruluyor? Çünkü bugün dünyada üretilen gıdanın aslında herkese yettiği söyleniyor. Ama milyarlarca insan hala açlık sınırında yaşıyor.
1: Dünya ısınıyor, kuraklık artıyor, tarım alanları küçülüyor ve uzmanlar giderek daha yüksek sesle aynı uyarıyı yapıyor. Gıda krizi kapıda. Peki gerçekten öyle mi? Yoksa insanlık iklim kriziyle mücadele adı altında yepyeni bir beslenme düzenine mi hazırlanıyor? Neden mi böyle söylüyorum? Çünkü artık bazı çevreler geleneksel hayvancılığın ve tarımın sürdürülemez olduğunu söylüyor. Daha az et tüketin, alternatif proteinlere yönelin, laboratuvar üretimlerini kabul edin gibi. Peki bu gerçekten dünyayı kurtarmak için mi, yoksa sofralarımızda sessiz bir sistem değişimi mi yaşanıyor? Çünkü tarih boyunca insanlığı kontrol eden en büyük güçlerden biri gıda oldu ve şimdi ilk kez topraktan çıkan ürünlerle değil, laboratuvarlarda tasarlanan besinlerle yeni bir çağın kapısı aralanıyor. Ne dersiniz? İnsanlık gerçekten açlıktan mı korkuyor?

İklim değişikliğiyle biyoçeşitlilik azalmış, su kaynakları azalıyor, topraktaki erozyon artıyor, toprak kaybı artıyor. Aynı zamanda tarım topraklarının yerleşim yeri olarak kullanılması söz konusu. Buna karşılık da su kaynakları zaten azalmış, toprak da aynı zamanda tarım toprakları aşırı gübre kullanımı ve ilaçla da bozulmuş durumda. Buna karşılık bir tedbir alınması lazım ve bu durumda da şu anda bu krizle ilgili gerçekten senaryolar yazılmaya başlandı. Zaten şöyle de bir teori var. 2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık 10 milyara ulaşacağını, bunun için de gıda üretiminin en az %60-70 oranında artırılması gerektiğini söyleyen senaryolar var şu anda. Böyle bir durumda da gıda üretimimiz gerçekten artıyor mu? Artmıyor. Çünkü tarımsal alanda üretim yapan ve gıda üretimi yapan ağır işçilik gerektirdiği için herkes ayrılmış durumda. Köyden kente göçüyor. Buna karşılık tarım arazileri boş kalmış ve karlılık da biraz düşük olunca diğer sektörlere kaymış durumda. Buna bilim adamları önlem alma çabalarında. Tabii önlem alırken ekonomistler ve para kazanmak isteyen sektör de aynı tarafa doğru kaydı ve spekülasyonlar da bunun üzerinden gidiyor aslında.

0: bir gün kasaba gidip abi bana yarım kilo gerçek et ver deme ihtimalimiz sizce korkutucu mu, komik mi?
1: Komik bence. Yani çok korkutucu değil, besleyiciyse olabilir.
2: Yani şu an için bir yandan komik, bir yandan korkutucu. Ama ileride çok normal olacağını düşünüyorum.
3: Bence biraz daha ironik gibi geldi yani, komik, komiğe daha yakın.
4: Bana korkutucu geliyor yani, et kasapta hani olması gereken bir şey, yapay et çok saçma geliyor.
5: Aslında hem korkutucu hem komik. Bu kadar çok doğal kaynağın olduğu bir durumda yapay bir şeye yönelmek istemezdim. Ayrıca komik de bir durum olurdu. Ancak umarım öyle bir duruma düşmeyiz.
6: Bu ürünlerin uzun vadede insan hayatına edeceği katkılar çok uzun süre denenmesi gerekiyor. Bu çalışmalar son zamanlarda başladı ve bu yüzden hani uzun dönemdeki insan vücudundan etkisinden korkuyorum açıkçası. Hani baktığınız zaman et yüzyıllardır tüketilen bir şey ve insanlara zararı bilinen veya faydası bilinen bir şey. Bu yüzden bu ihtimal bana korkutucu geldiği için hayır diyorum. Korkutucu gelir.
7: Bence hem korkutucu hem komik. Gerçek olma ihtimali birazcık düşük geliyor.
8: Günümüzde yeni küresel güç yarışının merkezinde gıda da var. Teknoloji devleri ve biyoteknoloji şirketleri artık yalnızca veriyi değil, insanın sofrasını da konuşuyor. Ne demek istiyorum? Baksanıza, artık sadece tarlalar değil, laboratuvarlar da üretim yapıyor. Mesela yapay zeka destekli tarım sistemleri, laboratuvarda üretilen proteinler, kişiye özel beslenme algoritmaları. Peki tüm bunlar gerçekten dünyadaki açlığı bitirmek için mi, yoksa geleceğin en büyük ekonomik gücü mü kuruluyor? Çünkü uzmanlara göre gelecekte mesele sadece ne yediğimiz olmayacak. Yediklerimizi kimin ürettiği, kimin kontrol ettiği ve bize neyin önerildiği daha önemli hale gelecek. Belki de yakın gelecekte insanlar yemek seçtiğini sanacak ama aslında kararları algoritmalar verecek. Yani ne tüketmelisin, ne kadar et yemelisin, hangi ürün çevreci, hangisi sürdürülebilir gibi. Tam da bu noktada belki de en kritik soru şu olabilir. Geleceğin dünyasında sofralar özgür mü olacak, yoksa dijital sistemlerin yönettiği yeni bir düzene mi dönüşecek?
9: Şu anda FAO'nun verilerine göre 850 milyon aç insan var. Aç insan

0: dendiği zaman günde bir Amerikan doları Türk parasıyla 44 liradan daha az 3 yönde para harcayan insana diyoruz. Yapay zeka değişik amaçlarla kullanılıyor gıda üretiminde de. Şimdi şöyle söyleyeyim, algoritmalar insanların hem yaşamını hem tüketeceği gıdayı hem de üreteceği gıdayı yönetiyor. Yapay zeka insanların çalışma gücünün de azalmasına neden olacak gibi görünüyor. O nedenle yapay zekayı tek başına kullanmak değil de iş gücüyle beraber değerlendirilmesi daha mantıklı görünüyor.
1: Doğal olarak bir ürün, insanlar şöyle düşünelim, kendisi için ürün üretiyordu. Bahçesi vardı, bir tane de ineği vardı. Ama bu ürünü yetiştirme politikasını değiştirdi. Mekanizasyonla ve yeşil devrim dediğimiz sanayileşmeyle birlikte başkası için üretmeye başladı. Başkası için üretirken çok üretmek istedi, gübre attı, ilaçları kullandı ve sağlığını hiç düşünmedi, parayı düşündü sonrasında. Ve daha sonra da onu yeterince para kazanamadığı düşünerek işlenmiş ürünlere doğru yönlendirdi. Geçmişteki doğal, kendine yeter ve kendi ihtiyacını karşılama senaryosu bir anda para kazanma mekanizmasına dönüşünce bu problemler ortaya çıktı. Gelen nokta nedir? Yapay zeka devreye girdi. Çok artan nüfusu besleme senaryoları gibi senaryoların arkasına sığınma da söz konusu. Bir yönden bilim adamları diyor ki artan nüfusu beslememiz lazım. Ama israfı durdursanız zaten bunu sağlayabiliyorsunuz. Ama öbür taraftan da başka bir ekonomik işte düşünen insanların veya para kazanmak isteyen zenginlerin de yeni bir para yatırma kaynağı. Ben artan nüfusu doyuracağım. O yüzden yapay et yapıyorum. İklim değişikliğini karşı karbon veya metan gazı, sera gazı üretimini azaltacağım. Ve bunun için de ben yapay ürünleri gerçekleştiriyorum diye senaryolara yönlendiriyor. Aslında bizim hepsi doğallığın bozulmasıyla aslında sanayi devrimiyle başladı. Sanayileşme bize bir avantaj getirse de kontrollü kullanamadığımız için şu anda doğa bozulmuş durumda. Zaten mevcut haliyle bozukken üstüne yeni senaryolarla yapay ürünlerin artmasıyla söz edilen bir hayat geliyor ki bunu karşılamak çok zor. Gerçekten gıda bir ritüeldir. Oturursunuz arkadaşınızla, yemek yerken sohbet edersiniz, derdinizi anlatırsınız. Sadece enerji almak değildir. O psikolojiyi gelecekte nasıl sağlayacaksınız? Sadece insanlara robotlara enerji verir gibi gıda vermeyi düşündüğünüz bir yöne doğru kaydırıyorsunuz. Bu yapaylığın getireceği sorunlar gerçekten büyük görünüyor.
2: Laboratuvarda üretilen köfteyi yer miydiniz? Yoksa mesela ben tavuğu tavuk olarak görmek istiyorum diyenlerden misiniz?
3: Yiyebilirim. Ben biraz daha organik tercih ederdim ya. Çok laboratuvar ürünü tercih etmem şahsen.
4: Doğallığa o kadar şey değilim ama nasıl desem. Gene de laboratuvarda üretilmesi bana çok yapay geliyor. Hani yoksa doğal köy tavuğu yiyenlerden değilim yani. O kadar da radikal düşünmüyorum. Ama gene de biraz da doğal olması gerektiğini düşünüyorum. 50-50 olmalı bence.
5: Ya bana fark etmiyor ya. Ben yerdim büyük ihtimal.
6: Ben tavuğu tavuk olarak görmek istiyorum.
7: Laboratuvarda üretilen bir şeyi yemeyi tercih edeceğimi düşünmüyorum. İleriki zamanda ne olur ne biter onu bilemem. Belki gerçek hiçbir şekilde kaynağımız kalmaz, tamamen yapaya, laboratuvar ortamında üretilen şeylere yöneliriz. Ancak şu anlık benim tercihim bu şekilde olmayacaktır.
8: Ben kesinlikle tavuğu tavuk olarak görmek isteyenlerden biriyim. Çünkü bir laboratuvarın veya işte hani günümüzde de şeyi çok görüyoruz mesela, işte sahte ürünler ihtimali de çok var, özellikle işte kozmetik ürünlerde veya alkolde. Bu ihtimal çok korkutucu geliyor çünkü o köftenin veya o et ürünün nerede üretildiğini ve nasıl üretildiğini bilmiyoruz. Bu yüzden tavuk olduğunu görmek isterim açıkçası.
9: Yerim büyük ihtimalle ya. Laboratuvarda üretilen köfteyi yerdim herhalde, evet.
10: Bugün dünyanın farklı laboratuvarlarında bir hayvanı kesmeden et üretilebiliyor. Bilim insanları canlı hayvandan alınan birkaç hücreyi özel sıvılar içinde çoğaltıyor ve haftalar sonra ortaya gerçek ete benzeyen hamburger köfteleri çıkıyor. Bazı şirketlerse inek kullanmadan süt üretmeye başladı bile.

Nasıl mı? Sütün içindeki proteinleri üreten mikroorganizmalar genetik olarak programlanıyor. Yani adeta yapay süt fabrikalarına dönüştürülüyor. Sadece bu da değil, üç boyutlu yazıcılarla somon balığı filetosu basılıyor.

0: Öte yandan bazı uzmanlara göre ise yakın gelecekte market raflarında iki farklı kategori olabilir. Doğal ürünler ve yüksek teknoloji ürünü gıdalar. Ve belki de insanlık tarihinde ilk kez bir domatesin nerede yetiştiğinden çok hangi yazılımla üretildiği konuşulacak.
1: İnsanlık binlerce yıldır aynı döngüyle yaşadı. Topraklar ekildi, hayvanlar yetiştirildi ve sofralar doğanın ritmine göre kuruldu. Ama şimdi bilim bu düzeni değiştirmek için hazırlanıyor. Öyle ki bu yeni düzende ne çiftlik var, ne mera, ne de bildiğimiz anlamda bir doğa süreci. Sadece hücreler, biyoteknoloji ve yüksek teknoloji laboratuvarları var. Bu yeni durumu destekleyenler bunun büyük bir devrim olduğunu söylüyor. Mesela daha az su tüketimi, daha az karbon salımı, daha az hayvan kesimi gibi. Peki ya kaybettiklerimiz? Çünkü mesele artık sadece bir hamburger değil. İnsanlık ilk kez doğadan bağımsız bir beslenme düzeni kurmaya çalışıyor. İşte tam da bu noktada asıl soru şu: laboratuvarda üretilen et gerçekten geleceği mi kurtaracak, yoksa insanı doğadan koparan yeni bir çağın kapısını mı açacak?

Şimdi yapay et gerçekten bir argümanla devreye giriyor ki argüman şu: iklim değişikliği ve sürdürülebilirlikteki problem. Sürdürülebilirlikteki temel problem işte buzullar eriyor, sular yükseliyor, toprağın tuzluluğu artıyor. Bununla beraber tarım alanları daralıyor. Aynı zamanda seller, yağmurlar, afetler, savaşlar dünyaya girmiş durumda. Buna karşı hayvancılık sektörü de sera gazı üretiyor çokça. Bu hayvanların sayısını azaltmamız veya yerinde tutmamız lazım diye bir argümanla devreye giriyor. Bu bilimsel senaryoların içinde doğruluk noktası olan konu. Ama bunu kullanan bir sektör var. Yapay ete doğru bunu yönlendirmiş durumda. Bu da etin hücrelerini çoğaltarak, ki bu da fermantasyona ileri teknolojiyle olması gereken bir konu ki oraya da kontaminasyon olduğunda farklı olumsuzluklar ortaya çıkabilir. Orada etin hücrelerini çoğaltıyor. Ama bunun yine ileri teknoloji gerektiren bir durumu var. Ete benzemesi için içine kimyasal maddelerin konulması, renk maddelerinin ilave edilmesi ve preslenmesi, et formatına getirilmesi gerekiyor. Buna yatırım yapanların da çoğu uluslararası çok yüksek ekonomik bütçeli firmalar. Ve gelecekte bu şu anda daha pahalı durumda, etten pahalı durumda bir üretim söz konusu. Ama gelecekte ele geçireceklerini düşünüyorlar ve buradaki riskler bizi gerçekten gıdamızı da kontrol edebilir bir formata getirmek gibi görünüyor. Aynı zamanda birilerine muhtaç olma durumunda kalıyorsunuz. Aynı zamanda tohumculuk sektörü, yem sektörü, hayvancılığın çeşitli ırklarının geliştirmesindeki sektörler gibi tekelciliğe, patentleşmeye ve insanların gıdasını da kontrol etmeye doğru gidiyor. O zaman bu sefer küçük üreticiler diyelim, gerçek tarım üreticilerinin çoğu onların yanında çalışan bir işçi pozisyonuna doğru dönüştürülecek. Bu gelecekte yapaylığın artmasına, zaten psikolojik olarak da söylediğimiz topraktan, doğadan insanı koparıyorsunuz. Hiçbir bütünleşme yok. Onu koruma yöntemleri yok. Topraklarınızı işleyemeyeceksiniz bundan sonra. Oradaki zararları kontrol edemeyeceksiniz. Bu tarım sektöründen ayrılmanız demek, onu geleneksel yöntemlerle öğreniyorsunuz. Bir daha geri dönüşünüz çok zor demek. Eğitimle falan olacak işler değil. O nedenle de küresel bir etkisi var. Küresel şirketlerin bir işte senaryosu ve onların kontrol etme mekanizmasının dahil olduğu, ama insanların da artan nüfusun beslenmesi gerektiğine yönelik bir durum oluşuyor. O zaman yapay et daha ucuz olacak. Gerçekten hayvancılık belki ölmeyecek ama çok lüks restoranlarda zengin kişilere hitap eden bir formata dönüşecek. Buna doğru götürüyor işi.

0: Bildiğiniz üzere bugün marketlerde organik ürün reyonları var. Bu ürünler daha pahalı, daha sınırlı ve çoğu insan için artık bir özel tüketim alanı. Peki ya gelecekte de aynı durum doğal ürünler için yaşanırsa? Mesela gerçek süt, doğal domates, gerçek et bir lüks ürün haline gelirse? Hatta düşünsenize, yakın gelecekte çocuklarımız bir ineği, toprağa ekilmiş gerçek bir domatesi ya da köy yumurtasını sadece belgesellerde görürse çok korkutucu geliyor, değil mi? Sanırım insanlık belki de ilk kez teknolojiden değil, doğallığı kaybetmekten korkmalı. Çünkü bazen dönüp baktığınızda hayatınızdan neyin eksildiğini çok geç fark edersiniz.
1: Ben her ikisinin de, yani doğal üretilenle ileride yapay şekilde üretilecek domateslerin piyasada veya ürünlerin piyasada aynı şekilde bulunacağını düşünüyorum. O zaman insanların bir seçim hakkı olmasının da bir anayasal hak olduğunu düşünüyorum. Yalnız o zaman fiyatlar arasındaki tartışma söz konusu olabilir. Doğal üretenlerin daha pahalı, öbürlerinin daha ucuz olabileceği konusunda şüpheler vardır ama kesin bir şey yoktur. Çalışmalar devam etmektedir. Diğer taraftan dünyada bu doğal olmayan yapay gıdalar konusunda bir helallik ve sağlığa zarar etkisi de tartışılmaktadır. Zaman gösterecektir. Yani 2050 yılına doğru bu konuştuğumuz şeylere benzer olaylar çıkacaktır ama her zaman doğal üretilmiş, organik şekilde üretilmiş ürünlerin öbürlerinden daha az riskli olduğunu düşünebiliriz. Ette yapay et çok gündeme getiriliyor ama normal etle yapay et arasındaki bileşim farklı, renk farklı da vardır. Yapay ette miyoglobin az olduğu için rengi daha açık olacaktır. Tüketicinin alıştığı et rengi de kırmızıdır. Böyle farklılıklar da ileride gündeme gelecektir. Zaman ne gösterecektir? Araştırmalar insan sağlığına bu tip yapay gıdaların nasıl zarar vereceği ortaya çıktıktan sonra belki bir geri dönüş de söz konusu olabilir ama şu anda kesin söylenecek bir şey söz konusu değildir.
2: Bizim doğal olarak yetiştirdiğimiz ürünler hepsi organikti zaten eski formda. O organik ürünler bozuldu ama gelirken yolu kaybettik. Herkes traktörle küçük parçalı arazilere girmeye başladı. İlaç kullanmaya başladı, gübre kullanmaya başladı. Geri dönüp biz eski ürünümüzü üretmek istiyoruz dediğimizde şimdi bizden ekonomik para talep ediyor. Yani diyor ki organik sertifikası vermem lazım, onunla satabilirsin. Değilse eski ürünü üretsen de ben organik olarak almam diye belirtiyor. Ki bir doğallığı bozduğumuzda da giden noktada organik tanımına belki bir sertifikalandırma getirecekler bunlar ve doğal tanımına ve doğal diye tanımlayabilmeniz için belki de sertifika paraları ödemeniz gerekecek. Yani çiftçileri tamamen gerçekten kontrol altına alabilecek mekanizme doğru gidiyor ki buna tedbir almamız lazım. Bir gıda mühendisi olarak çocuklarımızı tabiattan koparmamamız gerekiyor. Mutlaka okullarımızda gıda okur yazarlığını bir tanımlayan dersler olması lazım. Aynı zamanda doğayla gıda üretimi arasında irtibat koruyacak ve oluşturacak veya bozmayacak sistemleri geliştirmemiz lazım. Değilse ileride yapay ürünlerin çoğaldığı zaman doğal diye tarif edeceğimiz ürünler çok nadir olacak ve doğalın ne olduğunu tarif eden bir gençlik olmayacak belki.
0: Bugün organik ürün bildiğiniz gibi çok pahalı. Peki ya yarın, gelecekte gerçek yumurta, gerçek peynir etiketi lüks market raflarına taşınırsa ne olur ya da taşınır mı sizce?
3: Yani bu dönemde bile her şey aslında bir ayrım gibi. Belki bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra yine bir sosyal ayrım olabilir tabii ki.
4: Evet, yani taşınabilir. Bugün nasıl işte gezen tavuk yumurtası daha pahalıya satılıyorsa ileride de belki gerçek et daha pahalıya satılabilir.
5: Bir şeyi ne kadar azsa değeri o kadar artar olduğu için o gerçek şeyi azaltmaya çalışıp o şeyi pahalılaştırmaya çalışıyor olabilirler. O yüzden korkutucu bir şey bence.
6: Bence taşınabilir çünkü gittikçe her şey yapaylaşıyor. Yani suyu bile lüks marketlerden alabilecek duruma gelebiliriz gibi gözüküyor şu an.
7: Dünyaya bir kere geliyorum. Geldiğimde de iyi bir şey tüketmek isterim. Doğal olarak.

0: olanı, benim için yararlı olanı tüketmek isterim. Yani laboratuvar ortamında evet sağlıklı koşullarda üretiliyor olabilir. Gerçekten iyi koşullarda üretilen şeylere erişiyor olabiliriz. Ancak doğalı tercih eden biri olarak muhtemelen ekonomimi bunun için zorlarım diyorum.
1: Bence kesinlikle taşınacak. Çünkü yani küresel ekonomi ve kapitalizm büyümeye devam ettiği sürece her türlü böyle krizleri yaşamaya devam edeceğiz. Bence burada insanların kendinin için biraz daha elini taşın altına koyması gerekecek. İşte küçük bir bahçesi olup belki de en azından yaz için kendi meyvesini, kendi sebzesini kendi üretecek ve 2-3 tane tavuk besleyebilir. İşte o yumurtayı kendi üretebilmek için. Bence böyle çözümler bulunabilir.
2: İnsanlık tarih boyunca medeniyetlerini su kenarlarına kurdu. Toprağı işledi, hayvan yetiştirdi ve asıl önemlisi üretimin merkezinde hep insan vardı. Şimdi ise ilk kez toprak olmadan üretim konuşuluyor. Bir çiftçinin yıllarca, aylarca yetiştirdiği bir ürünü bir laboratuvar haftalar içinde üretebiliyor. Üstelik yeni dönemde mesele sadece tarım da değil. Veri, patent, biyoteknoloji ve algoritmalar artık sofranın içine kadar girmiş durumda. Peki farkında olmadan yeni bir bağımlılık mı oluşuyor? Bir tohumun sahibi kim olacak? Bir yapay proteinin formülünü kim yönetecek? Ve en önemlisi insanlığın beslenme sistemi birkaç küresel şirketin kontrolüne girerse ne olacak? Ne dersiniz?
3: Eskiden biz kendi kendimize yeterlilik önem arz eden bir konumdaydı. Sonra ekonominin çok önemli olduğu noktalarda, hep parayla hesapların yapıldığı noktalarda biz kendimize ürettiğimiz bazı ürünleri fazladan üretip de satabileceğimizi ve bazı ürünleri de bizde olmadan başka yerden alabileceğimizi düşünerek bazı ürünleri çok ürettik, bazılarını ihmal ettik. Ama pandemi ve savaşlar bize onu gösterdi ki bütün ihtiyacı olan temel gıda maddelerinin yerli ve milli üretilmesi gerekiyor gıda açısından. Bu noktada ben söylüyorum ki benim suyum, elektriğim, enerjim, tarım topraklarım benim için çok önemli. Benim nüfusumu doyurmak için kullanılsın bu. Başkasının karnını doyurmak için ben bunu üretmek zorunda değilim. Çünkü su yetersiz duruma doğru gidiyor. O zaman nedir? Biz bu kaynakları korumak için aynı enerji politikaları gibi gıda politikalarında olması gerektiğini söylüyoruz. Tarım Bakanlığımız da buna karşı tedbirler alıyor her hafta. Ben bunları takip ediyorum. Bu haftalarda tarım topraklarının işte arazi yerleşme amaçlı kullanılmasını engellemek üzere herhalde bir şu anda teklifler var. Bu yönde tedbirler alınıyor ama tedbirlerin artırılarak devam etmesi gerekiyor.
2: Çocuklar gelecekte sütü inekten değil de fabrikadan öğrenirse sizce bu normal mi olur?
4: Bence kesinlikle normal olmaz. İnsanın doğadan kopmaması lazım.
5: Hayır, çok üzücü olur.
6: Hiç normal olmaz. Gerçi geleceği bırakın, şu an bile fabrikadan çıktığını düşünen çocuklar var. O yüzden gelecek kötü gibi duruyor.
0: Fabrikadan çıkma sütü içiyorum. Hiçbir şekilde daha önce doğal inek sütü içmedim muhtemelen, hatırlamıyorum. Hani kolay bozulan, çabuk... Aslında normal şekilde bozulan bir şeye çok fazla erişmediğim için aslında biz de şu an o durumdayız. Ancak gelecekte muhtemelen daha da kötü bir senaryo ile karşılaşacağız bu konuda.
2: Mesela bir ilaç piyasaya çıkmadan önce yıllarca test ediliyor. Peki ya geleceğin yapay gıdaları? Şu anda dünyada milyonlarca dolarlık yatırımla yeni bir beslenme sistemi kuruluyor. Hücreden üretilen etler, mikroorganizmalardan elde edilen süt proteinleri, biyoteknoloji destekli yapay içerikler. Peki tüm bunlar ne demek? Çünkü bilim bugün bir ürünü üretiyor olabilir ama o ürünün 30 yıl sonra insan bedeninde nasıl bir iz bırakacağını henüz kimse tam olarak bilmiyor. Örneğin çocukların gelişimi nasıl etkilenir? İnsan metabolizması bu kadar hızlı değişime uyum sağlayabilir mi? İnsan bedenindeki trilyonlarca bakteriye ne olur? Hormon dengesi, bağışıklık sistemi nasıl etkilenir? Gel de korkma.

0: Bu konuda yapılmış, bakın daha üretimi yeni başladığı, yıllar içinde nasıl bir etkisi olacağı konusunda yapılmış araştırmalar söz konusu değil. Bu tip ürünlerde bir 15-20 gün tüketicileri besleyip orada çıkan problemlerin kaydedilmesi, analiz edilmesi, ona göre düzenlenmesi lazım. Maalesef şu anda Türkiye'de algoritmalar ve sosyal medya insanın gıdasını, dinleyeceği müziği, okuyacağı gazeteyi ve haberi bile yönlendirmektedir. Onun için sosyal medyada da bir düzenleme yapılması bu tip bilgi kirliliğini engelleyecek olaylar açısından çok önemlidir.
1: Uzmanlara göre aslında bugün dünya tarihin en büyük tarım kapasitesine sahip. Gerçekten de öyle. Verilere göre teknoloji gelişti, üretim arttı, depolar doldu. İyi ama milyonlarca insan neden hala aç? Nasıl oluyor da bir tarafta tonlarca gıda çöpe giderken diğer tarafta insanlar değil lüks temel besinlere bile ulaşamıyor? Yani demek ki mesele yalnızca üretmek değil, mesele gıdaya kimin ulaşabildiği. Dolayısıyla gıda modern dünyada sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik bir güç. Bugün bu tablo gerçekten de ilginç. Bazı ülkeler daha fazla üretirken bazıları dışa bağımlı hale geliyor. Bazı şirketler milyonlar kazanırken çiftçiler üretimden çekiliyor. Peki o halde insanlık bu teknolojiyle gerçekten açlığı mı çözmeye çalışıyor? Yoksa gıdaya erişimin yeniden şekillendiği bir sisteme mi giriyor? Ama asıl soru şu olabilir. Geleceğin dünyasında sağlıklı, doğal ve güvenilir gıdaya ulaşmak bir ayrıcalığa dönüşebilir mi?
2: Gelişmiş ülkeler diye hitap ettiğiniz ülkeler, diğer ülkelerdeki yaşayan insanları yok sayarak, kendilerin keyfiyetlerini ön plana tutarak, yani istediğini yiyebilme şartlarını ortaya koyarak yaşamlarını sürdürüyorlar veya kendileri öyle bir politika yürütüyor. Diğer taraftaki insanların aç olması hiç umurunda olmuyor ki kapısına gıdayı götürdüğün insanlara bile dağıtında ortalığı karıştırıp dağıtılmasına mani olan bir toplumdan bahsediyoruz. Yani şu anda Gazze'de gıdayı aç insanlara kapıya giden gıdayı ulaştırmıyor. Yani böyle bir dünyada gıda üretimi kesinlikle dünyadaki mevcut nüfusu çoğunlukla doyurur durumda. Ki ben bunu gıda bilimi açısından çok düşünmüşümdür. Bizim de toplumumuzda refah seviyesi iyi durumda, Avrupa'da böyle. Bizim gıda biliminde işlediğimiz konular fonksiyonel gıdalar, yapay ürünlerle beslenme, müsliler, zayıf kalmak bilmem. Ama Afrika'daki insanın böyle bir senaryosu yok. Sadece aç kalmamak, günlük protein ihtiyacını almak, içindeki yağını falan düşünecek durumda değil. O nedenle de kesinlikle bizim gıda israfını durdurmamız lazım. İlk senaryo aslında bu olmalı. Ama bunu gelişmiş ülkelerde buna dayalı bir kültürü henüz oluşturmuş değil. Bizim ülkemizde tabii ki inanışlarımız da, dini kültürümüz de buna etki ediyor. Biz fazlamızı oraya aktarmanın yolunu araştırıyoruz ki biz de böyle yetiştik. Kendimizde olan bir şeyi kendimiz tek başımıza yiyemezdik. Komşumuza mutlaka ikram etme ihtiyacı hissederdik. Çünkü onlara kokusu gitmiştir vesaire. Ama böyle bir durumdayken herkes bireyselleşti ve günümüzde israf ilk başta Antalya'da, Adana'da üretilen ürünler buraya gelinceye kadar lojistikte bir kayıp söz konusu. Bunun ötesinde gıda okuryazarlığının olmaması gerekçesiyle etikete bakmadan, düşünmeden fazla ürünü alıp buzdolaplarımızda saklayarak yiyemeden attığımız ürünler, israfa giren ürünler, bunların hepsi gerçekten insanları doyuracak seviyede bir fazlalık içeriyor. Tabii Afrika'daki toplumlara da senaryo yazmışlar. Bunu kim organize etmeli? Birleşmiş Milletler. Ne yapabiliyor şu anda? Hiçbir şey yapamıyor. Türkiye'de Birleşmiş Milletler dünyada süper cereal diye bir şey üretiyor. Süper cereal'ı bazı ülkelerde üretiyor.

0: Afrika'daki insanlara gönderiyor. O süper seriyalın içinde protein, yağ, şeker optimize edilmiş şekilde günlük ihtiyacı karşılayacak şekilde var. İnsanlara dağıtmak için. Ama bunu bile her tarafa götüremiyor ve insanlar açlıktan ölen insanlar zaten Asya'nın uzak Asya'da, Afrika'da bu ölüm olaylarını hala açlıktan ölen insanları duyuyoruz. Bu adaletsizlik dünyanın zaten yok oluşuna kadar ve başından beri olan bir durum. Bunun giderilmesi gerekiyor ama bizim çabamız bunun giderilmesi yönünde elimizden geleni yapmak.
1: İnsanlık sadece şehirler, medeniyetler kurmadı. Aynı zamanda sofralar etrafında kültürler de oluşturdu. Birlikte ekildi, birlikte pişirildi, birlikte yenildi. Yani toprak insan için yalnızca üretim alanı değildi. Aidiyetti, hatıraydı, kültürdü. Çünkü bir domates yalnızca bir domates değildir bazen. Bir çocukluk hatırasıdır, bir köy evidir, bir anne kokusudur. Şimdi ise geleceğin sofraları yüksek teknoloji laboratuvarlarında tasarlanırken dünya bambaşka bir yöne doğru evriliyor olabilir. Ne dersiniz? Bu değişim sadece yemekleri mi değiştirecek yoksa insanın hayatla kurduğu bağını mı dönüştürecek? Mesela doğadan uzaklaşan insan zamanla birbirinden de uzaklaşır mı? Aile sofraları değişir mi? Mevsim duygusu kaybolur mu? İnsan üretenden çok tüketen bir canlıya dönüşür mü? Ben bu fotoğrafı sevmedim. Ya siz?
2: Bir yerde yaşam varsa, yaşam gerekiyor ise ki yaşam gerekiyor hepimiz için, orada gıdaya ihtiyaç vardır. Gıda içinde nasıl olursa olsun değil, uygun gıda maddeleri üretilmesi lazım. Gıda güvenliği açısından, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan uygun gıda üretilmesi için birinci üretim, yani tarım ürünlerine ihtiyaç vardır. Tarım ürünlerinin üretilmesine hiç vazgeçmemeliyiz. Bu ülkemizin savunma sanayi kadar önemlidir gıda güvenliği. Çok önemlidir. Savunma sanayinin tankın var, topun var ama aç bir askerin savaşa gitmesi söz konusu değildir. Her ikisi de çok önemlidir. Ülkemiz son zamanlarda savunma sanayinde çok önemli adımlar atmıştır. Gıda güvenliğinde de AB'ye aday ülke olmamıza rağmen gıda güvenliği faslı açıldığı için AB'nin gıda güvenliği ile ilgili tüm konularda Türkiye uyumlu hale getirilmiştir.
0: Etrafına saldıran bir ülkenin kendi içinde bütün ürünlerini yetiştirebilecek ve suyunun da yeterli hale gelebileceği bir senaryo üzerinde çalıştığını görüyoruz. O da bağımsızlığı değil, tamamen kimseye muhtaç olmadan istediğine saldırabilmek için yapıyor bunu. Ve birçok ülkede gerçekten bu önemli bir durumda. Ve savaşların bir kısmı da aslında biz zımmında tam düşünmesek de savaşların bir kısmı da gıda amaçlı yapılıyor. Onu da söyleyelim. Yani Ukrayna dünyanın en büyük buğday, ayçiçek üreticisi. Rusya da benzer şekilde topraklar, işgal edilen topraklarda büyük bir tarım ve hayvansal üretim söz konusu. Bu noktalardan da düşünürsek gelecekte gıda amaçlı bir senaryo yazıldığında görmüş oluruz. Geleceğin stratejik malzemesi tek insanın enerjisi olan gıdadır.
1: Eskiden fast food konuşuyorduk. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Fake food çağı. Ne düşünüyorsunuz?
3: Çok pratik bir şey. Ya benim gibi en azından yemek yemeyi çok külfet gibi görenler için çok pratik bir şekilde bir çözüm sunabiliyor ama dediğim gibi yani her şeyin doğalı en güzeldir diye düşünüyorum.
4: Ya aslında yediğimiz hiçbir şey zaten normal fast food değil. Hani bu en basit yediğimiz hamburgerler bile içinde ne yediğimizi bilmiyoruz. Hepsi fabrika üretimi yani. Normal et olduğunu düşünmüyorum şahsen.
5: Aslında yani fake food çok saçma ve komik duruyor bakınca. Ama gerçekten de öyle yani. Ne yediğimizi bilmiyoruz dışarıda özellikle yediğimizde. O yüzden yani bayağı iyi bir isim olmuş fake food günümüz için.
6: Umarım çağa denk gelmem. Yani yediğim bir şeyin çakma olduğu gerçeği hiç güzel bir fikir olarak gelmiyor. Bilmiyorum.

zamanlar insanlar yiyecek bulmak için doğayla mücadele ediyordu. Şimdi ise doğaya ihtiyaç duymadan üretmenin yollarını arıyor. İşte bu yüzden de belki de insanlık tarihinde ilk kez sofradaki yemekle birlikte gerçeklik kavramı da değişiyor. Düşünsenize, yakında çocuklarımıza şunu açıklamak zorunda kalabiliriz. Bir zamanlar domates toprağın içinde büyürdü. Sütler hayvandan gelirdi ve et gerçekten canlı hayvandan elde edilirdi. Belki de geleceğin insanı için doğallık bizim bugün geçmiş medeniyetlere baktığımız gibi nostaljik bir hatıraya dönüşecektir. Ve belki de o gün geldiğinde en büyük soru şu olacaktır. İnsanlık teknolojide gerçekten ilerledi mi? Yoksa kaybettiği şeyleri fark edemeyecek kadar fıtratından uzaklaştı mı? Yani bence asıl mesele hiçbir zaman ne yediğimiz olmayacak. Bizi insan yapan şeyleri ne kadar koruyabildiğimiz olacak.

0: görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumluyuz.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Bu şarkı dilime takıldı. Denizbank, Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
1: Ona biraz daha var gibi.
0: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
1: Ay çok güzel olur.
0: O zaman sizin için tam sırası. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
2: Bizim için ilk sırada.
0: İşleri büyütmek?
3: Bayağıdır aklımda da.
0: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim.
4: Belki de sizin için sırada Denizbank olmak vardır.
5: Ne var sırada Denizbank burada?
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sadece telefona bakıyordum.
2: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
3: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
2: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
3: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
1: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
3: Ben o gün şanslıydım.
4: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk-Yunan anlaşmazlıklarının hangi sorunlar etrafında şekillendiğini ve bu sorunların nasıl sonuçlanabileceğini Profesör Doktor Enis Tuğçay'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: 24 Haber Merkezi'nden tekrar merhaba. Saatler 17. Gelişmelerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Genel Kurulu'nda ekonomiye dair dikkat çeken mesajlar paylaştı. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatında tarihi rekor kırıldığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin küresel ekonomide gücünü arttırdığını söyledi. Erdoğan, krizleri değil, fırsatları konuşacağımız bir döneme giriyoruz dedi.
1: Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiğini rakamlar da ortaya koyuyor. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Türkiye'nin iktidarlarımız döneminde nereden nereye geldiğini sizler zaten çok çok iyi biliyorsunuz. Darbe girişimlerinden ekonomimizi hedef alan sabotajlara, depremlerden bölgesel savaşlara kadar bir başka ülkenin başına gelse yere serecek nice badireyi nasıl alnımızın akıyla atlattığımızın sizler şahidisiniz. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaştı. Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır. Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. İnşallah krizleri değil, fırsatları konuşacağımız bir döneme gireceğiz. Perşembe günü yürürlüğe giren paketimiz bunun bir parçasıdır. İstanbul Finans Merkezi'ni küresel yatırımın, uluslararası ticaretin, finansal hizmetlerin bölgesel üstüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Operasyonlarını Türkiye'den yönet. Avantajlardan yararlan. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerindeki yatırımcılara, girişimcilere ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da yeni bir çağrı yapıyoruz. Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin, sizler de yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun. Belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek.
0: Dünya küresel finans sistemi büyük bir krizin içinde. Ancak krizin çözümü alışılageldik yöntemlerle aşılmaya çalışılıyor. Küresel finansın efendileri sistem içinde denenmiş çözümler harici bir paradigma ortaya koyamıyor. İşte tam da bu bakımdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel finans sistemi ve faiz düzenine yönelik eleştirileri büyük anlam taşıyor.
1: Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz.
2: Küresel ekonomi finans merkezlerinin kontrolüne girdi. Sermaye üretimden çok finansal araçlar üzerine büyüdü. Gelirler faiz ödemeleriyle eridi. Devletlerin üretimden gelen gücü zayıfladı. Faize dayalı ekonomi beraberinde yüksek borçlanmayı getirdi. Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmeler de bu tartışmaları iyice alevlendirdi. Pandemi sonrası yükselen enflasyon nedeniyle başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa olmak üzere birçok merkez bankası faiz artırdı. Bu durum gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarını hızlandırdı. Artan borç maliyetleri ise özellikle dış finansmana bağlı ekonomiler üzerinde baskı oluşturdu.
1: Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri bu noktada mevcut küresel ekonomik mimariye yönelik daha geniş bir itiraz olarak okunabilir. Zira Ankara'nın uzun süredir savunduğu tez, uluslararası finans sisteminin belirli merkezlerde yoğunlaştığı ve bu yapının küresel gelir dağılımındaki adaletsizlikleri derinleştirdiği yönünde. Sorunun boyutu elbette ekonomiyle sınırlı değil. Faiz sömürgeciliğine dayalı finans merkezleri ekonomiyi adeta silah gibi kullanıyor. Devletlerin bağımsızlığı örseleniyor. Vahşi kapitalizmin dişleri kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan devletlerin vücuduna saplanıyor. Terör devleri azgınlaşıyor, onlara sesini yükseltmesi gerekenler kafasına doğrultan namluya teslim oluyor.
1: Türkiye kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir.
2: İşte bu açıdan Türkiye'nin ortaya koyduğu yeni ekonomi paradigması oldukça kritik. Bağımsız Türkiye adımlarını üretim merkezi olma vizyonuyla bütünleştirmek isteyen Türkiye, çok ayaklı ve kuvvetli bir üretim üssü inşa etmeye gayret gösteriyor. Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı bunun en büyük adımı. İşte bu nedenle dünya ekonomisinin yeni bir denge arayışında olduğu bir dönemde Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu çağrı büyük anlam taşıyor.
1: Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez.
0: CHP'de Salı günü grup toplantısı yapılacak mı? Ve tabii olacaksa grup toplantısına kim katılacak, kim konuşacak merak konusu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve kurmayları 9 Haziran'da mecliste olacakları mesajını veriyor. Özgür Özel yanlıları ise sakın ha gelme diye aba altından sopa gösteriyor. Tabii bir yandan da Salı günü dananın kuyruğu kopabilir yorumları yapılıyor. İsteyelim.
3: Haftaya Salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Açıklama öyle.
4: Hep beraber. Hep beraber. Hep saygılar.
3: Teşekkürler.
5: Kolay gelsin. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.

0: Toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
1: CHP'de salı günü dananın kuyruğu kopacak mı? Parti kulislerinde herkesin konuştuğu konu bu. Zira Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen korsan grup toplantısı yaptı, üstüne meydan okudu.
2: Artık bu mücadele ya demokrasi ya otokrasi mücadelesi.
1: Özel yanlıları da CHP medyasından Kılıçdaroğlu'na sakın ha gelme mesajları vermeye çalışıyor.
3: Önümüzdeki haftada normal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısını salı günü seçilmiş genel başkanımız, grup başkanımız Sayın Özgür Özel yapacaktır.
4: Grupta kimin konuşacağını grup yönetim kurulu karar veriyor.
1: Eğer bir uzlaşma zemini çıkmazsa 9 Haziran'da dananın kuyruğu kopacak gibi görünüyor.
5: Çünkü salı günü grup var, CHP grubu var. O güne kadar bir uzlaşma yolu bulunsa iyi olur. Çünkü ipler kopacak ölçüye gelebilir.
1: Peki iplerin kopması ne anlama geliyor? CHP kulislerine yansıyan bilgilere göre cezaevindeki suç örgütü sanığı Ekrem İmamoğlu hemen yeni bir partiyle yola devam etme yönünde hamle yapılmasını istiyor.
2: Mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz.
1: Özgür Özel ise yeni parti için şartların henüz oluşmadığı görüşünde. Kılıçdaroğlu'yla çarpışmaya devam etmek, yenemese bile onu ağır yaralı halde bırakmak istiyor. Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle birlikte hareket edenleri partiden ihraç etmesi, böylece baba ocağından kovulduk söylemiyle yeni partinin temellerinin atılması yönünde bir strateji geliştirdiği konuşuluyor. Özetle CHP'de gidişat pek parlak görünmüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel'e yönelik uyarıları da aslında bu açıdan dikkat çekici. Zira Bahçeli, CHP'deki gidişatın CHP tabanında güçlü bir ayrışma ve kavga zemini haline gelmesinin hem partiye hem ülkeye zararı olduğu görüşünde. Bu yüzden de Özel'e hukuk zemininden sapma, daha fazla kırıp dökmeden uzlaşma zemini bul mesajı verdi.
6: Eğer ayrışma süreci kamuoyu önünde sert suçlamalar, ihanet söylemleri ve karşılıklı tasfiye girişimleri üzerinden ilerlerse, parti tabanlarında kalıcı kırgınlıklar oluşabilecek, gelecekteki olası işbirlikleri zorlaşabilecek ve seçmenlerde siyasete yönelik güvensizlik artabilecektir.
1: Özetle CHP'deki kavga sadece partiye değil, Türk siyasetine de zarar veriyor aslında. Zira milletin, demokrasinin olmazsa olmazı olan muhalefete dair umutları zedeleniyor. Özel ve ekibi kendi ikballeri için Atatürk'ün partisini de siyasetin itibarını da yerle bir etmeye hazır gibi görünüyor.
0: CHP'deki grup toplantısı bilmecesine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş son noktayı koydu. Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmasında bir engel olmadığını belirtti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündemde CHP'deki grup toplantısı tartışmaları vardı. Kurtulmuş, CHP'nin genel başkanı ya da herhangi bir partinin genel başkanı da kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir. Bunu önleyecek hiçbir madde yok ifadelerini kullandı. Numan Kurtulmuş, sürece meclis başkanlığının bir müdahalesi olmayacağını anlattı. Meselenin çözüm yerinin CHP'nin kurumsal kimliği olduğunu vurguladı. Fenerbahçe'nin kaderini belirleyecek olan olağanüstü seçimli genel kurul daha ilk saatlerde tansiyonu yükseltti. Çobani Stadı'ndaki kongrede Aziz Yıldırım tezahüratlarının ardından gerginlik çıktı. Başkan adaylarının locaları arasında yaşanan tartışma nedeniyle kongreye kısa süreli ara verildi. Fenerbahçe'de beklenen kongre başladı ama gündemde seçim yarışından çok yaşanan gerginlik damga vurdu. Sarı Lacivertli Kulübün olağanüstü seçimli genel kurulu için delegeler Çobani Stadı'nda bir araya geldi. Başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın konuşmalarının beklendiği kongrede salondan yükselen Aziz Yıldırım tezahüratları tansiyonu arttırdı. Bir süre sonra başkan adaylarının localarının bulunduğu bölümde sözlü tartışma yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine görevliler devreye girdi. Yaşanan hareketlilik nedeniyle kongre çalışmalarına kısa süreli ara verildi. Kameralara yansıyan görüntülerde delegelerin birbirlerine tepki gösterdiği, salonda zaman zaman seslerin yükseldiği görüldü. Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirleyecek.

0: Sıfır Atık Festivali'nde çevre bilinci bu kez mutfağa taşındı. Festival alanında kurulan Sıfır Atık Mutfak'ta ziyaretçiler hem gıda israfına karşı bilinçleniyor hem de uygulamalı eğitimlerle atıkları nasıl değerlendirebileceğini görüyor. Detaylara bakalım.
1: Evet, Sıfır Atık Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Tabii saatler ilerledikçe de yoğunluk artıyor. Biz de şu anda Sıfır Atık Mutfak'tayız ve burada birçok workshop düzenleniyor ve her saat başı şefler gelerek buraya gelen ziyaretçilere eğitimler veriyor. Tabii buradaki amaç özellikle mutfakta birçok gıda çöpe gidiyor ve bunun önüne geçmekte hedefleniyor diyebiliriz. Tabii şeflerin de burada çalışmaları devam ediyor. Tabii buradaki detayları da öğreneceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki hiçbir gıda çöpe gitmemeli, israf edilmeli. Çünkü tekrar değerlendirilebilirler. Bunları da konuşacağız. Yanımızda da Ayvaz şefimiz var. Kendisiyle beraber konuşalım. Şefim, gerçekten heyecanlı da bir ortamdayız. Sıfır Atık Mutfak neler vaat ediyor bize?
2: Şimdi öncelikle hoş geldiniz. Şu an ilki düzenlenen Sıfır Atık Festivali'ndeyiz. Sıfır Atık Festivali denilince akla ne geliyor? Bir kere dünyadaki bütün gıdaların erişim sıkıntısı başladı. Sadece bu Türkiye için değil, dünyada artık bir oluşum. Ve sayın hanımefendinin de bu işte öncülük etmesiyle beraber şu anda çok kapsamlı, ciddi bir katılım olan festivalin içerisindeyiz. Bizim mutfak bölümümüzde neler yapıyoruz? Biz burada baktığınız zaman mutfakta aslında atık yoktur. Mutfakta değerlendirilmeyen ürün vardır. Ama sıfır atık sadece yemeğin, sebzenin kenarı kısmı değil, pazardaki alışverişle başlar. Pazarda alışverişi doğru yaparak, israf etmeden, bireye göre, yemeğe göre menüler oluşturarak bunu eğer uygularsak biz önce kendi mutfağımızda, sonra ülkemizde sıfır atığı desteklemiş oluruz. Sıfır atık kabukları değerlendirmekle kısıtlı olmamalı. Eğer siz 2 kişilik bir aileyseniz ya da 3 kişilik bir aileyseniz gidip 10 kiloluk karpuz alıp da bir gün yedikten sonra çürütüyorsanız bu bir sıfır atığa destek değil, aslında köstek oluyor. Ondan dolayı öncelik alışverişle başlıyor. Alışverişi nasıl alacağımızı bilmemiz. Bir durum var. Yemeğe göre malzeme alımı. Biz bunları yıllar önce söylediğimizde insanlar farklı düşünüyordu. Ya adetle alışveriş mi olur? İşte dilim karpuz mu satın alınır? Avrupalı bunu yıllar önce geçti ve ciddi anlamda ekonomik katkı sağladı. Bizler de artık evdeki bireye göre malzeme alacağız. Çünkü neden? Önceden pazarlar belki kısıtlıydı. Marketler çok fazla yoktu. Şimdi herkesin neredeyse mahallesinde 4 market var. Erişime hızlı erişebiliyoruz. Burada en büyük püf noktası, sıfır atık çıkartmak istiyorsanız yapacağınız yemeği kafanızda oluşturup pazar alışverişinize küçük bir file ile giderek yemeğinize göre malzeme almanız.
1: Çok teşekkür ederiz. Ayvaz Akbacak bizler için detaylı bilgilerini paylaştı. Tabii burada saat başı şefler workshoplar veriyor ve gelen ziyaretçilere eğitimler gerçekleştiriyor ve mutfakta tabii ki de israf edilen her bir madde çöpe gidiyor. Bu da ekonomiye büyük ölçüde zarar veriyor diyebiliriz. Biz de detayları öğrendik diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
0: Antalya'da tatil yapan Alman turist biraz yürüyüş yapmak isterken geceyi neredeyse dağ başında geçirecekti. Öğle saatlerinde otelden çıkan turist dönüş yolunda yönünü şaşırınca kendisini kayalıkların arasında buldu. Telefonla yardım istediği AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti. Saatler süren aramanın sonunda kayıp turiste sağ salim ulaşıldı.
3: Hey bro!
4: Tatil için Antalya'yı seçti ama akşam olunca otelini değil arama kurtarma ekiplerine ihtiyaç duydu. Alman turist Thomas öğle saatlerinde yürüyüş yapmak için otelden çıktı. Rotasını Çıralı Yanartaş tarafına çevirdi. Manzarayı izledi, gezdi, dolaştı. Ancak dönüş vakti geldiğinde işler planladığı gibi gitmedi. Hava karardı, patikalar birbirine karıştı ve turist bir süre sonra nerede olduğunu kaybetti. Önünde kayalıklar, etrafında karanlık. Geri dönecek yolu bulamayınca çağrıyı telefonu çıkarıp yardım istemekte buldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
5: Yaklaşık bir 20 metresi var. Yavaş dikkat.
4: Turistin telefonda tarif etmeye çalıştığı noktadan yola çıkan ekipler gece boyunca ormanlık alanda arama yaptı.

0: Yaklaşık 4 saat sonra beklenen haber geldi. Ekipler kayıp turiste ulaştı. Yorgun olduğu görülen turistin sağlık kontrolü yapıldı. Herhangi bir yarası olmadığı belirlenince bulunduğu noktadan çıkarıldı ve jandarma ekiplerine teslim edildi. Kısacası Antalya'da başlayan sıradan bir doğa yürüyüşü birkaç saatliğine küçük çaplı bir arama kurtarma operasyonuna dönüştü.
1: Konya'nın Bozkır ilçesinde geçtiğimiz yıl kuruyan Sarıot Gölü yörede etkili olan son yağışların ardından yeniden suyla doldu. Eski doğal güzelliğine kavuşan göl ziyaretçilerin de uğrak noktası oldu.

0: Konya'da Sarıot Gölü su tuttu, Kuryan Göl yeniden canlandı. Bozkır ilçesinde bulunan Sarıot Gölü, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Yörede etkili olan son yağışlarla birlikte göl yeniden suyla doldu, maviye büründü. Doğa harikası göl çevresindeki dağlar ve yeşil doğasıyla ziyaretçilere unutulmaz manzara sunuyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar da manzaranın tadını çıkarıyor.
1: Geçen yıl yağış olmadığı için burası kumkuruydu. Hiç böyle buradan arabayla geçebilirdik. Ama şimdi bırak geçmeyi yüzülecek dereceye geldi.
2: Efendim biz noktayı koyalım. Saat başında Duygu Göktürk akşam haberleriyle karşınızda olacak. Hoşça kalın.

0: 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydediyor. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.

0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.

0: Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Halı'nın gündemini oluşturan çok değerli bir konuğum var. Sanatçı ve yönetmen Alkan Avcıoğlu bizimle birlikte. Kendisiyle bu alanın bilinmeyen detaylarına dair, sinemaya dair ve yapay zeka ile sinema yapmaya dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Siz de buradaysanız eğer hemen başlayalım. Merhabalar, nasılsın?
1: Merhaba, teşekkürler. Nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin ve çok güzel görünüyorsun. Sağ ol, var ol. Dedikten hemen sonra müsaadenle başlamak istiyorum. Bir girizgah yapmak adına yapay zeka ile ilişkin ve diyaloğun ne ölçüde ve bu alana ne zaman ilgi duymaya başladın?
1: 5-6 yıl oldu. Yani aslında ben bu yapay zeka araçlarıyla haşır neşir olmaya başladığımda yapay zeka popüler bir konu bile değildi. ChatGPT yoktu. Hemen hemen her gün haberler çıkmazdı hakkında. Şu an ama bildiğin gibi her gün internette ya popüler bir konu ve herkes bunu konuşuyor. Benim de yani ilginç bir background'um var. Film eleştirmenliğinden dağıtımcılığa kadar sinemanın değişik kulvarlarında çalıştım ve 5-6 yıl önce aslında hayatta biraz inzivaya çekildiğim bir dönemde bu yapay zeka araçlarıyla üretici, yaratıcı bir kullanıma geçtim ve sonra hızlı bir şekilde ilerledi her şey diyebilirim.
0: Totalde kaç yılı kapsayan bir ilişki ve diyalog dersen?
1: 2021'di.
0: 2021'den beri. Peki şunu da merak ediyorum. Birazdan bunların hepsini açacağız. Ama sinemaya bakışın nedir? Sinema senin hayatında nasıl bir yer kaplıyor ve sinemanın hayatındaki yerini nasıl özetlersin bize?
1: Sinema benim hayatımın büyük bir kısmını kaplıyor diyebilirim. Yani kendimi bildiğim bilir, sinemayla ilgileniyorum. Sinema yazarlığı yapmaya başladığımda daha henüz üniversite çağındaydım. Yani yaklaşık 15 yıl boyunca çeşitli gazete ve dergilerde düzenli olarak yazı yazdım. İşin hani akademik, daha kuramsal, teorik çalışmalar kısmında da çok meraklıydım, aktiftim diyebilirim. Bir taraftan işte festival filmlerinin, yabancı filmlerinin, daha biraz art house, sanat sineması dediğimiz filmlerin dağıtımında, ithalatında çalıştım. Yani sektörün değişik kısımlarında bulundum. Kendim de yani oldukça sıkı bir sinema severim, sinefilim. Ve yani bu üretime yapay zeka ile film yapmadan önce de zaten hayatımın büyük kısmını sinema kaplıyordu.
0: Hem anladığım kadarıyla hem üretici, hem kuramsal, hem de sinefil tarafındasın. Doğru mu anlıyorum?
1: Tabii. Yani
0: bunlar üçü bir kompakt şeklinde devam ediyor hayatında.
1: Evet. Yani aslında genelde kuramıyla ilgilenen insanlar pratiğiyle çok haşır neşir olmaz. Yani ben ilginç bir kombinasyonum. Yani sinema yazarlığı yaptığım dönemde de yani bir taraftan hem akademik çalışma yapardım ama yani deneme yanılmaları, evde kendim bir şeyler yapmayı, programları keşfetmeyi, pratiği de severim. Ve yani o hem pratikten aldığım tecrübeyi hem kuramdan aldığım bilgileri birbirlerini sentezlemeyi seviyorum. Bu yüzden de hani değişik bir yere konumlandırıyor. Aslında yapay zeka araçlarıyla da ilk önce sinema yapacağım diye yola çıkmadım. Yani fotoğrafik gerçekliğin kendisiyle oynayan resim sergilerim oldu. Yurt dışında kariyerim öyle bir hızlı ilerledi diyebilirim ki kapılar açıldı. Teşekkürler. Ben de dedim ki yani aslında yani asıl background'um sinema ve eşimle beraber çalışıyorum. Onun da background'u sinema. Dedik ki yani biz film yapımına kullanalım buradaki tecrübemizi. Çünkü bu araçlarla o kadar erken başladık ki kullanmaya. Yani biz video yaptığımızda yapay zeka araçlarıyla dünyada yani 20-30 kişi

0: Bir avuç insan vardı video art yapmaya çalışan veya video yapmaya çalışan. Çünkü o araçlarla ne bir insan yüzü yaratılabiliyordu 5 yıl önce ne de gerçekçi bir şey görüntü üretilemiyordu. Fakat o zamandan bu yana gelen neredeyse tüm araçları kullandım ve yani haliyle tecrübe beni avantajlı bir pozisyona sokuyor. Buradaki ilginç durum da şu, aslında yapay zeka araçlarıyla ilgilenen çoğu insan teknoloji backgroundlı. Ya bir coding ya bilgisayar ya farklı bir yerden geliyor ve sinema veya sanatsal ifadeyle ilgili çok bir tecrübeleri olmuyor. Sinemayla ilgilenenler de aslında işin teknoloji kısmına biraz yabancı veya işte uzak duruyorlar. Beni ilginç bir kısma koyan şey yani bu araçlara hem hakimim hem de olabildiğince kuramsal sinefil bir kökten geliyorum diyebilirim.
1: Hepsi bir arada. Çok güzel ve hızlı bir özet oldu. Çok teşekkür ederim. Peki yapay zeka ile film üretmeye ne zaman ve nasıl başladın? Biraz bahsettin ama daha da detaylandırırsan eğer.
0: Tabii ilk önce video çalışmalarım oldu. 2023 yılındaydı sanırım yayınlanan, dünyada çeşitli galerilerde sergilenmiş video eserlerim oldu kısa. 2024 yılında da Post-Truth, Gerçek Ötesi filminin yapımına başladım. Yaklaşık 18 ay süren bir görüntü üretimi süreci oldu. Filmin bildiğin gibi bütün görüntüleri, bütün sesle yani yapay görsel, zeka. İşitsel her şey yapay zeka ile üretildi. Senaryosunu ben yazdım, kurgusunu ben yaptım. Yani yapay zeka aslında bir araç olarak kullanıp görsel işitsel ham maddemi yaratmak, materyalimi, malzememi üretmek için kullandım. Fakat 2 yıl yani 18 ay gibi bir prodüksiyon süreci oldu. Dolayısıyla 2024'ten beri bu film üzerine uğraştım ve 2025 ortasında da film yayınlandı.
1: Türkiye'nin ilk yapay zeka ile yapılmış filmi diyebilir miyiz?
0: Tabii. Zaten
1: doğru bir tanım.
0: Evet. Belgesel olarak baktığımızda da zaten hani dünyada da pek eşi benzeri yok. Dünyada hala uzun metrajlı yapay zeka ile üretilmiş pek film örneği yok. Hep internette gördüğümüz kısa içerikler ya da kısa filmleri görüyoruz. Bildiğim kadarıyla yani bu konuda bir arşiv taraması da yapmıştık. Yani zaten dünyada vizyona giren ilk yapay zeka üretimi film.
1: Çok güzel. Birazdan Post-Truth'a yani gerçek ötesine geleceğim ama sinemada neden gerçek prodüksiyonlarla değil de yapay zeka ile film üretmeyi tercih ediyorsun?
0: Filmin meselesi gereği aslında yani zaten yani benim yaptığım şey bir belgesel film ve belgesel filmin konusu gerçekliğin, günümüzde gerçekliğin kaybolması üzerine. Bana göre ilgilendiğim araç zaten yani bunun için çok uygun bir konsept yaratıyor. Ve zaten yani arşiv belgeseli gibi bir tarzı var. Yani zaten hani sette çekim yapacak kurmaca bir film değildi. Ama onun dışında da zaten hani sinemada geleneksel yöntemlerle hani eğer set filmi veya bu tarz şeyleri kastediyorsan.
1: Evet onu kastediyorum.
0: Zaten yani dediğim gibi filmin konsepti, konusu gereği. Değişik bir proje hani hikaye olarak oyunculuğu yani içinde oyuncu yok yani bir belgesel ve arşiv görüntülerinden ve gerçek görüntülerden faydalanırdı eğer yapay zeka araçlarıyla yapmasaydım da. Fakat yapay zeka araçları şurada şöyle kavramsal olarak işime geldi diyebilirim hani bir noktada çağımızda her şey sahte gibi bir şey yani sahte derken gerçekliğinden emin olamıyoruz. Politika öyle, kültür öyle, sosyal medyada karşımıza çıkan bir bilgi öyle. Bu kadar sahteleşmiş bir çağda da yani sentetik, özü gereği gerçek olmayan görüntüler aslında bizim gerçekliğimiz ki yani çağımızda bizi eğer bu kadar fazla sahte şey sarmalıyorsa bir belgesi olarak da bir adım gerçekliğe yaklaşan bir tarzı olacaktı. Benim ilgilendiğim şey yani yapay zeka araçları zaten konuşulmasının sebebi de bu internette. Herkes Hollywood filmlerini nasıl yaparız, işte aksiyon, bilim kurgu, büyük bütçeli filmleri nasıl yaparız derdinde. Fakat ben çok biraz deli işi bir yerden yaklaştım. Dedim ki bu araç aslında belgeselle çok büyük yenilik getirecek. Çünkü gerçek olmayan bir görüntü yaratan fakat olabildiğince fotografik, sinematografik anlamda gerçekliğe yakın bir görsel yapısı olan bu formlarla acaba belgeselciler neler yapacak? Şu an henüz gündemde çok popüler bir konu değil ama bence belgesel sinema yapımına çok ilginç katkıları olacak bu araçların.
1: Yapay zekandan bahsediyoruz. Evet, yapay zeka ve ilgili teknolojileri.
0: Evet.
1: Peki gelelim gerçek ötesine. Ne anlatıyor? Nasıl bir düşünce sürecinin ürünü? Senaryo yazımı ne kadar sürdü? Nasıl bir detaylar barındırıyor bir film olarak aynı zamanda? Bunların hepsini cevaplamanı rica edeceğim. Ama önce bir fragmanımız var. Dilersen onu izleyelim.
0: Tabii.
1: İzliyoruz. Once upon a time we trusted religion. We trusted science. We trusted politicians. We trusted media. We trusted technology. We trusted data, numbers, reason. We trusted experts. We trusted facts. Now, we trust.
2: drowned in information.

0: Evet, fragmanımızı izledik. Zor da bir fragman. İçeriği itibariyle, görüntüleri itibariyle vesaire. Hocam gerçek ötesi ne anlatıyor, ne söylüyor bize?
1: Ya, fragman gibi film de biraz bir bombardıman. Çünkü aslında bu belgeseli yola çıkarken aklımda iki şey vardı. Yani hikayenin, projenin ortaya çıkış fikirlerinden birisi Körfez Savaşı'ndaki petrole bulanmış bir karabatak kuşuna dayanıyor. Meşhur bir görüntüdür. Beni de çocukken çok etkilemişti. Körfez Savaşı'nda petrolün içinde hayatı için can çekişen bir karabatak kuşu görüntüsü vardı. Fakat yıllar sonra öğrendik ki o kuş aslında Körfez Savaşı'ndan değilmiş. Başka bir ülkede sette çekilmiş bir görüntüymüş. Ben şeyi düşünerek yola çıktım. Yani artık o kadar fazla bunun gibi manipülatif olmuş görüntüyle uğraşıyoruz ki, hele şimdi artık Photoshop'un, bilgisayarın ve şimdi yapay zeka çağında bir süre sonra nereye gideceğini bu işlerin merak ettim ve ben şöyle bir şey düşündüm. O kuşu bir belgeselci alıp aynı arşiv görüntüsünü kullansa zaten gerçek olmamış bir görüntüyü kullanıyor. Yani dolayısıyla gerçekliğe yaklaşamayacak. Acaba dedim ki yapay zeka ile üretilmiş sentetik bir görüntü belki de gerçeğin kendisine daha yakın olur. Çünkü hiç değilse sahteliğin kendisini aynalayan bir biçimsel süreci olur. Bütün fikir buradan yola çıktı. Yani böylesine bir çağı sentetik görüntülerle acaba anlatırsam gerçeğe yaklaşabilir miyim? Film başından sonuna gerçek olmayan görüntüleri içeriyor. Ve izleyiciyle böyle hani bir bombardımana tutarak, çünkü öyle bir çağda yaşıyoruz. Yani enformasyon bombardımanı altında yönümüzü kaybettiğimiz. Yani biraz postmodern insanın durumu da bu ya. Neye güveneceğini şaşırmış. Telefonuyla, bilgisayarıyla, uyarıcılarla sürekli zihni meşgul olan insanın yönünü kaybettiği bu çağ da aslında bir pusula olmak derdinde. Her ne kadar sesi, görüntüsü, işitsel her şeyi gerçeğe dayanmasa da filmin iddiası gerçek dünyayı olabildiğince gerçekçi anlatıyor olması.
0: Pusula olmasını temenni ediyorum ve minvalinde bir şey söylediniz. Ne demek bu?
1: Bir harita, yani yönümüzü kaybettiğimiz şey de filmin yapmaya çalıştığı şeylerden birisi. Mesela teknolojiyle ilişkimizi masaya yatırıyor. Yani hemen hemen hepimizin biraz teknoloji bağımlısına dönüştüğümüz çağda bilgiyle olan ilişkimizi masaya yatırıyor. Ne tarz manipülasyon araçlarıyla ya da şirketlerin yapısını, yani ortamı bir harita olarak bir bakıp, yani ne oldu da buraya geldik? Ne oldu da gerçeklikle ilişkimiz, hakikatle ilişkimiz bu kadar zedelendi de çeşitli unsurlara bakıyor ve yani endüstri devrimine kadar gerilere kadar gidiyor cevabı ararken.
0: O zaman hem çok güçlü mesajlar barındırıyor hem de çok yönlendirmesi var filmin. Doğru mu anlıyorum?
1: Aslında biraz harita diyorum ama mesaj barındırmıyor. Yani yönü göstermiyorum. Cevabı ben vermiyorum.
0: Çok sorularla bir yönlendirme.
1: Evet. Yani izleyici aslında biraz gerçeğe dair pozisyonuna dair nasıl diyeyim, hani biraz dürtüyor, hani gerçekliğe bir açlık yaratıyor diyebilirim. Didaktik bir mesaj vermiyorum, hazıra cevaplar vermiyorum ama çok fazla soruyla ezberini bozup
0: anladım.
1: Değişik bakış açılarına itiyorum diyebilirim.
0: Peki post-truth, yani gerçek ötesi bu anlamda ilk işiniz mi, yoksa daha önce yapay zeka ile sanat üretimleri yaptığınızı biliyorum ama film ve belgesel anlamında bu ilk mi?
1: Evet, ilk uzun metrajlı çalışmam. Daha önce bir kısa filmim var ama bu ilk uzun metrajlı filmim.
0: Gayet iyi anladım. Yapay zeka ile üretiyor olmak nasıl bir vizyon ve teknik bilgi istiyor?
1: Tabii ki yapay zeka araçlarını
0: bilmek,
1: teknolojik bazı bilgilere sahip olmak gerekiyor. Yani kullandığınız aracın bir noktada ustalık seviyesine yaklaşan bir bilgiye sahip olmak zorundasınız. Ama bunun dışında ben aslında hani teknolojik bir know-how ya da teknolojik bilgiden ziyade yani kavramsal yönü güçlü bir proje olduğunu düşünüyorum. Yani fikrimi perdeye aktarırken bu aracı kullandım. Çünkü bu araç anlattığım mesaja uygundu. Her proje kendine özgün, yani nasıl ki çocuk filmleri için animasyon daha uygun bir teknik ise izlediğimiz görüntünün gerçekliğini sorgulatmak için yapay zeka araçları cuk oturmuş durumda. Dolayısıyla hani elbette teknolojik bir bilgi var ama bana göre her zaman, yani bu ileride kurmaca filmler için de geçerli, hikaye anlatıcılığını bilmek, yani görsel sanatları bilmek, sinema tarihini bilmek bana göre bir adım ön planda.

0: Peki yapay zeka ile film yapıyor olmanın kolaylıkları ve zorlukları nedir desem, nasıl bir cevap verirsiniz? Gerçek prodüksiyonlu ve işte az önce söylediğiniz kurmaca filmlere kıyasla.
1: Evet yani haliyle şimdi bir belgesel için elbette farklı. Benim filmim biraz da istisnai duruyor bu konuda. Ama bir kurmaca film için genele çıkarak yanıtlarsam elbette yani sette yani sokaktaki üretimi gitgide masa başına çeken bir duruma gidiyordu çağ. Zaten yapay zeka araçlarından önce. Çünkü kameralar dijitalleşti. Yani artık cep telefonuyla çekilmiş bazı filmlerin bile festivallerde oynadığını biliyoruz. Kurgu dediğimiz şey artık masa başındaki bilgisayar programlarına kaldı. Doğru. Yani hani sinemadaki zaten belli roller düşünürsek 90'lardan bu yana bilgisayar teknolojisiyle beraber dönüşümdeydi. Yani bugün izlediğimiz bazı büyük Hollywood filmlerinin %90'ı yeşil ekran önünde geçiyor. Daha sonra bilgisayar üretimi imgeler yani görsel dünyanın içine itiliyoruz. Dolayısıyla yani kurgu, görüntü yönetmenliği, özel efektler bunlar zaten aslında dönüşmüş mesleklerdi. Kavramları 70'lerdeki haliyle kıyaslayınca bambaşka mesleklere dönüştü. Yapay zekada bu anlamda hem bu halkının devamı hem de bunu oldukça hızlandırarak bir sürü yenilik getirecek bir şey. Bu anlamda hani üretimi öncelikle masa başına çeken bir şey. Getirdiği zorluklar ve kolaylıklar var elbette ama tabii ki kolaylıklardan bir tanesi... büyük bütçeli işlerin özellikle özel efekt gibi görsel üretimlerde işi kolaylaştırması, bütçe yönünde rahatlık yaratıyor olması. Ama dediğim gibi felsefesine geçersek aslında hani gerçekliği belgelemek ister belgesel veya işte gerçekliği temsil etmek sokakta bir sette veya oyunculu bir film çekmekten gitgide gerçekliği inşa ederek bir imge yaratmak gibi bir yöne doğru gidiyor. Hem sanatlar hem de sinemanın kendisi.
0: Yani doğru mu anlıyorum? Yapay zeka ile film yaparken sizin için öncelik bir felsefesinin, bir duruşunun ve bir mesajının ya da didaktik olmayan bir söyleminin olması. Yani hangi teknik bilgiyi kullandığımız ya da hangi teknik kusursuzlukla bunu ekrana yansıttığımız sizin için elzem bir şey değil gibi anlıyorum.
1: Değil. Ve diğer bahsettiğim kısmı da yani felsefi ve kavramsal bir arka planı olması lazım. Çünkü şöyle bu araçla evet bazı filmleri yapmak daha kolaylaşacak ama ben hep şey örneğini veriyorum. Yani telefonlarımızda kamera var diye hepimiz fotoğrafçı olmuyoruz. Günde yüzlerce fotoğraf çekiyoruz ama dolayısıyla yapay zeka da telefonlarımıza, bilgisayarlarımıza gelecek bir program gibi film yapımını kolaylaştıracak. Ama benim ilgilendiğim filmler eski filmleri ya da önceki şeyleri daha kolay yaptık diye hızlıca yapan işler değil. Bu araçla felsefesine ya da kavramsal olarak yeni ne söyleyebiliriz deyip bu aracı özgü düşünerek gerçekliği birazcık eşeleyen projeler diyebilirim.
0: Yapay zeka ile film yaparken kaygınız nedir ki? Bunu başka bir yönetmene ya da sanatçıya sorduğumda işte gerçek gibi olmasını istiyorum, gerçek görüntüler. O zaman gerçeklik bu kadar büyük kaygımız ve sorunumuzsa neden gerçek prodüksiyonlu kurmaca filmler yapmıyoruz gibi başka bir soru devreye giriyor. Sizin yapay zeka ile filmde en temel kaygınız, kıssasınız nedir?
1: Ben tam ters köşedeyim. Yani evet gerçeklikle ilgili bir kaygımız varsa film gerçek olarak sette yani geleneksel olarak çekilmeli. Yapay zeka araç kendine özgü düşünülüp belli projelerde kullanılacak bir şey. Bana göre yani sinema yapımının tamamı yapay zeka araçlarından faydalanmak zorunda değil. O yüzden dedim kavramsal olarak projesine uygun düşmek zorunda. Fakat bunun dışında şey yani yapay zeka araçlarından beslenirken ben gerçekliğe yaklaşmak istemiyorum. Eğer benim kullanımım, benim filmimden bahsediyorsak ben yapay zeka araçlarının hala eski modellerini kullanıyorum. Biraz kusurlu görüntülerini seviyorum. Hep de örnek veririm. Brian Eno'nun çok sevdiğim bir lafı var. Bir teknoloji kusurlarından kurtulduğunda der, o zaman onun anlatım imzasına dönüşür. Örnek verir işte ilk bilgisayar oyunlarının o 8 bit klik klik sesleri vardır. Bugün elektronik müzikte çok seviyoruz, çok kullanıyoruz. Analog kameraların karlı grenli görüntüsü var. Çok seviyoruz. Dijital kameralar çok pürüzsüz görüntü veriyor ama onların post prodüksiyonunda üzerine gren, kum, o karlı görüntüyü eklemeye çalışıyoruz. Kumlu görüntüyü elde etmek için. Ya da işte elektro gitarı düşünebiliriz. Yani elektro gitarın distorsiyonu bir zamanların aslında teknolojik kusurudur. Buna benzer yapay zekanın hafif gerçeği distorte eden, bozan görüntüleri bana göre imzasına dönüşecek ve ben biraz o görüntüler üzerine estetik ve felsefi bir sinema dili kurmaya çalışıyorum. Elbette gerçeğe yakın olan yapay zeka araçlarıyla gerçekten ayırt edilemeyen işler de olacak ama bana göre bunlar biraz daha sanatsal kaygısı geride olan işler diyebilirim. Yani eminim reklam şirketlerinin ya da ticari bazı projelerin çok işine gelecek gerçekten ayırt edilemeyen görüntüler yapmak ama bana göre sanatsal ifade biraz daha arıza bir yönden devam edecek ve yani o kusurlu dilini yapay zekanın benimseyecek diye tahmin ediyorum.
0: Kusurlu dil söylemi çok önemli bana kalırsa. Burada tam olarak ifade etmeye çalıştığınız şey ya da yapmak istediğiniz şey nedir? Kusurlu yönünü de göstermeye çalışıyorum derken.
1: Benim filmimin finalinde de kullandığım bir dans sahnesi var. İnsan formunun yani vücudunun tam olarak...

0: gerçekçi temsili değil artık, yani şekil değiştirmiş, hafif deforme olmuş, durdurursak tam olarak fotoğrafik gerçekliğe uygun olmayan hali. Hı hı. Çünkü yapay zeka araçları zaten o ilk yıllardan beri işte meşhurdur. İnsan parmaklarını altı parmak yapar, yüzünü tam yapamaz. Bana göre aslında insanoğlunun kendi yarattığı bir teknolojik aracın, ki yani bu kadar da büyük beklentiler üzerine bindirdiğimiz bir teknolojik aygıtın, kendini tanıyamaması ve kusurlu üretiyor olması çok iyi bir özet. Çünkü endüstri devriminden bu yana insanoğlunun teknolojiyle bir ilişkisi var ve bu teknolojik araçlardan yapay zeka olsun olmasın, yani işte endüstri üretim araçlarını düşünebiliriz ya da işte bilgisayarları düşünebiliriz. Her şeyle hep efektif hale gelip makinelerle beraber insanoğlu da makineleşmek istiyor. Bir kusursuzlaşmak istiyor. Fakat bu teknolojinin son noktası olarak geldiğimiz aracın insanı tamamen gerçekçi betimleyemiyor olması bana göre mükemmel bir metaforik örnek. Ben de onu kullanmaya çalışıyorum hem filmimde. Yani dolayısıyla kusur derken insan formunu özellikle belli özgü işte yani ellerde, ayaklarda veya yüzlerde fotoğrafik gerçekliğin birebir replikası, birebir taklidi değil, hafif kendine özgü o estetiğini barındırması hoşuma gidiyor.
1: Çok güzel, çok farklı bir perspektif ve bakış açısı, bence çok da kıymetli.
0: Evet, zaten ben yani katıldığım panellerde de söylüyorum, herkes böyle araçların gelişmesini, teknolojik şirketlerin daha iyi modeller yapmasını istiyor. Ben biraz şeyim, ben eski modelleri kullanıyorum, biraz bozuk kalsın falan dediğimde
1: yapay
0: zaten.
1: Yapay zekada yapay zekalığını bilsin gibi bir şey aslında bu da, değil mi? Yani onun da biz yapay zeka olduğunu bilelim ve buna göre davranalım gibi bir şey aslında bu da.
0: Biraz, ama bunu unutmayın ki sanatsal alan için söylüyorum. Eminim hayatın diğer yerlerinde
1: başka,
0: yani
1: hayatımızı kolaylaştıran.
0: Tıp için başka hayatımızı kolaylaştıran yerlerde elbette hani hata yapmaması olacak, ama bana göre sanatsal ifade o bozuk formuna ihtiyacımız olacağız. Ticari işlerden farklı kısmı için
1: onu da
0: söylüyorum.
1: Korumamız gerekiyor. Peki çevrenizden ve sinema severlerden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Hem filminize hem de yapay zeka ile film ve belgesel üretiyor olmaya.
0: Ya, yapay zeka araçlarıyla insanlar, yani gerek film olsun şu an, gerek isterseniz müzik ya da fotoğraf, herhangi bir şey sanatsal üretime internette oldukça tepkiler. Fakat ben biraz şanslıyım. Filmim genellikle olumlu tepki alıyorum. Sadece olumlu tepki alıyor diyebilirim. Zaten yani yurt dışında da akıbeti de öyle oldu. Yani hem çok köklü, prestijli film festivallerinde gösterildi. Burada öyle festivallerde gösterildi. Film eleştirmenlerin beğendiği, genellikle eleştirmen ve akademisyenlerin beğendiği bir film oluyor. Aldığım tepkiler pozitif, ama zaten bu anlamda hafif istisnai bir proje diyebilirim. Çünkü az önce de konuştuğum gibi kavramsal olarak anlatmaya çalıştığı şey neden yapay zeka araçlarını kullandığımla alakalı bir mevzu. Yani gidip ucuzca bakın ben bu yapay zeka araçlarıyla sadece film yapabiliyorum demek için yapılmış bir proje değil. Çünkü genellikle öyle şeyler biraz tepki topluyor. Bu anlamda hani istisnai derecede olumlu bir karnesi var diyebilirim duyduklarımdan sonra.
1: Peki olumsuz eleştiriler de geliyor olabilir. Bu doğamızın bir gerçeği. Bunlara karşı söylemeniz ya da gardınız nedir? Yani şunu da söylemeye çalışıyorum. Etik ya da benzeri konularda çeşitli eleştiriler de geliyor olabilir. Haklı veya haksız, doğru veya yanlış bilmiyorum. Bunlara karşı nasıl bir söylem geliştirdiniz?
0: Filmi izledikten sonra genelde pek olumsuz bir şey duymuyorum. Fakat filmi izlemeden önce hani fikir olarak insanlar, konseptin kendisine hani yapay zeka araçlarıyla bir film yapılma fikrine karşı ön yargısı olan insanlar var. Ve orada da zaten hani medya başlıklarından sosyal medyada viral olan içeriklere kadar insanlarda şöyle bir yanlış kavrayış var diyebilirim. Sanki yapay zekaya filmi yaptığını düşünüyor. Halbuki benim filmimde yani 2 yıla yakın bir senaryo yazımı var. Yani ben yapay zekayı bir araç olarak kullandım. A'dan Z'ye neredeyse hani insan emeğinin ya da insan fikrinin içinde olduğu bir film. Fakat insanlar sanki bir cyborg, bir makine yapmış gibi bir şey zannediyorlar. Çünkü bizim haber başlıklarıyla bu biraz yapay zeka şirketlerinin de suçu. Çünkü her mesleği yapay zekanın ele geçirileceğine dair her gün başlıklara uyanıyoruz. Ve sinemada da hani sanki bana bir aksiyon filmi yap deyince makinenin bir film yapacağı gibi bir geleceğe gittiğimizi zannediyor insanlar. Ve dolayısıyla sanatın ruhsuzlaşmasından ya da insanın arka planda kalmasından korkuyorlar. Benim filmim biraz istisnai bir şey. Ben aslında hani bir araç olarak kullandığım için bunu buraya oturmuyor. Genellikle tepkiler böyle bir şey, ama yani projenin ne olduğunu öğrendikten sonra aslında zaten ya da izledikten sonra bu tarz şeylerle çok alakalı olmadığını anlıyorlar. Ve yani çok fazla olumsuz şey duydum diyemem.
1: Çok güzel. Az önce dünyada da çok çok önemli film festivallerinde gösterildiğini söylediniz. İsimlerini anabilir miyiz?
0: Tabii ki. Uluslararası premierimizi Varşova Film Festivali'nde yaptık. Zaten geçen yıl Türkiye'de vizyona girmişti film. Burada da Türkiye'de de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterildi. Ayvalık'ta gösterildi. Yurt dışında Varşova'dan sonra Avrupa'nın en eski belgesel film festivali ki 1959'dan bu yana yapılıyor. Floransa'da Festival dei Popoli.

0: İtalya'da orada hı-hı gösterildi. İtalya'da daha sonra bir belgesel film festivalinde izleyici ödülü aldık. Portekiz'de Fantasporto dünyanın hatırı sayılır fantastik, önemli fantastik film festivallerinden birisi. İki hafta önce Moskova Film Festivali'nde yer aldık. O da 1935'ten hı-hı bu yana yapılan bir festival. Zaten ilginç de bir strateji izliyorum. Yapay zeka film festivalleri var bu yeni hortlayan yurt dışında da çok fazla. Ben hiçbirisine başvurmuyorum. Hı hı. Ben biraz inadına olabildiğince köklü eski film festivallerine başvuruyorum. Çünkü bana göre bir sinema form olarak yeni bir teknolojik araç kullandı diye yeni bir şeye dönüşmüyor. Diğer filmlerin yanında yer alması gerektiğini hı hı düşünüyorum filmin. Ve bu anlamda da çok şanslıyım ki köklü ve prestijli film festivallerinden hatırı sayılır güzel ölçüde bir abimiz benimseme ve kabul gördüm. Ki bu yılın sonuna kadar yani... Aralık ayına kadar pek çok festivalde yani Almanya'dan Bangladeş'e, Brezilya'dan Avustralya'ya kadar şu an filmi davet etmiş pek çok festival var.
1: Tebrik ediyorum. Çok güzel özetlediniz. Çok hızlı ve keyifli bir özet oldu. Çok kısaca rica ediyorum. Bu alanda söz söylemek isteyen, ben de varım demek isteyen hem sinema hem de yapay zeka mevzularında gençlere neler, genç ve yeni sanatçılara neler söylemek istersiniz?
0: Korkmamak en önemli şey. Çünkü sanatsal ifadede yeni teknolojik araçlar her zaman ön yargıyla yaklaşılıyor, yadırganıyor diyebilirim. Bunu yani sinemanın kendisi de gösteriyor. Yani sinema öyle bir sanat ki ilk sessiz siyah beyaz görüntülerle başladık. Hı hı. Ses geldiğinde bile tepkiler karşılanmış. Bunu biliyoruz sinema tarihi hı hı kitaplarında. Yani sesin sinemanın büyüsünü bozacağını düşündük. Daha sonra renk geldiğinde öyle. Siyah beyaz filmlerin o gene o güzelliğini bozacağı düşünülmüş renkli film geldiğinde. Keza işte CGI yani bilgisayar efektleri geldiğinde bilgisayar efektlerinin sinemaya bozacağını düşündük. Animasyonlar geldi. Animasyonları en başta yadırgadık. Bunların sinemadan farklı bir şey olması gerektiğini düşündük ama şu an hani neredeyse gişenin büyük bir kısmını animasyon filmleri yapıyor. Teknoloji en başta yadırgansa da daha sonra sinemasal hikaye anlatımında o hikaye anlatımına bir fayda sağlıyor ve onu genişletiyor. Ve uygun belli türlerde de yoğunlaşıyor. Dolayısıyla yapay zeka araçları da gelecekte böyle olacak. Fakat birkaç yıl boyunca haliyle sadece cesur olanların ya da yeni bir şeyler denemek isteyenlerin bu alana gireceğini düşünüyorum. Ve haliyle gençlere söylenecek ilk şey aslında korkmadan deneme yanılma yapmaları. Bir de bu araçlara özgü bir şey var. Yapay zeka araçları çok standart bir teknolojik dönüşüm getirmeyecek. Bu araçlar doğası gereği yapımı kolaylaştırdığı için ve özellikle bağımsız sinemaya, bağımsız sinema alanında bazı kapıları açacak. Çok sebebi güzel şu, film yapımı çok maliyetli bir şey. Bütçeleri aşağı çekiyor olması oldukça bir avantaj. Üzerine ben hep şeyi söylüyorum, özellikle biraz sıra dışı veya cins, arzı fikirleri olan bağımsız yönetmenler hı hı geleneksel film çekim süreçlerinden işin prodüksiyon kısmında yoruluyorlar ve beziyorlar. Neyden beziyorlar? Çünkü finansman bulmak zorundalar. Çünkü fon bulmak zorundalar. Prodüksiyon sürecinde bir sürü fikri duymak zorundalar. Piyasanın koşullarına adapte olmak zorundalar. Aslında yaratıcı zihinler piyasayla beraber düşünmeyi çok sevmiyor. Yapay zeka araçları biraz onlara yani benim film modelimdeki bir alternatif şöyle sunuyor. Kimseye ihtiyacımız yok. Tabii ki her proje değil ama projesine göre A'dan Z'ye her şeyi yapabileceği değişik eski tarz bir otör sinema vari bir bağımsız sinema alanı yaratıyor. Dolayısıyla bizim gibi genç ve dinamik ülkelerden fikriniz yeterince iyi mi? Yani hiçbir aslında eskisi kadar yüksek bütçelere veya prodüksiyon maliyetlerine, yapımlarına büyük bir süreçlere ihtiyacınız yok. Fikir gerçekten iyiyse o zaman bağımsız bir şekilde yapabilirsiniz gibi bir yere itiyor. Bu da yani haliyle Amerika ya da işte Avrupa'daki bazı ülkeler dışındaki bizim gibi ülkelerde yaratıcı zihinlerin önünü açacak.
1: Vallahi çok güzel ve keyifli bir özet oldu. Güçlü mesajlar ve motivasyon barındıran bir söylem oldu son cevabınızda. Çok teşekkür ediyorum. Kısa ama çok öz bir sohbet oldu. Tebrik ben ediyorum filminiz ve bundan sonraki çalışmalarınız rica için. Ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Yok, çok güzel bir programdı. Ben teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Merhaba, annemden duyduğum bir sözdür. İnsanın ömrü bir çaput kadar bile değil. İsveçli yönetmen Ingmar Bergman da 7. Mühür filminde benzer bir seslenişte bulunur. Ey budala, ey insan, sakın unutma, yaşamın pamuk ipliğine bağlı, günlerin sayılı. Doğrusu her fani ölümü tadacak olsa da ölüm duygusu korkutur insanı. Çünkü ölüm bütün gösterileri iptal eder, tüm sözleşmeleri hükümsüz kılar. Ne hafifletici bir sebebi vardır ne de kişi

0: özel bir hukuku kuralı. Batı uygarlığı, varlığı maddi temelde kavramaya yatkındır. Doğu'nun ruhaniyetçi yaklaşımının aksine Batı insanı Tanrı'nın elini uzatıp kendini açıkça göstermesini, konuşmasını bile istemiştir. İnanç değil, bilgi istiyorum diyen insanın çaresizliği Bergman'ın bu filminde çarpıcı biçimde görünür. Sinema tarihinde izlenmesi gereken filmler listesi hazırlasanız karşınıza mutlaka çıkacak bir eser Seventh Seal, 7. Mühür. İzlemediyseniz bile duymuş olma ihtimaliniz yüksek. İsveçli yönetmen Bergman'ın 1957 yapımı bu unutulmaz klasiği, ölüm ve hayatın anlamı üzerine samimi bir felsefe söyleşisi gibidir. Tüm sembolik ağırlığına rağmen canlı ve sürükleyicidir. Filmin başındaki sekansta bir şövalyenin ölümle ya da Azrail'le diyelim, satranç oynama sahnesi sinema tarihinin en etkileyici metaforlarından birine dönüşmüştür. Ortaçağ Avrupa'sında veba salgınının gölgesinde geçen filmde Haçlı Seferi'nden yorgun argın dönen şövalye Antonius Bloch'un karşısına bir gün Azrail çıkar. İşte bu karşılaşma Bergman'ın dilinde basit bir dramatik an olmaktan çıkar, neredeyse bir felsefe dersine dönüşür. Varlığın anlamı nedir? Bu dünyaya neden geldik? Hayatı boyunca bu soruların cevabını aramış olan şövalye, ölüm meleğinden canını almadan önce biraz daha mühlet ister. Kum saati o anda işlemeye başlar. Bundan sonra Antonius'un her sorusu, her arayışı hayatın anlamını yoklayan bir iç konuşmaya dönüşür. Bergman, seyirciyi yormadan sanki sohbet eder gibi bu ağır konuları beyaz perdeye taşır. Film, ölüm fikrine rağmen insanın neşe ve zevklere duyduğu arzuyu da görmezden gelmez. Karanlık ve çetin sorgulamaların yanında küçük bir gezgin tiyatro kumpanyasının saf, neşeli dünyasını hikayeye dahil eder. Sanki Bergman şöyle demektedir. Hayatın bütün acımasızlığına rağmen insanın yaşama sevinci bir yerlerde daima kıpırdanır. Bu zıtlık filmin ritmini yumuşatır. Seyirciyi sürekli kederde tutmaz, nefes aldırır. Çünkü dünya yalnızca acıdan değil, gülüşlerden ve küçük mutluluklardan da oluşur. Teknik açıdan bakıldığında film, siyah-beyaz sinemanın gücünü hatırlatır. Işık, gölge kullanımı, fotoğraf karesi gibi duran o çerçeveler, simgesel sahneler Bergman sinemasının karakteristik dokusunu oluşturur. Sonuç olarak 7. Mühür, yalnızca bir sinema klasiği değil, insanın ölüm korkusu, anlam arayışı ve hayatın geçiciliği üzerine evrensel bir sohbet başlatan nadide bir eserdir. O halde filmdeki seslenişe biz de katılalım. Ey insanoğlu, sakın unutma, yaşamın pamuk ipliğine bağlı, günlerin sayılı. Ne var ki modernizm bu hakiki çağrıyı bastıran sahte bir konfor sunuyor insanlara. Ne mutlu farkında olanlara. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Dalı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk-Yunan anlaşmazlıklarının hangi sorunlar etrafında şekillendiğini ve bu sorunların nasıl sonuçlanabileceğini Profesör Doktor Enis Tuğçay'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 20

0: Sadece telefona bakıyordum.
1: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
2: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
1: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
2: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
0: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
2: Ben o gün şanslıydım.
3: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
4: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları efendim. Ben Duygu Göktürk, hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 39. Deyik Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan, ihracatın devlerini İstanbul'da bir araya getiren etkinlikte konuştu. Erdoğan, 2025 yılında mal ve hizmet ihracatının rekor kırdığını belirtti. Türkiye'nin dış ticarete geldiği başarılı tabloyu verilerle anlattı. Sağdaki gücünü masada hissettiren Türkiye, gerçeğini dost düşman kabullenmek zorunda kaldı dedi. Yatırımcılar ise Türkiye'ye gelme çağrısında bulundu.
1: Türkiye'nin ticari diplomasisine yön veren, ihracatın çatı kuruluşu olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İş dünyasının duayenleri ustalara saygı ödül töreninde bir araya geldi. Törene Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda İş Konseyi Başkanı katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK eski başkanı Ömer Cihat Vardan'a ödülü bizzat takdim etti.
2: Kuruluşundan itibaren DEİK yönetiminde, iş konseylerinde, faaliyetlerinde görev almış, bu ülkenin kalkınmasına ve büyümesine omuz vermiş DEİK mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.
1: Erdoğan, Türkiye'nin dış ilişkilerdeki başarılı rolüne dikkati çekti.
2: Sadece 2025 yılında şahsen 22 ülkeye ziyaret gerçekleştirdim. 26 zirveye iştirak ettim. Ülkemizde 136 misafiri ağırladık. 84 yurt dışı ve yurt içi görüşme gerçekleştirirken 134 kabul yaptık. Yani bir yandan yurt içinde il ziyaretleri, açılış törenleri, toplantılar, zirveler vasıtasıyla vatandaşlarımızla kucaklaşırken eser ve hizmet siyasetimizi aralıksız sürdürürken diğer yandan da Türkiye'nin önünü açacak, ülkemizin daha büyük atılım yapmasını sağlayacak, Türkiye'yi bölgesel ve küresel anlamda daha güçlü bir aktör haline getirecek hamlelerimize yenilerini eklemeye devam ettik.
1: Erdoğan, Türkiye ekonomisinin aralıksız bir şekilde büyüdüğünü söyledi. Türkiye'yi küresel bir merkez haline dönüştürmekte kararlıyız mesajını verdi.
2: 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaştı. Sağdaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini artık dost düşman herkes kabul etmek zorunda kalıyor.
1: Erdoğan'ın yabancı yatırımcılara da bir çağrısı oldu. Gelin yatırımlarınızı Türkiye'ye taşıyın dedi. Vergi muafiyetini anlattı.
2: Operasyonlarını Türkiye'den yönet. Avantajlardan yararlan. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerindeki yatırımcılara, girişimcilere ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da yeni bir çağrı yapıyoruz. Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin. Sizler de yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun. Belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek.
1: Türkiye'nin ticari diplomasisine yıllarını vermiş, ihracatın bugünlere gelmesinde büyük emeği olan duayen iş insanları ve sektörün öncü isimlerine plaketleri takdim edildi.
0: Dünya küresel finans sistemi büyük bir krizin içinde. Ancak krizin çözümü alışılageldik yöntemlerle aşılmaya çalışılıyor. Küresel finansın efendileri sistem içinde denenmiş çözümler harici bir paradigma ortaya koyamıyor. İşte tam da bu bakımdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel finans sistemi ve faiz düzenine yönelik eleştirileri büyük anlam taşıyor. Erdoğan eleştirilerin yanında dünyayı daha adil ve eşitlikçi bir finans sistemine de davet ediyor.
2: Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz.
3: Küresel ekonomi finans merkezlerinin kontrolüne girdi. Sermaye üretimden çok finansal araçlar üzerine büyüdü. Gelirler faiz ödemeleriyle eridi. Devletlerin üretimden gelen gücü zayıfladı. Faize dayalı ekonomi beraberinde yüksek borçlanmayı getirdi. Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmeler de bu tartışmaları iyice alevlendirdi. Pandemi sonrası yükselen enflasyon nedeniyle başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa olmak üzere birçok merkez bankası faiz artırdı. Bu durum gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarını hızlandırdı. Artan borç maliyetleri ise özellikle dış finansmana bağlı ekonomiler üzerinde baskı oluşturdu.
2: Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri bu noktada mevcut küresel ekonomik mimariye yönelik daha geniş bir itiraz olarak okunabilir. Zira Ankara'nın uzun süredir savunduğu tez, uluslararası finans sisteminin belirli merkezlerde yoğunlaştığı ve bu yapının küresel gelir dağılımındaki adaletsizlikleri derinleştirdiği yönünde. Sorunun boyutu elbette ekonomiyle sınırlı değil. Faiz sömürgeciliğine dayalı finans merkezleri ekonomiyi adeta silah gibi kullanıyor. Devletlerin bağımsızlığı örseleniyor. Vahşi kapitalizmin dişleri kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan devletlerin vücuduna saplanıyor. Terör devleri azgınlaşıyor, onlara sesini yükseltmesi gerekenler kafasına doğrultan namluya teslim oluyor.
2: Türkiye, kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir.
3: İşte bu açıdan Türkiye'nin ortaya koyduğu yeni ekonomi paradigması oldukça kritik. Bağımsız Türkiye adımlarını üretim merkezi olma vizyonuyla bütünleştirmek isteyen Türkiye, çok ayaklı ve kuvvetli bir üretim üssü inşa etmeye gayret gösteriyor. Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı bunun en büyük adımı. İşte bu nedenle dünya ekonomisinin yeni bir denge arayışında olduğu bir dönemde Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu çağrı büyük anlam taşıyor.
2: Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez.
0: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinesinde sürdürülen saha çalışmaları kapsamında milletvekili

0: Çekmeköy, Fatih ve Küçükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe teşkilatlarının eşlik ettiği programlarda esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. Mahallede vatandaşlarla buluşuldu. Vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.
1: Milletvekilleri İstanbul'un nabzını sahada tutuyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında milletvekilleri İstanbul'un farklı noktalarında vatandaşlarla doğrudan temas kurmaya devam ediyor. Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen saha programlarıyla teşkilat mensupları ve milletvekilleri bu hafta Çekmeköy, Fatih ve Küçükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi. Çekmeköy'de gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlarla samimi sohbetler edilirken ilçedeki esnafın talep ve beklentileri dinlendi. Fatih'te tarihi çarşılar ve mahallelerde gerçekleştirilen buluşmalarda vatandaşlarla hasbihal edildi. Küçükçekmece'de ise mahalle ziyaretleri ve esnaf programlarıyla vatandaşların görüşleri alındı. Sürdürülen saha çalışmaları kapsamında milletvekilleri şehrin her mahallesine ulaşmayı hedefleyen çalışmalarla vatandaşların taleplerini doğrudan dinliyor, çözüm önerilerini yerinde değerlendiriyor ve gönül köprülerini güçlendiriyor.
0: İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik idari ve mali inceleme başlatıldı. Detaylarına bakalım. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor. Dün gece saatlerinde Mali Şube ekipleri Adalar Belediyesi'ne yönelik inceleme başlattı. Yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında düğmeye basan ekipler belediye binasındaki evraklara el koydu. Operasyonun odağında belediye bünyesinde geçmiş dönemde gerçekleştirilen bazı imar işlemleri ve iş yeri açma ruhsatlarının olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında belediyeye ait toplam 24 imar dosyası ve 6 adet iş yeri açma ruhsat dosyası detaylı bir şekilde mercek altına alındı. Geçmişe dönük işlemler üzerinde uzman ekiplerce teknik incelemeler yapıldı. CHP'deki grup toplantısı bilmecesine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş son noktayı koydu efendim. Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmasında bir engel olmadığını belirtti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç ziyaretleri dönüşünde gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündemde CHP'deki grup toplantısı tartışmaları vardı. Kurtulmuş, CHP'nin genel başkanı ya da herhangi bir partinin genel başkanı da kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir. Bunu önleyecek hiçbir madde yok ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı, sürece Meclis Başkanı'nın bir müdahalesi olmayacağını anlattı. Meselenin çözüm yerinin CHP'nin kurumsal kimliği olduğunu vurguladı. İş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında Kürt vatandaşları ve kadınları hedef alan sözlerine karşı yargı harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Rahmi Koç hakkında re'sen soruşturma başlattı.
2: İş insanı Rahmi Koç'un Kürt vatandaşları ve kadınları hedef alan açıklamalarına karşı yargı harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rahmi Koç hakkında halkın bir kesimini alenen aşağılama suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatıldı. İş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında Kürt vatandaşlarla ilgili anlattığı sözde fıkra tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları Koç'u eleştirdi. Siyaset ve bürokrasiden de peş peşe açıklamalar geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik söz konusu olayı kabul edilemez olarak yorumladı. Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı, etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz ifadelerini kullandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olay sonrası harekete geçti. Savcılık Rahmi Koç hakkında re'sen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Rahmi Koç'a tepki gösterenler arasındaydı. Gürlek, yargının üzerine düşeni yaptığını belirtti. Paylaşımına adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz. Yargı daima insan onurunu ve hukuku korur notunu düştü.
0: İzmir'de bir hastane açılışında iş insanı Rahmi Koç'un Kürt kadın diye başlayarak anlattığı sözde mizah kılıflı aşağılayıcı üsluba tepki yağıyor efendim. Koç'un kahkahalarla güldüğü o skandal söylem aslında bir dönemin muktedir elitlerinin aymazlığını da yansıtıyor. Ama Türkiye elitlerin imparatorluklarını alaşağı etti. Türkiye bugün Türk'üyle Kürt'üyle kardeşlik hukukuna sarıldı. Koç'un topluma tepeden bakan, Anadolu irfanını aşağılayan o kibirli söylemi hakkında da soruşturma başlatıldı.
1: Kürt kadın diyerek anlattığı fıkra aslında sadece bir kesime yönelik aşağılayıcı üslup barındırmıyor. Sözde bir dönemin muktedir elitlerinin Anadolu insanının irfanına tepeden bakan anlayışının da şifrelerini içeriyor. Rahmi Koç'un kıssadan hisse edasıyla gülerek anlattığı, adına da fıkra dediği bu utanç sahnesi aslında mizahi bir kılıfa büründürülmüş nefret söylemi.
3: Futbolcular vardı ya böyle şey imza ederler, formayı giyerler filan. Ver bakayım o şeyi.
1: Batı'nın küresel elitleri çeşitli argümanlar öne sürerek uzun yıllar Türk aile yapısının kodlarıyla oynadı. Doğum kontrol seferberliği gibi toplumsal aritmetiği dizayn etme gayretinde de sponsor yine o elitlerin Türkiye'deki aparatlarıydı. Çeşitli bahanelerle Kürtler gibi, dindarlar gibi ezilmiş, hor görünmüş kesimin karşısına işte bu elitler çıkarıldı. Elbette amaç hem sinir uçlarını kaşımak hem ideolojik saplantılarla kendi kültürünü yaşatmaya çalışan, kendi inancına sarılan toplumun benliğini elinden almaktı. Ama devir değişti. Türkiye son 23 yılda yeniden Anadolu irfanıyla kucaklaştı. Balo salonlarında kadeh tokuşturularak yüceltilmeye çalışılan devlet kendi özüyle buluştu. Doğu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun, İç Anadolu'nun dışlanmış mazlumları fikri iktidarı ele aldı. Türkiye son süreçte sadece etnik ve mezhepsel ayrımcılıkların üzerine toprak atmadı. Cinsiyet eşitsizliğine karşı da savaş açtı. Üreten, koruyan, büyüten kadınları baş tacı yaptı. Kadınların kılık kıyafet üzerinden yargılandığı dönemlere ait tarih sayfalarını yırttı attı. Kadınlara sosyal hayatta hak ettiği alanı açtı. Şimdi Rahmi Koç'un fıkra diye dilinden dökülen bu söylem en hafif tabirle nefret suçu. Kin, ayrımcılık ve etnikçiliğin vücut bulmuş hali. Jacoben kibrin küstah dili. İşte bu nedenle Koç'un sözlerine tepki üstüne tepki yağdı. Türkiye bu ayrımcılığı çoktan aştı. Ancak belli ki Rahmi Koç bu insanlık devriminden pek de nasibini almadı. Yargı bu skandal ifadelerle ilgili hemen harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı halkın bir kesimine alenen hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı. Zira Türkiye'de adaletin terazisi artık o elitler için de işliyor.
0: Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyon yine yükseldi efendim. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a ait İHA'ları düşürdüğünü ve bazı radar tesislerini vurduğunu açıkladı. İran'sa Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini balistik füzelerle hedef aldı. Başkan Trump'tan anlaşma ve tehdit mesajları aynı anda geldi efendim. İran'sa anlaşma için masaya 24 milyar dolarlık şart sürüyor. ABD ile İran arasında müzakere trafiği sürüyor ancak karşılıklı saldırılar da devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de İran'a ait 4 İHA'yı düşürdüklerini açıkladı. Ardından İran'ın Goruk ve Sirik ve Keşm adasındaki radar ve iletişim tesislerini vurdu. CENTCOM saldırılara ilişkin görüntüleri paylaştı. İran'dan misilleme gecikmedi. Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine hedef aldı. Peş peşe patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Bahreyn'de sirenler çaldı. Halka sığınaklara gitmeleri çağrısı yapıldı. ABD, İran'dan fırlatılan 7 balistik füzenin 6'sını düşürdüklerini açıkladı. Bir füze ise hedefe ulaşamadan düştü. Devrim muhafızları ABD'yi uyardı. Askeri faaliyetlerin sürmesi halinde Boğaz'ı petrol ve doğal gaz taşımacılığına tamamen kapatacaklarını bildirdi. Başkan Trump'tan müzakerelere ilişkin yeni açıklamalar da var. Trump, İran'la yürütülen sürecin son aşamaya geldiğini savundu. Kısa sürede İran'dan ayrılacaklarını söyledi. Trump, bu ya bir anlaşmayla ya da çok sert yöntemlerle olacak dedi. ABD Başkanı NBC kanalına da röportaj verdi. İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiklerini söyledi. Ancak Tahran'ın hala %21-22 oranında füze gücüne sahip olduğunu vurguladı. İran cephesindense farklı bir mesaj var. İran lideri Müjdeba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, müzakerelerin çıkmaza girdiğini belirtti. ABD'nin dondurduğu 24 milyar dolarlık İran varlığını serbest bırakmasının güven testi olacağını söyledi. Gazze'de ateşkes tartışmaları sürerken şehit sayısında da artış yaşanıyor. İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği hava saldırısında düğününe saatler kalan bir Filistinli şehit oldu. Hamas heyeti yeni müzakere turu için Kahire'ye gitti. Batı Şeria'da ise 7 aylık bir bebek katledildi. Uluslararası toplumda ise Filistin'e destek sürüyor. Avrupa başkentlerinde destek gösterileri vardı.
1: Şiddetli patlamalar yaşandı, alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. İsrail ordusu Han Yunus'ta bir evi bombaladı. Şehitler ve yaralılar var. İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyor. Bilanço ise her geçen gün artıyor. Şehit sayısı 73 bine yaklaştı. Gazze'nin doğusundaki Zeytun mahallesinde yaşayan Filistinliler yoğun bombardımana rağmen evlerini terk etmiyor. Bölge sakinleri yeni tahliye dalgalarının ve daha geniş güvenlik bölgelerinin oluşturulmasından endişe duyduklarını ifade ediyor. Gözlerse Mısır'da. Hamas heyeti ateşkes görüşmelerinin yeni turu için Kahire'de. Halil el-Hayye başkanlığındaki heyetin Mısırlı yetkililer ve arabulucularla ateşkesin uygulanması, ihlallerin sona erdirilmesi ve ikinci aşamaya geçiş sürecini görüşeceği açıklandı. Hamas sözcüsü Hazım Kasım ise Arap ve İslam ülkelerine çağrıda bulundu. İsrail'e baskı yapılmasını istedi. Kasım, arabulucuların ve garantör ülkelerin ateşkes ihlallerini durdurmakta yetersiz kaldığını savundu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü sürüyor. El Halil'de İsrail askerlerinin ateş açtığı araçta ağır yaralanan 7 aylık bebek Sanfet Ebu Heykel yaşamını yitirdi. Tubas kentinde ise Filistinli çiftçilerin İsrailli sivil işgalciler tarafından darbedildiği ve alıkonulduğu bildirildi. İşgal de derinleşiyor. İsrail ordusu son askeri emirlerle 20 bin dönümlük Filistin arazisine daha el koydu. Uluslararası alanda da Gazze'ye destek gösterileri devam ediyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşüne polis müdahale etti. Arbede çıktı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. İtalya'nın Milano kentinde ise İsrail saldırılarından hayatını kaybeden Filistinli çocukların isimlerinin yazılı olduğu temsili kefenle sessiz yürüyüş düzenlendi. Slovenya Cumhurbaşkanı da Filistin bayrağını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na astıklarını açıkladı. Gazze'de yaşananların uluslararası hukukun ihlalinin sembolü haline geldiğini söyledi.
0: İsrail ile Lübnan arasında ateşkes tartışmaları sürerken İsrail'in saldırıları da şiddetlendi. İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği son saldırılarda Lübnan ordusu da hedef oldu efendim. Biri tuğgeneral olmak üzere iki Lübnan askeri hayatını kaybetti. Beyrut yönetimi ise ateşkesin çökmesinden İran ve Hizbullah'ı sorumlu tutuyor. İşgalci İsrail yine Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentini vurdu. Lübnan ordusuna ait bir askeri aracı hedef aldı. Saldırıda biri tuğgeneral olmak üzere iki asker yaşamını yitirdi. İşgalci İsrail ordusu saldırılara ilişkin de açıklama yaptı. Buna göre son bir haftada Lübnan'ın güneyine 650'den fazla hava saldırısı düzenlendi. 125'ten fazla kişinin öldürüldüğü belirtildi. Soykırımcı Başbakan Netanyahu hali hazırda bir ateşkesin olmadığını söyledi. Hizbullah'ın önerilerine itiraz ettiğini belirtti. İsrail ordusu da yeni saldırılara hazır olduklarını belirtti. Beyrut yönetimi ise İran ve Hizbullah'ı suçluyor. Başbakan Nevav Selam, şartlı ateşkes girişiminin İran ve Hizbullah tarafından reddedildiğini belirterek buna tepki gösterdi. Lübnan'ın başkalarının savaş alanı olmayacağını söyledi. Selam, İran'a güneyimizi rahat bırakın çağrısında bulundu. İsrail'in aşırı sağcı ve ırkçı bakanları Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in açıklamaları ve skandal eylemleri Avrupa'da tepki topluyor. İrlanda söz konusu iki bakanın ülkeye girişini yasakladı. Açıklama İrlanda Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre talimatı Başbakan Michael Martin verdi. Irkçı Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Güvir ve Maliye Bakanı Bazelel Smotrich'in İrlanda'ya girişi yasaklandı. İki bakanın Gazze'deki felaketin büyümesinde etkili olduğu belirtildi. İrlanda'ya girme girişimlerinin önleneceği vurgulandı. Başbakan Martin de konuya değindi. İki bakanın sözlerinin Filistin halkını yok etme isteğini ortaya koyduğunu belirtti. Avrupa Birliği seviyesinde bir yaptırımın da gerekli olduğu vurgulandı. Martin, uluslararası topluma sessiz kalmama çağrısı yaptı. Pentagon koridorlarında casusluk depremi yaşanıyor efendim. Amerika Birleşik Devletleri en yakın müttefiki İsrail'in istihbarat

0: Amerika Birleşik Devletleri merkezli NBC News ortaya çıkardı. Washington'da kırmızı alarm verildi. Pentagon bünyesindeki savunma istihbarat ajansı, İsrail'in ABD'ye yönelik ajanlık ve bilgi toplama faaliyetlerinin son dönemde alışılmışın ötesine geçmesi üzerine karşı istihbarat tehdit seviyesini en üst basamağa yükseltti. Sızan 7 sayfalık gizli iç değerlendirme raporunda İsrail'in hem insan istihbaratı hem de teknik veri toplama kapasitesinin kritik seviyeye ulaştığı vurgulandı. Rapora göre Tel Aviv özellikle ABD'li üst düzey yetkilileri hedef alarak Washington'un Orta Doğu politikalarına dair kapalı kapılar ardındaki görüşmelerine sızmaya çalışıyor. Bu casusluk baskısının ardındaysa İran ve Lübnan konularındaki derin stratejik ayrışmalar yatıyor. Washington, İran'la diplomatik bir anlaşma arayışındayken İsrail yönetimi daha sert askeri seçeneklerde diretiyor. Haberde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmelerinin sık sık yüksek gerilime sahne olduğu belirtildi. İddiaya göre Trump, Orta Doğu stratejilerinde tamamen ters düştüğü Netanyahu'yu bir görüşmenin ardından açıkça deli olarak niteledi.
1: Rusya-Ukrayna savaşındaki son duruma da bakalım. Rusya ile Ukrayna arasında liderler düzeyinde görüşme ihtimali yeniden gündeme geldi. Ancak taraflardan gelen açıklamalar uzlaşma umutlarını zayıflattı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya lideri Putin'in savaşı bitirmek istemediğini savundu. Rus lider ise Zelenski ile görüşmenin şu aşamada anlamlı olmadığını söyledi. Moskova ayrıca Ukrayna'yı nükleer tehdit oluşturmakla suçladı.
0: Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Ukrayna lideri Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'e çağrıda bulunmuştu. Savaşı sona erdirmek için yüz yüze görüşelim demişti. Putin'den bu çağrıya olumsuz yanıt geldi. Görüşmenin manası yok dedi.
2: Mektupta oldukça kaba ifadeler var. Bu, yüz yüze görüşmeye koşul oluşturmak için mi, yoksa böyle bir görüşme yapılmaması için mi yazıldı? Bence ikincisi.
0: Putin St. Petersburg'daydı. Uluslararası Ekonomi Fuarı'nda konuştu. Putin mektupta kaba ifadeler bulunduğunu belirterek Zelenski ile görüşmenin şu aşamada herhangi bir anlam taşımadığını söyledi.
2: Şimdilik bunun herhangi bir anlamını görmüyorum.
0: Putin ayrıca Ukrayna Savaşı'nın Donald Trump'ın 2020 yılında görevde kalması halinde başlamamış olabileceğini savundu.
2: Eğer o dönemde Trump başkan olsaydı, seçimlerde kandırılmasaydı ve iktidarda olsaydı belki gerçekten bunlar yaşanmazdı.
0: Zelenski'den de Putin'e yanıt gecikmedi. Rusya'nın bir kez daha barış yerine savaşı tercih ettiğini söyledi.
3: Rus tarafı maalesef yine savaşı seçiyor. Bugünkü cevabı herkes duydu. Zayıf bir cevap. Putin savaşı bitirmek istemiyor. Bence dünyadaki birçok kişi bu cevaptan hayal kırıklığına uğradı.
0: Zelenski, Rusya ile yeni bir esir takası gerçekleştirdiklerini de belirtti. 185 asker ve bir sivilin ülkeye döndüğünü bildirdi. Yılbaşından bu yana 1429 Ukraynalı asker ve sivilin esir takasıyla serbest bırakıldığını kaydetti. Zelenski, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya yönelik yeni destek paketleri hazırladıklarını belirtti. Sıcak hat boyundaysa nükleer alarm verildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna ordusunu Zaporijya nükleer santrali çevresinde mayın temizleyen Rus askerlerine İHA'larla acımasızca saldırmakla suçladı. Kiev yönetiminin Avrupa çapında bir nükleer felaket yaratma peşinde olduğunu savundu. Zaharova, uluslararası topluma acil çağrıda bulundu. Ukrayna'dan kaynaklanan nükleer tehdidin kararlı bir şekilde bastırılması ve Kiev'in kesinlikle nükleer silahlara erişememesi gerektiğini vurguladı. Saldırılarsa sürüyor. Rusya, Odessa'ya İHA saldırısı düzenledi. Sivil binalar hasar gördü. Çıkan yangın da söndürüldü. Ukrayna ise Rusya'nın St. Petersburg kentini hedef aldı. Kentte Uluslararası Ekonomi Forumu'nun kapanış günü vardı. Zelenski Rus cephaneliklerini vurduklarını belirtti. Krasnodar'da da petrol deposu hedef alındı. Geniş çaplı yangınlar çıktı. Can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı Çerkezköy Kapıkule kesiminde test sürüşü töreninde konuştu efendim. Bakan Uraloğlu proje sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

0: Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demiryolu ağımızı 2002'den bu yana devlet politikası haline getirdik. Belirtmek istiyorum ki Halkalı Kapıkule demiryolu hattı projesi Avrupa Birliği ile işbirliği içerisinde uzun zamandır hayata geçmesi için çaba sarf ettiğimiz yegane yapım projesi. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattımız toplam 229 kilometre uzunluğunda. Halkalı Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten sadece 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate inşallah düşecek. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgelerimiz ile limanlarımız Avrupa pazarlarına çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişecek. Yani artık Kapıkule'de Avrupa'ya yönelik lojistik trafiğini çok daha etkin bir şekilde yönetme imkanına sahip olacağız. Böylece Trakya bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere tüm ülkemiz Avrupa-Asya demiryolu taşımacılığında çok daha güçlü bir lojistik merkez haline gelecek. Bu proje sadece bir demiryolu hattı değildir. Türkiye'yi doğu batı kuzey güney ekseninde küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak stratejik bir vizyonun en somut eserlerinden birisidir.
1: İstanbul Emniyeti şehir genelinde terör estiren iki ayrı organize suç örgütüne karşı düğmeye bastı. Bakırköy ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şafak operasyonları yapıldı. Örgüt üyesi 27 şüpheli yakalandı.
2: Teknik ve fiziki takip sonuç verdi. Suç örgütü çökertildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri uzun süredir iki suç şebekesini takipteydi. Şehrin huzurunu kaçıran çok sayıda eyleme karışan şüpheliler adım adım izlendi. Operasyon Bakırköy ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütüldü. Adreslerin belirlenmesiyle harekete geçildi. Ataşehir, Beykoz, Esenyurt ve Eyüp Sultan'da operasyon yapıldı. Örgüt üyesi olduğu tespit edilen 27 kişi kıskıvrak yakalandı. Zanlıların saklandıkları yerlerde yapılan aramalarda adeta cephanelik çıktı. 7 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: İstanbul Kağıthane'de hastaya yetişmeye çalışan sağlık ekibi kaza yaptı. Ambulans motosiklete çarpınca devrildi. 4 kişi yaralandı.
2: Sirenler açık ilerliyordu. Hastaya yetişmesi gerekiyordu. Hızla giden ambulans kavşakta motosiklete çarptı.
3: Motosiklet çarpınca işte ambulans dengesini kaybedip yan devrildi. Motorcu sanırım en büyük yarayı alan motorcuydu.
2: İstanbul Kağıthane'de sağlık ekipleri vakaya yetişmek için yola çıktı. Kavşağa geldikleri sırada iddiaya göre ambulans hastaneye yetişmek için kırmızı ışıkla geçti. O sırada motosikletliye çarptı. Ambulans çarpmanın şiddetiyle devrildi. Çevredekiler hızla yardıma koştu. Aracın camları kırıldı. Sağlık ekipleri araçtan çıkarıldı. 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Ambulansın kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
1: Bursa Osman Gazi'de bir boya deposunda yangın çıktı. Duman ve alevleri fark edenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen çok sayıda ekibin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
4: Depoyu duman sardı, alevler gökyüzüne yükseldi. Bursa'da çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler depoda bulunan boya ve yanıcı maddelerin de etkisiyle tüm alanı sardı. Depodan yükselen yoğun siyah dumanlar kentin birçok noktasından da görüldü. Çevredekiler alevleri fark etti, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler hızla olay yerine geldi. Yangını kontrol etmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. AFAD ve AKOM binalarının 100 metre mesafede olması yangına kısa sürede müdahale edilmesini sağladı. İtfaiye ekipleri yangını yoğun çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Boya deposunda soğutma çalışması yapıldı. Yangının neden çıktıysa henüz bilinmiyor.
1: Antalya'da tatil yapan Alman turist biraz yürüyüş yapmak isterken geceyi neredeyse dağ başında geçirecekti efendim. Öğle saatlerinde otelden çıkan turist dönüş yolunda yönünü şaşırınca kendini kayalıkların arasında buldu. Telefonla yardım istedi. AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti. Saatler süren aramanın sonunda kayıp turist sağ salim bulundu.
5: Hey duru! Tatil için Antalya'yı seçti ama akşam olunca oteline değil arama kurtarma ekiplerine ihtiyaç duydu. Alman turist Thomas öğle saatlerinde yürüyüş yapmak için otelden çıktı. Rotasını Çıralı Yanartaş tarafına çevirdi. Manzarayı izledi, gezdi, dolaştı. Ancak dönüş vakti geldiğinde işler planladığı gibi gitmedi. Hava karardı, patikalar birbirine karıştı ve turist bir süre sonra nerede olduğunu kaybetti. Önünde kayalıklar, etrafında karanlık. Geri dönecek yolu bulamayınca çağrıyı telefonu çıkarıp yardım istemekte buldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
6: Taşık bir 20 metresi var. Yavaş dikkat.
5: Turistin telefonda tarif etmeye çalıştığı noktadan yola çıkan ekipler gece boyunca ormanlık alanda arama yaptı. Yaklaşık 4 saat sonra beklenen haber geldi. Ekipler kayıp turiste ulaştı. Yorgun olduğu görülen turistin sağlık kontrolü yapıldı. Herhangi bir yarası olmadığı belirlenince bulunduğu noktadan çıkarıldı ve jandarma ekiplerine teslim edildi. Kısacası Antalya'da başlayan sıradan bir doğa yürüyüşü birkaç saatliğine küçük çaplı bir arama kurtarma operasyonuna dönüştü.
1: Konya'da bir taksi şoförü hesabına yanlışlıkla aktarılan yaklaşık 596 bin lirayla baş başa kaldı. Paranın nereden geldiğini bulmak için günlerce uğraştı ancak bir sonuca ulaşamadı. Hesabındaki parayı bir an olsun kullanmayı düşünmeyen taksi şoförü Murat İpek, parayı kime iade edeceğini bulamazsa Filistin'e bağışlayacağını açıkladı.
7: Bir baktım her işleme taslediğinde benim gönderdiğim miktar benim o diğer banka hesabına geçmiş. 148 bin lira işte 4 ile toplam 596 bin lira kadar.
4: Cep telefonuna bir bildirim geldi. Telefonu eline aldı, o bildirimi açtı. Ve banka hesabına gelen kaynağı belirsiz para karşısında şoke oldu. Mehmet İpek kredi kartı borçlarını kapatmak amacıyla sanal banka hesabına girdi. Başka bir hesaba para aktarmak istedi. Ancak işlem sırasında sürekli hata mesajları aldı. İpek bir anda hesabında toplamda 596 bin lira girişi olduğunu fark etti. Oysa kendi hesabında sadece 148 bin lira bulunuyordu. İpek bankacı bir arkadaşını aradı, durumu anlattı.
7: Bu Konya'daki sorumlu post cihazlarla arkadaşımız var. Ona bilgi verdim, dedim böyle böyle bir durum var. Benim hesapta 600 bin lira kadar sizin anlaştığınız firmanın, bankanın parası benim parada hesapta. 3-4 gündür uğraştık, muhatap bulamadık. Onların işte sorumluları, bölge sorumluları. O da kendisi bayağı bir uğraştı. Ulaşacağımız kimse de yok.
4: Bir haftadır avukatıyla resmi mercilerle temas kuran İpek, paranın iade sürecinde net bir sonuca ulaşamadı.
7: Bir haftadır avukatımla görüştüm, işte resmi kurumlarla uğraştım ama parayı kime nasıl ulaştıracağımızı bulamadım. Hesabımda 600 bin lira var. Yani bu konuda bana işte bu bankanın, sanal bankanın yardımcı olmasını da istiyorum.
4: İpek sonuç alamaması halinde ise bakın ne yapmayı düşünüyor.
7: Belli müddet daha uğraştıktan sonra yani yetkili kişi bulamadıktan sonra baktım ki olmadı. Çünkü para benim değil, alın terim değil, bir kuruşu benim hakkımda değil. Olmadı, avukatımla da görüştüm. Filistin'e noter huzurunda avukatımla beraber göndermeyi de düşünüyoruz yani.
1: İstanbul Esenyurt'ta kredi kartı borcu için ayırdığı parayı bir anlık dalgınlıkla çöpe atan kişi ne yapacağına şaşırdı. Soluğu çöp aktarma merkezinde aldı efendim. Pes de etmedi. Tonlarca çöp arasında parasını bulmayı başardı.
5: Parasını çöpe attı. Fark ettiğinde ise çok geçti. Çöpler toplanmış, para gitmişti. Ne yapacağını şaşırdı.
8: Sabah evden kalktım işe giderken kredi kartı borcunu ödemek için parayı hazırladım. Poşete koydum cüzdanımla beraber. Evdeki çöp poşetlerini de aldım. Çıktım giderken Hepsini çöp poşetine attım.
5: İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Saadettin Musullu o parayı kredi kartı borcunu ödemek için kullanacaktı. Nakit parayı poşete koydu, yola çıktı. Evdeki çöpleri de yanına alan Musullu bir anlık dalgınlıkla çöplerle birlikte parayı da konteynere attı. Durumu fark ettiğinde ise çok uzaktaydı. Çöpe geri döndü ancak çöpler toplanmıştı. Soluğu çöp aktarma merkezinde aldı. Aktarma merkezinde çöp toplama aracındaki atıklar boşaltıldı. Çöp içinde para arandı. Ve sonunda para bulundu. Zabıta ekiplerinin gözetiminde tutanak altına alınarak sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Parasına ulaşan Musullu mutluydu.
1: Konya'nın Bozkır ilçesinde geçtiğimiz yıl kuruyan Sarıot Gölü, yörede etkili olan son yağışların ardından yeniden suyla doldu efendim. Eski doğal güzelliğine kavuşan göl, ziyaretçilerin de uğrak noktası oldu.

0: Konya'da Sarıot Gölü su tuttu, Kuryan Göl yeniden canlandı. Bozkır ilçesinde bulunan Sarıot Gölü, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Yörede etkili olan son yağışlarla birlikte göl yeniden suyla doldu, maviye büründü. Doğa harikası göl çevresindeki dağlar ve yeşil doğasıyla ziyaretçilere unutulmaz manzara sunuyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar da manzaranın tadını çıkarıyor.
1: Geçen yıl yağış olmadığı için burası kumpuluydu. Hiç böyle buradan arabayla geçebilirdik. Ama şimdi bırak geçmeyi yüzülecek dereceye geldi.
2: Yaz mevsimi geldi, yangın riski de arttı. İstanbul genelinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. İstanbul Valiliği 8 Haziran'la 15 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kritik önlemleri açıkladı. Ayrıca orman yangınlarının önüne geçmek için ekipler de sıkı denetimde olacak.
3: Mangal, tüp ve nargile yakmak, bağ, bahçe ve anıs temizliği ateşi yasaklandı. İstanbul Valiliği havaların ısınmasıyla orman yangınlarına karşı bir dizi tedbir aldı. Kasten ya da kusurlu olarak çıkabilecek yangınların önüne geçmek için düğmeye bastı. Ormanın içi ve bitişiğindeki alanlarda mangal yakmak, tüp ve nargile kullanmak yasaklandı. Yasak 8 Haziran'la 15 Ekim'i kapsıyor. Sadece ormanlar değil, köy ve mahallelerde anıs, bağ bahçe temizliği amacıyla bitki örtüsü yakılmasına da izin verilmeyecek. Valilik izin verilen resmi mesire alanları, parklar, korular ve tabiat parklarının bu kısıtlama dışında olduğunu açıkladı. Polis, jandarma ve orman kolluğundan oluşan özel ekipler 7/24 görev başında olacak. Kurallara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacak.
2: İstanbul'un musluklarına ulaşan suyun kaynağında bu kez çevre nöbeti vardı efendim. Ömerli Barajı çevresinde yayılan gönüllüler piknik sonrası geride bırakılan çöpleri tek tek topladı. Çocuklar da vardı, yetişkinler de. Yaklaşık bir saat süren çalışmada tam 50 torba atık çıkarıldı. Drone kamerasına yansıyan görüntüler ise doğaya bırakılan ihmali bir kez daha gözler önüne serdi.
4: Buraya gelen yetişkinlerin gerçekten bir dönüp bakmalarını istiyorum. Acaba biz gerçekten yetişkin miyiz?
0: İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nın çevresi gelişigüzel bırakılan atıklarla dolu. Görüntüler Dünya Çevre Günü'nde düzenlenen temizlik etkinliğinden. Pendik Belediyesi'nin öncülüğünde bir araya gelen çevre gönüllüleri, öğrenciler ve belediye ekipleri ellerine eldivenleri geçirip araziye dağıldı. Kimi kıyı şeridinde yürüdü, kimi ormanlık alana girdi. Dakikalar ilerledikçe çöp torbaları da dolmaya başladı. Poşetler, içecek kutuları, ıslak mendiller, ambalaj atıkları. Doğaya bırakılan ne varsa tek tek toplandı.
5: Özellikle bataklık alanlarda.
0: Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda ortaya çıkan tablo dikkat çekiciydi. Tam 50 torba çöp. Bir yanda temizlenen alanlar vardı. Diğer yandaysa insanların geride bıraktığı çevre kirliliğinin izleri. Etkinliğe katılan gönüllüler en çok da su kaynaklarının çevresinde karşılaştıkları görüntülere üzüldüklerini söyledi. Çünkü bugün yere atılan bir çöpün yarın toprağa ve suya karışarak çok daha büyük bir soruna dönüşebileceğini hatırlattılar. Drone kamerasına yansıyan görüntülerde verilen emeği ve doğanın korunması için verilen mücadeleyi havadan gözler önüne serdi.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde Canım Ailem Kısa Hikaye Yarışması düzenlendi. Törene Bakan Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Aile bağlarının güçlendirilmesi ve çocukların sağlıklı gelişimi için yürütülen çalışmalardan bahsetti.
0: Kimi bir annenin sessiz fedakarlığını anlattı, kimi kardeş sevgisini, kimi ise bir sofranın etrafında kurulan sıcak aile bağlarını satırlarına taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Canım Ailem konulu kısa hikaye yarışmasının ödül töreni İstanbul Eyüp Sultan'da gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada çocuklar aile sevgisini ve aidiyet duygusunu kendi kalemlerinden çıkan hikayelerle anlattı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.
6: Yarışmaya katılan tüm çocuklarımızı, evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum.
0: Yarışmanın aile içi iletişimin güçlenmesine, çocukların kendilerini ifade etme becerilerinin gelişmesine, aile değerlerine yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sunması hedefleniyor.
6: Güçlü nesillerin huzurlu aile ortamlarında sevgiyle ve değerlerimizle büyüyen çocuklarla yetiştiğini bizler çok iyi biliyoruz.
0: Program dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.
2: 6-6-2026 tarihi Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi İstanbul Bayrampaşa'da da yoğun bir nikah trafiğine sahne oldu efendim. Rakamların simetrisi ve akılda kalıcılığı nedeniyle tercih edilen bu özel günde nikah salonları gün boyu dolup taştı.
7: İnşallah bu süre zarfında Allah mutluluğu başımızdan eksik eylemesin.
8: 6-6-2026 birçok çift için takvimdeki sıradan bir gün değil, hayatlarının en özel evet anına dönüşen bir tarih oldu. Nikah salonlarında mutluluklar peş peşe kıyıldı. Gün adeta aşkın tarihine yazıldı.
7: Sizlere bir tavsiyemiz şahsım adına. Ne olursa olsun birbirimizin saygıyı, bir numarayı kerimin akabinde sevgiyi, anlayış, huzur, mutluluk hepsi gelecektir.
8: Bayrampaşa Belediyesi'nde gerçekleşen törenlere Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın da katılarak çiftlerin nikahlarını kıydı ve mutluluklarına ortak oldu. Gün boyunca salonda renkli ve duygusal anlar yaşandı. Gelin arabaları, fotoğraf çekimleri ve alkışlar eşliğinde nikah dairesi adeta bir kutlama alanına dönüştü. Bu özel tarihi kaçıran bazı çiftlerin ise şimdiden 20.06.2026 tarihine yöneldiği öğrenildi. Daha ileri tarihlerde ise 07.07.2027 gibi çift rakamlı günler yoğun ilgi görmeye başladı. Yetkililer nikah başvurularının en erken 6 ay önceden yapılabildiğini hatırlatırken özel tarihler için aylar öncesinden randevu alınması gerektiğini vurguluyor.
7: Uzun bir yolculuğa başlıyoruz. Sonsuza değindiniz biraz önce. İnşallah bu süre zarfında Allah mutluluğu başımızdan eksik eylemesin.
8: 6-6-2026 ise Bayrampaşa Belediyesi'nde birçok çiftin hikayesinde hayatlarının başlangıç tarihi olarak yerini aldı.
2: 6 yaşındaki görme engelli Nil Korkmaz, çaldığı 10 farklı enstrüman ve güzel sesiyle Türkiye'yi kendine hayran bırakmıştı. Küçük Nil, Ankara'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in misafiri oldu. Bakanlıkta sazını eline alan Nil, dinleyenleri bir kez daha mest etti.
3: Eline sazını aldı, bu kez notalara Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanında hayat verdi. İzleyenleri, dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Nil Korkmaz, daha 6 yaşında. Nil görme engelli ama gözleriyle değil, yüreğiyle görüyor.
9: Benim.
3: Küçük Nil çaldığı 10 farklı enstrüman ve güzel sesiyle Türkiye'nin beğenisini toplamıştı. Nil bu kez Milli Eğitim Bakanlığı'na konuk oldu.
10: Merhaba bakanım.
11: Merhaba, hoş geldin.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Nil'i kapıda karşıladı. Kısa bir sohbetin ardından Nil, Bakan Yusuf Tekin'in yanına oturdu, eline sazını aldı.
9: Geçer.
3: Nil'in sazından dökülen nameler dinleyenleri adeta mest etti.
9: Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gün gece.
3: Küçük Nil, Türkiye'nin gelecek yeteneklerinden. Eğitimine bundan sonra Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu'nda devam edecek.
12: Müzik konusunda yetenekli çocukların ilkokulundan itibaren okudukları bir okul açtık. Müzik ilkokulu, ortaokulu, lisesi. Orada bütün öğretmenler sana bu tür enstrümanlar çalmasını öğretecektir. Başka enstrümanlar da. Hepsini öğreneceksin.
13: Nereye çekiyor şu an?
2: Düzce Belediyesi 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol takımına destek vermek amacıyla sosyal medyadan anlamlı bir paylaşım yaptı efendim. Dualarımız, desteğimiz, kalbimiz sizinle ifadeleriyle paylaşılan klip kısa sürede büyük beğeni aldı. Şimdi o görüntüleri getirelim ekranlara.

2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydediyor. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk-Yunan anlaşmazlıklarının hangi sorunlar etrafında şekillendiğini ve bu sorunların nasıl sonuçlanabileceğini Profesör Doktor Enis Tuğçay'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım.net, Sigortam.net.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi

0: İkinci sıra yeni 35 yılda.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 39. DEİK Uluslararası Saygı Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan, ihracatın devlerini İstanbul'da bir araya getiren etkinlikte konuştu. Erdoğan, 2025 yılında mal ve hizmet ihracatının rekor kırdığını belirtti. Türkiye'nin dış ticarette geldiği başarılı tabloyu verilerle anlattı.
1: Türkiye'nin ticari diplomasisine yön veren, ihracatın çatı kuruluşu olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İş dünyasının duayenleri ustalara saygı ödül töreninde bir araya geldi. Törene Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda İş Konseyi Başkanı katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK eski başkanı Ömer Cihat Vardan'a ödülü bizzat takdim etti.
2: Kuruluşundan itibaren DEİK yönetiminde, iş konseylerinde, faaliyetlerinde görev almış, bu ülkenin kalkınmasına ve büyümesine omuz vermiş DEİK mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.
1: Erdoğan, Türkiye'nin dış ilişkilerdeki başarılı rolüne dikkati çekti.
2: Sadece 2025 yılında şahsen 22 ülkeye ziyaret gerçekleştirdim. 26 zirveye iştirak ettim. Ülkemizde 136 misafiri ağırladık. 84 yurt dışı ve yurt içi görüşme gerçekleştirirken 134 kabul yaptık. Yani bir yandan yurt içinde il ziyaretleri, açılış törenleri, toplantılar, zirveler vasıtasıyla vatandaşlarımızla kucaklaşırken eser ve hizmet siyasetimizi aralıksız sürdürürken diğer yandan da Türkiye'nin önünü açacak, ülkemizin daha büyük atılım yapmasını sağlayacak, Türkiye'yi bölgesel ve küresel anlamda daha güçlü bir aktör haline getirecek hamlelerimize yenilerini eklemeye devam ettik.
1: Erdoğan, Türkiye ekonomisinin aralıksız bir şekilde büyüdüğünü söyledi. Türkiye'yi küresel bir merkez haline dönüştürmekte kararlıyız mesajını verdi.
2: 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaştı. Sağdaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini artık dost düşman herkes kabul etmek zorunda kalıyor.
1: Erdoğan'ın yabancı yatırımcılara da bir çağrısı oldu. Gelin yatırımlarınızı Türkiye'ye taşıyın dedi. Vergi muafiyetini anlattı.
2: Operasyonlarını Türkiye'den yönet. Avantajlardan yararlan. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerindeki yatırımcılara, girişimcilere ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da yeni bir çağrı yapıyoruz. Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin. Sizler de yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun. Belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek.
1: Türkiye'nin ticari diplomasisine yıllarını vermiş, ihracatın bugünlere gelmesinde büyük emeği olan duayen iş insanları ve sektörün öncü isimlerine plaketleri takdim edildi.
0: Belçika karıştı efendim. Hükümetin eğitimde yeni tasarruf tedbirlerine karşı öğrenciler sokaklara döküldü. Polisle öğrenciler arasında gerginlik yaşandı. Bazı göstericiler gözaltına alındı. Belçika'da hükümetin eğitimde tasarruf kararı öğrencileri çileden çıkardı. Fransız topluluğu hükümetinin öğretmenlerin çalışma koşullarını ağırlaştırıp eğitim bütçesinde kesintiye gitme planı Brüksel sokaklarında büyük bir isyanın fitilini ateşledi. öfkeli kalabalık hükümetin tasarruf paketine karşı yürüyüşe geçti. Ancak barışçıl başlayan yürüyüş kısa sürede şiddet olaylarına sahne oldu. İlerleyişi durdurmak isteyen polis ekipleriyle öğrenciler arasında arbede yaşandı. Çok sayıda gösterici yaka paça gözaltına alındı. Öğretmen sendikaları ve öğrenci örgütleri ise alınan bu tasarruf tedbirlerinin eğitim kalitesini tamamen bitireceğini savunuyor. Gösterilerin süreceğini belirtiyorlar. Malatya'da bir ilkokulda öğrenciler Türk savunma sanayinin göz bebekleri olan yerli ve milli uçaklardan ilham aldı. Birebir maketlerini üretti. O görüntüler sosyal medyaya da yayıldı ve büyük beğeni aldı.
1: Kaan, Kızıl Elma, Anka ve daha nicesi. Onlar Türk savunma sanayisinin göz bebekleri. Türk mühendisleri ürettiği savunma sanayi ürünleri sahada vurucu güç oldu. Malatya'da bir ortaokulda okuyan öğrenciler de mühendis ablalarını ve abilerini örnek aldılar. 8. sınıf öğrencileri teknoloji tasarım öğretmenlerinin rehberliğinde kolları sıvadı. Yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerinin maketlerini yaptılar. Öğrencilerin yaptığı uçak maketlerinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılardan büyük beğeni aldı. Öğrenciler tarafından yapılan yerli ve milli hava araçları Kaan, Kızıl Elma ve Anka'nın maketleri okul bahçesinde sergilendi. Sergi öğrenciler ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

0: görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumluyuz.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk-Yunan anlaşmazlıklarının hangi sorunlar etrafında şekillendiğini ve bu sorunların nasıl sonuçlanabileceğini Profesör Doktor Enis Tuğçay'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Bu şarkı dilime takıldı. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
1: Ona biraz daha var gibi.
0: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
1: Ay çok güzel olur.
0: O zaman sizin için tam sırası. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
2: Bizim için ilk sırada.
0: İşleri büyütmek?
3: Bayağıdır aklımda da.
0: Çıkaralım aklımızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim.
4: Belki de sizin için sırada Denizbank'ı olmak vardır.
5: Ne var sırada Denizbank burada.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
8: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: İyi akşamlar. Nadiren de olsa yaptığımız bir şeyi yapacağız bu akşam. Konuğumuzun hayatı ve tanıklıkları üzerinden Türkiye tarihini konuşacağız. Türkiye tarihi deyince, daha doğrusu Türkiye okuması deyince tabiatıyla darbeler ve işte geçen hafta 66. yılını idrak ettiğimiz, hala da aslında geçmemiş olan 27 Mayıs'ı ama diğerlerini de konuşacağız. Çok değerli hocamızla konuğumuz Hasan Nuri Yaşar. Hoş geldiniz. Şimdi sizin hayatınızdan, hayatınız üzerinden deyince bir yarım asırlık Türkiye siyasi tarihi herhalde doğuşunuzdan öyle itibaren söz konusu. Aslında bu tarih, ben de aynı tarihlerden geçtiğim için bizim dönemimizde biz depolitize olmuş gençlik diye tavsip edilirdik solcu büyüklerimiz tarafından üniversitede aşağılanırdık. Ben de mesela onun biraz kompleksi bile vardı. Hiç işte hapis yatmadık, hiçbir şey yaşamadık gibi görürdük. Aslında içindeyken çok şey yaşamışız. Onu insan biraz daha zaman geçince ona ayılıyor. Ama sanki siz ilk günden beri daha idraklı gibi gözüküyorsunuz anlattığınıza göre bana. Buyurun, böyle dersem, böyle başlarsam, siz ne zaman kendinizi Türkiye'de siyasi hayatın içinde, yönetimin, işte darbelerin vesairenin, yani bütün bunları hissetme yaşınız kaç?
1: Aslında tabii maruz kaldığımız şeyi soruyorsunuz siz.
0: Evet.
1: Şimdi Ama neye maruz kaldığını
0: idrak etmek de bir şey yani.
1: Yok, kesinlikle ama neye maruz kaldığımızı da bir anlatmak istiyorum ben.
0: Buyurun.
1: Yani biz neye maruz
0: kaldık? Çok şeye maruz kaldığımızı evet, bazen ileriki yıllarda idrak evet edebiliyoruz. Bazen hiç idrak etmeden öyle de biliyoruz.
1: Yani maruz kaldığım şeyin adı 27 Mayıs, bu kesin. O isim olarak hiç tereddüt yok. 27 Mayıs'a maruz kaldık.
0: Yani hala 27 Mayıs'a
1: maruz kalmış durumdayız.
0: Nasıl maruz kaldığınızı?
1: Şimdi 27 Mayıs'ın
0: fark
1: ülkemizde ne yapmak istediği
0: konusunda... Yaşınız yetmiyor
1: konusuna...
0: 27 Mayıs'a.
1: Efendim?
0: Yaşınız yetmiyor, ne zaman anladınız?
1: Evet, mesele o zaten. Yani 27 yaşadığımız şeylerin 27 Mayıs'ın sonuçlarından bir maruz kalmaktan ibaret olduğunu tabii en kolay İstanbul Hukuk Fakültesi'nde farkına vardım. Yani düşün ki 80 darbesi olmuş. Hani kısaca buradan geriye gideceğim. Hı hı. Darbe sonunda da 82 anayasası, yani biz 82 girişti. Sonuçta ben girdikten kısa bir süre sonra anayasa kabul edildi yani. 12 Eylül anayasası denilen şey. Bugünkü. Ama hocalarımız onu varsaymıyorlardı. Onlar bize 1961 anayasasını 27 Mayıs anlatmaya devam ettiler. Yani 1982 anayasasının kabulü de onları kesmedi.
0: Yani 82 onun zaten rötuşu gibi galiba, değil mi? Asıl olan 27 Mayıs darbesi.
1: Tabii yani anayasası. Şimdi şöyle bir versiyon değişikliği oldu anayasada. Yani 1961 anayasasının getirdiği, 1961 anayasası Türkiye'yi 1947'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin soktuğu kapitalist sistemin Amerikancı versiyonuna, yani Avrupa'da versiyonu da Amerikancı versiyonuna sokmuştu bizi. Ve bunun da ülkemizin üzerinde bir takım etkileri olmuştu. Bir defa en başında ülkemiz Amerika'nın sömürüsünü açık hale getirilmişti. Çünkü sanayisizleştirilmişti. İşte yani uçak fabrikasından sonra soba borusu üretmeye başlayan bir fabrika düşünün yani. Değil mi? Kapatıyor fabrikayı, soba borusu ürettiriyorlar yani. Bu 1947'de Marshall yardımıyla başlayan süreç 1961'de 60 darbesiyle, 27 Mayıs 60 darbesiyle bir takım getirileriyle birlikte Türkiye'nin geleceğini etkilemeye başladı. İkincisi, bak bunları söylemem lazım. Bir, Türkiye'nin sanayisileştirilmesi. İkincisi, Türkiye'nin ordusuyla tıpkı Mondros Mütarekesi'nin silahsızlandırma koşulunun yeniden gündeme getirilmesi gibi bütün varlığıyla Amerika'ya ve NATO'ya bağlayarak getirilmesi. Nitekim 1963'te Kıbrıs'a müdahale yapılacağı zaman Türkiye'nin çıkarma gemisinin olmadığı ortaya çıktı yani. Kıbrıs'a çıkarma yapamadı. Hava araçlarında da yeterli olmadı. Hem deniz araçları yeterli değil, hem hava araçları yeterli ve 1963 çıkarması yapılamadı. Bütün bunların hepsi 1947'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin İnönü yönetiminde ülkeyi Amerika'nın kucağına atmasıyla gerçekleşen bir şey. Bu kucaktan çıkma, yani Türkiye'yi yeniden sanayileştirme ve sanayileştirme aşamasına devam etme fikrinin Menderes'le birlikte güçlenmesi Menderes'in idamına yol açtı. Yani 1927 Mayıs dediğim şey odur. Onun için Türkiye'nin yoksulluğu, sanayileşmesi, ondan sonra ideolojik tercihlerinin belli yönde olması, o hapishaneye girip girme meselelerinin tümü, hepsi bu süreçlerin bir parçası olarak geldi. Dolayısıyla biz gençliğimizin bir noktasına kadar rastgele yaşadığımız zannettiğim şeylerin aslında onun sonucu olduğunu hukuk fakültesinde karşılaştığımız şeyle gördük.
0: Peki demin
1: yani
0: ki
1: bunlar böyle sistematik olarak belki baştan sonra bir programda olacak bir mesele değil ama buradan bir başlamak gerekiyordu bence.
0: Bu bahis...
1: Artı bir tane daha var.
0: Buyurun.
1: Onu da bitireyim.
0: Bir soru daha.
1: Bu bize 1949'da ilk İslam ülkesi olarak ve 44. ülke olarak İsrail'in tanınmasına götürdü. Yani bu bir paket olarak bize sunuldu. Marshall yardımını alıyorsun. Ülkeni sanayisizleştiriyorsun. Askeri malzeme olarak tamamıyla şeye bağlanıyorsun. Ve Orta Doğu'da İsrail için tehlike olmayacak bir ülke haline gelmenin son koşulu olarak da İsrail'i tanıyorsun. Böylece İslam ülkeleri içerisinde ilk ülke olarak sistemin göbeğine oturuyorsun.
0: Şimdi sözde...
1: Ondan sonra da bir daha bu coğrafyada
0: çıkmıyorsun.
1: İsrail'e veya benzer ülkeleri bir tehlike oluşturamayacak bir rutinle hayatını ilerletiyorsun.
0: O kalıp üzerinden. O kalıp. Sözleştiğimiz gibi sesli düşünerek bir program yapmayı önermiştiniz siz. Ben de şimdi sesli düşünerek, belki seyircilerimiz de düşünecekler ve başka şeyler de söyleyecekler. Bu sizin okumanız ve bizim okumamız.
1: Öyle.
0: İkinci, şunu sormak istiyorum. Şimdi 27 Mayıs bahsinde çizdiğiniz o tabloya bakınca bir de şöyle sorulamaz mı ki soruyorum. Bir yandan da aslında çok partili siyasi hayatın revanşı 27 Mayıs. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir daha iktidar olamayacağını anlaması, ilk seçimde olmasa bile çok partili siyasi hayatta ikinci seçimden itibaren. İkincisi Kemalizm ve fabrika ayarları. Çünkü onları da görüyoruz. Üçüncüsü baktığımızda işte bir aydınlar ve statüleri var. O da elden gitmiş gözüküyor. Ve bunların hepsi bir paket halinde. Hiç Amerika'yı düşünmeden de, yani o tarafa bakmadan da Türkiye'nin kendi ayarları içerisinde de bir refleks olduğu yorumu yapılamaz mı? Birinci sorun bu. İkincisi de Amerika Birleşik Devletleri, çünkü Soğuk Savaş, bir de Sovyetler Birliği var ve komşumuz. O da ciddi bir tehlike. Başka seçeneği var mıydı Türkiye'nin?
1: Ben bu ikinci sorudan bahsedeyim. Bence bu çok önemli bir şey. Şimdi şöyle düşünelim. Esad Suriye'de bu karmaşa sürerken en yoğun zamanlarında Amerika Birleşik Devletleri birdenbire Suriye'den çekilmeye karar verdi. İnsanlar bunların üzerinde çok durmuyorlar ama benim hiç aklımdan çıkmadı. Bence çok hayati önüme haiz olaylar oldu. Birdenbire Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekildi. Fakat çekilirken yeri, orayı NATO ortağı Türkiye vermedi. En büyük düşmanı olan Rusya'ya teslim etti, çıktı yani. Belki de Rusya da bizi Amerika'ya teslim etmiştir yani. Anlatabiliyor muyum? Yani Amerika ile Rusya'nın arasındaki ilişkileri...
0: Yani onu Kıbrıs'ta da
1: Rusya ile Avrupa'nın arasındaki, evet, ilişkiler gibi anlamamak lazım. Amerika ilişkilerini Avrupa'yı da aşan herkesin üzerinde bir biçimde yönetiyor.

Yani Rusya ile bir ilişki kurmak istiyorsa orada İngiltere'yi harcaması, İngiltere'ye bırakalım da yani diğer ülkelere harcamaması için bir neden yok. Pat diye harcayabilir yani. Onun için bizimle ilgili olan meselede de yani bize anlatılan şey Rusya işte Boğazları Kars'ı istediği için böyle bir şey oldu. Acaba öyle mi oldu? Yoksa

0: Bak daha ilginç düşünen insanlar olacaktır. Evet. Yani. Dolayısıyla bizim Suriye'de de öyle oldu. Yani Suriye'de normalde 4 numaralı karayolunun efendim üst tarafını Rusya'ya veriyor yani. Türkiye vermiş olması gerekirdi. Rusya'nın ne işi var orada yani? Nitekim Rusya daha sonra Kurdi'ye kaçtı gitti. Ve bambaşka şeyler oldu yani. Ama her ikisinde de gördük ki Amerika Birleşik Devletleri'nin tercihi Rusya'dan yana oldu. Dolayısıyla Rusya'nın tercihinin de bizimle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden yana olmama ihtimali olma ihtimali düşünmek lazım yani.
1: Evet, düşünelim. Birinci soru.
0: Statik düşünmemek lazım.
1: İlk soru.
0: İlki bir
1: yani daha. İşte çok partili siyasi hayat.
0: Ha, ona gelince.
1: Rövanş, Kemalizm, efendim, refleksleri.
0: Bir defa Kemalist meseleyi yani Kemalizm meselesini ikiye ayırarak incelemek lazım. 1947'ye kadar olan Kemalizm de 1947'den sonra Kemalizm bambaşka bir şey. 1947'ye kadar Kemalizm daha egemenlikçi, daha nasıl söyleyeyim, yerel bir şey. Nitekim fabrikalar öyle kuruluyor yani. Uçak fabrikaları kuruluyor, silah fabrikaları kuruluyor, bir takım fabrikalar kuruluyor. Yani Türkiye'nin Avrupa içerisinde, Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Birliği değil, Avrupa'nın etrafında kendisine özgü, onlar kadar etkin olmasa da bir kalkınma yolu bulma şeyi var gibi görünüyor. Ama 1947'de bütün bunların tümünün üzerine ölü toprağı oluyor ve bambaşka bir Kemalizm. Bu artık Amerikancı Kemalizm artık. Yani 1947'de Türkiye'de Kemalizm artık Amerikancı oluyor. Ve zaten Amerika hem NATO yoluyla Türk ordusunu...
1: Çünkü ister istemez bir de Amerika'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra palazlandı.
0: Hem de Türkiye'nin elitlerini Amerika'ya bursla götürüp hepsini Amerika'ya dolaştırıp gezdirip master, doktora yaptırtıp geri getiriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki elitler de öyle zaten. Yani artık herkes Amerikancı olmuş sistemde.
1: Kimler mesela?
0: Yani mesela şu anda bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin başında bulunan Coşkun, Alev Coşkun da Amerika'ya götürülüp gezdirilmiş, eğitilmiş insanlardan bir tanesi. Ama ona sorarsanız tabii herkes onu solcu olarak biliyor yani. Netice itibariyle
1: ulusalcı
0: onun gibi işte yani. İlhan Selçuk da öyle. Oradan dönüp geliyor, güzel Amerikalı diye kitap yazıyor yani. Yani biz bir dönem kuşağı tamamıyla Amerika tarafından eğitilip Türkiye'nin şartlarında uygun bir pozisyona yerleştirildiğini bilmiyoruz. Bu tıpkı anayasalar gibi. Şöyle düşünelim. Hiçbir zaman iktidarlar, yani yasama, yürütme, yargı diyoruz ya, ve güç odakları hiçbir zaman anayasaların belirttiği yerlerde bulunmazlar. Biz öyle zannederiz yani. O görüntünün arkasında başka başka güçler olur. Ve bunu en iyi de anayasayı yazanlar bilirler yani. Bu öyle zannedildiği gibi, sistemde gösterildiği gibi işlemez. Sistemin diğer güçleri de böyledir. Yani biz onları gördüğümüz gibi, biz işte bakıyoruz saat yani, bize yansıtıldığı kadar bir basın var. Zaten şey, yani çok olağanüstü bir entelektüel tartışma olmuyor ki basında yani. Nasıl, hepimize bir şey öğretiliyor, biz de öğretilenin peşinde gidiyoruz yani. Çok yıllar sonra insan yanıldığını anlayabiliyor veyahut da yanıltıldığını anlayabiliyor, her neyse yani.
1: O profili tarif eder misiniz?
0: Hatta ben kendim diyorum ya, size de söyledim. Yani biz yıllarca Ergün Gözü rahmetlinin yüzünden Cumhuriyet Gazetesi'ni komünist bir gazete zannediyorduk yani. Resmen onun Amerikancılığını örten bir şey oldu. Propaganda oldu yani yapılan şey. Maalesef öyle yani.
1: Biraz açın bari. Anekdot var mı zihninizde Ergun Gözü'nün zaviyesinden?
0: Çok Ergun Bey. Aralarında müthiş kavgalar olurdu yani. Şeyle, Uğur Mumcu'yla, İlhan Selçuk'la vesaire falan. Ben hep bunun üzerinden giderdi. Bir Pravda görevi verilirdi şeye. Eğer ama o Cumhuriyet Gazetesi bir Pravda ise o Rus Pravdası değildi ya. Olsa olsa bir Washington Pravdası olması gerekirdi. Ama böyle bir meseleye bakacak bir ortam yoktu. Çünkü Türkiye'deki tartışmanın gerçek boyutlarını kimse bilmiyordu.
1: Peki yani o profilin muhayyilesi hakkında ne söylersiniz? Yani işte İlhan Selçuk dediniz, döndü şu kitabı yazdı, Alev Coşkun. Ve ismini saymadığımız yani aslında iki çeşit Amerikancı gibi oluyor. Bir Rus şey... Pravdalıyım, Pravda varmış gibi Amerikancı. Bir de harbi Amerikancı mı?
0: Hayır efendim, normalde bir neoliberal Amerikancılar var. Yani sol liberaller var, sol Amerikancılar var. Cumhuriyet Gazetesi gibi Obama ve
1: ama
0: etrafında.
1: Ama kendisini Amerikancı diye tarif ediyor.
0: Bir de Cumhuriyetçilerin karşılığı olan Türkiye'de Amerikancılar var. Orada nasıl iki grup çatışıyorsa burada iki Amerikancı grup çatışıyor. Türkiye kendi sesini bulmaya çalıştı. Bütün bunlar için bu ses bulunamasın diye. Uzun bir maceranın içerisinden geçtik. Hepimiz yaşlandık yani. Türkiye şu anda o sesi bulmaya yavaş yavaş, yani insanın kendi dioptik bir sesi vardır insanın. Yani iyi kulağı olanlar duyarlar. Her malzemenin, her nesnenin bir sesi vardır.

0: o sesi duyabilmek için uygun koşulların oluşabilmesi. Türkiye'de şu anda o sesi yavaş yavaş toplumun bütün kesimleri tarafından duyuluyor. Onun için Türkiye dünya çapında bu ses alınıyor yani. Bu ses alındığı için zaten dünya Türkiye'nin varlığı olağanüstü biçimde hissedilmeye başladı. Peki, bir ses var burada yani.
1: Ama bahsettiğiniz şey...
0: Başkasının sesi değil bu ses. Aslında, kendi sesi yani.
1: Şimdi Osmanlı Devleti'nin o son iki asrında Cumhuriyet'e gelene kadar... Hani işte İslam terakkiye mani midir değil midir tartışmaları yapılıyor. Büyük ölçüde manidir diye kanaat getiriyorlar ki işte Cumhuriyet İslam'la makası açıyor mesafesini. Ve burada karşımıza çıkan şey aslında yani biraz daha üstünden gitmek istiyorum. Amerika değil Batı. Yani o Batı önce sonra Amerika oluyor. Ondan önce de
0: ama bu dediğimiz tarihlerde
1: Avrupa'daki Batı yani biz ona onun gibi olmaya çalışıyoruz. Ve onunla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Razıyız yani. Değil mi? Bizim üzerimize egemenlik kurmasına da razıyız retoriğimize rağmen. O yer değiştiriyor. Sonra Amerika oluyor.
0: Evet. Yani şöyle düşünelim.
1: Yani şimdi Amerikancı deyince belki başka bir şey başka çağrışımlar yapabilir.
0: Yani şöyle söyleyelim bu Amerikancılık derken bu bilinçli olarak ben Amerikancı olayım denen bir şey değil. Yani Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadelesi'nin bitiminde bir egemen devlet olarak ortaya çıktığında dünyanın en büyük gücünün İngiltere olduğu varsayılıyordu hala. Dolayısıyla Türkiye'nin koşulları kazanan devletler üzerinden yürüyordu. Yani İngiltere, işte Fransa ve Avrupa'nın diyelim ki o günkü güçleri bakımından da. Fakat 1945 savaşı yani o Cumhuriyet'in kuruluşundan Mustafa Kemal'in vefatından sonra çok sonra meydana gelmiş. Yani artık şartlar değişmiş. İkinci Dünya Savaşı'nda aslında İngiltere'nin ölü bir imparatorluk olduğu, gerçekten Osmanlı devletiyle birlikte yok olduğu anlaşılıyor. Yani bu tamam. Geç anlaşılmış ama, işte, ama anlaşılıyor yani.
1: Yani kabaca
0: Hasan Bey. Amerika'nın aldığı ortaya çıkıyor.
1: Evet. Kabaca aslında Cumhuriyet'ten itibaren ama dediğim gibi Osmanlı'nın son zamanlarından itibaren başlayan o şey tartışma, bitmeyen tartışma zaten tercih edilmiş bir Batı şeyi var. Yani orada İngiltere, zamanında İngiltere sonra o yer değiştiriyor, Amerika Birleşik Devletleri oluyor.
0: Ha, ben kültürel bir bakımdan söylemiyorum, bu sizin dediğiniz. Bu kültürel
1: yani
0: tartışmaya girmedim
1: Batı
0: daha ben.
1: Şeyi
0: değil oraya geleceğim. Gelmememe müsaade edin.
1: Pardon. Orada bir de soruyu sorayım sonra size bırakayım. Tercihimiz seküler Batı. O çok açık değil mi? Yasalarımız, anayasamız her yerimizde var. İkincisi bunu şunu mu söylüyorsunuz? Yani bunu zaten buna razı olarak gidenler var. Bir de razı ve manipüle edilerek yani. Manipüle edilerek. Gönüllü manipüle edilenler diyeyim.
0: Efendim birinci bölümde,
1: bir de istemeyerek yapanlar mı var?
0: Yani nasıl? 1947'ye kadar veya 45'e kadar diyelim, hatta 40 diyelim, 40'a kadar Türkiye isterse yani kaçırılmış olan bilimsel ve teknolojik gelişmeyi yakalayabileceği inancına sahip bir grup insan tarafından yönetiliyordu kısmen. Ve bu insanlar yurt dışına insanlar gönderdiler. Öğrenciler gönderildi vesaire falan. Bu işte yurt dışından bir takım profesörler getirildi, akademik çalışmalar hep bu. Yani biz de Avrupa'daki nispeten bizim de coğrafi olarak, nüfus olarak yakın ülkelere yaklaşacak bir çabayla, bir takım çabayla buraya gidebiliriz düşüncesi var toplumda. Toplumun büyük bir kısmı belki kendi darında ama yine de böyle bir şey var. Onun için hep şey düşünülüyor, tartışılıyor. İşte Tanzimat'tan kalan tartışma, ahlakını alalım da almayalım da teknolojisini alalım. İşte Japonlar şöyle yaptı, Japonlar böyle yaptı. Bu genel tartışma. Aslında Japonların da her şeyi alıp aldığı ortaya çıktı da. Hani o zaman insanlar onunla
1: ilgili olan hala kimilerinin yani. Zihninde öyle değil.
0: Hala almadığını zannediyorlar vesaire. Her şeyi almış Japon. Güney Kore'de alabileceği hiçbir şey kalmamış. Öyle o durumdalar yani. Fakat 1945'ten sonra mesele tamamıyla değişiyor. 1945 ve 47'den sonra biz olmayız düşüncesi orada ortaya çıkıyor. Yani Amerika ile ilişkiler, Amerikan hegemonyasının olağanüstü güçlü, yani bir savaş, Türkiye savaşı girmiş değil yani. Ama savaştan sonra sadece bizim üzerimize değil, bütün Avrupa'nın üzerine muazzam bir biçimde çökmesi ve çullanması sebebiyle insanlar bundan sonra Türkiye'ye burada ancak bir lütuf biçiminde bir yol olursa ilerleyebileceği fikri yerleştirilmeye çalışıyor. Türk insanının, Türk aydınının, Türk entelektüelinin kafasına. 1961 Anayasası da tam da bunun şeyi, kullanma kılavuzu zaten. 61 Anayasası bu kullanma kılavuzudur işte.
1: Nasıl ki?
0: Yani bu 61 Anayasası Türkiye'nin uğraştığı konular bakımından, yani meşgul edildiği konular bakımından hiçbir yere gidemeyeceğini gösteren bir iştir. Bir metindir. Yani bu mesele 1961 Anayasası'nın Türkiye'de hiçbir teknolojik gelişmeyi, hiçbir bilimsel gelişmeyi, hiçbir modernleşmeyi, yani bilim ve sanayi bakımından modernleşmeyi dert edinmeyen kitlelerin eline bırakıyor Türkiye'yi. Yani öyle ki düşünün ki Necmettin Erbakan'ın sanayi politikaları Türkiye'de gülünç olarak niteleniyor yani. Ben buna şahit oldum. Biz de çocukluğumda Erbakan Hoca'nın ağır sanayi hamlelerinin bütün Türkiye tarafından gülünç bulundurma propaganda

0: modernleşmeyi, yani bilim ve sanayi bakımından modernleşmeyi dert edinmeyen kitlelerin eline bırakıyor Türkiye'yi. Yani öyle ki düşünün ki Necmettin Erbakan'ın sanayi politikaları Türkiye'de gülünç olarak niteleniyor yani. Ben buna şahit oldum. Biz de çocukluğumda Erbakan Hoca'nın ağır sanayi hamlelerinin bütün Türkiye tarafından gülünç bulundurma propagandasının bir parçası olarak Cumhuriyetinden, oradaki işte Hürriyetinden bütün gazeteler bunun bir şeyiydi. Versiyonu. Bugün Türkiye'de deniyor ki...
1: Evet, ben de şahit olmuştum. Gümüş evet, motor. Evet,
0: Türkiye'de deniyor ki...
1: Tarladan pamuk toplamak.
0: Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın söylediği her şeyi yaptı. Yani onların o gün gülünç bulduğu şey. Hatta bir örneği de var, onu da ben size söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Rahmetli Özal herkesin evinde bir bilgisayar olacak dediği zaman, bir küçük bilgisayar, el bilgisayar olduğu zaman, Cumhuriyet Gazetesi'nde Yalçın Pekşen,
1: Doğru.
0: Sadece bununla dalga geçmek için kocaman bir yazı yazdı. Kocaman bir yazı yazdı. Yani adamdaki özgüvene bak yani. Adam zır cahil, cahilin dibi yani. Bir dünyadan haberi yok. Özal bir biçimde dünyada olan şeyi görmüş. Olacak şeyi görmüş yani. Bugün cebimizdeki cep telefonlarını görmüş adam. Adam onu görmediği gibi oturuyor. Kendisini dinleyecek olacağım bir sürü zevzeye sanki bir şey biliyormuş gibi okuyup evlerinde gülecek bir konu veriyor onları. Ben onlar da bundan hiç şüphelenmiyorlar. Demiyorlar ki ya acaba koşu koşu Cumhurbaşkanı acaba dediği doğrulabilir mi diye bir şüphe de taşımıyorlar. İşte benim söylediğim bu kullanma kılavuzu 27 Mayıs.
1: Peki ama kullanma kılavuzuna gelmeden yani 27 Mayıs Menderes İlk, yani Türkiye'de şimdi geri dönüp baktığımızda o zamanın Amerikancısı diye tavsiye ediliyor değil mi? Yani Amerikancı bir görüş diye tavsiye ediliyor. Halbuki Menderes döneminde Türkiye'de pek çok hamle yapılıyor ekonomi ve sanayide. Hatta Cemil Koçak'ın kitabında okudum herhalde. Cumhuriyet Halk Partisi de bunu görüyor, görmemezlikten geliyor. Hatta kör olmuş gibi galiba ifadesi Cemil Hoca'nın. Hiçbir zaman da itiraf etmiyor.
0: Şimdi de öyle.
1: O 10 yıl siyaset bilimcilerce de çok ele alınmamış. Yani Menderes hükümeti bir tek darbeyle ele alınıyor. Yaptıkları yani ne iş yapmıştı onları çok fazla işlememişler. Şunu sormak istiyorum. O zaman onu nereye koyuyorsunuz? Yani bir taraftan da neredeyse Erbakan yokken Türkiye'de Amerikancı diye tavsip edilen siyasi zümre iş yapardı. Cumhuriyet Halk Partisi de Amerikancı diye tavsip edilmezdi. Batıcı galiba, bilmiyorum. Yani daha muğlak. O da hiç iş yapmaz olarak bilinirdi. Şimdi siz bakın, iş yapma, hani sanayi kalkınma, Amerika Birleşik Devletleri o Türkiye'ye çizdiği kalıp onun dışına çıkmasın, böyle bir iradesi, isteği var. Bunu bu konuda da herhalde Türkiye'de herkesin bir inancı vardır. Yani böyle bir tarafı var tabii bu işin.
0: Efendim şöyle düşünelim. Türkiye'deki iktidarların yani iktidara geliş ve kalışlarında yani her ülkenin olduğu gibi biz bunu Avrupa'da yaşadık sizinle yani. Orada da Fransa'da Macron'un gelişi, Fransızlar mı seçti de Macron geldi yani. Her zaman ülkelerde büyük kararlar alınırken uluslararası güçlerin buna bir etkisi oluyor. Menderes'inkinde de...
1: Yani Fransızlar mecburen seçtiler çünkü başka adam yoktu.
0: Yani
1: seçebilecekleri.
0: Öyle organize edilir. Başka adam olmadı ortaya çıkar. O aslında başka türlü organize edilir. Başka türlü çıkar ortaya. Yani Menderes'in 1946'da çok partili sisteme geçileceksiniz dediği zaman Amerika Birleşik Devletleri seçim mi Menderes ve arkadaşlarının yani kurulacak ikinci partinin kazanacağını bilmiyor muydu? Biliyordu yani. Herkes CHP'den bıkmış yani. Kim kursa partiyi kazanacak. Menderes'in buradaki...
1: Onu Demokrat Parti'ye gelmeden görüyoruz. Serbest fırkada görüyoruz zaten.
0: Demokrat Parti
1: zaten
0: kurulduğu zaman bunu yapıyor. Demokrat Parti kurulup da Cumhuriyet Halk Partisi gibi davransa yani Türkiye'nin sanayisi değiştirilmesine vesaire gibi konulara doğru devam etse başına belki bir şey gelmeyecekti. Ama Menderes bu Amerika'nın bu açtığı yoldan, Türkiye'de açtığı yoldan bir de kendisinin öyle ya da böyle Amerika ile ilişkilerinin bu bağlamda işte NATO,
1: Kore
0: Kore gibi konularda istifade edebilir.

0: Türkiye'ye Amerikan sanayisinden bir şey aktarmaya çalışıyor adam. Yani adam sonuç itibariyle ülkesinde bir katkı olsun istiyor. Şimdi bu ilişkilerden yararlanıp hiçbir şey yapmazsınız. Sadece iktidarda kalırsınız, yaparsınız, hayatınızı tamamlarsınız. Bir de vicdani bir sorumluluk hissedersiniz. Dersiniz ki ya benim ilişkilerim iyi, bari hiç olmazsa buradan bir istifade edeyim de ülkeme kalıcı, beni de ileride hatırlatacak eserler bırakayım dersiniz. Bunu Amerika ile yapmaya çalışırsınız. Amerika engeller, Menderes'in yaptığı gibi kararlısınız. Rusya ile yapmaya çalışırsınız. Alüminyum fabrikalarında, demircilik fabrikalarında olduğu gibi. Ama bu Türkiye'nin 1947'de Amerika Birleşik Devletleri'ni demin söylediğim sanayisileştirme örtülü taahhüdünün tam ihlali olduğu için Menderes'in başına o gelenler geldi yani. Yani Cumhuriyet Halk Partililer bugün Menderes'i yok efendim şöyle böyle falan eleştiriyorlar. Bunlar hiç cahilliklerin sebebiyle olan bir şey. Netice itibariyle Menderes'in başına gelen şeyler de Cumhuriyet Halk Partisi sadece bir araçtır yani. Kullanmış insanlar bunlar yani. Bunlar Menderes'in ne yaptığından haberli bugün bile yok. Söyleseniz 3 tane fabrika yapıp yapmadığını sayamazlar yani. Bu Amerika'nın Menderes'e karşı, yani Türkiye'nin, aslında Amerika'nın demek biraz karışık bu, Siyonist sistemin Türkiye'ye biçtiği rolden bir sekme olması, bir çıkma olması sebebi. Bildik Siyonist sistem
1: ama bir taraftan da Cumhuriyet Halk
0: Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu bütün dünyada.
1: Ve İsmet Paşa da 27 evet. Mayıs'ı...
0: İsmet Paşa da bu gerçekle yüzleşti sonra.
1: Dergilerinde Metin Toker'in aktardıklarından da herkesin sevinçle... Tabii ki karşıladığını yani.
0: Ama onlar o da sonra karşılaşıyor.
1: Yani hani Amerika Birleşik Devletleri'nin o zaman muradıyla içeridekilerin muradı aynıymış gözüküyor.
0: Efendim kısa vadeli düşünme biçimi. Sonuçta 1963'te İnönü Amerika'ya gidip Johnson mektubunu yediğinde hatırlayacaksınız. Kıbrıs'ta da çıkarma gemisi olmadığı için çıkarma yapamıyor zaten.
1: Tamam. Asabı bu, bozuluyor.
0: Evet, bu hissi o zaman farkına varıyor yapılan işlerin sonuçları. Diyeceksiniz ki şimdi onlar saf olduğu için mi sonradan farkına vardılar? Hayır. O bir kendi çıkarlarına olan bir şeydi. Şimdi o zaman bambaşka bir çıkar ortaya çıktı. Ama iki çıkar uyumlu olmadığı için sistem açık verdi yani.
1: Bir şey daha soracağım Hasan Bey. Çok aynı
0: ben
1: yerde
0: öyle anlıyorum.
1: Tepinmiş olmayayım inşallah. Akis dergisi deyince aklıma geldi. Şimdi Akis dergilerini Cemil Koçağ'ın Vakıf Bank'tan
0: Cemil Hoca'yı da burada saygıyla analım yani.
1: Çalışması gerçekten var. Ben de bu vesileyle çıkan ciltleri büyük ölçüde okudum. Akis dergilerine baktığımızda 150 bin tirajı olan bir dergi ve Türkiye'nin her yerinde okunan bir dergi. Yani bugün 150 bin satan dergi yok herhalde. Parayla gidip alıyor insanlar Türkiye'nin her köşesinde. Fakat Akis dergisi Türkiye'nin her köşesine elektrik gitmesinden rahatsız mesela. Her köşesine yol yapılmasından rahatsız. Bayağı açık açık söylüyor. Sonra 27 Mayıs sabahı ülkenin çok sevinçli olduğunu göstermek için Ankara'da bazı semtlerden bahsediyor sadece. Sanki ülkenin başka bir tarafı yokmuş gibi. Bu bir şey gösteriyor, temsil değeri yüksek bir görüş. Onlar neden istemiyorlar?
0: Halk vatandaş ayrımının devamı.
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri kalkınmayalım istiyor. İçeride neden böyle bir şey var? Ona paralel mi istemiyorlar yoksa başka bir motivasyonları mı var? Çünkü istenmediği çok açık. Yani bunu ben uydurmuyorum, yorumlamıyorum. İsteyen web sayfası var Akis dergilerinin. Oradan girip bakabilir İnönü Vakfı'nın sitesinde.
0: Şimdi bu sorduğun soru gerçekten kritik bir soru ama şöyle bir tarafı da var. Şimdi Türkiye mesela bunları yaparken Akis dergisinin yazdıklarından daha sonra gerçekleşen ve Süleyman Demirel tarafından da sürdürülen enerji şeyi barajlar kralı değil mi Demirel? Hı hı. Baraj yapıyor. Türkiye'nin birçok barajları. Mesela bu barajlar yapılıyor. İnanılmaz. Türkiye'nin nüfusu da çok küçük. Fakat Türkiye elektrik vermiyorlar. Yani Akis dergisinin dediği devam ediyor yani. Akis dergisinin yapılmasını istiyor. Bunlar da yapıp vermiyorlar vatandaşa. Bakın bu yapıp verme meselesini kim sağladı? Turgut Özal 12 Eylül'den sonra başbakanlık müsteşarı olduğu dönemde Türkiye elektrik verdi. Yani bu barajlardan üretilen elektrikler nereye gidiyordu? Türk sanayisini doğrudan bedavadan finanse ediyorlardı. Elektrik

0: şey veriyorlardı. Yani bir burjuva ve kapitalist bir sermaye sınıfı yaratmalık için ülkenin enerjisi gidiyordu. Onlar da bir şey ortaya çıkarmıyorlardı. Yani Nietzsche'de bir ajente sistemiyle çalışıyorlardı. Yani. Özal'la 1982'de Özal büyük ölçüde Türkiye'de elektriği dağıttı. Ve bütün köylere, Karadeniz köylerine, ben bizzat kendim gördüm Gümüşhane'nin dağlarında insanlar elektrik direklerini kamyonlarla taşıyorlardı. Bir an önce dikelim de evimize elektrik gelsin, televizyon gelsin. Yani bütün Anadolu'ya yani. Bakın bu Turk Özal'a kadar. Bunun bu yine kullanma kılavuzuyla ilgili bir şey. Mesela bu kullanma kılavuzunun uygulayıcılarından bir tanesi de sizinle konuşmuştuk. Devlet Planlama Teşkilatı.
1: Ha evet. Mesela devlet, o da işte 27 Mayıs'ın
0: bu elektriğin bütün
1: şey.
0: Türkiye'ye yayılmasını.
1: Çok da tartışılmış bir şey.
0: Tabii yaratıcı katma değeri olmasa mı yani?
1: De acaba sınırlı sorumlu mu olsak, tamamen mi sorumlu olsak, bir daha Menderes gibi bir adam gelirse nasıl tutarız?
0: Evet.
1: Planlaması değil mi?
0: Yani ben onu hep şey yorumluyorum öyle. İnsanlar buna itiraz edebilirler. Biz sadece burada dediğimiz gibi eksem tartışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin Devlet Planlama Teşkilatı dediğimiz yer, planlama teşkilatı.
1: Kalkınmama.
0: Türkiye'nin kalkınmamasını planlama teşkilatı.
1: Kalkınmama teşkilatı.
0: Yani, kalkınmamasını geciktirme.
1: Sabote etme.
0: Yani geciktirme en azından bir biçimde yönlendirme şeyi. Ama bu netice itibariyle burada çok orada, uzun bir süre aldı yani. Onu da ortadan kaldıran bizzat oranın en son en ünlü başkanı Özal oldu yani. Özal kurumun içerisini görünce orada çalışıp edindiği intiba, bir de zeki bir bürokrat. DPT'nin en büyük şeyi o oldu yani. DPT'yi Türk tarihinden neredeyse silecek olan o meşruiyeti yaratan Özal oldu yani. Bunu da söyleyeyim. O da ilginçtir yani. Ve Hasan Celal Güzel.
1: İronik bir şey.
0: Yani ilginçtir.
1: Peki ama iyice netleştirmek için sorayım o zaman. DPT'yi de dahil ederek soruyorum. Bir taraftan da Türkiye'de bugün de baktığımızda aslında işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin krizinde birkaç zaman önce de baktığımızda daima gördüğümüz bir şey var. Bir de bir statü kaybı tedirginliği var ülkemizde. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana. Demin söyledim, 27 Mayıs'ta da var etkisi. Bu elektriğin her tarafa gitmesinde, yolların her yere gitmesinde bir zemin kayması korkusu yok mu sizce? Küçük olsun, bizim olsun gibi, belki çok kabaca ifade ediyorum ama öyle de bir refleksi var Türkiye'de.
0: Şimdi
1: aydın, bürokrat filan böyle küçük
0: mesela şöyle bir örnek vereyim.
1: Topluluğun, ünitenin.
0: Bağcılar'da asfalt olmasın, çamur olsun ama Şişli'nin işte kaloriferi olsun, hatta evet, hava gazı olsun.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın işte Moda'nın, şunun bunun, bebeğin vesaire falan filan ama Bağcılar'da, işte Ümraniye'de, şurada burada ne yaşanıyormuş kimsenin umurunda değil. Bu onlara tabii ki bir statü farklılığı yaratıyor yani.
1: Evet.
0: Gurur duyuyorlar, insan bunlar yani. Bunu ben bir sürü şeye benzetiyorum. Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları romanında Orhan Pamuk şöyle anlatıyor. O çok beni rahatsız eden bir şeydir yani. Hatta tiksinti uyandırıyor bende. İşte adam gidiyor kardeşin yanında, babası, kardeş de ölüm döşeğinde bir emekli asker. Şöyle söylüyor yani, yanlış söylemeyeyim. Bak o ölüyor, ben yaşayacağım. Bak ne mutlu ki ben yaşayacağım falan. Yani kardeşin ölümünden kendisinin yaşama mutluluğuna ilişkin sebepler çıkarıyor adam yani. Korkunç bir şey. Normalde bir insan düşünür mü böyle bir şey? Yani kardeşine üzülür yani. O ölüyor, ben yaşayacağım. O yoksul oluyor, ben zengin olacağım. O şöyle olacak. Böyle böyle bir adam anlatıyor Cevdet Bey ve oğullarının, Orhan Pamuk yani. Korkunç bir adam yani, o yaşayan adam yani. Yani adama üzüldüğü falan yok. Adamın çocuklarına veya varsa bir şeyin üzülmüyor yani. Ama hep böyle başkalarının acılarından eğer kendisinde yoksa oradan bir şey çıkarıyor. Bu tam söylediğiniz şeyi anlatıyor yani. Yani kenar mahalleye bakarak kendisinin ne kadar zengin, ne kadar müreffeh, ne kadar işte çağdaş, ne kadar bilmem ne falan filan gibi bir şeyler çıkarıyor. Şimdi bunun böyle olduğunu nereden anlıyoruz?
1: Bir de tabii egemenlik sorunu var galiba.
0: Bakın nereden yani anlıyoruz?
1: Egemen oluyorsunuz.
0: Gidiyor Avrupa'da, bu adamlar gidiyorlar Avrupa'ya. Biz de gittik. Türkiye'nin kalkınmadığı döneminde yaşadık orada yani. Hepimiz Avrupa'da yollara, sokaklara, metrolara, ağız açık, ayran budalası gibi bakan bu adamlardan tekrarı gibi devam ettik oralarda. Bugün Türkiye'den giden insanlar ne Paris'te metroya bakmıyorlar. İstanbul'da metronun kralı var yani. Her şey aşağı yukarı oradakinde ve bir kısmından da daha iyi noktaya gelmiş
1: evet,
0: durumda.
1: Dolayısıyla ciddi bir metropol oldu.
0: Şimdi bunlar mesela, bu insanlar, demin söylediğim insanlar bundan da rahatsız oluyorlar. Çünkü gidip oraları görme hakkı sadece onlara aitti. Gelip burada hava atıyorlardı insanlara, gördük. Paris'te şöyle yemek yedik, orada bir şey yaptık.

0: Kafedolepe'de bir kahve içtim işte, ne bileyim şurada bilmem şunu yaptım. İşte Londra'da bir...
1: Yani araya gideceğiz galiba ama netice itibariyle demokratize olmasından rahatsız oluyorlar diyorsunuz.
0: Yani bu bence bir...
1: Her şeyin ulaşılabilir, herkes tarafından olması, ulaşılabilir.
0: Olması, eşitlenme duygusundan hoşlanmıyorlar bundan.
1: İşte böyle
0: bu birazcık da haksızca ele geçirilmiş bir iktidarın başka sürdürülme şansı olmamasına kaynaklanan bir çaresizlik de bence.
1: Yani. Ama bu refleks var. Yani bu refleksle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye biçtiği elbise beraber çakıştı ve işledi galiba diye sorayım. Araya mı gidelim? Gitmeyelim mi? İki cümle daha edebiliriz.
0: Yani bunlar kendilerinin bu Amerika ile olan ilişkilerden elde edecekleri ayrıcalıkların sürdürülmesinin peşindeler bunlar. Bunlar bundan Türkiye'nin de bir ayrıcalık yaşaması gerektiği kanaatinde değiller yani. Bunu ısrarla takip etmek.
1: İşte
0: yani
1: bu batıydı. Batı sonra Amerika oldu.
0: Evet ama bu şey yani. Buradaki batı dediğimiz değişmedi. Sonuçta
1: i̇şte
0: o yeni
1: istiyorum.
0: Amerika sadece şehir oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle atom bombasının, Japonya atılmasının dünyada yarattığı dehşet sebebiyle bütün millette, insanlarda bir korku şeye hakim oldu. Bunu attıranlar, çünkü neticede Amerika'da bir başkan değişikliği yaparak bunu yaptırdılar. Yani birinci başkan öldü nasılsa ikincisini getirdiler ve ona imza. Birincisini yaptırtamamışlardı bunu yani. Bunu yaptırtan kimseler sisteme hakim oldular. Ona biz işte CEO kapitalist sistem diyoruz yani. Siyonist kapitalizm. Bu nekrokapitalizm yani. İnsanların kemiklerinden, ölülerin kemiklerinden bile yararlanma ve fayda sağlama kapitalizmi diyoruz buna. Bizi 1980'de dünya o faza girdi yani. Biz o fazla üniversiteye girdik.
1: Peki üniversitede kalın. Aradan döndükten sonra 27 Mayıs'ı üniversitede nasıl idrak ettiniz? Evet. Oradan devam edelim. Küçük bir ara.

2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek,

0: Kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta, geçmişten günümüze Türk-Yunan anlaşmazlıklarının hangi sorunlar etrafında şekillendiğini ve bu sorunların nasıl sonuçlanabileceğini Profesör Doktor Enis Tuğçay'a soruyor. An ve Zaman, bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
2: Evet şef.
1: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
2: Tamam şef.
1: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
2: Evet şef.
1: Her bir porsiyon adil olmalı.
2: Tamam şef.
1: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
3: Evet şef.
1: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
4: Evet şef.
1: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız? Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
5: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
6: Peki siz Araf'ta mısınız?
5: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Evet, şimdi... Ah, buyurun, siz ilacınızı alın. Ben de sorumu sorayım. Müsaadenizle bu sizi araya gitmeden önce üniversitede idare hukuku hocasısınız. Bu arada seyircilerimizi hatırlatalım. Tam da yerindesiniz yani. Orada 27 Mayıs'ı idrak etmenizden önce bir önceki konumuza dair bir şey daha aklıma takıldı. Onu da sormak istiyorum yine aynı minvalde. Şimdi İslam terakkiye mani midir tartışması iki asır yapılıyor ve dedim ki terakkiye mani olduğu hükmü veriliyor. Büyük ölçüde onun şeyini görüyoruz. Fakat orada asıl yola çıkma meselesi terakkiyken sonra terakki unutuluyor diye düşünüyorum şahsen. Yani onun bir hükmü kalmıyor. İşte onlar gibi olacağız. Olunca da tabiatıyla zaten biz de iyi bir şey yapacağız gibi bir kanaatleri olduğu düşüncesindeyim. Belki de yanılıyorum, bilmiyorum. Ya da sizin dediğiniz gibi. Siz nasıl bakıyorsunuz? Çünkü terakki aslında ilerleme kaygısı. Gerçi siz diyorsunuz ki Cumhuriyet'in başında bir sürü bir girişimde bulunuldu, fabrika kuruldu, şu yapıldı, bu yapıldı. Ama öyle çok da yani bakınca mesela Almanya'ya dümdüz olmuş Almanya'dan neler çıktı. O mukayeseye göre onunla da ilgili çok motivasyon gözükmüyor.
1: Şimdi o...
0: Yani terakki kimsenin umurunda değil mi?
1: Şöyle...
0: Yani, mesele İslam mıymış yani?
1: Yani Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde tabii bizim anladığımız anlamda işte İngiltere, Fransa...
0: Yani o elbiseden
1: Fransa,
0: kurtulunca İslam elbisesinden
1: Almanya'nın,
0: artık terakkinin olup olmaması da çok mühim. Değil mi?
1: Yani olabilir öyle ama ben şöyle düşünüyorum yani bu tartışmaların hepsinin yönlendirilmiş tartışmalar olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar toplumun ve entelektüellerin üzerinde çok düşünüp de şöyle düşünelim bakın ben size basit bir şey söyleyeyim. İkinci Meşrutiyet'in ilanının arkasından İngiliz Büyükelçisi'nin arabasına kendisini at yerine koşan Jön Türkler var. Tevfikret'in adamları bunlar yani. Meşhur Tevfikret'in adamları bunlar. Kendisi İngiliz Büyükelçisi'nin arabasında kendilerini koşuyorlar.
0: Evet.
1: Bunların inancına göre İngiltere'de büyük bir ifade özgürlüğü var. İngiltere'de falan filan hepsi bir yalan. O dönemden eserleri açık bakın İngiltere'de. İngiliz'de birçok eser İngiltere'de yayınlanamıyor. İnsanlar 10-15 yıl sonra yayınlıyorlar. Ben şimdi başka bir şey söyleyeyim size. İngiltere 1909'da ifade özgürlüğü için o kadar büyük bir ülkeymiş. Çok ironik bir şey söyleyeceğim size. Yani o günkü Jön Türkler öyle inanıyorlardı. Bugün Amerika'da bir Jön Türk hareketi var. İki tane Türk biliyoruz. Hasan Abi diye, Hasan Piker, bir de Cenk Uygur diye, bir de Ermeni bir Ana Kasparyan diye. Üç kişi bunlar. Bir yeni Jön Türklük diye bir hareket yürütüyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nde.
0: Adı da Jön Türk.
1: Adı da Jön Türk. Ve bu iki Jön Türk ifade özgürlüğünü fazla kullandığı için İngiltere'ye sokulmadılar. Bakın 100 yıl önce İngiltere'de ifade özgürlüğünün her şey olduğuna inanan Jön Türklerden 100 yıl sonra, 130 yıl sonra diyelim veya 120 yıl sonra iki tane Amerikalı Jön Türk, adı da Jön Türk bunların yani, organizasyonun adı da Jön Türk, fazla eleştirdikleri için İsrail'i, bizimkiler de Abdülhamit'i fazla eleştirdikleri için mağdur duruma düştüklerini söylüyorlardı. İngiltere'ye giremediler. İngiltere bundan ifade özgürlüğünü başlarına çarpıp attı ve güle güle de Jön Türkler dedi. Bunlar İngiliz Büyükelçisi'nin arabasına koşulmak için gitmiyorlardı. İngiltere'ye ifade özgürlüğüne saygı duy demeye Oxford'da konuşma yapmaya gidiyorlardı.
0: Şimdi
1: aradaki farkı gördünüz mü? Meselelerin ne kadar yalancıktan ve gerçekten o demin söylediğimiz bir grup azınlık nasıl söyleyeyim zengin azınlığın kendi kafasında oluşturduğu dünyanın siyasete yansımasının ibaret olduğunu gösteriyor. Şimdi Türk Umumi Türk tarihi yazıldılar 1920'li yıllarda değil mi hazırlandı ve Cumhuriyet'in ilanından sonra Türk tarihi için bir içinde Zeki Velidi Togan'ın da olduğu çok büyük bir orada mesela şey diyor o kitapta. Ben aslında onu görünceye kadar bu İslam terakki meselesini ben de birazcık entelektüel olarak tartışalım falan diye düşünüyordum ama onu gördükten sonra vazgeçtim. Hiç üzerinde düşünmeye değmeyen saçma bir görüş. Niye saçma bir görüş? Çünkü o kitabın Latin harflerine geçişle ilgili olan gerekçesinde denildiğine göre, nitekim Çinliler de o kötü yazıları yüzünden asla bilim ve teknolojide gelişemeyeceklermiş. Bakın, bize İslam Çinlilere de yazılara engel olacakmış. Bugün Çinliler o yazıyla neler yapıyor?

0: Ben hiçbir şey söylemeye gerek yok. İşte yani bizimki, o yazı konusunda daha ne, çok kadar, propaganda ne kadar düşünmüşlerse o
1: çünkü
0: yazı
1: İsmet
0: konusunda
1: Paşa onu açıkça söylüyor zaten. Harflerle ilgili
0: yani pozisyonu. Harfler de böyle. Üzerinde düşünülmüş, derin konuşulmuş konular değil. Önceden programlanmış ve büyük ölçüde Batı'da İslamcılıkla ilgili kitaplar hakkında, daha İslamcılık diye bir şey yokken, bugünkü anlamda İslamcılık değil. 19. yüzyılın ikinci yarısında yayılmakta olan, yazılmakta olan İslamcılık, İslamizm isimli kitapların tümünde öne sürülmüş görüşlerin tümünü alıp Türkiye'de hiç tartışmadan, tartışmaya fırsat vermeden uygulamışlar. Mesela 1950'li yıllarda şöyle bir şey, İslam medeniyetinin geri kalması diye bir sempozyum yapılmış. Bu sempozyumun bende Fransızcası var.
1: 1920'lerde.
0: Yok 50'lerde. Çok kapsamlı bir şey İslam dünyasıyla ilgili. Çok kapsamlı bir şey sempozyum. Yani benim kütüphanemdeki en değerli kitaplardan bir tanesi, onu söyleyeyim. Fransızcasını Fransa'da öğrenciyken tesadüfen aldım yani.
1: Ben de fotokopisini rica edeyim. Nerede yapılmış?
0: Mesela onu o kitapta şöyle söylüyor konuşmacılar, Müslüman konuşmacılara. Yahu diyorlar siz böyle öğlen namazı, ikindi namazı ne zaman çalışmaya fırsat bulacaksınız ki zengin şey yapacaksınız, memleketiniz gelişsin diyorlar. Yani bu bile insanların önüne sorun olarak gelmiş. Yani insanların...
1: Bunu ben Giscard d'Estaing'den
0: işittim. Yazı var orada. Orada bilimsel akademik şey de söylüyorlar onu. Yani.
1: Ha, sonra da işitiliyor. Ama bunu Türkiye'de de söyleyen Türkler de var.
0: İş, ama onlardan öğreniyorlar bunlar yani hepsi. Çünkü kendi yaşamından da buna engel olmadığı görüyorlar herkes zaten. Bu böyle bir kesinti yok yani. Bu teneffüs gibi bir şey yani. İki dersin arasında 10 dakikalık teneffüs verince bilim yeryüzünden kaçıp gidiyor mu yani? Başka bir şey olmuyor mu yani? Yani bunu bir Polonyalı akademisyen orada bir bilimsel bildirinin içerisinde söylüyor. O bilimsel bildirinin içerisinde söylendiği için dolayısıyla yayılıyor. Bizim kültürümüzün şey parçası oluyor. Onu okuyanlar, onu izleyenler vesaire onu bir gerekçe olarak hemen yükleniyorlar. Ya bu ne saçma bir şeydir demiyorlar. Yani Çinlilerin yazısına Çinliler zavallılar, perişan olacaklar, bir daha medeniyet göremeyecekler diye itiraz edip oturup makale yazmış insanlar ya bunu. Onun çıktığının içinde yazıyorlar yani bunu. Yani İnsan utanmaz mı yani böyle bir şey yazmaya? Yani? Sen Çinlilerin hangisiyle konuşmuşsun da adamların böyle bir iddiası var mıymış? Bu yazıyı bilimsel ilerleme için bir engel görülüyor. Hayır, o karar kendileri veriyorlar, kendileri söylüyorlar yani. Bu güç meselesi yani.
1: Peki şeye katılıyor musunuz? Terakki çok da kimsenin
0: umurunda
1: olmuyor.
0: Ya maddi bir hayatı tabii ki yani bir yaşam tarzı bakımından
1: yani oraya para gerekir ama zaten biraz para var.
0: Başka yani ülkenin kaynakları kendi yaşam tarzlarını finanse etmeye yeterli olması onlar için yeterli.
1: Terakki motivasyonu yok gözüküyor.
0: Zayıf yani. Tabii ki içinde
1: daha mutlaka... Daha ki Nuri Demirağ
0: mutlaka içinde olanlar vardır. Nuri Demirağ var, Nuri Killigil var.
1: Hayır, oralarda hatırlıyoruz böyle.
0: Çok sayıda insan var. Ama yani, onlara yine bir destek verilmesi eğilimi oluyor. O dönemde Kaşgarlı Mahmut tercüme ediliyor değil mi? Divan-ı Lügat-ı Türk. Yani bir takım bir hareketlilikler var ama... Sonuç itibariyle gücün kullanılmasında bu yoğunlaşma sağlanamıyor. Yani bir Almanya'nın kalkınması, bir netice itibariyle mesela İngilizler şöyle söylüyorlar Almanlar için. Bunu Türkiye'de çok az insan biliyordur yani. 1830'lu yıllarda sanayi devrimi başladığı zaman bu Alman köylüleri İngiltere'de ikişer üçer yıl geçirdiler. Meğer bizim makineleri kopyalıyorlarmış. Alman köylüleri diyor yani Almanları küçümsüyor, onları köylü millet olarak görüyor. Sık sık İngiltere'ye gelip İngiltere'de 2-3 yıl geçiriyorlardı meğer. Makineleri kopyalanmış diyor. 1830'lu yıllarda olan bir şey. Türkiye'den kaç kişi gidip de makinelerle?
1: Bir de ikisinin de kalkınma şeyi farklı. Birisi finans üzerinden kalkınıyor.
0: Yok sanayi devrimini ilk gerçekleştiren makine devrimini İngilizler.
1: Evet ama şeyi de yani sömürgeleşme, parayla ilgili onların çok buluşları var.
0: Diyor ki, onlar diyor makine yapmayı bilmiyorlardı diyor. Biz bunları makine yaptık. Geldik makineleri kopyaladılar. Ve o kadar yüksek bir direnç ve şeyle, istikbar ve sabırla çalıştılar ki artık makineleri bizimkinden daha iyi. Ama ilk halleri böyleydi diyor. Yani Bavire'den köylüler geldi, atölyeleri gezdiler. Meğer aynı Çinlilerin, Amerikalıların, Japonların, işte Amerikalıların makinelerini kopyalaması gibi aynısını Almanlar İngiltere'de yapmışlar zaten yani.
1: Neyse bir motivasyonları vardı demek istiyorsunuz.
0: Bir motivasyonlar olduğunu gösteriyor.
1: Bizde yoktu diyorsunuz.
0: Yani. Bununla ilgili şey var, Şevket Süreyya Aydemir'in... Cumhuriyet döneminin anıtımına adadığı suyu arayan adam, işte ebedi şef, milli şef vesaire kitaplarının içerisinde Almanya'dan özellikle makinelerin getirilmesine ilişkin teklifinin İnönü hükümeti döneminde reddedildiğini, kabul edilmediğini kendisi anlatıyor zaten yani. Öyle bir

0: kaygılar olmamış. O Şevki Süreyya bunu önerenlerin içerisinde olduğunu için söylüyor. Yani, evet. Dolayısıyla bunlar hep yaşanmış yani.
1: Peki gelelim üniversiteye. 27 Mayıs'ı nasıl idrak ettiniz?
0: Yani 27 Mayıs biz 82 darbe olmuştu. Tabii.
1: Yani tabii, 12 Eylül darbesi.
0: Olmuş.
1: Evet.
0: 80'de oldu darbe. Biz 2 yıl sonra geldik hukuk fakültesine. Anayasa da 2 yıl sonra oldu. İşte 12 Eylül'de biz girdiğimiz zaman
1: Bari 12 Eylül'de söyleyin.
0: Referanduma. Hı?
1: Yani 12 Eylül darbesini.
0: 12 Eylül 1980'de
1: nasıl
0: Türkiye
1: yaşadınız?
0: Şimdi şöyle bir şey, o zaman ben size söylediğim bambaşka bir şeyi kısa bir geçeyim, sonra buraya gelelim. Türkiye 1970'ten sonra bir sağ sol çatışmasına girdi. Türkiye'nin sağcı olan, yani bu daha sonra Ülkücü Hareketi ve Milli Görüş Hareketi'ni oluşturacak sağdaki insanların bulunduğu bir şey, ama daha çok ülkücülerin diyelim. Karşıda da sol gruplar var. İki grup solcular. Bir kısmı Leninist olanlar. Bunlar yoksul Anadolu çocukları. Bir de zenginlerin Oluköy Sünni İslam'la tanışmasınlar diye bir istasyon görevi gördükleri Maoculuk diye bir zenginler için bir ayrı bir akım var. İki Marksizm var. Bir Leninist Marksizm var. Bir Maocu Marksizm var.
1: Yoksullar, çok özür dilerim. Bu çok ilginç bir şey. Bu Sünni Müslüman gençler İslam yerine Maoizmle yola devam etsin. Mao daha mı çekici bir şey? Niye Maoculuk?
0: Hayır, öyle değil. Bu insanlar Türkiye'nin kaymak tabakasının burjuva çocukları bunlar. Ama Türkiye esas itibariyle Sünni Türklerin yoğunlukta olduğu, yani kurucu unsur olduğu Türkler. Bu insanlarla kaynaşıp, bu insanlarla bütünleşmesinin önüne bir perde koymak istiyorlar. Ta ki bunların liberal yaşları gelinceye kadar.
1: Kimler?
0: Bir çağları var. Belli bir çağda liberal oluyor bunlar yani. Bunun geçiş yolu Maoculuk. Bütün Maocular şu anda liberal hepsi yani.
1: Ama Maocuları da Türkiye'de birileri icat etmedi. Var Mao.
0: Ama bu şey işte.
1: Sonra Maoculuk bize kimler tarafından getiriliyor? Yani ne demek istiyorsunuz onu anlamaya çalışıyorum.
0: Türkiye'de bir sol liberalizmin belli ölçülerde yükseltilebilmesi için Türkiye'nin
1: yani solun liberaline.
0: Sol içerisinden evet bir grubun fazla Marksizmin pratiğine fazla bulaşmadan, hiç kimsenin de haberi olmadığı bir ülkenin ideolojisi hakkında yazılmış veyahut da belki de hiç yazılmamış 3-5 kişinin, 5-6 kişinin veya bilemedin 10 kişinin sürekli konuşmalarından, örgütlemelerinden oluşan bir gençlik var yani.
1: Yani Türkiye'de kontrollü
0: bunların
1: diyorsunuz.
0: Hepsi Robert Kolej mezunu, Galatasaraylı falan filan kolejlerden mezun. Bunlar Anadolu'da gidiyorlar, geziyorlar vesaire ama İşte şeye gidiyorlar, sonra BK'ya gidiyorlar, sağda solda hep başka şeyler yapıyorlar. Bunların hiç başında bir iş gelmiyor. Bunlar sadece geçici olarak park edilmişler Maoculuğa. İleride liberal olmak üzere bekliyorlar. Bunu yapan adamlar bunu biliyorlar. Bunlar bilmiyor bunu.
1: Ama mesela biliyor. Fransa'da da var Maocular, Troçkistler var.
0: Şey işte, bunlara Bobo diyorlar işte.
1: Ay şöyle, yani Fransa'dakileri kimi tutmak için? Yani.
0: Onlar da aynı, onlar da yine Rusya'ya yakın ya. Yani Rusya'ya yakın elitlerin Rusya'ya yakın bir
1: için.
0: İdeolojiyi kaptırmaması için onları Maoculukla paketliyorlar. Mesela 1968 olaylarını yaratan öncülerin kimi Maocudur? Hiçbir şey değildir. Leninist değildir. Türkiye'deki öncüler de Maocudur.
1: Bir de okur yazar oluyor Maocular.
0: Yani bugün Türkiye'de
1: genelde.
0: Ben 68 kuşağı falan deyip oraya kendisini bağlamak isteyenler değil de gerçekten 68 kuşağının içerisinde orada ya Paris'te, Berlin'de, şurada burada orada var olmuş insanların tümü Maocudur.
1: Kesinlikle öyle mi bilmiyorum. Sadece izlenimi.
0: Benim tanıdıklarım hepsi
1: Maocu. Maocular yani. Aynı zamanda okuryazar, Türk solunun içinde galiba tek okuryazar olanlar onlar.
0: Ama onun sebebi dediğim gibi onlar zaten ayrıcalıklı bir sınıftan geliyorlar. Zaten okuma yazması olan, o günkü anlamda okuma yazması olan ailelerden geldikleri için yabancı dilleri var ve yabancı dil öğrenmesini kolaylaştırılan yolları var. Hemen bütün yollar açık oldukları için dolayısıyla onlar otomatik olarak solun
1: yani
0: okuryazar takımını oluşturuyorlar bunlar.
1: Falan.
0: Ama bu okuryazarlık onları sonra sol liberal hale getiriyor. Yani aslında Amerika'da olsalar Obama'nın yanında çalışacaklardı.
1: Demokrat olacak.
0: Evet, demokrat olacaklardı yani. Sol demokrat. Onlar da solcu yani içinde. Evet. Komünist değiller. Bunlar asla komünist değiller yani. Bu anlamda söylüyorum.
1: Peki bunlar aynı zamanda Kemalist mi?
0: Bunlar Türkiye'de zorunlu olarak Kemalistler.
1: Her zaman. Yani köken
0: tabii, olarak. Zorunlu olarak Kemalistler. Yani zorunlu

0: derken kendi ideolojilerinin toplumun geri kalanının karşısında bir alıcısı olmadığı için. Yani onu pazarlama imkanı yok. Yani insanlar ne anlayacaksın? Türkiye'de liberalizm pazarlamanın bir faydası yok yani. Mao'culuğunda bir şey yok. Burada iki egemen ideoloji var. Bir,
1: yani içten Kemalist değiller öyle mi? Bence içten de biraz Kemalistler.
0: Yani sanki. Ben onu söylememek için...
1: Yani onun içinde doğmuşlar zaten. Evet. Çok fazla onunla itişiyor da değiller. Bu hep baktığımızda
0: ama bu zorunluluktan kaynaklanıyor. Yani Türkiye'de onların hayat tarzının bir garantisi olarak Kemalizmi kendi yaşam tarzlarıyla ilişkilendirmeseler onu olmayabilirler yani.
1: Tamam ama işte zurnanın zırt dediği yer orası yaşam yani, tarzı. Evet, öyle.
0: Bunu da bu yaşam tarzında bu yoksul kitlelerinden elde edilen gelirle azınlık olarak eskiden kendilerini finanse ettiriyorlardı yani. Aslında en baştaki sorunuzun bir cevabı da bu yani.
1: 12 Eylül.
0: Şimdi 12 Eylül'e gelindiği zaman tabii neticede
1: sağ sol çatışması var dediniz.
0: 1961 Anayasası'nın Türkiye'de kurduğu
1: çatışması derken bir sürü
0: sivil ve askeri bürokratik vesayet düzeninin ayakta kalabilmesi için ortaya çıkarılmış çatışmalardan ibaretti 1980'e götürülen ideolojik çatışmalar. Yani büyük kavgalar ve ideolojik kavgalar, terör olayları aslında temel olarak bugün de bu geriye bakıldığı zaman başka bir türlü bir teşhis olabileceğini zannetmiyorum. Bunlar Türkiye'deki vesayet düzeninin ayakta kalmasını, onu güçlendiren ve ona ihtiyaç duyulmasına yol açan, ona her gün daha fazla ihtiyaç duyulmasına yol açan çatışmalardı, organize çatışmalardı. Nitekim 1980 darbesi olduğu zaman toplum bütündür, oh ne iyi oldu, kurtulduk dedi. Aslında kurtulduk diye bir şey yok. Yani işlevi tamamlanmış, yepyeni bir devletin eline düşmüştük.
1: Yani vesayet dışarıdan yönetmeyi de kolay hale getiriyor.
0: Askeri bir diktatörlüğe oh diyerek evet. Geçtik. Şeyi henüz yetmediği için yani siyasi ve sivil askeri örtülü diktatörlük yetersiz kalınca geçilen bir ikinci aşama oldu. Doğrudan doğruya geçildi ona yani. Ama bunun başka nedenleri var. Yani bu böyle sadece terörle ilgili değil.
1: Şimdi bu sizin baktığınız zaviyeden gidince ben de şunu düşündüm. Vesayet sistemi aynı zamanda merkezileştirdiği için dışarıdan yönetimi de kolay hale getiriyor. Bir tane adamla muhatap oluyorsun. Öyle mi?
0: Bir adamla muhatap oluyorsun ama o adamın, o adamı yönlendiren bürokratik güçlerin, iplerinin senin elinde olması lazım. O olmaz yoksa. Çünkü adam kaçabilir. Birdenbire halk kahramanı hissi doğabilir adamda yani. Hmm. Birdenbire heyecanlanabilir. Kendisinden olduğunu zannedebilir vesaire vesaire birçok tehlike var bunun içerisinde. Dolayısıyla bürokrasinin iplerini yani yüksek yargının ipini.
1: Dolayısıyla 27 Mayıs komuta aslında yani 27 Mayıs'tan sonra bugüne kadar hala bir yerlerimizde var mı kurduğu sistem?
0: Şimdi
1: 82'de zaten var.
0: Şöyle söyleyeyim. 1961 Anayasası Türkiye'de ilk defa kuvvetler ayrılığı rejimini getiren bir anayasadır. Yani kuvvetler ayrılığı dediğimiz rejim 61 Anayasası ile gelmiş. Ama bu işin bu paragraf sadece bir görüntüdür. Aslında kuvvetler dediğimiz 3 kuvvet yaratmamış. Bu 3 kuvvetin güçlerini daha başka yerlere dağıtarak aslında 3 kuvveti değil yani yasama yürütme yargı değil. Yürütmenin içerisinde sivil bürokrasi, askeri bürokrasi, yargının içerisinde anayasa mahkemesi diye bütün kuvvetleri yani siyasal güçleri toplumdan kaçırarak değişik yerlere dağıtmış. Yani ortada şunu, yani ne bir yürütme var ne bir şey var yani.
1: Şunu söylüyorsunuz, siyasi erki değil dış politikayı belirleme yahut işte ülkenin ne bileyim işte eskiden Kürt meselesi falan onları belirleme olmadığı gibi sanayileşme, iktisadi kalkınma filan bunlarda bile yetkinliğini sınırlayıcı, kısıtlayıcı bir anayasa.
0: Tabii ki yani bir defa toplumun taleplerini yani topluma dayalı bir iktidarı engelleyen bir anayasa olduğu gibi hasbelkader ortaya çıkmış bir iktidarı da onun güçlerinin önemli bir kısmını elinden alarak zaten onu da sönükleştirmiş bir şey. Onun için bir üniversite rektörü, bir cumhurbaşkanına denk olduğunu düşünüyor yani. O kadar ya, gerçi bunu ben kendim yaşıyorum yani. Yani bir rektör, hatta bir öğretim üyesi, bir ana bilim dalı başkanı, ertesi günü cumhurbaşkanını eleştirdiğinde, yani bir yurttaş, bir akademisyen olarak eleştirmiyor. bürokrasinin anlı şu an üniversitenin
1: eşit antite
0: muhalif gibi tabii mi? Üniversitenin yani anayasada kendisine cumhurbaşkanına kadar karşı güç verilmiş bir özel üniversitenin mensubu olarak saldırısını yapıyor yani. Öyle bir anayasal şey var, sistem var şeyde. Yani bu üniversite özellikle ilgili bir mesele değil. Üniversite özellikle bambaşka bir şey. Bu ciddi olarak anayasada konumlandırılmış toplumsal talebe dayanan iktidara ateş etme mevzileri bunlar.
1: Yani böylece vesayetin yani ayaklarını anlatıyorsunuz şu an.
0: Aynen öyle yani. Bu olduğu için biz 1980'de hukuk fakültesine geldiğimiz zaman bu 82 Anayasası'nın bu üniversite özelliğine veyahut da diğer bürokratik güçlere biraz şey vurarak, tırpanlayarak Türkiye'de bir ekonomik dönüşüm ama dediğim gibi nekrokapitalizm diye bir kapitalizm, yeni bir neoliberal bir düzen kurmak istiyorlar. O zaman üniversitede hakim olan güçler tabii birdenbire boşlukta kaldılar. Yani 1961 Anayasası sonlara Cumhurbaşkanı'na, Başbakanı'na kafa tutma hakkı vermişti. Burada birdenbire ehemmiyetsiz hale geldiler. Tabii onlar bu ehemmiyetsizliği kabul etmelerine imkan yok. Dolayısıyla kürsülerde ders anlatırken sürekli 1960'a dönüyoruz. 27 Mayıs anlatılıyor. Ondan sonra işte 61 Anayasası anlatılıyor. Bir türlü 82 Anayasası'na gelinemiyor. Gelindiği zaman da ya zaten bu herhalde ilk fırsatta bunu kaldıracağız. Üniversitenin şey yaptığı 1982 Anayasası'nın kabul eden o aralarda aşağı yukarı birçok öğretim üyesi de üniversiteden atılmıştı. 1402'lik olmuşlardı. Mesela orada da ben onu hissettim. Bu 1402'likler geriye döndüler sonra bürokratik yargı bürokrasinin müdahalesiyle.
1: 402'likler hatırladığım kadarıyla ya İslamcı diye tırnak ya içinde İslamcı, ya solcu ya Mağacı, diye tasvip ediliyordu.
0: Yani işte işleri karışmış. O olaylara bir biçimde bulaşmış. Yani İslamcı dediğim birkaç kişi. Mesela bizde Servet Armağan vardı. Atılma sebebi anayasa kitabının üzerine hicri yıl yazmış olması. Hüseyin Atemi bir anayasa çevirmesi vesaire vardı. İşte Bülent Taner vardı bizim kürsüden. O eski bir Mao'cu tütün tarlasında mı yakalanmış öyle bir şey falan diyorlardı. Vesaire vesaire yani. Ama şöyle bir şey diyeceğim.
1: Ama bir taraftan da mesela Bülent Taner sistemle niye sistem onu atmış insanın anlayamayacağı bir isim.
0: Yani şöyle bir şey. Oradaki ilginç olan şudur. 1402'lik olup işte bu gelince Askeri Yüksek İdare Mahkemesi bu yolu açtı o zaman. Gelince geldi ilk söylediği şeyi hatırlıyorum ben. Şimdi tabii vefat etti gitti. Hani bir şey de söylemek istemiyorum yine toprağı bol olsun. İlk şeyi şuydu kararı. Biz yokken burada alınan, buraya alınan bütün öğretim üyelerini atacağız buradan. Siz evet. Kimsiniz yani? 27 Mayıs anayasacıların ekibi. Bizim idari hukuk profesörümüz 27 Mayıs'ın komisyonunda çalışmış. Ondan sonra anayasa profesörü. Herkes çalışmış orada da. Herkes aynı zamanda 27 Mayıs döneminde ya asistan ya doçent ya yardım doçent vesaire falan filan. Dolayısıyla herkes o anayasanın aynı zamanda şeyi sahiplerinden sayıyorlar kendileri. Yani başka türlü görüş bildirmeye imkan yok. Hatta öğrenciler olarak biz hocanın ideolojik görüşüne göre kullandığımız kelimeleri de değiştiriyorduk yani. Mesela işte kanıt, ispat, delil diyeceğine kanıt diyorsun. Mesela öğrenciler öyle şeyler yerler yani. Bu hoca fazla
1: bir sağ olun, hoca teşekkür
0: işte
1: ederim.
0: Bu 1961 Anayasası'ndan çok fazla şey, onun için oraya uğranan bir şey. İşte 1961 Anayasası'nda daha özgürlükçü bir rejim vardı falan. Yani özgürlükçü rejim dedikleri. Netice itibariyle biz katillerden özgürlük öğreniyoruz yani. Adam Menderes asmış. Sadece asmakla kalmamış. Oh olmuşsun diyor. İyi olmuş diyor. Hala diyor ama öte yandan bana başlıyor.
1: Hatta diyor ki bak bunun fotoğrafını anlatmaya koyuyorum. Devam ediyor bir yani. Daha böyle bir adam olmaya özenirsen iki kere düşün. Ve bu fotoğrafa
0: da,
1: bak diyor.
0: Bunu da ifade özgürlüğü içinde anlatıyor bunu. Yani bana ifade özgürlüğünün ne kadar değerli olduğunu anlatırken ertesi günü dönüyor. Menderes'in ölümünü kutluyor adam yani.
1: Şimdi 27 Mayıs tabii bir de Hürriyet ve Anayasa Bayramı. Güzel değil mi adı?
0: Evet onu kaldırdı ama askerler.
1: 82'de kalktı. Kaldırdı.
0: Ben size bir anı anlatayım da güldüreyim.
1: Müsaadenizle bunu da söyleyeyim. Siz anıyı üzerine anlatın. Belki örtüşür de. Bunu da yine Cemil Hoca'dan not etmiştim. Söylemişti. Hürriyet

0: size
1: güzel bir söz yerini bulmuş yani.
0: Şimdi siz de hürriyet
1: hep
0: derken
1: geliyor, hiç geri alınmıyor. Niye sürekli geliyor geri alınmadığına göre?
0: Hürriyet dediğiniz için.
1: Evet, maalesef öyle yani.
0: Hep ama diyoruz zaten.
1: Onu. Yani yargıyla ilgili olarak da şöyle bir şey anlatıyorum. Kendi aslında bunu sanki daha önceden bir yerde paylaştım da. Şimdi master sınavına girip kazandım. Kazanmışım yani, liste yazmışlar. İşte Nuri Yaşar hocaya başvur diye. Gittim bölüm başkanına, dedi ki İdari Hukuk Profesörü Lütfi Duran Hoca dedi sizi bekliyor dedi. Yazınızı okuyamamış dedi yani. Ve herhalde öyle bir şey. Lütfi Duran da anayasada çalışmış 1961 anayasasında. Çok sert böyle bir endişeli ve endişelendiğimiz bir hocamız yani. Neyse ben gittim ona. O da evladım dedi gel otur. Bak bayağı yumuşak. Otur dedi. Ya kağıdını okuyamadık dedi. Şu kağıdını bir okuyalım da. Oku da sen bir not verelim dedi. Ben de şaşırdım yani normalde. İyi ki okuyamadık diye sıfır basıp geçebilirlermiş yani. Yapmamış onu yani. Çağırdı asistanını, oturdu. Ben de kağıdımı okudum.
0: Niye o, okuyamamışlar onu anladım.
1: Çok benim yazılarım okunmaz yani. Bu şuna yazıydı ise okuyamazsınız yani. Neyse okudular da aa bak dedi ben size söylemiştim bu kağıt dolu diye. Bana geçer not verdiler. Ben master'a öyle başladım. Çıkarken de bana söyledi ki çünkü idare hukuk sorusu cevaplanmışım. İdare hukuk asistanlık sınavı açılacak. Başvuruyordu bana. Beni tanımıyor hoca yani. Ben sadece onu görmüş. Ben de çok teşekkür ettim. İlk defa duydum asistan olunabileceğini. Ben o zaman normalde öyle bir şey hayalimde yok. Yani biz bir an önce fakülteyi bitirelim de bakalım ne olacak düşünüyoruz. Neyse çıktım oradan. Sonra Lütfü Hoca şey yapıncaya kadar kadro açılmadı. Kadro açılmadı. Neyse o emekli olunca yeni Sait Güran diye, o da şimdi vefat etti, bir hoca geçti. Kadro açıldı. Gittim kendisine. Ayaklarını masaya dayamış böyle yukarı. Dedi ki seni dedi buraya alamayız. Bize bir dedi büyük bir kefil getirmen gerekir. Ne kefil dedim hocam ya. Ben kendim fakülte mezun olmuştum. Sınava gireceğim. Kazanırsam olur, kazanmasam. Ben saf saf söylüyorum. Olmaz dedi yani. Kemalist olduğunu ispat edeceksin dedi yani.
0: Açık açık.
1: Buna da dedi her şahit yetmez dedi. Çok yüksek bir şahit ya. İsim de söyledi. Onların dedi şahitliği kabul değil dedi yani.
0: Aa çok güzel.
1: Ben de çıktım gittim. Sonra girdim sınava girdim.
0: İsim söyledi.
1: Tabii tabii. Sınava girdim.
0: Peki pardon. Siz o ismi tanımıyor olabilirsiniz yani. Kemalist olabilirsiniz.
1: Yok tanıdığım biliyor beni. Tanıdığım biliyor. Ha. Biliyor biliyor. Onlar olmaz diyor yani. Demek ki onlar daha önce bunun istemediği insanlar referans olmuşlar yani. Neyse neticede ben dedim ki hiç kimseyi tanımıyorum. Çıktım da gittim ben. Sonra sınava girdim. Sınavda yabancı dil sınavda. O zaman da Fransız kültürü bitirmişim yani. Epeyce bir yol almışım. 30 almışım. Açıklandı 30. Ben de kabul etmedim tabii. Ne yapayım diye düşünürken rahmetli İlhan Özay hocamız var. Gün Işığında Yönetim diye bir kitabı vardı. İdari Hukuk Profesörü. O zaman doçent. Ona gittim. O da benim zaten master'da ders aldım hocamız. Dedim hocam böyle böyle. Yani 30 almadım. Bence şu kağıda bir bakabilir miyiz dedim. Sait olmadığı dönemde kağıdı çıkarttı. Baktı bu kağıt dedi 70 ya da 80 alır dedi. Bu kağıda dedi 30 vermiş. Fakat dedi ben dedi anlayamadım. Sait Fransızca bilmez ki nasıl okudu bu kağıdı dedi yani. Bakın adam benim kağıdımı Fransızca bilmeden okuyor. Bilenlere de göstermiyor. Beni bırakmak için 30 veriyor. Bu benden Kemalist şey isteyen, liyakat, ehliyet sahibi arkadaşımız yani. Ben de hocam dedim ki o zaman dava açayım. İlhan Bey bana dedi ki bakın bugünkü yargıçlara da bunu duymalarını rica ediyorum. Yani insanlar konuşurken boş konuşmayalım. Hayır efendim dedi evladım dedi sakın dava açma dedi. Bunların dediğinin tersine dedi hiçbir yargıç karar veremez. İdare mahkemesinde. Verdiği gün orada kalamaz dedi yani.
0: Bir de 30 iyice tahkim olur.
1: Tabii yani adamlar orada İstanbul Hukuk Fakültesi'nin kürsündeki bu 27 Mayıs'lar idare mahkemelerine de dava açmamıza izin vermediler.
0: Siz de okuldan atarlar belki.
1: Bir de dava açarsan bu her tarafa yayar senin daha her tezde davalık ol bunu. Hiçbir kürsüye giremezsin diye. Korkumuzdan dava açamadık yani. O kadar yani bugün idare mahkemesinde bir öğretim üyesinin kağıdına karşı öğrenciler her türlü dava açabilirler. Kimsenin aklına bir şey gelmiyor yani. O gün ben hukuk fakültesi mezunu olarak kendi haksız yere bırakıldığım sınavın haksız
0: çünkü
1: sonucuna itiraz edemedim.
0: İlk tecrübeniz.
1: Etme hakkımı elimden aldı bu.
0: İlk tecrübeniz.
1: Evet ilk tecrübem tabii. Ama ben tabii yorgun olmayan bir insanımdır yani. Yenilgilerimi hep zafere çevirmişimdir. Sonra anayasa kürsüsünden teklif geldi. Anayasa kürsüsüne gittim yani. Sonra başıma başka şeyler geldi ama hep bu süreçte bu zorlukların tümünü çıkaran insanlar, daha sonra Fransa'ya gitmemize yol açan insanlar, haksız yere bizi bir takım sıkıntılara sokan insanlar, bizim yorulma şeyi olmadığı için neticede Fransa'ya gittik, döndük geldik yani. Bütün yollardan da geçtik. Hepsi, bundan istisnası hepsi 27 Mayıs'ta insanlardı yani.

0: Yani bunlar tükendikçe üniversiteler rahatladı. Bunlar hem söylemde bir tekel kurmuşlardı, kadrolarda tekelleri var, söylemde tekelleri var. İnanılmaz yani. Yani varoluş imkanı vermiyorlardı üniversitelerde kimseye. Aynı zamanda yargıdaki örneğe görülüyor, orada da kimseye vermiyorlardı. Hasta şunu da söyleyeyim. Niye sağım solum 28 Şubat, 27 Mayıs dedim bunu? Efendim, 1960 darbesinden sonra Menderes aleyhinde yalancı şahitlik yapan bütün yargıçlar, hukuk fakültesi öğrencilerinin tümü Türkiye'de Yargıtay üyesi, daire başkanı, Yargıtay başkanı, Danıştay başkanı olmuştur bu ülkede. Anayasa Mahkemesi üyesi olmuştur.
1: Yani bize
0: yalancı
1: gibi,
0: şahit bunlar yani.
1: Bize gibi bir şey miydi,
0: evet,
1: yalancı şahit?
0: Evet, bunlar Menderes'in aleyhine görülen davalarda yalancı şahitlik yapan insanların baksınlar. Sonra da gelsinler şeye, Türkiye'deki Yargıtay ve Danıştay daire başkanlarına, hatta başkanlarının bir kısmına, Anayasa Mahkemesi'ne görecekler ki bunlar Menderes'in orada bir grup halinde davranmışlar. Daha sonra bu grup kendisini Türk yargısının tamamıyla üzerine bir parazit gibi sarmış. Ve bunlar nihayet en 1900 yani 2010'lu yıllarda ancak belki temizlenebildiler yani. Yani nihayet emekli olup gittiler. Başlarına da bir şey gelmedi yani. Bunun da bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani genç insan araştırmacılar bunlara bakmalılar yani. Kim bu adamlar? Niçin Yargıtay Başkanı olmuşlar? Yargıtay Başkanı olmak için bir niteliklerim varmış. Yoksa Menderes ve arkadaşları aleyhinde yalan şahitlik mi yapmışlar?
1: Evet. Peki siz 12 Eylül'ü Gümüşhane'de öğrendiniz değil mi?
0: Evet, liseydeydim.
1: Ne var 12 Eylül'den zihninizde? Bizim
0: şey var,
1: ülkemizde biyografi, otobiyografi, evet, nehir söyleşisi, hatırat ne yazık ki çok az.
0: Evet, ben bunları yazdım hepsini.
1: Bazen yani bir gün bir araştırmacı herhalde bir şeylere bakarken bir hatırattan bir cümleyle yol alabilir,
0: evet,
1: halbuki.
0: Aynen öyle. Şimdi benim babam Milli Selamet Partili bir adam. Biz de gençiz yani, genç olunca da insan Milli Selamet Partisi'ne onun dediği gibi devam
1: ne
0: etmiyor.
1: Ne ifade
0: yani
1: ediyor o zaman Milli Selamet
0: Milli
1: Partisi?
0: Milli Selamet Partisi o dönemde benim için,
1: yani sizin
0: babamın kafasında ve benim kafamda bana söylediği kadarıyla Türkiye'nin endüstriyel sanayileşmesi anlamına geliyor.
1: Terakki.
0: Evet, bir de terakki bölümü, bir de işte toplumsal ahlakın. Hmm. O zaman ki bir takım, demek babamın belki rahatsız olduğu bir takım şeyler vardı. Çok aydın bir insandı. Babam bana Dostoyevski'nin romanlarını bırakmış adamdır yani. Benimle babamı İnsancıklar romanını babamla birlikte okuduk yani. Böyle bir adam yani. Suç ve Ceza'yı da babamla birlikte okuduk. Böyle bir kütüphanesi olan bir adam. Böyle bir şeye kapılmış.
1: Kalkınma, sanayileşme.
0: Kalkınmasının yolunun artık bu yoldan geçeceğini, bütün yollar denendi. Yol bu yol. Bu olacak diye düşünüyor. Bize de söylüyor. Biz de tabii genciz, çocuğuz. Kafamız tam basmıyor. O zaman böyle bir anahtarı var Milli Selamet Partisi'nin vesaire falan.
1: Başka kimler var? Demirel var, Ecevit var.
0: İşte Ecevit var, Demirel var, Türkeş var.
1: Var.
0: Ama MHP'liler Erbakan'a çok yükleniyorlar. Ona yeşil komünist diyorlar. O zaman kandırmışlar onların bir kısım insanları. Komünizm tartışmasına onu da sokuyorlar.
1: Gümüşhane'de mi?
0: Evet, Gümüşhane'de de. Başka yerde duyuyorum ben yani. Ortaokulda bile duyuyordum. İşte zaten Ecevit T'yi alıyor. Demirel bilmem ne yapıyor vesaire falan filan. Böyle bir şey. Babam da beni yönlendirdi. Ben de matematik zekası olan bir insanım. Lisede hem fen bölümünden hem de matematik bölümünden mezun oldum zaten. Böyle yürüyorum. Dolayısıyla mühendis olacağım ve ülkenin kurtulmasına yardımcı olacağım. Babamın benden beklediği bu yani. Fakat o arada darbe olunca...
1: Çünkü Erbakan ve arkadaşları mühendis.
0: Tabii hepsi mühendis. Yani fabrika kuracağız, insanları çalıştıracağız. Böyle bir şeyimiz var. Evimizde böyle konuşuluyor yani. Babamın bütün hayali böyle. Komşunun çocuğuna iş vereceğim, ona bir faydam sağlayacağım. Çocukları okuyacak. İşte dedim, genç kızlara bir sürü bir şey. Böyle düşünen
1: üreteceksiniz
0: adam yani. Toplumsal düşünen, çok sosyal bir adam. Neyse, darbe olunca bir baktım. Bütün mühendisler kayboldu. Bir de o zaman müteahhitler para kazanıyorlar. Böyle kulüplerde oturuyorlar akşama kadar. Yiyorlar, içiyorlar vesaire falan. İtibarlı insanlar.
1: Gümüşhane'de.
0: Her yerde öyledir de bizim orada da öyle. Darbe oldu, bunların hepsi kayboldu. Hiçbirisi yok ortalıkta. Hepsi köşelere sindiler. Acaba askeri bizi alacak mı? Acaba işte bizim bir suçumuzu bilirler mi? Veya işte ihaleleri incelerler mi? Vesaire falan filan duyuyorum ben kahve köşelerinde. İkinin biri de polis önümüzü kesiyor. Kimlik çıkar diyor. Gümüşhane 10 bin nüfusu var. Herkes birbirini tanır yani. Yani bizim gibi Gümüşhane'de doğmuş büyümüş insanların tanınmamasının imkanı yok yani. Polis de üzerimizde bir zulüm şey yapıyor.
1: Polis de Gümüşhane'nin polisi yani.
0: Yok yani Gümüşhane'nin polisi ama Gümüşhane'li değil yani.
1: Dışarıdan da atıyorlar
0: mı? Dışarıdan hep gelir. Ama onlar da askerliğinden darbe. Hayır,

0: Bey'le birlikte yeni diye. Gelen adamlar var mı?
1: Çok iş yaparım diye de sürekli şey halindeler, huzursuz. Yani genç insanlar biz hiç, ben hayatımda Gümüşhane'de hiç suç işlemlerini duymadan yetiştim yani. Hiç suç işlemi. Yani ne hırsızlık ne başka bir şey olmaz yani. Öyle bir şey ama biz en fazla bürokrasi tarafından darbeden sonra tahliye edilmeye başladık.
0: Yani birden şüpheli hale mi geldiniz?
1: Herkes şüpheli hale geldi yani. Herkesin üstü adamın tanıdığı insanları şüpheli hale geldi. Her gün oturup konuştu adamlar bunlar. Neyse neticede bir baktığımızda sadece gariban avukatlar işte adliyelere gidiyorlar. İşte savcılığa gidiyorlar ya bizim komşunun oğlunu almışsınız acaba nerede falan filan diye. Yani onlardan başka o iki tane gariban, iki üç tane gariban avukattan başka kimsenin sokaklarda gidip bürokrasiye bir soru sorabilme imkanı yok. Dedim ki ben demek ki hukukçu olmam lazım. O çocuk aklımla mühendis olmaktan vazgeçtim ve hukukçu olmaya karar verdim. Üniversite sınavına kadar bunu babamdan gizledim. İstanbul Hukuk Fakültesini birinci tercih olarak yazdım. Geriye de babamın yazmamı istediği şeyleri asla zaten sıralama mümkün değildi. Yani geriye düşün ki İstanbul Hukuk yazıyorsun, arkasına İTÜ yazıyorsun, arkasına ODTÜ yazıyorsun yani. Birinci tercihim, tek bir tercihim var yani. Sınavlar açıklandı, İstanbul Hukuk Fakültesini kazandım. Birinci tercihime girdim. Babam tabii anladı durumu. Ve vefatına kadar bana küs gitti. Yani şey yapamadık tabii, barışamadık yani. Yani konuştuk ama konu buraya yer geldiğinde beni bir ona ve onun ideallerine ihanet etmiş olarak gördü beni. Ama bence bugün yaşasaydı öyle düşünmezdi. Çünkü ondan sonra Türkiye'ye çok ağır koşullarda çok büyük hizmetler ettim. Bilinen bilinmeyen çok sayıda insanın, mağdur insanın, başörtülü davalarının tümünün organizasyonunu yaptım.
0: Yani o Gümüşhane'de polisin...
1: 28 Şubat'a sonuna kadar direnen, iş korkmadan üniversiteyken direndim yani.
0: Nereye kayboldu diye aradığı komşu çocukları sizin için yol haritası oldu. Ve evet. Ondan sonra siz mi aradınız?
1: Ondan sonra ben kendim tabii onları buldum. Kimisine başka türlü yani birçok yol açtık. Türkiye'nin üniversitelerden atılan tıp fakültelerinden, hukuk fakültelerinden, diğer fakültelerinden açılmış o zavallı kız çocukları. Ondan sonra İmam Hatip Lisesi oldukları için... Kolaylıkla fakülteden dışlanmaya çalışan insanlar. Benim hatip sesi mezunu değilim. Normal lise mezunuyum. Büyük mücadeleler verdik. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızla da böyle bir mücadele sonucunda tanıştım. 1998'de odur budur da birlikteyiz.
0: Ararken mi yine?
1: Yani ben insan hakları konusunu master yaparak Fransa'dan Türkiye'ye dönmüş birisi olarak 28 yılın kucağına böyle bir birikimle düştüm. Bizim camiada bunu bilen hiç kimse yoktu benden başka.
0: Çok ilginç. Şimdi siz Fransa'ya giderken yani. 12 Eylül'ü ve idrak ettiğiniz 27 Mayıs'ı geride bırakıp
1: 28
0: gidiyorsunuz.
1: 28 Şubat'ı idrak 90'larda ettik. Evet,
0: 90'larda da Fransa bugünkü Fransa değildi tabii. Daha iyi bir Fransa'ydı.
1: Kısmen daha iyiydi. Kamu hizmetleri üzerinde olağanüstü büyük tartışmalar vardı. İşte sosyal güvenlik kurumundan açığı. Özelleştirme, İngiltere'de olmuş özelleştirmeden etkileniyorlardı. Acaba biz de mi yapsak yapmasak vesaire
0: Avrupa
1: falan
0: diye. Avrupa Birliği daha böyle şeydi, kucaklayıcı.
1: Avrupa Birliği topluluktan birliğe doğru gitmeye çalışıyor.
0: Çoğulcu falan bir
1: ben master
0: şey
1: yaptığım vardı. Mesela Avrupa Topluluğu Enstitüsü var yanımızda hemen. İşte master yaptığım üniversitenin hemen yanında. Orada çok sayıda öğrenci var yani. Müthiş bir Avrupa Birliği hazırlık süreci yapılıyor. Yani bütün ülkelerden onlarca, on binlerce öğrenci şeylerde böyle enstitülerde Avrupa Birliği hazırlık yapıyor.
0: Peki Müslüman Türk öğrencisiniz, hocalar nezdindeki itibarınız ve
1: çevreniz? Ben Fransa'da şunu söyleyeyim size, Fransa'da Türkiye'de hayatımda görmediğim kadar büyük bir itibar içerisinde okumuşum birisiyim.
0: Türkiye'de görmediğim.
1: Asla yani, Türkiye'de görmediğim kadar büyük bir hüsnü kabul gördüm. Müthiş saygı duyuldu bana, arkadaşlarım, hocalarım tarafından. İnanamadım yani öyle bir şeye. Ben Türkiye'de kendi hocalarımdan canımı zor kurtarmıştım Fransa'ya düştüğümde. Adamlar... Fransız devrimi adım bana zulmediyorlardı. Ben Fransa'ya gittim. İnsanlar bana çok iyi muamele ettiler. Müthiş oldu yani. Bu da çok şeydir yani. Paradoksaldır. Zaman zaman düşünürüm üzerimde. Yani Türkiye'deki bir grup Frankofon bana müthiş zulmetti Türkiye'de. Ve üniversiteden ayrılmama yol açtılar. Ben Fransa'ya gittim. Hani Fransa'nın kalbine gittim. Adamlar Frankofon değil, gerçek Fransızlar. Gerçek Fransızlardan büyük saygı gördüm. Üniversitelerinde çocuklarım orada doğdu. Bir çocuğum gitti orada, birisi orada doğdu. Eşimle, ailemle 5 sene hiç sorunsuz yaşadım. Ve şunu da söyleyeyim. Yani hepsinde bütün eğitimimi de kendim finanse ettim. Yani zannetmesin ki insanlar

0: Fransa bana kucak açtı da burs verdi. İşte bilmem ne falan da öyle bir şey de yok yani. Hepsini kendim yapmışım. Kimseye bir en ufak bir borcum yok.
1: İçeriden dışarı.
0: Ama müthiş dostluklarım oluştu. Üniversitelerinde hatta ilk birinci şeyde derslerde ders notu tutmakta zorlanıyorum çünkü daha zaten alışkanlıklarım yeni yeni oluşuyor. Yıl sonunda fakülte bitti, sözlü sınavlara gireceğiz. Eve geldim, eşim dedi ki Patrik geldi dedi. Patrik diye bir arkadaşımız var, çok sevimli. Dünevil diye bir şeyden geliyor. Oturmuşlar bundan benden habersiz bütün derslerdeki tuttukları notları temize çekmişler. Ben okuyabilecek biçimde. Fransızca olarak ama güzel yani şey gibi artık Troyası gibi. Hatta bir kısmı da bir Japon arkadaşımızın da şeyi vardı, bilgisayarı vardı. O bilgisayarda yazmış. 8 dersin notlarını bir paket üzerinde bir hediye paketleri birlikte benim eve bırakmışlar. Ben onlardan çalışarak sözlü sınavlarımı geçtim. Tezimi yazdım. Öyle mezun oldum yani. Ben burada bakıyorum da benim dersimde öğrenciler birbirlerine ders notu bile vermiyorlar. Şaşılacak bir mesele yani.
1: Geldiniz 28 Şubat.
0: Geldim 28 Şubat. Evet, maalesef 28 Şubat'tan bir gün önce Türkiye'ye döndüm. Bir gün önce.
1: Bir fikriniz var mıydı? Hiçbir 28 Şubat yani. Gibi hiçbir bir şey olacağını. Yani
0: o zaman izleyemiyordum. Çok yoğun biçimde doktora programına
1: herhalde izleyemediğiniz dahildim. İçin. Çünkü izleyince yani cümleler,
0: az izliyormuşum yani.
1: Konuşmalar hep aynı Türkiye'de. Aynı yani, şekilde gelişiyor. Nedense, yani televizyon ekranlarını açtığında da.
0: Yani bir şeyler olabileceğini tabii şüpheleniyorsun. Sonuçta Erbakanucu gelmiş. Bir yani şey yapacaklar
1: camiler,
0: yani. Yapacaklar
1: camiler bir şey silah de deposu oldu. Ben bunu kulaklarımla duymuştum böyle ana haber bülteninde. Camiler silah deposu.
0: Evet. Yani onları söylüyorlar. Ama yine de böyle bir hükümetin yani bir askeri kalkışma olmaksızın veya bir şey bana şey geldi. Yani o dediğimiz yani toplumda iktidarı bölerek dağıttıkları bütün örgütleri aynı anda harekete geçirerek milli iradeyi bastırma eğitimleri eskiden beri olduğu için pratikleri bizim tecrübesizliğimize geldi, onu anlayamadık ama neyse ertesi günü gelir gelmez şey oldu, 28 Şubat oldu. Eyvah dedik. Nasıl da gelmişiz, denk düşmüşüz. Ama o da bir nasipmiş. Burada Türkiye'de bize çok büyük ihtiyaç oldu, ortaya çıktı. Marmara Üniversitesi'ne davet edilmiştim. Marmara Üniversitesi'ne geçtim. Yani oraya da beni rektörün özel getirdiğini söylediler. Hayır, kesinlikle ilgisi yok. Kürsünün bana daveti, beni tanıdığı için daha önce davet ettiler, geldim. Ve ben oradayken de Türkiye'de o dönemin başörtülü ve üniversiteden atılan, büyük haksızlıklara maruz kalan insanların davalarında onlara yardımcı oldum. Hiç de çekinmedim. Eşim de önemli görevler yüklendi, yaptı. Birçok Danıştay kararlarını, Fransız Danıştay'ın o temel başörtüyle ilgili kararını ben çevirdim Türkçe'ye. Yayınladık. Yaptık epey bir şey. Sonra onun arkasından o işler devam ederken Sayın Cumhurbaşkanımızla tanıştık. Bir tesadüf eseri. Bir evinde o zaman parti kurma dönemi vardı. Oraya katılan grupların bir tanesini beni de davet etmişlerdi. O da lütfedip beni davet ettiler. Ben de öyle Sayın Cumhurbaşkanımızla tanışmış oldum. Tabii onun da hapishaneden çıkmış. Türkiye'nin büyük dönüşüm geçireceğini. 28 Şubat'ın geldiğini fark etmedim ama Sayın Cumhurbaşkanımızla tanışınca Türkiye'nin çok büyük bir dönüşüm geçireceğini derhal anladım desem yanlış olmaz yani. Şimdi, çok büyük bir dönüşüm geçirecek Türkiye, anlaşılıyordu yani.
1: Biz konuşurken hep Türkiye'de başörtüsü mevzusu diyoruz da. Evet. Başörtüsü tabii göründüğü için teşhisi kolay filan ama mesele başına bağladığın örtü değil. O İslam'la ilgili en önemli simge ve tartışma. Yani yoksa Türkiye'de 5 vakit namaz, o demin söylediğiniz yabancıların namaz kılıyorsanız işte 1950'lerde hani demiş ya adam, nasıl gelişeceksiniz, ilerleyeceksiniz. Onunki bile gene daha iyi. O gelişme, ilerleme. Bu gözüne işte kulağına, yani hepsine şey, sıkıntı veren bir şeydi. Bundan dolayı da Türkiye'de işinden gücünden olan bir sürü insan vardı. Yani
0: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden atılan çok sayıda öğretim üyesinin davalarının dilekçelerini yazdım.
1: Yani cuma namazı bile sorundu Türkiye'de.
0: Ekmelettin İhsanoğlu'nun kurduğu İslam bilimleri veya İslam bilimleri diye zannediyorum bir bölüm var. O bölümde Ekmelettin Bey herkesi bırakıp gitti. O insanlar büyük bir mağduriyet içerisindeyken onların dava dilekçelerini de ben yazdım. Ekmelettin Bey onları terk etti yani. O kadar Türkiye'nin çok değişik yerlerinden insanların

0: İstanbul'un dışında ne kadar çok zulme maruz kaldığını ve 28 Şubat'ın sadece başörtülüler değil, çünkü ben üniversite asistanlıkken de başörtülülerin sorunları vardı. Yani başörtülüleri bir taraftan atıyorlardı 1990'lı yıllarda, 89-88.
1: Hayır tabii, yani 80'lerden sonra başörtülü talebe sayısı arttığı için.
0: Yani şunu söyleyeyim. Gözüktü.
1: Yoksa başörtülü talebe Türkiye'de ilk günden beri sıkıntı. Var.
0: Ama 1980'li yılların sonunda Kıbrıs'taki üniversite açıldıktan sonra fakültelerden daha fazla başörtülü atılmaya başlandı. Oradan açılan kontenjanlara Kıbrıs'tan öğrencilerin geldiğini sonradan fark ettik yani. Yani bugün
1: ama
0: Türkiye'de
1: Kıbrıs'taki
0: tartışılan
1: üniversitenin diploması geçersizdi o zamanlar.
0: Ama işte bu geliyorlarmış ya, demek arkadaşlar.
1: Nasıl?
0: Yani. Yani hakkıyla üniversiteye kazanmış insanları atıp boşaltırsanız kontenjanı, o kontenjanı oralardan gelecek insanlar için öyle ya da böyle aç kullanıyorsunuz.
1: Bizim zamanımızda geçersizdi.
0: Ama yıllar sonra onların da şimdi geçersiz olduğu ortaya çıktı ama
1: evet.
0: Bunlar da yapılmış yani o zaman üniversitede maalesef yani.
1: Yani mesele sadece başörtüsü değil, mesele İslam'la ilgili pratiklerdi.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: O pratikleri de o zaman yıllarca yani propagandası yapıldı. Laikliğe aykırı diye telakki ediliyordu. Bireysel hayat ya da toplu hayat, hepsinde.
0: Yani üniversitede herkes tabii bu kadar büyük bir zulmün tarafı değildi. İnsanlar mesela bir kısım öğretim üyeleri buna direnmek istediler. Kendilerince bir takım yollar bulmaya çalıştılar. Mesela İlhan Akın, bizim fakültenin dekanı, benim akademisyen olmamı sağlayan, Allah rahmet eylesin, çok önemli bir akademisyendi. O zaman dekandı. Başörtülülerle ilgili onun da aleyhinde bir sürü şeyler yazılıyor. Halbuki mesela beni üniversiteye alan, benimle ilgili başörtüsü öğrencileri sınavlardan çıkarmadığım için yapılan başvuruların hiçbirisini
1: kabul etmiyor. Şikayetleri
0: işleme koymayan bir insandır yani. Hem bunu da bana söylemiştir.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Yani neticede birçok yönden bakılabilir olaylara ama kesinlikle toplumun çok geniş kesimlerini etkilemiş. Tabii biraz da abartılmış. Daha sonra da mesela benim görüyorum adam ilerlemek için ben de 28 Şubat mağduruyum diyor. Ne, senin de mi başörtün var diyorum adama. Ne oldu? Senin de mi başını açtılar? Erkek yani. Hiçbir şey yok yani. O da öyle bulaşık tipler de var.
1: Öyle
0: yani.
1: De var. Fakat başa dönersek, başa değil aslında da. Kaç dakikamız var acaba? Aslında Türkiye siyasi tarihine bakınca o İslam terakkiye manidir cümlesindeki hikaye. Hem İslam hem terakki peşinde koşanlar mani telakki edilmişler ve sistem dışına atmak için mümkün olan her şey yapılmış gözüküyor.
0: Öyle ama Cumhurbaşkanımızın döneminde şimdi 1900 öyle ya da böyle Türkiye bugün birçok endüstriyel bakımdan yani o Türkiye'nin her tarafı endüstri alanlarıyla, teknoparklarla, sanayi bölgeleriyle dolu. Yani 30 milyar dolarla alınan ihracat yaklaşık 300 milyar dolara yaklaştı. Türkiye'nin toplam gayri safi milli hasılası 1.6 milyar doları geçmiş durumda. İnanılmaz bir şey. 1 trilyon 600 milyar doları geçiyor. Bunların hepsi o terakki bölümünün içerisinde yer alıyor kuşkusuz. Onun için diyorum ben Türkiye'de evet hukuk bakımından babamla aramda bir itiraf çıktı ama ben hem terakki içinde yer aldım hem de onun zulme uğramalarına çok üzüleceği. Çünkü ben 3 kız kardeşten tek erkek çocuğum. Babam da kızları çok severdi. Kız kardeşlerim benden daha çok severdi. Çok severdi. Çocuk sevmeyi de bilirdi, bir de benim gibi de değildir, bilirdi. Onun kız çocuklarına olan bağlılığını, sevgisini gördüğüm için başörtülü kız çocuklarına yardımcı olurken sanki babam beni izliyormuş gibi gelirdi yani. Öyle bir şey. Dolayısıyla herhalde görse beni affetmiş olurdu.
1: Duymuştur inşallah, haberlerinizi evet. Almıştır diyelim. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ediyoruz Hasan Nuri Yaşar. Hatta bir de söz alalım sizden. Sonbaharda, şimdi bugünlerde anayasadan konuşuyoruz. Biz galiba ülkemizde demokratik yollarla seçilmiş insanlar meclis tarafından hiç anayasa yapmadık tarihimizde.
0: Evet, böyle adı öyle olabilecek. Yani
1: 1924'ten itibaren
0: 1924
1: demokratik yollardan seçilmiş meclis üyeleri tarafından. Zaten 24 anayasasını da kimse kullanmadı. Bir Menderes zamanında galiba yaşadı. Onu da yaşatmadın diye astılar.
0: Yani Menderes döneminde yani onun bir maddesini kullanarak adamı idam ettiler yani şeyden. Anayasa ihlal suçundan geriye doğru yürüterek şeyleri, kanunları maalesef bunlar böyle. Bugün onlardan ahlak dinliyoruz, hukuk dinliyoruz vesaire dinliyoruz. İnsanın içi acıyor yani.
1: Hazır darbeleri konuştuk. hadiseler ve hayat üzerinden siyasi tarihi konuştuk. Ama anayasayı da, anayasalarımızı da, şimdi 27 Mayıs'ı kenarından köşesinden gördüysek de, akademide ele alındığı ve bizim hayatımızdaki tezahürüyle konuşmak için de sözleşelim bu vesileyle.
0: Olur, öyle yapalım.
1: Biraz emrivaki gibi oldu ama. Evet, bu ülkede bu akşam Hasan Nuri Yaşar üzerinden ve idare hukuku profesörü üzerinden sesli düşünerek siyasi tarihimizi, askeri darbeleri konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır.

0: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk-Yunan anlaşmazlıklarının hangi sorunlar etrafında şekillendiğini ve bu sorunların nasıl sonuçlanabileceğini Profesör Doktor Enis Tuğçay'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağ ol.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim, ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 39. DAEİK Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan, ihracatın devlerini İstanbul'da bir araya getiren etkinlikte konuştu. Erdoğan, 2025 yılında mal ve hizmet ihracatının rekor kırdığını belirtti.

0: Türkiye'nin ticari diplomasisine yön veren, ihracatın çatı kuruluşu olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İş dünyasının duayenleri ustalara saygı ödül töreninde bir araya geldi. Törene Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda İş Konseyi Başkanı katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK eski başkanı Ömer Cihat Vardan'a ödülü bizzat takdim etti.
1: Kuruluşundan itibaren DEİK yönetiminde, iş konseylerinde, faaliyetlerinde görev almış, bu ülkenin kalkınmasına ve büyümesine omuz vermiş DEİK mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.
0: Erdoğan, Türkiye'nin dış ilişkilerdeki başarılı rolüne dikkati çekti.
1: Sadece 2025 yılında şahsen 22 ülkeye ziyaret gerçekleştirdim. 26 zirveye iştirak ettim. Ülkemizde 136 misafiri ağırladık. 84 yurt dışı ve yurt içi görüşme gerçekleştirirken 134 kabul yaptık. Yani bir yandan yurt içinde il ziyaretleri, açılış törenleri, toplantılar, zirveler vasıtasıyla vatandaşlarımızla kucaklaşırken eser ve hizmet siyasetimizi aralıksız sürdürürken diğer yandan da Türkiye'nin önünü açacak, ülkemizin daha büyük atılım yapmasını sağlayacak, Türkiye'yi bölgesel ve küresel anlamda daha güçlü bir aktör haline getirecek hamlelerimize yenilerini eklemeye devam ettik.
0: Erdoğan, Türkiye ekonomisinin aralıksız bir şekilde büyüdüğünü söyledi. Türkiye'yi küresel bir merkez haline dönüştürmekte kararlıyız mesajını verdi.
1: 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaştı. Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini artık dost düşman herkes kabul etmek zorunda kalıyor.
0: Erdoğan'ın yabancı yatırımcılara da bir çağrısı oldu. Gelin yatırımlarınızı Türkiye'ye taşıyın dedi. Vergi muafiyetini anlattı.
1: Operasyonlarını Türkiye'den yönet. Avantajlardan yararlan. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerindeki yatırımcılara, girişimcilere ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da yeni bir çağrı yapıyoruz. Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin. Sizler de yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun. Belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek.
0: Türkiye'nin ticari diplomasisine yıllarını vermiş, ihracatın bugünlere gelmesinde büyük emeği olan duayen iş insanları ve sektörün öncü isimlerine plaketleri takdim edildi.
2: 6-6-2026 tarihi Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi İstanbul Bayrampaşa'da da yoğun bir nikah trafiğine sahne oldu efendim. Rakamların simetrisi ve akılda kalıcılığı nedeniyle tercih edilen bu özel günde nikah salonları gün boyu dolup taştı.
3: İnşallah bu süre zarfında Allah mutluluğu başımızdan eksik eylemesin.
4: 6-6-2026 birçok çift için takvimdeki sıradan bir gün değil, hayatlarının en özel evet anına dönüşen bir tarih oldu. Nikah salonlarında mutluluklar peş peşe kıyıldı. Gün adeta aşkın tarihine yazıldı.
3: Sizlere bir tavsiyemiz şahsım adına. Ne olursa olsun birbirimize saygıyı, bir numarayı verin, akabinde sevgiyi anlayış, huzur, mutluluk hepsi gelecektir.
4: Bayrampaşa Belediyesi'nde gerçekleşen törenlere Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın da katılarak çiftlerin nikahlarını kıydı ve mutluluklarına ortak oldu. Gün boyunca salonda renkli ve duygusal anlar yaşandı. Gelin arabaları, fotoğraf çekimleri ve alkışlar eşliğinde nikah dairesi adeta bir kutlama alanına dönüştü. Bu özel tarihi kaçıran bazı çiftlerin ise şimdiden 20.06.2026 tarihine yöneldiği öğrenildi. Daha ileri tarihlerde ise 07.07.2027 gibi çift rakamlı günler yoğun ilgi görmeye başladı. Yetkililer nikah başvurularının en erken 6 ay önceden yapılabildiğini hatırlatırken, özel tarihler için aylar öncesinden randevu alınması gerektiğini vurguluyor.
3: Uzun bir yolculuğa başlıyorsunuz. Sonsuza değindiniz biraz önce. İnşallah bu süre zarfında Allah mutluluğu başınızdan eksik eylemesin.
4: 6.6.2026 ise Bayrampaşa Belediyesi'nde birçok çiftin hikayesinde hayatlarının başlangıç tarihi olarak yerini aldı.
2: Kadıköy sahilinde bu kez martılar değil, yunuslar ilgi odağı oldu. İskele yakınlarında ortaya çıkan yunuslar balık peşine düştü ama içlerinde biri vardı ki avlanmaktan çok oyun oynuyordu. Ağzına aldığı balığı bırakıp yeniden yakalayan yunus sahildeki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.
0: Kadıköy sahilinde denizden gelen misafirler yürüyüş yapanlara adeta ücretsiz gösteri sundu. İskele yakınlarında görülen yunuslar sürü halinde balık avlamaya başladı. Ancak gözler bir süre sonra sürüden ayrılan tek bir yunusa çevrildi. Ağzına aldığı balığı bırakıyor, balık uzaklaşmaya çalışırken yeniden peşine düşüyor ve birkaç saniye sonra tekrar yakalıyordu. Sahildeki vatandaşlar da bu anları meraklı gözlerle takip etti. Kimileri telefonlarına sarıldı, kimileri ise dakikalarca yunusların peşinden gözlerini ayırmadı. Balık avı kısa sürede küçük bir deniz gösterisine dönüştü. Bir süre sonra iskele çevresinde dolaşan yunuslar ardından ard arda suya dalarak gözden kayboldu. Kadıköy sahilinde geriye ise tebessüm ettiren bu görüntüler kaldı.
2: Böylece bültenimizi noktaladık efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için

geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye 100 yılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk-Yunan anlaşmazlıklarının hangi sorunlar etrafında şekillendiğini ve bu sorunların nasıl sonuçlanabileceğini Profesör Doktor Enis Tuğçay'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24.

0: köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak Katılım, gücüne güven.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
3: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
5: bankacılık. Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
6: Siz de hemen Handi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Handi Kredi.
7: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
9: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
10: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
9: E vade de bozulmuyor.
11: Finansal özgürlük budur işte.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

24 ekranından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Yine iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Hangi konuları konuşacağız? Hemen yönetmenim arkada LED'e versin, şöyle bir bakalım. CHP'de grup bilmecesi.

Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı gerçekleştirilecek mi, gerçekleştirilmeyecek mi? Eğer ki grup toplantısı yapılırsa CHP'nin bir ucundan tutan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mu grup toplantısında konuşacak? Yoksa CHP'nin diğer ucundan çekiştiren Grup Başkanı Özgür Özel mi grup toplantısında kürsüde olacak? Her iki taraftan da açıklamalar var. Önümüzdeki günlerde neler yaşanabilir? Şöyle bir masaya yatıracağız, bakacağız Ana Muhalefet Partisi'ndeki son gelişmelere. İşgalci İsrail Lübnan'da ve aynı zamanda Filistin'de saldırılarına devam ediyor. Her geçen gün hem Filistin cephesinde hem de Lübnan cephesinde ne yazık ki şehitlere yenileri ekleniyor. Oradaki son konuları da, gelişmeleri de yine bakacağız. Diğer taraftan tabii ki ABD-İran Savaşı'nı da unutmadık. Birkaç haftadır konuşamıyorduk ama bugün ABD-İran Savaşı'ndaki son durumda yine başlıklarımız arasında yer alacak. Başkent Ankara'da nefesler tutuldu. Neden? Çünkü Temmuz ayında çok önemli bir zirve Ankara'da gerçekleşecek. Dünya liderleri rotalarını Ankara'ya çevirecekler. NATO'nun en kritik zirvelerinden bir tanesi Ankara'da yapılacak. Hazırlıklar var. Aynı zamanda NATO ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar da var. Peki Trump bu zirveye katılacak mı? Ve daha da önemlisi, kırılma zirvesi deniyor. Acaba NATO'da ABD ve diğer Avrupa ülkeleri arasındaki çatlak bu zirvede derinleşecek mi? Bu konuyu da yine masaya yatıracağız. Sabah saatlerinden itibaren konuşulan bir konu vardı. İş insanı Rahmi Koç'un hem kadınlar üzerinden hem de Kürt vatandaşları üzerinden anlattığı bir söz de fıkra. Evet, bu konu çok fazla konuşuldu gün boyunca. Hatta İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuya dair re'sen bir soruşturma başlattı. Şimdi siyasetten, bürokrasiden de gelen tepkiler var. İlk olarak bu konuyu değerlendireceğiz. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında sizlerle olacağız. Ve o zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu ne? Başlıyor.

0: Hemen şöyle kıymetli konuklarımı da takdim ederek başlayayım. Saygı Sesi yazarı, hukukçu, Sayın Avukat Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Cantürk Caner bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlarınız olsun.
0: Şimdi bugün sabah saatlerinden itibaren en çok konuşulan konulardan bir tanesi iş insanı Rahmi Koç'un yaptığı açıklamalardı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından bir reysan soruşturma haberi geldi. Daha sonrasında Adalet Bakanı Akın Gürlüğün sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesaj vardı. O çok dikkat çeken noktalardan bir tanesi de arkadaşlar, onun grafiği de hazır olması lazım. Tepkilerle alakalı bir DSF görüntü de hazırlamıştık. Orada diyor ki kimsenin servetine bakmaz hukuk diyor. İşte İçişleri Bakanı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in bir tepkisi var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bir tepkisi var. Öncelikle bu işin hukuki boyutuyla alakalı Sayın Cüneyt Altıparmak'tan bir yorum alalım. Daha sonrasında sizlerin de görüşlerinizi alacağım.
1: Tabii konu bir şekilde yargıya intikal etti. Resmen soruşturma başlatılması şu anlamda iyi. Bu konu konuşulmaya başlayınca bir infial uyandırdı.
0: Evet.
1: En azından bu konuyla ilgili adliyenin bu meseleyi kendisinin çözeceğini ilan etmesi bu konuyla ilgili meselenin daha farklı bir boyuta taşınmasının önüne geçti. Bu anlamda da tebrik etmek gerekiyor Adalet Bakanlığı'nı, bu konuyla ilgili duyarlılık gösteren savcıları. Tabii bu tip meselelerin kökeninde ne var ona bakmak gerekiyor öncelikle. Siz ne kadar bir konuyla ilgili bir fıkra olarak da bahsetseniz buna, nefret, ayrımcılık, buna benzer ifadelerde veya buna benzer durumlarda
0: evet.
1: Bunun fıkra olmasıyla küfür olması arasında bir fark yok. Hakaret olması arasında bir fark yok. Bir kere buna dikkat edilmesi anlamında önemli. Bir de meselenin bir başka boyutu var. Biz şimdi terörist Türkiye diyoruz, bir takım iç cephenin güçlendirilmesi diyoruz. Bu süreçte bu tip bir durumun olması da Türkiye'de bir talihsizlik, bunu da belirtmek gerekiyor. Konunun yargı boyutunda da tabii bir soruşturma yapılacak. Hangi niyetle, hangi maksatla söylediği önemli. Bir ceza verilir mi verilmez mi bilmiyoruz ama maksadın bir şekilde tahkir etmek olmadığı anlaşılırsa da mahkeme ona göre bir değerlendirme yapar. Ama şunu görmek gerekiyor, toplumun bu konuyla ilgili ne kadar refleks gösterdiğini bir şekilde tüm bu meseleyi izleyenler, bu meseleyi görenlerin zihninde bir yer edinmesi gerekiyor. Bundan sonraki süreçte de özellikle yeni yasama döneminden önce bir takım düzenlemelerle beraber bu konunun artık Türkiye'de tekrar tekrar bu şekilde gündeme gelmesinin de ben sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. Burada ilk etapta en önemli olan şey yargının buna refleks göstermesiydi. Bu aşamadan sonra yargının vereceği karar ve değerlendirme hepimizi bağlayacak. Bir özür de geldi. Özür yeterli veya yetersiz meselesinden bakmamak lazım. Şöyle bir durum var. Yani bazı kimselere bir dönem, 20 yıl öncesine kadar bazı kimselere hukuki olarak herhangi bir süreç bile başlatılamazken, bu dönemde böyle bir sürecin başlatılıyor olması, buna mukabil bir özrün dileniyor olması bence Türkiye adına önemli bir kazanım. Keşke bu olay yaşanmasaydı ama olunca da mecburen hukuki bir refleks oluştuğunu da görmek ve toplumsal refleksin hukuku da tetiklediğini görmek bu anlamda bence önemli.
0: Bence de Sayın Rahmi Koç'un orada niyeti bir fıkra anlatmaktı ama işte çok hassas bir süreçteyiz ve Türkiye'nin şu an içinden geçtiği nokta böyle şeyleri kaldırabilecek bir yerde değiliz biz şu anda.
1: Zamanın ruhu diye bir şey var. Bağlam evet. Var ya, bağlam meseleyi değerlendirme marjımızı da değiştiriyor.
0: Bu hassasiyetin göz önünde bulundurulması.
1: Belki bundan 20 yıl sonra böyle bir espri yapsa herkes gülüp geçecek tabii, ama tabii. Şu anda bu olmaz yani.
0: Yani şu anda bu içerisinde bulunduğumuz süreç bunu kaldırmıyor ve Cüneyt Hocam'ın da söylediği gibi mesela Türkiye'nin bir refleks olarak buna tepki göstermesi de aslında bakarsanız şey. Burada bizim toplumsal hafızamıza, toplumsal hanemize konulan çok büyük artlardan bir tanesi. Merve Hocam, sizin de görüşlerinizi alayım.
2: Evet, şimdi niyetten bağımsız bence burada kamusal bir sorumluluk tartışması da ortaya çıkmış evet. Oluyor. Çünkü hani siz de belirttiniz, Sayın Rahmi Koç önemli önde gelen iş insanlarından biri. Dolayısıyla bu böyle hani alelade bir sohbet gibi değerlendirilebilecek bir konu değil. Kamusal etki üreten sonuçlar doğurdu neticede. Ve burada evet biz etnik grup bağlamında yani Kürt vatandaşlarımıza odaklanıyoruz ama bir de kadın noktasına odaklanmak tabii. Gerekiyor sanırım. Onu da unutmamak gerekiyor. Bir de ek olarak şunu da söylemem gerekiyor. gerekiyor. Sağlık sektörü üzerinden bunu söyleniyor olması ki bize sağlık alanının mahremiyet alanı, bir yandan güvenlik alanı olduğunu söyleriz. Saygı duyulması gereken bir alan olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani bu açıdan bence çok talihsiz bir söylem oldu. Ve toplumsal refleksler evet son derece zamanın ruhu içerisinde belki değerlendiriyoruz diyebiliriz ama bir yandan da şunu söylemek gerekiyor. Bundan 15-20 yıl öncesi ya da 30 yıl öncesinin sistemi, yaklaşımları, düşünceleri yok. Artık gençlerin, insanların verdiği refleks, yaklaşımlarını ortaya koyma süreçleri tamamen değişmiş durumda. Bu açıdan da yani bence üzüntü verici. Yani bir kadın söylemi üzerinden de bunun karşımıza çıkması, fıkranın ya da anlatanın bir erkek egemen yaklaşımla bunu söylüyor olması, hani ötekilikler üretme üzerinden söyleniyor olması bir yandan bunlar da düşündürücü ama dediğim gibi hani niyetten bağımsız olarak söylediğimizde maalesef ki benzer durumları görebildiğimiz arka planlar oluyor. Ama buna ilişkin çok hızlı bir şekilde refleks verilmesi de sanırım yavaş yavaş bizim zihin dünyalarımızı ya da olası ötekileştirmeleri değiştirmeye yönelik de bize farklı bir vizyon kazandırdı ve kazandıracak diye düşünüyorum.
0: Nerede söylendiği önemli. Yani baktığınızda siz tabii böyle bir şeye gidip de kamuoyuna açık bir yerde ve bu kadar etki alanınız, sizin de etki alanınız tüm Türkiye tarafından biliniyorken bu kadar rahat bir şekilde söylerseniz belki yanınızdaki birkaç tane kişi size o anda güler. Bence o gülmeler de çok acı, onu da söyleyeyim. Ama Türkiye gerekli cevap da verir.
3: Evet. Yani kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden büyük değil. Kimse bu milletten üstünde de değil. Ben hocalarımın dediğine katılıyorum. Yani yargı gereğini yapıyor. Şimdi ağzından çıkanı kulağın duyması diye bir şey var Mustafa Bey. Kaç yaşında olursanız olun, hangi toplumsal tabakada bulunursanız bulunun, hangi mesleği yaparsanız yapın, artık yani bu ülkede bir şeyleri çoktan değiştiğini fark etmek lazım. Ve ağzınızdan çıkanın kulağını duyması lazım. O noktada bu tarz işte hocamın dediği gibi yani cinsiyetçi, etnik söylemler bunlar hoş değil. Artık insanlara rahatsızlık veriyor. Yani nerede olursanız olun, nereli olursanız olun, kim olursanız olun hiç hoş şeyler değil. Kendinize hakaret edilmesini istemiyorsanız yani kendi camınızın taşlanmasını istemiyorsanız kendiniz evinizin camdan yapıldığını bilmeniz, düşünmeniz lazım. O yüzden başkalarına da şaka yollu da olsa hoş imalar değil. Yargı gerekli kararı verecektir. Ama bunun üzerinden de bir takım infialler de yaratıp çok da işi büyütmenin

de bir anlamı yok. Ama hoş değil yani, Rahmi Bey gibi birisine yakışmadı. Yani o noktada ben de katılıyorum. Yani inşallah bu tarz hani çam devirmeler olmaz. Yani dediğim gibi herkes ağzından çıkanı kulağı duyacak artık. Yani artık

0: Yani özellikle işte bir hastanede, bir hasta ortamında farklı farklı espriler
1: Zaten
0: yapılabilir.
1: Rahmi Bey orada çekim yapıldığını biliyor ki. Yani
0: İşte
1: direkt
0: onu demek
1: karşısında,
0: istiyorum.
1: önünde
0: Yani
1: hiç kimse yok yani.
0: o noktada bunlar önemsenmez, ben de yaşını başına almışım demenin de yani
1: Tabii.
0: böyle düşünmemek lazım.
1: Tabii.
0: Yani hoş şeyler değil bunlar.
1: Ya kendi zümresinde belki bu tarz şeylere çok gülen oluyor olabilir ama biz ülkece çok
0: Yani
1: gülmedik.
0: şöyle, kendi şeyimizde de yapmamalıyız bunları. Yani kadın ayrımı üzerinden veya etnik bir takım mezhepsel, dinsel. Yani bu espri, pek çok espri yapılacak şey
1: Hocam
0: var yani.
1: espri değil ki. Hani espri değil.
0: Yani
1: Benim aslında orada söylemek istediğim şey şu. Bu Türkiye yıllar boyunca eski Türkiye'nin kafasıyla biliyorsunuz başörtülü
0: evet.
1: kadınlarımıza neler
0: Yani
1: söylendi.
0: neler yaşadık,
1: Daha
0: neler yani.
1: sonrasında farklı cenahlardan da bizim diğer kadınlarımıza neler neler söylendi. Şimdi bazı şeyler vardır. Sizin kendi bulunduğunuz o küçük zümre içerisinde hoş karşılanabilir. Aa gülerler. O ne kadar eğlenceli falan filan derler ama Türkiye'nin gerçeğinden kopmamak gerekiyor. Türkiye'nin
0: İşte
1: gerçeği o değil.
0: bilinçli olmak lazım. Yani şey derler ya, bir film repliğidir aslında ama bu çok doğrudur. Büyük güçler büyük sorumlulukları getirir. Yani ağzınızdan çıkanınızın kulağınızın duyması lazım. Yani böyle insanların daha dikkatli
1: Tabii.
0: davranmaları lazım. Yani inşallah yani büyümez. En büyük temennim o. Hani büyümesini hiç istemem. Çok da fazla, çünkü son derece kırılgan bir dönemdeyiz. Yani herkes bunu biraz abartıldığını düşünebilir ama gerçekten öyle. Yani bu ülke üzerine oynanan operasyonlar. Mesela aynı benzer cümleyi bir tane bir Siyonist bir haham başı da yaptı. Bugün veya
2: Evet.
0: dün.
2: Dündü.
0: Sosyal medyada ve televizyonlarda da çıktı. Yani o tarz, dediğim gibi böyle şeyleri yapmamak lazım. Hadi onlar neyse, onların bir bakış açısı var. Emperyalizmin, Siyonizmin bir bakış açısı var. Kendisi dışındakini insan yerine bile koymuyorlar ama düşman açıkça, yani ne demek istediği belli. Ama içimizden böyle bir şey olmaması lazım. Yani bu tarz insanların hiç yapmaması lazım.
1: Valla bu iş çok komplo teorisine sahne olur.
0: Tabii.
1: Çünkü bu iş çok fazla ayağı olan, böyle dallandırıp budaklandırmaya kalksanız çok fazla dallanıp budaklanabilecek bir konu.
0: Tabii,
1: Hani
0: riskli.
1: hem Türkiye'nin
0: Riskli bir
1: sosyal
0: alan.
1: hassasiyetleri açısından, hem finans çevresi açısından, hem spor camiası açısından, hem bu işin holding ayağı açısından böyle çok çok farklı yerlere kadar gidilebilir. Çok fazla komplo teorisi yazılabilir. Zaten bir soruşturma açıldı. Bakalım soruşturma neticesinde neler olacak, hep beraber takipçisi olacağız. Bu konuyu şöyle şimdilik bir kenara bırakalım. Önümüzdeki günlerde tekrar güncel gelişmeler oldukça ele alırız. Diğer bir konumuz CHP. Değil mi? Şaşırdık mı?
0: Yani.
1: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir grup düğümü var, bilmecesi var ve bu grup bilmecesi çözülmüyor. Cüneyt Hocam, şimdi hafta başından beri Salı günü biliyorsunuz Özgür Özel çıktı, grup toplantısında bir konuşma yaptı. Daha sonrasında da Özgür Özel dedi ki işte biz daha sonra da grup toplantısında burada olacağız dedi. Kemal Bey'e soruldu ya siz ne zaman grup toplantısında konuşacaksınız diye. 9 Haziran dedi, Salı günü ben grup toplantısında konuşacağım dedi. Özgür Özel cephesinden sakın ha şeklinde tehditler geliyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu anlaşılan o ki Salı günü grup toplantısında konuşacak. Şimdi Salı günü mecliste neler yaşanabilir? Bu işin hukuki olarak tabanı nedir?
2: Valla şimdi şöyle, hukuki olarak tabanı biz anlatıyoruz da önce onunla ilgili bir şerhe düşeyim. Ben bu kadar meselenin politik zeminde hukukçular elinde konuşulduğu bir dönem görmedim. Yani kararı eleştirmek ayrı, kararın siyasi sonuçlarını konuşmak ayrı. Ama mahkeme böyle bir karar veremez demek veya işte çok ilginç yorumlar yapılıyor. Mesela partinin bir organı olan genel başkanın grup başkanı üzerinde ki grup başkanı da şu demek. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunun başkanı. Yani Özgür Özel'in partiyle bağı kesildiği andan itibaren grup başkanı da olamaz. Grubun üyesi de olamaz.
1: Tabii.
2: Meclisteki bir biriminin başındaki kişiyle genel başkanı arasındaki tartışma veya genel başkanı arasında bir kavga veya buna benzer
1: Güç
2: bir savaşın olabilmesinin hukuki zeminini arıyoruz. Bir de bir kısım hukukçular CHP'ye kongre yaptırmanın peşinde. Şimdi bu ikisi de doğru değil. Yani bu ikisinin de doğru olmaması hukuki bir takım gerekçelere, bir takım geçmişteki uygulamaya dayanan bir durum. Şimdi birincisi şu, grup başkanı seçilen Özgür Özel kimin yerine grup başkanı seçilmiştir? Temel soru budur. Yani Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili olsaydı bir seçim olacak mıydı? Peki Sayın Kılıçdaroğlu niye milletvekili olamamıştır? O dönemde kendisinin önerisiyle ve ayakta alkışlamasıyla hatırlayalım o görüntüyü.

0: önerildiği altılı masanın ortak adayı olduğu için Cumhurbaşkanı adayı olması sebebiyle de milletvekili adayı olamamıştır. Şimdi buradaki çelişkiyi siyaseten de baksanız, hukuken de baksanız çözmek mümkün değil. Bir ikinci nokta da şu. Şimdi bir iç yönergesi var. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu iç yönergesi var. Ben bu iç yönergenin bir kere şeffaf biçimde bir yayınlanması gerektiği kanaatindeyim. Buna biz ulaşamıyoruz. Eski metinlerine ulaştık. Sebebi şu. Mesela 5 gün krizi başladı şimdi. İhtar krizi başladı. Bu metin gerçekten öyle mi? Yoksa bu metinde bir yerlerinde şöyle bir ifade var mı? Genel başkanla uyumlu çalışmak zorundadır. Grup başkanı, genel başkanın talimatlarını yerine getirmek zorundadır ifadesi var mı? Yani biz niye bize verildiği kadarıyla bu meseleyi veya bu metni görebiliyoruz da tamamını niye göremiyoruz? Keşke buna net bir şekilde bir ilan edilse. Mesela AK Parti ilan etmiş bunu. AK Parti'nin sitesine girdiğinizde AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi iç yönergesini, iç yönetmeliğini görebiliyorsunuz. MHP'nin de var. Birkaç partinin de var ama mesela CHP'nin güncel metninde ben ulaşamadım, sitede de göremedim.
1: Bu kendi niye önemli? Resmi internet sitelerinde de yok.
0: Yok.
1: Aynı zamanda Özgür Özel cephesinden de paylaşılmıyor.
0: Yok.
1: Değil mi?
0: Yok.
1: Demek
0: evet.
1: ki her iki tarafı da terse düşürecek maddeler var orada.
0: Olabilir. Olması kadar doğal bir şey yok. Çünkü ben şunu biliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç yönergeleri öyle oturup üzerine çok kafa yorulan metinler değildir. Birbirinin neredeyse aynılarıdır. Ve tamamında da şu vardır. Genel başkan parti üzerinde etkilidir. Cumhurbaşkanımız mesela şu anda grup başkanlığını başka birisi yapmakta ama parti genel başkan olması sıfatıyla onun üzerinde etkisi var. Ne diyor? Şöyle olması lazım, bunu yapılması lazım filan. Şimdi burada siyasi partiler rejiminin veya meclisteki iç işleyişin meclisin bir grubunun başındaki kişiyle partinin genel başkanı arasında bir sorun çıkarmak için değil, tamamen işleyişin düzenli bir biçimde olması için üretilmiş bir metin olması gerekiyor. Bunun dışında bir metnin zaten hukuken ortaya çıkması da mümkün değil. Şimdi burada yapılan ne? Burada yapılan bir suni bir savaş. Ben salı günü ayrılma gerekçesinin oluşturulması bağlamında bir durumun olma ihtimalini görüyorum.
1: Nasıl yani?
0: Şu ana kadar biraz birkaç gündür eskilerin tabiriyle sulhu sahil diyorlar. Yani böyle bir uzlaşma olabilir. Avukatlar birbiriyle görüşecek, arabulucular filan. Ama bu gerginlik yarın öbür gün orada bir arbede yaşanması halinde ciddi anlamda disiplin süreçlerini başlatabilir.
1: Fırtına öncesi sessizlik.
0: Yani bu aşamayı geçerse zaten CHP bu konuyu çözer. Ama bu aşamayı geçemezse şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ayrılmak isteyenlerin gerçekten ayrılma iradesi var ki bu ortamı bu şekilde geriyorlar. Şu bile mümkün. Karşılanır genel başkan. Genel başkanın da konuşmasına müsaade edilir. Özgür Özel de o terk ettikten sonra çıkar. Konuşmasını yapar. Yani bunu biz dışarıdan bu çözümü önerebiliyorsak partinin kendi içerisinden bunu çözmesi lazım. Ama biz bakıyoruz ki 3 yıllık süreç içerisinde partiye karşı dava açanların bile ikna edilip davadan vazgeçiremeyen bir CHP yönetimi var. Nasıl bir uzlaşma zemini bulacaklar? Uzlaşmayı kim istemiyor? Bence biraz bu konuyla ilgili toplumsal rüzgarın kendisinin arkasında olduğunu ve CHP'den kopunca da veya CHP'nin içerisinde bu şekilde kalınca da bir amaca ulaşabileceğini düşünen grup bunu istiyor. Ama şunu biliyoruz, CHP pratiği ilginç bir pratik. Türkiye'de bunu tek bir kişi başarabilmiş, o da Sayın Bülent Ecevit. Bülent Ecevit'in dışında CHP'den kopup
1: başarılı bir duruma
0: gelen yok. Bir de şöyle bir durum var, son yerel seçimlerde CHP kendi oyunu konsolide etmiştir. Dışarıdan oy alma konusunda herhangi bir eğilim bizim anladığımız anlamda ortaya koyamamıştır. Bu serüven bence ikinci bir CHP'nin kurulması ihtimaline doğru ilerliyor. Geçişin belki yumuşak olması mümkündü ama sanırım salı günü bu gerilim, bu mesajlardan sonra bir ara yol bulunamazsa tartışmalı bir duruma dönüşebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu konuda ben karışmam diyor. Bu konuyla ilgili başkan sizin meselenizdir. Gelirse konuşur genel başkan diyor.
1: Ya bugün meclis başkanının da açıklamaları vardı. Bir de dün MYK toplantısı gerçekleştirildi. O MYK toplantısı sonrasında da parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklamaları vardı. Arkadaşlar oradan bir ses hazırlamıştık. S1 olarak yönetmenim hazırsa bir getirelim. Müslüm Sarı ne demiş bakalım. Daha sonrasında devam edelim.
2: Salı günü bir grup toplantımız var. Bu grup toplantımıza da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan sıfatıyla katılacak. Salı günü bu toplantıyı yapacağız biz. Bu konudaki siyasal kararlılığımız da aynen devam ediyor. Bir ilke kararı aldı YDK. Bir mutlak butlanla hükümsüz hale gelmiş olan bir kurulun almış olduğu kararların da ilke olarak yok hükmünde sayılması gerekir. Bunu biz önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri. Biz bir revanşist anlayış içinde parti içi yarışın ya da parti içi mücadelenin bir parçası gibi gördüğümüz çatışmaları, çalışmaları, bunları bir disiplin konusu etmeyeceğiz. Böyle bir şeyimiz yok. Kırmızı çizgilerimiz var. Bu kırmızı çizgilerimizi aşan uygulamaları da not ettiğimizi daha önce söylemiştim. Başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bizler MYK üyelerimiz aynı yerde duruyoruz. Biz diyaloğa, konuşmaya açığız. Diğer arkadaşlarımızdan biraz bunun ruhuna uygun olmayan açıklamalar geldi.
1: Cantürk Hocam, şimdi az önce Cüneyt Hocam dedi ki gerilim bir taraf tarafından tırmandırılıyor. Müslüm Sarı diyor ki ya biz diyaloğu açığız ama karşı taraf bir şekilde o diyaloğa yanaşmıyor diyor. Diğer taraftan sürecin başından bir baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin daha sakin ilerlediğini görüyoruz. Özgür Özel cephesi daha agresif tavırlar içerisinde. Siz salı günü ne bekliyorsunuz?
3: Vallahi salı günü çok şey bekliyorum. Nasıl çok şey bekliyorum?
1: Ama burada bir şeyin de altını çizeyim hocam. Çok özür dilerim ben siz başlamadan. Grup toplantısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak. Yani öyle genel merkezdeki kadar da bir olay çıkabileceğini ben çok düşünmüyorum ama.
3: Yani zaten izleyiciler özel randevularla alınıyor zaten grup toplantılarında. Öyle canı sıkılan gidemiyor. Önceden isminizi yazdırıyorsunuz falan. Ve bir milletvekillerinin şeyinden belirli bir kontenjanı var. Yani herkes de katılamıyor. Yani 500 kişi katılamaz grup toplantısı. Alabildiği kadar katılır. Ona zaten meclis başkanlığı karar veriyor. Şimdi ben önce şeyi söyleyeyim. Salı günü neyi beklemiyorum? Kardeş kardeş birer saat, yarımşar saat konuşmalarını ben beklemiyorum.
1: Evet.
3: Hani olur ya, hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölünme olmasın. İşte partinin bir bütün, evet aramızda kavga var ama söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi ise biz hani bu işi sırayla da bu işi kotarabiliriz. Beklemiyorum. Çünkü böyle olursa Kılıçdaroğlu cenahı bundan kar elde eder veya işte bir kazanç elde eder görüntüsünde olur.
1: Hı hı.
3: Yani en azından Özgür Özel ve ekibinin Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını, daha doğrusu liderliğini kabul etmiş sayarlar. Yani fiilen mecburiyetler karşısında kabul ettiler ama bunun bir de meşruluk kısmı. Yani zaten Sayın Kılıçdaroğlu bir meşruluk testi yapıyor. Bence Sayın Kılıçdaroğlu erken davrandı. Yani biraz daha kurumsal yapıda bir takım düzenlemeler yapıp bir şeyleri oturtup ama biraz acele etti. Onda da herhalde büyük ihtimalle ne olacaksa bir an evvel olsun yaklaşımı söz konusu. Çünkü partiyi kurultaya götürme gibi bir niyet de var. Bunu açık açık da söylüyorlar. Salı günü beklemediğim tek şey bu. Bu olursa hakikaten Türk siyasal hayatında çok yani olmayan bir şey olur.
1: Yani CHP bayağı bir şey aşmış olur.
3: Tabii çok şeyi aşmış olur ve bundan CHP daha güçlü çıkar. Yani zannedilenin aksine. Ve Özgür Özel'in bütün o hani bağırmasına çağırmasına karşın yani en azından Özgür Özel cephesi aslında buradan herkes kazanır. Ama bunun olacağını ben zannetmiyorum çünkü hani zaten Türk siyasal hayatında böyle bir şey yok. Kaldı ki Türkiye'de sol siyasetçine hiç yok. Oradan bir bölünme çıkacak. Zaten ilk 15 gün önce de bu olay ilk çıktığında da dedim hala onun arkasındayım. Yani buradan bu bölünme olur. İşte burada tek sorun şu. Büyük parçayı kim alacak? Veya kimde kalacak? Bir ayrışma olursa. Zaten bana göre hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu bu büyük parçanın peşinde. Yani mümkün olduğunca herkes daha kurumsal yapıyı veya kitleyi elinde tutmaya çalışıyor.
1: Peki çok özür dilerim bir şey sorayım. Tabii. Sizin görüşünüzü çok merak ediyorum. Buradaki büyük parça, benim de aklımda hep bu soruydu. Buradaki büyük parça sizce CHP Genel Merkezi mi ve CHP Genel Başkanlığı mı? Yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o 95 ya da 96 milletvekili mi?
3: Şimdi şöyle, bu biraz da konformizmle ilgili bir durum. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ilerleyen günlerde işte parti içerisindeki arınma meselesini herkesi hani Özgür Özel ve ekibinin tamamıyla temizleyeceğim algısı var şu an. Mesela Özgür Özel ve ekibi neyi söylüyor? Ya bunlar arınma adı altında herkesi cezalandıracaklar. Herkesi sürecekler. Gelin bizde toplanın. İmalarında bulunuyorlar. mağduriyet algısını buradan yaratıyorlar. Ama Sayın Kılıçdaroğlu şunu derse ki salı günü sokulmazsa meclise, işte yuhalanırsa ki onunla

0: ilgili kulis bilgileri de gelmeye başladı. Gün içerisinde işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medya organlarından işte Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na mesajlar gittiği, sakın gelme dediği, olaylar çıkacak diye söylemlerde bulunduğu ifade ediliyor. Yine aynı medya organlarında işte 3 gün içerisinde meclis başkanına bildirilmezse ki işte bunu grup başkanı, grup yönetim kurulu üyeleri ve grup üyelerinin 1/5 üyelerinin teklifi üzerine bunun gerçekleşebileceği söyleniyor. Dolayısıyla üstü örtülü Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşturtmayacağız iması var. Bu gerçekleşirse şimdi bu noktada insanlar şunu düşünecekler. Yani bu bir kopuş yaşanırsa ve hızlanırsa bu kopuş. Tabii siyasette herkes ideolojik veya idealist, romantik davranmaz. Siyasetin görüntüsü o şekildedir ama büyük çoğunluğu herkes kendi ikbal için uğraşır. Yani siyasetin bir de pragmatist tarafı var, ikbal kısmı var. Şimdi burada şu tartılır siyasetçiler tarafından. Yerel, işte ne bileyim ilçe teşkilatı, il teşkilatı, bunun hepsini kastediyorum. Milletvekilleri bağlamında. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir marka. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nden koparsanız, yeni bir parti çıkarsa bu sol bir parti de olmayabilir ilerleyen dönemlerde. Biraz geleceği muğlak bir macera olur o. İşte şimdi herkes tehdit ediyor Sayın Kılıçdaroğlu'nu ama bence şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde inanılmaz pazarlıklar dönüyordur. Yani ben bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Yani herkes kendi yerini koruyabilmek için Sayın
1: Pazarlık deyince.
0: Kılıçdaroğlu'na el altından mesaj da veriyor olabilir. Yani bakmayın insanların birbirinin boğazını sıktığını, yani herkes durumu da tartıyor olabilir. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun gücü, otoritesi, ağırlığı belirginleştikçe Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopuşlar azalır. Çünkü koptuğunuz zaman artık nereye gideceğinizi bilmezsiniz. Yörünge değişir.
1: Ne olacağı belli değil.
0: Tabii canım şimdi işte İstiklal Partisi falan deniyor. Veya işte Özgür Parti deniyor. Ekim Partisi deniyor. Artık o yeni partinin şeyi ne olacaksa. Şimdi o yeni partinin kurduğunuz an oy oranınız, işte ilçe teşkilatlarıdır, efendim partinin merkez organlarıdır. Bunların hepsi yeniden değişir. Yani evet Cumhuriyet Halk Partisi'nden koparsınız ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden koptuktan sonra o koptuğunuz yerde yer bulamazsanız ne olacak?
1: Tabii.
0: Bu da problem. Dolayısıyla bir de ortada bir mağduriyet algısı var. Ama bir de kurumsal bir yapı var. Sayın Kılıçdaroğlu da derse ki ben bu arınmayı ahlaksızlığa batan rüşvet, işte irtikap bu tarz suçlamalarla dava açılan kişiler için söyledim. Yani bana kurultayda hani art sırtımdan bıçaklamanız önemli değil. Önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısıdır şeklinde kucaklayıcı, kuşatıcı bir söylem kullanırsa ki kullanıyor.
1: Evet.
0: O noktada bence şimdi şöyle bir şey, bir görüntü var. Şimdi televizyonlar önünde veya belirli kesimler önünde Sayın Özgür Özel'in yanındayız diye görünenler el altından Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşüyor da olabilir. Bilemezsiniz. Yani burada hani şeytanın avukatlığını üstlenmiyorum ama çünkü siyasetin doğası bu. Hele ki Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinin doğası bu. Hep söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi kişilerden oluşmaz, kliklerden oluşur. Rahmetli Baykal buna hizipler derdi. Bunlar farklıdır. Yani çok çeşitli hizipler var. Yani solun solunda da hizipler var, ideolojik hizipler var, etnik hizipler var, mezhepsel hizipler var, kadın hizipleri var. Şimdi bu hizipler arasındaki dengeler söz konusudur. Şimdi bu dengeler nasıl oturtuyor? Kendi aralarında nasıl anlaşıyor? Yani partinin için biz görünen kavgasından bahsediyoruz. Arka plandakileri bilmiyoruz. Onu Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylem ve eylemlerinden göreceğiz. Şimdi Salı günü eğer Sayın Kılıçdaroğlu yuhalanırsa, dışlanırsa, sokulmazsa, arbede çıkarsa veya milletvekilleri grup toplantısına katılır, o meşhur arkalarını dönme huyları var ya onların.
1: Evet.
0: Mesela sıraları ters koyarlarsa. Ben her şeyi bekliyorum orada. Her türlü yaratıcılığı da bekliyorum yani. Çok enteresan şeyler olabilir. O noktada Sayın Kılıçdaroğlu partinin genel başkanı olarak mağdur olur. Mağduriyet söylemleri de kendi kendilerine Kılıçdaroğlu'na vermiş olurlar. Bu bağlamda yapılacak tek şey hukuka riayettir. Yani bakın hukuk yanlış karar verebilir. Hukuk eksik olabilir. Hukuk toplumun o günkü şartlarına, cevap veremiyor olabilir ama hukuk devletinin dışına evet. çıkamazsınız.
1: Peki hocam. Merve hocam, bir de CHP cephesinden sürekli olarak yurt dışına yapılan şikayet

0: şirketler de var. Özgür Özel'in bazı şikayetleri var.
1: Evet, yani mesele artık böyle teknik, iç politika ya da işte grup toplantısında kriz çözmeyle alakalı değil. Ya dış politika noktasında son derece bence sorunlu bir ifade süreci diyebilirim. Çünkü CHP tarihsel hafızası olan bir parti. Siyasi olarak geçmişin yanı sıra bir yandan da tarihin bir göstergesi aslında bizim için ve Batı'nın güvenlik mimarisi içerisine iç politika ya da kendi içindeki sorunları dahil edecek şekilde Sayın Özel'in bir makalesi bizim karşımıza çıktı. Bu hafta içerisinde Newsweek'te yayınlanmış. Şimdi burada demokrasi, yargı tartışmalarını bir yana koyalım. Bir yandan da NATO ve Avrupa güvenliği açısından CHP'yi bu güvenlik alanına dahil etmeye çalışıyor ki bence son derece sorunlu. Çünkü buradaki temel yaklaşımı iç krizin dışsallaştırılması konusunda ya da demokrasinin yorumlanması konusunda mı ele alınması gereken bir başlık oluşturuyor. NATO'nun 4. maddesi genelde hani biz hep bunları dış politikada konuşuruz ama müttefiklerin güvenlik tehditleriyle alakalı olarak süreçlerin değerlendirme bir istişare toplantısı 5. maddesi silahlı saldırıya uğrayan bir tarafı kolektif savunma yaklaşımıyla karşımıza çıkar. Ben burada Sayın Özel'in beklentisinin ne olduğunu anlamadım. Kendi işlerindeki yaşadıkları sorunu hangi bağlamda dış politika aracı haline getirip bu şekilde bir alan oluşturmaya çalışıyorlar? Çünkü hani en başından beri aslında benim hep dikkatimi çekti dediğim konulardan biri şuydu. Bizde olan her bir süreç dışarıda belki 10 katı dikkatle takip ediliyor. Ve özellikle batılı aktörler bunu çok yakından takip ediyorlar. Bir yandan da küresel sistemde ve yakın jeopolitiğimizde bu kadar fazla sorun varken bizim içerimizde yaşadığımız bu süreçleri açmaza ileten noktaları dış politika aracı haline getirmek de bana çok doğru olarak gelmiyor. Şimdi NATO zirvesine çok az bir zaman kala bu bizim itibarımız, prestijimiz açısından da çok sorunlu bir başlık oluşturuyor. Ve kendi işlerindeki çözemedikleri sorunları acaba NATO'nun gelip nasıl çözmesini bekliyorlar? Yani bu da o kadar ilginç NATO bir süreç ki.
2: Istiyorlardı.
1: Yani hocam işte diyorum yani 4. maddede istişare eder NATO. Aa CHP içinde neler oluyor mu diyecek yani. Ya da 5. madde kapsamında bir hareket mi bekliyorlar? Kendi çözemedikleri sorunlar işte mesela bugün artık hani hocalarım da bahsetti grup toplantısıyla alakalı tamamen bir açmazın içerisinde. Ama bu meşruiyet açmazı mı, teknik bir açmaz mı, sembolik bir açmaz mı yani ya da uluslararası bir açmaz mı? An itibariyle bu bence makaleyle birlikte biz bu sürece girmiş olduk. İç siyaset meselesi olmadığını vurgulanmadığı ya da NATO içerisindeki Türkiye'nin konunun sorgulatılmadığı bir arka plan yok maalesef ki burada. Ama biz bunu daha öncesinde de zaten iç politikanın dışsallaştırılması konusunda görmüştük. Özellikle Ekrem İmamoğlu süreciyle birlikte belki farklı başlıkları da beraberinde okumak gerekecek. Fakat an itibariyle geldiğimiz noktada bence son derece sorgulattırıcı bir süreçteyiz. Dengeleri ya da buradaki bağımsız aktör profilini nasıl yorumlatmaya çalışıyorlar? NATO zirvesi öncesindeki bu açıklamalar, bu yaklaşımlar, bu yazılar her biri günün sonunda Türkiye'nin kendi tarihsel süreci içerisinde okunmayacak kadar önemli hale gelecek. Hani bir yandan da aslında programı açtığımızda bahsetmiştik ya kadınlar, ötekileştirme. Bu da bir farklı versiyonu o zaman bizim açımızdan. CHP kendi içerisinde kendi seçmenini ötekileştirerek demek ki dış politikada bunu bir araç haline getiriyor diye düşünmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Bu noktada işte biraz böyle sorunlu iç krizin dışsallaşması noktalarına ilerletildiğini görmek bence endişe verici ama sorunun nasıl çözüleceğine dair de maalesef rasyonel çözüm üretemeyen bir yapı içerisinde sanırım bu gibi atılımları da çok sorgulamamak gereken bir arka plan çıkıyor diyebilirim.
0: Şimdi salı günü göreceğiz ne olacak ne bitecek.
2: Bütün tuşlara basılmış.
0: Benim aklımda şöyle bir soru işareti var. Acaba kapalı gruba da dönebilir mi bu iş diye öyle bir soru işareti de var ama tabii ne kadar mümkün, namümkün. Reklamlardan sonra Cüneyt Hocam'a bir soruyu yönelteyim. Kısa bir reklam arası. Bu arada 1978'de yayınlanmış CHP'nin TBMM grupları iç yönetmeliği meclisin kütüphanesinde var ama 1978'den beri de hiç güncellenmemiş.
3: 2018'e kadar geldim ben. Yani tamamen hukuk arkeolojisi yapıyoruz. Ya bu metni paylaşsalar rahat edeceğiz.
2: Lehvi mahfuz olmuş.
0: Evet. Reklamlardan sonra buradayız.

%2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk-Yunan anlaşmazlıklarının hangi sorunlar etrafında şekillendiğini ve bu sorunların nasıl sonuçlanabileceğini Profesör Doktor Enis Tuğçay'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
5: Peki siz Araf'ta mısınız?
4: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.

Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatını

0: avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Bu şarkı dilime takıldı. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
8: Ona biraz daha var gibi.
7: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
8: Ay çok güzel olur.
7: O zaman sizin için tam sırası. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
9: Bizim için ilk sırada.
7: İşleri büyütmek?
10: Bayağıdır aklımda da.
7: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank'ı olmak vardır.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında doğrusuna devam ediyor. Star Gazetesi yazarı hukukçu Sayın Avukat Cüneyt Altıparmak, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türk Caner ile beraber gündemi değerlendiriyoruz. İlk bölümde CHP konusuna girmiştik ama bir virgül koymuştuk. CHP bölümünü kapatmadan önce hemen Cüneyt Hocam'a bir kez daha döneceğim. Acaba salı günü bir kapalı grup toplantısı da görebilir miyiz?
1: Yani bunu genel başkan isteyebilir. Bir de genel başkan sunuş yapmak istiyorum dediği zaman bunu engellemek veya bunu önlemek bir disiplin suçuna da dönüşebilir. Bir de genel başkan toplantıya katılır. Katılamaz diye bir kaide yok. Genel başkanın toplantıya katılması yalnız oy kullanamaz. Yani bu grup toplantısına katılabilir. Oy kullanamaz. Dolayısıyla oraya katılıp ben sunuş yapmak istiyorum, hatta toplantıyı kapalı yapalım demesi halinde de bu sefer basının dışarıya çıkarılması lazım. Grubun içerisinde olmayan o seyirci olarak gelenlerin dışarıya

0: alınması mümkün olabilir. Yani hukuken Kılıçdaroğlu'nun eli güçlü, siyaseten Özgür Özel'in elinde bir
1: koz var.
0: Koz var, güç var. Şimdi bunun ikisinin çatışmasından bir ayrılış gerekçesi mi çıkacak? Yoksa CHP'nin yeni öyküsü mü yazılacak? Biz bunu göreceğiz yani.
2: Aslında salı günü yeni parti kurulup kurulmayacağı biraz netleşecek değil mi Can?
3: O kırılma noktası olabilir büyük ihtimalle.
2: Kırılma noktası.
3: Çok büyük ihtimalle.
2: Şimdilik CHP dosyasını rafa kaldıracağız. Ama hafta içi gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Aynı zamanda Perşembe günü bir de parti meclisi toplantısı var. O da çok önemli. Parti meclisini toplayacak Kemal Kılıçdaroğlu. Bakalım önümüzdeki hafta ana muhalefette neler yaşanacak. Bir diğer sıcak gelişmenin yaşandığı noktaya çevireceğim. Artık diplomasiye geçelim. Haftalardır diplomasi konuşmuyoruz Merve Hocam.
4: Evet.
2: Değil mi? Haftalar oldu.
4: Ben alıştım yavaş yavaş.
2: ABD-İran savaşı. O noktada bir ateşkes çağrıları var. Bir taraftan ateşkes için taraflar daha böyle pozitif şeyler söylerken diğer taraftan da biz artık İran tarafından gelen açıklamalara da ABD tarafından gelen açıklamalara aslında alıştık. Bir bakıyorsunuz pozitif mesajlar geliyor. Bir bakıyorsunuz şunu şunu yapmazsan o ateşkes olmaz ha şeklinde tekrar tehditler geliyor. Son durum nedir Merve Hocam?
4: Yani dediğiniz gibi hala bir netlik kazanmadı ama ben artık şöyle düşünüyorum, mış gibi masalar karşımıza çıkıyor. Evet. Yani barış varmış gibi, uzlaşma varmış gibi ama günün sonunda Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Litani Nehri'ni geçti artık İsrail'in işgal politikası ve sahadaki yansımaları. İran tarafına baktığımızda orada da net adımları göremiyoruz tam anlamıyla. Burada yapılması gereken en somut adım Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a biraz da böyle güven telkin etmek için ya yaptırımları hafifletmesi ya da dondurulmuş mal varlıklarıyla alakalı adım atması ama o da gelmiyor. Amerika bunu iç politika haline getirdi zaten. İç politikada yani biz sadece orta kesime o vaat etmiş olduğu ekonomik refah, işte fiyatların düşeceği, enflasyon düşeceği bir gerçeklikle bunu okuyamıyoruz. Niye iç politika diyorum? Bir yandan da burada çok fazla kazanan enerji şirketleri, silah şirketleri var. Lobicilik faaliyetlerinden bahsediyoruz seçim döneminde. Evet. Kasım ayındaki seçimlerde hep biz Trump'ın oylarının üzerine aslında yorum yapıyoruz ama bir yandan da belki lobicilik faaliyeti yürüten o Siyonist lobi üzerine yorum yapmak gerekecek. Çünkü bunların şirketleri de kazanıyor günün sonunda. Böyle bir gerçeklik de oluştu. Bir şey daha var. Özellikle madem İsrail'den bahsettik, az önce ben de gördüm. Netanyahu ile alakalı olarak pek çok ülkede güvenen ve güvenmeyenlere ilişkin oylama yapılmış. Türkiye'de %1 oranında güven var. Yani halkımızın büyük kısmı güvensiz. Malezya'da aynı şekilde %89 oranında insanlar güvenmiyor. İtalya'da %88 oranında. Dünya tarafından istenmeyen bir aktör İsrail'in başında ama şunu söylemek gerekiyor. Orada da seçimler olacağı için yakın dönemde. Netanyahu gitse ne değişecek? Farklı bir isim gelecek. Yine aynı politikalar takip edilecek. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı yanlış hatırlamıyorsam İsrail'de dedi ki bizim insanlarımız işte daha böyle şiddet yanlısı oluyor, vahşileşiyor dedi. İyi de bunun günün sonunda değiştiğine ilişkin bir adım görmedik. Kaldı ki Trump'la Netanyahu böyle az alınmayacak şekilde eleştirdi, söylemlerde bulundu. Ama bunun bir karşılığı yok. Yani mış gibi bir masada eylemlerle söylemlerin birbirini tutmadığı bir gerçeklikte İran'daki süreç devam ettiriliyor. Sadece İran'da da değil, Gazze'de de, Lübnan'da da devam ettiriliyor. Üç masa birbirine bağlı. Ama buradan ben ne yazık ki şahsen bir barışın çıkmayacağını, bir ateşkesin daha zor çıkacağını düşünüyorum. Çünkü herkes an itibariyle beklemede. Ve bunun bir sonu yok yani. Büyük ihtimalle bu böyle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 5. yılındayız. 1. Dünya Savaşı'ndan daha uzun, 2. Dünya Savaşı'nın süresine doğru evrilen bir savaş varken burada da benzer şekilde devam edecek. Çünkü İran-Amerika arasındaki savaş yeni başlamadı ki ya da İsrail'in savaşı. 7 Ekim 2023'te başlattılar ama bölgeye bakacak olursak biz zaten 1. Dünya Savaşı döneminde buraya giren hiçbir batılı aktörün çıkmadığını gördük. En son en önemli örnek sanırım Fransa, Lübnan'la alakalı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir öneride bulundu. Şiddetin durması için. Neden Fransa bu öneride bulundu? Hani bunu insancıl olarak insanları, sivilleri düşündüğü için mi yaptı? Yoksa tarihsel olarak eski o sömürgeci zihniyetle mi yaptı? Yani bunu da sorgulamak gerekiyor. Biraz bu coğrafya an itibariyle böyle batı ve ne diyelim artık doğu diye ayırdıkları o ötekileştirmelerle kodladıkları zihin dünyalarının turnusol kağıdı etkisini yaratıyor bizler açısından. Hala batılı aktörlerin hiçbiri buradaki insanlara, çocuklara çocuk gibi, insan gibi bakmıyor ne yazık ki. Yani bunun bir yansımasını görüyoruz. Ben NATO zirvesi açısından umutluyum. Çünkü NATO zirvesine bence Türkiye pek çok başlığı masaya getirecek. Sadece Rusya, Ukrayna olmayacak gündemde büyük ihtimalle. İran, Gazze, Lübnan da masada olacaktır diye düşünüyorum. Hani NATO'ya az bir zaman kalmışken hızlı bir ateşkesi göremeyebiliriz. Ama en azından NATO süreci içerisinde eğer Trump dediği gibi gelecek olursa çok daha farklı bir Orta Doğu vizyonu bizim karşımıza çıkabilir.
2: Trump sizce savaşın bu kadar uzayabileceğini hesaplamış mıydı?
4: Trump hesaplamasa bile İsrail bunu istiyordu. Şimdi son dönemde iddialar özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Mossad ajanlarının faaliyetlerde bulunduğuyla ilgili karşımıza çıkıyor. Hatta İran savaşı başladığında Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne Mossad ajanlarının provokatif girişimleri olduğuna dair haberleri görmüştük. Bunların hiçbiri şaşırtıcı değil Mustafa Bey. Bence bizim için şaşırtıcı olan Trump'ın kalkıp da Netanyahu'yu eleştirmesi ya da o hakaretamiz konuşmalarından sonra İsrail'le bağlantıyı kesmesi, İran'la anlaşmaya varması olur diye düşünüyorum. Şu an için sanırım kimseyi şaşırtan bir durum yok. Bu zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş yaklaşımıyla olan bir şey. Trump sadece bunu görünür hale getirdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri tarihsel olarak hep bu şekildeydi. Gücü konuşturan bir aktördü. İran'da da bunu yapıyor ama şu an İsrail lobisi ya da işte Yahudi lobisi üzerinden yorumlayacak olursak tamamen bir açmaz ortaya çıkardı. Kendi insanlarını da bu sürece dahil etti. Hatta bugün sanırım çiftçilerle bir araya geldiği bir konuşma vardı bir miting alanında. Orada da hani bu savaş devam edecek, bir süre sonra bitecek, bittikten sonra her şey eskisi gibi olacak diye olmayan vaatlerde bulundu yine. Ama halk nezdindeki karşılığıyla acaba lobicilik faaliyetleri sonunda bunun yansımaları nasıl olur? Kasım seçimlerinde göreceğiz gibi geliyor. Yani Trump çok bir şey kaybetmiyor gibi sanki.
2: Bu Netanyahu'ya yönelik eleştirilerinde samimi mi sizce Trump?
4: İşte diyorum ya söylemlerle eylemler birbirini tutmadıktan sonra herhangi bir şey diyemiyorum. Yani bence gerek Batı için gerek Amerika için en büyük test şu olacaktır. Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken Avrupalı aktörlerin hava sahasını geçerek gidiyor neticede. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin biri o kararı uygulayacak olursa diyeceğim ki evet tamam burada belli şeyler değişiyor. Ama sanırım onu da görmek çok zor gibi geliyor şu an.
2: Ya bugüne kadar o uçağı indirebilecek bir Avrupalı
4: olmadı.
2: Olmadı. Bakalım önümüzdeki günlerde böyle bir tabloyla karşılaşacak mıyız? Hocam şimdi 24 milyar dolarlık şart getirmiş İran anlaşma masasına. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde.
3: Koşullardan birisiydi zaten o.
2: Evet yani koşullardan bir tanesi. 24 milyarı masaya koy öyle konuşalım diyor.
3: Şimdi şöyle Muhsin Rezai diye bir isim var. Bu Muhsin Rezai şu an Müşteba Hamaney'in danışmanlarından. Eski devrim muhafızları komutanlarından. 2019-2020 yıllar arasında Perşembe günü İran Devlet Televizyonu'na çıktı. Çok uzun bir mülakat verdi. O mülakatın yansımalarını da basına düştü. İran'ın İngilizce yayın yapan basınına da düştü. Oradan da onları okuma fırsatı buldum. Şimdi orada o konuşmasında şunu söylüyor. Biz diyor yani bu müzakerelerde niye dayatıyoruz? Niye direniyoruz? Amerika'ya niye güvenmiyoruz? Bunların açıklamasını yapıyor. Şimdi diyor ki bize diyor ilk geldiklerinde diyor Amerika diyor işte iki haftalık bir ateşkes. Bu iki haftalık ateşkesin sonucunda kesinlikle bir barış anlaşması çıkacak. Biz bu konuda size her türlü kolaylığı göstereceğiz. Siz de başta Hürmüz'ün statüsü olmak üzere nükleer enerji meselesinde kolaylık göstereceksiniz. Biz kabul ettik diyor. Ancak diyor geçen iki hafta içerisinde diyor örtülü operasyon yani ama diyor bizim şartımız da şuydu önce onu söyleyeyim eğer bir ateşkes varsa her yerde ateşkes olmalı buna Lübnan'da dahil ve İran içerisinde istihbarat operasyonlarınızı da durduracaksınız demişler. Amerika da buna tamam demiş fakat diyor Amerika ne Lübnan'da ne de İran içerisindeki istihbarat operasyonlarında Mossad'a söz geçiremedi. İsrail birkaç gün Lübnan'a saldırmadı ama akabinde saldırılar devam etti, genişlemeye devam etti. Amerika İsrail'i zapt edemedi diyor ve içeride de diyor pek çok sabotaj yaptılar diyor. Bu tekrar Amerika'ya gittiğimizde Amerikalılara dediğimizde ya bu nasıl bir ateşkes? Siz hala saldırılara devam ediyorsunuz dediğimizde biz bunlardan sorumlu değiliz gibilerinden cümle kurmuşlar. Biz diyor bu noktada müzakereleri diyor durdurma kararı verdik. Akabinde diyor Trump çıktı işte 60 gün daha uzattığını söyledi diyor. 60 gün daha uzattığında tekrar bize geldiler diyor. Biz de dedik ki diyor, Hürmüz ablukasını kaldırın. Hemen diyor akabinde de zaten Hürmüz ablukası başlattılar diyor.
2: Evet.
3: Şimdi şunu söylüyor, anlatıyor da anlatıyor. Çok uzun bir mülakat. Ama mülakatta ilk defa İran neden bu işlerde ayak dirediğini, neden işte sürekli olarak, şimdi Amerika tarafı sürekli İran'ı suçluyor ya, topu taca attıklarını anlatıyor tabiri yerindeyse. İran'ın argümanı şu: bizim bildiğimiz diyor ateşkes kesinlikle bir ateşkestir. Kimse kimseye müdahale etmez. Herkes kendi içine bakar ve diplomasi harekete geçer. Diplomasi harekete geçerken ateşkes delinmez. Hiçbir veçesiyle delinmez. Ama diyor deldiler. Birincisi İran'ın rahatsız olduğu şey bu. Yani ateşkes var. Bu ateşkes tek yanlı bizi durdurmaya yönelik.
2: Evet.
3: Üstelik ablukada da farklı uygulamalar gördük. Ve zaman zaman Amerikan donanmasının bölgeye girip işte gemilere el koyduklarını veya işte ticareti engellediklerini. Ve tabii ateşkes süresi boyunca bir de körfez harekete geçirildi diyor. Şimdi buradan baktığımızda, Rezai'nin bu açıklamalarında baktığımızda İran'ın ateşkesi, yani bu müzakerelerde bu kadar diretmesinin mantıki sebeplerini anlayabiliyoruz. Yani doğrudur yanlıştırın ötesindeyim ben. Yani İran haklıdır veya haksızdır'a girmiyorum. Ama mantıklı. Yani bu açıklamalar ilk defa İranlı bir yetkili tarafından alenen söylendi. Bunun karşılığında Amerika'dan bunları hiç duymuyoruz. Demek ki mesele artık İran'ın yani müzakerelerde şüpheyle baktığı, ayak direttiği, başta nükleer zenginleştirme, uranyum zenginleştirmesi olmak üzere Hürmüz Boğazı meselesi buralarda kilitlendiği ve üstüne tarafların birbirlerine ek yükümlülükler yüklemeye çalıştıkları. İşte İran'ın da bunun karşılığında 24 milyar dolar, aslı 36 milyar dolardır. 24 milyar dolar Amerika, Avrupa bankalarında dondurulmuştur. 12 milyar doları da şeydedir, Güney Kore'dedir. Yani o Güney Kore, Japonya hattındadır. Oradaki varlıklarını dondurmuşlar İran'ın. Şimdi bu varlık meselesinde işte o 24 milyarı istemelerinin sebebi özellikle Batı'nın ve Amerika'nın bizzat elinde bulundurduğu paranın Rusya-Ukrayna savaşındaki, şimdi Ukrayna'yı Avrupa ve Batı finanse ediyor ya, bu finanse etme sebebi yaklaşık 55 milyar dolarlık Rus varlıklarından bunların faiz ödemeleri veya Rus varlıklarını kullanıyorlar. Rusya da bundan çok şikayet ediyor. İşte İran da diyor ki madem öyle bir müzakere yapacağız, önce elinizde bulunan İran varlıklarını, savaş öncesinde 24 milyar dolarlık varlığı bize bir teslim edin. Yani sizin rehin şeyinizden bir kurtulmalı. Oysa Amerika diyor ki Güney Kore ve Japonya'daki varlıklarınızı açalım, 12 milyar doları. Diğerini aşamalı yapalım. O 12 milyar dolarlık varlığı da nakit olarak vermeyeceğiz size. İşte siz televizyon alın, buzdolabı alın. Yani ülkede
2: çeşitli şekilde
3: inşaat malzemeleri alın.
4: Aynı olarak kullanın.
3: Aynı olarak kullanın ve ben bunları da kontrol edeceğim diyor. Şimdi buradan baktığınızda Amerika'nın çok ağır bir dayatması var. Ama Amerika burada bu dayatmalarda güçlü mü? İran'a göre güçlü. Neden? Çünkü abluka işe yaramaya başladı. Evet. Yani abluka özellikle Çin'in Malezya bandıralı gölge filolarını bir tarafa bırakırsak, onları görmüyorlar. Görmezden geliyorlar. Çin'le kapışmak istemiyor Amerika. Onun dışında hepsine uygulanıyor.
2: Evet.
3: Dolayısıyla İran ciddi zarara uğramaya başladı. Artık Amerika şunu düşünüyor. Bu iş uzarsa İran'ın yoksunluğu artacak. Yoksulluğu artacak. Aslında Amerika'nın buradaki asıl planı şu: İran'da toplumsal bir ayaklanma başlatmak.
2: İçeriden rejimi zayıflatmak.
3: Çünkü kara harekatını başka türlü yapamaz. Yani Hürmüz Boğazı'na sokulamıyor.
2: Hala masada mı kara harekat seçeneği?
3: Kesinlikle. Zaten şöyle de bir haberlere de düştü Amerikan basınında. Artık İran'a üçüncü bir darbenin veya işte ikinci bir darbenin vurulmadan ve altyapısı tam anlamıyla çökertilmeden, hatta şunu da dile getirmeye başladılar. İkinci yapacağımız, yani ikinci dalga saldırılarda bu kez işte o çok konuşan, hani kendi tabirleriyle işte İran devrim muhafızlarındaki o komutanları vuralım diyorlar. Yani ilk 48 saatte Ali Hamenei dahil üst düzey bütün yöneticileri vurdular ya, işte onun benzeri bir operasyon yapalım. Bunu da körfez hattıyla beraber yapalım. Yani İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, şu bu. Bu arada şeyi de ekleyeyim.

0: ben. Demiştik ya, kara harekatını Mustafa Bey burada bu yayında, doğrusu ne programda, bakın doğrusu ne, neyi biz söylüyoruz doğrusunu. Demiştik Türkiye kara harekatını önledi diye. İşte bakın çıkmaya başladı.
1: Evet, Kürtler
0: yani,
1: noktasında.
0: Hatta İsrail basını Venç'e, başkan yardımcısı Venç'e vatan haini diye saldırmaya başladılar. Türkiye'ye siz Venç sızdırdı diye. Hı hı. Bugün Jerusalem Post'ta neredeyse 2-3 gündür verdikçe veriyorlar yani. Venç'i yemeye oturdular yani. Dolayısıyla hani Türkiye'nin pozisyonu çok kıymetli. Bunu da ilk defa bizi izleyen izleyicilerimiz doğrusunu neyi dünya bilmeden biliyorlardı. Gidişat bu. Ve hocamın dediğine katılıyorum. Buradan çok fazla bir müzakere, bir şey çıkmayacak görüntüsünde. Bu ikinci operasyon mutlaka olacak. Yani gidişat onu gösteriyor. Amerika'daki eğilim, Pentagon ve Beyaz Saray'daki eğilim bunu gösteriyor. Ama ne zaman olur, nasıl olur, bedeli ne olur, o ayrı bir tartışma konusu.
2: Cüneyt Hocam, sizce anlaşma mı daha yakın yoksa kara harekatı mı?
1: Bence böyle Araf'ta bir süreç devam edecek gibi görünüyor. Yani burada özellikle o Kürtleri Erdoğan engelledi meselesi İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimin, yani İsrail'in tekerine nasıl çomak sokulduğunu da gösteriyor. Yani hatta biraz önce hocam konuşmanın başında o alaycı tavrıyla konuşan hahamdan bahsettiniz.
0: Evet.
1: Onun da bununla bağlantısı olduğunu
0: kesinlikle
1: düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü istedikleri olmadı. İstedikleri olmayınca dolayısıyla bir kendi içinden kaynayan ama Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan müdahale etmediği bir kara operasyonu veya içten bir şekilde isyan dediğimiz durum gerçekleşmedi. Bu da ister istemez İran'ın elini genişletti. Yani Türkiye burada bir adım atarak aslında hem Kürtlerin bu konuyla ilgili meseleye taraf olmamasını sağladılar, onları güvenli alana çektiler, hem de İran'ın biraz daha zaman kazanmasına sebebiyet verdi. Ama şunu söyleyeyim, yani biraz önce hocalarımın bahsettiği açıklamalar çerçevesinde bakarsak, şu anda Amerika'nın biz kazandık diyemeyeceği bir ortam var. Amerika biz kazandık demek istiyor. Biz kazandık demesi için de anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bir dalga operasyonunun daha gelme ihtimali yüksek. Bu ablukanın da İran üzerindeki etkisi bağlamında bir test amaçlı da olabilir. Yani onu denedikten sonra belki bir anlaşma veya bir uzlaşma zeminine ilerleyebilir ya da artık Amerika istediğini almış olarak kendisini kabul edebilir. Ama şunu takdir etmek lazım. İran iyi dayandı. Evet. İran iyi dayanıyor. İran'ı destekleyenler de perde arkasında kalmayı da iyi başardı.
2: Evet.
1: Ama günün sonunda bizim bu süreçle ilgili gördüğümüz şey şu. Bu mesele Amerika-İran gerilimi değil. Bu mesele İran, Çin ve Amerika arasındaki bir mesele. İsrail de bu süreç içerisinde İran'ın o Şii hilalini ne kadar zayıflatabilirse, hatta mümkünse ortadan kaldırabilirse bu meseleyle olaya yaklaşıyor. Günün sonunda Suriye, Irak ve Türkiye merkezli bir bazı şeyler konuşuluyor gündemde. Bunu da Türkiye'nin aslında ne kadar önemli olduğunu, Türkiye merkezi üzerinden bu meselelerin dizayn edildiğini, Türkiye'nin öyle bazılarının bahsettiği gibi işte bir şey söylüyor ama çok dikkate alınmıyor tezinin de tamamen çöktüğü bir durumla karşı karşıyayız biz.
2: Bir taraftan da tabii İsrail dünyanın gözünü ABD-İran savaşına kilitledi. Kendisi Lübnan'da bir şekilde isteklerinin karşılığını almaya çalışıyordu. Sürekli olarak saldırılar, mesela bombalarda en az 650 saldırıyla bombalamayı gerçekleştirdiği kamuoyuna son bilgi olarak paylaşıldı. Netanyahu'nun şöyle bir açıklaması var. Lübnan'da ateşkes yok ifadesini kullanıyor. Diğer taraftan da Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın değerlendirmesi var. ABD'de gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerle ilgili Kasım, Lübnan adına yürütülen anlamsız, aşağılayıcı ve utanç verici doğrudan müzakerelerin sonucu Lübnan halkının geniş kesimleri tarafından bütünüyle ve kesin olarak reddedilmektedir. Şartlı ateşkes utanç verici şeklinde bir açıklama da var. Yine diğer taraftan onu da belirtelim. Burada bir anlaşma bekleniyor mu Merve Hocam?
3: Yani burada da anlaşma yok. Dediğim gibi üç masa zaten birbirine bağlı. Şimdi bir yandan da belki şunu sorgulamak gerekiyor. Neden İran-Amerika görüşmeleri başladıktan sonra Lübnan odağında İsrail'le görüşme ya da anlaşma daha sonrasında yapıldı? Yani kağıt üzerinde bize ateşkesler var gibi gösteriliyor ama sahada hala

0: Hala egemenlik krizleri devam ediyor. Bir yandan da benim en büyük endişem, zaten ilk günden itibaren hep bunu pek çok yerde dile getirdim. Trump acaba yarın öbür gün kalkıp da Lübnan'da İsrail'in ele geçirdiği, işgal ettiği o topraklar İsrail'indir der mi? Çünkü bunun bir benzerini zaten Kudüs'te demiş
1: Evet.
0: oldu ki Kudüs'te Birleşmiş Milletler güvenlik kararı var bölgeyle alakalı olarak. Yine Suriye odağında bakacak olursak Cevlan yani Golan Tepeleri üzerinde de bunu söyleyen bir isim Trump. Yani şu an itibariyle İsrail her istediğini alıyor gibi görünüyor. Lübnan cephesinde de zaten ateşkes olsa dahi biz şunu biliyoruz ki geçtiğimiz yıllarda yine ateşkes vardı ama binlerce kez İsrail tarafından ihlal edildi. Dolayısıyla klasik anlamda savaş ateşkes ayrımının çöktüğü bir dönemdeyiz. Biz hani hep diyoruz ya çok kutupluluğa mı evriliyor? Aslında çok merkezde belki evriliyor süreç ama Orta Doğu coğrafyası da bugüne kadar bu yaşananlara ilişkin Avrupalı aktörler ya da Batılı aktörler hiçbir adım atmadı ya da hiçbir cevap vermediği için zaten bunlar oluyor. Geçtiğimiz günlerde hemen yine belki şunu hatırlatmak gerekecek. 2 yıl öncesinde bunu da defaatle hatırlatıyorum. Çünkü genel olarak tablo bizim karşımızda bu. Netanyahu Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında işte Suriye, Irak ve İran'ı siyah olarak işaretlemişti. Bunun hemen altında Lübnan var zaten. Şimdi savaş süreçlerine ya da devam eden harekatlara baktığımızda bu çerçevede ilerliyor. Ve İsrail herhangi bir şekilde durmuyor. Irak'la alakalı süreç neydi? Onu da hatırlatalım. Az önce hocam belirtti aslında Kürtlerle alakalı olarak atılmaya çalışılan adımlar vardı ama bir yandan da ne yaptılar Irak'ta? Karşında aslında çökmüş bir devlet varmışçasına hareket edip gitti. Irak'ta üs kurdu kendisine. Yani bu şekilde hareket eden bir İsrail var ve kimseden hiçbir şekilde çekinmiyor zaten. Lübnan üzerindeki operasyonların devam ettirmesinin arka planda herhangi bir hukuki meşruiyet ya da zemin de aramıyor zaten. Şimdi orada şu devreye giriyor belki de Fransa ne kadar sınırlayabilecek ama Fransa'nın da ben çok fazla sınırlayabileceğini düşünmüyorum buradaki en temel konulardan bir tanesi o. Çünkü bugüne kadar 2025 Eylül'de hem Fransa hem İngiltere Filistin'i tanıdılar. Filistin'e dair, Gazze'ye dair de bir adım atılmadı. An itibariyle Lübnan'la alakalı bir adım atılacak mı? O da çok mantıklı ya da çok şu an için gerçek görünmüyor. Ama en büyük endişem dediğim gibi Lübnan'da ani bir kararla Trump işte bu topraklar İsrail'in derse o zaman ne olacak? Yani bence artık bu soruyu sormak gerekiyor sanırım. Çünkü şunu görüyoruz ki Litani'ye kadar olan kısım içerisinde herhangi bir adım atılmıyor. Zaten burada Birleşmiş Milletler vardı, UNIFIL vardı. Ama onda geçtiğimiz yıllarda zaten hedef alan bir İsrail var. Hiçbir şekilde hiçbir kararda tanımadığına göre ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de İsrail'in doğrudan olmasa da dolaylı olarak Amerika üzerinden bir veto hakkı olduğuna göre demek ki burada işler çok da böyle uluslararası hukuk noktası ya da diğer başlıklarla gitmeyecek gibi duruyor. Yani biraz da ben o nedenle zaten NATO zirvesine dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorum. Çünkü NATO zirvesinden çıkacak kararlar sadece NATO'nun geleceğini de belirlemeyecek. Bölgesel ve küresel sistemdeki adımları aslında belirlemiş olacaklar. Şu ana kadar biz Lübnan'a dair de, Gazze'ye dair de ne yazık ki hiçbir Batılı aktörden İspanya'yı tenzih ederek söylüyorum ki Sanchez'in de son dönemde yaşadığı süreç belki ayrı bir çerçevede ele alınmalı. Bir açıklama görmedik ve görmüyoruz da. Ya bu bence çok endişe verici. Yani şu an Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken o cepheye odaklandıklarının birazını aslında Orta Doğu'ya odaklanacak şekilde değiştirseler de bizim karşımızda çok daha farklı bir süreç olacaktı. Ve biz hala bunu görmüyoruz.
1: Cantürk Hocam, sizce Amerika cephesinden İsrail'in bu Lübnan'da işgal ettiği topraklarla alakalı buralar artık İsrail toprağıdır diye bir çıkış gelir mi?
2: Yani kısa zamanda gelmez. Zaten şöyle de bir durum var. Yani evet, İsrail o bölgede bir takım kazanımlar elde etti ama kara anlamında, hani coğrafi anlamda daha henüz tam anlamıyla o bölgeyi kontrol
1: hakim
2: edebilmiş değil.
1: olamadı.
2: Berfur Kalesi, onun Şakir Kalesi miydi?
0: Evet hocam.
2: Osman, şey yani Arapçası. Geçtiğimiz gün, Çarşamba günüydü yanlış hatırlamıyorsam, Hizbullah güçleri yani çok fena kuşattılar orayı. Yani hava bombardımanıyla çekilmek zorunda kaldılar. Hatta 6 tane Merkava tankını imha ettiler Hizbullah. Yani karada İsrail ordusu çok başarılı performans sergilemiyor. Kaldı ki yani Güney Lübnan coğrafyası da büyük, biraz sıkıntılı bir coğrafya. Yani öyle kolay ilerleyebilecek şey değil. Yani zaten İsrail ordusunun kara kuvvetlerinin kötü olduğunu biliyoruz. Bu Gazze Savaşı'nda bunu çok net gördük. Bir, ikincisi disiplinsiz bir ordu. Üçüncüsü çok yorgun bir ordu. Yani yıllardır savaştırıyorsunuz siz bunları. Cepheden cepheye koşuyorlar. Ve hava ve istihbarat üstünlüğü olmadığı sürece de ciddi anlamda aksamalar başladı.

0: Ama yani bu biraz zor. Günümüzde öyle birilerinin topraklarını işgal edip de benimdir deme çok zor. Yani Rusya bile Ukrayna'da savaşı bitirdi aslında.
1: Ama hocam Kudüs biraz şey değil mi? Belirleyici değil mi şu an? Evet, Trump tamam hukuki olarak
2: zamanıyla
1: yapamaz onu ama
2: büyükelçiliği
1: işte
2: Kudüs'e
0: taşıdı ama yani Kudüs'ün statüsü, Kudüs'ün başkent statüsü hala net değil ki. Hani Birleşmiş Milletler'e başkent de şu dedi mi İsrail? Ben bilmiyorum yani o konuda
1: kararı doğrudan şey yapıyorlar,
0: parlamentoda
1: uygulamıyorlar.
0: alınmış bir karar da yok galiba. Yanlış hatırlamıyorsam, ben yanılmıyorsam.
3: Bir de
0: yani İsrail parlamentosunda Kudüs'e taşınma kararı yok.
3: Kudüs ikiye de bölündü ya hocam doğru.
0: Zaten evet. Kudüs ikiye bölündü. Hani şimdi İsrail Kudüs'ü başkent olarak ilan edecek. O Netanyahu'nun söylemleri. Ben resmi anlamda yani Kudüs'ün başkent olduğuna dair bir parlamento kararı yok İsrail'de. Yani ben öyle biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Zaten şimdi Kudüs belirleyici doğru. Ama şimdi İsrail o kadar büyük bir genişleme içerisine girdi ki psikolojik anlamda, politik anlamda
1: Evet.
0: İsrail'in kapasitesini çok aşar bu. Yani İsrail öyle zannettiğiniz gibi çok büyük bir devlet değil. Çok güçlü bir devlet de değil. Yani bizde bazen böyle bir işte dünyayı onlar yönetiyor algısı falan var ama dünyayı yani evet bir şeyler yapıyorlar, yapmıyorlar değil. Yani o küçümsediğim için söylemiyorum. Ama yeryüzünde hiçbir devlet sonsuz, sınırsız, hiçbir millet böyle güçlere sahip değildir. Yani bu coğrafyada İsrail'e gelinceye kadar kimse kusura bakmasın pek çok medeniyet, pek çok devlet var. Ya mesela Türkiye'nin etkisini bakın biz bu bölgede binlerce yıldır buradayız. Sadece 100 yıl ara verdik, 100 yıl sonra geri döndük. Yani milletler
2: 10.2
0: tarihinde
2: milyon nüfusu var hocam işte.
0: İşte yani jeopolitik derinliği olmayan bir ülke, nüfus potansiyeli belli. Yani İsrail'in en büyük avantajı şu. Amerika gibi, Batı gibi sınırsız bir
1: Evet.
0: destek alması. İki, bölgede yani ondan daha güçlü devletlerin uzak olması. Sınır devleti değil. Yani Ürdün dediğiniz veya işte Irak dediğiniz, Lübnan dediğiniz yer ya ne ki yani Lübnan'ın bir ordusu bile yok. Yani Lübnan'ı dövmesi kolay. Yani Lübnan'ı herkes döver. Lübnan için bir şey yok. Ama mesela işin içine Hizbullah girince kara unsurları yani İsrail çok zorlanıyor. Yani onun için çok çok erken. Yani ben Güney Lübnan'ı yutabileceğini de zannetmiyorum. Konjonktür her an değişir Orta Doğu'da.
2: Çok üzücü bir şey değil mi bu? Şimdi nüfusu 10.2 milyon olan bir ülke baktığımızda İstanbul'un yarısı kadar.
0: Hedging stratejisi.
2: Ya İstanbul'un yarısı kadar olan bir ülke orada Müslüman ülkelere resmen zulüm işliyor, soykırım işliyor. Ya 10.2 milyonluk bir ülke. Tabii ki diğer taraflarda yaşayanlar, diğer ülkelerde yaşayanlar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobiler, onlar bunlar falan baktığınızda çok farklı. Ama hadi bırakın İstanbul'un yarısını. Ya bizim Anadolu'daki işte birkaç tane ilimizin toplamı kadar nüfusu olan bir yerden bahsediyoruz. Yani ama geliyor orada herkese yani Netanyahu çıkıyor Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında hepimiz izledik. Orta Doğu'nun sınırlarını ben tekrar baştan çizeceğim. Göreceksiniz diyor. Harita gösteriyor. Avrupa'da, dünyada herkes böyle avel avel, açık söylüyorum, avel avel bakıyordur.
0: Zaten şimdi Orta Doğu iyi yönetilen bir coğrafya değil. Yani Orta Doğu'da yıllarca diktatörlük, totaliter rejimler oldu. Suriye gibi, Irak gibi. Başarısız, özellikle büyük güçlerin İsrail'e doğrudan ve dolaylı desteklerinin olduğu savaşlar yaşandı. Arap-İsrail savaşları hep o şekilde gelişti. Ve bu böyle bir politik yapay bir ortam kuruldu. Toplamda da 1947-2027 olsa yani kaç yıl? 80 yıllık bir süreç yani. Bu
2: Evet.
0: çok da derin bir tarihi yok. Yani 80 yıllık süreç. Bakın Mustafa Bey, Orta Doğu'nun tarihinde 80 yıl yarım saat gibi bir şeydir.
2: Tabii canım.
0: Yani Sümerlerden bir başlatırsanız. O yüzden 80 yıllık bir ülkenin şimdilik bunları yapması kalıcı değil.
2: Tabii.
0: Evet yani İsrail orada kalıcı olur. İsrail bir kalıcı devlet kurabilir. Ama bu kalıcı devlet kurması İsrail'in bölgesindekilerle iyi geçinmesine bağlıdır. Şimdi İsrail böyle ona saldırarak, buna saldırarak, onu döverek, bunu döverek. Bunların hepsi bir belirli bir yere kadar. Bakın düşünün yani İran 47 yıldır ambargo altında ambargo. Adam hiç yememiş, içmemiş her yeri füze yapmış. Bakın yanaşamıyor bile Hürmüz Boğazı'na. Dünyanın en büyük ordusuyuz denen ordu. Kolay değil bu
2: Değil
0: işler.
2: mi?
0: Çünkü medeniyet denen bir kavram var. Yani 2000 yıllık, 3000 yıllık bir Pers, 5000 yıllık bir Türk tarihi. Yani Mezopotamya'nın tarihi İsrail'i

0: İsrail dediğiniz yani öyle şey değil. Modern 80 yıllık bir devlet. Ben İsrail'in yerine olsam bölgede herkesle iyi geçinmeye çalışırım. Çünkü İsrail, bakın zaten şunu da ayırıyor bölge, yani Müslüman dünyası. Bakın Müslüman dünyasında bir Yahudi düşmanlığı da yok. Yani Yahudilerle bizim bir sorunumuz yok. Yahudilikle de bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz Siyonizmle. Siyasal anlamda onun saldırgan emperyalist yönüyle. Biz yani bu bağlamda...
1: Ötekini yok eden anlayış.
0: Evet, yani Yahudiler bölgede yaşamaya devam eder binlerce yıldır. Ama İsrail devleti var olması için bölgedeki gerçekliklere saygılı olmak zorunda. İki devletli çözüm olsa İsrail'in bugün bunların hiçbirini konuşmasına gerek yoktu.
1: Tabii.
2: Evet.
0: Çok daha rahat, daha huzurlu. Müslümanlarla Yahudilerin arasında teknik anlamda da bir sorun yok.
1: Orada teopolitik yani, giriyor devreye. Aynen.
0: İşte Siyonizm, yani o vahşi Siyonist mantık, emperyalist mantık,
1: teopolitik mantık, dedikleri şey,
0: saldırganlık. Valla yani eden bulur. Yani 80 yıl çok uzun bir şey değil. Bir 80 yılda görürse de böyle görür. Yani ama Amerika'nın gücü zayıfladıkça, ki ilk defa Amerika'nın gücünün zayıfladığını gördük. Bundan sonra İsrail'in işi zor.
2: Hocam o kadar masumun kanı var yani neticede.
0: Kesinlikle.
2: Herkesin gözü önünde
0: yani o. Adalet denen, vicdan denen.
3: Ya bu kadar ah yerde kalmaz.
0: Tabii. Aynen. Kesinlikle kalmaz.
3: Kalmaz. Şimdi bu kadar çok gerilim varken, dünyada bu kadar çok sonu bilinmeyen çatışma varken, Temmuz ayında başından beri konuştuğumuz bir toplantı başkenti Ankara'da yapılacak. Ankara NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Bu arada NATO Liderler Zirvesi sayesinde Ankara'da hizmet gördü. Onu da söyleyelim. Hani 2019'dan beri Ankara'da yapılmayan çoğu noktada bir anda asfaltlar dökülmeye başlandı. Tabii ister istemez devlet işin içerisine giriyor o noktada. Şimdi şehrin çeşitli noktalarında da tabii ki düzenlemeler var. Onları da ayrıca konuşuruz ama NATO Liderler Zirvesi'ne ilk başta Merve Hocam sizinle başlayacağım. Çünkü biliyorum programın başından beri NATO Liderler Zirvesi başta sizi çok heyecanlandırıyor. Bu Trump geliyor mu hocam?
2: Yani umarız gelir. Çünkü bu kadar büyük bir zirveyi bence kaçırmak istemeyecektir. Burada sadece NATO'nun geleceği değil, küresel sistemin geleceğine sanki karar vereceğiz gibi duruyor. Evet. Bana biraz öyle geliyor. Çünkü çok fazla çatışma alanı Türkiye liderliğinde, ki Türkiye liderliğinde olması bence şu açıdan önemli. Biz NATO üyesi olmasına rağmen Rusya-Ukrayna savaşının tarafı olmayan, tarafları uzlaştırmak için uğraşan bir aktörüz. Hemen yanı başımızda İran'la alakalı çok daha yeni konuştuk. Biz olmasaydık savaş çok farklı boyutlara gelecekti. Orada da bir taraf olmalı kaldık. Yani İran'la tarihsel gerçekliğimizi de belki hatırlatmak gerekecektir. Yani süper ilişkimiz olmayan bir aktöre bile biz egemen eşitlik yaklaşımı çerçevesinde hukuk boyutunda yaklaştık. Şimdi bu açıdan bakacak olursak Türkiye her şeyin merkezinde, istikrar diplomasisi, ama bence bir anlamda Türkiye son özellikle Covid dönemi sonrasında dış politikasında doktriner bir gelişim, bir atak yapan bir aktör haline geldi. Hı hı. Yani sadece işte savunma sanayi alanına odaklanmayalım. Aynı zamanda bunu dış politikada uygulama ve dış politikada aktörlerle konuşabilme kabiliyeti konusunda da ortaya koydu. Ben bu nedenle NATO zirvesinden çok umutluyum. İyi şeyler çıkacağını umut ederek bunu söylüyorum aslında. Ama biraz da şöyle bir durum var. Buraya gelecek her bir aktör ne beklentiyle gelecek? Çünkü bizim beklentilerimiz genelde hani küresel sistemde en azından istikrar bağlamında olsa da bence gelecek aktörlerin beklentileri çok farklı olacak gibi duruyor. Batı işbirliği içerisinde devam etmek istediği bir atılımla gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Trump'la birlikte o transatlantik ilişkilerin çatırdadığı ya da belki kırılmaya başladığı bir dönemde belli şeyleri yeniden yapılandırmaya çalışacak. Amerika büyük ihtimalle harcamalar üzerinden böyle mutlu olmak için gelecek. Çünkü Trump'ın temel beklentisi bu zaten. Hı hı. Türkiye ise tarafları uzlaştırma konusunda adım atmaya çalışacak. Bir yandan da şunu belki eklemek gerekecek. Ben genelde NATO zirvelerinde özellikle Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana Zelenski'nin konumunu takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Son NATO zirvesinde Zelenski o beklediği ilgiyi görememişti. Aslında bu Rusya-Ukrayna savaşında cepheye de yansıyan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Burada bakalım neler olacak diye belki sorgulamak gerekecek. Çünkü ana başlık sanki Rusya-Ukrayna olacak gibi, ama bence Türkiye, Gazze, Lübnan ve İran başlıklarını masaya getirecek. En azından oradan adım atılması için arka kapı diplomasisi aktif şekilde kullanılacak diye duruyor. Hani bu açıdan biz

0: bizim açımızdan son derece önemli. Bir yandan da hemen şunu da ekleyeyim hocaların vaktine girmeden. Yani en başından beri aslında süreç içerisinde az önce hocam da belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyasının ya da gücünün sorgulandığı bir süreçteyiz. Dünyanın böyle çok merkezlilik üzerinde ilerlediği bir dönemde bakalım hangi aktörler öne çıkmaya başlayacak ya da nasıl bir işbirliği süreci bizim karşımıza çıkacak. Bence bunu da net olarak göreceğiz bu NATO zirvesinde.
1: Cüneyt Hocam, sizin beklentiniz ne NATO'dan? Bir de Trump gelmezse nasıl bir tablo olur sizce?
2: Yani Trump'ın gelme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Ben öyle görüyorum. Yani öyle yapılan açıklamalardan takip edebildiğim kadarıyla durum bu. Tabii burada Türkiye'nin ağırlığının teyidi anlamına gelir bu zirvenin Türkiye'de yapılması. Özellikle güney ve kuzey, yani Türkiye'nin güneyinde ve kuzeyinde bir takım çatışmalar devam ederken bunun bir şekilde Türkiye'de yapılıyor olması ve Türkiye'nin NATO içerisindeki ağırlığı anlamında tabii siyasal olarak da hocalarım uluslararası ilişkiler açısından değerlendirebilir. Ben bir de NATO'nun pazar olduğunu unutmamak gerektiği kanaatindeyim. NATO ciddi bir pazar. Türkiye'de Amerika savunma için sanayi anlamında önemli bir atılım yapıyor. Bu anlamda da ben Türkiye'nin yani tüm kategorilerde menfaatine olabilecek bir durum ama en büyük faydayı bu pazar meselesinde göreceği kanaatindeyim. Bu da bu açıdan önemli.
0: Hocam şöyle bir şey vardı. En son Rutte ziyaretini hani sizi desteklemek için ilk gittiği yerler savunma şirketleriydi.
2: Evet.
0: Savunma sanayine hemen baktılar ne var ne oluyor diye.
2: Bir de bir kriz var. Yani bir uluslararası kriz var. Bu ekonomik kriz. Ekonomik krizin bir adım sonrası tekrar paylaşım dediğimiz bunun savaşla da olabileceği, fiziki savaşla da olabileceği veya işte güç denemeleriyle de ortaya çıkabileceği ve savunma sanayinin önemli olduğu bir evreye işaret eden bir durum. Bu anlamda önemli. Tabii Ankara bir hafta boyunca ciddi anlamda bir kriz yaşayacak. Onu da bugün ben gördüm. Yani bugünden itibaren bazı düzenlemeler, bazı çalışmalar başlamış. Bu açıdan da ben Türkiye'nin böyle bir şeye ev sahipliği yapıp yüz akıyla çıkmasının da dünyada itibar noktasında önemli bir seviye olduğu kanaatindeyim.
1: Siz mesela ABD'nin NATO ile arasındaki çatlağın büyümesinin Türkiye'ye yarayacağını düşünüyor musunuz?
2: Ben o çatlağa da biraz böyle konuyu hep ticarete çeken müteahhit mantığıyla bakmış gibi olabilirim ama.
1: Ben de o açıdan yani soruyorum. Yani şimdi ABD NATO'ya en çok silah satan ülke.
2: NATO pazar. Yani bu NATO'nun bu pazar olma meselesini de buradan ismini zikrederek söyleyeyim. Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Onunla yaptığım bir röportajda tabii bununla bu vesileyle bu açıdan bakma imkanım oldu. Bayağı da bir araştırdım ve günün sonunda şunu anladım. Yani tamam bir ittifak, bir savaş ittifakı ama bir müddet sonra bu birbirleriyle ticaret yaptıkları, özellikle savunma alanında bir sistematik kurdukları ekosistem. Bir tabii bir ekosistem var. Şimdi siz sadece bir ittifaktan ayrılmıyorsunuz. Sizinle beraber bir iktisadi durumdan da ayrılmış oluyorsunuz. Şimdi Amerika bunu tercih eder mi? Bunu etmez. Ama mümkün olabildiğince NATO'yu bir şeye zorlamak ister mi? Evet, ister. Yani tıpkı İran meselesinde olduğu gibi. İran'daki amacı İran'ın tamamen ortadan kalkması mıdır? Hayır. İran'ın kendisinin Çin'e karşı kaybettiği su yolları meselesinde Hürmüz'ü kendi istediği bir statüye getirmesi kaygısıdır. Yani bunu yapıyor. Mesela Cebel Tarık'ta da yapıyor değil mi hocam? Fas'la yapıyor bunu. Yapıyor şu anda. Hali hazırda da bunu yapıyor. Dolayısıyla aslında ben ortada böyle bir gerilim olduğundan daha, gerilim olması ihtimalinden daha ziyade Avrupa Birliği veya işte NATO ilişkisi anlamında veya Amerikan-NATO ilişkisi anlamında da bir şeye icbar etme, zorlama durumunun olduğu kanaatindeyim. Ama günün sonunda tamamen böyle bir dağılma ihtimalinin çok masada olabileceği kanaatinde değilim. Çünkü bunlar artık birbiriyle ister istemez göbekten bağlı hale dönüştüler. Bu bağı koparıp atmak bu meseleyi, bu işin setup'ını tekrar yazmayı gerektirir. Şu anda da dünyada öyle bir büyük bir savaş ihtimali var ama büyük savaşa doğru giden yolun daha bence çok çok başındayız gibi görünüyor.
1: Can Türk hocam, ola ki gelmedi.
3: Gelmemesi gibi bir durum yok. Çünkü Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı. Evet, yani o noktada bir sıkıntı yok. Zaten
1: hocam adam sabah başka bir şey diyor, akşam başka bir şey diyor.
2: O Trump'la ilgili bir şey. Yani o Amerika'yla ilgili bir şey.
3: NATO Trump'ın hani evet yani Grönland krizinde Danimarka'ya işte ne bileyim Avrupa'nın savunma sistemlerine böyle zar surt ettiğini tabiri yerindeyse duyduk da. Ama gelmemesi çok büyük bir kriz olur. Yani

0: gelmemek gibi bir lüks yok. Neden lüks yok? Şimdi Avrupa medeniyetinin, yani Amerika Batı medeniyetinin bir parçası. Batı medeniyeti kendi içerisinde çok kırılmalar yaşadı. Mesela Naziler döneminde, İkinci Dünya Savaşı'nda kırılmalar yaşadı, Birinci Dünya Savaşı'nda kırılmalar yaşadı ama her seferinde kendisini onardı. Şu an mesela hiç kimseye, şimdi Grönland konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. Danimarka ile Amerika geçtiğimiz aylarda oturdular. Grönland'ın statüsüyle ilgili, Amerika'ya tahsisiyle ilgili NATO üzerinden yeni bir anlaşmaya vardılar. Yani daha henüz prensip anlaşması bu. Önümüzdeki işte belki de NATO toplantısında bu NATO topraklarının kullanımında işte bir takım yeniden düzenlemeler söz konusu olacak bu zirvede. Buna Amerika gelir. Birincisi bu. İkincisi bir de Türkiye NATO'nun bu zirvede çok daha somut. Mesela bu zirvede ne ele alınacak? Boru hatları, yani NATO'nun enerji, yani olası bir krizde, savaşta petrol ve doğalgaz hatlarının kurulmasıyla ilgili yapısal bir çalışma yaptı Türkiye. Bunu ortaya koyacak. Bütün Güney Avrupa hattında ve bunu kuzeye bağlayacak şekilde bir yeni bir enerji hattı projesi var. İkincisi. Üçüncüsü, Türkiye geçtiğimiz iki ay önceydi. 5 tane karargah açtı. Karargah kuracağını söyledi, NATO karargahı. Ve bunlar istihbarat karargahı, deniz kuvvetleri karargahı. Yani Türkiye şeyinde, topraklarında NATO karargahları kurulacak. Şimdi bütün bunlar yani yapısal, yani bu zirve, evet önemli bir zirve ama bence NATO'nun en önemli zirvelerinden birisi. Hatta en önemli zirvesi görüyorum ben. Çünkü Türkiye'nin öne koyduğu iki tane somut, işte belirli şeyleri olan, NATO'nun geleceğini etkileyen projeleri var. Bunların konuşulması lazım. Akabinde Amerika'nın gücü de ortada. Yani gelmemek gibi bir lüksü yok. Ha gelmezse ne olur? Gelmezse büyük kırılma olur. Yani NATO konusunda ve Rusya-Ukrayna savaşı bitmez. Çin bundan cesaretlenir. Bir de bunun hani dünyaya yansıması da var. Hı hı. Ve Amerika NATO'yu hani dağıtırsa veya NATO'dan ayrılırsa, yani ben de Cüneyt Hocam'la Merve Hocam'ın dediklerine katılıyorum. Böyle bir şey söz konusu değil ama Amerika bir daha bunu mesela Pasifik'te kuramaz. Peki Amerika'yı kim koruyacak? Amerika NATO'dan ayrıldığı an Avrupa Amerika'nın düşmanı olacak. Teknik anlamda.
1: Olur mu?
0: Neden olmasın? Geçmişte oldu. Neden olmasın? Yani bu ilerleyen dönemlerde Avrupa'yı tekrar saldırgan, agresif hale getirebilir. Bundan o da cezalanır. Ama mesela bakın, İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı ama NATO üzerinden Avrupa'nın SAFE programı dahil olmak üzere pek çok şeyine hala müdahil olmak istiyor.
1: Evet.
0: Yani o noktada ben Anglo-Sakson dünyanın Kara Avrupa'sından ayrışabileceğine inanmıyorum hiçbir zaman. Kırılmalar, çatlamalar olur. Ufak tefek. Ama bu Trump'la ilgili bir şey de değil. Mesela NATO'dan ayrılmak da öyle kolay değil ha. Yani ayrılma kararı alıp NATO tamam dediği an bir sene bir ile üç sene beklemeniz gerekiyor.
1: Tabii.
0: Yani yapısal pek çok sorun var. Yazılımlar, stratejiler yeniden belirleniyor.
1: Kademe kademe yapılan.
0: O noktada yani Trump'ın ben geleceğini düşünüyorum. Zaten açıklama da yaptılar. Zaten şöyle de bir durum vardı. Eğer gelmeseydi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika'ya gitme durumu vardı Haziran ayı içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın planlamasında da böyle bir şey yok. Dolayısıyla yani NATO gibi bir gücü Amerika bırakamaz. Yani NATO Amerika'ya yarıyor dolaylı yollardan. Yani o noktada öyle bir gücü bırakamaz. Yani Trump Amerika'nın her şeyi değil. Amerika'da başkanlar gelir geçer.
1: Ya bugüne kadar Amerika NATO'dan, hani Trump nezdinde yapılan açıklamalara baktığımızda, İran Savaşı mesela son örnek, hani sürekli olarak şundan demurdu. Ya ben beklediğim desteği sizden göremedim dedi. Destek almasına rağmen Trump bunu pek çok kez dile getirdi. Ya Fransa savaş gemisi gönderdi. Almanya savaş gemisi gönderdi. Hani baktığınızda da yani bence olabildiğince Trump'a tırnak içerisinde yapacakları yalakalığı yaptılar. Orası ayrı bir mevzu. Ama Trump cephesinden, ABD cephesinden bakıldığında ben bu desteği yetersiz buluyorum. Daha fazla göndermeniz lazımdı tarzında açıklamalar geldi. Belki burada hani eli yükseltip bakın ben bu kadar da ciddiyim demek amacıyla ama bir hamle yapabilir miyim?
0: Açıklamalar var Mustafa Bey. Bakın Avrupalı liderlerden tek tek şu açıklama oldu. Bizim tavrımız Amerika Birleşik Devletleri'ne ve NATO ittifak ruhuna değil diyorlar. Trump'ın bu nobran davranışlarına diyorlar.

0: Hemen orada ayrım var, araya giriyor.
1: Evet.
0: O yüzden yani Amerikan müesses nizamı veya işte Trump sonrası Amerika'nın o bürokrasisi, buna yani NATO'dan ayrılmanın sakıncalarını Trump'a söyler. Zaten Trump'ın siyasi ömrü de yetmeyecek. Yani şu an bu, yarın ben NATO'dan ayrılıyorum dese 2 senesi var Trump'ın görev süresinin bitmesine. Yani o noktada Trump'ın gelmesi de gerekir. Yani çünkü bir de Türkiye çağırıyor. Yani o noktada Türkiye NATO'nun ikinci büyük gücü, yapıcı gücü. Yıllardır NATO'da çok büyük hizmetler verdi. O noktada bu biraz da yani hem NATO'nun ruhuna aykırı bir durum. Bir mazeret olmadığı sürece. Zaten gelmese de başkan yardımcısı gelir. Yani mutlaka bir temsiliyeti olacak. Yani o noktada Trump'ın keyfine bir özgü bir örgüt değil. Trump bu kadar keyfe keder bir adam olsaydı Xi Jinping de bu kadar oturmazdı. Yani gidip de o Çin'de bu kadar hani yalakalık yapan, harikasın, muhteşemsin diyen bir adam kalkıp da NATO'ya ben gelmiyorum diyemez. Yani Amerika'nın o kadar bariz belirleyiciliği, net duruşu veya gücü kalmamış yani. Bunu gösteriyor Amerika. Bir yorgunluk var Amerika'da.
1: Sizin engin tecrübenize saygım büyük.
0: Estağfurullah.
1: Onların hepsi benim için ders niteliğinde ama siz böyle konuşunca benim gözümün önünde şey canlandı. O Beyaz Saray'da, Oval Ofis'te hani hepsini böyle subhanallah boncuğu gibi dizmiş diye Trump geçirmiş diye. Şii'yi mesela oraya koyamaz. Evet. Xi Jinping'i koyamaz. O yüzden Xi Jinping'i...
0: Sayın Cumhurbaşkanı'nı da koyamaz.
1: Erdoğan'ı da koyamaz. Ya o yüzden...
0: O kime zar surt edeceğini biliyor tabiri yerinde.
1: O yüzden Xi Jinping'le görüştüğünde o mükemmel ziyaret şöyle böyle süperiz diye onun bir de Amerikan vali böyle şeyleri var ya, işaretleri, sembolleri, göstergeleri. Onları yapıyor ama Avrupalı liderlere karşı ben aynı şeyde olabileceğini düşünmüyorum Merve Hocam. Bilmem yanılıyor muyum?
2: Ya ben en başından beri şunu söyleyeyim. Trump'ın zihin dünyası bir güç hiyerarşisi var. Ve bu güç hiyerarşisinde Putin, Xi Jinping, Sayın Erdoğan, Kim Jong-un dahil olmak üzere farklı bir yere koyuyor onları.
0: Sınırdan bile geçememişti 2015'te. Evet. Girebilir miyim dedi.
2: Ama buna karşılık Avrupalı aktörleri konumlandırdı ya da işte bence en bariz örneği Macron'la alakalı açıklamaları çok daha farklı bir çerçeve çıkarmış oluyor bize. Ya bir yandan da şunu hatırlıyorum, şimdi madem bu eski dosyalar açıldı hemen şunu da hatırlatayım. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi sonrasında işte Xi Jinping, Putin bir araya gelmişti. Trump o dönem böyle biraz kıskanan açıklamalar yaptı. Herhalde herkes çok eğleniyor orada, çok mutlular gibisinden. Ait olmak istediği dünya bence Trump'ın zihin dünyası da farklı bir dünya. Ama dahil olduğu dünya tamamen bir dünya. Şimdi ben şunu söylüyorum. NATO'dan bahsediyoruz ama NATO o kadar içi boşalan bir yapı haline geldi ki. Daha öncesinde güvenlik örgütü diyorduk. Ama şimdi hocamın dediği gibi hem bir pazarlık örgütü hem de istediğim zaman ben çıkarım örgütü haline geldi. Yani tamamen işlevsizleştirdiler. Bu gelişine bakalım Trump ne kadar kazanacak ya da Rutte acaba Trump'a geçen zirvedeki gibi babacık yerine hangi kavramı söyleyecek?
3: Bir de çıkarım, biraz bunları göreceğiz. Çıkarım dedi mi bir yıl sürüyor.
2: Tabii.
3: Kendisi muhafız devlet. Kim çıkmak istiyorsa Amerika Birleşik Devletleri'ne başvurmak zorunda. O da ilginç bir sorun yani.
1: O zaman Trump'a bir kamyon arkası özlü sözüyle veda edelim. Ne diyorlardı? Kalbindekiyle yaşarsın, yok aklındakiyle yaşarsın, kalbindekiyle ölürsün. Gözü başka bir topluluktaysa bu cümleyle dilleri İngilizce'ye çevirip belki Beyaz Saray'a gönderirsin. Çok teşekkür ederiz Star Gazetesi yazarı, hukukçu Sayın Avukat Cüneyt Altıparmak efendim yorumlar için çok sağ olun. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan. Haftalar sonra diplomasi konuştuk hocam, ağzınıza
2: aynen,
1: sağlık.
2: Aynen, çok mutluyum şu an.
1: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkçener, saygıdeğer hocam. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Doğrusu Değil editörümüz Ayşegül Gedik'le birlikte hazırladık. Yönetmen koltuğunda Kubilay Dikmen ve Atilla Yılmaz oturdu. KJ'de Sena Baydar ve Kadir Çaçan bulunuyordu. Playout'ta İsmail Şahin görüntüleri ekranlarınıza getirdi. Sesimizi Mücahit Şahin sizlere ulaştırdı. Prodüksiyon ekibimiz Diren Bozdik ve Gülfem Tetik görüntüleri sizler için hazırladılar. Grafikte sevgili kardeşimiz Emir Kılıçkaya bütün grafiklerimizi ekranlara getirdi. Kamerada Kerem Aydoğdu, Engin Eşki ve Nusret Saçan bizlerle beraber stüdyoda ter döktüler ve teknik yönetmen koltuğunda da Neşet Turgay bizlerle beraber. Doğrusu Değil noktadayız. Mutlu akşamlar.

görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalı. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın, hepimiz sorumlusuz.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk-Yunan anlaşmazlıklarının hangi sorunlar etrafında şekillendiğini ve bu sorunların nasıl sonuçlanabileceğini Profesör Doktor Enis Tuğçay'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
1: Aile gibi olduk artık.
0: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
1: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
0: Bu otel her birimizin sigortası.
2: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit. İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

0: Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: Katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin. Faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 39. DEİK Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan, ihracat devlerinin İstanbul'da bir araya getiren etkinlikte konuştu. Erdoğan, 2025 yılında mal ve hizmet ihracatının rekor kırdığını belirtti.
1: Türkiye'nin ticari diplomasisine yön veren, ihracatın çatı kuruluşu olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İş dünyasının duayenleri ustalara saygı ödül töreninde bir araya geldi. Törene Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda İş Konseyi Başkanı katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK eski başkanı Ömer Cihat Vardan'a ödülü bizzat takdim etti.
2: Kuruluşundan itibaren DEİK yönetiminde, iş konseylerinde, faaliyetlerinde görev almış, bu ülkenin kalkınmasına ve büyümesine omuz vermiş DEİK mensuplarına şükranlarımı

0: sunuyorum.
1: Erdoğan, Türkiye'nin dış ilişkilerdeki başarılı rolüne dikkati çekti.
0: Sadece 2025 yılında şahsen 22 ülkeye ziyaret gerçekleştirdim. 26 zirveye iştirak ettim. Ülkemizde 136 misafiri ağırladık. 84 yurt dışı ve yurt içi görüşme gerçekleştirirken 134 kabul yaptık. Yani bir yandan yurt içinde il ziyaretleri, açılış törenleri, toplantılar, zirveler vasıtasıyla vatandaşlarımızla kucaklaşırken eser ve hizmet siyasetimizi aralıksız sürdürürken diğer yandan da Türkiye'nin önünü açacak, ülkemizin daha büyük atılım yapmasını sağlayacak, Türkiye'yi bölgesel ve küresel anlamda daha güçlü bir aktör haline getirecek hamlelerimize yenilerini eklemeye devam ettik.
1: Erdoğan, Türkiye ekonomisinin aralıksız bir şekilde büyüdüğünü söyledi. Türkiye'yi küresel bir merkez haline dönüştürmekte kararlıyız mesajını verdi.
0: 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaştı. Sağdaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini artık dost düşman herkes kabul etmek zorunda kalıyor.
1: Erdoğan'ın yabancı yatırımcılara da bir çağrısı oldu. Gelin yatırımlarınızı Türkiye'ye taşıyın dedi. Vergi muafiyetini anlattı.
0: Operasyonlarını Türkiye'den yönet. Avantajlardan yararlan. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerindeki yatırımcılara, girişimcilere ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da yeni bir çağrı yapıyoruz. Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin. Sizler de yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun. Belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek.
1: Türkiye'nin ticari diplomasisine yıllarını vermiş, ihracatın bugünlere gelmesinde büyük emeği olan duayen iş insanları ve sektörün öncü isimlerine plaketleri takdim edildi.
2: Gazze'de ateşkes tartışmaları sürerken şehit sayısında da artış yaşanıyor. İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği hava saldırısında düğününe saatler kalan bir Filistinli şehit oldu. Hamas heyeti yeni müzakere turu için Kahire'ye gitti. Batı Şeria'da ise 7 aylık bir bebek katledildi. Uluslararası toplumsa Filistin'e destek sürüyor. Avrupa başkentlerinde destek gösterileri vardı.
1: Şiddetli patlamalar yaşandı, alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. İsrail ordusu Han Yunus'ta bir evi bombaladı. Şehitler ve yaralılar var. İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyor. Bilanço ise her geçen gün artıyor. Şehit sayısı 73 bine yaklaştı. Gazze'nin doğusundaki Zeytun mahallesinde yaşayan Filistinliler yoğun bombardımana rağmen evlerini terk etmiyor. Bölge sakinleri yeni tahliye dalgalarının ve daha geniş güvenlik bölgelerinin oluşturulmasından endişe duyduklarını ifade ediyor. Gözlerse Mısır'da. Hamas heyeti ateşkes görüşmelerinin yeni turu için Kahire'de. Halil el-Hayye başkanlığındaki heyetin Mısırlı yetkililer ve arabulucularla ateşkesin uygulanması, ihlallerin sona erdirilmesi ve ikinci aşamaya geçiş sürecini görüşeceği açıklandı. Hamas sözcüsü Hazım Kasım ise Arap ve İslam ülkelerine çağrıda bulundu. İsrail'e baskı yapılmasını istedi. Kasım, arabulucuların ve garantör ülkelerin ateşkes ihlallerini durdurmakta yetersiz kaldığını savundu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü sürüyor. El Halil'de İsrail askerlerinin ateş açtığı araçta ağır yaralanan 7 aylık bebek Sanfet Ebu Heykel yaşamını yitirdi. Tubas kentinde ise Filistinli çiftçilerin İsrailli sivil işgalciler tarafından darbedildiği ve alıkonulduğu bildirildi. İşgal de derinleşiyor. İsrail ordusu son askeri emirlerle 20 bin dönümlük Filistin arazisine daha el koydu.

0: Uluslararası alanda da Gazze'ye destek gösterileri devam ediyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşüne polis müdahale etti. Arbede çıktı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. İtalya'nın Milano kentinde ise İsrail saldırılarından hayatını kaybeden Filistinli çocukların isimlerinin yazılı olduğu temsili kefenle sessiz yürüyüş düzenlendi. Slovenya Cumhurbaşkanı da Filistin bayrağını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na astıklarını açıkladı. Gazze'de yaşananların uluslararası hukukun ihlalinin sembolü haline geldiğini söyledi.
1: Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyon yine yükseldi. ABD ordusu İran'a ait İHA'ları düşürdüğünü ve bazı radar tesislerinin vurulduğunu açıkladı. Bunun yanında İran'da misilleme saldırılarını sürdürdü. Trump'tan da yeni açıklamalar var. Detayına bakalım. ABD ile İran arasında müzakere trafiği sürüyor ancak karşılıklı saldırılar da devam ediyor. ABD Hürmüz'de İran'a ait 4 İHA'yı düşürdüklerini açıkladı. İran'dansa misilleme geldi. Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üsleri hedef alındı. Devrim muhafızları ABD'yi uyardı. Askeri faaliyetlerin sürmesi halinde Boğazı petrol ve doğalgaz taşımacılığına tamamen kapatacaklarını bildirdi. Trump ise müzakerelere ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Bir anlaşmayla ya da çok sert şekilde yöntemlerle olacak İran'dan ayrılmalarının bu şekilde olacağını söyledi. Böylece bu dilimi noktaladık efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anka 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anka 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolu mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratıcı. Anka 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anka 3, 40 bin feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 Mach sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anka 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anka 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anka 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anka 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anka 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anka 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.

0: İstanbul'da doğal içinde. Bir fakir Orhan Veli'yim. Zilir'in oğluyum. Tarihsiz kederler içinde.
1: İstanbul'da Boğaz içinde bir fakir Orhan Veli. 1914 yılının 13 Nisan'ında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümündeki öğrenimini yarıda bıraktı. Ankara'ya giderek PTT Umum Müdürlüğü'nde çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'na memur oldu. Oradan ayrıldıktan sonra Yaprak dergisini çıkardı. Yaprak, 1 Ocak 1949'dan 15 Haziran 1950'ye kadar 28 sayı çıktı. Son Yaprak adlı özel bir sayı, ölümü üzerine arkadaşları tarafından çıkarıldı. 14 Kasım 1950'de beyin kanamasından öldü. Şiirlerinin mekanı İstanbul'a, Rumeli Hisarı Mezarlığı'na defnedildi. Kişiliğini belli eden ilk şiirlerini arkadaşları Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'le birlikte Varlık Dergisi'nde yayınlamaya başladı. Büyük ilgi gördü. Sağlığında kendinden çok bahsettiren bir şair oldu. Şiiri şairanelikten, alışılmış benzetmelerden uzak, daha kısa, daha basit bir formdaydı. Düz yazıda eleştiri ve hikayeleri de vardı. Ama yine de hafızalardaki yerini gözlerini kapatıp dinlediği İstanbul'a, beni mahvetti dediği bahar havalarına borçluydu.
0: Rumeli Hisarı'na oturmuşum, oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları, başıma da konuyor, konuyor aman mahsi kuşları, gözlerimden boşanır hicran yaşları, edalım senin yüzünden bu halim.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllardır gündemde olan meseleleri tarihsel ve siyasi boyutlarıyla ele alacağız. Kıbrıs sorununun nasıl ortaya çıktığını, neden hala çözülemediğini, Ege'de yaşanan anlaşmazlıkların temelinde hangi konuların bulunduğunu ve iki ülke arasında zaman zaman yükselen gerilimin arka planını konuşacağız. Bu mekanizmaların günümüzün Doğu Akdeniz ve güvenlik politikalarına kadar uzanan geniş bir çerçevede ele alacağız ve sorgulayacağız. Türk-Yunan ilişkilerinin dünü, bugünü ve yarınını değerlendireceğiz. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım.

Hoş geldiniz, merhabalar, başlıyoruz. İki komşu ülke arasındaki ilişkilerin perde arkasına bakacağız. Bu akşam Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara, mutabakatlara ve konuşulan anlaşmalara göz atacağız. Kıbrıs'tan Ege'ye diplomatik mutabakatlardan, uluslararası dengelerden.

0: Gelecekteki olası senaryolara kadar merak edilen pek çok başlığı masaya yatıracağız. Kıymetli hocamla beraber, kiminle beraberiz? Akademisyen Profesör Doktor Enis Tulça hocamla beraberiz. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, eksik olmayın. Teşekkür
0: ederim. Çok teşekkür ederiz, şeref verdiniz. 24 ekranlarında ve bizim programımızda bu güzel, önemli konuyu, sizin uzmanlığınız olan bu konuyu sizi değerlendirecek olduğumuz için çok şanslıyız. Çok teşekkür ederiz tekrardan hocam. Hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Müsaadenizle X platformu üzerinden etiketimiz Türk Yunan. Yine en sosyal üzerinden etiketimizde Türk Yunan etiketine yazarsanız hocama sorularınızı, görüşlerinizi, dileklerinizi her şeyi iletmiş olacağım. Hocam hemen başlayalım müsaadenizle. Elbette derin bir konuya giriyoruz. Türk Yunan ilişkileri ve bunun tarihsel arka planını anlamak bugünü anlamak için oldukça önemli. Türk Yunan ilişkilerine baktığımızda sayın hocam zaman zaman dostluk dönemleri görmüş olduk. Ama zaman zaman dostluk dönemleri yaşansa da bazı sorunların yıllardır gündemde kaldığını görüyoruz. Hiç evet. Bitmiyor gibi bu sorun açıkçası. Genel bir çerçeve ile başlayacak olursak iki ülke arasında en çok konuşulan konular arasında hangi sorunlar yer alıyor? Biz neden Türk-Yunan ilişkilerini hep bir sorun olarak başlıklar olarak görüyoruz? Hangi başlıkları ortaya koyuyoruz?
1: Evet aslında şimdi 1830-1930 yani Yunanistan'ın bağımsızlığından sonraki ilk 100 yılda, Cumhuriyetimizin ilanından sonraki ilk 7 yılı buna katar isek 1930'a kadar bir sürtüşme dönemi var. 1930'da 55 arası müstesna bir dostluk dönemi var. Atatürk ile Venizelos'un temellerini attığı. Bu süreç 1955'ten sonra maalesef devam edemiyor, kopuyor ve işte bahsettiğiniz hangi sorunlar derken sorunlardan bir tanesi o yıllarda başlıyor, Kıbrıs meselesi. Kıbrıs sorununun aslında 1878'den gelen bir tarihçesi var ama bir ikili Türk-Yunan sorunu olarak ortaya çıkışı mahallinde adadaki iki toplum arasındaki sürtüşmelerin başlaması 1955 yılı yani 1 Nisan 1955 AOKA'nın kuruluşu. Akabinde TMT'nin kuruluşu 1957'de ve işte 1960'a giden süreç 60-63 dönemi, 63 ile 74 arası bütün bu mezalimler, Türklere karşı uygulanan baskılar vesaire, 74'teki önce Yunan Cuntası'nın darbesi, arkadan garantör ülke olarak Türkiye'nin 20 Temmuz sabahı müdahalesi ve bugünlere kadar demek ki 70 yıldır, 70 yıldan fazla, 1955'ten beri çözülemeyen bir sorun. Tabii burada bir nüansa dikkat çekmek lazım. Bizim için Kıbrıs sorunu 1963'te başlar. Yani 1960 düzenini Rumların fiilen yıktığı sene 21 Aralık işte Kandinoel olayları ile birlikte Yunanlar ve Rumlar için de Kıbrıs meselesi 1974'te başlar. Dolayısıyla yarı Mısır'da 70 yılı işte devirmiş bir sorun. Diğer önemli konu da malumunuz Adalar Denizi ya da işte Ege Denizi'ndeki sorunlar. Onların başlangıcı da 1973. Yani 1973'te o zamanın Yunan Enerji Bakanı Eftimiadis'in çıkıp işte biz Yunanistan olarak Kuzey Ege'de Taşos, Semendirek ve Gökçeada arasında petrol arayacağız uluslararası bir Amerikalı konsorsiyumla beraber deyince işte ilk başlayan tepkiler ve işte oradaki nerede arayacaksınız, karasuları içi dışı, işte kıta sahanlığı daha çizilmemiş vesaire. O zamandan beri 3 kere kesin savaşın eşiğine gelinen ama ilginç bir şekilde her üçünün arkasında da bir böyle mutabakat ya da dostluk ya da yaklaşım olan aynı konuda, aynı pürüzde ama bir türlü neticeye varılamayan Ege sorunları. Akabinde de işte en son 2020'de Doğu Akdeniz'de bir sürtüşme oldu ama 1976 Ağustos, 1987 Mart ve 1996 Ocak Kardak krizinin işte zirveye çıktığı gece 30-31 Ocağı bağlayan gece 3 kez iki ülke savaşın eşiğine geldi. Kıbrıs'ta da işte barış harekatımızla 1974'te 2 kez yani 20 Temmuz ve 13 Ağustos'ta 2 barış harekatı yapmak durumunda kaldık. Şimdi bu aradaki o müstesna Atatürk Venizelos devrinde o kadar yakın örnekler var ki iki ülke arasında. Düşünün ki Bir kere Avrupa'yı düşünün o yıllarda. Yani 1920 ile 33 arası Hitler gelene kadar bir idealist dönem var. Herkes barışa susamış Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ama o sırada Türkiye'de Atatürk'ün dış siyasetiyle bölge merkezi dış politikasını Rusya'yla, Yunanistan'la, İran'la ve daha birçok ülkeyle ikili antlaşmalarla tesis ediyor. Ama 33'ten sonra bu idealist ortam realiteye dönüyor. Realite nedir? Mussolini var, Hitler var, Avrupa savaşa koşuyor. Bunun tam tersi ise Türkiye ve çevresinde 34 yılında Balkan Paktı, 37'de Sağda Bağdat'tı. Yani Türkiye'yi ortada düşünün, batıda Romanya, Yugoslavya, Yunanistan'la Balkan Paktı dörtlü, doğuda Afganistan, Irak, İran'la Sağda Bağdat'tı. Yukarıda Rusya ile 1925-15 Aralık dostluk, tarafsızlık ki bu ta 19 Mart 45'e Stalin bunu feshedene kadar devam ediyor. Yani bütün 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye için bir süpap. Emniyet sübabı işte o dönemde Yunanistan'la olan yakınlaşmanın büyük önemi var, büyük rolü var. Düşünün ki Yunan Krallığı'nın talebi üzerine o dönemde yine İran'da Türk diplomasisi aynı zamanda Yunanistan'ı temsil ediyor. Yani Yunanların bir misyonu yok ama yaşayan insanlar var, iş adamları var, işte aileler var. İngiliz Büyükelçiliği ilgileniyor Yunanistan'ın konularıyla, Yunanların konularıyla ama memnun değil Yunanistan. Atina 1934'te Balkan Paktı'ndan sonra Türkiye'ye başvurarak Tahran'da göreve başlayan Türk Büyükelçisi'nin aynı zamanda ve Tebriz ve Urumiye'de iki başkonsolosluğumuzda Yunan vatandaşlarının da konularıyla ilgilenilmesini talep ediyor ve Bakanlar Kurulu toplanıyor. Atatürk tabii onay veriyor ve örneğin işte Büyükelçiliğimizde veya başkonsolosluklarımızda bizim iki vezne var o zaman. Yunan vatandaşlarının işlemleri var, Türklerin işlemleri var. Yunan vatandaşları için gelen para İran Merkez Bankası tarafından 3 ayda bir Beyrut'taki Yunan Büyükelçiliği'nin hesabına aktarılıyor filan. Böyle bir dönem 39'a kadar. Ve bunun gibi 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin Yunanistan'a büyük desteği var. Sürgünde olan Yunan hükümeti nezdinde Atina Büyükelçisi İsmet Paşa Mısır'a yolluyor. Bu belgede işte gördüğümüz gibi Tevfik Rüştü'nün bu talimatıdır Atina elçiliğine ki Yunan makamları bilgilendirilsin diye Tahran'da misyonlarımızın bundan böyle Yunanların da konularıyla ilgileneceğine dair yeni atanan Tahran'a Türk Büyükelçisi Enis Akaygen Şah'a agremanını sunarken şifaende bunu söyler. Der ki ben aynı zamanda burada Yunanistan'ın da gayri resmi olarak temsilcisiyim diye. Bu açıdan bu tabii tarihi bir bölge. Yani 1922'den, Dumlupınar'dan, Kocatepe'den ilişkilerin nereye geldiğini 12 evet. sene sonra gösteren bir belgedir. Ama maalesef işte bu yakalanan momentum devam edememiş 1955'lerle birlikte. Aslında 1930'lardaki bu ortamla bugüne kadar gelebilseydi Türk-Yunan ilişkileri ikili o kadar birbirine zenginlik katacak konu var ki iki ülke arasında yakınlık, insanların birbirlerini tanıması, ticaret, turizm, iş adamlarının zaten müthiş bir işbirliği var, armatörlerim var. Yani sayısız katkı sunan evet. dallar var iki ülke arasında. Ama maalesef bu büyük temel bu ki bugünkü başbakanın da büyük babaannesinin kardeşidir. Eleftherios Venizelos yani Kyriakos Mitsotakis Kyriakos ismi Venizelos'tan gelir. Hmm. Eleftherios Kyriakos Venizelos'tur. Büyük büyük dayıdan almıştır o küçük ismini. Ama maalesef işte Kıbrıs sorunuyla ve daha sonra da Ege meselesiyle bu güzel 25 senelik dönem, 30 yıllık dönem diyelim işte 30 ile 55 arası veya 25 ile 55 arası devam edememiş.
0: Hocam tabii söylediğiniz anekdot çok güzel bir çerçeve çizdiniz bu arada çok teşekkür ediyorum. Türk-Yunan ilişkileri çoğu zaman sadece Türkiye ve Yunanistan arasında kalmıyor hocam. Yani büyük devletlerin ve uluslararası kurumların da zaman zaman sürece dahil olduğunu görüyoruz. Büyük devletlerin yani sizce bunun temel sebebi ne? Yani hangi ülkelerin emelleri bu sorunu körüklüyor? Ya da doğru bir soru mu bu bilmiyorum. Başka ülkelerin emelleri var mı bu sorun üzerinden gündemde tutabilmek için sürekli meseleleri?
1: Tabii söylediğiniz gibi işte iki ülkenin

dış güçlerden arınmış bir şekilde sadece birbirleriyle birlikte karşı karşıya veya paralelde sorunlarını tartışıp bazen uyuşup bazen uyuşamadıkları dönem işte bu Atatürk Benzelos devri. Onun öncesinde Yunan bağımsız

0: desteği veya Cumhuriyet'in ilanı, İstiklal Savaşı sırasında işte yaşanan işgal, müttefiklerin İstanbul'u işgal etmesi, Yunanların Anadolu'ya asker çıkarması 15 Mayıs 1919'da, daha sonraki yıllarda İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki dengeler, ama orada müstesna bir şekilde İsmet Paşa ülkemizi savaşın dışında tutmayı başarmış. Ve asıl iki kutuplu dönemle birlikte Amerika ve Rusya arasında veya bölgede menfaatleri olan diğer ülkelerin nezdinde ve burada daha çok Yunanistan'ın hep batıda bir kapı arayışı var. Bunun işte Yunan medeniyetinden gelen bir geçmişi var. O batı ülkeleri nezdinde, bazı batı ülkeleri nezdinde veya işte menfaatlerinden dolayı son dönemde 2003'lerden sonra son 22-25 yıldır Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon ve petrol yataklarının ortaya çıkışı ile bu sefer farklı bir şekilde bütün yine dış güçlerin, büyük güçlerin, yani Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, hatta Çin'in, işte aklımıza gelecek Rusya'nın tabii güçlerin bir şekilde buraya hükmetmeye çalışmaları. Burada maalesef Yunanistan'ın geleneksel bu işte ilişkiler 55'lerle birlikte koptuktan sonra Yunan diplomasisinin düşmanımın düşmanı dostumdur siyasetiyle Türkiye ne zaman bölgede bazı ülkelerle mesafeli bir duruma düşse hemen onların, o ülkelerin yanında tavır almaları, işte Mısır bunda örnek, 2013 ile 23 arası yaşadığımız uzaklık Yunan diplomasisinin Mısır'a yaklaşma gayreti, İsrail bugün için Yunan-İsrail ilişkileri veya Ermenistan'la olan ilişkileri, Suriye ile 85'lerde Hafız Esad'ın, bir Baba Esad'ın Yunanistan ziyaretinde Andreas Papandreou'nun işte Türkiye'yi siz güneyden biz batıdan nasıl sıkıştırabiliriz vesaire filan gibi konuşulduğu diplomatik çevrelerde hep anlatılırdı. Dolayısıyla bu gitgellerin yerine Yunan diplomasisi Türkiye ile yüz yüze, ki çok bütün bu 20. yüzyıl içinde geçmiş ebediyete intikal etmiş Türk tarafında olduğu gibi Yunan tarafında da çok tecrübeli ve bu dostluğa inanmış, gayret göstermiş diplomatlar vardır. Benim bile şahsen bunları tanıma şansım oldu. Bugün de hala var. Arka kapı diplomasisi iki ülke arasında devam ediyor. Etkin bir şekilde aslında şu anda devam eden bir pozitif gündem var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 7 Aralık 2023'teki ziyaretlerinden sonra başlamış olan pürüzleri olsa da, bazen tökezlese de. Ama bütün bu işte bahsedilen dış güçlerin etkisi, zaman zaman onların paralelini giren bir Yunanistan veya işte onlardan destek almaya çalışan, silah almaya çalışan, bunların yerine bu enerjilerini, bu eforlarının yarısını, hatta dörtte birini Türkiye'de bazı konularda masaya oturup bugüne kadar ilerleme gayretinde olsalardı herhalde ne bu kadar silahlanmalarına gerek vardı. Yani bu doğudan gelen tehdit, korku neyse, maalesef medya bunu aşıladı biliyorsunuz 80'lerden itibaren. Türk-Yunan ilişkileri bugünlere geldi.
1: Tam da bu durumda hocam, bu konuda bir parantez açmak isterim. Yanlışım varsa düzeltin. Geçen aylarda galiba Fransa açıklama yaptı. Türkiye ile Yunanistan arasında bir şey olsa Yunanistan'ı koruruz ve kollarız. Evet. Hayır, yanlış, doğru mu hatırlıyorum?
0: Evet, hatta 2021'de bir antlaşma yaptılar, evet. Fransa ile Yunanistan. Yani düşünün, iki NATO ülkesi üçüncü bir NATO ülkesine karşı,
1: evet,
0: ittifak şey alıyor, ittifak kuruyor. Yani NATO'nun tarihinde işte büyük bir zirve var bir ay sonra Ankara'da. Evet. Yani NATO'nun 70 yıllık, 73 yıllık tarihinde, 49'dan beri daha çok tarihinde böyle bir şey olmuş mudur daha önce bilmiyorum. Ama işte bu tip şeyler, bu tip ikili arayışlar, üçlü ittifaklar, arayışlar vesaire, bunlar yersiz. Yani bir böyle düşman algısı yaratıp bunu, şimdi 19. yüzyıl siyasi tarihleri ne der? Bir ülke bir ülkeyle sürekli sürtüşmek, hatta bir çatışma amacı, hedefi varsa üç şey yapar. Bir, kendi kamuoyuna bu yapacağı işi, zeminini, yani bir zemin sunmak durumunda, meşruiyetini sunmak durumunda. Bunu Yunanlılar ünlü Malthus, ünlü demograf Malthus bir nesle 28 yıl der, bir kuşağa. 1981'den beri, yani Andreas Papandreou PASOK iktidarından beri Yunan medyası maalesef bu Türk düşmanlığını sürekli pompalıyor kendi halkına. Yani 1,5 kuşaktır, yaklaşık 2 kuşaktır bu devam ediyor. İkinci unsur, yine bu konumda veya bu vizyonda barıştan çok

0: gelişmeyi hep göze almış bir ülke için ikinci yapacağı iş, yapması gereken iş silahlanmadır tabii. Bunu da yıllardır yani 1993 Yunan-Rum askeri doktrininden bu tarafa yapıyorlar, ilerliyorlar ve sadece bu Türkiye'ye karşı bunu biliyoruz. Üçüncüsü de anlık işte uluslararası konjonktür. Demin bahsettiğiniz gibi iki ay önce Macron'un ifadeleri şifaen veya işte 2021'deki Eylül'deki Fransa-Yunanistan antlaşması veya Biden döneminde bu çok daha barizdi. Yani Biden dönemi Kamala Harris'le devam etseydi bir şekilde bugün Türk-Yunan ilişkileri çok daha tehlikeli bir dönemde olurdu bana sorarsanız. Trump döneminde işte bu öngörülemeyen durum, Sayın Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımızla olan ilişkileri, özel ilişkileri vesaire biraz dengeledi şimdi durumu. Ama Rusya'nın tutumu mesela, Rusya ile Yunanistan'ın arası iyi değil, epidir. Rusya da orada baskül biraz bizim yanımızda sanki konjonktürde. Ama işte uluslararası konjonktürde bir anı, momentumu yakalayıp işte Yunan tarafının hep bunu bir Türkiye karşıtlığına kullanma, sanki devletin, Yunan devletinin ulus devlet sistemi sanki yaşamsal varoluş yolu, geçiş ihtiyacı buymuş gibi bir diplomasi ve işte hal ve gidişat üzerine kurmuşlar bütün dış siyasetlerini. Bu tabii çok üzücü. Türkiye'nin de bunun karşısında caydırıcılığını tabii devam etmesi lazım. Barışçıl tutumunu her zaman sunuyor Türkiye her iki konuda. Ege'de, Kıbrıs'ta ve KKTC. Yani Sayın Erhürman'ı 15 gün kadar önce bir Türk-Yunan forumu var. İşte bazı akademisyen ve mevki diplomatlar üyesi iki taraftan. Türk tarafından 4-5 kişi İstanbul'daydılar. Bir üniversitemizde geldiler. Sayın Erhürman'ı dinleme şansımız oldu. Yani orada nasıl bir güneyle bir çözüm yolu olabileceği, işte açılımları vesaire, onları samimice anlattılar, dinledik kendilerinden, riskleri dinledik vesaire. Türk tarafı Ege konusunda da, Ege konularında da her zaman görüşmeye açıktır. Divana gitmeye, iki taraf tahkimname, ben sizinle şu şu şu konularda anlaşamıyorum, buyurun divana gidelim aşaması için Türkiye her zaman hazır, ama bunu bir türlü Yunanlılarla yapamıyorsunuz. Çünkü onlar için tek bir konu var Ege'de, bizim için bir sürü konu var, ikili gibi. Dolayısıyla sualinizin cevabı, bu dış etkiler ve etkenler her zaman Yunanistan için bir destek ve yanında kendilerini hissetmeyi arzu ettikleri bir diplomatik piyon ya da işte kullanım aracı gibi duruyor.
1: Haklısınız hocam. Siz az önce de işaret ettiniz. Yani onlarca yıldır konuşulan ama çözülemeyen bir sorun var ki Kıbrıs meselesi. Tabii burada tarafların çözüm arayışları da çok önemli hocam. Rum tarafı acaba Kıbrıs konusunda nasıl bir politika izliyor? Yani söylemlerle sahadaki uygulamalar arasında siz fark görüyor musunuz? Kıbrıs meselesini çözme taraftarı kimler var, kimler yok? Bunu biraz tahlil edelim mi?
0: Evet, tabii burada tabii birinci faktör lider. Yani Rum lider her kimse, işte geçmişten örnekler var tabii, detayına girmeyelim ama işte çok katı mesela anlam planı oylaması referandum zamanında Tassos Papadopoulos veya daha sonraki dönemde sol cenapta olan, çok daha açık olan Christofias gibi. Şimdiki Rum lider bir taraftan böyle ilk geldiğinde ben hatırlıyorum 2023 Şubat Mart'ıydı zannediyorum bahar ayında işte farklı bir şey yapmak istiyorum Kıbrıs sorununun çözümü için, farklı bir neticeye ben varmak istiyorum şeklinde beyanatları olmuştu. Ama gelin görün ki şu 6 aylık Avrupa Birliği dönem başkanlığını bence Kıbrıs sorununun çözümü lehinde heba ettiler. Yani Avrupa Birliği bir çözümün oluşmasında her zaman işte 99-2004 dönemini hatırlayalım. Zaten biz de aday adayı ülkeyiz. Yani bir taraftan dolayısıyla Kıbrıs sorununun çözümünün bizim yolumuzu açacağını rahmetli Özal öyle söylerdi. Bir kere onu kendisinden duymuştuk 1991 yılında. Bakın demişti, 2000 yılına 9 yılı var. Eğer Türkiye 2000 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu, o zamanki adı, tam üye olmak istiyorsa o zamana kadar bu Kıbrıs sorununun çözülmesi lazım demişti. 91 senesi 2000 için, 2026'dayız. Bunun bir realite olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Kıbrıs sorunu, çünkü Güney'de AB üyesi oldu.

2004'ten beri. Ama maalesef Rum lider bu yönde bir kazanım veya yol haritası çizeceğine, işte gelen komisyon başkanı von der Leyen'e bidonların, varillerin arasından işte güney kısmından kuzeye gösterip bakın işte işgal altındayız, şöyleyiz, böyleyiz şeklinde bir şeye gitti. Yani bir propaganda haritası çizdi, başka farklı bir şey yapacağına. Dolayısıyla tabii Rumların bakış açısı, kim lider olsun, hangi siyasi parti, Disi, Akel, EDEK hiç fark etmez. Veya şimdi Elham, işte sağcılar bayağı yükseliyor. Kıbrıs sorunu 1974'te başlamıştır Rumlar için. Kıbrıs'ta Türk, Kıbrıs Türk'ü hiçbir zaman Kıbrıs Rumu'yla eşit değildir, azınlıktır. 1974'ten sonraki tablo karşısında yine Rumlar için Kıbrıs'ta devlet Rum'un ama toprak Türk'ündür. Yani o %37'lik kısım işte KKTC'nin olduğu bağımsız bölgeyi hep kastederler. 1960 Zürih Londra anlaşmalarının işte devamı olan ve anlam planı geçmediğine göre, evet evetle 2004'te hala 60 geçerli olduğuna göre, kağıt üstünde bile olsa oradaki Türkiye'nin garantörlüğü bitmelidir ve kuzeyden asker çıkmalıdır. Bunlar gerçekleşmedikçe hiçbir Rum lider ya da hiçbir Rum siyasi liderin ben böyle yapıcı bir çözüme altına imza atacağına veya işte bir şekilde böyle bir noktaya varılacağını zannetmiyorum. Burada tabii belki bir istisna, çok büyük bir, işte o rahmetli Özal'ın da o zaman söylemişti, 4+1 demişti, işte 5+1 tabii İngiltere'de var ama bir uluslararası boyut kazandığı için, yani Kıbrıs sorunu vardı. Şimdi Doğu Akdeniz deniz yetki alanları meselesi de var. Orada birçok ülke var. Yani başlayın Libya'dan, işte Mısır, İsrail, Lübnan, Suriye, Türkiye, KKTC, Yunanistan, tabii Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği vesaire. Büyük bir uluslararası konferans yoluna evrilebilirse, bu konuların içinde Kıbrıs sorunu da orada belki farklı bir yere gelebilir. Karşılıklı verilmeye başlanabilecek ödünler ne olabilir? O gibi konular da var. 2004'te biliyorsunuz Rumlar AB üyesi olunca 1 Mayıs 2004'te Kuzey referanduma evetinin bonüsünü alamamıştı. Bilakis KKTC izolasyonlara mahkum olarak devam etti. İşte ufak bir yardımlar yapıldı birkaç sene sonra, 3 milyar öre. Onu da 10-15 senede ödediler KKTC'ye katkı diye. Ama yaptığıyla kaldı. Yani evetiyle ortada kaldı KKTC bir yerde. Güney ise hayır demesine rağmen referanduma AB'ye üye oldu. Ve ondan sonraki süreçte haklı olarak KKTC ve Türkiye'nin bir takım sınırlamaları oldu Rum kesimi için. Yani limanlar, işte havalimanları kapatıldı vesaire. Avrupa Birliği dedi ki, karşı bir deklarasyon yayınladı Ağustos 2024'te, bu böyle olmaz, siz aday adayısınız bize, birliğe, ama bir üyemizi tanımıyorsunuz, işte şey engellemek. Bu sefer Rumlar bazı başlıkları 4-5 başlığı tıkadı vesaire gibi bir tıkanıklığa girdi Kıbrıs sorunu. Ama sualinizin cevabı, hiçbir Rum lider bugüne kadar bir şekilde çözüm amaçlı görüşse bile, işte örneğinde olduğu gibi 2017'de son anda Gran Montana'da Anastasiadis masayı devirdi. Daha önceki dönemlerde Denktaş Makaryos görüşmeleri bir sonuç vermedi. Bir sürü görüşme oldu. İşte Kridis zamanında, Vasiliu zamanında, Papadopoulos, Christofias, bütün aklınıza gelebilecek Rum liderler zamanında ve hele hele Avrupa Birliği'ne girdikten sonra Rum kesimi bir yere varılamadı. Bu sayın Rum liderle de bir yola nasıl girilecek? Şimdi enteresan bir, zannediyorum yarın Bayan Sayın Heguen Birleşmiş Milletler temsilcisi adaya geliyor. Sayın Guterres'in yakın zamanda görev süresi biteceği için bir gayret ve bir böyle kapsamlı görüşme mekanizması tekrar başlayabilir mi gayreti var. Yani bu kadar zamanda olmadı, şimdi bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin görevden ayrılma vesilesiyle bu gayret samimi mi bilmiyorum, yani onu da tam anlamadım ama olabilir.

0: Buradan ne çıkar? İki taraf işte tabii görüşecekler. Yunanistan, Türkiye, İngiltere vesaire. Bu NATO zirvesi tabii çok önemli. Biliyorsunuz Rumlar NATO'ya girmek istiyor. Türkiye orada. Tıpkı 1980'de Yunanistan'ın 74'te çıkıp 80'de geri girmesi gibi NATO'ya. Türkiye'nin orada o zaman kaldırmıştı vetosunu. Burada da tabii Türkiye'nin pozisyonu o konuda önemli. NATO zirvesi bir belki yol haritası verebilir. Bu Sayın Guterres'in Birleşmiş Milletler nezdindeki olabilecek gelişmelere paralel. Onu bilmiyoruz. Önemli bir zirve. Türkiye'de olması çok önemli. Ama Kıbrıs sorununun tıkanıklığı artık işte 70 yılı buldu. Hani evet. Sorun 70 yıl önce başladı da problem yani 63'ten beri bizim için ve 74'ten sonra KKTC'nin biliyorsunuz işte 75'te Federe Devlet, 83 15 Kasım'da bağımsızlık, KKTC oluştuktan sonra da tıkanıklıklar devam ediyor.
1: Hocam Kıbrıs Türklerinin işte egemen eşitlik, eşit statü taleplerini tabii konuştuk. İşte Kuzey Kıbrıs'a uygulanan ambargolardan bahsettiniz. Uluslararası kısıtlamalar var. Bir taraftan da şu konuşuyor. Zaman zaman Türkiye'nin limanlarını ve havaalanlarını Rum tarafına açması gibi öneriler gündeme geliyor. Sizce böyle bir adım hangi şartlarda mümkün olabilir ya da mümkün mü bu talep?
0: Yani şimdi işte bizim son duyduğumuz Sayın Erhurman'dan 3-4 tane başlık var şu sıradaki görüşmelerin ilerleyebilmesi için. Bir kere eşitlik yani siyasi eşitliğin Türk tarafı tanınmasını istiyor haklı olarak. Hatta oluşacak yapıda işte dönüşümlü başkanlık mekanizması ki Rumlar ona hiçbir zaman yanaşmıyor. Siz azınlıksınız, nüfusunuz şu kadar, yüzde bizimki bu kadar filan. En önemlisi bir takvimin olmasını istiyor Türk tarafı. Yani ilahe nihaye konuşacak değiliz. Zaten konuşuluyor yarım asırdır. Bir takvim olsun. Yani işte Eylül ayında şu olacak, yılbaşına doğru şu olacak falan gibi. Ve bütün bu izolasyonların kaldırılabilme şey işte o izolasyonlar kalkarken muhtemelen diğer taraftan da bir işte bu limanlar konusunda veyahut da Türkiye ile ilgili hala tıkanık olan Rum kaynaklı başlıklar Avrupa Birliği'ndeki 36 başlıktan 5 ya da 6'sı zannediyorum. Onlar da bir ferahlama. Bunlar tabii karşılıklı al-ver potasına girebilir belki. Burada gerçekten bir samimi ilerleme olacak mı? Büyük bir samimiyetin olduğunu Sayın KKTC Cumhurbaşkanı'nda gördük. Ama karşı tarafta bu söylediğiniz gibi bir yansıyan tarafı var, söylemleri var. Bir de işte realite var orada. Yani aynı olduğu yerde duruyor Rum yönetimi idaresi 70 yıldır veya 50 yıldır. Dolayısıyla ama her şeye rağmen bu önümüzdeki 4-5 ay önemli. Türk-Yunan ilişkileri için de önemli. Yani arka kapı diplomasisi, bu son dönemdeki silahlanmalar vesaire, NATO zirvesi sonrası Ege'de bir kaza, bir risk var mı yok mu, bir şeyler olabilir mi? Bunlar önemli. Bunlar yine aslında her şey hep paralelde. Yani evet. Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığı süreci tıpkı 99-2004 gibi. Kıbrıs sorununun çözüm gayretleri ve Ege sorunundaki uyuşmazlıklar. Bunlar zaten bence Ege ve Kıbrıs, belki o konuya biraz sonra gireceğiz ama yani bir maazallah çatışma olursa Türkiye ile Yunanistan arasında bu sadece Ege'de ya da Kıbrıs'ta olmayacak. Yani bugüne kadar KKTC'deki askeri varlığımız Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı askeri bir maceraya yol vermesini yani öyle bir şeye kalkışmasını önlüyordu. Fakat işte bu 93 silahlanma süreci 93'te başladı. Rum tarafındaki mevcudiyet, yabancı mevcudiyetler, silahlanma ve Yunanistan'ın silahlanması öyle bir noktaya geldi ki yani ben şunu tahmin etmiyorum. Maazallah bir problem çıktı Kıbrıs'ta iki toplum arasında. Ege'de çok süddüman bir hava sahası, hiçbir uçak işte ihlal etmeyecek, böyle seyredilecek, böyle bir şey olmayacak. Ege'de de çatışma başlayacak veya Ege'de bir problem başladı mı Kıbrıs'ta da bu olacak. Dolayısıyla bunun barışçıl boyutu da aslında paralel devam etmeli. Yani Kıbrıs sorunu tamamen çözüldü, Ege devam ediyor ya da tersi pek realite değil sanki gibi geliyor bana. Bu silahlanma konusunda burada...
1: Siz dikkat çekmiştiniz hocam.

0: bu
1: 11
0: konuyu.
1: Ocak 2010'da yazdım ben
0: Evet.
1: bu makaleyi. Çünkü o zaman Kasım 2010'da yazdım, pardon, 2010'un ocağı olmalı bu. 2009 Kasım'da bu Scalp seyir füzelerini aldı Yunanlar Fransa'dan. İşte Limni'ye yerleştirdiler, çeşitli adalara ve kıta Yunanistan'ına vesaire. Dolayısıyla yani bir silahlanma sürecinin ciddi şekilde Türkiye'ye karşı başlamış olduğuna işaret edebilmek içindi ve gün gelecek
0: 10 yıl önce siz
1: bu 15
0: söylemiş,
1: yıl önce
0: 15 yıl önce
1: 2010
0: söylemişsiniz.
1: Olması lazım. Hatta o zaman bir dış büyükelçilikte görevdeydim. Şimdi akademisyensiniz ama bir yazı yazarsanız amirinizden izin almanız lazım. Büyükelçiden izin almıştım efendim. Akademik alanla ilgili bir şey yazabilir mi diye Sayın Büyükelçi de tabii buyurun demişti. Onun üzerine yazmıştım. Ama bu yani geliş, bu yeni bir şey değil. Yani biz 2020'den beri konuşuyoruz. İşte Yunan donanması, işte Berhandaları alıyorlar Fransa'dan, İtalya'dan, şunlar işte Rafaller geldi, Rafael savaş uçakları, F-35'ler, F-16'ları yenileniyor vesaire. Ama bu aslında buralardan geliyor. Yani bu silahlanma boyutu. Dolayısıyla bunun sonunda bir risk her zaman var. Yani Büyük Atatürk'ün 1910 Ağustos'unda Fransa'da Picardi manevralarını izledikten sonra söylediği meşhur sözdür Fransa için. Der ki Fransa'nın silahlanmasını görür orada. İşte Birinci Dünya Savaşı daha sonra patlayacak. Bu kadar silahlanma sulh için olmaz der Atatürk. Bu bir şekilde patlayacaktır muhakkak der. İşte hakikaten Birinci Dünya Savaşı'na konu varır. Burada da Türk-Yunan ilişkilerin şu aşamada, yani bizim müthiş bir gelişen savunma sanayimiz var. Çok güzel. Hakikaten müthiş bir başarı bu. 2005'lerde, 6'lardan beri her Türk vatandaşının bundan gurur duyması lazım. Ama envantere bütün bu değerli askeri mühimmatın, işte Kızıl Elman'ın, Hisar'ın, Kaan'ların vesaire girmesi, bunların tam teşellik şekli ve koordine olarak silah kuvvetlerimizde etkin hale gelmesi 2000, hele Kaan'ı da katarsak 2032'ler falan deniyor. Yani ben askeri uzman değilim ama takip edebildiğim kadarıyla. Dolayısıyla Türk-Yunan ilişkilerinin askeri risk boyutu bugünle 2030-32 arasında. Ondan sonra Yunanlıların bizi yakalama şansı yok zaten. Ama şu ara bu risk var. Onun için zaten yüksek sesli böyle bir takım şeyler Yunanistan'dan duyuluyor zaman zaman. Ama devlet aklı Yunanların da inşallah itidali her zaman koruyacaktır. Veya arka kapı diplomasisi, söylediğim gibi değerli diplomatlarımız ve onların da değerli diplomatları bir şekilde sulh yolunu seçecektir. Onun için bu NATO zirvesi önemli, bunun devamı. Ve işte söylendiği gibi büyük önem veriliyor Sayın Guterres'in emekli olma aşamasında Kıbrıs'ta bir şeyler yapabilmek. O da keşke masaya inebilse.
0: Keşke gitmeden bir güzellik yapıp gidebilse. Hocam Ege sorununda uyuşmazlıklara dikkat çektiniz. Şimdi sık sık gündeme gelen konular sizin de işaret ettiğiniz gibi kıta sahanlığı, işte karasuları, hava sahası, silahlandırılması işte adaların gibi konular. Bu meseleler hocam ayrı ayrı birbirinden neden düşünülemiyor? Hep bir tek bir pakette sunuluyor. Ayrı ayrı düşünülse
1: şimdi,
0: aslında daha...
1: Şöyle tabii Türkiye açısından hepsi ayrı bir uyuşmazlık konusu. Yunanlar diyor ki bizim sizinle sadece kıta sahanlığı sorunumuz var. Bir de istisnai olarak 97 yılında Genelkurmayımızın yaptığı çok güzel bir araştırma sonunda bu gri bölgeler dediğimiz diplomatların veya askerlerin, Ege Aydaklar dedikleri bu aidiyeti belirsiz bitişik adacıklar, yani ne Lozan'da ne daha önce Uşi Antlaşması'nda ne Büyükelçiler Konferansı'nda ne Londra Konferansı'nda ne 1932 Ocak ve Aralık teknisyenler zaptında Türkiye ile İtalya arasında olmayıp da son aidiyeti Osmanlı olan adaların konusunda adacıklar için Yunan hükümeti 97 ile 2004 arası kıta sahanlığı ve bu konuda divana gidebiliriz diyordu. Sonra 2004'te Karamanlis hükümeti geldi, çekti kendini bu konudan. Bir Dışişleri Bakanı vardı, ilk bakanı Karamanlis'in Olivyatis, dedi ki biz dedi kendi halkımıza bütün bunlar, bütün Ege Yunan Gölü'dür diyoruz. Bu 152 formasyondan 10 tanesini divana gidersek, Lahey Türkiye'ye iade ederse o zaman nasıl anlatacağız kendi kamuoyumuza ne

0: söyleyeceğiz diye kendilerini çektiler. Dolayısıyla Yunanistan için sadece kara suları ve kıta sahanlığı konusu var. Türk-Yunan ilişkilerinde Ege için. Halbuki bizim için söylediğiniz gibi hava sahasındaki işte o 6-10 milin arasındaki 4 millik var. Adaların silahsızlandırılması meselesi, arama kurtarma alanları da tabii bu arada problem. 3-4 konu daha var. Dolayısıyla burada sorun Ege'de kilit bence kara suları. Bütün temel Yunanistan'ı 6 milde tutabilmektir. Kilit o. Onun içindir ki zaten haklarıdır belki antlaşma gereği 1982 3. madde Deniz Hukuku Konferansı ülkeler 12 mile kadar kara sularını uzatabilir diyor. Güzel. Ama ileride mesela bir 300. madde var ki özel denizlerde, yarı kapalı denizlerde, böyle adalar denizi işte Ege'yi tarif ediyor orada biraz. Hakkaniyet uygulanmalıdır diyor. Yani bir ülkenin çok lehine bir netice çıkıyor. Diğerinin de çok aleyhine ki öyle koskoca Anadolu kıtası hapsoluyor. Çünkü çok yakınında başka bir hükümranlıkta adalar var. Burada hakkaniyet uygulanmalıdır diyor. İşte malum 1 Haziran 1995'te o antlaşma yürürlüğe girdikten sonra Yunan Meclisi oylamayla 12 mil hakkımdır uygulayacağım dedi ne zaman olacağını. Bizim meclisimizde eller kalkmadan sadece bir bilgiyle 8 Haziran 1995'te işte 6 milin ötesi askeri hazırlık gerektirir diye bir bildirge yayınladı. Yunanlılar onu kasus belli şeyine soktu bu arada. Tabii.
1: Hocam bir virgül koyalım isterseniz, satır aralarında tekrar açalım dönüşte, tamam. Bu konuları değerli tarihseverler, kısa bir ara ardından buradayız, ayrılmayın.

0: 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
4: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

0: Devam ediyoruz an ve zamana değerli tarihseverler. Profesör Doktor Enis Tulça hocamla Türk-Yunan ilişkilerinin tarihsel perspektifinden alıyoruz. Günümüz çözüm arayışlarına doğru yorumluyoruz. Hocamın kıymetli görüşlerinden faydalanıyoruz. Katkı sağlıyor hocam bize. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Hocam devam edelim. Türk-Yunan ilişkilerinde bazı anlaşmalar krizlerin önlenmesi açısından önemli. Zaman zaman siz de satır aralarında değindiniz. Bunlardan en önemlisi de belki 1976 Bern mutabakatı olarak gözüküyor. Neden Bern mutabakatı bu kadar önemli?
1: Şimdi Bern mutabakatı aslında başta da bahsettiğim gibi yaşanan 3 Ege krizinden sonra da bir mutabakat ve diyalog ortamı var Türk-Yunan ilişkilerinde, yani Ege sorunlarıyla ilgili. Bunlardan birincisi 1976 Kasım Büyükelçi Suat Bilge ile Yanis Cunis'in imzaladıkları bu belge. 1987 Mart krizinden sonra 88'de Papulyas Yılmaz mutabakatı vardır. Ve 96 Kardak krizinden sonra da 97 Temmuz'da Demirel-Simitis mutabakatları var. Bunların aslında üçü de birbirine yakındır. Şimdi Bern mutabakatının önemi, ilk kriz 1976 Ağustos'unda yaşandı Ege'de. Yunanlar işte petrol aramak için gemilerini yolladılar. Türkiye Hora Sismik 1 ile tepki verdi. Daha önce de aslında Çaldıran gemimizle yine onların çıkışlarına karşılık vermiştik. Bu kere askeri gemiler de sahaya indi. 6-7-8 Ağustos günlerinde kriz savaşın eşiğine gelindi. 10 Ağustos 1976'da Yunanistan tek taraflı Lahey Adalet Divanı'na başvurdu. O zaman dediler ki, bu mutabakattan önce oluyor bu divana, Yunanlılar...

0: Türkiye'nin bu Ege'deki çıkışlarını, agresyonlarını önleyin. İki, benim en Doğu Ege adalarında Türkiye kıtası arasındaki sınırlı belirleyin diye divana başvurdular. Bunların ilkine hemen bir ay sonra 76 Eylül'ünde divan yanıt verdi. Dedi ki Türkiye bir agresif bir tutum içinde değil. Sen de petrol arıyorsun. Onlar da arıyor. Türkiye sahada bir sondaj yapıp da bir rezerv bulup da bunu çıkarıp da işte değerlendirip de filan böyle bir durum yok. İkiniz de aynı şeyi yapıyorsunuz. Dolayısıyla bir agresyon ya da şey bu esastan değildir hukuk için diye. İkinci sorularına da Yunanlıların 78'in aralığında cevap verdiğini. Birincisine işte 12'ye karşı bir kabul, 12 red. 12 hakimden 1'e 11'di. İkincisinde de 12'ye 2. Bir tanesi Yunanlı bir hakimdi çünkü. Orada ilginç bir şekilde divan dedi ki 1929 genel senedi var biliyorsunuz. 1919 Versay Anlaşmaları'nın 10. yılında Fransa ve Almanya Dışişleri, İngiltere Dışişleri Bakanları'nın ön ayak olduğu, bütün ülkelerin katıldığı, işte barışçıl bir Avrupa, savaşlar son bulsun vesaire, Türkiye Yunanistan'ın da üye olduğu bir genel senet bu. Bir de 1930 Atatürk-Venizelos dostluk anlaşmaları var. Şimdi divan soruyor Yunanlılara, 1930-1976 için geçerli mi diyor. Evet diyor Yunanlılar. Sizin diyor orada sınır sorunlarını mahkemeye taşımam. Aramda hallederim Türkiye ile Yunanistan. O kadar dosya ki o zaman böyle bir şerh var diyor. Genel senette de böyle bir şey var. Ve dolayısıyla bu talebine de Yunanlıların ret verdi Lahey Adalet Divanı. Ve o sebepten Yunanlılar o zaman işte deniz hukukçusu yetiştirmeye başladılar. Yani bu işte bu alanda zafiyet içinde olduklarını anladılar. Zaten bu 76 divan başvurusunu Amerikalı deniz hukukçuları hazırlamıştı. Yunanlı yetişmiş hoca pek olmadığı için 4 tane Amerika'yı angaje etti Yunan hükümeti. Ve bunların da işte bu tabii gençmiş antlaşmaları atladılar herhalde ya da işte bilmediklerinden bu duruma düştü. İşte bunun üstünde akabinde 76 Kasım'ında bir işte o demin bahsettiğimiz ilk saatte yani beraber oturalım. İkili bir ortamda ne yaratabilirize ilk defa yaklaştı Yunanlılar ve bu mutabakat imzalandı. Buradaki ana amaç işte kara suları dışında araştırma yapmamak, birbirlerine işte askeri hareketlerde öncesi haber vermek, Ege'de bir ülkenin lehine diğer ülkenin aleyhine olabilecek davranışlardan kaçınmak gibi. Aslında bu üç mutabakat da birbirine o açıdan benziyor. Ama 76 Bern mutabakatı maalesef 1987'de Papandreou tarafından işte tırnak içinde belki öyle söylenebilir çöpe atıldı. Yani şeyden kaldırdı onu Papandreou çünkü Yunanistan petrol aramaya yine başladı Ege'de karasuları dışında. O da ikinci krizdi zaten. Rahmetli Özal Amerika'da kalp ameliyatı olmuş. Doktorları direkt Türkiye'ye uçmayın, Londra'da bir eskal yapın, öyle devam edin tavsiyesinde bulunmuş. Özal Londra'da 3-4 gün dinlenecek, Türkiye'ye devam edecek. O sırada kriz başladı. 25-26-27 Mart 1987 ve sonunda işte Özal'ın bir cümlesiyle son bulmuştu. Onlar çıkmazsa biz de çıkmayacağız diye. Yunan gemileri çekildi, bizimkiler de çekildi, kriz bitti. Ama tabii konu çözülmemiş oldu. Dolayısıyla 76 Bern mutabakatı bir temeldir aslında, bir iyi niyet, bir esas yani bir esastan değil ama bir usul belgesidir. İki ülke arasında yaklaşım belgesidir. Önemlidir ama maalesef bugün Papulyas Yılmaz ya da 97'deki Demirel Simitis belgesi halen gündemde. Yani diplomatlar bunu dillendirir. Belki 88 Papulyas Yılmaz'dan da biraz bahsedersek.
1: Evet hocam.
0: Ama 76 önemlidir. İyi niyetin ilk göstergesidir. İki ülke arasında, o zamanın diplomatları arasında. Ama maalesef Papandreou tarafından, yani aslında halen geçerli ama o devir itibariyle çöp atmıştır.
1: Yine askıya alınıyor. Sonra
0: işte 87 Mart krizinden sonra evet. Biliyorsunuz 88... Ocak'ta Davos görüşmesi oldu. İş adamları ön ayak oldu. Davos'ta Turgut Özal'la Andreas Papandreou görüştüler. Onun akabinde Özal'ın Haziran 1988-13-15 Atina ziyareti planlandı. O ziyaretten 15 gün önce Mesut Yılmaz Bey, 26-27 Mayıs 1988 günleriydi zannediyorum, Atina ziyareti oldu. O odada, o salonda ben de vardım o zaman. Ve bu mutabakat hazırlandı. Bir sayfası askeri, bir sayfası diplomatik bir belge.
1: Yılmaz-Papulyas mutabakatı.
0: İki dışişleri. Orada imzalanamamıştı. Çünkü metin bitmemişti. Onun da bir komik anekdotu var. Metni bir genç Yunanlı diplomat yazıyor. Yetiştirmeye çalışıyor. İşte Türkiye heyeti kalkacak 20-25 dakika sonra. Çocuğun yanına gittim ben, dedim nasıl gidiyor, bitirebilecek misiniz? Yani bir dokun bin ah işit denir ya. Ya dedi, zaten hukuki bir metin, bir de İngilizce yazıyorum, ben bunu nasıl yetiştireceğim falan. Sonra biz gittik Mesut Bey'e sorduk. Dedi ki biz de Papulyas'ın Eylül'de Türkiye ziyaretini konuşuyorduk. Şimdi Eylül'de imzalayalım dedi. İstanbul'a gelecek. O çocukcağız orada rahatlamıştı bir, onu hiç unutmam. Bu metinde hem askeri hem diplomatik olarak bu kere Ege'deki uzlaşamadığımız konuları donduralım, bir köşeye koyalım, uzlaşabileceklerimizden görüşerek ilerleyelim, devam edelim. Bir noktaya gelebilirsek çok iyi, gelemezsek uzlaşamadıklarımıza tekrar dönüp acaba oradan bir divan yolu açılabilir mi, açılamaz mı, onu araştıralım. İki ülkenin bayram günlerine hürmet edilsin, askeri manevra veya harekat yapılmasın. O günlerde, o takvimlerde devamlı işbirliği içinde olsun, iki askeri cenap arasında direkt hat olsun. Hani eskiden kırmızı telefon vardı ya, devlet başkanları açar konuşur, işte onun gibi bir mekanizma. Ve her iki tarafta bu belge bugün hala geçerli.
1: Yani Eylül'de imzalandı bu belge.
0: 8 Eylül'de İstanbul'da imzalandı. 88'de Papulyas geldiği zaman ve hatta ikinci sayfasında o imza vardır. Bugün de hala geçerli. Zaman zaman hatta mesela o kural geçen işte 2000 zannediyorum 21 ya da 22'de bir hadise olmuştu. O zaman delindi. O zamana kadar iki taraf belli noktalarda işte bu satırlar arasında olan tablolara saygı göstererek, ifadelere birbirlerinin haberi olmadan işte harekat yapmıyorlardı vesaire falan filan. Sonra o biraz
1: derindi. İstenmeyen olayları önlemek açısından o satır aralarında
0: yani
1: önemli noktaların
0: oldu. Sürtüşmeye dönüşmeyi önlemek, bir çatışma riskini ortadan kaldırıp konuyu, problemi diplomasi kulvarında tutmaya gayret etmek. Bu belge hala geçerli. Ondan sonraki de tabii Kardak krizi, biliyorsunuz o başka bir şey. Yani İkizce Adaları petrol arama değil. İşte Figen Akat isimli gemimizin 1995 Noel günü İkizcelerden birinin yanında karaya oturması, kendini kurtarma gayreti. O sırada Yunan botları geliyor, Türk tarafı geliyor. İşte neredesiniz, burası benim alanım, sizin alanınız vesaire. Oradan başlayan problem ve 40 gün kadar sürdü. En sonunda 30 Ocağı 31 Ocağı bağlayan gece 96 yılında, 30 sene önce işte o kriz yaşandı. Bizim SAT komandolarımız ikinci adacığa çıktı. İlkine Yunanlılar çıkmıştı çünkü birkaç gün önce. Gece oldu bu harekat. İşte Yunan gemilerinin arasından başarılı bir şekilde iki botla çıktılar. Hatta orada bir anekdota vardı. Yunan Genelkurmay Başkanı Başbakan'a simit hissediyor ki Liberis, tepki vermemiz lazım, adamıza çıktılar diyor. Savaş çıkması lazım diyor. Simit de diyor ki hemen istifa edin diyor. Ve o gece Genelkurmay Başkanı istifa etti. Yani bu şunu gösteriyor, Yunanistan'ın tabii Başbakan'ın siyasi iradesi bu ama daha sonradan bunu akademisyenler de yazdı, diğer Yunanlı bilge kişiler de ki o zaman Türkiye ile bir savaş aşamasına biz hazır değildik diye. İşte benim şahsi görüşüm, bugün böyle bir konu olsa Yunanistan Türkiye ile çatışır. Yani o risk var. Amerika'ya rağmen mi? Amerika'nın desteğiyle mi? Onu bilmiyorum. Ama bir çatışma başlangıcı olur. Sonra durdurulur tabii. O ayrı mesele. Ama böyle bir şöyle söyleyelim, siyasi arenalarında, diplomasilerinde, efendim hatta halk nezdinde böyle bir bilinç ilerliyor Yunan tarafında, yükseliyor son dönemde bu silahlanmayla birlikte. Ama işte yine o Kardak krizinden sonra bu kere 97 Temmuz ayında Demirel Simitis görüşmesi sırasında bir NATO

0: zirvesiydi o Madrid'de. Orada da çok ilginç, yine paralel benzer konular, çok ilginç bir son madde vardır.
1: Evet, önceki şimdi, anlaşmalardan farklı biraz değil
0: farklı.
1: Mi hocam?
0: Farklı. Şimdi orada mesela diplomatlarımız da farklı düşünüyor. Benim gibi düşünenler de var, farklı düşünenler de var, bu böyle değildir diyenler. O metnin biliyorsunuz 95-8 Haziran'da demin bahsettiğim, İşte Yunanların kasus belli kisvesine soktuğu aslında o bir bildirge. Yani o gün mecliste ben hatırlıyorum çünkü yukarıda misafir locasındaydım. Bir bildirge geçecek, git dinle dedi Mesut Bey. Gittim ben de Kamer Genç Bey rahmetli bildirgeyi okudu. Bir yerinde sonlarında işte Yunanistan'ın karasularını 6 milin üstüne çıkarması halinde devletimize her türlü hazırlık ve askeri tedbirlerin alınması dahil her türlü tedbirin alınmasını meclis başkanlığı tavsiye eder. Hatta önde milletvekilleri sordular. O zaman grup başkan vekilleri 5 partiden işte ikişer vekil önermişti bunu hatırlıyorum. İşte Abdullah Gülbey'in imzası vardı. Abdülkadir Aksu, Keşendiller, Hüsamettin Özkan gibi. Önden vekiller sordu. Doğru yolu vekiller. Oylamayacağız mı başkan dediler. Hayır dedi. Bu bir bildirge. Biz bunu Cumhurbaşkanlığı'na, Başbakanlığı'na genel kurmaya yollayacağız ve gündemin diğer maddeleri de geçti Kamer Genç. Onu Yunan tarafı hep işte bu meclis kararı diye söyler. Bir genel sekreterleri vardı, müsteşarlıktan emekli oldu, benim de dostumdur. 2019'da bir toplantıya gelmiş Türkiye'de, yine buluştuk. Bunu anlattım ona. Yunan dışişlerinin müsteşarı adam değil mi? Türkiye'de görev yapmış kaç kere diplomat. O dedi ben bunu bilmiyordum, biz onu oylama zannediyorduk dedi. Kasus belli. Yok dedim, o bildirge yani, eller kalkıp inmedi sizin mecliste olduğu gibi bir hafta önce. Ama kasus belli ile ilgili yani ben öyle bakarım hep o son maddeye. 97'deki Demirel Simitis metninde der ki iki taraf işte sorunlarını barışçıl yolla görüşmelidir, konuşmalıdır. Ve taraflar tam şimdi Türkçesini bulmaya çalışıyorum. Şiddet kullanmadan kaçınır. Şimdi burada kasus belli biraz törpülenmiyor mu? Yani çünkü kasus belli ne diyor? İşte savaş nedeni falan. Ya öyle bir, bizim açımızdan öyle bir tabir yok da bunu Yunanlılar o kisve koştu, kisve soktu yıllarca. Ama 97'nin o şeyinde, metninde sanki bana öyle gelir o hep. Ki orada İşte şiddete başvurmama, savaşmama demek değil mi? Yani işte barışçıl yolla sorununu çözeceksin. Sanki o ne oluyor işte 2 ay önceki o kasus belli metnindeki ifade orada sanki biraz törpüleniyor gibi. Ben onu hep böyle düşünmüştüm ama bazı büyüklerimiz, diplomatlar, o dönemin büyükleri, yok o farklı bir şeydir der vesaire. Ama 97 belgesi de önemli bir belgeydi. Simitis'le Demirel arası. Mesela 97 Kasım'ında Güneydoğu Avrupa ülkeleri Girit'te toplantısı oldu. İkincisi hatta Milosevic'in katıldığı son toplantıydı o. Yugoslav Sırbistan heyeti gelmişti. Milosevic o zaman daha seyahat edebiliyor yani ülkesinden çıkabiliyor. Orada Simitis-Yılmaz görüşmesinde Türk tarafı işte ya Papulyas Yılmaz'a ya Demirel Simitis'e atıfta yapalım. Müşterek bir ikili beyan her konferans sonunda ilan ediliyor ya, tabii o çok taraflı ama Türk-Yunan kısmı için bu iki metinden birine atıfta bulunalım diye Türk tarafı bir öneri yaptı. Mesela orada Yunan tarafı ona yanaşmadı. Biz bir konuşalım, ertesi gün size söyleriz, cevap veririz falan dediler. Hatta ertesi sabah şeyde rastlamıştım. Hükümet sözcüleri, rehbas vardı. Rehbas orada dedi, hemen söyledi. Yok dedi, başbakan istemiyor böyle bir şey dedi. Atıfta bulunmayalım, lütfen heyetinize söyleyin falan. Olmamıştı. Yani bu tip faydalı metin ya da belgelere bile mümkün olduğu kadar mesafeli dururlar. Veya şöyle söyleyeyim, geçtim önemli konuları, Ege gibi, Ege'nin herhangi bir işte söylediğiniz efendim hava sahası, karasuları ve başka bir mesele. Mesela Meriç Nehri'nin yatağı. Şimdi Lozan'da belli Meriç sınırı değil mi? Daha 1913'ten beri. Şimdi o yatak İşte alüvyonlar, fırtınalar vesaire. Lozan'dan beri 4-5 kere yer değiştirmiş. Talibek diyorlar ona. Meriç'in Talibek'i yer değiştiriyor. Bunu tekrar oturup belirlemek lazım. 1960'lı yılların konusu bu. 60'larda, 70'lere doğru. Orada bile mesela iki heyet gelir konuşurmuş. İki taraf Edirne ya da Dedeağaç'ta işte vesaire Enez'de. Yunan tarafı biz bir Atina'ya dönelim. Bir aramızda görüşelim. Tekrar görüşelim 15 gün sonra sizinle. O zaman işte imzalı. Hep böyle bir şey yani bir Türkiye ile sanki bir ikili metnin altına bir imza atan Yunanlı bir yetkili başına bir şey gelecekmiş. Onun için bu Cunis, Suat Bilge, Papulyas Yılmaz ve Demirel Simidis belgeleri önemli. Yani Ege'de tekrar bir yola çıkılacaksa barışçıl görüşmeler için tıpkı Kıbrıs gibi bunlar tekrar yola çıkılan noktaları olmaları o görüşmelerin. Zemin çünkü burada bayağı yol almışsınız. Yani baştan belki 3. 5. toplantı seviyesindesiniz bu belgelerde aslında. Ve hepsi onar yıl arayla falan. Dolayısıyla o açıdan önemli. Ama Yunan tarafı maalesef işte son örnekte Dışişleri Bakanları arasındaydı. 2021 Nisan'dı zannediyorum. Dendias Dışişleri Bakanı iken Salın Çavuşoğlu'yla ikili basın toplantısını hatırlarsınız. İçeride görüşüyorlar, aşağı iniliyor. Diyorlar ki basından soru almayalım. Hani bir ters soru gelir, bir şey olur. Biri biz cevap veririz, öbürü de ona cevap vermek zorunda. İşin tadı kaçmasın. Ama orada sazı eline aldı Sayın Dendias ve işte Türkiye Kıbrıs'ta işgalci, şurada böyle Ege'de şunu yapıyor ve Sayın Çavuşoğlu da cevap vermek zorunda kaldı tabii haliyle. Basın toplantısı bu. Yani bu tip şeyler maalesef Yunan heyetlerinde hep olmuştur ama bu üç belge hakikaten önemlidir. Ege sorunları için, Ege sorunlarının barışçıl görüşme geleceği için bence her zaman bunlar 3 tane başvurulacak metin.
1: Evet, zemin sunabilir hocam. Bu 3 metin önemine dikkat çektiniz ve bu 3 mütabakattan sonraki yıllarda 99 ve 2004 yılları arası
0: tabii,
1: çok önemli.
0: Çok önemli.
1: Gelişmeler oldu. Bir atmosfer, uyumlu bir atmosfer oldu aslında. O dönem nasıldı hocam?
0: Yani o dönem tabii rahmetli İsmail Cem'le George Papandreou'nun Yunan Dışişleri Bakanı daha önce Pankolos'tu. Çünkü 97-2002 bizim işte 55-56-57. Hükümetler dönemi. Ama onun bir yerine kadar Yunan Dışişleri Bakanı Pangolos'tu. Son hükümet zamanında zannediyorum değişti. Papandreou bakan yardımcısı da bakan oldu. Ve ikisinin arasında gerçekten iki sayın bakanın arasında o zaman bir farklı iletişim ve diyalog yolu açılmıştı. Tabii 99 Helsinki zirvesini unutmamamız lazım Türkiye açısından. 11-12 Aralık 99 Helsinki zirvesinde Türkiye'ye açılan yeşil ışık Avrupa Birliği adaylığı için. Yani işte Ecevit, Sayın Rahmetli Ecevit'in davet edilmesi aday ülkelerde aile fotoğrafı için. Lipponen'in yazdığı Finlandiya Başbakanı çünkü AB açıklıyor kararını. Orada meşhur 4 ve 9. maddeler var metinde. Diyor ki işte ey Türkiye Kıbrıs konusunda daha gayretli ol. Çözüm için bir şeyler yap ifadeleri var. Ege konusunda da aynı şeyleri okuyunca rahmetli Ecevit diyor ki bunlar kriter diyor. Ben gitmem bu toplantıya diyor ertesi gün. Rahmetli Demirel'in orada etkili olduğu söylenir. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Ecevit gidin. Bu önemli bir tarih. 59'dan beri Avrupa Birliği ile temasımız var. 40 yıl sonra böyle bir imkan oldu şeklinde. Ve 99'da işte yakılan bu yeşil ışık sonrası bir taraftan Türkiye'nin aday adaylığı işte daha sonra 2002 Danimarka Kopenhag Konferansı oldu. 2004 meşhur Brüksel şeyi oldu. Ama 2005 3 Ekim'de Türkiye müzakerelere başladı Hırvatistan'la aynı gün. Hırvatları da kattılar yani Türkiye tek olmasın diye. Hırvatlar 2013 1 Temmuz'da girdi. Biz hala devam ediyoruz. Ama o aynı süreçte işte Ege sorunları için istikşafi görüşmeler başladı. 2001 15 Mart'ta o süreç başladı ve asıl Kıbrıs için de tabii 2001 yılı sonunda rahmetli Denktaş güneye gitti, bir yemek yedi Kridis'te. Kridis Ocak ayı döndü geldi, kuzeye geldi. Cumhurbaşkanlığında bir yemek yediler. Rum basını ayağa kalktı. Sahte devlete gidiyorsun Sayın Cumhurbaşkanı, siz ne yapıyorsunuz falan. Kridis için. Ve o 50 küsür görüşme süreci başladı. Annan planının hazırlık metinleri. İşte Lord Honey işin içinde vesaire falan filan. Bu ikili görüşmeler, New York'ta görüşmeler, adada görüşmeler vesaire. En sonunda 11 Kasım 2002'de Annan planı ilan edildi. Ve orada da amaç işte Annan planı referandumuna en sonunda sunulacak. Evet evet çıkacak. Ege sorununda ilerleme olacak. En azından iki sorundan biri hallolmuş olacak. Türkiye'nin de 3 Ekim 2005 sonrası aday adaylık süreci daha süratli bir şekilde devam edecek. Yani neyi bize gösterdi bu ki Türkiye'nin yol haritası Avrupa Birliği'ne doğru yine Kıbrıs'tan geçiyor. Yani Kıbrıs sorununun çözümünden geçiyor.
1: Ama taviz verirse
0: tabii.
1: Hocam ciddi tavizler bunlar yani. İstese Türkiye'ye girerdi evet tavizler vererek ama bunlar çok ciddi tavizler olarak gözüküyor.
0: Yani Annan planının ilk halini görseniz 5 kere değişti biliyorsunuz 4 kere. İlk halinde işte böyle kırmızı sayfalar var. Onları bir ilk 3 sayfası var onun altına imzayı attınız mı o pembe sayfalar bir daha konuşulamıyor. Orada neyse o yani tavizi vermiş oluyorsunuz dediğiniz gibi. Sarı sayfalar müzakereye açık. Çok kalın şey bir metin. Her zamanki gibi tabii Rum basını bunu sızdırdı. Onun da böyle bir hikayesi vardır. O gün ben Atina'daydım. Büyükelçiliğimize uğramıştım. Zannediyorum Tacan İlden Bey, Büyükelçimiz kıymetli müsteşardı o sırada. İşte Annan planı çıktı falan diye heyecan var. Saat 5'te ilan edilecek. Herkes bekliyor falan. Aşağıdan birisi buldum diye geldi. Köşedeki bayide 5 euroya satılıyormuş Annan planı. Tamam birisi geldi böyle bir şey, sefaret mensubu, Kavas Bey zannediyorum. Allah Allah filan. Hakikaten şey yani planın bir versiyonu gibi bir metindi o. Sızdırmış Rum tarafı. Her zaman yaptıkları gibi bu tip önemli metin arifelerinde metni sızdırma basına Rum tarafı. Bunu yıllardır yapar. Öyle de bir hikayesi olmuştu o gün. Ama sonra 3 kere değişti biliyorsunuz. Sayın Sezer ağırlığını koydu bu haliyle hemen. Çünkü Sayın Denktaş kalp ameliyatı olmuş. Daha nekaat döneminde. Türkiye'de hükümet yok. 2 Kasım, 3 Kasım'da seçim olmuş. Yeni hükümet devralmamış da hala. Sayın Ecevit Başbakan rahmetli AKP devralacak. Böyle bir şey. Yani ara dönemdesiniz. O sonra biliyorsunuz uzadı. 2003 geçti. Görüşmeler oldu. İşte Kopenhag'lara gidildi vesaire. 2004, 24 Nisan'ında referanduma sunuldu. Referandumdan 2 gün önce Rum lider Tasos Papadopoulos televizyonlara çıkıp resmen ağladı işte sayın Rum halkım bu plana evet demeyin Helenizmin sonudur bu adada diye. %70 küsürle Rum tarafı hayır dedi. Türk tarafı %65 ya da daha fazlayla evet dedi. Yani düşünün bir metin var. Ne kadar uzaklar. Yani %48'e 52 değil. Biri 65 kabul ediyor öbür taraf 75 reddediyor falan. Ve işte ondan sonraki bir haftada çünkü bir hafta sonra 1 Mayıs 2004 Yunanistan dönem başkanı AB'nin bu şimdi Rumların olduğu gibi işte bütün yeni üyeler Atina'da Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanları imza atacak. Törenle üye olacaklar. O büyük genişleme işte Polonya, Malta, efendim Slovakya, Çekya, bu beyaz Rus şey ülkeleri filan ve Kıbrıs tabii. Onu da bir Türkiye'de görev yapmış bir Belçikalı diplomat anlatmıştı bana. O zaman genişleme sürecinde görevli merkezde Brüksel'de. Demişti ki Yunanlılar bize o bir haftada tehdit etti. Dediler ki çünkü Brüksel pazartesi sabahı demiş ki ya şimdi ne olacak? Referandum evet hayır çıktı. Ne yapacağız Rum tarafının durumu? Eğer demişler Kıbrıs'ı almazsanız birliğe biz de diğer 9 ülkeyi veto ederiz. Yunanistan. Zaten dedi işte bir hafta süre vardı 5 gün geçiverdi bir şey yapamadık. İşte 1 Mayıs 2004'te diğer 9 ülke 10 ülke yani Kıbrıs'ta AB'ye tam üye oldular. Dolayısıyla 99-2004 dönemi çok ilginçtir. Bir paralellik arz eder. Yani Türkiye'nin AB yol haritası, Kıbrıs sorununda bir gayret, Ege sorununda da istikşafi görüşmeler. Onlar ta 2016'ya kadar geldi. Birkaç diplomatın, askerin genelkurmayımızdan katıldı. Son derece kapalı, gizli. Ege'de neler yapılabilir? Çok detaylı, sırf 6-12 mil değil, 10 milin, 4 milin, 8 milin konuşulduğunu biliyoruz o görüşmelerde. Çok farklı öneriler, şeyler iki taraftan da iyi niyetle. 2006'da Tsipras kesti o görüşmeleri. İşte sonra tekrar başladı son dönemde. Ama tekrar işte böyle bir atmosfere girilir mi? Yani Kıbrıs, Ege

0: girişimlere rağmen bakıyoruz ki hükümetler değişse de Yunanistan'ın Türkiye politikasında bazı temel çizgilerin hiç değişmediği görülüyor. Yani her şey değişmiş ama temel çizgiler değişmemiş.
1: Tabii.
0: Bu bize şunu mu göstermeli? Yani Yunanistan'ın uzun vadeli Türkiye'ye yönelik bir temel amacı var. Bu
1: Doğru.
0: da bir vadeye yayılmış.
1: Evet.
0: Nasıl okuyabiliriz bu tabloyu genel çerçeve?
1: Yani bu uzun soluklu bir dış siyasettir. Bunun son paragrafını belki işte göreve geldiğinde Mitsotakis söyledi. İlk seçildiğinde dedi ki Türkiye ile çatışmak istemeyiz. Diyalog devam etmeli diyalogumuz. Ama silahlanmaya da devam edeceğiz. Yani Yunanistan'ın silah kapasitesini, ateş gücünü Türkiye'ye eşit, hatta bazı dallarda olabilirse üstün hale getirmek, bir caydırıcılık sunmak adeta, yani bizim onlara değil onların bize neredeyse. Ve bu ortamda yeri geldiğinde Türkiye'yi masaya zorlamak, yeri geldiğinde işte sopayı göstermek amiyane tabiriyle gibi bir... Bu tabii burada kilisenin desteği var. Yaklaşık 195-196 yıldır yani Yunan bağımsızlığından bu tarafa, 1830'dan bu tarafa. Farklı unsurlar var söylediğiniz gibi dış güçler vesaire. Ama bu uzun soluklu bir dış siyaset bana da sorarsanız. İnsanlarımızın birbirine yakınlığı, işte turizmin ilerlemesi, efendim ticaret, işte bir sürü 2001'de işte o dönemde bir sürü ikili anlaşma yapıldı. Cem Papandreou döneminde. Onlar hala geçerdi. Gümrüklerde işbirliği, teröre karşı ortak mücadelede enerjinin paylaşımı, Türk doğalgazı İpsala'dan Yunan tarafına bağlandı. O zaman başbakandı Sayın Erdoğan. Karamanis geldi Yunan başbakanı Türk tarafına. Beraber borunun şeyini açtılar. Doğalgazı birleştirdiler. Ticarette ikili antlaşmalar bir sürü kural veya işte yeni yasa geçti. Bütün bunlar aslında 2001'in ürünleri. Ama Yunan derin devleti ya da işte Yunan devlet aklının içinde söylediğim gibi bir taraftan iki kuşaktır halkın beynini yıkayarak, bir taraftan silahlanmaya devam ederek, bir taraftan da uluslararası konjonktürü hep kollayarak bu uzun soluklu siyaset ile ben hangi anda ve momentumda Türkiye'ye bir darbe vurabilirim? Bu risk her zaman bence var. Buna göre her zaman biz de caydırıcılığımızı ve işte güvencelerimizi ortaya koymalıyız. İhtiyaç halinde mesela Ege Adaları'nın silahsızlandırılmasından hep bahsediliyor işte bu antlaşmalara aykırı. Bu alanda tabii hukuk katına, Birleşmiş Milletler katına da Türkiye'ye başvurmalı, sık sık hatırlatmalarda bulunmalı. Ama bunun kolay yolu bence müthiş gelişen bir silah sanayimiz de var. Tıpkı Kıbrıs Barış Harekatı'ndan tam bir yıl sonra olduğu gibi 20 Temmuz 1975'te Ege Ordusu kuruldu. Neden kuruldu? Şimdi 1. Ordu var, 2. Ordu var, 3. Ordu vardı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Ege Ordusu bir ihtiyaçtan kuruldu Yunanistan'a karşı. İşte bugün o üniteyi yani o ordumuzu size karşı adalardan ki iki tümenden fazla adam var o adalarda veya silah var. Dolayısıyla siz bir risk orada hissediyorsanız daha mislini, daha fazlasıyla Ege ordusunuzu taşıyacaksınız herhalde. Bunu askeri aklımız zaten düşünüyordur. Karşı tedbirleriniz ve caydınız. Yani ben zannetmiyorum ki bir tane adadan Yunanistan bir tüfeğini çekmeyecektir. Yani o adaların işte tekrar silahsız olması falan öyle bir şey yok. Dolayısıyla buna karşı tedbir alınacak. 6 mil 10 mil doğru olacak bir şey değil. Yani düşünün gemi Türk Deniz Kuvvetleri 8 milde duruyor adanın açığında, ihlal yok. Komodor diyor ki ya helikopter var ben bir çıkayım bir tur atalım. Çıktığı an 10 mili ihlal ediyor 8 milde. Ya böyle yani lahiye de gitseniz herhalde bu alanda %100 haklı çıkar Türkiye bir o konuda bir de meis konusunda. Ama burada da işte zaten uçaklarımız kabul etmediğimiz için o 4 mili sürekli varlıklarını gösteriyorlardı o alanda. Bunun gibi yani siz de mütekabil tedbirlerinizi askeri açıdan artık bu noktaya gelmiş Yunanistan karşısında almak durumundasınız. Onun için işte ordumuzun gelişmesi, bütün bu silahların envantere girmesi gerekiyorsa ara çözüm olarak işte dışarıdan uçak alınması vesaire. Çünkü İHA'lar, SİHA'lar çok güzel, müthiş

0: bir gelişim. Ama benim şahsi görüşüm, askeri uzman değilim. Ama bir konvansiyonel savaşta uçağa karşı uçağa ihtiyacınız var. Ben öyle görüyorum. Dolayısıyla bütün bunların tedbirleri alınabilir. Ve caydırıcılığımızın, onların bize değil bizim ona, onlara caydırıcılığımızın her zaman devam etmesi lazım. Ama özetle sualinizin cevabı 99-2004 dönemi çok önemli bir dönemdi. Maalesef heba oldu.
1: Güvenlik politikalarına dikkat çektiniz ya hocam. Özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında uzun yıllardır devam eden işbirliğini de işaret ettiniz satır aralarında. 93'teki özellikle ortak savunma doktrininden bugüne uzanan bir silahlanma süreci. Onu nasıl tabii değerlendiriyoruz?
0: Tabii yani orada tek hedef Türkiye. Yani Yunanistan'ın herhangi bir AB üyesi olmuş Bulgaristan'la veya işte Arnavutluk'la, kuzeyindeki işte Makedonya ile isim sorunu yüzünden 27 senedir uğraştılar. Yani 27 senedir 92 ile 2019 arasında Çipras zamanında çözüldü. İşte Kuzey Makedonya ismi kabul gördü vesaire. Bir problemi ya da sorunu yok. Yani bir silahlı eylem ya da silahlı mücadele beklentisi işte Andreas Papandreou'nun yine tabiriyle doğudan gelen sözde tehditle Türkiye ile olacaktır. Dolayısıyla Rum kesimi, şimdi Türkiye'de şu da söyleniyor. Efendim Rum kesimi ne kadar silahlanırsa silahlansın Türkiye için bir şey ifade etmez. Doğru, etmez. Ama Rum kesimi KKTC'ye karşı silahlanıyor. Oradaki askeri varlığımıza karşı silahlanıyor. Türkiye'lik, Yunanistan Türkiye ile savaşacak. Onlar da kuzeye saldıracak eğer o noktaya gelirse konular tabii. Dolayısıyla oradaki yani her ikisinin bu 93 ortak doktrini ve devamı bu şey, Türkiye açısından hassasiyetle takip edilmesi gereken bir süreç. Zannediyorum ki şimdi KKTC'de de önemli tedbirler alınıyor son 6 aydır. Çünkü bir ara 2016-17'lerde zannederim KKTC'den Güneydoğu yani Suriye meselesi için bir 4-5 bin asker gitti diye duymuştuk. Şimdi tekrar hem mevcutta hem işte hava savunma sistemlerinde ve hatta uçaklarımızın mevcudiyeti tabii çok önemli. Yani karşı taraf ne yapıyorsa sizin misliyle hazırlıklı olmanız lazım. Şükrü Elekta Bey 98 yılında Sayın Büyükelçi o zaman Suriye PKK başını korurken, ülkesinde saklarken bir ifadesi olmuştu. Ateşbaşı Kara Kuvvetleri Komutanı 98 Ekim'inde sınıra gitti. Ey Suriye ya bırakacaksın ya bırakacaksın, yani savaş çıkacak demek istedi. O zaman demişti ki Türkiye için 2,5 savaş doktrini. Yani biri Suriye ile olan Hafız Esad dönemi olan tablo, yarım terördü o zaman da. Yani yurt içi veya yurt dışı terör riski. Öbür bir de Yunanistan'dı. Şimdi o bir bence önemli bir ünite olarak karşımızda. Yani şimdi artık Şara dönemi geldi, Suriye'de çok şey değişti. Terör çok şükür halloldu veya hallolmak üzere. Ama öbür o Elektağ'ın kastettiği Sayın Elektağ'ın diğer bir ünite bence karşımızda önemli bir unsur olarak duruyor. Dolayısıyla Türk-Yunan dostluğu çok önemli, çok değerli. Ama bir kazaya da mühimmat veya yani bir ehemmiyetle üstüne düşük bir kazaya da karşı tedbirlerimizi almamız lazım diye düşünüyorum.
1: Hocam tarihte en büyük kaçırılmış Türk-Yunan uzlaşma fırsatı sizce hangisiydi? Şu olabilirdi ama
0: Kıbrıs
1: olmadı.
0: Için,
1: keşke olsun.
0: 1977 Şubat Makaryos Denktaş. Dört ilkede anlaşıyorlar. Her zamanki gibi toprak yüzdesi şey oluyor. Şimdi tabii Rumların bakış açısı 74 öncesi senin diyor %18 toplumun vardı. Yani sayınız %18 diyor Makaryos. Denktaş Bey diyor 2 puan da benden, %20'yi kabul et, atayım imzayı, bu iş bitsin diyor. Ama tabii Rauf Bey de haklı olarak çünkü toprak o anda 77'de %37. Türk mülkü hatta daha bile fazla, 38-39 galiba. 37'den 20'ye inme şansı mümkün değil Rauf Denktaş'ın. 28-29 üstünde hep dururdu Rauf Bey. Hatta o 28-29 yüzdesi, o zaman rahmetli Denktaş'ı çok eleştirenler de oldu. Döndü geldi kaç sene sonra, 40 sene sonra Gran Montana'da yine 28+1'di Türkiye'nin tezi. Ama o zaman neden önemliydi? Yunanistan daha Avrupa Ekonomik Topluluğu'na girmemişti.

0: 1 Ocak 81 sabahı 77 yılındayız. Bir uzlaşı çıksaydı Kıbrıs'ta çok daha erken belki birçok konu hallolmuş olacaktı. Türk-Yunan konularında ise yani tabii orada Ege'yi alabiliriz. Bence işte bu söylediğim gibi Lozan sonrası bu büyük dostluk döneminin devam edememesi. Yani 1955'lerde kopması o büyük süreç. 52'de iki ülke de NATO'ya giriyor vesaire. Ama 55'lerde kopuyor. Yoksa hem medyada hem basında hem askeri cenapta iki taraf arasında halk nezdinde tabii diplomasi nezdinde siyasette o kadar ilginç kararlar var ki mesela iki ülke milletvekilleri karşı ülkelerde trende bedava seyahat ediyor. Mesela öyle bir karar var. Veya işte bir ara Venizelos'un çevresinden bir öneri geliyor. Sınırları kaldıralım Türkiye ile diyor. O kadar dostuz ki işte yani şey sınır olmasa da olur vesaire. Yani bugünkü Schengen sistemi gibi iki ülke arasında bir böyle bir tasavvur düşünüyor vesaire. Ama o dostluk döneminin kopması büyük kayıptır tabii. Kıbrıs'ta da bence iş daha baştayken Makarios ölmeden 77 Ağustos'unda öldü. 77 Şubat'ındaki o meşhur ilke taşımaları toprak yüzdesi yüzüne hayata geçememişti.
1: Hocam çok önemli artık savaşlar, enerji savaşları, petrol savaşları, Doğu Akdeniz enerji kaynakları dolayısıyla her zaman bir kriz konusu olacaktır değil mi
0: yani? Tabii bundan sonra öyle yani işte zannediyorum 2003'tü ilk işte uydudan Amerikalılar gördü o rezervleri. Ondan sonra o süreç başladı. Herkes kendine göre hiza almaya çalıştı. İşte İsrail, Mısır, Rumlar tabii Rum kesimi, Mısır'la, Lübnan'la, İsrail'le 2005, 7 ve 10'da ikili anlaşmalar yaptılar. KKTC Türkiye 2011'de yaptı. KKTC veya Türkiye bu rezerv bulunması meselesini Kıbrıs sorununa barışçıl bir katkı yapar. Her iki halka bu sunulur, bir böyle itici kuvvet olur diye düşünürken Rum tarafı hiçbir şeyi paylaşmadığı gibi işte siyasi iradede orada burada Türklerle burada da bir paylaşım inisiyatifi ya da şeyi göstermedi. Dolayısıyla ve daha sonra işte tabii diğer büyük güçlerin de tabii katılmasıyla bütün Doğu Akdeniz çevresinde yani bugün Doğu Akdeniz'de Çin dahil birçok ülkenin işte gemileri var. Yani askeri donanma askeri gemileri var. Dolayısıyla son derece önemli. Orada da zaten bir yani ikili de ikili ikili ikili çözemezsiniz bu sorunları. Bir uluslararası konferans şart bence. Yani bu Doğu Akdeniz meselesi paylaşım nasıl çözülecek? Eğer herkesin söyledikleri gibi hukuken de iddia hakkı varsa esastan o zaman bir konferans yani bir diyalog ortamı, uzlaşı ortamı lazım. Yoksa nasıl çözeceksiniz yani tıkanıp kalır.
1: Sizce bir çatışma çıkma ihtimali var mı hocam? Çatışma çıkma ihtimali.
0: Yani bizim açımızdan tabii KKTC Rum kesimi yahut da Kıbrıs sorunu açısından bence orada da siyasette işte elamın yükselmesi son derece tabii iki misline çıktı vekil sayısı. 4'ten 8'e çıktı şimdi. Önemli. Ama global anlamda tabii biraz tabii Amerika'ya bağlı olduğu için her şey orada kontrol amiyane tabiriyle Sam amcada diyelim. İşte ve de şu sıradaki Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın öngörülmez veya işte farklı yaklaşımları görüyoruz işte Hürmüz için olanları bitenleri.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir öyle bir böyle. Yani o mertebeye varır mı bir çatışma ortamına zannetmiyorum. Herhalde,
1: bu öngörülmezlikte. Bir de şey hocam sadece Amerika değil Avrupa Birliği, NATO.
0: Avrupa Birliği tabii. Avrupa
1: Ukrayna
0: Birliği.
1: Savaşı.
0: Bakalım işte bu NATO zirvesi çok önemli. Yani Amerika'nın evet. Tutumu ne olacak? Avrupa Birliği nasıl bir işte başrolü hep işte Fransa zorluyor. Bayağı Merkel ayrılalı. Macron'un böyle bir öne çıkma şeyi var hep gayreti işte falan filan ama yani iki şansölye değişti o zamandan beri Almanya'da ama nasıl bir zirve sonuç bildirgesi çıkacak NATO zirvesinden o önemli. Gerçekten önemli. Ülkemizde olması da değerli ve kıymetli aslında.
1: Belki güven arttırıcı önlemler paketi yeni bir
0: Tabii daha bir beynelmiler, çünkü Avrupa'nın işte güvenlik riskleri, endişeleri var. Rusya nezdinde orada Türkiye ön plana çıkıyor. Türkiye önemli bir ülke, zaten NATO üyesi. Buna mukabil Avrupa Birliği'nde dışlanmış vaziyettesiniz. Birçok Batı ülkesi işte bunun ilerlemesi lazım. Tekrar Türkiye'nin işte diyalog, Batı ile olan Avrupa Birliği kapsamında adaylık süreci için kastediyorum. Tekrar bir yol haritasına girmesi lazım deniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Avrupa ile olan ilişkileri, hani biraz ben çekiliyorum başınızın çaresine bakın filan tutumu nasıl ilerler, Rusya'nın durumu tabii. Yani bütün bunlar işte Çin'le oradan, Çin'le olan ilişkileri Amerika'nın ve Rusya'nın, bütün bunlar tabii NATO'nun geleceği açısından önemli. Yani NATO'da bir defayans, bir delik olursa tabii o da çok önemli. Yani bir önemli ülke çekilir ya da işte bir şekilde o 70 yıldır süren süreçten böyle bir dal koparsa, önemli bir dal, o tabii Türkiye'yi de etkiler. Evet, bizi de etkiler. Yani 21. yüzyıl biraz dünyaya zorlukları getirdi galiba. Bölgemiz de öyle. Ama inşallah bütün bunlar silahlı çatışmalara sebebiyet vermeden atlatılır. Çünkü savaşın nasıl bir yıkım olduğunu görüyoruz. Yani en ufak bir bombanın düşmesi, en ufak bir füzenin gelmesi son derece öldürücü, yıkıcı, ekonomik neticeleri olan, yıllarca toparlanılması zorluk arz edecek tablolar yaratabiliyor. Bunun bir de topyekun olduğunu falan düşünün maazallah. Son derece herhalde devlet akılları bu riske girmeden bu süreçleri şey yapacaktır diye ümit etmemiz lazım. Türkiye ilişkileri de inşallah tekrar Atatürk-Venizelos devri dönemi seviyesine birdenbire olmasa bile en azından o diyalog ortamına gelip ve oradan da sorunların çözümüne doğru bir eğilme hızı başlatırsa son derece faydalı olur.
1: Keşke iki halk arası, mesela Yunan tarafını bilmiyorum ama Türkler hani daha ılıman, daha tabii, sıcak tabii, Yunan tarafına. Tabii. Hani diplomasi tarafı da arka tarafta halkın diplomasi birbirine duyduğu o sıcaklık, o yakınlık gibi olsa, değil mi hocam? Yani baktım bir deprem oluyor mesela, deprem diplomasisi oldu. Yardımlar tabii, oldu Yunanistan'a tabii, gittik tabii. Oradan buraya. Bu yardımlaşma kültürü, sıcaklık. Keşke tüm bu sorunların üstüne geçse ve hayal ettiğimiz, değil mi?
0: Evet, bir takım işte güç odakları maalesef farklı yerlere çekebiliyor konuları Yunanistan'da. Ama söylediğiniz gibi aslında halklar arasında hiçbir sorun yok. Maalesef belki tartışılır sosyal medya ortaya çıkalı. Oradaki etkiler veya yansımalar menfi olabiliyor. Müspetten çok menfi olabiliyor belki. O da önemli. Yani 30 sene önce böyle bir şey yoktu mesela. Yine atıyorum işte biber mutabatı sırasında sosyal medya yoktu. Ya da işte Demirel Simitis Antlaşması sırasında. Dolayısıyla o da tabii önemli bir faktör. Ama aklın yolu bir. Yani iki ülke neticede müttefik. Sayın Mitsotakis'in şahsında biliyorum, yani hiçbir şekilde Türk-Yunan meselelerini bir çatışma ortamına sürüklememe şeyi, gayreti ve prensibi edinmiş. Zaten öyle bir ailenin mensup bir insan. Sayın Cumhurbaşkanımızın açılımlarını biliyoruz. Yani Rumlar bir adım atsa Türkiye beş adım atacak. Evet. Ondan eminiz. Yani biliyoruz, görüyoruz onu. Kendileri de ifade ettiler kaç kere. Dolayısıyla bu işte sonbahar öncesi de bir takım görüşme gayretleri olacak gibi. İnşallah bu sefer hepimiz yanılırız. Ve bunlar Kran Montana'da olduğu gibi veya Denklaş'ta Makaryos arasında veya Annan Planı'nda olduğu gibi tökezlemez bir yola evrilir. Onu ümit etmek lazım ama aksi senaryolara da hazırlıklı olmamız lazım. Orada da çünkü hassas bir tablo karşısındayız şu 5-6 sene.
1: Ben de Yunanistan tam açısından şeyi soracaktım hocam. Bundan 10 sene sonra tam olarak nasıl bir tablo görüyorsunuz, öngörüyorsunuz? Çünkü yıllardır Türk-Yunan görüşmelerinde bulunmuş biri olarak kişisel değerlendirmeniz çok önemli bizim için de. Yani mutabakatlar yapılmış, bozulmuş, neler gördünüz o odalarda ya da o metinlerde?
0: Yani tabii bu şu anki tablo o kadar parlak değil. Bu işte silahlanma meseleleri vesaire, komşumuzun bakış açısı ya da işte komşumuzun söylemleri açısından pek

0: ümit vermiyor. Sanki bir ufak bir çatışmadan geçip ondan sonra bir büyük dostluğa oturacakmış gibi geliyor bana. Ama inşallah tabii yanılırım. Avrupa Birliği'nin geleceği dersiniz 10 sene sonra onu tahmin etmek çok zor. Yani nasıl bir dağılım olur olmaz oradaki tablo gerçekten bilmiyorum herhalde zor bir evreye giriyor Avrupa Birliği. Ama işte Amerika Birleşik Devletleri tabii biraz başkanlarla kaim gelecek. Cumhuriyetçiler, demokratlar vesaire. Rusya'da Putin dönemi bir nokta gelip bitecek mi? Bunlar da önemli ama Türk-Yunan ilişkileri böyle bir sürtüşmeye gidiyor gibi ama ümit ederiz, yanılırız. Ve işte hem Ege'de hem Kıbrıs'ta birdenbire bir böyle yol alma haritası. Çünkü onun temeli, geçmişi, verileri var iki ülke arasında. Tecrübesi var, öyle söyleyelim. O tecrübe yaşanmış, bir yere gelinmiş, devam edilememiş, belki kullanılamamış. Ama tekrar onu yaratma imkanı ehil diplomatlar her iki tarafta ve bunu destekleyebilecek halk kitlelerinde olduğuna ben inanıyorum. Bizde zaten var da Yunan tarafında da bunun, çünkü neticede küçük bir ülke uzun bir çatışma, uzun bir savaş ortamını kaldırabilecek bir ülke değil Yunanistan. Yunanistan'ın bütün hayali işte bir takım üstünlüklerle ani bir hava saldırısıyla işte Türkiye'nin belli yerlerine zarar verip çekilmek. Zaten büyüklerin savaşı durduracağını biliyorlar. Yani böyle bir senaryo için bütün bir tarihi, bütün bir Yunan medeniyetini, bütün bir Yunan halkını şu ekonomik zorluklar içinde sırf Türkiye'ye karşı böyle bir hamleyle işte belki bir 10-15 sene Türkiye'nin ben işte zorluğa sokacağım diye böyle bir siyaset aklı nasıl olur bilemiyorum ama maalesef onun nüveleri var. Ona karşı da işte belli akil insanlarımızın bizim tarafta da onların tarafında da işte iş adamları, Türk-Yunan Forumu, akademisyenler herkesin katkıda bulunması lazım. Ve tabii siyasi büyüklerimiz zaten bizim taraf her zaman hazır. Yunan tarafı da ümit ediyoruz bu şeyde, bu minvalde ilerler. Yazık olur yani öyle bir kötü tabloyla karşılaşırsak geleceğini de ilişkilerin heba ederiz. En az bir 50 yıl kopar.
1: Şu korkunç bir
0: yani
1: tablo.
0: O bizi de geçer evet. Artık. Biz artık ömrümüz yetişmez ama.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabloyu çok güzel, net özetlediniz. Geçmişten bu yana dediğiniz gibi 70 yıllık o tabloyu, krizi neredeyse önümüzde hala sorun olarak duran bu meseleyi tarihsel perspektifte çok tertemiz işledik. Çok teşekkür
0: ediyoruz. Ben teşekkür ederim.
1: Katkılarınızdan
0: Sağ olun,
1: dolayı
0: eksik
1: şeref
0: olmayın.
1: verdiniz.
0: Çok
1: Teşekkür
0: teşekkür
1: ediyorum
0: ederim.
1: hocam. Değerli tarihseverler. Programımızın sonuna geldik. Tabii ki çok hocamla konuşacak çok konularımız daha var. Muhakkak kendisinde en yakın zamanda tekrardan ağırlamayı diliyoruz. Umarım bir kriz çıkmaz ve yine
0: İnşallah.
1: tarih konuşuruz.
0: İnşallah.
1: Profesör Doktor Enis Tulça ile beraberdik, akademisyen. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için ve bu saate kadar bizi izlediğiniz için. İyi akşamlar diliyorum.

görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen

0: 6 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumluyuz.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: ...1937 dünyaya gelmişim. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
4: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
3: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
4: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsnü Hattı'nın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
5: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El Fatiha.
4: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
3: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
6: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Nadiren de olsa yaptığımız bir şeyi yapacağız bu akşam. Konuğumuzun hayatı ve tanıklıkları üzerinden Türkiye tarihini konuşacağız. Türkiye tarihi deyince, daha doğrusu Türkiye okuması deyince tabiatıyla darbeler ve işte geçen hafta 66. yılını idrak ettiğimiz, hala da aslında geçmemiş olan 27 Mayıs'ı ama diğerlerini de konuşacağız. Çok değerli hocamızla konuğumuz Hasan Nuri Yaşar. Hoş geldiniz. Şimdi sizin hayatınız üzerinden deyince bir yarım asırlık Türkiye siyasi tarihi herhalde doğuşunuzdan itibaren söz konusu. Aslında bu tarih, ben de aynı tarihlerden geçtiğim için bizim dönemimizde biz depolitize olmuş gençlik diye tavsip edilirdik solcu. Büyüklerimiz tarafından üniversitede aşağılanırdık. Ben de mesela onun biraz kompleksi bile vardı. Hiç işte hapis yatmadık, hiçbir şey yaşamadık gibi görürdük. Aslında içindeyken çok şey yaşamışız. Onu insan biraz daha zaman geçince ona ayılıyor. Ama sanki siz ilk günden beri daha idraklı gibi gözüküyorsunuz anlattığınıza göre bana. Buyurun, böyle dersem, böyle başlarsam, siz ne zaman kendinizi Türkiye'de siyasi hayatın içinde, yönetimin, işte darbelerin vesairenin yani, bütün bunları hissetme yaşınız kaç?
1: Aslında tabii maruz kaldığımız şeyi soruyorsunuz siz.
0: Evet.
1: Şimdi... Ama maruz kaldığını
0: idrak etmek de bir şey yani.
1: Yok, kesinlikle ama niye maruz kaldığımızı da bir anlatmak istiyorum ben.
0: Buyurun.
1: Yani biz niye maruz
0: kaldık? Çok şeye maruz kaldığımızı bazen ileriki yıllarda idrak edebiliyoruz. Bazen hiç idrak etmeden öyle de biliyoruz.
1: Yani maruz kaldığım şeyin adı 27 Mayıs, bu kesin. O isim olarak hiç tereddüt yok. 27 Mayıs'a maruz kaldık.
0: Yani
1: hala 27 Mayıs'a maruz kalmış durumdayız.
0: Nasıl maruz kaldığınızı?
1: Şimdi 27 Mayıs'ın
0: fark
1: ülkemizde ettiniz. Ne yapmak
0: istediği konusunda...
1: Çünkü
0: yaşınız yetmiyor 27 Mayıs'a.
1: Efendim?
0: Yaşınız yetmiyor, ne zaman anladınız?
1: Evet, mesele o zaten. Yani 27 yaşadığımız şeylerin 27 Mayıs'ın sonuçlarından bir maruz kalmaktan ibaret olduğunu tabii en kolay İstanbul Hukuk Fakültesi'nde farkına vardım. Yani düşün ki 80 darbesi olmuş, hani kısaca buradan geriye gideceğim. Hı hı. Darbe sonunda da 82 anayasası, yani biz 82 girişti. Sonuçta ben girdikten kısa bir süre sonra anayasa kabul edildi yani. 12 Eylül anayasası denilen şey. Bugünkü. Ama hocalarımız onu varsaymıyorlardı. Onlar bize 1961 anayasasını 27 Mayıs anlatmaya devam ettiler. Yani 1982 anayasasının kabulü de onları kesmedi.
0: Yani 82 onun zaten rötuşu gibi galiba, değil mi? Asıl olan 27 Mayıs darbesi.
1: Tabii anayasası. Şöyle bir versiyon değişikliği oldu anayasada. Yani 1961 anayasasının getirdiği, 1961 anayasası Türkiye'yi 1947'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin soktuğu kapitalist sistemin Amerikancı versiyonuna, yani Avrupa'da versiyonluydu, Amerikancı versiyonuna sokmuştu bizi. Ve bunun da ülkemizin üzerinde bir takım etkileri olmuştu. Bir defa en başında ülkemiz Amerika'nın sömürüsüne açık hale getirilmişti. Çünkü sanayisizleştirilmişti. İşte yani uçak fabrikasından sonra soba borusu üretmeye başlayan bir fabrika düşünün yani. Değil mi? Kapatıyor o fabrikayı, soba borusu ürettiriyorlar yani. Bu 1947'de Marshall yardımıyla başlayan süreç 1961'de 60 darbesiyle, 27 Mayıs 60 darbesiyle bir takım getirileriyle birlikte Türkiye'nin geleceğini etkilemeye başladı. İkincisi, bak bunları söylemem lazım. Bir, Türkiye'nin sanayisileştirilmesi. İkincisi, Türkiye'nin ordusuyla tıpkı Mondros Mütarekesi'nin silahsızlandırma koşulunun yeniden gündeme getirilmesi gibi bütün varlığıyla Amerika'ya ve NATO'ya bağlayarak getirilmesi. Nitekim 1963'te Kıbrıs'a müdahale yapılacağı zaman Türkiye'nin çıkarma gemisinin olmadığı ortaya çıktı yani. Kıbrıs'a çıkarma yapamadı. Hava araçlarının da yeterli olmadığı çıkıyor. Hem deniz araçları yeterli değil, hem hava araçları yeterli ve 1963 çıkarması yapılamadı. Bütün bunların hepsi 1947'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin İnönü yönetiminde ülkeyi Amerika'nın kucağına atmasıyla gerçekleşen bir şey. Bu kucaktan çıkma, yani Türkiye'yi yeniden sanayileştirme ve sanayileştirme aşamasına devam etme fikrinin Menderes'le birlikte güçlenmesi Menderes'in idamına yol açtı. Yani 1927 Mayıs dediğim şey odur. Onun için Türkiye'nin yoksulluğu, sanayileşmesi, ondan sonra ideolojik tercihlerinin belli yönde olması, o hapishaneye girip girme meselelerinin tümü, hepsi bu süreçlerin bir parçası olarak geldi. Dolayısıyla biz gençliğimizin bir noktasına kadar rastgele yaşadığımız zannettiğim şeylerin aslında onun sonucu olduğunu hukuk fakültesinde karşılaştığımız şeyle gördük.
0: Peki demin ki
1: yani bunlar böyle sistematik olarak belki baştan sonra bir programda olacak bir mesele değil ama buradan bir başlamak gerekiyordu bence.
0: Bu bahis...
1: Artı bir tane daha var.
0: Buyurun.
1: Onu da bitireyim.
0: Bir soru daha.
1: Bu bize 1949'da ilk İslam ülkesi olarak ve 44. ülke olarak İsrail'in tanınmasına götürdü. Yani bu bir paket olarak bize sunuldu. Marshall yardımını alıyorsun. Ülkeni sanayisizleştiriyorsun. Askeri malzeme olarak tamamıyla şeye bağlanıyorsun. Ve Orta Doğu'da İsrail için tehlike olmayacak bir ülke haline gelmenin son koşulu olarak da İsrail'i tanıyorsun. Böylece İslam ülkeleri içerisinde ilk ülke olarak sistemin göbeğine oturuyorsun.
0: Şimdi sözde...
1: Ondan sonra da bir daha bu coğrafyada
0: çıkmıyorsun.
1: İsrail'e veya benzer ülkeleri bir tehlike oluşturamayacak bir rutinle hayatını ilerletiyorsun.
0: O kalıp üzerinden. O kalıp. Sözleştiğimiz gibi sesli düşünerek bir program yapmayı önermiştiniz siz. Ben de şimdi sesli düşünerek, belki seyircilerimiz de düşünecekler ve başka şeyler de söyleyecekler. Bu sizin okumanız ve bizim okumamız.
1: Öyle.
0: İkinci, şunu sormak istiyorum. Şimdi 27 Mayıs bahsinde çizdiğiniz o tabloya bakınca bir de şöyle sorulamaz mı ki soruyorum. Bir yandan da aslında çok partili siyasi hayatın rövanşı 27 Mayıs.

0: yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir daha iktidar olamayacağını anlaması, ilk seçimde olmasa bile çok partili siyasi hayatta ikinci seçimden itibaren. İkincisi Kemalizm ve fabrika ayarları, çünkü onları da görüyoruz. Üçüncüsü, baktığımızda işte bir aydınlar ve statüleri var, o da elden gitmiş gözüküyor ve bunların hepsi bir paket halinde. Hiç Amerika'yı düşünmeden de, yani o tarafa bakmadan da, Türkiye'nin kendi ayarları içerisinde de bir refleks olduğu yorumu yapılamaz mı? Birinci sorun bu. İkincisi de Amerika Birleşik Devletleri, çünkü Soğuk Savaş, bir de Sovyetler Birliği var ve komşumuz. O da ciddi bir tehlike. Başka seçeneği var mıydı Türkiye'nin?
1: Ben bu ikinci sorudan bahsedeyim. Bence bu çok önemli bir şey. Şimdi şöyle düşünelim. Esad Suriye'de bu karmaşa sürerken en yoğun zamanlarında Amerika Birleşik Devletleri birdenbire Suriye'den çekilmeye karar verdi. İnsanlar bunların üzerinde çok durmuyorlar ama benim hiç aklımdan çıkmadı. Bence çok hayati önemi haiz olaylar oldu. Birdenbire Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekildi. Fakat çekilirken yeri, orayı NATO ortağı Türkiye'ye vermedi. En büyük düşmanı olan Rusya'ya teslim etti çıktı yani. Belki de Rusya da bizi Amerika'ya teslim etmiştir yani. Anlatabiliyor muyum? Yani Amerika ile Rusya'nın arasındaki ilişkileri...
0: Yani onu Kıbrıs'ta da
1: Rusya'yla,
0: görüyoruz.
1: Şey, Rusya'yla Avrupa'nın arasındaki evet. ilişkiler gibi anlamamak lazım. Amerika ilişkilerini Avrupa'yı da aşan herkesin üzerinde bir biçimde yönetiyor. Yani Rusya ile bir ilişki kurmak istiyorsa orada İngiltere'yi harcaması, İngiltere'ye bırakalım da yani diğer ülkelere harcamaması için bir neden yok. Pat diye harcayabilir yani. Onun için bizimle ilgili olan meselede de yani bize anlatılan şey, Rusya işte Boğazları Kars'ı istediği için böyle bir şey oldu. Acaba öyle mi oldu? Yoksa Türkiye'nin tek başına kalıp müstakil bir program çizmesinin ikisi birlikte istemeyip bunu Rusya'nın bir şeyle, operasyonla Amerika'ya doğru itilmemize mi yol açtı yani?
0: Düşünmeye
1: normalde
0: değer
1: olamaz
0: bir sorun.
1: Yani öyle bir şey. Evet. Üzerinde düşünmek lazım. Diyoruz ya, bugünkü konumuz hep ilginç düşünmek üzerine olsun. Bizden daha farklı, daha ilginç düşünen insanlar olacaktır. Evet. Yani. Dolayısıyla bizim Suriye'de de öyle oldu. Yani Suriye'de normalde 4 numaralı karayolunun efendim üst tarafını Rusya'ya veriyor yani. Türkiye vermiş olması gerekirdi. Rusya'nın ne işi var orada yani? Nitekim Rusya daha sonra Kurdi'ye kaçtı gitti. Ve bambaşka şeyler oldu yani. Ama her ikisinde de gördük ki Amerika Birleşik Devletleri'nin tercihi Rusya'dan yana oldu. Dolayısıyla Rusya'nın tercihinin de bizimle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden yana olmama ihtimali olma ihtimali düşünmek lazım yani.
0: Evet, düşünelim. Birinci soru.
1: Statik düşünmemek lazım.
0: İlk soru.
1: Pardon, ilki bir
0: yani
1: daha.
0: İşte şey, tek çok partili siyasi hayat.
1: Ha, ona gelince.
0: Revanş,
1: şimdi
0: Kemalizm,
1: öyle
0: refleksleri.
1: Bir defa Kemalist meseleyi, yani Kemalizm meselesini iki ayırarak incelemek lazım. 1947'ye kadar olan Kemalizm de 1947'den sonra Kemalizm bambaşka bir şey. 1947'ye kadar Kemalizm daha egemenlikçi, daha nasıl söyleyeyim, yerel bir şey. Nitekim fabrikalar öyle kuruluyor yani. Uçak fabrikaları kuruluyor, silah fabrikaları kuruluyor, bir takım fabrikalar kuruluyor. Yani Türkiye'nin Avrupa içerisinde, Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Birliği değil, Avrupa'nın etrafında kendisine özgü, onlar kadar etkin olmasa da bir kalkınma yolu bulma şeyi var gibi görünüyor. Ama 1947'de bütün bunların tümünün üzerine ölü toprağı oluyor ve bambaşka bir Kemalizm. Bu artık Amerikancı Kemalizm artık. Yani 1947'de Türkiye'de Kemalizm artık Amerikancı oluyor. Ve zaten Amerika hem NATO yoluyla Türk ordusunu...
0: Çünkü ister istemez bir de Amerika'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra palazlandı.
1: Hem de Türkiye'nin elitlerini Amerika'ya bursla götürüp hepsini Amerika'ya dolaştırıp gezdirip master, doktora yaptırtıp geri getiriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki elitler de öyle zaten. Yani artık herkes Amerikancı olmuş sistemde.
0: Kimler mesela?
1: Yani mesela şu anda bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin başında bulunan Coşkun, Alev Coşkun da Amerika'ya götürülüp gezdirilmiş, eğitilmiş insanlardan bir tanesi. Ama ondan sorarsanız tabii herkes onu solcu olarak biliyor yani. Netice itibariyle onun gibi işte ya. İlhan Selçuk da öyle. Oradan dönüp geliyor, güzel Amerikalı diye kitap yazıyor yani. Yani biz bir dönem kuşağı tamamıyla Amerika tarafından eğitilip Türkiye'nin şartlarında uygun bir pozisyona yerleştirildiğini bilmiyoruz. Bu tıpkı anayasalar gibi. Şöyle düşünelim. Hiçbir zaman iktidarlar, yani yasama, yürütme, yargı diyoruz ya,

0: ve güç odakları hiçbir zaman anayasaların belirttiği yerlerde bulunmazlar. Biz öyle zannederiz yani. O görüntünün arkasında başka başka güçler olur. Ve bunu en iyi de anayasayı yazanlar bilirler yani. Bu öyle zannedildiği gibi, sistemde gösterildiği gibi işlemez. Sistemin diğer güçleri de böyledir. Yani biz onları gördüğümüz gibi, biz işte bakıyoruz saat yani bize yansıtıldığı kadar bir basın var. Zaten şey, yani çok olağanüstü bir entelektüel tartışma olmuyor ki basında yani. Nasıl hepimize bir şey öğretiliyor, biz de öğretilenin peşinde gidiyoruz. Yani. Çok yıllar sonra insan yanıldığını anlayabiliyor veyahut da yanıltıldığını anlayabiliyor her neyse yani.
1: O profili tarif eder misiniz?
0: Hatta ben kendim diyorum ya, size de söyledim. Yani biz yıllarca Ergün Gözü rahmetlinin yüzünden Cumhuriyet gazetesini komünist bir gazete zannediyorduk yani. Resmen onun Amerikancılığını örten bir şey oldu. Propaganda oldu yani yapılan şey. Maalesef öyle yani.
1: Biraz açın bari. Anekdot var mı zihninizde Ergün Gözü'nün zaviyesinden?
0: Çok Ergün Bey'i aralarında müthiş kavgalar olurdu yani şeyle, Uğur Mumcu'yla, İlhan Selçuk'la vesaire falan. Ben hep bunun üzerinden giderdi. Bir Pravda görevi verilirdi şeye. Eğer ama o Cumhuriyet Gazetesi bir Pravda ise o Rus Pravdası değildi ya. Olsa olsa bir Washington Pravdası olması gerekirdi. Ama böyle bir meseleye bakacak bir ortam yoktu. Çünkü Türkiye'deki tartışmanın gerçek boyutlarını kimse bilmiyordu.
1: Peki yani o profilin muhayyilesi hakkında ne söylersiniz? Yani işte İlhan Selçuk dediniz, döndü şu kitabı yazdı, Alev Coşkun. Ve ismini saymadığımız yani aslında iki çeşit Amerikancı gibi oluyor. Bir Rus şey Pravdalıyım, Pravda varmış gibi Amerikancı. Bir de harbi Amerikancı mı?
0: Hayır efendim, normalde bir neoliberal Amerikancılar var. Yani sol liberaller var, sol Amerikancılar var. Cumhuriyet gazetesi gibi Obama ve
1: ama
0: etrafında.
1: Ama kendisini Amerikancı diye tarif
0: ediyor. Bir de Cumhuriyetçilerin karşılığı olan Türkiye'de Amerikancılar var. Orada nasıl iki grup çatışıyorsa burada iki Amerikancı grup çatışıyor. Türkiye kendi sesini bulmaya çalıştı. Bütün bunların için bu ses bulunamasın diye uzun bir maceranın içerisinden geçtik. Hepimiz yaşlandık yani. Türkiye şu anda o sesi bulmaya yavaş yavaş yani insanın kendi dioptik bir sesi vardır insanın. Yani iyi kulağı olanlar duyarlar. Her malzemenin, her nesnenin bir sesi vardır. O sesi duyabilmek için uygun koşulların oluşabilmesi. Türkiye'de şu anda o sesi yavaş yavaş toplumun bütün kesimleri tarafından duyuluyor. Onun için Türkiye dünya çapında bu ses alınıyor yani. Bu ses alındığı için zaten dünya Türkiye'nin varlığı olağanüstü biçimde hissedilmeye başladı. Peki, bir ses var burada yani.
1: Ama bahsettiğiniz şey...
0: Başkasının sesi değil bu ses. Kendi sesi yani.
1: Şimdi Osmanlı Devleti'nin o son iki asrında Cumhuriyet'e gelene kadar... Hani işte İslam terakkiye mani midir değil midir tartışmaları yapılıyor. Büyük ölçüde manidir diye kanaat getiriyorlar ki işte Cumhuriyet İslam'la makası açıyor mesafesini. Ve burada karşımıza çıkan şey aslında yani biraz daha üstünden gitmek istiyorum. Amerika değil Batı. Yani o Batı önce sonra Amerika oluyor. Ondan önce de
0: ama bu dediğimiz tarihlerde
1: Avrupa'daki Batı yani biz onun gibi olmaya çalışıyoruz. Ve onunla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Razıyız yani. Değil mi? Bizim üzerimizde egemenlik kurmasına da razıyız retoriğimize rağmen. O yer değiştiriyor, sonra Amerika oluyor.
0: Evet. Yani şöyle düşünelim.
1: Yani şimdi Amerikancı deyince belki başka bir şey başka çağrışımlar yapabilir.
0: Yani şöyle söyleyelim, bu Amerikancılık derken bu bilinçli olarak ben Amerikancı olayım denen bir şey değil. Yani Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadelesi'nin bitiminde bir egemen devlet olarak ortaya çıktığında dünyanın en büyük gücünün İngiltere olduğu varsayılıyordu hala. Dolayısıyla Türkiye'nin koşulları kazanan devletler üzerinden yürüyordu. Yani İngiltere, işte Fransa ve Avrupa'nın diyelim ki o günkü güçleri bakımından da. Fakat 1945 savaşı yani o Cumhuriyet'in kuruluşundan Mustafa Kemal'in vefatından sonra çok sonra meydana gelmiş. Yani artık şartlar değişmiş. İkinci Dünya Savaşı'nda aslında İngiltere'nin ölü bir imparatorluk olduğu, gerçekten Osmanlı Devleti'yle birlikte yok olduğu anlaşılıyor. Yani bu tamam. Geç anlaşılmış ama,
1: işte,
0: ama anlaşılıyor yani.
1: Yani kabaca
0: Hasan Bey. Amerika'nın aldığı ortaya çıkıyor.
1: Evet. Kabaca aslında Cumhuriyet'ten itibaren ama dediğim gibi Osmanlı'nın son zamanlarından itibaren başlayan o şey tartışma, bitmeyen tartışma zaten tercih edilmiş bir Batı şeyi var. Yani orada İngiltere, zamanında İngiltere

0: Ve sonra o yer değiştiriyor, Amerika Birleşik Devletleri oluyor.
1: Ha, ben kültürel bakımdan söylemiyorum. Bu sizin dediğiniz. Bu kültürel
0: yani
1: tartışmaya girmedim
0: Batı
1: daha ben.
0: Şeyi
1: değil oraya geleceğim. Gelmeme yani, müsaade
0: edin. Pardon, orada bir de soruyu sorayım, sonra size bırakayım. Tercihimiz seküler Batı. O çok açık değil mi? Yasalarımız, anayasamız her yerimizde var. İkincisi bunu şunu mu söylüyorsunuz? Yani bunu zaten buna razı olarak gidenler var. Bir de razı ve manipüle edilerek yani manipüle edilerek, gönüllü manipüle edilenler diyeyim.
1: Efendim birinci bölümde.
0: Bir de istemeyerek yapanlar mı var?
1: Yani nasıl? 1947'ye kadar veya 45'e kadar diyelim. Hatta 40 diyelim, 40'a kadar Türkiye isterse yani kaçırılmış olan bilimsel ve teknolojik gelişmeyi yakalayabileceği inancına sahip bir grup insan tarafından yönetiliyordu kısmen. Ve bu insanlar yurt dışına insanlar gönderdiler. Öğrenciler gönderildi vesaire falan. Bu işte yurt dışından bir takım profesörler getirildi. Akademik çalışmalar hep bu. Yani biz de Avrupa'daki nispeten bizim de coğrafi olarak, nüfus olarak yakın ülkelere yaklaşacak bir çabayla, bir takım çabayla buraya gidebiliriz düşüncesi var toplumda. Toplumun büyük bir kısmı belki kendi darında ama yine de böyle bir şey var. Onun için hep şeyi düşünülüyor, tartışılıyor. İşte Tanzimat'tan kalan tartışma, ahlakını alalım da almayalım da teknolojisini alalım. İşte Japonlar şöyle yaptı, Japonlar böyle yaptı. Bu genel tartışma. Aslında Japonların da her şeyi alıp aldığı ortaya çıktı da. Hani o zaman insanlar onunla
0: ilgili olan hala kimilerinin yani zihninde öyle değil.
1: Hala anmadığını zannediyorlar vesaire. Her şeyi almış Japon. Güney Kore'de alabileceği hiçbir şey kalmamış. Öyle o durumdalar yani. Fakat 1945'ten sonra mesele tamamıyla değişiyor. 1945 ve 47'den sonra biz olmayız düşüncesi orada ortaya çıkıyor. Yani Amerika ile ilişkiler, Amerikan hegemonyasının olağanüstü güçlü. Yani bir savaş, Türkiye savaşı girmiş değil yani. Ama savaştan sonra sadece bizim üzerimize değil, bütün Avrupa'nın üzerine muazzam bir biçimde çökmesi ve çullanması sebebiyle insanlar bundan sonra Türkiye'ye burada ancak bir lütuf biçiminde bir yol olursa ilerleyebileceği fikri yerleştirilmeye çalışıyor Türk insanının, Türk aydınının, Türk entelektüelinin kafasına. 1961 Anayasası da tam da bunun şeyi, kullanma kılavuzu zaten. 61 Anayasası bu kullanma kılavuzudur işte.
0: Nasıl ki?
1: Yani bu 61 Anayasası Türkiye'nin uğraştığı konular bakımından, yani meşgul edildiği konular bakımından hiçbir yere gidemeyeceğini gösteren bir iştir. Bir metindir. Yani bu mesele 1961 Anayasası'nın Türkiye'de hiçbir teknolojik gelişmeyi, hiçbir bilimsel gelişmeyi, hiçbir modernleşmeyi, yani bilim ve sanayi bakımından modernleşmeyi dert edinmeyen kitlelerin eline bırakıyor Türkiye'yi. Yani öyle ki düşünün ki Necmettin Erbakan'ın sanayi politikaları Türkiye'de gülünç olarak niteleniyor yani. Ben buna şahit oldum. Biz de çocukluğumda Erbakan Hoca'nın ağır sanayi hamlelerinin bütün Türkiye tarafından gülünç bulundurma propagandasının bir parçası olarak Cumhuriyetinden, oradaki işte Hürriyetinden bütün gazeteler bunun bir şeyiydi. Versiyonu. Bugün Türkiye'de deniyor ki
0: evet, ben de şahit olmuştum. Gümüş
1: evet,
0: motor.
1: Evet, Türkiye'de deniyor ki
0: tarladan pamuk toplamak.
1: Tayyip Erdoğan Necmettin Erbakan'ın söylediği her şeyi yaptı. Yani onların o gün gülünç bulduğu şey. Hatta bir örneği de var, onu da ben size söyleyeyim.
0: Buyurun.
1: Rahmetli Özal herkesin evinde bir bilgisayar olacak dediği zaman, bir küçük bilgisayar, bilgisayar olduğu zaman, Cumhuriyet Gazetesi'nde Yalçın Pekşen,
0: doğru.
1: Sadece bununla dalga geçmek için kocaman bir yazı yazdı. Kocaman bir yazı yazdı. Yani adamdaki özgüvene bak yani. Adam zır cahil, cahilin dibi yani. Bir dünyadan haberi yok. Özal bir biçimde dünyada olan şeyi görmüş. Olacak şeyi görmüş yani. Bugün cebimizdeki cep telefonlarını görmüş adam. Adam onu görmediği gibi oturuyor. Kendisini dinleyecek olacağım bir sürü zevzeye sanki bir şey biliyormuş gibi okuyup evlerinde gülecek bir konu veriyor onlara. Ben onlar da bundan hiç şüphelenmiyorlar. Demiyorlar ki ya acaba koşu koşu Cumhurbaşkanı acaba dediği doğru olabilir mi diye bir şüphe de taşımıyorlar. İşte benim söylediğim bu kullanma kılavuzu 27 Mayıs.
0: Peki ama kullanma kılavuzuna gelmeden yani 27 Mayıs Menderes yani Türkiye'de şimdi geri dönüp baktığımızda o zamanın Amerikancısı diye tavsiye ediliyor değil mi? Yani Amerikancı bir görüş diye tavsiye ediliyor. Halbuki Menderes döneminde Türkiye'de pek çok hamle yapılıyor ekonomi ve sanayide. Hatta Cemil Koçak'ın kitabında okudum herhalde. Cumhuriyet Halk Partisi de bunu görüyor, görmemezlikten geliyor. Hatta kör olmuş gibi galiba ifadesi Cemil Hoca'nın. Hiçbir zaman da itiraf etmiyor.
1: Şimdi de öyle.
0: O 10 yıl siyaset bilimcilerce de çok ele alınmamış. Yani Menderes hükümeti bir tek darbeyle ele alınıyor. Yaptıkları, yani ne iş yapmıştı, onları çok fazla işlememişler. Şunu sormak istiyorum. O zaman onu nereye koyuyorsunuz? Yani bir taraftan da neredeyse Erbakan yokken Türkiye'de Amerikancı diye tavsip edilen siyasi zümre iş yapardı. Cumhuriyet Halk Partisi de Amerikancı diye tavsip edilmezdi. Batıcı galiba, bilmiyorum. Yani daha muğlak. O da hiç iş yapmaz olarak bilinirdi. Şimdi siz bakın, iş yapma, hani sanayi, kalkınma, Amerika Birleşik Devletleri, o Türkiye'ye çizdiği kalıp onun dışına çıkmasın, böyle bir iradesi, isteği var. Bunu, bu konuda da herhalde Türkiye'de herkesin bir inancı vardır. Yani böyle bir tarafı var tabii bu işin.
1: Efendim şöyle düşünelim. Türkiye'deki iktidarların yani iktidara geliş ve kalışlarında, yani her ülkenin olduğu gibi, biz bunu Avrupa'da yaşadık sizinle yani. Orada da Fransa'da Macron'un gelişi, Fransızlar mı seçti de Macron geldi yani. Her zaman ülkelerde büyük kararlar alınırken uluslararası güçlerin buna bir etkisi oluyor. Menderes'inkinde de...
0: Yani Fransızlar mecburen seçtiler çünkü başka adam yoktu.
1: Yani
0: seçebilecekleri.
1: Öyle organize edilir, başka adam olmadı ortaya çıkar. O aslında başka türlü organize edilir, başka türlü çıkar ortaya. Yani Menderes'in 1946'da çok partili sisteme geçileceksiniz dendiği zaman Amerika Birleşik Devletleri seçim mi, Menderes ve arkadaşlarının, yani kurulacak ikinci partinin kazanacağını bilmiyor muydu? Biliyordu yani, herkes CHP'den bıkmış yani. Kim kursa partiyi kazanacak. Menderes'in buradaki...
0: Onu Demokrat Parti'ye gelmeden görüyoruz. Serbest fırkada görüyoruz, yani görüyoruz
1: Demokrat Parti
0: zaten.
1: Demokrat Parti kurulduğu zaman bunu yapıyor. Demokrat Parti kurulup da Cumhuriyet Halk Partisi gibi davransa, yani Türkiye'nin sanayisi değiştirilmesine vesaire gibi konulara doğru devam etse, başına belki bir şey gelmeyecekti. Ama Menderes bu Amerika'nın bu açtığı yoldan, Türkiye'de açtığı yoldan bir de kendisinin öyle ya da böyle Amerika ile ilişkilerinin bu bağlamda, işte NATO,
0: Kore
1: gibi konularda istifade ederek Türkiye'ye Amerikan sanayisinden bir şey aktarmaya çalışıyor adam. Yani adam sonuç itibariyle ülkesinde bir katkı olsun istiyor. Şimdi bu ilişkilerden yararlanıp hiçbir şey yapmazsınız. Sadece iktidarda kalırsınız, yaparsınız, hayatınızı tamamlarsınız. Bir de vicdani bir sorumluluk hissedersiniz. Dersiniz ki ya benim ilişkilerim iyi, bari hiç olmazsa buradan bir istifade edeyim de ülkeme kalıcı, beni de ileride hatırlatacak eserler bırakayım dersiniz. Bunu Amerika ile yapmaya çalışırsınız. Amerika engeller, Menderes'in yaptığı gibi kararlısınız. Rusya ile yapmaya çalışırsınız. Alüminyum fabrikalarında, demirçilik fabrikalarında olduğu gibi. Ama bu Türkiye'nin 1947'de Amerika Birleşik Devletleri'nde demin söylediğim sanayisileştirme örtülü taahhüdünün tam ihlali olduğu için Menderes'in başına o gelenler geldi yani. Yani Cumhuriyet Halk Partiler bugün Menderes'i yok efendim şöyle böyle falan eleştiriyorlar. Bunlar hiç cahilliklerin sebebiyle olan bir şey. Netice itibariyle Menderes'in başına gelen şeyler de Cumhuriyet Halk Parti sadece bir araçtır yani. Kullanmış insanlar bunlar yani. Bunlar Menderes'in ne yaptığından haberli bugün bile yok. Söyleseniz 3 tane fabrika yapıp yapmadığını sayamazlar yani. Bu Amerika'nın Menderes'e karşı, yani Türkiye'nin, aslında Amerika'nın demek biraz karışık bu, Siyonist sistemin Türkiye'ye biçtiği rolden bir sekme olması, bir çıkma olması sebebi. Bir Siyonist sistem
0: bir taraftan da Cumhuriyet Halk
1: Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu bütün dünyada.
0: Ve İsmet Paşa da 27 evet. Mayıs'ı
1: İsmet Paşa da bu gerçekle yüzleşti sonra.
0: Dergilerinde Metin Toker'in aktardıklarından da herkesin sevinçle karşıladığını yani.
1: Ama onlar,
0: biliyoruz.
1: O da sonra karşılaşıyor.
0: Yani hani Amerika Birleşik Devletleri'nin o zaman muradıyla içeridekilerin muradı aynıymış gözüküyor.
1: Efendim kısa vadeli düşünme biçimi. Sonuçta 1963'te İnönü Amerika'ya gidip Johnson mektubunu yediğini de hatırlayacaksınız. Kıbrıs'ta da çıkarma gemisi olmadığı için çıkarma yapamıyor zaten.
0: Tamam. Asabı bu, bozuluyor.
1: Evet, bu hissi o zaman farkına varıyor yapılan işlerin sonuçları. Diyeceksiniz ki şimdi onlar saf olduğu için mi sonradan farkına var?

0: aklıma geldi. Şimdi Akis dergilerini Cemil Koçağan Vakıf Bank'tan.
1: Cemil Hoca'yı da burada saygıyla analım yani.
0: Çalışması gerçekten var. Ben de bu vesileyle çıkan ciltleri büyük ölçüde okudum. Akis dergilerine baktığımızda 150 bin tirajı olan bir dergi. Ve Türkiye'nin her yerinde okunan bir dergi. Yani bugün 150 bin satan dergi yok herhalde. Parayla gidip alıyor insanlar Türkiye'nin her köşesinde. Fakat Akis dergisi Türkiye'nin her köşesine elektrik gitmesinden rahatsız mesela. Her köşesine yol yapılmasından rahatsız, bayağı açık açık söylüyor. Sonra 27 Mayıs sabahı ülkenin çok sevinçli olduğunu göstermek için Ankara'da bazı semtlerden bahsediyor sadece. Sanki ülkenin başka bir tarafı yokmuş gibi. Bu bir şey gösteriyor. Temsil değeri yüksek bir görüş. Onlar neden istemiyorlar?
1: Halk vatandaş ayrımının devamı.
0: Yani Amerika Birleşik Devletleri kalkınmayalım istiyor. İçeride neden böyle bir şey var? Ona paralel mi istemiyorlar, yoksa başka bir motivasyonları mı var? Çünkü istenmediği çok açık. Yani bunu ben uydurmuyorum, yorumlamıyorum. İsteyen web sayfası var Akis dergilerinin. Oradan girip bakabilir İnönü Vakfı'nın sitesinde.
1: Şimdi bu sorduğunuz soru gerçekten kritik bir soru, ama şöyle bir tarafı da var. Şimdi Türkiye mesela bunları yaparken Akis dergisinin yazdıklarından daha sonra gerçekleşen ve Süleyman Demirel tarafından da sürdürülen enerji şeyi, barajlar kralı değil mi Demirel? Hı hı. Baraj yapıyor Türkiye'nin birçok barajlarına. Mesela bu barajlar yapılıyor. İnanılmaz, Türkiye'nin nüfusu da çok küçük. Fakat Türkiye elektrik vermiyorlar. Yani Akis dergisinin dediği devam ediyor yani. Akis dergisinin yapılmasını istiyor. Bunlar da yapıp vermiyorlar vatandaşa. Bakın bu yapıp verme meselesini kim sağladı? Turgut Özal 12 Eylül'den sonra başbakanlık müsteşarı olduğu dönemde Türkiye elektrik verdi. Yani bu barajlardan üretilen elektrikler nereye gidiyordu? Türk sanayisini doğrudan bedavadan finanse ediyorlardı. Elektrik şey veriyorlardı. Yani bir burjuva ve kapitalist bir sermaye sınıfı yaratmanlık için ülkenin enerjisi gidiyordu. Onlar da bir şey ortaya çıkarmıyorlardı. Yani neticede bir ajente sistemiyle çalışıyorlardı. Yani. Özal'la 1982'de Özal büyük ölçüde Türkiye'de elektriği dağıttı. Ve bütün köylere, Karadeniz köylerine, ben bizzat kendim gördüm Gümüşhane'nin dağlarında insanlar elektrik direklerini kamyonlarla taşıyorlardı. Bir an önce dikelim de evimize elektrik gelsin, televizyon gelsin. Yani bütün Anadolu'ya yani. Bakın bu Türk Özal'a kadar. Bu yine kullanma kılavuzuyla ilgili bir şey. Mesela bu kullanma kılavuzunun uygulayıcılarından bir tanesi de sizinle konuşmuştuk. Devlet Planlama Teşkilatı.
0: Evet. Mesela o da işte 27 Mayıs'ın
1: bu elektriğin bütün Türkiye'ye yayılmasını.
0: Çok da tartışılmış bir şey.
1: Tabii. Yaratıcıya katma değeri
0: umursamıyor yani. Acaba sınırlı sorumlu mu olsak, tamamen mi sorumlu olsak, bir daha Menderes gibi bir adam gelirse nasıl tutarız?
1: Evet.
0: Planlaması değil mi?
1: Yani ben onu hep şey yorumluyorum öyle. İnsanlar buna itiraz edebilirler. Biz sadece burada dediğimiz gibi eksen tartışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin Devlet Planlama Teşkilatı dediğimiz yer, planlama teşkilatı. Türkiye'nin kalkınmamasını planlama teşkilatı. Yani. Tabii, kalkınmamasını geciktirme.
0: Sabote etme.
1: Yani geciktirme en azından bir biçimde yönlendirme şeyi. Ama bu netice itibariyle burada uzun bir süre aldı yani. Onu da ortadan kaldıran bizzat oranın en son en ünlü başkanı Özal oldu yani. Özal kurumun içerisini görünce orada çalışıp edindiği intiba, bir de zeki bir bürokrat. DPT'nin en büyük şeyi o oldu yani. DPT'yi Türk tarihinden neredeyse silecek olan o meşruiyeti yaratan Özal oldu yani. Bunu da söyleyeyim. O da ilginçtir yani. Ve Hasan Celal Güzel.
0: İronik bir şey.
1: Yani ilginçtir.
0: Peki ama iyice netleştirmek için sorayım o zaman. DPT'yi de dahil ederek soruyorum. Bir taraftan da Türkiye'de bugün de baktığımızda aslında işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin krizinde, birkaç zaman önce de baktığımızda daima gördüğümüz bir şey var. Bir de bir statü kaybı tedirginliği var ülkemizde. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana. Demin söyledim, 27 Mayıs'ta da var etkisi. Bu elektriğin her tarafa gitmesinde, yolların her yere gitmesinde, bizde

0: Emin kayması korkusu yok mu sizce? Küçük olsun bizim olsun gibi, belki çok kabaca ifade ediyorum ama öyle de bir refleksi var Türkiye'de.
1: Şimdi
0: bir aydın, bürokrat falan böyle küçük
1: mesela şöyle örnek vereyim.
0: Topluluğun.
1: Bağcılar'da asfalt olmasın, çamur olsun ama Şişli'nin işte kaloriferi olsun. Hatta evet. Hava gazı olsun.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ın işte Moda'nın, şunun bunun, Bebeğin vesaire falan filan ama Bağcılar'da işte İmraniye'de şurada burada ne yaşanıyormuş kimsenin umurunda değil. Bu onlarda tabii ki bir statü farklılığı yaratıyor yani.
0: Evet.
1: Gurur duyuyorlar, insan bunlar yani. Bunu ben bir sürü şeye benzetiyorum. Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları romanında Orhan Pamuk şöyle anlatıyor. O çok beni rahatsız eden bir şeydir yani. Hatta tiksinti uyandırıyor bende. İşte adam gidiyor kardeşinin yanında, babası. Kardeş de ölüm döşeğinde bir emekli asker. Şöyle söylüyor, yani yanlış söylemeyeyim. Bak o ölüyor, ben yaşayacağım. Bak ne mutlu ki ben yaşayacağım falan. Yani kardeşinin ölümünden kendisinin yaşama mutluluğuna ilişkin sebepler çıkarıyor adam yani. Korkunç bir şey. Normalde bir insan düşünür mü böyle bir şey? Yani kardeşine üzülür yani. O ölüyor, ben yaşayacağım. O yoksul oluyor, ben zengin olacağım. O şöyle olacak. Böyle böyle bir adam anlatıyor Cevdet Bey ve oğullarında Orhan Pamuk yani. Korkunç bir adam yani, o yaşayan adam yani. Yani adama üzüldüğü falan yok. Adamın çocuklarına veya varsa bir şeyin üzülmüyor yani. Ama hep böyle başkalarının acılarından eğer kendisinde yoksa oradan bir şey çıkarıyor. Bu tam söylediğiniz şeyi anlatıyor yani. Yani kenar mahalleye bakarak kendisinin ne kadar zengin, ne kadar müreffeh, ne kadar işte çağdaş, ne kadar bilmem ne falan filan gibi bir şeyler çıkarıyor. Şimdi bunun böyle olduğunu nereden anlıyoruz?
0: Bir de tabii egemenlik sorunu var galiba.
1: Bakın nereden
0: yani
1: anlıyoruz?
0: Yani egemen oluyorsunuz.
1: Gidiyor Avrupa'da, bu adamlar gidiyorlar Avrupa'ya. Biz de gittik. Türkiye'nin kalkınmadığı döneminde yaşadık orada yani. Hepimiz Avrupa'da yollara, sokaklara, metrolara, ağız açık, ayran budalası gibi bakan bu adamlarla tekrarı gibi devam ettik oralarda. Bugün Türkiye'den giden insanlar ne Paris'te metroya bakmıyorlar. İstanbul'da metronun kralı var yani. Her şey aşağı yukarı oradakinde ve bir kısmından da daha iyi noktaya gelmiş durumda.
0: Ciddi
1: dolayısıyla
0: bir metropol oldu.
1: Şimdi bunlar mesela, bu insanlar, demin söylediğim insanlar, bundan da rahatsız oluyorlar. Çünkü gidip oraları görme hakkı sadece onlara aitti. Gelip burada hava atıyorlardı insanlara, gördük. Paris'te şöyle yemek yedik, orada bir şey yaptık. Café de Lepe'de bir kahve içtim işte, ne bileyim. Şurada bilmem şunu yaptım. İşte Londra'da bir...
0: Yani araya gideceğiz galiba ama netice itibariyle demokratize olmasından rahatsız oluyorlar diyorsunuz.
1: Yani bu bence bir...
0: Her şeyin ulaşılabilir, herkes tarafından olması, ulaşılabilir.
1: Olması, eşitlenme duygusundan hoşlanmıyorlar bundan.
0: İşte böyle
1: bir... Bu birazcık da haksızca ele geçirilmiş bir iktidarın başka sürdürülme şansı olmamasına kaynaklanan bir çaresizlik
0: tamam.
1: De bence.
0: Yani. Ama bu refleks var. Yani bu refleksle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye biçtiği elbise beraber çakıştı ve işledi galiba diye sorayım. Araya mı gidelim? Gitmeyelim mi? İki cümle daha edebilirim.
1: Yani bunlar kendilerinin bu Amerika ile olan ilişkilerin elde edecekleri ayrıcalıkların sürdürülmesinin peşindeler bunlar. Bunlar bundan Türkiye'nin de bir ayrıcalık yaşaması gerektiği kanaatinde değiller yani. Bunu ısrarla takip etmek.
0: İşte
1: yani
0: bu batıydı. Batı'da son batı sonra Amerika oldu.
1: Evet ama bu şey yani, buradaki batı dediğimiz değişmedi. Sonuçta
0: o yeni
1: Amerika sadece şey oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle atom bombasının, Japonya atılmasının dünyada yarattığı dehşet sebebiyle bütün millette, insanlarda bir korku şeye hakim oldu. Bunu attıranlar, çünkü neticede Amerika'da bir başkan değişikliği yaparak bunu yaptırdılar. Yani birinci başkan öldü nasılsa ikincisini getirdiler ve ona imza. Birincisini yaptırtamamışlardı bunu yani. Bunu yaptırtan kimseler sisteme hakim oldular. Ona biz işte CEO kapitalist sistem diyoruz yani. Siyonist kapitalizm. Bu nekrokapitalizm yani. İnsanların kemiklerinden, ölülerin kemiklerinden bile yararlanma ve fayda sağlama kapitalizmi diyoruz buna. Bizi 1980'de dünya o faza girdi yani. Biz o fazla üniversiteye girdik.
0: Peki üniversitede kalın. Aradan döndükten sonra 27 Mayıs'ı üniversitede nasıl idrak ettiniz?
1: Evet.
0: Oradan devam edelim. Küçük bir ara.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?

0: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Evet, şimdi... Ah, buyurun, siz ilacınızı alın. Ben de sorumu sorayım. Müsaadenizle bu sizi araya gitmeden önce üniversitede idare hukuku hocasısınız. Bu arada seyircilerimizi hatırlatalım. Tam da yerindesiniz yani. Orada 27 Mayıs'ı idrak etmenizden önce bir önceki konumuza dair bir şey daha aklıma takıldı. Onu da sormak istiyorum yine aynı minvalde. Şimdi İslam terakkiye mani midir tartışması iki asır yapılıyor ve dedim ki terakkiye mani olduğu hükmü veriliyor. Büyük ölçüde onun şeyini görüyoruz. Fakat orada asıl yola çıkma meselesi terakkiyken sonra terakki unutuluyor diye düşünüyorum şahsen. Yani onun bir hükmü kalmıyor. İşte onlar gibi olacağız. Olunca da tabiatıyla zaten biz de iyi bir şey yapacağız gibi bir kanaatleri olduğu düşüncesindeyim. Belki de yanılıyorum, bilmiyorum. Ya da sizin dediğiniz gibi. Siz nasıl bakıyorsunuz? Çünkü terakki aslında ilerleme kaygısı. Gerçi siz diyorsunuz ki Cumhuriyet'in başında bir sürü bir girişimde bulunuldu, fabrika kuruldu, şu yapıldı, bu yapıldı. Ama öyle çok da yani bakınca mesela Almanya'ya dümdüz olmuş, Almanya'dan neler çıktı. O mukayeseye göre onunla da ilgili çok motivasyon gözükmüyor.
1: Şimdi o...
0: Yani terakki kimsenin umurunda değil mi?
1: Şöyle...
0: Yani, mesele İslam mıymış yani?
1: Yani Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde tabii bizim anladığımız anlamda işte... İngiltere,
0: yani o
1: Fransa,
0: elbiseden kurtulunca İslam elbisesinden
1: Almanya'nın,
0: artık terakkinin olup olmaması da çok mühim değil mi?
1: Yani olabilir öyle ama ben şöyle düşünüyorum yani bu tartışmaların hepsinin yönlendirilmiş tartışmalar olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar toplumun ve entelektüellerin üzerinde çok düşünüp de şöyle düşünelim bakın ben size basit bir şey söyleyeyim. İkinci Meşrutiyet'in ilanının arkasından İngiliz... Büyükelçisinin arabasına kendisini at yerine koşan Jön Türkler var. Tevfikret'in adamları bunlar yani. Meşhur Tevfikret'in adamları bunlar. Kendisi İngiliz Büyükelçisinin arabasına kendilerini koşuyorlar.
0: Evet.
1: Bunların inancına göre İngiltere'de büyük bir ifade özgürlüğü var. İngiltere'de falan filan hepsi bir yalan. O dönemden eserleri açık bakın İngiltere'de. İngiliz'de birçok eser İngiltere'de yayınlanamıyor. İnsanlar 10-15 yıl sonra yayınlıyorlar. Ben şimdi başka bir şey söyleyeyim size. İngiltere 1909'da ifade özgürlüğü için o kadar büyük bir ülkeymiş. Çok ironik bir şey söyleyeceğim size. Yani o günkü Jön Türkler öyle inanıyorlardı. Bugün Amerika'da bir Jön Türk hareketi var. İki tane Türk biliyoruz. Hasan Abi diye, Hasan Piker, bir de Cenk Uygur diye, bir de Ermeni bir Ana Kasparyan diye. Üç kişi bunlar. Bir yeni Jön Türklük diye bir hareket yürütüyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nde.
0: Adı da Jön Türk.
1: Adı da Jön Türk. Ve bu iki Jön Türk ifade özgürlüğünü fazla kullandığı için İngiltere'ye sokulmadılar. Bakın 100 yıl önce İngiltere'de ifade özgürlüğünün her şey olduğuna inanan Jön Türklerden 100 yıl sonra, 130 yıl sonra diyelim veya 120 yıl sonra iki tane Amerikalı Jön Türk, adı da Jön Türk bunların yani. Organizasyonun adı da Jön Türk. Fazla eleştirdikleri için İsrail'i, bizimkiler de Abdülhamit'i fazla eleştirdikleri için mağdur duruma düştüklerini söylüyorlardı. İngiltere'ye giremediler. İngiltere bundan ifade özgürlüğünü başlarına çarpıp attı ve güle güle de Jön Türkler dedi. Bunlar İngiliz Büyükelçisi'nin arabasına koşulmak için gitmiyorlardı. İngiltere'ye ifade özgürlüğüne saygı duy demeye Oxford'da konuşma yapmaya gidiyorlardı.
0: Şimdi
1: aradaki siz... farkı gördünüz mü?

0: meselelerin ne kadar yalancıktan ve gerçekten o demin söylediğimiz bir grup azınlık nasıl söyleyeyim zengin azınlığın kendi kafasında oluşturduğu dünyanın siyasete yansımasından ibaret olduğunu gösteriyor. Şimdi Türk Umumi Türk tarihi yazıldı. 1920'li yıllarda değil mi? Hazırlandı ve Cumhuriyet'in ilanından sonra Türk tarihi için bir içinde Zeki Velidi Togan'ın da olduğu çok büyük bir... Orada mesela şey diyor o kitapta. Ben aslında onu görünceye kadar bu İslam terakki meselesini ben de birazcık entelektüel olarak tartışalım falan diye düşünüyordum ama onu gördükten sonra vazgeçtim. Hiç üzerinde düşünmeye değmeyen saçma bir görüş. Niye saçma bir görüş? Çünkü o kitabın Latin harflerine geçişle ilgili olan gerekçesinde denildiğine göre nitekim Çinliler de o kötü yazıları yüzünden asla bilim ve teknolojide gelişemeyeceklermiş. Bakın bize İslam Çinlilere de yazıları engel olacakmış. Bugün Çinliler o yazıyla neler yapıyorlar? Ben hiçbir şey söylemeye gerek yok.
1: Şimdi yani bizimki, o yazı konusunda daha çok propaganda
0: düşünmüşlerse
1: o yazı konusunda İsmet Paşa onu açıkça söylüyor zaten. Harflerle ilgili.
0: Yani harfler de böyle üzerinde düşünülmüş, derin konuşulmuş konular değil. Önceden programlanmış ve büyük ölçüde Batı'da İslamcılıkla ilgili kitaplar hakkında daha İslamcılık diye bir şey yokken bugünkü anlamda İslamcılık değil. 19. yüzyılın ikinci yarısında yayılmakta olan, yazılmakta olan İslamcılık, İslamizm isimli kitapların tümünde öne sürülmüş görüşlerin tümünü alıp Türkiye'de hiç tartışmadan, tartışmaya fırsat vermeden uygulamışlar. Mesela 1950'li yıllarda şöyle bir şey, İslam medeniyetinin geri kalması diye bir sempozyum yapılmış. Bu sempozyumun bende Fransızcası var.
1: 1920'lerde.
0: Yok 50'lerde. Çok kapsamlı bir şey İslam dünyası ile ilgili. Çok kapsamlı bir şey sempozyum. Yani benim kütüphanemdeki en değerli kitaplardan bir tanesi onu söyleyeyim. Fransızcasını Fransa'da öğrenciyken tesadüfen aldım yani.
1: Ben de fotokopisini rica edeyim. Nerede olur. Yapılmış?
0: Mesela onu o kitapta şöyle söylüyor konuşmacılar, Müslüman konuşmacılara. Yahu diyorlar siz böyle öğlen namazı, ikindi namazı ne zaman çalışmaya fırsat bulacaksınız ki zengin şey yapacaksınız, memleketiniz gelişsin diyorlar. Yani bu bile insanların önüne sorun olarak gelmiş. Yani insanların...
1: Bunu ben Şiskardistan'dan
0: yaz var orada, orada bilimsel akademik şeyde söylüyorlar onu. Yani.
1: Sonra da işitiliyor ama bunu Türkiye'de de söyleyen Türkler de var.
0: İş, ama onlardan öğreniyorlar bunlar yani hepsi. Çünkü kendi yaşamlarında bunun engel olmadığını görüyorlar herkes zaten. Bu böyle bir kesinti yok yani. Bu teneffüs gibi bir şey yani. İki dersin arasında 10 dakikalık teneffüs verince bilim yeryüzünden kaçıp gidiyor mu yani? Başka bir şey olmuyor mu yani? Yani bunu bir Polonyalı akademisyen orada bir bilimsel bildirinin içerisinde söylüyor. O bilimsel bildirinin içerisinde söylendiği için dolayısıyla yayılıyor. Bizim kültürümüzün şey parçası oluyor. Onu okuyanlar, onu izleyenler vesaire onu bir gerekçe olarak hemen yükleniyorlar. Ya bu ne saçma bir şeydir demiyorlar. Yani Çinlilerin yazısına Çinliler zavallılar, perişan olacaklar, bir daha medeniyet göremeyecekler diye itiraz edip oturup makale yazmış insanlar ya bunu. Umut Çıkpar'ın içinde bir, yazıyorlar yani bunu. Yani şeye, İnsan utanmaz mı yani böyle bir şey yazmaya? Yani? Sen Çinlilerin hangisiyle konuşmuşsun da adamların böyle bir iddiası var mıymış? Bu yazıyı bilimsel ilerleme için bir engel görmüyor. Hayır, o karar kendileri veriyorlar, kendileri söylüyorlar yani. Bu güç meselesi
1: peki
0: yani.
1: Şeye katılıyor musunuz? Terakki çok da kimsenin umurunda olmuyor.
0: Ya maddi bir hayatı tabii ki yani bir yaşam tarzı bakımından
1: yani oraya para gerekir diye. Ama zaten biraz para var.
0: Yani başka da terakki kaynakları kendi yaşam tarzlarını finanse etmeye yeterli olması onlar için yeterli.
1: Terakki motivasyonu yok gözüküyor.
0: Zayıf yani. Tabii ki içinde Nuri
1: Demirağ.
0: Mutlaka içinde olanlar vardır. Nuri Demirağ var, Nuri Killigil var.
1: O oralarda hatırlıyoruz böyle.
0: Çok sayıda insan var. Ama yani, onlara yine bir destek verilmesi eğilimi oluyor. O dönemde Kaşgarlı Mahmut tercüme ediliyor değil mi? Divan-ı Lügat-ı Türk yani bir takım bir hareketlilikler var ama sonuç itibariyle gücün kullanılmasında bu yoğunlaşma sağlanamıyor. Yani bir Almanya'nın kalkınması, bir netice itibariyle mesela İngilizler şöyle söylüyorlar Almanlar için. Bunu Türkiye'de çok az insan biliyordur yani. 1830'lu yıllarda sanayi devrimi başladığı zaman bu Alman köylüleri İngiltere'de ikişer üçer yıl geçirirler. Meğer bizim makineleri kopyalıyorlarmış. Alman köylüleri diyor yani Almanları küçümsüyor onları köylü millet olarak görüyor. Sık sık İngiltere'ye gelip İngiltere'de 2-3 yıl geçiriyorlardı. Meğer makineleri kopyalıyorlarmış diyor. 1930'lu 1830'lu yıllarda olan bir

0: Türkiye'den kaç kişi gelip de makinelerle?
1: Bir de ikisinin de kalkınma şeyi farklı. Birisi finans üzerinden kalkınıyor.
0: Yok, sanayi devrimini ilk gerçekleştiren makine devrimini İngilizler.
1: Evet, ama şeyi de yani sömürgeleşme, parayla ilgili onların çok buluşları var.
0: Diyor ki, onlar diyor makine yapmayı bilmiyorlardı diyor. Biz bunları makine yaptık. Geldik makineleri kopyaladılar. Ve o kadar yüksek bir direnç ve şeyle, istikrar ve sabırla çalıştılar ki artık makineleri bizimkinden daha iyi. Ama ilk halleri böyleydi diyor. Yani Bavire'den köylüler geldi. Atölyeleri gezdiler. Meğer aynı Çinlilerin, Amerikalıları, Japonların, işte Amerikalıların makinelerini kopyalaması gibi. Aynısını Almanlar, İngiltere'de yapmışlar zaten yani.
1: Neyse, bir motivasyonları vardı demek istiyorsun.
0: Bir motivasyonlar olduğunu gösteriyor. Bizde o
1: motivasyon yok diyorsunuz.
0: Yani. Bununla ilgili şey var. Şevket Süreyya Aydemir'in Cumhuriyet döneminin anıtımına adadığı suyu arayan adam, işte ebedi şef, milli şef vesaire kitaplarının içerisinde Almanya'dan özellikle makinelerin getirilmesine ilişkin teklifinin İnönü hükümeti döneminde reddedildiğini, kabul edilmediğini kendisi anlatıyor zaten yani. Öyle bir kaygılar olmamış. O Şevki Süreyya bunu önerenlerin içerisinde olduğunu için söylüyor. Yazmış. Yani, evet. Dolayısıyla bunlar hep yaşanmış yani.
1: Peki gelelim üniversiteye. 27 Mayıs'ı nasıl idrak ettiniz?
0: Yani 27 Mayıs, biz 82 darbe olmuştu. Tabii,
1: yani, tabii 12 Eylül, 12 Eylül darbe
0: olmuş.
1: Evet.
0: 80'de oldu darbe. Biz 2 yıl sonra geldik hukuk fakültesine. Anayasa da 2 yıl sonra oldu. İşte 12 Eylül'de biz girdiğimiz zaman...
1: Bari 12 Eylül'ü de söyleyin.
0: Referanduma. Hı?
1: Yani 12 Eylül darbesini...
0: 12 Eylül 1980'de...
1: Nasıl Türkiye, yaşadınız?
0: Şimdi şöyle bir şey, o zaman ben size söylediğim bambaşka bir şeyi kısa bir geçeyim, sonra buraya gelelim. Türkiye 1970'ten sonra bir sağ sol çatışmasına girdi. Türkiye'nin sağcı olan, yani bu daha sonra Ülkücü Hareketi ve Milli Görüş Hareketi'ni oluşturacak sağdaki insanların bulunduğu bir şey, ama daha çok ülkücülerin diyelim. Karşıda da sol gruplar var. İki grup solcular. Bir kısmı Lenist olanlar. Bunlar yoksul Anadolu çocukları. Bir de zenginlerin olur ki Sünni İslam'la tanışmasınlar diye bir istasyon görevi gördükleri Maoculuk diye bir zenginler için bir ayrı bir akım var. İki Marksizm var. Bir Lenist Maksim var, bir Maocu Maksim var.
1: Yoksullar, çok özür dilerim. Bu çok ilginç bir şey. Bu Sünni Müslüman gençler İslam yerine Maoizmle yola devam etsin. Mao daha mı çekici bir şey? Niye Maoculuk?
0: Hayır, öyle değil. Bu insanlar Türkiye'nin kaymak tabakasının burjuva çocukları bunlar. Ama Türkiye esas itibariyle Sünni Türklerin yoğunlukta olduğu, yani kurucu unsur olduğu Türkler. Bu insanlarla kaynaşıp bu insanlarla bütünleşmesinin önüne bir perde koymak istiyorlar. Ta ki bunların liberal yaşları gelinceye kadar.
1: Kimler?
0: Bir çağları var. Belli bir çağda liberal oluyor bunlar yani. Bunun geçiş yolu Maoculuk. Bütün Maocular şu anda liberal hepsi yani.
1: Ama Maocuları da Türkiye'de birileri icat etmedi. Var Mao.
0: Ama bu şey işte.
1: Sonra Maoculuk bize kimler tarafından getiriliyor? Yani ne demek istiyorsunuz onu anlamaya çalışıyorum.
0: Türkiye'de bir sol liberalizmin belli ölçülerde yükseltilebilmesi için Türkiye'nin
1: yani solun liberaline,
0: sol içerisinden evet bir grubun fazla Marksizmin pratiğine fazla bulaşmadan, hiç kimsenin de haberi olmadığı bir ülkenin ideolojisi hakkında yazılmış veyahut da belki de hiç yazılmamış 3-5 kişinin, 5-6 kişinin veya bilemedim 10 kişinin sürekli konuşmalarından, örgütlemelerinden oluşan bir gençlik var yani.
1: Yani Türkiye'de kontrollü diyorsunuz.
0: Hepsi Robert Kolej mezunu, Galatasaraylı falan filan kolejlerden mezun. Bunlar Anadolu'da gidiyorlar, geziyorlar vesaire, ama işte şeye gidiyorlar, sonra BK'ya gidiyorlar, sağda solda hep başka şeyler yapıyorlar. Bunların hiç başına bir iş gelmiyor. Bunlar sadece geçici olarak park edilmişler Maoculuğa. İleride liberal olmak üzere bekliyorlar. Bunu yapan adamlar bunu biliyorlar. Bunlar bilmiyor bunu.
1: Ama mesela biliyor. Fransa'da da var Maocular, Troçkistler var.
0: Şey işte, bunlara Bobo diyorlar işte.
1: Ay şöyle. Yani
0: haber solcuları.
1: Fransa'dakileri kimi tutmak için? Yani.
0: Onlar da aynı. Onlar da yine Rusya'ya yakın ya. Yani Rusya'ya yakın elitlerin Rusya'ya yakın
1: kaptırmamak
0: bir ideolojiyi
1: için.
0: Kaptırmaması için onları Maoculukla paketliyorlar. Mesela 1968 olaylarını yaratan öncülerin kimi Maocudur? Hiçbir şey değildir. Leninist değildir. Türkiye'deki öncüler de Maocudur.
1: Bir de okuryazar oluyor Maocular.
0: Yani bugün Türkiye'de 68 kuşağı falan deyip

0: oraya kendisini bağlamak isteyenler değil de gerçekten X kuşağının içerisinde orada ya Paris'te, Berlin'de, şurada burada orada var olmuş insanların tümü Mao'cudur.
1: Kesinlikle öyle mi bilmiyorum. Sadece izlenimi.
0: Benim tanıdıklarım hepsi
1: Mao'cular aynı zamanda okuryazar, Türk solunun içinde galiba tek okuryazar olanlar onlar.
0: Ama onun sebebi dediğim gibi onlar zaten ayrıcalıklı bir sınıftan geliyorlar. Zaten okuma yazması olan o günkü anlamda okuma yazması olan ailelerden geldikleri için yabancı dilleri var ve yabancı dil öğrenmesini kolaylaştırılan yolları var. Hemen bütün yollar açık oldukları için dolayısıyla onlar otomatik olarak solun yani okuryazar takımını oluşturuyorlar bunlar.
1: Falan.
0: Ama bu okuryazarlık onları sonra sol liberal hale getiriyor yani aslında. Amerika'da olsalar Obama'nın yanında çalışacaklardı.
1: Demokrat olacak.
0: Evet, demokrat olacaklardı yani. Sol demokrat. Onlar da solcu yani içinde. Evet. Komünist değiller. Bunlar asla komünist değiller yani. Bu anlamda söylüyorum.
1: Peki bunlar aynı zamanda Kemalist mi?
0: Bunlar Türkiye'de zorunlu olarak Kemalistler.
1: Her zaman. Yani köken
0: tabii, olarak. Zorunlu olarak Kemalistler. Yani zorunlu derken kendi ideolojilerinin toplumun geri kalanının karşısında bir alıcısı olmadığı için. Yani onu pazarlama imkanı yok yani insanlara. Ne anlayacaksın? Türkiye'de liberalizm pazarlamanın bir faydası yok yani. Mao'culuğun da bir şey yok. Burada iki egemen ideoloji var. Bir,
1: yani içten Kemalist değiller öyle mi? Bence içten de biraz Kemalistler.
0: Yani sanki. Ben onu söylememek için.
1: Yani onun içinde doğmuşlar zaten. Evet. Çok fazla onunla itişiyor da değiller. Bu hep baktığımızda
0: ama bu zorunluluktan kaynaklanıyor. Yani Türkiye'de onların hayat tarzının bir garantisi olarak Kemalizmi kendi yaşam tarzlarıyla ilişkilendirmeseler onu olmayabilirler yani.
1: Tamam ama işte zurnanın zırt dediği yer orası yaşam yani, tarzı. Öyle.
0: Bunu da bu yaşam tarzında bu yoksul kitlelerinden elde edilen gelirle azınlık olarak eskiden kendilerini finanse ettiriyorlardı yani. Aslında en baştaki sorunuzun bir cevabı da bu yani. Hı.
1: 12 Eylül.
0: Şimdi 12 Eylül'e gelindiği zaman tabii neticede
1: sağ sol çatışması
0: Eylül,
1: var dediniz.
0: 1961 Anayasası'nın Türkiye'de kurduğu
1: çatışması bürokratik, derken bir sürü
0: sivil ve askeri bürokratik evet. Vesayet düzeninin ayakta kalabilmesi için ortaya çıkarılmış çatışmalardan ibaretti 1980'e götürülen ideolojik çatışmalar. Yani büyük kavgalar ve ideolojik kavgalar, terör olayları aslında temel olarak bugün de bu geriye bakıldığı zaman başka bir türlü bir teşhis olabileceğini zannetmiyorum. Bunlar Türkiye'deki vesayet düzeninin ayakta kalmasını, onu güçlendiren ve ona ihtiyaç duyulmasına yol açan, ona her gün daha fazla ihtiyaç duyulmasına yol açan çatışmalardı, organize çatışmalardı. Nitekim 1980 darbesi olduğu zaman toplum bütündür, oh ne iyi oldu, kurtulduk dedi. Aslında kurtulduk diye bir şey yok. Yani işlevi tamamlanmış, yepyeni bir devletin eline düşmüştük.
1: Yani vesayet dışarıdan yönetmeyi de kolay hale getiriyor.
0: Askeri bir diktatörlüğe oh diyerek evet. Geçtik. Şeyi henüz yetmediği için yani siyasi ve sivil askeri örtülü diktatörlük yetersiz kalınca geçilen bir ikinci aşama oldu. Doğrudan doğruya geçildi ona yani. Ama bunun başka nedenleri var. Yani bu böyle sadece terörle ilgili değil.
1: Şimdi bu sizin baktığınız zaviyeden gidince ben de şunu düşündüm. Vesayet sistemi aynı zamanda merkezileştirdiği için dışarıdan yönetimi de kolay hale getiriyor. Bir tane adamla muhatap oluyorsun. Öyle mi?
0: Bir adamla muhatap oluyorsun ama o adamı yönlendiren bürokratik güçlerin iplerinin senin elinde olması lazım. O olmaz yoksa. Çünkü adam kaçabilir. Birdenbire halk kahramanı hissi doğabilir adamda yani. Hmm. Birdenbire heyecanlanabilir. Kendisinden olduğunu zannedebilir vesaire birçok tehlike var bunun içerisinde. Dolayısıyla bürokrasinin iplerini yani yüksek yargının ipini
1: dolayısıyla 27 Mayıs komuta aslında yani 27 Mayıs'tan sonra bugüne kadar hala bir yerlerimizde var mı kurduğu sistem?
0: Şimdi
1: 82'de zaten var.
0: Şöyle söyleyeyim. 1961 Anayasası Türkiye'de ilk defa kuvvetler ayrılığı rejimini getiren bir anayasadır. Yani kuvvetler ayrılığı dediğimiz rejim 61 Anayasası ile gelmiş. Ama bu işin bu paragraf sadece bir görüntüdür. Aslında kuvvetler dediğimiz 3 kuvvet yaratmamış. Bu 3 kuvvetin güçlerini daha başka yerlere dağıtarak aslında 3 kuvveti değil yani yasama yürütme yargı değil. Yürütmenin içerisinde sivil bürokrasi, askeri bürokrasi, yargının içerisinde anayasa

0: kimisi diye bütün kuvvetleri yani siyasal güçleri toplumdan kaçırarak değişik yerlere dağıtmış. Yani ortada şunu, yani ne bir yürütme var ne bir şey var yani.
1: Şunu söylüyorsunuz, siyasi erki değil şey dış politikayı belirleme yahut işte ülkenin ne bileyim işte eskiden Kürt meselesi falan onları belirleme olmadığı gibi sanayileşme, iktisadi kalkınma falan bunlarda bile yetkinliğini sınırlayıcı, kısıtlayıcı bir anayasa.
0: Tabii ki yani bir defa toplumun taleplerini yani topluma dayalı bir iktidarı engelleyen bir anayasa olduğu gibi hasbelkader ortaya çıkmış bir iktidarı da onun güçlerinin önemli bir kısmını elinden alarak zaten onu da sönükleştirmiş bir şey. Onun için bir üniversite rektörü, bir cumhurbaşkanına denk olduğunu düşünüyor yani. O kadar ya, gerçi bunu ben kendim yaşıyorum yani. Yani bir rektör, hatta bir öğretim üyesi, bir anabilim dalı başkanı, ertesi günü cumhurbaşkanını eleştirdiğinde yani bir yurttaş, bir akademisyen olarak eleştirmiyor. Bürokrasinin, anlaşan üniversitenin,
1: eşit antite
0: muhalif tabii
1: mi?
0: Üniversitenin yani anayasada kendisine cumhurbaşkanına kadar karşı güç verilmiş bir özel üniversitenin mensubu olarak saldırısını yapıyor yani. Öyle bir anayasal şey var, sistem var şeyde. Yani bu üniversite özellikle ilgili bir mesele değil. Üniversite özellikle bambaşka bir şey. Bu ciddi olarak anayasada konumlandırılmış toplumsal talebe dayanan iktidara ateş etme mevzileri bunlar.
1: Yani böylece vesayetin ayaklarını anlatıyorsunuz şu an.
0: Aynen öyle yani. Bu olduğu için biz 1980'de hukuk fakültesine geldiğimiz zaman bu 82 Anayasası'nın bu üniversite özelliğine veyahut da diğer bürokratik güçlere biraz şey vurarak, tırpanlayarak Türkiye'de bir ekonomik dönüşüm ama dediğim gibi nekrokapitalizm diye bir kapitalizm, yeni bir neoliberal bir düzen kurmak istiyorlar. O zaman üniversitede hakim olan güçler tabii birdenbire boşlukta kaldılar. Yani 1961 Anayasası sonlara Cumhurbaşkanı'na, Başbakanı'na kafa tutma hakkı vermişti. Burada birdenbire ehemmiyetsiz hale geldiler. Tabii onlar bu ehemmiyetsizliği kabul etmelerine imkan yok. Dolayısıyla kürsülerde ders anlatırken sürekli 1960'a dönüyoruz. 27 Mayıs anlatılıyor. Ondan sonra işte 61 Anayasası anlatılıyor. Bir türlü 82 Anayasası'na gelinemiyor. Gelindiği zaman da ya zaten bu herhalde ilk fırsatta bunu kaldıracağız. Üniversitenin şey yaptığı 1982 Anayasası'nın kabulünden o aralarda aşağı yukarı birçok öğretim üyesi de üniversiteden atılmıştı. 1402'lik olmuşlardı. Mesela orada da ben onu hissettim. Bu 1402'likler geriye döndüler sonra bürokratik yargı bürokrasinin müdahalesiyle.
1: 402'likler hatırladığım kadarıyla ya İslamcı diye tırnak ya içinde ya solcu diye tavsiye ediliyordu.
0: Yani işte işleri karışmış. O olaylara bir biçimde bulaşmış. Yani İslamcı dediğim birkaç kişi. Mesela bizde Servet Armağan vardı. Atılma sebebi anayasa kitabının üzerine hicri yıl yazmış olması. Hüseyin Atemi bir anayasa çevirmesi vesaire vardı. 1402'lik
1: olmuştu.
0: İşte Bülent Taner vardı bizim kürsüden. O eski bir Mao'cu tütün tarlasında mı yakalanmış öyle bir şey falan diyorlardı. Vesaire vesaire yani. Ama şöyle bir şey diyeceğim.
1: Ama bir taraftan da mesela Bülent Taner sistemle niye sistem onu atmış insanın anlayamayacağı bir isim.
0: Yani şöyle bir şey. Orada ilginç olan şudur. 1402'lik olup işte bu gelince Askeri Yüksek İdare Mahkemesi bu yolu açtı o zaman. Gelince geldiği ilk söylediği şeyi hatırlıyorum ben. Şimdi tabii vefat etti gitti. Hani bir şey de söylemek istemiyorum yine toprağı bol olsun. İlk şeyi şuydu kararı. Biz yokken burada alınan, buraya alınan bütün öğretim üyelerini atacağız buradan. Siz kimsiniz yani? 27 Mayıs anayasacıların ekibi. Bizim idari hukuk profesörümüz 27 Mayıs'ın komisyonunda çalışmış. Ondan sonra anayasa profesörü. Herkes çalışmış orada da. Herkes aynı zamanda 27 Mayıs döneminde ya asistan, ya doçent, ya yardım doçent vesaire falan filan. Dolayısıyla herkes o anayasanın aynı zamanda şeyi sahiplerinden sayıyorlar kendileri. Yani başka türlü görüş bildirmeye imkan yok. Hatta öğrenciler olarak biz hocanın ideolojik görüşüne göre bu kullandığımız kelimeleri de değiştiriyorduk yani. Mesela işte kanıt, ispat, delil diyeceğine kanıt diyorsun. Mesela öğrenciler öyle şeyler yayarlar yani. Bu hoca fazla
1: bir sağ olun, hoca teşekkür ederim.
0: İşte bu 1961 Anayasası'ndan çok fazla şey, onun için oraya uğranan bir şey. İşte 1961 Anayasası'nda daha özgürlükçü bir rejim vardı falan. Yani özgürlükçü rejim dedikleri. Netice itibariyle biz katillerden özgürlük öğreniyoruz yani. Adam Menderes asmış. Sadece asmakla kalmamış. Oh olmuşsun diyor. İyi olmuş diyor. Hala diyor ama öte yandan bana başlıyor.
1: Hatta
0: ifade
1: diyor ki bak bunun fotoğrafını anlatmaya koyuyorum. Bir yani. Daha böyle bir adam olmaya özenirsen iki kere düşün. Ve bu fotoğrafa
0: da,
1: bak diyor.
0: Bunu da ifade özgürlüğü yüzü içinde anlatıyor bunu. Yani bana ifade özgürlüğünün ne kadar değerli olduğunu anlatırken ertesi günü dönüyor. Menderes'in ölümünü kutluyor adam yani.
1: Şimdi 27 Mayıs tabii bir de Hürriyet ve Anayasa Bayramı. Güzel değil mi adı?
0: Evet, onu kaldırdı maskeleri.
1: 82'de kalktı. Kaldırdı.
0: Ben size bir an anlatayım da güldüreyim.
1: Müsaadenizle bunu da söyleyeyim. Siz anıyı üzerine anlatın. Belki örtüşür de. Bunu da yine Cemil Hoca'dan not etmiştim, söylemişti. Hürriyet, Hüseyin Cahit Yalçın demiş ki Hürriyet bu ülkede 5 kez Hürriyet'in geldiğini duydum. Hiç geri alındığını duymadım demiş. Bir de hem gazeteci hem de uzun yaşamış biri olduğu için çok güzel bir cümle. Evet.
0: Evet, o da bir enteresan bir adam yani. Size, ama güzel bir söz yerini bulmuş yani.
1: Şimdi siz de Hürriyet
0: hep
1: derken
0: geliyor, hiç geri alınmıyor. Niye sürekli geliyor geri alınmadığına göre?
1: Hürriyet dediğiniz için.
0: Evet, maalesef öyle yani.
1: Hep ama diyoruz zaten.
0: Onu. Yani yargıyla ilgili olarak da şöyle bir şey anlatıyorum. Kendi aslında bunu sanki daha önceden bir yerde paylaştım da. Şimdi master sınavına girip kazandım. Kazanmışım yani, liste yazmışlar. İşte Nuri Yaşar hocaya başvur diye. Gittim bölüm başkanına, dedi ki İdari Hukuk Profesörü Lütfi Duran Hoca dedi, sizi bekliyor dedi. Yazınızı okuyamamış dedi yani. Ve herhalde öyle bir şey. Lütfi Duran da anayasada çalışmış 1961 anayasasında. Çok sert böyle bir endişeli ve endişelendiğimiz bir hocamız yani. Neyse ben gittim onunla. O da evladım dedi, gel otur. Bak bayağı yumuşak. Otur dedi. Ya kağıdını okuyamadık dedi. Şu kağıdını bir okuyalım da. Oku da sen bir not verelim dedi. Ben de şaşırdım yani normalde. İyi ki okuyamadık diye sıfır basıp geçebilirlermiş yani. Yapmamış onu yani. Çağırdı asistanını, oturdu. Ben de kağıdımı okudum.
1: Niye o, okuyamamışlar onu anladım.
0: Çok benim yazılarım okunmaz yani. Şuna yazıydı ise okuyamazsınız yani. Hmm. Neyse okudular da, aa bak dedi, ben size söylemiştim bu kağıt dolu diye. Bana geçen not verdiler. Ben master'a öyle başladım. Çıkarken de bana söyledi ki, çünkü idare hukuk sorusu cevaplanmışım. İdare hukuk asistanlık sınavı açılacak. Başvuruyordu bana. Beni tanımıyor hoca yani. Ben sadece onu görmüş. Ben de çok teşekkür ettim. İlk defa duydum asistan olunabileceğini. Benim bir, yani ben o zaman normalde öyle bir şey hayalimde yok yani. Biz bir an önce fakülteyi bitirelim de bakalım ne olacak düşünüyoruz. Neyse çıktım oradan. Sonra Lütfü Hoca şey yapıncaya kadar kadro açılmadı. Kadro açılmadı. Neyse o emekli olunca yeni Sait Güran diye, o da şimdi vefat etti, bir hoca geçti. Kadro açıldı. Gittim kendisine. Ayaklarını masaya dayamış böyle yukarı. Dedi ki seni dedi buraya alamayız. Bize bir dedi büyük bir kefil getirmen gerekir. Ne kefil dedim hocam ya. Ben kendim fakülte mezun olmuştum. Sınava gireceğim. Kazanırsam olur, kazanmasam. Ben saf saf söylüyorum. Olmaz dedi yani. Kemalist olduğunu ispat edeceksin dedi yani.
1: Ha, açık açık.
0: Buna da dedi her şahit yetmez dedi. Çok yüksek bir şahit ya. İsim de söyledi. Onların dedi şahitliği kabul değil dedi yani.
1: Aa çok güzel.
0: Ben de çıktım gittim. Sonra girdim sınava girdim.
1: İsim söyledi.
0: Tabii tabii. Sınava girdim.
1: Peki pardon. Siz o ismi tanımıyor olabilirsiniz yani. Kemalist olabilirsiniz.
0: Yok biliyor, biliyor beni. Tanıdım biliyor. Ha. Biliyor biliyor. Onlar olmaz diyor yani. Demek ki onlar daha önce bunun istemediği insanlar referans olmuşlar yani. Hmm. Neyse neticede ben dedim ki hiç kimseyi tanımıyorum. Çıktım da gittim ben. Sonra sınava girdim. Sınavda yabancı dil sınavda. O zaman da Fransız kültürü bitirmişim yani. Epeyce bir yol almışım. 30 almışım. Açıklandı 30. Ben de kabul etmedim tabii. Ne yapayım diye düşünürken rahmetli İlhan Özay hocamız var. Gün Işığında Yönetim diye bir kitabı vardı. İdari hukuk profesörü. O zaman doçent. Ona gittim. O da benim zaten master'da ders aldım hocamız. Dedim hocam böyle böyle. Yani 30 almadım. Bence şu kağıda bir bakabilir miyiz dedim. Sait olmadığı dönemde kağıdı çıkarttı. Baktı bu kağıt dedi 70 ya da 80 alır dedi. Bu kağıda dedi 30 vermiş. Fakat dedi ben dedi anlayamadım. Sait Fransızca bilmez ki, nasıl okudu bu kağıdı dedi yani. Bakın adam benim kağıdımı Fransızca bilmeden okuyor. Bilenlere de göstermiyor. Beni bırakmak için 30 veriyor. Bu benden Kemalist şey isteyen, liyakat, ehliyet sahibi arkadaşımız yani. Ben de hocam dedim ki o zaman dava açayım. İlhan Bey bana dedi ki bakın bugünkü yargıçlara da bunu duymalarını rica ediyorum. Yani insanlar konuşurken boş konuşmayalım. Hayır efendim dedi, evladım dedi, sakın dava açma dedi. Bunların dediğinin tersine dedi hiçbir yargıç karar veremez. İdare mahkemesinde. Verdiği gün orada kalamaz dedi yani.
1: Bir de 30 iyice tahkim olur.
0: Tabii yani adamlar o arada İslam Hukuk Fakültesi'nin kürsündeki bu 27 Mayıslılar idare mahkemelerine de dava açmamıza izin vermediler.
1: Siz de okuldan atarlar belki.
0: Bir de dava açarsan bu her tarafa yayar senin daha her tezde davalık ol bunu. Hiçbir kürsüye giremezsin diye. Korkumuzdan dava açamadık yani. O kadar yani bugün idare mahkemesinde bir öğretim üyesinin kağıdına karşı öğrenciler her türlü dava açabilirler. Kimsenin aklına bir şey gelmiyor yani. O gün ben hukuk fakültesi mezunu olarak kendi haksız yere bırakıldığım sınavın haksız
1: Türk yargısıyla ilgili ilk edemedim. Tecrübeniz.
0: Etme hakkımı elimden aldı bu.
1: İlk tecrübeniz.
0: Evet ilk tecrübem daha tabii. Ama ben tabii yorgun olmayan bir insanımdır yani. Yenilgilerimi hep zafere çevirmişimdir. Sonra Anayasa Kürsü'nden teklif geldi. Anayasa Kürsü'ne gittim yani. Sonra başıma başka şeyler geldi. Ama hep bu süreçte bu zorlukların tümünü çıkaran insanlar, daha sonra Fransa'ya gitmemize yol açan insanlar, haksız yere bizi bir takım sıkıntılara sokan insanlar, bizim yorum şey olmadığı için neticede Fransa'ya gittik, döndük geldik yani. Bütün yollardan da geçtik. Hepsi, bundan istisnası hepsi 27 Mayıs'ta insanlardı yani. Yani bunlar tükendikçe üniversiteler rahatladı. Bunlar hem söylemde bir tekel kurmuşlardı, kadrolarda tekelleri var, söylemde tekelleri var. İnanılmaz yani. Yani varoluş imkanı vermiyorlardı üniversitelerde kimseye. Aynı zamanda yargıdaki örneğe göre yok, orada da kimseye vermiyorlardı. Hasta şunu da söyleyeyim. Niye sağım solum 28 Şubat, 27 Mayıs dedim bunu? Efendim, 1960 darbesinden sonra Menderes aleyhinde yalancı şahitlik yapan bütün yargıçlar, hukuk fakültesi öğrencilerinin tümü Türkiye'de Yargıtay üyesi, daire başkanı, Yargıtay başkanı, Danıştay başkanı olmuştur bu ülkede. Anayasa Mahkemesi üyesi olmuştur.
1: Yani bize
0: yalancı
1: gibi,
0: şahit bunlar yani.
1: Vize gibi bir şey miydi
0: evet,
1: yalancı şahit?
0: Evet bunlar Menderes'in aleyhine görülen davalarda yalancı şahitlik yapan insanların baksınlar. Sonra da gelsinler şeye, Türkiye'deki Yargıtay ve Danıştay daire başkanlarına, hatta başkanlarının bir kısmına, Anayasa Mahkemesi'ne görecekler ki bunlar Menderes'in orada bir grup halinde davranmışlar. Daha sonra bu grup kendisini Türk yargısının tamamıyla üzerine bir parazit gibi sarmış. Ve bunlar nihayet en 2010'lu yıllarda ancak belki temizlenebildiler yani. Yani nihayet emekli olup gittiler. Başlarına da bir şey gelmedi yani. Bunun da bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani genç insan araştırmacılar bunlara bakmalılar yani. Kim bu adamlar? Niçin Yargıtay Başkanı olmuşlar? Yargıtay Başkanı olmak için bir niteliklerim varmış. Yoksa Menderes ve arkadaşlar aleyhinde yalancı şahitlik mi yapmışlar?
1: Evet. Peki siz 12 Eylül'ü Gümüşhane'de öğrendiniz değil mi?
0: Evet, lisedeydim.
1: Ne var 12 Eylül'den zihninizde? Bizim şey var, ülkemizde biyografi, otobiyografi, evet. Nehir söyleşisi, hatırat ne yazık ki çok az.
0: Evet, ben bunları yazdım hepsini.
1: Bazen yani bir gün bir araştırmacı herhalde bir şeylere bakarken bir hatırattan bir cümleyle yol alabilir
0: evet,
1: halbuki.
0: Aynen öyle. Şimdi benim babam Milli Selamet Partili bir adam. Biz de gençiz yani genç olunca da insan Milli Selamet Partisi'ne onun dediği gibi devam
1: ne
0: etmiyor
1: ifade
0: yani.
1: Ne ifade ediyor o zaman Milli Selamet Partisi?
0: Milli Selamet Partisi o dönemde benim için
1: yani sizin
0: babamın kafasında ve benim kafamda bana söylediği kadarıyla Türkiye'nin endüstriyel sanayileşmesi anlamında geliyor.
1: Terakki.
0: Evet bir de terakki bölümü bir de işte toplumsal ahlakın o zaman ki bir takım demek babamın belki rahatsız olduğu bir takım şeyler vardı. Çok aydın bir insandı. Babam bana Dostoyevski'nin romanlarını bırakmış adamdır yani. Benimle babamı İnsancıklar romanını babamla birlikte okuduk yani. Böyle bir adam yani. Suç ve Ceza'yı da babamla birlikte okuduk. Böyle bir kütüphanesi olan bir adam. Böyle bir şeye kapılmış.
1: Kalkınma sanayileşme.
0: Kalkınmasının yolunun artık bu yoldan geçeceğini bütün yollar denendi. Yol bu yol. Bu olacak diye düşünüyor. Bize de söylüyor. Biz de tabii genciz, çocuğuz. Kafamız tam basmıyor. O zaman böyle bir anahtarı var Milli Selamet Partisi'nin vesaire falan.
1: Başka kimler var? Demirel var, Ecevit var.
0: İşte Ecevit var, Demirel var, Türkeş var.
1: Var.
0: Ama MHP'liler Erbakan'a çok yükleniyorlar. Ona yeşil komünist diyorlar. O zaman kandırmışlar onların bir kısım insanları. Komünizm tartışmasına
1: Gümüşhane'de
0: sokuyorlar.
1: Mi?
0: Evet, Gümüşhane'de de başka yerde duyuyorum ben yani. Ortaokulda bile duyuyordum. İşte zaten Ecevit T'yi alıyor, Demirel bilmem ne yapıyor vesaire falan filan böyle bir şey. Babam da beni yönlendirdi. Ben de matematik zekası olan bir insanım. Lisede hem fen bölümünden hem de matematik bölümünden mezun oldum zaten. Böyle yürüyorum. Dolayısıyla mühendis olacağım. ve ülkenin kurtulmasına yardımcı olacağım. Babamın benden beklediği bu.

0: Fakat o arada darbe olunca...
1: Çünkü Erbakan ve arkadaşları mühendis.
0: Tabii hepsi mühendis. Yani fabrika kuracağız, insanları çalıştıracağız. Böyle bir şeyimiz var. Evimizde böyle konuşuluyor yani. Babamın bütün hayali böyle. Komşunun çocuğuna iş vereceğim, ona bir faydam sağlayacağım. Çocukları okuyacak, işte dedim genç kızlara bir sürü bir şey. Böyle düşünen adam yani. Toplumsal düşünen, çok sosyal bir adam. Neyse darbe olunca bir baktım bütün mühendisler kayboldu. Bir de o zaman müteahhitler para kazanıyorlar, böyle kulüplerde oturuyorlar akşama kadar. Yiyorlar, içiyorlar vesaire falan. İtibarlı insanlar.
1: Gümüşhanede.
0: Her yerde öyledir. De bizim orada da öyle. Aa, darbe oldu. Bunların hepsi kayboldu. Hiçbirisi yok ortalıkta. Hepsi köşelere sindiler. Acaba askeri bizi alacak mı? Acaba işte bizim bir suçumuzu bilirler mi? Veya işte ihaleleri incelerler mi? Vesaire falan filan. Duyuyorum ben kahve köşelerinde. İkinin biri de polis önümüzü kesiyor. Kimlik çıkar diyor. Gümüşhane'de 10 bin nüfusu var. Herkes birbirini tanır yani. Yani bizim gibi Gümüşhane'de doğmuş büyümüş insanların tanınmamasının imkanı yok yani. Polis de üzerimizde bir zulüm şey yapıyor.
1: Polis de Gümüşhane'nin polisi yani.
0: Yok yani Gümüşhane'nin polisi ama Gümüşhane'li değil yani.
1: Dışarıdan da atıyorlar
0: dışarıdan,
1: mı? Tabii,
0: dışarıdan hep gelir. Ama onlar da askerliğinden yani darbeyle
1: çok iş yapıyorum.
0: Hayır
1: darbeyle birlikte yeni
0: diye.
1: Gelen adamlar var mı?
0: Çok iş yaparım diye de sürekli şey halindeler. Huzursuz yani genç insanlar biz hiç ben hayatımda Gümüşhane'de hiç suç işlemlerini duymadan yetiştim yani. Hiç suç işlem yani ne hırsızlık. Ne başka bir şey olmaz yani öyle bir şey ama biz en fazla bürokrasi tarafından darbeden sonra taciz edilmeye başladık.
1: Yani birden şüpheli hale mi geldiniz?
0: Herkes şüpheli hale geldi yani. Herkesin üstünde adamın tanıdığı insanlar şüpheli hale geldi. Her gün oturup konuştuğu adamlar bunlar. Neyse neticede bir baktım sadece gariban avukatlar işte adliyelere gidiyorlar. İşte savcılığa gidiyorlar ya bizim komşunun oğlunu almışsınız acaba nerede falan filan diye. Ya onlardan başka, o iki tane gariban, iki üç tane gariban avukattan başka kimsenin sokaklarda gidip bürokrasiye bir soru sorabilme imkanı yok. Dedim ki ben demek ki hukukçu olmam lazım. O çocuk aklımla mühendis olmaktan vazgeçtim ve hukukçu olmaya karar verdim. Üniversite sınavına kadar bunu babamdan gizledim. İstanbul Hukuk Fakültesini birinci tercih olarak yazdım. Geriye de babamın yazmamı istediği şeyleri asla zaten sıralama mümkün değildi. Yani geriye düşün ki İstanbul Hukuk yazıyorsun, arkasına İTÜ yazıyorsun, arkasına ODTÜ yazıyorsun yani. Birinci tercihim, tek bir tercihim var yani. Sınavlar açıklandı, İstanbul Hukuk Fakültesini kazandım. Birinci tercihime girdim. Babam tabii anladı durumu. Ve vefatına kadar bana küs gitti. Yani kırgın şey yapamadık gitti. Tabii, barışamadık yani. Yani konuştuk ama konu buraya yer geldiğinde beni bir ona ve onun ideallerine ihanet etmiş olarak gördü beni. Ama bence... Bugün yaşasaydı öyle düşünmezdi. Çünkü ondan sonra Türkiye'ye çok ağır koşullarda çok büyük hizmetler ettim. Bilinen bilinmeyen çok sayıda insanın, mağdur insanın, başörtülü davalarının tümünün organizasyonunu yaptım.
1: Yani o Gümüşhane'de polisi...
0: 28 Şubat'a sonuna kadar direnen, hiç korkmadan üniversiteyken direndim yani.
1: Nereye kayboldu diye aradı komşu çocukları sizin için yol haritası oldu. Ve evet. Ondan sonra siz mi aradınız?
0: Ondan sonra... Ben kendim tabii onları buldum. Kimisine başka türlü yani birçok yol açtık. Türkiye'nin üniversitelerden atılan tıp fakültelerinden, hukuk fakültelerinden, diğer fakültelerinden açılmış o zavallı kız çocukları. Ondan sonra İmam Hatip Lisesi oldukları için kolaylıkla fakülteden dışlanmaya çalışan insanlar. Ben İmam Hatip Lisesi mezunu değilim, normal lise mezunuyum. Büyük mücadeleler verdik. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızla da böyle bir mücadele sonucunda tanıştım. 1998'de odur budur da birlikteyiz.
1: Ararken mi yine?
0: Yani ben insan hakları konusunu master yaparak Fransa'dan Türkiye'ye dönmüş birisi olarak 28 yılın kucağına böyle bir birikimle düştüm. Bizim camiada bunu bilen hiç kimse yoktu benden başka.
1: Çok ilginç. Dolayısıyla, şimdi siz Fransa'ya giderken yani. 12 Eylül'ü ve idrak ettiniz 27 Mayıs'ı geride bırakıp
0: 28
1: gidiyorsunuz.
0: 28 Şubat'ı idrak
1: 90'larda,
0: ettik. Evet,
1: 90'larda da Fransa bugünkü Fransa değildi tabii. Daha iyi bir Fransa'ydı.
0: Kısmen daha iyiydi. Kamu hizmetleri üzerinde olağanüstü büyük tartışmalar vardı. İşte sosyal güvenlik kurumundan açığı, özelleştirme, İngiltere'de olmuş özelleştirmeden etkileniyorlardı. Acaba biz de mi yapsak yapmasak vesaire falan.
1: Avrupa Birliği daha böyle şeydi, kucaklayıcı.
0: Topluluktan birliğe doğru gitmeye çalışıyor.
1: Çoğulcu falan bir şey
0: var. Ben master yaptığım mesela Avrupa Topluluğu Enstitüsü var yanımızda hemen. İşte master yaptığım üniversitenin hemen yanında. Orada... Çok sayıda öğrenci var yani. Müthiş bir Avrupa Birliği'nin hazırlık süreci yapılıyor. Yani bütün ülkelerden onlarca, on binlerce öğrenci şeylerde böyle enstitülerde Avrupa Birliği'ne hazırlık yapıyor.
1: Peki Müslüman Türk öğrencisiniz, hocalar

0: nezdindeki itibarınız ve
1: ben
0: çevreniz?
1: Ben Fransa'da şunu söyleyeyim size. Fransa'da, Türkiye'de hayatımda görmediğim kadar büyük bir itibar içerisinde okumuşum birisi.
0: Türkiye'de görmediğim.
1: Asla yani. Türkiye'de görmediğim kadar büyük bir hüsnü kabul gördüm. Müthiş saygı duyuldu bana. Arkadaşlarım, hocalarım tarafından. İnanamadım yani öyle bir şeye. Ben Türkiye'de kendi hocalarımdan canımı zor kurtarmıştım Fransa'ya düştüğümde. Adamlar Fransız devrimi adımlarına bana zulmediyorlardı. Ben Fransa'ya gittim. İnsanlar bana çok iyi muamele ettiler. Müthiş oldu yani. Bu da çok şeydir yani. Paradoksaldır. Zaman zaman düşünürüm üzerimde. Yani Türkiye'deki bir grup Frankofon bana müthiş zulmetti Türkiye'de ve üniversiteden ayrılmama yol açtılar. Ben Fransa'ya gittim. Hani Fransa'nın kalbine gittim. Adamlar Frankofon değil, gerçek Fransızlar. Gerçek Fransızlardan büyük saygı gördüm. Üniversitelerinde çocuklarım orada doğdu. Bir çocuğum gitti orada, birisi orada doğdu. Eşimle, ailemle 5 sene hiç sorunsuz yaşadım. Ve şunu da söyleyeyim. Yani hepsinde, bütün eğitimimi de kendim finanse ettim. Yani zannetmesin ki insanlar Fransa bana kucak açtı da burs verdi. İşte bilmem ne falan, öyle bir şey de yok yani. Hepsini kendim yapmışım. Kimseye bir en ufak bir borcum yok.
0: İçeriden dışarı.
1: Ama müthiş dostluklarım oluştu. Üniversitelerinde, hatta ilk birinci şeyde derslerde. Ders notusu tutmakta zorlanıyorum çünkü daha zaten alışkanlıklarım yeni yeni oluşuyor. Yıl sonunda fakülte bitti. Sözlü sınavlara gireceğiz. Eve geldim. Eşim dedi ki Patrik geldi dedi. Patrik diye bir arkadaşımız var. Çok sevimli. Dünevil diye bir şeyden geliyor. Oturmuşlar bundan benden habersiz. Bütün derslerdeki tuttukları notları temize çekmişler. Beni okuyabilecek biçimde. Fransızca olarak ama güzel yani şey gibi. Literatür yazısı gibi. Hatta bir kısmı da bir Japon arkadaşımızın da şeyi vardı. Bilgisayarı vardı. O bilgisayarda yazmış. 8 dersin notlarını bir paket üzerinde, bir hediye paketleri birlikte benim eve bırakmışlar. Ben onlardan çalışarak sözlü sınavlarımı geçtim. Tezimi yazdım. Öyle mezun oldum yani. Ben burada bakıyorum da benim dersimde öğrenciler birbirlerine ders notu bile vermiyorlar. Şaşılacak bir mesele yani.
0: Geldiniz 28 Şubat.
1: Geldim 28 Şubat. Evet, maalesef 28 Şubat'tan bir gün önce Türkiye'ye döndüm. Bir gün önce.
0: Bir fikriniz var mıydı? Hiçbir 28 Şubat yani. Gibi hiçbir bir şey olacağını. Yani.
1: O zaman izleyemiyordum. Çok yoğun biçimde doktora programına
0: herhalde izleyemediğiniz
1: dahildim.
0: İçin. Çünkü izleyince yani, cümleler,
1: az izliyormuşum yani.
0: Konuşmalar hep aynı Türkiye'de. Aynı yani, şekilde gelişiyor. Nedense, yani televizyon ekranlarını açtığında da.
1: Yani bir şeyler olabileceğini tabii şüpheleniyorsun. Sonuçta bu konucu gelmiş. Bir yani şey yapacaklar
0: camiler,
1: yani. Yapacaklar
0: camiler
1: bir şey
0: silah
1: de.
0: Deposu oldu. Ben bunu kulaklarımla duymuştum böyle ana haber bülteninde. Camiler silah deposu.
1: Evet. Yani onları söylüyorlar. Ama yine de böyle bir hükümetin yani bir askeri kalkışma olmaksızın veya bir şey bana şey geldi. Yani o dediğimiz yani toplumda iktidarı bölerek dağıttıkları bütün örgütleri aynı anda harekete geçirerek milli iradeyi bastırma eğitimleri eskiden beri olduğu için pratikleri bizim tecrübesizliğimize geldi, onu anlayamadık ama neyse ertesi günü gelir gelmez şey oldu, 28 Şubat oldu, eyvah dedik nasıl da gelmişiz, denk düşmüşüz ama o da bir nasipmiş. Burada Türkiye'de bize çok büyük ihtiyaç oldu, ortaya çıktı. Marmara Üniversitesi'ne davet edilmiştim, Marmara Üniversitesi'ne geçtim yani. Oraya da beni rektörün özel getirdiğini söylediler. Hayır, kesinlikle ilgisi yok. Kürsünün bana daveti, beni tanıdığı için daha önce davet ettiler, geldim. Ve ben oradayken de Türkiye'de o dönemin başörtülü ve üniversiteden atılan, büyük haksızlıklara maruz kalan insanların davalarında onlara yardımcı oldum. Hiç de çekinmedim. Eşim de önemli görevler yüklendi, yaptı. Birçok Danıştay kararlarını, Fransız Danıştay'ın o temel başörtüyle ilgili kararını ben çevirdim Türkçe'ye. Yayınladık. Yaptık epey bir şey. Sonra onun arkasından o işler devam ederken Sayın Cumhurbaşkanımızla tanıştık. Bir tesadüf eseri. Bir evinde o zaman parti kurma dönemi vardı. Oraya katılan grupların bir tanesini beni de davet etmişlerdi. O da lütfedip beni davet ettiler. Ben de öyle Sayın Cumhurbaşkanımızla tanışmış oldum. Tabii onun da hapishaneden çıkmış. Türkiye'nin büyük dönüşüm geçireceğini. 28 Şubat'ın geldiğini fark etmedim ama Sayın Cumhurbaşkanımızla tanışınca Türkiye'nin çok büyük bir dönüşüm geçireceğini derhal anladım desem yanlış olmaz yani. Şimdi, çok büyük bir dönüşüm geçirecek Türkiye, anlaşılıyordu yani.
0: Biz konuşurken hep Türkiye'de başörtüsü mevzusu diyoruz da. Evet. Başörtüsü tabii göründüğü için teşhisi kolay filan. Ama mesele başına bağladığın örtü değil. O İslam'la ilgili en önemli simge ve tartışma. Yani yoksa Türkiye'de beş vakit namaz, o demin söylediğiniz yabancıların namaz kılıyorsanız işte 1950'lerde hani demiş ya adam, nasıl gelişeceksiniz, ilerleyeceksiniz. Onunki bile gene daha iyi. O gelişme, ilerleme. Bu gözüne işte kulağına, yani hepsine şey, sıkıntı veren bir şeydi. Bundan dolayı da Türkiye'de işinden gücünden olan bir sürü insan vardı. Yani
1: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden atılan çok sayıda öğretim üyesinin davalarının dilekçelerini yazdım.
0: Yani cuma namazı bile sorundu Türkiye'de.
1: Ekmelettin İhsanoğlu'nun kurduğu İslam bilimleri veya İslam bilimleri diye zannediyorum bir bölüm var. O bölümde Ekmelettin Bey herkesi bırakıp gitti. O insanlar büyük bir mağduriyet içerisindeyken onların dava dilekçelerini de ben yazdım. Ekmelettin Bey onları terk etti yani. O kadar Türkiye'nin çok değişik yerlerinden insanların İstanbul'un dışında ne kadar çok zulme maruz kaldığını ve 28 Şubat'ın sadece başörtülüler değil, çünkü ben üniversite asistanlıkken de başörtülülerin sorunları vardı. Yani başörtülüleri bir taraftan atıyorlardı 1990'lı yıllarda, 89-88.
0: Hayır tabii, yani 80'lerden sonra başörtülü talebe sayısı arttığı için.
1: Yani şunu söyleyeyim. Gözüktü.
0: Yoksa başörtülü talebe Türkiye'de ilk günden beri sıkıntı. Var.
1: Ama 1980'li yılların sonunda Kıbrıs'taki üniversite açıldıktan sonra fakültelerden daha fazla başörtülü atılmaya başlandı. Oradan açılan kontenjanlara Kıbrıs'tan öğrencilerin geldiğini sonradan fark ettik yani. Yani bugün
0: ama
1: Türkiye'de
0: Kıbrıs'taki
1: tartışılan
0: üniversitenin diploması geçersizdi o zamanlar.
1: Ama işte bu geliyorlarmış demek arkadaşlar. Nasıl? Yani. Yani hakkıyla üniversiteye kazanmış insanları atıp boşaltırsanız kontenjanı, o kontenjanı oralardan gelecek insanlar için öyle ya da böyle aç kullanıyorsunuz.
0: Bizim zamanımızda geçersizdi.
1: Ama yıllar sonra onların da şimdi geçersiz olduğu ortaya çıktı ama evet. Bunlar da yapılmış yani o zaman üniversitede maalesef yani.
0: Yani mesele sadece başörtüsü değil, mesele İslam'la ilgili pratiklerdi.
1: Evet.
0: Değil mi? Tabii. O pratikleri de o zaman yıllarca yani propagandası yapıldı. Laikliğe aykırı diye telakki ediliyordu. Bireysel hayat ya da toplu hayat, hepsinde.
1: Yani üniversitede herkes tabii bu kadar büyük bir zulmün tarafı değildi. İnsanlar mesela bir kısım öğretim üyeleri buna direnmek istediler. Kendilerince bir takım yollar bulmaya çalıştılar. Mesela İlhan Akın, bizim fakültenin dekanı, benim akademisyen olmamı sağlayan, Allah rahmet eylesin, çok önemli bir akademisyendi. O zaman dekandı. Başörtülerle ilgili onun da aleyhinde bir sürü şeyler yazılıyor. Halbuki mesela beni üniversiteye alan, benimle ilgili başörtüsü öğrencileri sınavlardan çıkarmadığım için yapılan başvuruların hiçbirisini
0: kabul etmiyor. Şikayetleri
1: işleme koymayan bir insandır yani. Hem bunu da bana söylemiştir.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Yani neticede birçok yönden bakılabilir olaylara ama kesinlikle toplumun çok geniş kesimlerini etkilemiş. Tabii biraz da abartılmış. Daha sonra da mesela benim görüyorum adam ilerlemek için ben de 28 Şubat mağduruyum diyor. Ne, senin de mi başörtün var diyorum adama. Ne oldu? Yani, senin de mi başılaştılar? Erkek yani. Hiçbir şey yok yani. O da öyle bulaşık tipler de var.
0: Öyle
1: ya.
0: De var. Fakat başa dönersek, başa değil aslında da. Kaç dakikamız var acaba? Aslında Türkiye siyasi tarihine bakınca o İslam terakkiye manidir cümlesindeki hikaye, hem İslam hem terakki peşinde koşanlar mani telakki edilmişler ve sistem dışına atmak için mümkün olan her şey yapılmış gözüküyor.
1: Öyle ama Cumhurbaşkanımızın döneminde şimdi 1900 öyle ya da böyle Türkiye bugün birçok endüstriyel bakımdan yani o Türkiye'nin her tarafı endüstri alanlarıyla, teknoparklarla, sanayi bölgeleriyle dolu. Yani 30 milyar dolarla alınan ihracat yaklaşık 300 milyar dolara yaklaştı. Türkiye'nin toplam gayri safi milli hasılası 1.6 milyar doları geçmiş durumda. İnanılmaz bir şey. 1 trilyon 600 milyar doları geçiyor. Bunların hepsi o terakki bölümünün içerisinde yer alıyor kuşkusuz. Onun için diyorum ben Türkiye'de evet hukuk bakımından babamla aramda bir itiraf çıktı ama ben hem terakki içinde yer aldım hem de onun zulme uğramalarına çok üzüleceği. Çünkü ben 3 kız kardeşten tek erkek çocuğum. Babam da kızları çok severdi. Kız kardeşlerim benden daha çok severdi. Çok severdi. Çocuk sevmeyi de bilirdi bir de benim gibi değildir bilirdi. Onun kız çocuklarına olan bağlılığını, sevgisini gördüğüm için başörtülü kız çocuk

0: örgütlenmeye yardımcı olurken sanki babam beni izliyormuş gibi gelirdi yani. Öyle bir şey. Dolayısıyla herhalde görse beni affetmiş olurdu.
1: Duymuştur inşallah, haberlerinizi evet. Almıştır diyelim. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ediyoruz Hasan.

0: meclis üyeleri tarafından, zaten 24 Anayasası'nı da kimse kullanmadı. Bir Menderes zamanında galiba yaşadı. Onu da yaşatmadın diye astılar.
1: Yani Menderes döneminde yani onun bir maddesini kullanarak adamı idam ettiler yani şeyden. Anayasa ihlal suçundan geriye doğru yürüterek şeyleri, kanunları, maalesef bunlar böyle. Bugün onlardan ahlak dinliyoruz, hukuk dinliyoruz vesaire dinliyoruz. İnsanın içi acıyor yani.
0: Hazır darbeleri konuştuk. Hadiseler ve hayat üzerinden siyasi tarihi konuştuk. Ama anayasayı da, anayasalarımızı da, şimdi 27 Mayıs'ı kenarından köşesinden gördüysek de, akademide ele alındığı ve bizim hayatımızdaki tezahürüyle konuşmak için de sözleşelim bu vesileyle.
1: Olur, öyle yapalım.
0: Biraz emrivaki gibi oldu ama. Peki. Evet, bu ülkede bu akşam Hasan Nuri Yaşar üzerinden ve idare hukuku profesörü üzerinden sesli düşünerek siyasi tarihimizi, askeri darbeleri konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Yine iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Hangi konuları konuşacağız? Hemen yönetmenim arkada Lede versin, şöyle bir bakalım. CHP'de grup bilmecesi. Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı gerçekleştirilecek mi, gerçekleştirilmeyecek mi? Eğer ki grup toplantısı yapılırsa CHP'nin bir ucundan tutan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mu grup toplantısında konuşacak? Yoksa CHP'nin diğer ucundan çekiştiren grup başkanı Özgür Özel mi grup toplantısında kürsüde olacak? Her iki taraftan da açıklamalar var. Önümüzdeki günlerde neler yaşanabilir? Şöyle bir masaya yatıracağız, bakacağız ana muhalefet partisindeki son gelişmelere. İşgalci İsrail Lübnan'da ve aynı zamanda Filistin'de saldırılarına devam ediyor. Her geçen gün hem Filistin cephesinde hem de Lübnan cephesinde ne yazık ki şehitlere yenileri ekleniyor. Oradaki son konuları da, gelişmeleri de yine bakacağız. Diğer taraftan tabii ki ABD-İran Savaşı'nı da unutmadık. Birkaç haftadır konuşamıyorduk ama bugün ABD-İran Savaşı'ndaki son durumda yine başlıklarımız arasında yer alacak. Başkent Ankara'da nefesler tutuldu. Neden? Çünkü Temmuz ayında çok önemli bir zirve Ankara'da gerçekleşecek. Dünya liderleri rotalarını Ankara'ya çevirecekler. NATO'nun en kritik zirvelerinden bir tanesi Ankara'da yapılacak. Hazırlıklar var. Aynı zamanda NATO ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar da var. Peki Trump bu zirveye katılacak mı? Ve daha da önemlisi, kırılma zirvesi deniyor. Acaba NATO'da ABD ve diğer Avrupa ülkeleri arasındaki çatlak bu zirvede derinleşecek mi? Bu konuyu da yine masaya yatıracağız. Sabah saatlerinden itibaren konuşulan bir konu vardı. İş insanı Rahmi Koç'un hem kadınlar üzerinden hem de Kürt vatandaşlar üzerinden anlattığı bir sözde fıkra. Evet, bu konu çok fazla konuşuldu gün boyunca. Hatta İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuya dair re'sen bir soruşturma başlattı. Şimdi siyasetten,

0: bürokrasiden de gelen tepkiler var. İlk olarak bu konuyu değerlendireceğiz. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında sizlerle olacağız. Ve o zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusuna başlıyorum. Hemen şöyle kıymetli konuklarımı da takdim ederek başlayayım. Saygı Sesi yazarı, hukukçu, sayın avukat Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor sayın Can Türk Caner bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar sağ olun.
0: Şimdi bugün sabah saatlerinden itibaren en çok konuşulan konulardan bir tanesi iş insanı Rahmi Koç'un yaptığı açıklamalardı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından bir reysan soruşturma haberi geldi. Daha sonrasında Adalet Bakanı Akın Gürley'in sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesaj vardı. O çok dikkat çeken noktalardan bir tanesi de arkadaşlar onun grafiği de hazır olması lazım. Tepkilerle alakalı bir DSF görüntü de hazırlamıştık. Orada diyor ki kimsenin servetine bakmaz hukuk diyor. İşte İçişleri Bakanı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in bir tepkisi var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bir tepkisi var. Öncelikle bu işin hukuki boyutuyla alakalı Sayın Cüneyt Altıparmak'tan bir yorum alalım. Daha sonrasında sizlerin de görüşlerinizi alacağım.
1: Tabii konu bir şekilde yargıya intikal etti. Resen soruşturma başlatılması şu anlamda iyi. Bu konu konuşulmaya başlayınca bir infial uyandırdı.
0: Evet.
1: En azından bu konuyla ilgili adliyenin bu meseleyi kendisini çözeceğini ilan etmesi bu konuyla ilgili meselenin daha farklı bir boyuta taşınmasının da önüne geçti. Bu anlamda da tebrik etmek gerekiyor Adalet Bakanlığı'nı. Bu konuyla ilgili duyarlılık gösteren savcıları. Tabii bu tip meselelerin kökeninde ne var ona bakmak gerekiyor öncelikle. Siz ne kadar bir konuyla ilgili bir fıkra olarak da bahsetseniz buna, nefret, ayrımcılık, buna benzer ifadelerde veya buna benzer durumlarda
0: evet.
1: Bunun fıkra olmasıyla küfür olması arasında bir fark yok. Hakaret olması arasında bir fark yok. Bir kere buna dikkat edilmesi anlamında önemli. Bir de meselenin bir başka boyutu var. Biz şimdi teröristi Türkiye diyoruz, bir takım iç cephenin güçlendirilmesi diyoruz. Bu süreçte bu tip bir durumun olması da Türkiye'de bir talihsizlik, bunu da belirtmek gerekiyor. Konunun yargı boyutunda da tabii bir soruşturma yapılacak. Hangi niyetle, hangi maksatla söylediği önemli. Bir ceza verilir mi verilmez mi bilmiyoruz ama maksadın bir şekilde tahkir etmek olmadığı anlaşılırsa da mahkeme ona göre bir değerlendirme yapar. Ama şunu görmek gerekiyor, toplumun bu konuyla ilgili ne kadar refleks gösterdiğini bir şekilde tüm bu meseleyi izleyenler, bu meseleyi görenlerin zihninde bir yer edinmesi gerekiyor. Bundan sonraki süreçte de özellikle yeni yasama döneminden önce bir takım düzenlemelerle beraber bu konunun artık Türkiye'de tekrar bu şekilde gündeme gelmesinin de ben sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. Burada ilk etapta en önemli olan şey yargının buna refleks göstermesiydi. Bu aşamadan sonra yargının vereceği karar ve değerlendirme hepimizi bağlayacak. Bir özür de geldi. Özür yeterli veya yetersiz meselesinden bakmamak lazım. Şöyle bir durum var. Yani bazı kimselere bir dönem, 20 yıl öncesine kadar bazı kimselere hukuki olarak herhangi bir süreç bile başlatılamazken, bu dönemde böyle bir sürecin başlatılıyor olması, buna mukabil bir özürün dileniyor olması bence Türkiye adına önemli bir kazanım. Keşke bu olay yaşanmasaydı ama olunca da mecburen hukuki bir refleks oluştuğunu da görmek ve toplumsal refleksin hukuku da tetiklediğini görmek bu anlamda bence önemli.
0: Ya bence de Sayın Rahmi Koç'un orada niyeti bir fıkra anlatmaktı ama işte çok hassas bir süreçteyiz ve Türkiye'nin şu an içinden geçtiği nokta böyle şeyleri kaldırabilecek bir yerde değiliz biz şu anda.
1: Zamanın ruhu diye bir şey var. Bağlam evet. Var ya, bağlam meseleyi değerlendirme marjımızı da değiştiriyor.
0: Bu hassasiyetin göz önünde bulundurulması.
1: Belki bundan 20 yıl sonra böyle bir espri yapsa herkes gülüp geçecek tabii. Şu anda bu olmaz yani.
0: Yani şu anda bu içerisinde bulunduğumuz süreç bunu kaldırmıyor ve Cüneyt Hocam'ın da söylediği gibi mesela Türkiye'nin bir refleks olarak buna tepki göstermesi de aslında bakarsanız şey. Burada bizim toplumsal hafızamıza, toplumsal hanemize konulan çok büyük artlardan bir tanesi. Merve Hocam sizin de görüşlerinizi alayım.
2: Evet, şimdi niyetten bağımsız bence burada kamusal bir sorumluluk tartışması da ortaya çıkmış evet. oluyor. Çünkü hani siz de belirttiniz Sayın Rahmi Koç önemli önde gelen iş insanlarından biri. Dolayısıyla bu böyle hani alelade bir sohbet gibi değerlendirilebilecek bir konu değil. Kamusal etki üreten sonuçlar doğurdu neticede. Ve burada evet biz etnik grup bağlamında yani Kürt vatandaşlarımıza odaklanıyoruz ama bir de kadın noktasına odaklanmak Tabii. gerekiyor sanırım. Onu da unutmamak gerekiyor. Bir de ek olarak şunu da söylemem gerekiyor. Sağlık sektörü üzerinden bunu söyleniyor olması ki bize sağlık alanının mahremiyet alanı, bir yandan güvenlik alanı olduğunu söyleriz. Saygı duyulması gereken bir alan olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani bu açıdan bence çok talihsiz bir söylem oldu. Ve toplumsal refleksler evet son derece zamanın ruhu içerisinde belki değerlendiriyoruz diyebiliriz ama bir yandan da şunu söylemek gerekiyor. Bundan 15-20 yıl öncesi ya da 30 yıl öncesinin sistemi, yaklaşımları, düşünceleri yok. Artık gençlerin, insanların verdiği refleks, yaklaşımlarını ortaya koyma süreçleri tamamen değişmiş durumda. Bu açıdan da yani bence üzüntü verici. Yani bir kadın söylemi üzerinden de bunun karşımıza çıkması, fıkranın ya da anlatanın bir erkek egemen yaklaşımla bunu söylüyor olması, hani ötekilikler üretme üzerinden söyleniyor olması bir yandan bunlar da düşündürücü ama dediğim gibi hani niyetten bağımsız olarak söylediğimizde maalesef ki benzer durumları görebildiğimiz arka planlar oluyor. Ama buna ilişkin çok hızlı bir şekilde refleks verilmesi de sanırım yavaş yavaş bizim zihin dünyalarımızı ya da olası ötekileştirmeleri değiştirmeye yönelik de bize farklı bir vizyon kazandırdı ve kazandıracak diye düşünüyorum.
0: Nerede söylendiği önemli. Yani baktığınızda siz Tabii. böyle bir şeye gidip de kamuoyuna açık bir yerde ve bu kadar etki alanınız, sizin de etki alanınız tüm Türkiye tarafından biliniyorken bu kadar rahat bir şekilde söylerseniz belki yanınızdaki birkaç tane kişi size o anda güler. Bence o gülmeler de çok acı, onu da söyleyeyim. Ama Türkiye gerekli cevap da verir.
3: Evet. Yani kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden büyük değil. Kimse bu milletten üstünde de değil. Ben hocalarımın dediğine katılıyorum. Yani yargı gereğini yapıyor. Şimdi ağzından çıkanı kulağın duyması diye bir şey var Mustafa Bey. Kaç yaşında olursanız olun, hangi toplumsal tabakada bulunursanız bulunun, hangi mesleği yaparsanız yapın. Artık yani bu ülkede bir şeylerin çoktan değiştiğini fark etmek lazım. Ve ağzınızdan çıkanın kulağını duyması lazım. O noktada bu tarz işte hocamın dediği gibi yani cinsiyetçi, etnik söylemler bunlar hoş değil. Artık insanlara rahatsızlık veriyor. Yani nerede olursanız olun, nereli olursanız olun, kim olursanız olun hiç hoş şeyler değil. Kendinize hakaret edilmesini istemiyorsanız yani kendi camınızın taşlanmasını istemiyorsanız kendiniz evinizin camdan yapıldığını bilmeniz, düşünmeniz lazım. O yüzden başkalarına da şaka yollu da olsa hoş imalar değil. Yargı gerekli kararı verecektir. Ama bunun üzerinden de bir takım infialler de yaratıp çok da işi büyütmenin de bir anlamı yok. Ama hoş değil yani Rahmi Bey gibi birisine yakışmadı. Yani o noktada ben de katılıyorum. Yani inşallah bu tarz hani çam devirmeler olmaz. Yani dediğim gibi herkes ağzından çıkanı kulağa duyacak artık. Yani artık konuştuklarımızın, yaptıklarımızın, söylemlerimizin bir sonucu olacağını bilmeliyiz. Çünkü artık iletişim çağında yaşıyoruz. Yani her an, her yerde herkesin elinde birer kamera var. Yani özellikle işte bir hastanede, bir hasta ortamında farklı farklı espriler yapılabilir.
0: Zaten Rahmi Bey orada çekim yapıldığını biliyor ki. Yani i̇şte direkt karşısında öyle yani, hiç kimse yok.
3: Yani o noktada bunlar önemsenmez, ben de yaşını başına almışım demenin de yani Tabii. böyle düşünmemek lazım. Tabii. Yani hoş şeyler değil bunlar.
0: Ya kendi zümresinde belki bu tarz şeylere çok gülen oluyor olabilir ama biz ülkece çok gülmedik.
3: Yani şöyle kendi şeyimizde de yapmamalıyız bunları. Yani kadın ayrımı üzerinden veya etnik bir takım mezhepsel, dinsel yani bu espri pek çok espri yapılacak
0: Hocam,
3: şey var yani.
0: Espri değil ki. Hani espri yani benim aslında orada söylemek istediğim şey şu. Bu Türkiye yıllar boyunca eski Türkiye'nin kafasıyla biliyorsunuz başörtülü kadınlarımıza evet. neler söylüyor.
3: Yani neler yaşadık neler.
0: Daha sonrasında yani. Farklı cenahlardan da bizim diğer kadınlarımıza neler neler söylendi. Şimdi bazı şeyler vardır. Sizin kendi bulunduğunuz o küçük zümre içerisinde hoş karşılanabilir. Aa gülerler. O ne kadar eğlenceli falan filan derler ama Türkiye'nin gerçeğinden kopmamak gerekiyor. Türkiye'nin gerçeği
3: işte,
0: o değil.
3: Bilinçli olmak lazım yani. Şey derler ya bir film repliğidir aslında ama bu çok doğrudur. büyük güçler büyük sorumlulukları getirir. Yani ağzınızdan çıkanınızın kulağınızın duyması lazım. Yani böyle insanların daha dikkatli davranmaları tabii lazım. Yani inşallah yani büyümez. En büyük temennim o. Hani büyüme

0: gitmesini hiç istemem. Çok da fazla, çünkü son derece kırılgan bir dönemdeyiz. Yani herkes bunu biraz abartıldığını düşünebilir ama gerçekten öyle. Yani bu ülke üzerine oynanan operasyonlar. Mesela aynı benzer cümleyi bir tane bir Siyonist bir haham başı da yaptı bugün veya
1: Evet,
0: dün.
1: dündü.
0: Sosyal medyada ve televizyonlarda da çıktı. Yani o tarz, dediğim gibi, böyle şeyleri yapmamak lazım. Hadi onlar neyse, onların bir bakış açısı var. Emperyalizmin, Siyonizmin bir bakış açısı var. Kendisi dışındakini insan yerine bile koymuyorlar ama düşman açıkça, yani ne demek istediği belli. Ama içimizden böyle bir şey olmaması lazım. Yani bu tarz insanların hiç yapmaması lazım.
2: Valla bu iş çok komplo teorisine sahne olur.
0: Tabii.
2: Çünkü bu iş çok fazla ayağı olan, böyle dallandırıp budaklandırmaya kalksanız çok fazla dallanıp budaklanabilecek bir konu.
0: Tabii,
2: Hani
0: riskli.
2: hem Türkiye'nin
0: Riskli
2: sosyal
0: valla.
2: hassasiyetleri açısından, hem finans çevresi açısından, hem spor camiası açısından, hem bu işin holding ayağı açısından böyle çok çok farklı yerlere kadar gidilebilir. Çok fazla komplo teorisi yazılabilir. Zaten bir soruşturma açıldı. Bakalım soruşturma neticesinde neler olacak, hep beraber takipçisi olacağız. Bu konuyu şöyle şimdilik bir kenara bırakalım. Önümüzdeki günlerde tekrar güncel gelişmeler oldukça ele alırız. Diğer bir konumuz CHP. Değil mi? Şaşırdık mı?
0: Yani.
2: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir grup düğümü var, bilmecesi var ve bu grup bilmecesi çözülmüyor. Cüneyt Hocam, şimdi hafta başından beri Salı günü biliyorsunuz Özgür Özel çıktı, grup toplantısında bir konuşma yaptı. Daha sonrasında da Özgür Özel dedi ki işte biz daha sonra da grup toplantısında burada olacağız dedi. Kemal Bey'e soruldu ya siz ne zaman grup toplantısında konuşacaksınız diye. 9 Haziran dedi, Salı günü ben grup toplantısında konuşacağım dedi. Özgür Özel cephesinden sakın ha şeklinde tehditler geliyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu anlaşılan o ki Salı günü grup toplantısında konuşacak. Şimdi Salı günü mecliste neler yaşanabilir? Bu işin hukuki olarak tabanı nedir?
1: Valla şimdi şöyle, hukuki olarak tabanı biz anlatıyoruz da önce onunla ilgili bir şerhe düşeyim. Ben bu kadar meselenin politik zeminde hukukçular elinde konuşulduğu bir dönem görmedim. Yani kararı eleştirmek ayrı, kararın siyasi sonuçlarını konuşmak ayrı. Ama mahkeme böyle bir karar veremez demek veya işte çok ilginç yorumlar yapılıyor. Mesela partinin bir organı olan genel başkanın grup başkanı üzerinde ki grup başkanı da şu demek. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunun başkanı. Yani Özgür Özel'in partiyle bağı kesildiği andan itibaren grup başkanı da olamaz. Grubun üyesi de olamaz.
2: Tabii.
1: Meclisteki bir biriminin başındaki kişiyle genel başkanı arasındaki tartışma veya genel başkanı arasında bir kavga veya buna benzer bir savaşın olabilmesinin hukuki zeminini arıyoruz. Bir de bir kısım hukukçular CHP'ye kongre yaptırmanın peşinde. Şimdi bu ikisi de doğru değil. Yani bu ikisinin de doğru olmaması hukuki bir takım gerekçelere, bir takım geçmişteki uygulamaya dayanan bir durum. Şimdi birincisi şu, grup başkanı seçilen Özgür Özel kimin yerine grup başkanı seçilmiştir? Temel soru budur. Yani Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili olsaydı bir seçim olacak mıydı? Peki Sayın Kılıçdaroğlu niye milletvekili olamamıştır? O dönemde kendisinin önerisiyle ve ayakta alkışlamasıyla hatırlayalım o görüntüyü. Önerildiği altılı masanın ortak adayı olduğu için Cumhurbaşkanı adayı olması sebebiyle de milletvekili adayı olamamıştır. Şimdi buradaki çelişkiyi siyaseten de baksanız, hukuken de baksanız çözmek mümkün değil. Bir ikinci nokta da şu. Şimdi bir iç yönergesi var. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu iç yönergesi var. Ben bu iç yönergenin bir kere şeffaf biçimde bir yayınlanması gerektiği kanaatindeyim. Buna biz ulaşamıyoruz. Eski metinlerine ulaştık. Sebebi şu. Mesela 5 gün krizi başladı şimdi. İhtar krizi başladı. Bu metin gerçekten öyle mi? Yoksa bu metinde bir yerlerinde şöyle bir ifade var mı? Genel başkanla uyumlu çalışmak zorundadır. Grup başkanı, genel başkanın talimatlarını yerine getirmek zorundadır ifadesi var mı? Yani biz niye bize verildiği kadarıyla bu meseleyi veya bu metni görebiliyoruz da tamamını niye göremiyoruz? Keşke buna net bir şekilde bir ilan edilse. Mesela AK Parti ilan etmiş bunu. AK Parti'nin sitesine girdiğinizde AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi iç yönergesini, iç yönetmeliğini görebiliyorsunuz. MHP'nin de var. Birkaç partinin de var ama mesela CHP'nin güncel metninde ben ulaşamadım. Sitede de
2: Bu
1: göremedim.
2: kendi
1: Niye önemli?
2: resmi internet sitelerinde de yok.
1: Yok.
2: aynı zamanda Özgür Özel cephesinden de paylaşılmıyor.
1: Yok.
2: Değil mi?
1: Yok,
2: demek
1: evet.
2: ki her iki tarafı da terse düşürecek maddeler var orada.
1: Olabilir. Olması kadar doğal bir şey yok. Çünkü ben şunu biliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç yönergeleri öyle oturup üzerine çok kafa yorulan metinler değildir. Birbirinin neredeyse aynılarıdır. Ve tamamında da şu vardır. Genel başkan parti üzerinde etkilidir. Cumhurbaşkanımız mesela şu anda grup başkanlığını başka birisi yapmakta ama parti genel başkan olması sıfatıyla onun üzerinde etkisi var. Ne diyor? Şöyle olması lazım, bunu yapılması lazım filan. Şimdi burada siyasi partiler rejiminin veya meclisteki iç işleyişin meclisin bir grubunun başındaki kişiyle partinin genel başkanı arasında bir sorun çıkarmak için değil, tamamen işleyişin düzenli bir biçimde olması için üretilmiş bir metin olması gerekiyor. Bunun dışında bir metnin zaten hukuken ortaya çıkması da mümkün değil. Şimdi burada yapılan ne? Burada yapılan bir suni bir savaş. Ben salı günü ayrılma gerekçesinin oluşturulması bağlamında bir durumun olma ihtimalini görüyorum.
2: Nasıl yani?
1: Şu ana kadar biraz birkaç gündür eskilerin tabiriyle sulhu sahil diyorlar. Yani böyle bir uzlaşma olabilir. Avukatlar birbiriyle görüşecek, arabulucular filan. Ama bu gerginlik yarın öbür gün orada bir arbede yaşanması halinde ciddi anlamda disiplin süreçlerini başlatabilir.
2: Fırtına öncesi sessizlik.
1: Yani bu aşamayı geçerse zaten CHP bu konuyu çözer. Ama bu aşamayı geçemezse şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ayrılmak isteyenlerin gerçekten ayrılma iradesi var ki bu ortamı bu şekilde geriyorlar. Şu bile mümkün. Karşılanır genel başkan. Genel başkanın da konuşmasına müsaade edilir. Özgür Özel de o terk ettikten sonra çıkar. Konuşmasını yapar. Yani bunu biz dışarıdan bu çözümü önerebiliyorsak partinin kendi içerisinden bunu çözmesi lazım. Ama biz bakıyoruz ki 3 yıllık süreç içerisinde partiye karşı dava açanların bile ikna edilip davadan vazgeçiremeyen bir CHP yönetimi var. Nasıl bir uzlaşma zemini bulacaklar? Uzlaşmayı kim istemiyor? Bence biraz bu konuyla ilgili toplumsal rüzgarın kendisinin arkasında olduğunu ve CHP'den kopunca da veya CHP'nin içerisinde bu şekilde kalınca da bir amaca ulaşabileceğini düşünen grup bunu istiyor. Ama şunu biliyoruz, CHP pratiği ilginç bir pratik. Türkiye'de bunu tek bir kişi başarabilmiş, o da Sayın Bülent Ecevit. Bülent Ecevit'in dışında CHP'den kopup
2: başarılı
1: bir başarılı bir duruma gelen yok. Bir de şöyle bir durum var, son yerel seçimlerde CHP kendi oyunu konsolide etmiştir. Dışarıdan oy alma konusunda herhangi bir eğilim bizim anladığımız anlamda ortaya koyamamıştır. Bu serüven bence ikinci bir CHP'nin kurulması ihtimaline doğru ilerliyor. Geçişin belki yumuşak olması mümkündü ama sanırım salı günü bu gerilim, bu mesajlardan sonra bir ara yol bulunamazsa tartışmalı bir duruma dönüşebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda ben karışmam diyor. Bu konuyla ilgili başkan evet. Sizin meselenizdir. Gelirse konuşur genel başkan diyor.
2: Ya bugün meclis başkanının da açıklamaları vardı. Bir de dün MYK toplantısı gerçekleştirildi. O MYK toplantısı sonrasında da parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklamaları vardı. Arkadaşlar oradan bir ses hazırlamıştık. S1 olarak yönetmenim hazırsa bir getirelim. Müslüm Sarı ne demiş bakalım. Daha sonrasında devam edelim.
3: Salı günü bir grup toplantımız var. Bu grup toplantımıza da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan sıfatıyla katılacak. Salı günü bu toplantıyı yapacağız biz. Bu konudaki siyasal kararlılığımız da aynen devam ediyor. Bir ilke kararı aldı YDK. Bir mutlak butlanla hükümsüz hale gelmiş olan bir kurulun almış olduğu kararların da ilke olarak yok hükmünde sayılması gerekir. Bunu biz önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri. Biz bir revanşist anlayış içinde parti içi yarışın ya da parti içi mücadelenin bir parçası gibi gördüğümüz çatışmaları, çalışmaları bunları bir disiplin konusu etmeyeceğiz. Böyle bir şeyimiz yok. Kırmızı çizgilerimiz var. Bu kırmızı çizgilerimizi aşan uygulamaları da not ettiğimizi daha önce söylemiştim. Başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bizler MYK üyelerimiz aynı yerde duruyoruz. Biz diyaloğa, konuşmaya açığız. Diğer arkadaşlarımızdan biraz bunun ruhuna uygun olmayan açıklamalar geldi.
2: Cantürk Hocam, şimdi az önce Cüneyt Hocam dedi ki gerilim bir taraf tarafından tırmandırılıyor. Müslüm Sarı diyor ki biz diyaloğu açığız ama karşı taraf bir şekilde o diyaloğa yanaşmıyor diyor. Diğer taraftan sürecin başından bir baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin daha sakin ilerlediğini görüyoruz. Özgür Özel cephesi daha agresif tavırlar içerisinde. Siz salı günü ne bekliyorsunuz?
0: Valla salı günü çok şey bekliyorum. Nasıl çok şey bekliyorum.
2: Ama burada bir şeyin de altını çizeyim hocam. Çok özür dilerim ben siz başlamadan. Grup toplantısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak. Yani öyle genel merkezdeki kadar da bir olay çıkabileceğini ben çok düşünmüyorum ama.
0: Yani zaten izleyiciler özel randevularla alınıyor zaten grup toplantılarında. Öyle canı sıkılan gidemiyor. Önceden isminizi yazdırıyorsunuz falan. Ve bir milletvekillerinin şeyinden belirli bir kontenjanı var. Yani herkes de katılamıyor. Yani 500 kişi katılamaz grup toplantısı. Alabildiği kadar katılır. Ona zaten meclis başkanlığı karar veriyor. Şimdi ben önce şeyi söyleyeyim. Salı günü neyi beklemiyorum? Kardeş kardeş birer saat, yarımşar saat konuşmalarını ben beklemiyorum.
2: Evet.
0: Hani olur ya, hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölünme olmasın. İşte partinin bir bütün, evet aramızda kavga var ama söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi ise biz hani bu işi sırayla da bu işi kotarabiliriz. Beklemiyorum. Çünkü böyle olursa Kılıçdaroğlu cenahı bundan kar elde eder veya işte bir kazanç elde eder görüntüsünde olur.
2: Hı hı.
0: Yani en azından Özgür Özel ve ekibinin Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını, daha doğrusu liderliğini kabul etmiş sayarlar. Yani fiilen mecburiyetler karşısında kabul ettiler ama bunun bir de meşruluk kısmı. Yani zaten Sayın Kılıçdaroğlu bir meşruluk testi yapıyor. Bence Sayın Kılıçdaroğlu erken davrandı. Yani biraz daha kurumsal yapıda bir takım düzenlemeler yapıp bir şeyleri oturtup ama biraz acele etti. Onda da herhalde büyük ihtimalle ne olacaksa bir an evvel olsun yaklaşımı söz konusu. Çünkü partiyi kurultaya götürme gibi bir niyet de var. Bunu açık açık da söylüyorlar. Salı günü beklemediğim tek şey bu. Bu olursa hakikaten Türk siyasal hayatında çok yani olmayan bir şey olur.
2: Yani CHP bayağı bir şey aşmış olur.
0: Tabii çok şeyi aşmış olur ve bundan CHP daha güçlü çıkar. Yani zannedilenin aksine. Ve Özgür Özel'in bütün o hani bağırmasına çağırmasına karşın yani en azından Özgür Özel cephesi aslında buradan herkes kazanır. Ama bunun olacağını ben zannetmiyorum çünkü hani zaten Türk siyasal hayatında böyle bir şey yok. Kaldı ki Türkiye'de sol siyasetçine hiç yok. Oradan bir bölünme çıkacak. Zaten ilk 15 gün önce de bu olay ilk çıktığında da dedim hala onun arkasındayım. Yani buradan bu bölünme olur. İşte burada tek sorun şu. Büyük parçayı kim alacak? Veya kimde kalacak? Bir ayrışma olursa zaten bana göre hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu bu büyük parçanın peşinde. Yani mümkün olduğunca herkes daha kurumsal yapıyı veya kitleyi elinde tutmaya çalışıyor.
2: Peki çok özür dilerim bir şey sorayım. Tabii. Sizin görüşünüzü çok merak ediyorum. Buradaki büyük parça, benim de aklımda hep bu soruydu. Buradaki büyük parça sizce CHP genel merkezi mi ve CHP genel başkanlığı mı? Yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o 95 ya da 96 milletvekili mi?
0: Şimdi şöyle, bu biraz da konformizmle ilgili bir durum. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ilerleyen günlerde işte parti içerisindeki arınma meselesini herkesi hani Özgür Özel ve ekibinin tamamıyla temizleyeceğim algısı var şu an. Mesela Özgür Özel ve ekibi neyi söylüyor? Ya bunlar arınma adı altında herkesi cezalandıracaklar. Herkesi sürecekler. Gelin bizde toplanın. İmalarında bulunuyorlar. Mağduriyet algısını buradan yaratıyorlar. Ama Sayın Kılıçdaroğlu şunu derse ki salı günü sokulmazsa meclise, işte yuhalanırsa ki onunla ilgili kulis bilgileri de gelmeye başladı. Gün içerisinde işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medya organlarından işte Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na mesajlar gittiği, sakın gelme dediği, olaylar çıkacak diye söylemlerde bulunduğu ifade ediliyor. Yine aynı medya organlarında işte 3 gün içerisinde meclis başkanına bildirilmezse ki işte bunu grup başkanı, grup yönetim kurulu üyeleri ve grup üyelerinin 5'te 1 üyelerinin teklifi üzerinde bunun gerçekleşebileceği söyleniyor. Dolayısıyla üstü örtülü Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşturtmayacağız iması var. Bu gerçekleşirse şimdi bu noktada insanlar şunu düşünecekler. Yani bu bir kopuş yaşanırsa ve hızlanırsa bu kopuş. Tabii siyasette herkes ideolojik veya idealist, romantik davranmaz. Siyasetin görüntüsü o şekildedir ama büyük çoğunluğu herkes kendi ikbal için uğraşır. Yani siyasetin bir de pragmatist tarafı var, ikbal kısmı var. Şimdi burada şu tartılır siyasetçiler tarafından. Yerel, işte ne bileyim ilçe teşkilatı, il teşkilatı, bunun hepsini kastediyorum. Milletvekilleri bağlamında. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir marka. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nden koparsanız yeni bir parti çıkarsa bu sol bir parti de olmayabilir ilerleyen dönemlerde. Biraz geleceği muğlak bir macera olur o. İşte şimdi herkes tehdit ediyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun ama bence şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde inanılmaz pazarlıklar dönüyordur. Yani ben bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Yani herkes kendi yerini koruyabilmek için Sayın Kılıçdaroğlu'na el altından mesaj da veriyor olabilir. Yani bakmayın insanların birbirinin boğazını sıktığını. Yani herkes durumu da tartıyor olabilir. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun gücü, otoritesi, ağırlığı belirginleştikçe Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopuşlar azalır. Çünkü koptuğunuz zaman artık nereye gideceğinizi bilmezsiniz. Yörünge değişir.
2: Ne olacağı belli değil.
0: E tabii canım şimdi işte İstiklal Partisi falan deniyor. Veya işte Özgür Parti deniyor. Ekim Partisi deniyor. Artık o yeni partinin şeyi ne olacaksa. Şimdi o yeni partinin kurduğunuz an oy oranınız işte il ilçe teşkilatlarıdır. Efendim partinin merkez organlarıdır. Bunların hepsi yeniden değişir. Yani evet Cumhuriyet Halk Partisi'nden koparsınız ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden koptuktan sonra o koptuğunuz yerde yer bulamazsanız ne olacak?
2: Tabii.
0: Bu da problem. Dolayısıyla bir de ortada bir mağduriyet algısı var. Ama bir de kurumsal bir yapı var. Sayın Kılıçdaroğlu da derse ki ben bu arınmayı ahlaksızlığa batan rüşvet, işte irtikap bu tarz suçlamalarla suçlamalarla dava açılan kişiler için söyledim. Yani bana kurultayda hani sırtımdan bıçaklamanız önemli değil. Önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısıdır şeklinde kucaklayıcı, kuşatıcı bir söylem kullanırsa ki kullanıyor.
2: Evet.
0: O noktada bence şimdi şöyle bir şey, bir görüntü var. Şimdi televizyonlar önünde veya belirli kesimler önünde Sayın Özgür Özel'in yanındayız diye görünenler el altından Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşüyor da olabilir. Bilemezsiniz. Yani burada hani şeytanın avukatlığını üstlenmiyorum ama çünkü siyasetin doğası bu. Hele ki Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinin doğası bu. Hep söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi kişilerden oluşmaz. Kliklerden oluşur. Rahmetli Baykal buna hizipler derdi. Bunlar farklıdır. Yani çok çeşitli hizipler var. Yani solun solunda da hizipler var. İdeolojik hizipler var. Etnik hizipler var. Mezhepsel hizipler var. Kadın hizipleri var. Şimdi bu hizipler arasındaki dengeler söz konusudur. Şimdi bu dengeler nasıl oturtuyor? Kendi aralarında nasıl anlaşıyor? Yani partinin için biz görünen kavgasından bahsediyoruz. Arka plandakileri bilmiyoruz. Onu Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylem ve eylemlerinden göreceğiz. Şimdi salı günü eğer Sayın Kılıçdaroğlu yuhalanırsa, dışlanırsa, sokulmazsa, arbede çıkarsa veya milletvekilleri grup toplantısına katılır, o meşhur arkalarını dönme huyları var ya onların.
2: Evet.
0: Mesela sıraları ters koyarlarsa. Ben her şeyi bekliyorum orada. Her türlü yaratıcılığı da bekliyorum yani. Çok enteresan şeyler olabilir. O noktada Sayın Kılıçdaroğlu partinin genel başkanı olarak mağdur olur. Mağduriyet söylemleri de kendi kendilerine Kılıçdaroğlu'na vermiş olurlar. Bu bağlamda yapılacak tek şey hukuka riayettir. Yani bakın hukuk yanlış karar verebilir. Hukuk eksik olabilir. Hukuk toplumun o günkü şartlarına cevap veremiyor olabilir. Ama hukuk devletinin dışına evet. çıkamazsınız.
2: Peki hocam. Merve hocam bir de CHP cephesinden sürekli olarak yurt dışına yapılan şikayetler de var. Özgür Özel'in bazı şikayetleri var.
4: Evet yani mesela artık böyle teknik iç politika ya da işte grup toplantısında kriz çözmeyle alakalı değil. Ya dış politika noktasında son derece bence sorunlu bir ifade süreci diyebilirim. Çünkü CHP tarihsel hafızası olan bir parti. Siyasi olarak geçmişin yanı sıra bir yandan da tarihin bir göstergesi aslında bizim için ve Batı'nın güvenlik mimarisi içerisine iç politika ya da kendi içindeki sorunları dahil edecek şekilde Sayın Özel'in bir makalesi bizim karşımıza çıktı. Bu hafta içerisinde Newsweek'te yayınlanmış. Şimdi burada demokrasi, yargı tartışmalarını bir yana koyalım. Bir yandan da NATO ve Avrupa güvenliği açısından CHP'yi bu güvenlik alanına dahil etmeye çalışıyor ki bence son derece sorunlu. Çünkü buradaki temel yaklaşımı iç krizin dışsallaştırılması konusunda ya da demokrasinin yorumlanması konusunda mı ele alınması gereken bir başlık oluşturuyor. NATO'nun 4. maddesi genelde hani biz hep bunları dış politikada konuşuruz ama müttefiklerin Türkiye'nin güvenlik tehditleriyle alakalı olarak süreçlerin değerlendirme bir istişare toplantısı 5. maddesi silahlı saldırı